0: Cumartesi'yi pazara bağlayan gece Venezuela karşılaşması. Sonra Genco Boran'ı Amerika'ya uğurluyoruz. Dünya Kupası başladığı zaman Genco önce bir kayboluyor büyük ihtimalle.
1: Evet.
0: Bir pasaport krizi, bir girişte vize krizi, kaçırılan uçaklar, bir macera.
2: Deport edilmesin de.
0: Deport edilme tehlikesi.
1: O zor
0: Araya
1: ya.
0: giren yetkililer.
1: O zor.
0: Öyle bir hikaye dinliyoruz Genco Boran'dan. Ama ilk milli maçımız da 14 Haziran Pazar günü sabah 7'de Avustralya mücadelesi. Benim memleket Vancouver, Kanada'da o maç.
1: Bir soru sorayım mı size?
0: Sor, bildiğimiz yerden sor.
1: Dünya Kupası öncesinde ya çok büyük bir fark yok belki diyeceksiniz ama 3 hazırlık maçı yapsak daha iyi değil miydi? 2 bana biraz az geldi.
2: 3. Normalinde ki bunun 3 yapan var mı mesela? Hani herkes 3 yapıyor, biz 2 mi yapıyoruz?
0: Bakmak lazım. Mesela bakayım direkt Brezilya milli takımının nasıl bir şeyi var Dünya
2: Orada bu
0: Kupası
2: tabii şeye de
0: öncesinde.
2: bağlı büyük ihtimalle. Turnuvanın başlangıç
0: Tabii hangi
2: tarihi,
0: tarihte oynayacaksın?
1: Tabii.
2: ilk maçına örnek veriyorum.
1: Mesela
2: 17 Haziran'sa
1: tabii o zaman
2: belki yapılabilir fazla, ama başındaysa
1: bizim
2: oynayacağım
1: ilk
2: maçı
1: maç
2: 14
1: 14'ü
2: dedi.
1: müydü?
0: Brezilya 2 tane yapıyor. Panama ve Mısır'la.
1: Ama Brezilya galiba Grup A'da.
0: 14 Haziran'da başlıyor onlar
1: O da
0: da.
1: mı 14 bizim gibi mi? Ha.
0: İskoçya'ya bakayım. İskoçya ne zaman başlıyor hazırlık maçlarına? İskoçya'da 2 tane yapıyor. Onlar da ama 14'ünde başlıyorlar. Hazırlık karşılaşmalarıyla beraber. Dünyanın en iyi takımı Arjantin'e bakayım.
2: Arjantin daha açıklamadı nihai kadroyu.
0: Arjantin
2: Onlar 55'i
0: 55 kişi
2: açıkladı.
0: açıkladılar. Yani orada da kafa karışıklığı yaratmak için 55 kişi açıklıyor. Oyuncu
2: Valla.
0: çıkarsan medya fark edene kadar turnuva bitecek yani,
2: Valla
0: anladın mı?
2: ya.
0: Hani
2: Çok.
0: bu oyuncuyu çıkardım ama seni eleştirene kadar turnuva bitecek. Çok bence zekice bir taktik Scaloni'den. 55 oyuncu düşünsene şu program 3 saat falan sürmesi gerekirdi yani.
2: Değil mi? O listeye daha
0: 26
2: kimler
0: kişiyi indirmek
2: girerdi?
0: için. Arjantin'de 2 tane yapıyor.
1: Olağanüstü demek ki.
0: Honduras ve İzlanda ile. Arjantin'de 17'sinde
1: Onlar
0: başlıyormuş.
1: bile ilk yapıyorsa tamam.
0: Başka bir şey söyleyeyim. Fransa'ya bakalım.
1: Fransa'da 14 ya da 13'ü
2: Niye
1: başlıyormuş.
2: aklınıza İspanya gelmiyor ya?
0: O da
2: Fransa,
0: gelir.
2: Arjantin, Brezilya.
0: Fransa'da 2 Genco.
1: Evet.
0: 4 ve 8'i. Bir de İspanya mı diyorsunuz?
2: İspanya favori. Onlar ne yapıyor asıl?
0: İspanya dünyanın artık bir numarası değil biliyorsun değil mi? 2
2: Kaçı?
0: numarada.
2: Nasıl düştüler?
0: Bilmiyorum ki.
2: Bizle berabere
1: Biz de
2: kalacak mı?
1: berabere kalarak.
2: Biz mi düşürdük?
1: Büyük oyunu bozduk.
0: Vay be.
1: Düşürürüz.
2: Biz belirleriz her şeyi.
0: Irak ve Peru ile 2 maç onlarda. Genelde 2 maç Genco.
1: Ya Irak'a yalnız ya Irak da başka takımı bulamamış.
2: Bu maçların şeyi seviyesi bilerek mi böyle tercih edilmiş? Bütün ülkeler benzer.
0: Ya ama şöyle yani İspanya'nın şimdi ilk maçı Cape Verde ile
2: Bu
0: normalde
2: maça da
0: 7-0.
2: hazırlanması lazım.
0: Normalde 7-0. İkinci maç Suudi Arabistan'da 4-0. Üçüncü maç Uruguay ile 2-1. Hani İspanya'nın ilk 3 maçı bu şekilde.
2: Hı.
0: O yüzden çok da hani kasmaya gerek yok diye düşünüyorum.
2: Bir de bu takımlara uygun,
0: Rakipler de aranıyor.
2: değil mi? Yani o takımı açmamız için neler yapmamız lazım diye düşünüyorlar.
0: Evet, tablo bu.
2: Peki alınmayanlarla ilgili konuşmadık. Mesela Ozan Tufan, Adil, Emirhan, Berke üzerinde konuştuk ama Bertu benim dün konuşulan gördüğüm isimler.
0: Ya
2: Emirhan mesela bu listede olabilirdi. Herhalde en olabilecek oyunculardan biriydi. Varlığı olan.
0: olabilir. Ama mesela ben Adil'i sevmesem de Adil'e üzüldüm. Dün biraz bahsetmiştim. Biliyorsun Adil benim tuttuğum stoperlerden biri değil ama çok çalışmıştı. Çok istiyordu. O röportajını izledim. Etkilendim biraz. Adil'e üzüldüm. En azından geniş kadroda belki bir şans verilebilirdi diye düşündüm
2: Mesela
0: mesela
2: Ozan Tufan 12
0: yani.
2: haftadır falan düzenli olarak neredeyse Trabzon 11'inde oynuyormuş. Ben bu kadar olduğunu
0: Bir
2: fark
0: de
2: etmemişim.
1: her yerde oynuyor bir de.
2: Bir de evet her yerde oynuyor.
0: Bir de iyi
2: Stoper,
0: oynuyor.
2: bek, orta saha
0: Bir
2: ve
0: de
2: evet
0: iyi oynuyor.
2: hakkıyla da oynuyordu.
0: Ozan Tufan da hem uluslararası tecrübesi o da milli takımın en yükseklerinden bir
2: Şu an
0: tanesi.
2: üçüncü en çok milli olan
0: Üçüncü
2: üçüncü
0: oyuncu.
2: aktif oyuncular içinde.
0: Evet. Ozan Tufan da bence hak ediyordu. Bertu tabii Montella yüzünden zor. Yani zaten Santrafor'a karşı pek bir şey yok biliyorsun. Sempatisi yok.
2: Bir tane de
0: Bir
2: aldı.
0: tane de aldı hani olsun yani alalım artık almadık demeyelim 35 kişi açıklarken gibi. Hani Bertu olabilir miydi? Ama bence yani Ozan Tufan orada olabilecek bir isimdi.
1: Bana da her yerde oynaması itibariyle mesela düşünüyoruz ya o orada oynar bu burada oynar. Yani Ozan Tufan oynamadığı yer kalmamış
0: Evet,
1: Trabzon'da.
0: bitirmemiz gerekiyormuş. Vatikan uyardı. O zaman bitirelim. Peki teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık
2: Eyvallah abi
0: herkese.
2: senin de.
0: Dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Her zaman olduğu gibi az sonra spor kazanır. Radyo Spor'da sizlerle birlikte olacak. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Hoşça kalın.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick sona erdi.
4: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
5: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
4: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
3: Engin Çetin'le Engin Görüş başlıyor.
0: Herkese merhaba. Radyo Spor'a ve Engin Çetin'le Engin Görüş'e hoş geldiniz. 13.03 saatlerimiz. Bugün nostalji yaptık Engin Çetin'le. Birlikteyiz. Kerim'in ufak bir işi var. O yüzden Kerim gelemedi. Yerine ben geldim. Hoş geldiniz Engin Çetin.
6: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
6: Teşekkür ederiz. Sen de hoş geldin.
0: Atatürk'e anma gençlik ve spor bize. Bayramımız.
6: Tam
0: ne demek?
6: Yayına girmeden dakika arkalı öğrendim.
0: Estağfurullah. Karşılıklı.
6: Mutlu olduk. Teşekkür ederiz.
0: Ben de.
6: İyi ki buradasın.
0: Bugün 19 Mayıs. Evet. Atatürk'e anma gençlik ve spor bayramı. Onu da kutlayarak
6: tüm
0: bir kez daha
6: evet, gençlik bayramı,
0: başlayalım.
6: Kutlu olsun.
0: Nasıl keyifler? İyi misiniz?
6: Çok şükür iyiyiz. Sezonun bitirdik diyebiliriz artık.
0: O zaman akıllardaki soruyu sorayım. Engin Çetin Dünya Kupası'na gidiyor mu?
6: Gidiyor.
0: Ne zaman gidiyor?
6: Kısmetse 11 Haziran'da. 11 Haziran'da bir seyahati başlatıyoruz. Türkiye'nin Kanada'da başlayacak ilk Avustralya maçıyla birlikte.
0: Çok güzel.
6: Orada olma
0: planımız. Kanada vizemiz de var.
6: Valla net yok. Şu anda yok.
0: Kaçak yollarla girmeyeceksin diye düşünüyorum Kanada'ya ama olacak.
6: Ama, olacak diye tahmin ediyoruz. Dün olur. Takip süreciyle ilgili bir mail yazdık.
0: Tamam.
6: Bekliyoruz. Biletimiz var. Çok Türkiye'nin güzel. Maçlarına.
0: 3 maça da bilet var.
6: Evet evet. 3 maça var. Artı yollarında da biletlerimiz var. Yani birinci çıkarsa gideceği yolda.
0: Harika.
6: İkinci çıkarsa gideceği yolda.
0: Harika.
6: Biraz tabii zor bir operasyon. Dünya Kupası organizasyonunu yapabilmek. Özellikle coğrafya anlamından hem 3 ülkede olması. Daha başlı başına söyle söyle. 3 ülke olmasa, tek Amerika olsa zaten. Amerika Birleşik Devletleri'nde olsa o bile zor.
0: O bile yeter tabii.
6: O bile yeterli. Yani bir maç izleme pozisyonu biraz zor. Yani sürekli maç izleme pozisyonu biraz zor.
0: Peki
6: ama
0: ben
6: biz
0: bakmadım geçitir.
6: Üstesinden geleceğiz.
0: Devam edersek hangi şehirlerdeyiz? Ülke değiştiriyor muyuz mesela?
6: Yok. Biz şimdi planlamamız
0: full Amerika'da mı gidiyoruz?
6: Full Amerika'da gidiyoruz.
0: Kupayı kazanana
6: bir
0: kadar.
6: Bir ihtimal üçüncü bitirirsek, grubu üçüncü bitirirsek.
0: O da düşük ihtimal.
6: O da düşük ihtimal olarak görüyorum. Orada bir ihtimal var. Onun dışında olmayacak. Şöyle söyleyeyim. Ben dediğim gibi Kanada'dan başlıyoruz. Türkiye'nin ilk maçı Kanada'da. Sonra hatta arada bir Amerika'ya geçmeden bir Mexico City, Meksika yapacağım.
0: Oo.
6: Orada bir maç izleyeceğim. Şimdi çünkü Dünya Kupası biliyorsun 3 ülkede oynanacak. Bizim de 3 ülkeye ayak basalım istedik. Öyle border'dan geçelim, Amerika'ya girdikten sonra dönmeyiz diye.
0: Çok güzel.
6: Türkiye bir diğer Amerika'daki ilk maçını San Francisco, Santa Clara'da. Amerika'daki ikinci maçını, gruptaki üçüncü maçını Los Angeles'ta oynayacak. Şöyle söyleyeyim. Belki de dünyanın en teknolojik statlarından bir tanesi diyebileceğimiz bir statta oynayacak. Üçüncü maçı. Amerika ile oynayacağı maçı, ev sahibiyle oynayacağı maçı. Onun dışında birinci bitirirse tekrar San Francisco'ya dönüyor. İkinci bitirirse Texas Dallas'ta oynayacak. Hmm. Daha sonra gidişata göre Seattle, Atlanta.
0: Gene bayağı dolaşıyoruz
6: gibi,
0: ya.
6: Tabii bayağı dolaşıyoruz. Yani kilometre bazında baktığımız zaman bu gidişatta 2000 kilometre yapıyor Türkiye. Mesela şanslı ülkelerden bir tanesi Fransa 500 kilometrede işi bitiriyor. Grubu bitiriyor yani 500 kilometrede. Grubu bitiriyor. Bizim grupta aslında insanlar tabii hep fikstür kim çıktı üzerine yoğunlaşıyor ama fikstür belli olduktan sonra ikinci aşama o sıralamayı kim çekecekti. Bizim grupta Amerika tek kalacak takım, Paraguay çekti o şeyi, o topu. Yani Paraguay yerine biz olsaydık Kanada görmeden Amerika'da işi bitirecektik.
0: Evet.
6: Ya bunlar ince detaylar. Şimdi biraz çok fazla Kafa bulandırmıyor.
0: Turnuva sonuna kadar kalıyor musun?
6: Planım ben Türkiye çeyrek finalde elenecek üzerine yaptım. Öyle söyleyeyim.
0: Sen de her şey hazır.
6: Yani öyle bir plan, bir plan yapman gerekiyor.
0: Ya, tabii.
6: Şimdi tabii Türkiye üzerinden ilerliyorsun. Ben Dünya Kupası'nda, bu 3. Dünya Kupası olacak kısmetse yerinde izleyeceğim. Daha önce 2018'de Rusya'da, Moskova'da, 2022'de Katar'da, Doha'da olmuştum. Doğru. Katar çok operasyonu kolaydı.
0: Çok
6: yani
0: kolaydı. Doğru,
6: günde 4 maçın 3'üne gidebildim. Zorlasam 4'üne de giderdim, artık bünyem kaldırmaz diye fan zonda izlemiştim. Çünkü şöyle düşünsünler, İstanbul'da düzenleniyor. O aynı gün içerisinde İnönü Stadyumu'nda, Ali Sami Yen Kompleksi, Fenerbahçe Stadyumu'nda ve Olimpiyat Stadyumu'nda maçların olduğunu düşün ve bu statlar arasında metro bağlantısı olduğunu düşün. Yani maç bittikten bir saat içerisinde 20-25 dakikalık sürede metroyla diğer stadyuma gidebiliyorsun. Öyle bir operasyon da o kolaydı, ama burada çok büyük plan gerektiriyor. Ara uçuşlar vesaire de gerekecek. Yani çok nadir yerler var arabayla gidebileceğin.
0: Bayağı da masraflı şeyde. Bir şey turnuva.
6: Yani, evet,
0: yerini takip etmek
6: isteyeceksiniz. Zor bir turnuva. Evet. Ya biz biraz da yani bu organizasyonu, yani gitmek istediğin senaryoda şöyle söyleyeyim, biraz turizmci olmanın avantajını kullandık diyebiliriz, evet, bu operasyonu tabii. Yapabilmek. Çok talep de geldi, o çok fazla şeye giremedik yani. Hakikaten elinde kalabilecek organizasyon olur. Kolay işler değil. Yapanlara da Allah yardımcısı olsun diyelim.
0: Güzel güzel, çok sevindim. Güzel bir organizasyon. Sen şeyi de söylemiştin, hatırladım şimdi. Katar'da çok fazla yardım eden şey vardı değil mi? Görevli vardı. Çok
6: evet.
0: Şeydi. Yani kolaydı o işler.
6: Ya orada daha ilerledi. Biraz paranın döndüğü ülke olduğu için biraz parayla, yani 10 lazımsa 30 tane
0: görevli.
6: 20 de değil. Otobüs, görevli, bunları tutmaları orada operasyon. Ama Amerika'da da ben problem olacağını sanmıyorum, açık söylemek gerekirse.
0: Amerika'da o şeyi yakalamak zor olur büyük ihtimalle. O havayı yakalamak zor olur. O büyüklükte, o dağınıklıkta. Sonuçta biraz Dünya Kupası ama 3 ülke. Hı-hı. Çok büyük bir coğrafya. O biraz daha böyle sadece maç günleri, maç saatleri olur gibi düşünüyorum. Hani
6: evet,
0: şehirlerde
6: yani
0: pek
6: biraz
0: çok kolay değil.
6: Şeyi de seviyorum. Yani Dünya Kupası atmosferinin, şehir atmosferini seviyorum. Hı-hı. Maçtan da ziyade orada bulunmayı. Hatta zaten gittiğim Türkiye'nin olmadı. Türkiye'nin ilk defa bir Dünya Kupası'nda yerinde izlemiş olacağız. Ama daha önceki gidişlerimde ilk haftaları tercih ediyorum. Yani daha çok kalabalığın, elenmeler olmadan, kalabalığın olduğu şehir daha hareketli olsun. Oldu. Çünkü çeyrek final aşamasından itibaren elenen ülkeler katılımları düştükten sonra taraftarları gidiyor kendi ülkelerine. Kaldı ki bunlar da turnuvaya renk katan ülkeler genelde oluyorlar.
0: Aynen öyle.
6: O yüzden ilk haftaları daha keyifli. Ama burada dediğin gibi o atmosfer çok kolay kolay olacağını sanmıyorum.
0: Bakalım, güzel bir turnuva olur milli takım içinde. Umarız. Zaten program içerisinde milli takım kadrosuna da Engin Çetin'le değineceğiz. WhatsApp hattımız açık her zaman olduğu gibi. 0538-052-1487. Bu numaradan bize mesajları gönderebilirsiniz. Şimdi 13.10 olmuş saatlerimiz. Açılışı bu şekilde yapmış olalım. Arayı verelim çünkü sonra bölünmesin. Sergen Yalçın ve Beşiktaş'la aradan sonra Engin Çetin'le devam edeceğiz.
3: Engin Çetin'le Engin Görüş devam ediyor.
5: Devam ediyor.
0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 13-14 saatlerimiz Engin Çetin'le ilk bölümde milli takımın Dünya Kupası yolu ve biraz da onun planlarından bahsettik. Demek ki arada biz Dünya Kupası boyunca Engin Çetin'e telefonla bağlanacağız.
6: Sabah orada, Türkiye saatiyle yeni de yayın yaparsan.
0: Aynen, orada neler olduğunu Engin Çetin'den öğreneceğiz. Bunu anlamış olduk. Şimdi dönelim yerli gündemimize, yerli milli gündemimize. Ve dün Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Aynı zamanda Serkan Reçber dönemi de sona erdi Beşiktaş'ta. Şimdi yeni bir yapılanma olacak. Önder Özen'in sportif direktörlük pozisyonuna gelmesi bekleniyor. Ve dün Şenol Güneş ismi de direkt olarak hani başkan tarafından
6: veto edildi.
0: Üstü çizildi. Hani nasıl bir tercih yapacak Beşiktaş tam olarak ben bilmiyorum. Hani bir sürü isim yazılıp çiziliyor. Yerli mi, yabancı mı? Daha çok yabancı olabilir deniyor bu noktada. Ama sence karar doğru mu? İşte başkanın açıklamalarına bakıyorsunuz. Diyor ki Sergen Yalçın tepkilerden rahatsız oldu. Bu tepkilerin senede devam edebileceğini düşünüyor. O yüzden bunlarla çok uğraşmak istemedi ve bıraktı. Ben pek de yani öğlene kadar öyle bir şey olacağını düşünmüyordum diyor başkan. Hı hı. Böyle bir açıklaması var. Sosyal medyada da hani daha çok Sergen Yalçın bıraktı gibi bir şey var. Artık algı mı diyeyim, düşünce mi diyeyim. Ama neticede Sergen Yalçın'la Beşiktaş'ın yolları ayrıldı. Doğru mu oldu Beşiktaş için? Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sana bir şey vaat etti mi? Hı hı. Bir gelişme gördün mü? Tekrar sil baştan yapılması Beşiktaş'ta doğru mudur? İhtiyaç mı vardı? Mesela Graf, işte scout şefi böyle manidar bir paylaşım yaptı Karma ile alakalı olarak Sergen Yalçın'ın gidişinden sonra.
6: Graf devam ediyor mu?
0: Graf şu an devam ediyor. Hı
6: hı. Ya şimdi bir kere doğru mu oldu diye gelmeden önce bir kere sürpriz olmadı. Çünkü Konya Spor elenmesinden sonra yarı finalde, yani finale kalamaması Beşiktaş'ın bence bu sezonu biraz taca attı. Hı. Yani ligde ne kadar iniş çıkış grafik olsa da Türkiye Kupası final, Türkiye Kupası'nı kazanmış olsaydı Beşiktaş açısından, yani en azından bu sezon tamamlanmış bir sezon olurdu. Kağıt üzerinde planlananlar doğrultusunda. Çünkü Sergen Yalçın'ın geldiğinde de beklenti, hı, şampiyonluk yönünde değildi. Tabii doğru mu oldu dersen, ben gereği oldu diye bir kaçama cevap vereyim. Çünkü aldığım izlenim Sergen Yalçın'ın ikinci döneminde bu devamında bu eleştirileri çok ön plana tutması. Yani hep üzeri eleştirilere dayanamıyorum falan tarzında konuşması. Ya yaşlanıyor ya da bu Beşiktaş'ı, camiayı, spor camiasını bilmiyor diyeceğim. O imkansız. Sonuç itibariyle şunu bile söylemiş. Yani ben Beşiktaş'la beraber futbol oynadığım arkadaşlar eleştirileri bile beni rahatsız ediyor. Ama Sergen Yalçın yorumculuğunu biliyoruz. Ya yorumculuk biraz da o değil midir? Yorumculuk biraz da aslına bakarsan ne kadar çok olumsuz konuşursan o kadar izleyici nezdinde geçer akçe. Tabii ki birilerini gömeceksin. Tırnak içerisinde söylüyorum. Sağ sonuçları gelmeyince Sergen Yalçın da buradan nasibini alması kuvvetle muhtemel. Bunu biliyor olması gerekiyor zaten bence. Kendi yorumculuğundan da şey yapıyoruz. Biliyoruz. Kaldı ki bu dönem biraz böyle zaten eksi başladı. Neden eksi başladı? Yorumculuğunun ezgileri daha fazla üstüne yapıştı bu teknik adamlığında. Ben orada hiç takılmadım aslında ama burayı iyi izah edemediğini düşünüyorum ben kendisinin de. Yani çünkü yorumculuk sen de yapıyorsun. Mikrofon başına geçiyorsun, ekran başına geçiyorsun. Ekran karşısında birbirlerine hitap ediyorsun. Burası biraz daha böyle keskin konuşman gereken, belki de reyting arttırman için yüksek perdeden gitmen gereken yerler. Ama teknik adam masanın diğer tarafına geçtiğin zaman ayakları yere basan yorumlar yapman gereken yerler. Ve ben teknik adamlıkta yaptığı yorumla spor yorumculuğunda, teknik televizyon karşısında yaptığı yorumu hiçbir zaman karıştırmadım ben Sergen Yalçın'ın. Ama çok yapıştı üstüne sosyal medyanın da gazıyla birlikte. Çünkü daha önceki teknik adamlığında aldığı kararların ben olumlu manada seyrettiğini gözlemledim. Yorumculuğunda söylediklerinde tabii karşına çıktı. Çok şey karşına çıktı. Bunlar olacağını hesaplamamıştır bir kuvvetle muhtemel sonuçta. Yani bir teknik adamlık, bir yorumculuk safhası bence onu biraz yıprattı diyebilirim. Bu dakikadan itibaren de bu ikinci döneminin ona çıkarttığı ders kendisinin nezdinde söylemek gerekirse ben teknik adamlığa kolay kolay döneceğini düşünmüyorum. Uzun bir süre, yani en azından uzun bir süre diyeyim. Yani burada periyotları işte 4 sene 5 senelik periyotlar da uzundur ama o ondan daha uzun bir süre olarak sadece yorumculukta kalacağını, oradan devam edeceğini tahmin ediyorum. Yorumculukta toparlaması da biraz kolay olmayacaktır. Yani seni de gördük denecektir.
0: Tabii, tabii.
6: Ama yorumculukta toparlamak daha kolaydır teknik adamlığa karşı. Sonuçta söylediği hiçbir takım kaybetmeyecek. Teknik adamlıkta kaybediyorsun ama yorumcuda kaybetmiyorsun. Takımın kaybetmiyor konuştuğun denklemde. Beşiktaş açısından baktığımız zaman başkan tarafına geçecek olursam bu hani Konya Spor maçından sonra ben bırakacağım söylemi. Hocam bekle, iki hafta sonra sakin kafayla konuşuruz. O işte iki hafta sonrası geldi. Sakin kafayla alınması gereken karar alındı bence. Çünkü Serdar Dal tarafından da yola net çıkması gerekiyor. Yani sezon başlangıcında artık öyle bir teknik adamla başlaması lazım ki yani sezonun Eylül-Ekim'inde tekrar bir teknik adam arayışına girmemesi gerekiyor. Öyle bir süreçten bahsediyoruz. Net bir yapılanma, o yapılanma nereye götürecekse başından sonuna o yapılanmanın devam etmesi gerekir bence. Beşiktaş cephesi açısından da.
0: Peki onun bir garantisi var mı sence?
6: Onun hiçbir garantisi yok. Hiçbir kulüp için yok. Yani Beşiktaş için zaten yok, Fenerbahçe için zaten yok. Hatta ileri gideyim Galatasaray için bile 4 sene üst üste şampiyon olmuş. Biraz kötü gitsin. O zaman ayrı konuşuruz. Görürüz yani ne konuşacağımızı. O yüzden onun hiçbir garantisi yok. Ama en azından janta giden bir arabayla gitmemiş olursun. Yani dört lastiği sağlam bir arabayla. Yani belli ki bu sezonun devamı Sergen Yalçın devam etseydi lastik patlak, jantta gidiyor. Yani jantta giden arabayla ne kadar gidebileceksin? Çünkü bugün taraftarın eleştirisini etkilenen Sergen Yalçın yaz tatiline gitti geldi. Tamam ben sıfırladım kendimi. Ne, kim ne derse desin demeyecek. Herhangi bir kötü gidişatta, mağlubiyette o sesler yine yükselecek. Onları kaldıramadığı pozisyonda yine aynı şey olacak. Yani ben bırakıyorum. Ya ben bırakıyorum'a yakın bir teknik adamla çalışmaktansa en azından ben gönderiyorum'a yakın bir teknik adamla çalışması daha iyidir bir başkan için. Yani bir teknik adam düşün. Elinde çalışıyorsun. Her an küsebilir, gidebilir, bırakabilir pozisyonda bir teknik adamla kimse çalışmak istemez. Yani tabii ki bu işin
0: peki,
6: garantisi yok.
0: O sen duyguya, kötü gidersen, o duyguya geçmesi Sergen Yalçın'ın tek başına mı olmuştur? Yoksa mesela burada yönetimin desteğini ya da güvenini hissetmediği için hani ben devam etsem bile bunlar bir süre sonra zaten beni gönderirler düşüncesi yani, de olmuş olabilir mi?
6: Kapalı kapılar arkasında neler konuştuğunu tam bilemeyiz. Hı. Ama ben öyle bir şey hissetmedim açık söylemek gerekirse. Yani fotoğrafları iyi okuduğumu düşünüyorum. Bir devre arası transfer dönemi geçti. Kendine has yönettiği Serkan Reçber'le birlikte yönettiler. Bittiğinde memnun bir Sergen Yalçın vardı. Hı-hı. Yani bittiğinde, transfer dönemi bittiğinde ya işte şunu istedim olmadı derdi biliyorsun. Sergen Yalçın ne, nasıl biliriz? Açık sözlüyle biliriz. Kuvvetle muhtemelen. Memnun ama yeterli değil yapabileceklerimiz. Sınırlı süre, sınırlı kontenjan devre arası transfer dönemi yeterli değil diyebilirsin. Okey. Ama memnundu. Kendisiyle transfer yapıldı. Yani istemediği bir oyuncu alındı mı? Ben kaçırdıysam sen söyle. Yani bunu kesinlikle istemiyordu. Bunu da kucağına bıraktılar dediğim devre arasında
0: şey,
6: bence
0: öyle,
6: yok.
0: Öyle bir şey söylemedi.
6: Bence yok. Devam edecek. Devam ettiğinde yaz transfer dönemiyle ilgili planlar da yapabiliyorsa belli ki o güveni aldığı hissediyorum. Yani hocam tamam arada makas çok açık yavaş yavaş kapanıyor. Onu üstüne koya koya gideceğiz. Bu yaz transfer döneminde tam kapatacağımızı düşünüyoruz. Konuşması da yapıldığını hissettiğim için çok sanmıyorum. Yani hocam şu değil. Ya şunu hissetti diyorsan hissetmemiştir. Yani hocam sana bıraktık devre arası transfer dönemi. Ya çok kötü geçirdin. Yazın kusura bakma. Biz artık ayrı planlama yapıyoruz. Sana anca son noktada onayını alırız. Denecek bir konuşmanın olduğunu ben düşünmüyorum. Sergen Yalçın açısından güven kırıcı bir görüşmeler, güven kırıcı konuşmalar olacağını sanmıyorum ben açık söylemek gerekirse.
0: O zaman biraz. Hani bu söylediklerinden Sergen Yalçın kendi kararı gibi.
6: Gibi. Bence gibi. Yani bir dargın bir barışık başkan da son anlamda. Hani şu da var. Serdar Adal'ın da konuşmasında şunu da hissediyorum. Yani Sergen Yalçın gidiyor aman gitme de yapmamış. Hı. Çok fazla aman gitme yapmamış. Yani tamam gidiyorsan artık zamanı geldi. Hatta çok doğru bir zamanlama. İşi sürüncemede bırakmadan. Yani yaz tatiline gitmeden insanlar. Çünkü Sergen Yalçın'ın bir ayrılış dönemini hatırlarsın.
0: Tabii Ahmet Uçebi'yle yaz tatiline gitti. Bütün yazın olayı olmuştu.
6: Bütün yazın olayı olmuştu. Hatırlıyorum Emin Hekimler gibi Rıdvan Dilmen'den duymuştuk Sergen Yalçın bırakıyor falan vesaire diye. Bir durum olmuş. Sonra evine gidilmişti. En azından öyle bir durum olmadı. Herkes tesisteyken bir ligin son maçı bittikten sonra kimse gitmeden işi bitirmesi Beşiktaş hayrına yani başkanın aldığı doğru kararlardan bir tanesi. Ha şimdi bundan sonrası için ayrı bir yorum gerekir. Kime teslim edilecek bu yapılanma? Önder Özen ismi güven veriyor. Daha önce geçmişini biliyoruz. Yerli alternatifinin çok olacağını sanmıyorum. Zaten hani orada Önder Özen ismi olacaksa bence yabancı bir isim olması daha sağlıklı olur diye düşünüyorum.
0: Peki şimdi yabancı teknik adamlar genelde biliyorsun takımlara geldiğinde ilk anda büyük bir etki yapamıyorlar. Biraz daha ortamı tanıması, koklaması, işte kendini oyunculara anlatması, ondan sonra oyuncu grubunun onu kabul etmesi biraz daha böyle yavaş bir yükseliş oluyor yabancı teknik adamlarda. Hele bir de işte Beşiktaş gibi kırılganlığı yüksek. İşte taraftarı her an patlayabilir. Çünkü hani Sergen Yalçın'ın istifa tezahüratlarında ben geçmişin de çok büyük rolü olduğunu düşünüyorum. Yani Solskjaer döneminin de o taraftarın bağırmasının etkisi olduğunu düşünenlerdenim. Üst üste birikip biraz Fenerbahçe'deki duruma doğru gidiyor.
6: Tabii canım geçen hafta programda işte konuşuyoruz Beşiktaş'ın son dönemde ayrılan teknik adamlarını. Bu kadar işin içindeyim, bu kadar takip ediyorum. Sırasıyla sayamayabilirim.
0: Evet.
6: Yani o dönemde gelip giden teknik adamları sırasıyla sayamayabilirim.
0: Aynen herkes için aynı durum geçerli. Şimdi Beşiktaş'ın bu noktada yabancı bir teknik adama gittiğinde o yabancı teknik adamın etki etmesini bekleyecek zamanı ve sabrı var mıdır? Ve işler kötü gittiğinde mesela o teknik adam gene mi gidecektir? Gene mi Beşiktaş mesela, ben sabah şunu söyledim. Gelecek sene 7. 8. haftada tekrar bir Şenol Güneş görebiliriz. Yani Beşiktaş'ta böyle bir sarmal var ki Beşiktaş'ta.
6: Yani yerli alternatif üzerinden gidelim o zaman. Tamam, güzel. Güzel yerden açtın. Yerli alternatif üzerinden bir Abdullah, denenmiş bir Abdullah Avcı var. Yanlış dönemde geldiğine inandığım. Belki bu dönem daha doğru olabilir. Daha çünkü şöyle, Abdullah Avcı'nın geldiği dönem kadro makası terazideydi rakipleriyle. Biraz
0: belki, belki Beşiktaş'ın lehineydi.
6: Lehineydi. Yani lehineydi. Şu anda geride. Yani belki Abdullah Avcı'nın oyun planı o zaman uymadığı senaryoda. Şimdi sistem hocaları, daha çok biraz daha böyle sonuç almaya odaklı hocalar bu tarz kadrolarda daha iyi iş yaparlar. Yani beklentinin düşük. Yani şunu her Beşiktaşlı diyordur değil mi? Tamam, şampiyon olmak ister ama benim kadrom Galatasaray'dan geride diyordur. Yani hocayı eleştirebilirsin ama Beşiktaşlı eleştirebilirsin ama Sergen Yalçın'ı eleştiren var mı? Var. İstifa ediyorsun. Ama şunu şunu diyor mudur bilinçli bir taraftar? Ya bu kadromuz Galatasaray'dan daha iyiydi, hoca takımı şampiyon yapamadı. Diyen var mıdır?
0: Yok, öyle bir şey
6: yok. Ya, ligin şampiyonu üzerine. Öyle düşünelim. Dediğin gibi daha iyi bir kadro vardı. Biraz da büyük takım deneyimini orada yaşayacak Abdullah Avcı'yı planlayalım. O, hatırlayalım. O dönemde biraz da deve dişi gibi oyuncular da vardı. Hani hem ismi yönetmesi zor. Yani ben hatırlıyorum. Caner'e yer açmak için sağ açık oynattığını hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum? Sen de iyi hatırlarsın.
0: Şey
6: sağ
0: almıştı,
6: taraftı falan.
0: İçe almıştı.
6: İçe, sağ iç, sağ iç oynatmıştı falan böyle. Yani bu da ne, bu nedir biliyor musun? Yani Abdullah Avcı'nın kafası. O biraz daha böyle yer açma. Aman bozulmasın dengeler. Burak Yılmaz vesaire. O da zaten çok kısa sürmüştü. O bu süreç.
0: Sabah Burak Yılmaz dedi mesela Mert. Hemen 3 tane mesaj geldi. Abdullah Avcı kapıdan bile giremez bence diye.
6: Nasıl yani? Burak Yılmaz.
0: Yok yok. Abdullah Avcı ile ilgili konuştu Mert de. Hani bir aday olabilir diye. Anında 3 tane 4 tane
6: şimdi
0: mesaj
6: onun
0: geldi.
6: Da, onun da ayrılış süreci aynen, onu yıpratandır. Bence herkes, onu başarısızlığında herkes, takılmıyorum zaten.
0: Herkes başarı direkt olabilir. Olarak onu yazdı. Çünkü,
6: evet, yani tazminat sürecini.
0: Evet, o dönemde de yani Abdullah Avcı Nuh dedi, peygamber demedi.
6: Trabzonspor'un hocasını devam ederken Beşiktaş'tan tazminat almış bir teknik adamdan mı bahsediyoruz? Evet, yani bunlar çok, hep karşısına çıkacaktır.
0: Aynen, çok kestirip attı. Çok yüksek bir tazminat aldı Beşiktaş'tan. Hiç uzlaşmadı. Hı-hı. Uzlaşmak istemedi ki bunu hani Ahmet Nurçe bir defalarca söyledi. Evet.
6: Yani o karşısına o çıkacaktır yani. Ben teknik adamını,
0: direkt zaten onu yazmışlar işte.
6: Yazmış, evet.
0: Taraftarlar
6: yani,
0: direkt onu yazmış.
6: Yerli alternatif olarak da Beşiktaş'ta ligde son dönemlerde başarılı olmuş. Yani belki o şansı hak eden işte İlhan Palut, Çağdaş Atan, o döneminde Beşiktaş'ta da yardımcı hocalık ve oyunculuk da yaptığı için.
0: Çağdaş Atan da sevilmiyor.
6: Ama tabii son dönemde o da bıraktığı noktada
0: yok, bir de Beşiktaş taraftarını sevmediği bir
6: biraz
0: şey,
6: da evet orada var. O yüzden yerli alternatifleri de biraz kısıtlı. Yani Şenol Güneş de veto ettiği için söylüyorum başkanın. Kısıtlı olduğunu söyleyebiliriz. Olağan şüpheli diyeceğimiz bir aday da yok açıkçası.
0: Evet, bakalım hani Beşiktaş'ta nasıl bir tercih olacak. Ben de herkes gibi merakla bekliyorum. Ne zaman açıklanacak?
6: Yani şimdi Sergen Yalçın gelmeden önce o olağan bir adaydı orada duran. Kimin çalışıp kim ne zaman ona gideceği bekleniyordu yani. Ona gideceği belliydi. 3 aşağı 5 yukarı. İşte o da tükendi.
0: Peki orayı Şenol Güneş şimdi isminin direkt olarak veto edilmesini nasıl yorumlarsın? Mesela ben sabah dedim ki bence başkan doğru yapmadı. Onu da şöyle açıkladım. Mesela şimdi farz et Beşiktaş başkanı çok kaliteli teknik direktörlerle çalışmak istedi. İki teknik direktörle görüşme yapsa dedim 3 haftasını alabilir.
6: Doğru.
0: Onu bulmak, ayarlamak, görüşmek, belki ikinci görüşme, belki red, öteki teknik direktör. Şimdi zaten Haziran'a giriyoruz. Hani bir anda Haziran'ın üçüncü haftası ile karşı karşıya
6: orada
0: kalabilirsin.
6: Orada senin düşünmeyi biraz kolaylaştırayım işini. Orada bir şeyler nettir. O net olan bir şeylerin hani bir araya gelmeyecek işler vardır. Yani nettir. Önder Özen ismi söyledin ya. Önder Özen net olduğu için, Önder Özen de Şenol Güneş olmayacağı için o ismi telaffuz etmiştir. Yani Önder Özen de net olduğu için. Yani zaten Şenol Güneş sportif direktör yapısıyla gelecek olan bir teknik adam değil. Başarılı olabilecek teknik adam değil. Zaten öyle gitsen öyle de o da kabul etmeyebilir. Sonuçta itibariyle. Yani oraya tek yetkili olmak isteyecektir. O yüzden de Önder Özen ismi kafası net olduğu için mecburen o netlik bir netliği daha getirmiştir. Ondan söylemiştir. Yani Şenol Güneş'in hatırlıyorum bir önceki dönemde de yaşadığı Ceyhun soy ismi gelmedi aklıma.
0: Kuburlu muydu?
6: Kazancı.
0: Ceyhun
6: Kazancı, doğru
0: Kazancı
6: mu?
0: Kazancı mıydı?
6: Yanlış söylemiş olabilirim. Dinleyicilerimiz
0: de. Ben yanlış söylemiş olabilirim.
6: Ama anladın ne demek istediğimi.
0: Evet evet.
6: Yani orada bile biraz problemleri hissetmiştik hatırlarsan. Geçmişe dönük hafızamı zorladın.
0: Ceyhun Kazancı.
6: Ceyhun Kazancı, yanlış
0: söylemiş. Teşekkür ediyoruz Batıkan'a. Peki mesela son soru bu olsun, ondan sonra araya gidelim. Önder Özen sportif direktör. Hı hı. Teknik direktörü mu seçecek?
6: Yani seçebilir. Seçsin. Niye?
0: Başkan anahtarı bırakır mı yani?
6: Ya bence bırakır. Yani sonuç itibariyle 2-3 isim de gelir. Onunla ortak payda da buluşulabilir diye düşünüyorum yani. Önder Özen'in de daha çalışabileceği bir isim olursa niye olmasın? Hani direkt başkanın veto geçmişte problem yaşayıp bir şey olmayan bir durum varsa, sıfırsa, 3 tane aday getirdi sıfırsa bırakabilir tabii ki. Niye bırakmasın? Sen hangisine daha iyi çalışacaksın diye sorar. Ben başkan olsam sportif direktörüme derim ki tamam, bu ne diyorsun? Bunun bütçesi bu, bunun bütçesi bu, bunun bütçesi bu. Okey. Bu bunu istiyor. Konuşulmuş, görüşülmüş. Ya en son nihayetinde birbirine yakın 3 tercih arasında ben başkan olsam sportif direktörüme sen hangisini diyorsun derim. O da beni etkiler yani.
0: Peki sportif direktörlüğün bu kadar işe yaramadığı bir kulüpte.
6: Bu yani ülkede, işte, bir ülkede.
0: Ülkede, kulüpte. Samet Aybaba, Brad Friedel, ondan sonra işte...
6: Önder Özen, Slaven Bilic biraz yaramıştı ama. Yani kadro kurulumunda çok kötü değildi.
0: Beşiktaş'ta son dönemde yaramadı.
6: Tamam, mesela, başlangıç aşamasında en azından.
0: Bu şey
6: şampiyonluğa giden yolda bir tuğla konmuştu yani orada.
0: Mesela ben de diyorum ki sportif direktörlük konusunda bu kadar inat etmeyin. Yani bunu illa sportif direktör olarak söylemenize gerek yok. Yani deyin ki idari menajer.
6: Başkan danışmanı.
0: Başkan danışmanı.
6: Daha,
0: hani
6: at geri, daha da geri.
0: Sportif direktör dediğiniz zaman ya bizdeki kavram karışıklığından oluyor ya da işte teknik direktörleri böyle biraz şey yapıyor.
6: Nasıl ediyor, evet.
0: Yani
6: ya zaten
0: ben çok inanmıyorum açıkçası.
6: Tamam, ben de inanmıyorum.
0: Olabileceğine bu gördüklerimden
6: sonra. Türkiye'de yani. Aslına bakarsan belediye başkanı gibi hoca lazım. Ya oradaki bankın, tesislerdeki bankın, evet. Oturulacak bankın yerine kadar ya bu burada durmasın da burada dursun. Buradası güneş alıyor, gölgeye çekelim diyecek adamlar başarılı olur Türkiye'de. Türkiye öyle bir ülke.
0: Evet.
6: Güvenlikçinin bilecek. Doğduğu çocuğunu girerken işte hayırlı olsun diyecek. Öyle teknik, her şeye hakim olacak. O ekol, Fatih Terim, işte Şenol Güneş de
0: şey o ekol. Öyle direkt öyle.
6: Ha, öyledir, direkt onu ister. Yani anladın mı? O daha şeydir ama sportif direktör varsa da bence madem sportif direktör kararını alıyorsan o zaman onun dediğiyle çalışmakta da direkt fayda var.
0: Evet, bakalım neler olacak. Çok güzel, 13.33 oldu aramız. Birkaç mesaj var, mesajlara da bakacağız. Engin Çetin'le birlikteyiz. Aramıza gidelim, aradan sonra devam edelim.
7: Engin Çetin'le Engin Görüş devam ediyor.
8: Devam ediyor.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Beşiktaş şampiyon olduğu sezonlarda da genelde kadro kalitesi olarak Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gerisindeyken şampiyon olmuştur. Beşiktaş'ın şampiyonlukları kadro kalitesiyle değil, teknik direktör başarılarıyla gelmiştir diyor Mehmet Ünlü. Buna zaman zaman ben de değiniyorum.
1: Bir yere kadar katılıyorum.
0: Nuri Şahin
1: Çok
0: olmaz mı diye bir cevap mesaj gelmiş.
1: olabilir ama Başakşehir'den alınabilir mi? Şunu açalım.
0: Madem Önder Özen geldi, Sleven Bilic ne yapıyor şu an diye de bir soru
1: Gelmiş.
0: sormuş dinleyicimiz. Peki Beşiktaş'tan çıkalım. Daha Beşiktaş'ta belli olmayan durumlar var. Adaylar çok konuşuluyor ama şu an netleşen biri yok. Zaten Beşiktaş'ı yaz boyunca konuşacağız gibi gözüküyor. O yüzden Fenerbahçe'ye geçiyorum. Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde seçim var. Fenerbahçe yeni başkanını seçecek. İki aday var Fenerbahçe'de. Engin Çetin, şöyle bir Fenerbahçe'deki genel duruma baktığında, işte Tedesco'nun ayrılması, şu an mevcut yönetim gidecek, yeni bir yönetim gelecek. Aziz Yıldırım aday, Hakan Safi aday. Çok büyük isimler konuşuluyor daha şimdiden, hem transfer olarak hem teknik direktör olarak. Fenerbahçe taraftarı da tabii hem uzaktan izliyor, heyecanlanan da var. Biraz böyle şüpheyle yaklaşan da var gördüğüm kadarıyla, ne olacak diye. Sen dışarıdan şöyle bir resme baktığında neler görüyorsun? Seçimde kim avantajlı sence? Nasıl bir yol izlenmeli? İşte Aykut Kocaman konuşuluyor, yabancı teknik adamlar konuşuluyor. Bir taraftan Maldini konuşuluyor sportif direktör olarak. Yani orada da nasıl söyleyeyim, her daldan bir şeyler var. Her şeyden bulabiliyorsun
1: Evet ya,
0: biraz.
1: Fenerbahçe'de

zaten kongre takımı, kongre kulübü her sene artık bu sene olacak. Seneye bir daha olacak. Fenerbahçe alıştı sonuçta kongrelere. Ama son yıllarda Fenerbahçe Kongresi'nde isim olarak ön plana çıkmış iki isim var. Son Fenerbahçe tarihinde. Aziz Yıldırım ve Ali Koç. Şimdi seçimler biraz aslına bakarsan şu şekilde geçiyor. İnsanlar da şu şekilde baksınlar daha doğru yorumlarlar. Bir önceki seçim Ali Koç'la Saadettin Sarı'nın katıldığı, Saadettin Sarı'nın başkan olarak çıktığı kongreyi hatırlarsak o seçim Ali Koç devam etsin mi etmesin mi? Tarihte ilk defa bir başkan için imza toplanmıştı. Seçime öyle gidilmişti hatırladım. Ve bu doğrultuda da Ali Koç devam etmesin çıktı bence. Şimdi bugün geldiğimiz noktada tekrar Aziz Yıldırım bir seçime giriyoruz. Aziz Yıldırım karşısında Hakan Safi var. Biri 20 yıl kulübü yönetmiş, başkanlık yapmış. Çok kongre görmüş. İki de kayıp kongresi var. Son zamanlarda. Biri de sadece 15 ay yöneticilik yapmış. Bazı transferlerle gündeme gelmiş. Daha çok hani Hakan Safi eşittir. Para üzerinden hep araştırdığın zaman bile çıkan futbol icraatların içinde bulunmuş. Bu tahlilde baktığımız zaman da bu seçimi de biraz şöyle yorumlamak gerekiyor. Aziz Yıldırım geri gelsin mi? Fenerbahçe'nin işte 12 yıldır şampiyon olmasının 3'te 1'ine sebebiyet vermiş 4 yıllık süreci boyunca. Ondan sonra gitmiş 8 sene tekrar şampiyon olmuş. Acaba tek suçlu Aziz Yıldırım değil mi? Yani çünkü ilk gittiği kongrede Aziz Yıldırım gidince Fenerbahçe yüzlüğe çıkacak düşüncesi kongreye sirayet etmişti. Ali Koç gelmişti. Şimdi tekrar geri gelsin mi gelmesin mi kongresi olacak bu. Bu kendisine avantaj getirdiği kadar dezavantajı da beraberinde getiriyor. Nedir bu? Şimdi Aziz Yıldırım'ın ben kemik oyu olduğuna inanıyorum. Fenerbahçe kongrelerinde. Yani ne kadar kötü yönetse de bir oy potansiyeli var ve bu kongreye de sandığa da sirayet ediyor. Tıpkı Ali Koç'ta olduğu gibi. Çünkü Ali Koç zaten bu olmasaydı 7 sene şampiyonluk olmadan devam etmesi imkansızdı. Ona rağmen bile arada kongreler kazanmıştım. Kemik oyu var. Hakan Safi yarışa sıfırdan başlıyor diye düşünelim. Yani biri bayrak yarışı gibi. Biri 300-400 metreyi zaten önde koşmuş şekilde geliyor. Onun üstüne koyabilir mi? Son icraatlarla her geçen gün Fenerbahçe'de gündem değiştiği için de burası aradaki fark kapanıyor, açılıyor. Öyle yorumlamak gerekiyor. Hakan Safi'nin yıpranmamış bir isim olması, yani bagajında kötü bir şey olmamış olması onun avantajı. Yani Aziz Yıldırım, Mehmet Ali Aydınlar olsaydı bu seçim, hani dedim ya Aziz Yıldırım gelsin mi gelmesin mi sorusuna bir bağlantılı soru daha eklenecekti. Mehmet Ali Aydınlar Fenerbahçe'nin başkanı olsun mu olmasın mı geçmişini de ortaya koyarak. O biraz karıştırırdı işi. Ama şu anda sıfır kilometre bir adayın çıkmış olması Aziz Yıldırım'a oy vermek istemeyen, yani Aziz Yıldırım'ın başkanlık makamını tekrar görmek istemeyen bir kongre üyesi otomatikman ne yapacak? Gidecek oyunu Hakan Safi'ye verecek. O onun için avantaj sıfır olması. Bir de sıfır da değil, hani artılı işlerde bir iki transferde parasını konuşturmuş. Bazen dilinin kemiği yok açıklamalarıyla kulübü zor durumda bırakmış. O da eksisi. Kerem Aktürkoğlu transferinde olduğu gibi. Bunlar artı eksi. Bu kadar artısı. Fazla artı değil. Fazla eksi. Yani seçim kaybettirecek artı. Seçim kaybettirecek eksi de yok. Seçim kazanacak artı da yok. O yüzden sıfır diyorum. Aziz Yıldırım'dan seken oyları toplayacak bir pozisyonda. Tabii o açığı kapattığı noktada ondan beklenen şey vaatleri, icraatleri yapacak. Ve net konuşan, yani ben bunu yapacağım, bunu getireceğim diye. Ve dün akşam da şöyle biraz bilgi de olsun. Dün gündemi yakından takip edenler Conte, Napoli'de devam etmeme kararı aldı. Ve Conte de şu anda Hakan Safi'nin bir numaralı adayı olma durumuna doğru geldi. Şimdi kongreyi biraz değiştirecek. Yani bu kongre bu iki ilk anlattığım durumun üstüne şu durum var. Ya kim ne vaat ediyor? Kim kimi alacak? Senin hocan kim? Senin hocan kim? Sen hangi oyuncuları almayı düşünüyorsun? Sen hangi oyuncuları almayı düşünüyorsun? Sen ne kadar para koyacaksın? Sen ne kadar para koyacaksın? Kim ne derse desin. Sayın Saadettin Sarı'nın başkanlığından ayrılma süreci biraz da yaşadığı olayların dışında izlenim, algının yapışması sanki bir sonraki sene başkanlığı devam ederse hangi parayla bu kulübü döndürecek? Yani kulübün bir sonraki sene alacaklarını tahsil etme yoluyla devre arası transferlerini yaptı diye yapıştığı için artık bu seçim biraz da paraların konuştuğu seçime doğru gitti. Yani hangi aday daha çok parayı

0: Aziz Yıldırım'a mı yapılır? Yoksa yeni aday diye Hakan Bey'e mi gider? Hakan Safiye mi gider? Hani kadrolarda baktı mesela senin adayın Mert, benim adayım Ali. Ya dediler bunlar arasında çok büyük fark
1: Fark
0: yok
1: yok.
0: teknik direktörlükte. Şimdi o zaman mesela İbire'nin kime kayması söz konusu olur
1: Ya tabii
0: Fenerbahçe'de?
1: işte
0: Aziz
1: o
0: Yıldırım'a mı
1: açı
0: kayar?
1: Aziz Yıldırım'a doğru kayar. Sonuç itibariyle daha avantajlı yarışa başladı. Yani kongre süreci seçim kararı alındı. Seçime kadar 45 gün var atıyorum. O sürece Aziz Yıldırım önde başladı. Ama tabii o denklem değerlendirilir. Kimin senin hocan, onun hocası. Burada şu söylem yeterli olmaz ama Aziz Yıldırım cephesinden. Yani yaptık, geçmişte yaptık, yine biz yaparız. Bu ilave oyu için yeterli değil. Hani isim açıklamadan girebileceğini sanmıyorum ben. Şu anda bir söylemim var mesela kongre süreci aşamasında. Biz hocamızı da oyuncularımızı seçimden sonra açıklayacağız. Ben ona katılmıyorum mesela. Açıklamak zorunda kalacak.
0: Diğer taraftan
1: Diğer taraf
0: açıklama
1: açıklayacak.
0: gelince.
1: Sen açıklamazsan bilinen bir şey varken bilinmeyen kimse gitmez. Yani Aziz Yıldırım yapamadık ama yine yapamayacağız diye gelse kemik oyu var. Orada hemfikiriz. Yapamadık bunca yıldır. Yine yapamayacağız dese yine var. Yani ona oy verecek ama yaptık daha öncesinden, yine yapacağız dediği noktada bir geçer akçe değil bence. Şu anki seçim için değil. Belki geçmişte kaybettiği seçimlerde bu geçer akçeydi. O değerlendirilebilir ama şu an geldiğimiz nokta belki de mali yönden parasal durumda yönetimi, güçlü yönetim vesaire işlerine giremeyeceği için başkanlıktan olmuş bir başkan yüzünden bir kongre oluyorsa burada olağanüstü kongre. Şimdi imza toplanmadı. Bir önceki olağanüstü kongre imza toplandı. Sen yapamıyorsun dendi. Sayın Saadettin Sarıç'ın için öyle bir durum yok. Sen yapamıyorsundan ziyade biraz daha böyle önümüz göremiyoruz. Kulüp önünü işte rakamlar yükseldi. Açık arttı. Nedir plan? O söylem yeri dolmadığı için algı üstüne yapıştı birazcık. Diğer şeyleri, sıkıntıları bir kenara bırakarak söylüyorum. Kulüp içinde denklemi yorumlamaya çalışıyorum. O yüzden burada biraz da 90'lı yılların seçimleri gibi nasıl Laporte Barcelona'ya gelmişti, işte Ronaldinho, Rüştü de seçim malzemesi, böyle bir seçim olacağını öngörüyorum Fenerbahçe'de. Şu anda niye öyle olmuyor dersen o son haftaya ilgiliken olur. Çünkü rakibine de koz vermek istemeyebilir. Kimse açmak istemeyebilir kendi kartlarını.
0: Kartlar tabii.
1: Çünkü şöyle bir durum da var. 2024 seçimlerinde Mourinho ismini ilk telaffuz eden Aziz Yıldırım olmasına rağmen anlaşmayı yapan Sayın Ali Koç'tu ve seçimle değiştiren unsurlardan bir tanesi olmuştu.
0: %100.
1: Şampiyonlar Ligi finalinde bir şovla açıklanması, Mourinho'nun ağzından duyulması, hatırlayalım. O yüzden o kozunu da vermek istemeyebilir öyle bir isim varsa da.
0: Peki mesela benim anlayamadığım noktalardan biri Aziz Yıldırım. Net söyleyeyim onu. Hani Aziz Yıldırım çok uzun süre başkanlık yaptı. Fenerbahçe'nin efsane başkanı olarak anılıyor. Bir itirazım yok. Ondan sonra dedi ki eyvallah ben artık dedi emekli oldum. Kulübe de taraftarları da biraz kırgındı ilk ayrıldığında. Sonra uzun dönem bir sessizlik. Ama işte Ali Koç'un son belki 2-3 yılıyla beraber tekrar bir Aziz Yıldırım'ı
1: Gündeme geldi.
0: Görmeye başladık. Ama hep böyle bir Aziz Yıldırım, işte ben karışmak istemiyorum ama işte yapmak istemiyorum ama hep böyle bir hani istemem yan cebime koyun tarzı vardı Aziz Yıldırım'ın. Ve hani şu an tekrar bu yaşta Fenerbahçe yönetmeye aday Aziz Yıldırım. Hani Aziz Yıldırım onca yıl rol mü yaptı?
1: Ya rol mü yaptı?
0: Yoksa hani şu an Fenerbahçe'nin mesela Aziz Yıldırım'a gerçekten ihtiyacı var mı? Mesela onu hissettiği için mi geri dönüyor? Ne demek istediğimi anlatabildim
1: Anladım,
0: mi?
1: anladım.
0: Hani
1: Yani ben
0: öyle bir ihtiyacım var mesela Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım tarafından tekrar kurtarılmaya ihtiyacı olan bir kulüp müdür
1: o öyle
0: şu an
1: görüyor. O kendi baktığından öyle
0: Fenerbahçe?
1: görüyor. Yani ben bıraktıktan sonra da şampiyon olamadınız diyor. Aslında orada bir ayrışma var. Yani Fenerbahçe başkanlığı talip birinin, 20 yıl başkan olmuş birinin hani 99 puan aldınız da ne oldu? Sanki başka bir kulüp almış gibi. Yani kendi içinde bunun kendi başkanı olmadığı kulübü kendinden biraz soyutlaştırdı. Rol yaptı kesinlikle diyemem. Onu bilemem, niyet okuyamam. Ama başkanlığı bıraktığı andan itibaren yıl yıl gidersek orayı çok kötü yönettiğini söyleyebilirim.
0: Yani
1: Hani bir
0: emekli
1: başkan adı,
0: oldum
1: bir büyük
0: diyen biri bu
1: çekildim,
0: kadar
1: bir başkan
0: içeride
1: adı deyim,
0: olamaz,
1: ama
0: değil mi?
1: orayı iyi yönetmedi.
0: Evet.
1: Yani şunu diyebilirdi. Tamam, kaybettik. Rakibimize saygı duyuyoruz. Kongrelerinin teveccühüdür. Onlar öyle layık görmüşlerdir.

0: deyip biz de elimizden gelen desteği olacağız deyip daha sonra normal dozda eleştiriler. Kişiselleştirmeden normal dozda eleştiriler. Tabii ki var. Herkes
1: İşte benim de en çok eleştirdiğim nokta ne biliyor musun?
0: Kişiselleştirerek.
1: O, çünkü ben şunu gördüm. Mesela Ali Koç çok tartışmalı bir seçim sürecine rağmen Aziz Yıldırım'a çok uzun süre saygıda hiç kusur etmedi.
0: Etmedi, evet.
1: Hiç etmedi. Hep başkanım başkanım, hep övdü, hep şey yaptı, saygı gösterdi. Ama
0: Bir
1: o da bir
0: yerde film
1: yerden
0: koptu
1: sonra,
0: artık.
1: bir yerden sonra film
0: Ya, film
1: koptu.
0: koptu, evet.
1: Ali Koç'ta da, ama mesela Aziz Yıldırım o
0: Orayı,
1: efsane
0: evet.
1: başkan olduğu şeyde, dönemde ya da işte hani Aziz Yıldırım, ya işte Aziz Yıldırım ne kadar güçlü bir adam denilen, çoğu Fenerbahçe'nin öyle dediği dönemde, yani kulübe destek olmaktan ziyade ya uzak durdu ya da hani en azından köstek olmadı gibi gözüktü.
0: Hı
1: Ama hiç
0: hı.
1: o desteği vermedi bence Ali Koç
0: Evet.
1: yönetimine, sonra başka, yani Fenerbahçe'nin genelinde o desteği ben görmedim mesela
0: Evet. Yani
1: Aziz
0: orada zaten
1: Yıldırım'da.
0: onun işte o yüzden çok kötü yönetti bu süreci. Daha doğru yönetseydi o
1: Yani daha
0: ilave
1: doğru yönetseydi, bana sorar çok affedersin, şimdi gel başkan sen ol derdi
0: işte
1: zaten
0: o ilave
1: Fenerbahçe.
0: kongreyi kazanması için gereken ilave sempatiyi kongre
1: Aynen.
0: üyelerinden kazanamadı. İlave
1: Aynen.
0: koyamadı üstüne.
1: Aynen.
0: Yani Aziz Yıldırım oyu orada kaldı. Onu demeye çalışıyorum ben de. Yani
1: Aynı
0: onu
1: düşünüyoruz yani
0: aşamıyor.
1: abi.
0: Orayı aşamıyor. O orayı aşamadığın sürece zaten potansiyel oyu olmasa bile Hakan Safi'nin yani senin başkan olmanı istemeyen kişilerden alacağı oy yeterli olacak. Bak bir önceki seçimde de öyleydi. Ya bir önceki seçimde de Sayın Saadettin Sarı'nın kemik oyu yoktu.
1: Tabii.
0: Ali Koç'u geçti oyda. Nasıl geçti? Ali Koç'un devam etmesini artık yeter
1: İstemeyenler tabii zaten bir
0: istemeyenler ne
1: yerde, tabii
0: oldu?
1: tabii.
0: O da iyi yönetimle üstüne koyacaksın. Sonra senin kendi oyun olacak. Sonraki seçimlerde belki onu konuşacağız biz. Saadettin Saran o süreci futbol takımının vesairesi bunu geriye dönmeyelim. Başarılı olmamasıyla birlikte üstüne koyamadı. Şimdi Hakan Sabi öyle bir oy toplar. Yaptığı transferlerle takım da şampiyon olur. Başarılı olur. O zaman zaten kemik oyu otomatikman olmuş olacak. Öyle bir
1: Evet.
0: boşluk var. Yani Fenerbahçe kulübünde, kongresinde öyle bir boşluk var. Önemli olan bu boşluğu değerlendirebilmek. Bunları görebilmek. Yani Aziz Yıldırım için belki de hani buraya bile kalmayacaktı. Başkan hala bıraktı. Kaç yılında bıraktı?
1: 2008.
0: 2018. Doğru mu? 2018.
1: 2018.
0: 2018. Ali Koç'a ilk kaybettiği seçim.
1: 2018.
0: 2018. Yıllar çabuk geçiyor.
1: 2018. Doğru.
0: 2018. O seçimde mesela ben şöyle düşünüyorum. O seçimde aday olmasaydı 2018 yılında yani 20 yıllık başkanın üstüne kaybeden başkan olarak olmasaydı zaten 2021 yılında başkandı. Buralara gelmeyecekti. Yani zaten 3 sene sonra Ali Koç'un
1: Gel
0: şey işte
1: diyeceklerdi.
0: yani geleceklerdi. O çekilmeyi de orayı da yönetemedi yani seçim sürecine girmeseydi hezimete uğramamış olacaktı. Küsmeyecekti. Fenerbahçe kulübüne ve kongresine küstü. Yani kim ne derse desin şu anda o iyi gözükmek için farklı söylemlerde bulunabilir ama orayı yaşadık. Hafızamız taze. Hatırlıyoruz oraları.
1: İşte ben
0: Yani
1: de o dönemi kastediyorum işte.
0: locasını bile terk etti.
1: Evet.
0: Sonra benim locam yok diye Fenerbahçe Başkanı 20 yıllık başkanlık yaptım. Bana loca vermiyorsunuz diye de geldik kongrede eleştiride bulundu. Hangisi doğru? Şimdi mesela bu tarafta. Bu dediklerimi zaten rakip başkan adayı kullanacaktır kongrede. Şunu diyecektir Hakan Safi. Ben de kaybettim başkan. Senin gibi kaybettikten sonra davranmadım. Hakan Safi de Saadettin Saran'ın kazandığı seçimde kaybeden taraftaydı. Ali Koç'un as başkanıydı. Transferlerde de para da aktardığını, bana verdiğini, sponsor olduğunu biliyoruz. Kaybettikten sonra dahi isterse ki kendisine Sayın Ali Koç'um bak biz seçime giriyoruz kaybederiz. Kerem Aktürkoğlu transferinde olacağın sponsorluğu istersen kaybedersek iptal olacak bir madde koyalım. Onu bile kabul etmemiş. Hala ödemeye devam ediyor. Kaybeden taraf olmasına rağmen. Hala maçlara geldi. Locasını. Ekstra desteklerde de bulundu. Bunu biliyoruz. En son kongrede en son divan kurulu diyeyim. Divan kurulunda Fenerbahçe Galatasaray derbisi oynanmamıştı. Yönetim kurulmasına dönerek elimizi taşın altına koymayız derbiyle ilgili ne üzerime düşüyorsa herkes anlamıştır. Prim konusunda destek olacağını açık açık beyan etti.
1: Evet.
0: Yani kaybeden tarafta olmasına rağmen bile o seviyede kaldı.
1: Zaten
0: Ve bunu kullanacaktır.
1: bunu yapacak bir Aziz Yıldırım zaten hani mümkün değildi bir şey kaybetmesi ya da geri gelme
0: Ha,
1: dememesi
0: bu
1: Fenerbahçe
0: zaten
1: camiasının.
0: ha, bu küsebilirsin. Şey yapabilirsin ama o zaman bir daha dönmemek üzere. Kesin kararındır. Ben mesela Ali Koç'un da kaybeder gitmesine rağmen şu anda izlediği pozisyonun durduğu pozisyon doğru olduğunu inanıyorum. Yani günün birinde 2027 seçiminde olağan genel kurulunda Ali Koç ismini duyarsak şaşırmayalım. Tamam. Sponsorlukları çekmedi. Bu seçimle ilgili kime destek olacaksınız? Ben kimseye destek olmayacağım. Kim kazansa kazansın. Sponsorluk desteklerimiz devam edecek dedi. Bunlar ileriye yatırım de. Yani ben işte şimdi diyebilirsin. Rol mü yapıyor? Olabilir. Rol de yapsan ileriye yatırım yapmış oluyorsun ve bu geçer akçe.
1: Ama işte
0: ama diğeri ben kardeşim ben gelmiyorum da.
1: Konu Fenerbahçe ise zaten böyle davranması gerekmiyor mu?
0: Böyle gerekiyor işte. Fenerbahçe'de bu bölünmüşlük bir şekilde başladı. Bu bir şekilde toparlanmıyor.
1: Hani tabii ki iktidarı isteyebilirsin ama konu aynı zamanda Fenerbahçe ise zaten hani ben gittim sponsorlukları çekiyorum. Yani bu, ben kaybettim konuşmuyorum.
0: Ülke seçimi değil bu.
1: Tabii.
0: Yani. Sonuçta kulüp seçimi. Yani sonuçta şöyle düşün. Tamam herkes yönetmeye talip olabilir. O kulüp sevdiğin kulüp başkan olmak istersin. Olmuşsundur. Orada yönetmek istersin. Ama sonuçta ülke politikası gibi ideolojiler yarışmıyor burada. Hı. Fenerbahçe'nin menfaat şampiyonluğu. Herkesin ortak hedefi zaten. Her başkan. Ben geleyim de şampiyon yapmamaya geliyorum diyen var mı? Yok. O yüzden orada o denklemi kendi içinde kuramadığı için onun sıkıntısını hep yaşıyor. Kongrede de yaşama ihtimalini görüyorum. Onu da söyleyeyim.
1: Anladığım kadarıyla sen hani yakın geçecek bir şimdilik şu bu noktadan yakın, baktığında bugün baktığında yakın ya geçebilecek
0: şu anda
1: bir şey bekliyorsun.
0: Şöyle Hakan Safi tarafının söylemlerini yani bir iki hafta içerisinde nereye doğru evrileceğini görebildiğim için söylüyorum bunu. Yani şu anda bugün yarın seçim olsa Aziz Yıldırım kazanır. Aynı şimdi ikisinde söylemi yok, vaadi yok. Ama ben diyorum ki vaade doğru gidecek bu seçim. Bu vaade gittiği noktada Hakan Safi'nin sanki biraz daha iddialı, söylemlere daha iddialı olacağını öngörüyorum. Yani Aziz Yıldırım da tabii kongre kazanmıştı ve kaybetmişti olduğu için kongre kurdu diyebiliriz tırnak içerisinde. İşte Aykut Kocaman ismi bir gündeme geldi, sonra geri çekildi. Arka planda açıklamıyorsa Aykut Kocaman'dır yorumları beraberinde getirdi. Şimdi karşı taraf Conte'yi dediği noktada benim de adayım Aykut Kocaman dersen seçimde kongrede sıkıntı yaşayabilirsin. Bunları görüyor olmuş olması lazım.
1: Evet. Bakalım Fenerbahçe'de de durum nasıl olacak onu da hep beraber gözlemleyeceğiz. Engin Çetin'le bugün birlikteydik.
0: Ha, bu arada son bir şey daha söyleyeyim. Kapatıyor musun bilmiyorum. Aklımız geldi mi? Son bir şey daha söyleyeyim. Bu tarz bir yarışın olması Fenerbahçe'nin hayrına. Yani ben bunu getirdim. Sen daha iyisini getirmeyeceksin. Belki o planladığının dışına çıkacaksın. Daha el arttıracaksın. Bu Fenerbahçe'nin hayrına. Vaatlerin konuşulması Fenerbahçe'nin hayrına olduğunu söyleyebilirim.
1: Evet. Dediğim gibi Engi Çetin'le birlikteydik. Yani biraz milli takımı konuşuruz diye düşünmüştüm.
0: Vakit kalmadı mı?
1: Pek vakit kalmadı.
0: Geniş havuz açıklanmış herhalde.
1: Açıklandı. Her
0: zaman orada bir sürpriz yok. Zaten sürpriz olmayacak şekilde açıklanmış zaten geniş havuz.
1: Var hala gene var ya. Çağrılmayanlar
0: üzerinden varsa bence saçma. Ben bunu bu mikrofona defa söyledim. Ya biraz da artık herkes kendine göre düşünüyor. Ben Montella'nın zihnini okuyarak ne yap ne et yani 3 aşağı 5 yukarı geniş havuzdan nereye daralacağını da tahmin edebiliyorum açıkçası. Yani sana nokta atışı 26 kişi verebilirim yani. Çünkü Montella'yı tanımış olmak gerekiyor bence.
1: Ya öyle
0: yani
1: de.
0: Biraz kulüp takımı gibi
1: ama mesela
0: yaratmış orada.
1: Engin Çetiş'i kapatmam gerekiyor da yani sana şöyle söyleyeyim. Kaan Ayhan.
0: Tamam bak.
1: Allah'ını seversen şimdi yani. Bir şey Çağlar yani. Hani.
0: Tamam. Şöyle söyleyeyim. Çağlar'ı ben yani darlaştırılmış kadroda olacağını düşünmüyorum. Kaan Ayhan olacağını düşünüyorum.
1: Kaan Ayhan
0: olacağını düşünüyorum.
1: 26 kişi de olacağını düşünüyorum.
0: Olacağını düşünüyorum. Çünkü Montella'nın bakış açısını bildiğim için. Bak olmalı demiyorum yanlış anlama. Ben yazsam yapmam. Ya Montella'nın tahminini tutturma yarışması yapalım. Ben kazanırım. Şimdi çözdüm artık.
1: Reklamı geçecekmişiz. O yüzden kapatmamız lazım. Teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol.
1: Evet tekrar görüşmek üzere.
0: Sezonu kapatıyoruz. Bugün de benim son programım. Bu sezonla ilgili.
1: Söyleseydin keşke bana. Evet. Engin Çetin'e teşekkür ediyoruz. Onunla da Dünya Kupası sırasında yine telefon bağlantısıyla birlikte oluruz. Ağzına sağlık. Tüm sezon için teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Engin Çetin'le Engin Görüş sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
3: Mark Liberovic. Şimdi THT.
4: Basketbolun kalbi Atina'da atıyor. Euroleague'de Final Four heyecanı nefes kesen maçlarla Esport ekranlarında başlıyor. Sezon boyunca süren rekabetin ardından Avrupa'nın en güçlü 4 takımı şampiyonluk için parkeye çıkıyor. İlk yarı finalde son şampiyon unvanıyla sahne alan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, normal sezon lideri Olympiakos'la final bileti için cuma akşamı 18'de karşı karşıya geliyor. Diğer dev randevudaysa Hapoel'i geride bırakan İspanyol ekolü Real Madrid, 5 maçlık unutulmaz serinin ardından Panathinaikos'u eleyen Valencia'yla saat 21'de kozlarını paylaşıyor.
5: Hadi başlayalım. Hadi başlayalım.
4: 2026 Final Four heyecanı Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
2: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
6: Baygün İddia Bayi 301-304 Salim Manav'la Anadolu Ateşi'ni sunar.

0: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri, Anadolu Ateşi başladı programımıza. Hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım, sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Radyo Spor WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Gençlik bayramımız kutlu olsun. Tüm ülkemizin Gençlik Bayramı'nı kutluyorum. Bu vesileyle başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize, tüm gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Saygıyla ve minnetle anıyorum sevgili dinleyenler. Hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Eyüp Spor'u Süper Lig'de son 5 maçta yenilgisiz bir şekilde 11 puan toplayarak ligde tutan ve mucizeye imza atan Eyüp Spor'un teknik direktörü Atilla Gerin. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Salim. Hoş bulduk.
0: Hocam gerçekten bir mucizeye imza attınız. Tebrik ederim. Son 5 maçta yenilgisiz 11 puan. Son maç 2-0 öne geçtiniz. 3-2 oldu. Sonrasında 87. dakikada gelen bir gol 3-3'lük eşitlikle sona erdi. Hiçbir sonuca bakmaksızın ligde kaldı Eyüp Spor. Çok zor şartlar altında mücadele ettiniz. Kulüple ilgili hem iş transferde hem de yönetimsel anlamda değişimler oldu. Siz de Selçuk Hoca'dan sonra görevi devraldınız. Düzeltiyorum, Orhan Ak'tan sonra görevi devraldınız. Neler söylersiniz Atilla Hocam?
1: Öncelikle ben de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün şehitlerimize de rahmet diliyorum. Şimdi çok zor süreçlerden geçerek başladığımız ikinci devrede oyuncularımızın gittiği süreçler, herkesin bildiği süreçler, son maça kadar geldik. Sorarsan zor bir tercihti ama bu tercihi kabulleniyorduk biz yani. Bir puan alarak öyle kümede kalalım. Hani yenilerek değil de bir puan alarak kümede kalalım diye çok istiyorduk. Allah da nasip etti. En güzel sonu nasip etti bize. Yani rakiplerimiz kazanınca bizim artık o bir puanı almamız gerekiyordu. 2-0 öne geçtiğimiz bir maç. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. İnanılmaz doğru reaksiyon verdiler maça. O prosesörler altında futbolcuları hem reaksiyon verdi hem duruş sergiledi ve 3-2'de tekrar geri dönüş sağladılar. Fakat Allah bize son 5 dakikada nasip etti. Biz de orada hamlelerimizi, yani şimdi tabii ki çok maneviyat konuşuyoruz ama son bir hamlemiz vardı. Bunun hazırlıktan, bu senaryoların hepsine hazırdık. Son 5 dakika, 7 dakika elimizdeki işte sakatlıktan çıkmış tüm hücumcuları sokarak tekrar bir ivme kazanabilir miyiz diye düşünmüştük. Onda da başarılı olduk. Oyuna giren Rotario 2,5 aydır sakat çocuk, asisti yaptı. Emre zaten kırıktan döndü biliyorsunuz.
2: Evet.
1: Talha oyuna girdi, gol attı. Onlara da o nasip oldu. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Karşılığı olmayan bir iş başardık. Çok şükür. Oyuncuların bu işin baş aktörleridir. Ama bütün tesisteki herkes, hepimiz, ekip, çalışan personel, yönetimimiz, herkes inanılmaz bir fedakarlık gösterdi. Allah'a nasip etti. Çok mutluyuz, gururluyuz.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Atilla Gerin, sohbetimiz devam ediyor. Atilla Hocam, şunu da sormak istiyorum size. Siz uzun yıllardır Eyüp Spor bünyesinde çalışıyorsunuz. Eyüp Spor'da farklı departmanlarda görev aldınız. İbrahim Üzülmez ile birlikte Eyüp Spor'a girişiniz oldu. Yanlışım varsa düzeltin. Futbol camiasında teknik direktörlük, sportif direktörlük ve yardımcı antrenörlük yaptınız. Bundan sonra Atilla Gerin'in planlaması nedir hocam? Neler söylersiniz?
1: Söylediğiniz gibi ben uzun yıllardır futbolun içindeyim. 16 yıllık bir profesyonellik futbol hayatım var. Özellikle işte PTT 2. Lig bizim zamanımızdaki seviyesi olarak. Sonra futbolun her biriminde görev aldım. Sportif direktörlük yaptım. Altyapılarda, üst yapılarda, bal liginde, bütün liglerde çalışmış bir hocayım ben. Alt liglerde kısa da olsa teknik direktörlüklerim var. Ama uzun süreli bir yardımcı hocalığım var. İbrahim Hoca ile özellikle 10 seneye yakın bir yardımcı hocalığım var. Arda Hoca ile 2,5 sene. Selçuk Hoca ve Orhan Hoca ile de kısa işte 10'ar haftalık süreler var. Zaten teknik direktörlük özellikle Eyüp Kulübü'nde ben geldiğimde Murat Başkan'da, Fatih Başkan'da, bu burada kalıcı bir proje olarak beni düşünmüşlerdi. Hani kulüpte hocam kal, sıran gelince de teknik direktör olarak yaparsın ama önce bir burayı bir planlayalım, buraya bir felsefe oluşturalım diye. Arda Hoca geldikten sonra büyük şansımız oldu. O konu biraz daha hızlandı. Benim altımda da işte analiz ekibimiz, atletik ekibimiz, kulübün kalıcı hocaları olarak 4-5 tane daha antrenör arkadaşımızı hem beraber çalıştık hem felsefeye uygun şekilde yetiştirdik. Böyle bir projeyle başladığı için sıramızı da bekleyecektik ama malum şartlar bizim sıramızı biraz erken getirdi, zor şartlar da getirdi. Allah'a şükürler olsun, bundan sonra artık ne nasip olursa böyle devam etmek istiyorum.
0: Hocam teknik direktör olarak devam etmek istiyorsunuz, evet. Bunu da söyleyelim. Yani böyle bir durumda söz konusu, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Peki hocam, Eyüpspor'la devam edecek misiniz?
1: Eyüpspor benim artık yuvamız oldu, bizim evimiz oldu. Çok özdeşleştik. Ben çok büyük bir aidiyet hissediyorum kulübe karşı. Çok keyifle, severek çalıştım. Buradaki bütün senelerimde inanılmaz başarılar oldu. Sadece bu sene değil. Bu sene saçlandırdı kendi adıma teknik direktör olarak ama biz ilk geldiğimiz, İbrahim Hoca'yla geldiğimiz sene de ligi çok domine ettik. Şampiyon evet. olamadık. Yarı finalde kaybettik ama İbrahim Hoca gidene kadar uzun süre puan farkıyla liderdik. Hatta ayrıldığında da 4 puan farkla ikinciydik. Yani üçüncüde 4 puan fark vardı. Evet. Ben de ayrılmıştım. 20 gün sonra tekrar döndüm. Arda Hoca'yla hepinizin bildiği işte TFF Lig şampiyonluğu, TFF birincilik şampiyonluğu, Süper Lig'deki işte Avrupa'yı kovalamak, altıncılık ilk senemizde müthiş başarılarla, müthiş sistem kurmayla, eğitimle, öğretimle geçen yıllarımız oldu. Eyüpspor her zaman benim için önceliğim. Ama kulübün durumu, şu anda kayyum yönetimi var. Onlar da bize çok destek oldu huzurlu çalışmamız için. Oturup konuşacağız. Yeni yapılanmada istediğimiz şeyleri koyabilirsek benim için tabii ki öncelik. Ama nasip daha şu anda sözleşmemiz bitti. Ben halen tesisteyim. 10 dakika evim buraya ama halen tesiste kalıyorum. Gidiyorum, geliyorum. Onun için konuşacağız ya. Bir hafta 10 gün içinde her şey belli olur.
0: Hocam Arda Turan aradı mı Arda Hoca?
1: Her gün. Arda her maç öncesi, maç sonrası biz onu ararız, o bizi arar. Sağ olsun, hiç bizi bırakmadı. Müthiş başarılar yaşıyor. Yani bizi çok gururlandırıyor. Dünya çapında olacak Allah'ın izniyle. Çok, onu çok hem güveniyorum hem de inanılmaz bir potansiyeli var. Abi der, baba der, hoca der. Çok seviyorum. Çok destekleri oluyor bize her zaman için arada.
0: Yani her maç öncesinde aradı hocam.
1: O tabii, hem öncesi hem sonrası aradı.
0: Evet, yani Arda Hoca'da, siz de birlikte çalıştınız Arda Hoca'yla. Shakhtar Donetsk'te çok önemli işlere imza atıyor. Allah yoluna açık etsin diyelim. Gururla temsil ediyor ülkemizi. Peki hocam, Umut Bozok, Jankat Yılmaz son maçta Jankat'ın açıklaması vardı. Gözyaşlarına da hakim olamadı. Siz dışarıdan görüyorsunuz ama yaşayan biziz dedi. Ve gözyaşlarına evet. hakim olamadı. Umut Bozok, sizin yapmış olduğunuz bir açıklama vardı. Benim Luis Suarez'im şeklinde. Son haftalarda evet. da takımı sırtladı adeta.
1: Evet.
0: Ne dersiniz hocam?
1: Şimdi şöyle, biz ikinci yarıya başlarken 15 futbolcu gitmişti. Kaleci Marcos 15 futbolcu doğal olarak başkanlar içeri girince gelecek kaygısı yaşayarak onlar da hem alacakları, vereceklerinden dolayı FIFA, UEFA, TFF dosyalarıyla beraber kulüp büyük bir çıkmaza doğru gidiyordu. Ve oyuncular da doğal olarak yeni arayışlar içine girmişti. Zaten çoğu gitti. Bunların içinde Marcos da gitmek için başvurmuştu. Kalanlardan söylüyorum. Calegari de, sonra Emre Meraş, kalanları söylüyorum. Bunlar da daha önce bitmek için başvurmuştu. Bozok ama kalmak istemişti. Kalıp oynamak istemişti. Jankat zaten kalıp oynamak istemişti çocuk. Bunlar bir kere hedefi baştan koydular. Yani kalıp oynayıp hem kendilerine gösterebilmek Süper Lig'de, tekrar umut, tekrar bir ritim yakalayabilmek. Jankat da Süper Lig'de kendini gösterebilmek için bir hedef koymuştu. Sonradan gelişmelere göre takımı toparladığımızda tekrar aramıza Emre, Meraş, onlar da katıldı. Bir ufak bir şey yaşadıktan sonra, bir kadro dışı yaşadıktan sonra onlar da katıldı. Takım gençler, yeni transferler, gençler, tecrübelerle bir karma oldu. İşte burada biz burada başladık zaten aidiyet duygusunu, bir aile olabilmeyi, yani bu işin önce inançlı olabileceğini konuşmaya, işlemeye. Buna da en çok reaksiyon verenlerden ikisi Bozok'la Can Kaptır. Bu duygu patlaması onların ve her gün bunu ilmek ilmek yaşadıkları bir durumdur. Çok aidiyet hissettiler, çok istediler çocuklar. Burada herkes birbirine, yere düşen birbirini kaldırdı, tökezleyeni kaldırdı. Herkes birbirine destek oldu. Hatasına sahip çıktı, arkadaşının hatasına sahip çıktı. Tabii ben bunların hepsini çocuklarla konuşuyordum. Ben onlara bu özgürlüğü verdim. Hata yapma lüksünü verdim onlara. Onlar da bunun karşılığını verdiler. İnanılmaz bir sezon ikinci devre geçirdiler ikisi de. İkisinden de Allah razı olsun. Harika bir sezon geçirdiler yani.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Atilla Genel, sohbetimiz devam ediyor. Atilla Hocam, gerçekten çok önemli bir başarıya imza attınız, bunu da söyleyelim. Önemli bir başarı. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda oynandı maçlar. Şimdi orada da bir süreç var. Yani gelecek sezon ne olacak belirsiz. Maçlar nerede oynanacak belirsiz. Siz de yönetimle devam edeceksiniz. Bu yani yönetimle görüşeceksiniz. Yönetimin devam edip etmeyeceği de belirsiz. Hocam, bu kadar belirsizliklerin içinde bunu nasıl başardınız? Yani düşünüyorum. Mesela sezon başını hatırlıyorum. Sezon başı farklı bir yapı var. Farklı bir teknik direktör. Farklı bir yapılanma. Devre arası yaklaşık 10-12 futbolcu gidiyor. Yerine gelen oyuncular, gelecek vadeden oyuncular ve oynayamayan oyuncular. As Başkan ve Başkan Murat Bey, Fatih Bey, süreç var. Kayyum var. Yani çok zor olmadı mı hocam o kulüpte, tesiste çalışanları motive etmek? Çünkü İnsan devamlı sorgular, ne olacak diye geleceğimiz. Futbolcu sorgular, tesisteki aşçı sorgular ve bir de siz uzun yıllardır o kulüptesiniz. Uzun yıllardır o kulüpte olduğunuz için direkt mesela empati yapıyorum. Ben gelip sorabilirim, hocam ne olacak kulüp emekçisi olsam. O yani bu kadar zor şartlarda motiveyi nasıl sağladınız hocam?
1: Şöyle çok asıl en nokta konuyu sordum.
0: Yani işin, değil mi hocam asıl yani?
1: İşin odak noktası burası. Zaten buradan başladık biz de. Ben bu kulüpte çalışırken yardımcı hocaydım ama Arda Hoca'nın yardımcısıyken yönetimsel olarak da Fatih Başkan'ın yardımcısıydım.
0: Evet, yani köprü gibiydiniz.
1: Çok, biliyorsunuz bir kulüpte çok büyük yetkilerim vardı. Her şeyde, yani personel üzerinde, transfer üzerinde, Arda Hoca'yla yönetimin arasındaki direkt iletişimde, oyuncuların bütün dertlerinde. Ben zaten bu kulübün dertleriyle dertlenen, herkesin derdiyle ilgilenen bir figürdüm kulüpte. Zaten bana şöyle bir şey var. Çok sevdiğim iki tane lakap var burada bana söylenen. Bir Ati Baba var, biliyorsunuz. Herkesin söylediği. Yani ben onların babası oluyordum, abisi oluyordum. Çalışanların, çocukların, futbolcuların. Fatih Başkan da şunu derdi. Hocam sen Eyüp Spor'un vicdanısın derdi. Çünkü ben buradaki herkesin mağdur olmaması için elimden geleni yapıyordum. Bu benim büyük avantajımdı. Ya kulüpte bu bilindiği için benim ikna etmem biraz daha kolay oldu herkese. Onlar biliyordu. Bir şey varsa Atilla Hoca, Ati Baba bizim derdimizi çözer diye, derdimiz için ilgilenir diye konuşuyordu. Şimdi böyle başladık işe, motive etmek gerçekten çok zordu. Yani gitmiş, dağılmış, gitmiş bir takımı düşünün. İşte siz de biliyorsunuz içinden dışından.
0: Yani bunları ben süreci de biliyorum mesela hocam. Siz tabii, hafta içerisinde iki yeni yönetimle, kayyumla birlikte devamlı toplantı, antrenman, toplantı, antrenman, transferler, evet, gidenler. Evet. Yani orada mesela Adana Demirspor kayyuma kalmadı ama bu tarz bir süreç geçirmişti Süper Lig'de. Gelenin gidenin çok olduğu. Mesela o süreci Demirspor atlatamadı. Bazı kulüpler bu süreçte lige veda ediyor. Birincilik, ikincilik, üçüncülik diye gidiyor hocam. Siz yani burada Eyüpspor'u da yaşattı bu insanı.
1: Burada Salimciğim, burada şöyle bir şey var. Bizim burada olmamız, yani benim bu kulüpte olmam, uzun süre olmam,
0: evet,
1: yani güvenilir olmam herkese karşı. Zaten ben de Allah var. Herkesin dertleriyle dertlenen biriyimdir.
0: Evet.
1: Elimden geldiği kadar herkesin her derdini çözmeye çalışırım. Bunu bildikleri için bu bir kere bizim için büyük avantajdı. İkincisi, biz saha içi organizasyonları olarak da çok hazırdık. Zaten oradan da bir planımız vardı. Yani bu saha içi organizasyonu sadece motive etmek kalıyordu söylediğin gibi. Personeli motive etmek kalıyordu. Şimdi giderken 26'da 27'siydi Fatih Başkan'ın alındığında teyisteydi. Giderken sadece hocam sana emanet dedi gitti. Yani bir de o kaldı başıma. Başkansın, yöneticisin. Çünkü kayyum heyeti bize 17'sinde geldi. 19'unda evet, da maçımız vardı Konya'ya. O 27 ile 17'si arası bizim için, kulüp için inanılmaz tarihi başarılı bir süreçtir o 15 gün. 15 milyon euro para kazandırmışızdır biz bu kulübe orada. Çünkü bütün oyuncuların gidiş sürecini, kontratlarını tertemiz, hepsiyle anlaşarak, öpüşerek, koklaşarak gönderdik. Yani ufak elimizdeki en küçük sermayeyi doğru değerlendirerek, işte birini ödeyip birini satıp ondan gelene, ondan gelene, ondan gelene, ondan gelene inanılmaz bir süreç yönettik ve kulüp 15 milyon euroya yakın bir kâra geçti o kontratlarda. Yani bizim için asıl saha içindeki başarı kadar bu da büyük başarıdır. Çünkü şunu düşünmüştük. Yani en azından borçsuz düşelim. Yani küçülelim. En azından borçsuz düşelim. Seneye daha tertemiz çıkar. O 15 günlük süreçteki plan buydu. Hatta rezil olmayacak bir takımla çıkalım. Yani marka değerini düşürmeyelim ligin.
0: Evet.
1: Futbolumuzun marka değerini düşürmeyelim diye planlamalar yapıyorduk o dönem. Fatih Başkan içeride biz avukatlanca görüşebiliyoruz bu planlamaları. Bana emanet etmiş gitmiş. Burada bütün süreci yönetiyorum biliyorsunuz. Yönetim odasındayım. Sahada antrenmanlar hazırlanıyor. Sağ olsun ekibim bu konuda her şey hazır olduğu için. Umut Hoca, Aneks Hoca hepsini hazırlıyorlardı çocuklarla beraber. Orada yükümü çok aldılar. İnanılmaz bir ekip çalışması da vardı. Yani bu süreçle beraber Konya maçına gitmeden 2 gün önce kayyum heyeti geldi. 2 gün önce. Biz Konya maçına, hani bunlar söylenmez ama benim imkanlarımla gittik. Yani oteldi, uçaktı falan filan. Oraya benim imkanlarımla gittik. Sonra kayyum heyeti bunu bana iade etti. O bedeli. Öyle başladık yani. O kadar ya, anlatılacak gibi. Ya hikaye artık destana dönüştü gerçekten. Müthiş bir hikaye var bu işin de, detay detay. Yani Allah'ıma binlerce kez şükürler olsun. Yani ama ben çok inanıyordum. Yani ben o kadar çok inanıyordum ki yani bu işlerde hem kulübü böyle düzgün bir seviyede tutup hem de bir şeyleri başarabileceğimize. Tabii bu kadarını beklemiyordum. İnanılmaz, daha benim beklediğim de üstüne bir başarı geldi. Ama felsefemizi, oyun felsefemizi, kulübümüzün imajını düzeltebileceğimiz bir şey düşünüyordum. Çünkü ilk hedefim sempatik bir takım yaratmaktı.
0: Gerçekten öyle başardım.
1: İkincisi saygı duyulan bir takım yaratmaktı. Üçüncüsü aile olup başarılı olan bir takım yaratmaktı. Allah hepsini nasip etti. Çok şükür. Yani kısaca böyle anlatabilirim.
0: Sempatik, saygı duyulan ve aile ortamının olduğu bir takım hocam. Gerçekten de bunu başardınız. Eyüpspor şu anda ben medyada da takip ediyorum. Mücadelesiyle birlikte 7'den 70'e kimle konuşsam Eyüpspor sonuna kadar hak etti diyor. Ligde kalmayı. Yani bunu
1: teşekkür
0: net bir
1: ediyorum.
0: Şekilde gözlemliyorum hocam.
1: Yani biz de onu hissettik. Ülkenin her yerinden, ülkenin her yerinden o duaları, destekleri hissettik. O sempatiyi geçirdiğimizi hissettik. Bunu çok vurguladım oyuncularıma zaten. Yani kendimiz kadar o insanlar için de mücadele edeceğiz diye. Çocuklar da her şeylerini verdiler. Çok şükür.
0: Hocam çok teşekkür ederim. Birazdan kahvaltı yapacaksınız. Ardından basın mensuplarına evet, da konuşacaksınız. İlk kez bana konuştunuz. Çok çok sağ olun. Birazdan da saat 1'de toplu bir basın toplantısı şeklinde evet, röportajınız var. Çok teşekkür ederim hocam. Kırmadınız. İlk Radyo Spor'a bağlandınız. Görüşmek üzere
1: teşekkür
0: hocam.
1: Teşekkür ediyorum. İyi
0: çok
1: yayınlar diliyorum.
0: Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun hocam. Sağ olun hocam. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Atilla Gerin'di. Sağ olsun. Geçtiğimiz hafta konuşmuştuk kendisiyle. Ligde kalalım, ilk sana konuşacağım demişti. Saat 1'de de toplu bir basın toplantısı olacak. Onun öncesinde sorularımızı yanıtladı. Kısa bir ara diyelim. Aranın ardından biz buradayız. Sohbetimiz devam edecek.
2: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz birazdan, eğer müsait olursa, Mardin Spor Başkanı Rıdvan Aşar olacak. Rıdvan Aşar'la birlikte gündemi değerlendireceğiz. İlk bölümde Atilla Gerin bizlerle birlikteydi. Atilla Hoca ile birlikte Eyüp Spor'daki süreci konuştuk. Eyüp Spor mucizevi bir şekilde ligde kaldı. Eyüp Spor'daki planlamayla ilgili konuştuk. Atilla Hoca, kariyer planlaması, Eyüp Spor'daki geleceği, Arda Turan Hoca, Can Kat Yılmaz ve Umut Bozok hakkında açıklamalarda bulundu. Bunu belirtelim. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Mardin Spor Başkanı Rıdvan Aşar. Rıdvan Aşar'la birlikte de Mardin Spor'u konuşacağız. Bilindiği üzere Mardin Spor, Muş Spor'u finalde geçti ve adını 1. Lig'e yazdırdı. Rıdvan Bey, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim. Siz de nasılsınız? İyi misiniz?
0: Bizler deyiz. Teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Uzun yıllar aradan sonra Mardin şehri 1. Lig'de temsil edilecek. Mardin Spor uzun yıllar önce 1. Lig bünyesinde, yani 1. Lig seviyesindeydi. Şu an tekrardan 1. Lig'e yükseldi. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Neler söylersiniz?
1: Çok teşekkür ederim.
0: Rıdvan Bey, önemli bir şampiyonluk. Finalde de Muş Spor'u mağlup ettiniz. Onun öncesinde Kahramanmaraş İstiklal Spor engelini aştınız. Duygularınızı, düşüncelerinizi alabilir miyim? Hayırlı uğurlu olsun 1. Lig.
1: Çok teşekkür ederim. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Bizi
0: teşekkür
1: izleyen
0: ederim.
1: Bütün kardeşlerimize, vatandaşlarımıza, bizi seven, bilen herkese selam ediyorum. Dediğimiz gibi yani biz yaklaşık 3 yıl önce 4 yıl önce kulübün başına geçtik ve Mardin'in potansiyelini biliyorduk. Mardin'de kültürel zenginliklerin dışında sporun zenginliğini de katmak istedik. Hep hedefimiz oydu. Yani 4 yıl içerisinde kısa bir sürede Bal Ligi'nden, Amatör Ligi'nden dediğimiz yerden Yüce Rabbim nasip etti. Bu sene 1. Lig'e çıktık. Bizim hedeflerimiz yüksek. Biz yani şimdi ligde tabii ki başarıdır bu bizim için ama hayallerimizdeki başarı değildir. Hep diyorum yani Türkiye futbolu 4 büyük takımdan ibaret, İstanbul takımlarından ibaret olmadığını, bunu Anadolu'ya yaymanın başarısı, Anadolu'ya yaymak bizim için başarıdır. Anadolu'da büyükleri çıkarmak başarıdır. Bizim hedefimiz büyük ama tabii basamak basamak geçiyoruz. Bu sene 3. basamağımızda atladık. Kaldı bir basamağımız. Allah nasip ederse 2 yıl içerisinde Süper Lig hedefimiz de var. Temiz bir kulübüz. Çok kurumsal bir kulübüz. Para konusunda hiç kimsenin, kendi bütçemize, kendi şartlarımıza göre alıyoruz. Hiç kimseyi mağdur etmeden. Bu şekilde olursa da başarı geliyor. Yani öncelikle hedefimiz her zaman yani yürekli insanlarla yola çıktık bu 3 yıllık süreçte ve bunlar da hepsini bu inançla, özellikle başarıyı getirdi bize. Şimdiden şampiyonluğumuzu sevincini bitirdik. Artık bu senenin hesaplamalarını yapmaya başladık. Genç, yetenekli, savaşan, mücadele eden, kaliteli bir takım kurma hedefindeyiz yine. Allah nasip ederse dediğim gibi 2 yıl sonra artık, yani en geç 2 yıla kadar Süper Lig'e de merhaba diyecek Mardin Spor.
0: Peki Sayın Başkan, Mardin Spor'da yani gözlemlediğim şu: Mardin Spor hiç ara vermeden, çay molası vermeden 1. Lig'e kadar yükseldi.
1: Doğrudur.
0: Önemli bir gidişat var. Yani bu noktada Muğla Spor da aynı diyebiliyorum. Muğla Spor ve Mardin Spor bölgesel amatörlük, 3. Lig, 3. Lig'den 2. Lig, 2. Lig'den 1. Lig yani. Ve liglerde aşağı gittikçe, lig seviyesinden aşağı düştükçe seviye düşerken mücadele gücü yükseliyor. Şampiyonluk iddiası olan takımların sayısı fazlalaşıyor. Mardin Spor'da sizin, Rıdvan Bey, kısa, orta ve uzun vadede hedefler nelerdir? Bu sezonu düşündüğümüzde bu sezon ilk hedef nedir? Ligde kalmak mı, playoff mu, yoksa ilk iki mi?
1: Ya bizim 2 yıldır zaten hedefimiz. Biz hiç, ben 3 yıldır şampiyon olduk, hiçbir zaman başarılı olduk demedik biz. Biz bizim en büyük hedeflerimiz şu anki mevcut Doğalmeden testlerimizi bitirmek, yeni bir stadyum kazandırmak ve Güneydoğu'da yani az da olsa bir Trabzon üretmek. Benim hayalim bu. Yani çünkü Mardin'in potansiyeli buna sahip. Mardin'in
0: Trabzon mu dediniz Sayın Başkan?
1: Trabzon, evet.
0: Yani Trabzonspor gibi bir altyapı yatırımı değil
1: mi? Tabii. Bizim en büyük hedefimiz o.
0: Güneydoğu'nun Trabzonspor olmak, altyapıya yatırım yapmak.
1: Aynen öyle. Ben bunu her yerde dile getiriyorum. Biz böyle olursak asıl hedefimize ulaşacağız. Yoksa ben bugün başkanım, mevcut yönetimim destek veriyor, şehrin valisi destek veriyor. 2 yıl sonra olmayacak bu. Yani bu futbol kültürü yaşatmak lazım. Yani ilkokul birden bunu benimsetmek lazım. Yani artık buradaki çocuklarımızın bir alternatifi futbolcu olmak için seçeneklerinde, masalarında olması lazım. Eğer böyle olursa bizim Türkiye futbolu, bizim Anadolu futbolu gelişir. Yani Trabzon'a herkesin inmesi lazım. Trabzon'a herkes örnek alması lazım. Yani her yıl kurduğumuz her takımda 4-5 tane Trabzonlu kardeşimiz var. Bu büyük bir başarı yani. Yani ben hiçbir zaman demem, benim hedefim Şampiyonlar Ligi'ne gitmek, Türkiye'de şampiyon olmak. Bunlar gelip geçici hedeflerdir. Ben yaparım, yarın öbür gün arkası gelmeyen hedeflerdir. Yani bunlar benim şahsım için bir başarı değildir. Benim bu asıl başarı kendi kendini çevirebilecek, kendi kendine en az ayda 4-5 minimum futbolcu çıkarabilecek takımlarda başarılı olur. Yoksa görüyorsunuz işte 3 yıl önce Adana Demirspor Avrupa'da oynuyordu. Şu an 2. lige düştü. Görüyorsunuz işte ne bileyim Malatya'sıdır, Hatay'dır, şuydur, buydur. Yani bu sünni başarılar başarı değildir benim gözümde. Yani eğer biz bu sene ligde kalırsak, birincilikte kalırsak, birincilikte playoff oynarsak, birincilikte önümüzdeki sene için şampiyonluğa oynayacak isek, 6-7 tane topçu kazanırsak benim için başarı o zaman başarıdır.
0: Yani altyapı çok önemli Sayın Başkan.
1: Tabii canım, yani bizim en büyük hedefimiz o öncelikle. Ama tabii ki bunları bitirdikten sonra nihai hedefimiz yani Türkiye'nin Süper Ligi'ndeki 18 takımın arasında Mardin'i yazdırmaktır. Bizim ilk hedefimiz o. Ama bu hedefe giderken altımızı da unutmamamız lazım. Altımızı daha fazla önem vermemiz lazım. Bizim hedefimiz bu sene de normalde oydu. Ya gerçekleştirdik mi %60-70'i başardık. Ama bu sene %100 bizim odak noktamız o olacak. Tabii ki lige de renk katacak. Savaşan, inanan bu seneki gibi bir takım üretmek. Bunun sonucu ne olur? Playoff'a mı kalır mıyız? Bizim nihai hedefimiz şu an playoff'u oynamak bu sene. Ama nasip olur mu olmaz mı onu bilemeyiz ama diğer iki hedefimize %100 ulaşmaya gayretindeyiz yani.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Mardin Spor Başkanı Rıdvan Aşar. Rıdvan Bey, çok kısa bir aramız olacak. Hatta beklerseniz mutlu olurum. Ardından devam edelim, olur mu?
1: Tamamdır. Teşekkür ederim. Tamam.
2: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Mardin Spor Başkanı Rıdvan Aşar. Rıdvan Bey, tekrardan merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, sesim geliyor mu?
1: Geliyor hocam.
0: Şu anda dinliyorum. Geliyor. Dinleyenlerimizden gelen sorular da var. Bir dinleyenimiz yazmış. Sevgili Mardin Başkanı Rıdvan Bey'e saygılar. Bir Trabzonlu olarak tebrik ederim. Ricam Mardin'e... Teşekkür ediyorum. Yani Trabzon'un olarak tebrik ediyormuş. Teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ederim. Bunun Trabzon'a dışında... karşı bir ilgimiz var bizim. Mardin'le daha doğrusu dört büyük takımın içinde Trabzon taraftarı en çok olan şehirlerden biriyiz.
0: Evet. Yani Trabzonsporlu bizim... çok mu Mardin'de Sayın Başkan?
1: Çok, çok, çok. Hem dernekleri var. Taraftar derneğimiz de çok aktif burada, Trabzon Taraftar Derneği. Hem de böyle bir karşı yani kültürlerden dolayı birbirine yakın iki şehiriz. Yani onun için Trabzon'la hep böyle iyi anlaşırız yani.
0: Evet yani.
1: Futbol olarak.
0: Peki Sayın Başkan, az önce siz hedeflerinizden bahsettiniz. Mardin Spor'da yeni yapılanma var. Yeni bir yapılanma ve şampiyonluklar geliyor bu yapılanmada. Hemen şunu da sormak istiyorum Rıdvan Bey.
1: Evet.
0: Kısa vadede, orta vadede ve uzun vadede hedeflerinizi belirlediniz. Mardin Spor'da teknik direktör konusu var. Teknik direktör konusunda son durum nedir? Bülent Hoca'yla devam mı? Gündemde başka isimler var mı? Nedir son durum Sayın Başkan?
1: Yani şimdilik dediğim gibi biz ligler kısa olduğu için, birincilik evet. Süresi kısa olduğu için 3 gün önce çalışmalara başladık. Yani şimdilik bizim nihai hedefimiz dediğim gibi kısa vadede. Kısa vadedeki hedefimiz bu üst liglerde kalıcı olmak. Ondan sonra altyapımızın güçlendirilmesi orta vadede. Çünkü o zaten daha önce olan bir planlama. Onu bu sene %100 tamamlamamız. Uzun vadede de yani hayalimiz Mardin Spor böyle Süper Lig'de kalıcı olacak bir ekip, kalıcı olacak bir altyapı. Yani böyle büyük takımlara, Avrupa'ya bizim bu bölgeden çocukları göndereceğimiz bir yapıya sahip olma hedefimiz var. Tabii ki bunlar da gerçekleşmeyecek diye bir şey yoktur. Biz ilk 4 yıl önce Bal Ligi'nde, Amatör Ligi'nde şampiyon olduğumuzda bizim nihai hedefimiz birincilikten sonra da kalıp oradaki kültürü daha da yayıp bütün Mardinlileri, bütün Mardin şehrini, bütün bölgeyi Mardin etrafında toplayıp ondan sonra kalıcı bir Süper Lig ekibi kuracağız dediğimizde pek fazla kimse inanmıyordu tabii buna. Haklı olarak, çünkü amatörden daha yeni çıkmıştı 3. Lig'e. Biz o zamandan beri hedeflerimiz belli. Dediğim gibi yani uzun vadede Süper Lig'in kalıcı, güçlü ekiplerinden biri olup ve sadece her yıl hazır oyuncu alıp ondan sonra sözleşmesi bitip yeni oyuncu al şeklinde bir kulüp olmamaktır. Biliyorsunuz biz amatörden beri bizimle hala bu sene de şampiyonluk yaşayan topçu kardeşlerimiz var. Yani amatör liginde aldığımız ve bu sene bile birinci ligdeki şampiyonlukta oynayan oyuncularımız var. Biz bu şekilde buraya geldik. Bunu da üst liglerde bu sefer o oyuncuları Avrupa piyasasına, dünya piyasasına, Türkiye'nin dört büyük dediğimiz piyasaya sunabilecek bir hedefimiz var. En uzun vadeli hayalimiz de odur. Yani hayal değil yani bizim için de gerçekleştireceğimiz bir beklenti diyelim yani. Hedef.
0: Peki Sayın Başkan, hoca konusu nedir?
1: Görüşürüz. Hoca konusunda şu an yani Brent Hoca ile zaten biz 4 aylık anlaşmıştık.
0: Evet.
1: Şu an tam daha karar veremedik yani hoca konusunda. O da inşallah bu hafta içerisinde ya da en geç önümüzdeki hafta içerisinde kesinleştireceğiz Brent Hoca ile devam edip etmeyeceğimizi. Daha görüşmedik, yüz yüze görüşmedik. Çünkü çok ağır bir dönemden geçtik.
0: Ahmet Güngör Hoca'nın tekrar gelmesi gündemde mi?
1: Yani her şey olabilir, bilemiyoruz şu an.
0: Başka adaylar da olabilir.
1: Aynen.
0: Şu an teknik direktörlük konusu bir İslam üzerinde.
1: Aynen. Daha bir istişare halindeyiz yönetimle. Bakacağız yani kısa sürede açıklayacağız. Geç kalmadan da başlayacağız zaman nasip ederse.
0: Peki Sayın Başkan, az önce tesisleşmeden bahsettiniz, altyapıdan. Tesis ve stadyum konusunda nedir son durum Mardin'de?
1: Ya tesis mevcut, şu anki Tuncay Valimiz yardımcı oldu bize. Bu sene çok muazzam bir saha yaptı. İdman sahaları yaptı bize. Şu an tesis binamızda da başlamak üzereyiz. O da yani 3 aylık bir kısa sürede bitirmeyi hedefliyoruz. Allah nasip ederse çok güzel bir tesis yapacağız. Sayın Valimizin desteğiyle. O da bizim için büyük bir şans. Yani futbolu sevmesi, futbolu bilmesi, Mardin'i sevmesi, Mardin'e olan aidatı bizim için büyük bir şans. Yani bu sene saha kazandırdı. Mevcut stadımızın onarımını bitirdi. Bu sene şimdi kale arkalarında kapatacağız. Yeni stad oluncaya kadar bu mevcut stadda devam etmemiz için. Ya bunlar hep aşama aşamadır. Yani şimdiye kadar hep yapılmamış, yapılması gereken ve hiçbir şekilde dokunulmamış. Çünkü futbol yoktu, takım yoktu. Ve hep ikinci planda kalan projelerdi.
0: Evet.
1: Ama çok şükür şu an Mardin Spor olarak iyi yerlere geldiğimiz için artık bu defterleri açmanın zamanı geldi dedik. Şimdi daha yeni yani şehirde bir kültür oluştu çok şükür. 3 yıl üst üste şampiyon olarak bu kültürün tamamını 10 ilçeye yaydık. Biliyorsunuz Mardin jeopolitik olarak da, düşünce olarak da, kültürel olarak da çok geniş bir şehir. Yani 6-7 tane dil ve ırkların yaşadığı, ortaklaşa kardeşçe yaşadığı bir şehirdir. Yani bu kadar ayrı farklı toplumları bir takımın etrafında toplamak gerçekten kolay bir şey değildir. Biliyorsunuz Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi. Yüce Rabbim nasip etti. Şu an herkes Mardin Spor konu olunca siyasi görüşü, din görüşü, dil görüşü olmaksızın herkes toplanıyor takımın etrafında. En büyük hayalim buydu benim. Onu gerçekleştirdik. Şimdi de topyekun şu an herkes bangır bangır bağırıyor, çalışıyor, devam ediyor. Şimdi o eksikleri tesisleşmedir, sahadır. Onları inşa etmeyi için uğraşıyoruz. İnşallah bu sene yani dediğim gibi bizim Mardin konusu spordur. Bu sene bunları hepsini hedefimize koymuşuz, bitireceğiz.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Rıdvan Aşar, sohbetimiz sürüyor. Rıdvan Bey, taraftar durumu nasıl? Yani Mardin'de halkın futbola ilgili duyduğunu söylediniz. Stadyumun dolduğunu biliyorum. Yeni sezonda bir Pasolik uygulaması da olacak ya da başka bir firmayla da anlaşabilirsiniz. Bu süreçte ikincilikten birinciliğe yükselen takımları da biraz zorlayabiliyor. Stadyuma kapılar getirilecek. Yani herhangi bir firmayla anlaştınız mı yoksa Pasolik'le devam mı? Pasolik dışında herhangi bir...
1: Yani Pasolik'le şu an görüşüyoruz. Evet. Dediğiniz doğru. Yani sonuçta 18-19 yıldır şehrin futbolun üzerine bir havlu attırmış bir şehirden bahsediyoruz. Bunları tekrar ayaklandırmak sonuçta bir nesildir yani 18 yıl. 18 yıl yani 18 yıl önceki 40 yaşındaki Mardin Spor taraftarı şu an 68 yaşındadır. Evet. Yani bunların tekrar dinçleştirmek, uyandırmak, futbola kazandırmak, yeni doğan şu an 14-15 yaşındaki çocukları, 18 yaşındaki çocukları tekrar bu takıma sevdirmek gerçekten zor oldu bizim için. Yani zor çünkü unutulmuştu 18 yıldır. Yani son 4 yıla kadar da amatörlerde devam eden bir takımdı. Amatörlerde devam eden bir takım genelde biliyorsunuz kitlesel bir kısa kitlesel yani az kitlesele sahip olan takımlardır. O da bir şekilde ya bir akrabası ya bir yeğeni ya ne bileyim bir aile olarak içinde oldukları için kopmamışlar. Ama genel itibariyle kopukluk olmuştu. Ama çok şükür yani bu şampiyonluğumuzda her sene bir şampiyonlukla kazandık. Yani şu an dünyanın dört bir yanından arıyorlar. Tebrik ediyorlar, soruyorlar. Teşekkür ediyorlar, ne yapabiliriz diyorlar. Yani 18 yıl önceki formalar şimdi tekrardan canlanmaya başladı, çıkmaya başladı.
0: Evet.
1: Yani bunlar az bir şey değil yani. Bunları kazandırdık çok şükür. Ama daha da yapmamız lazım. Yani bu 4 yılda şu an %70'lerdeyiz ama inşallah bunları %100'e çıkaracağız. Yani benim zoruma gidiyor. Yani şu an ben Mardin Spor Mardin'de yaşayan bir insan Galatasaray'ı desteklemesi bile zoruma gidiyor artık. Yani bunları tam anlamıyla kazandırdığımızda o zaman tam anlamıyla bir futbol şehri olduğumuzun bütün Türkiye'ye göstereceğiz inşallah.
0: Yani ifade ettiğiniz gibi sizin yani Mardin Spor'da Trabzonspor olmak derken sadece altyapısıyla değil Trabzonspor'da ilk Anadolu futbolunda devrim yapan takımlardan birisidir. Zaten öyle.
1: Kesinlikle.
0: Yani bunu şey yapmak istiyorsunuz direkt.
1: Ya ben biraz ticari kafayla da bakıyorum. Benim futbol geçmişim hiç yoktu. Ben ilk başkan olduğum senede futbolla tanıştım. Hiç futbolun ne olduğunu bile bilmiyordum. Liglerin usulü ne olduğunu bilmiyordum. Sadece Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon derbilerini izleyerek biz o kadarını futbol biliyorduk. Evet. Ama şu an ticari kafayla düşündüğümde yani bir şehrin kalkınabilmesi için bacasız fabrika diyorum ben bu futbola. Hakikaten bacasız fabrikadır. Dipsiz kuyu olduğu gibi bacasız fabrikadır. Sen hangisini tercih edersen, eğer bacasız fabrika olmayı tercih ediyorsan şehrine ekonomi olarak da çok büyük bir katkı sağlarsın. Ama dipsiz kuyu dersek yani yanlış anlaşılma, yanlış bir yere gitmesin. Sonra Adana Demiri olur.
0: Evet.
1: Ama eğer bacasız fabrikayı tercih edersen yani ticari boyutta, ekonomi boyutta yani şehre çok kazanımı olur futbolun. Yani gelen taraftarlar olsun, gelen takımlar olsun, turizm açısından olsun. İşte bizim bu en büyük artımız insanlar zaten Mardin'e gelmek istiyor. Yani biz bu görüyoruz şu
0: Mardin'in
1: an.
0: Mardin'in zaten doğal anlamda da bir güzelliği var Sayın Başkan.
1: Kesinlikle ben de onu söylüyorum. Şimdi bunun futbolunu düşünsenize. Yani adam Eskişehir'den maçı var Mardin'e. En az 3000-4000 insan hem maç bahanesiyle Mardin'i görmek için de gelecek. Bunun bu sefer altyapıdaki yetişen çocukları düşün. Yani bugün üçüncülük yalan konuşmaya gerek yok. Bugün üçüncülükte yani en az para veren, en az para alan topçu 1 milyondur. Bunun yani sen 2-3 yılda, 4 yılda bu kültürü yaşatırsan Trabzon gibi. Yani senin 100 tane üçüncülüklerde, ikinciliklerde, birinciliklerde, Süper Lig'de oynayan oyuncunu düşünsene. Evet. Bu oyuncu para kazanıyor ve gelip şehrine yatırım yapıyor. Yani kimse şehrinden kopamıyor zaten. Yani bu açıdan değerlendirmek lazım. Bu açıdan görmek lazım. Tamam futbol kardeşliktir, birleştirici güçtür, şeydir ama bunun ekonomik boyutu da kesinlikle unutulmaması lazım.
0: Peki Sayın Başkan, Trabzonspor'la bir maç düşünüyor musunuz hazırlık maçı?
1: Yani olur.
0: Trabzon'u da
1: yani
0: çok fazla dediniz Mardin'de.
1: Olur. Aynen bordo mavi. Bordo kırmızı. Evet. Yani bizim de kırmızı mavi. Yani olur olmayacak diye bir şey yok. Yani biz dediğim gibi yani her kültürde, her dilde, her dilden olan insanlarız. Mardin gerçekten küçük Türkiye'dir. Ben her zaman söylüyorum. Ve kardeşçe yaşayan bir şehiriz. Olmayacak diye bir şey yok yani. Bursa'yla da oynadık bu sene. Normalde Doğu takımlarıyla herkesle kavga eden, herkesle kavgalı olan bir takımdır ama burada da orada da hiçbir sorun olmadan maçımızı bitirdik. Yani dediğim gibi bizim futbolumuz da bizim kültürümüze uyacak bir şekilde. Yani hiçbir zaman düşman edinmek peşinde olmadık. Yani normalde eğer düşmancı veyahut da hırslı, kavgacı bir takım olmuş olsaydık bu sene yani bizim ligde oynadığımız en önemli 10 tane takıma düşman olurduk. Ama hep yönetim olarak bizim istikrarımız tamamıyla kardeşçe. Yani Mardin'de yüzyıllardır nasıl insanlar her dilden, her kültürden kardeşçe yaşıyorsa futbolumuzun kültürü de bu olacak dedik. Ve çok şükür yani çok büyük, 4 yılda çok büyük hiçbir şehirde ne bir kavgamız oldu, ne bir takımlarla kavgamız oldu. Hakkımız yenildiği takdirde, dayak yediğimiz takdirde, küfür yediğimiz takdirde. Ama gelen her takımı da yani Mardin'in kültürüne yakışacak bir şekilde karşıladık, ağırladık. Ve bu hep böyle de olacak yani.
0: Peki Sayın Başkan, scouting ekibiniz var mı ya da futbola yeni girdiğinizi belirttiniz?
1: Var yani biz kendi çapımızda biz 3 yılda 4 yılda 3 şampiyonluk yaşadık. Yani sözüm yine çünkü başka bir yere gitmesin. Hiçbir zaman hiçbirilerinin eline düşmedik. Kendi kararlarımızı kendimiz verdik. Bizim bir transfer komitemiz var. Hepsi de yönetimden oluşan yönetici ve bu şehre bir şey kazandırmak isteyen insanlardanız. Ve hiçbir zaman yani bir menajer üstüyle ya da ne bileyim bir torpille, dayı yeğen ilişkisiyle hiç kimse bu Mardin Spor'un tesisine girmedi ve girmeyecek de. Ne hocası, ne futbolu, ne yardımcı antrenörü, ne sağlıkçısı, ne masörü, ne malzemecisi. Tamamıyla emekçi insanlar, sadık insanlar, yürekli insanlar, futbolcudan tutun, teknik heyetin ve işte malzemecisine kadar. Böyle insanlarla çalıştık. Yani işin hakkını veren insanlarla çalıştık. Bizim başarımızın en büyük payı da oradan gelmedir. Yani hiç demedik bu bunun oğlu ya da o kişi bunu aradı ya şu bunu aradı ya bu belediye başkanı ya bu vekil. Biz bunlara hiç girmedik. Girmeyeceğiz de. Çünkü biliyorsun futbolda torpilin yeri yok. Ayrımcılığın yeri yok.
0: Evet.
1: Biz bunlara çok dikkat ettik. Ve bu sebepten dolayı da yani şu an 4 yılda 1. lige çıkmışsak bunun da sebebi çok büyük. Bunun da katkısı çok büyük. Dediğim gibi yani biz şu an kendi çalışmalarımız var. Zaten takip ettiğimiz oyuncular da vardı. Evet. Bunların üzerinde bizim scout ekibi, bizim transfer komitesi uğraşıyor, ilgileniyor.
0: Evet.
1: Yani bu konuda hiç kimsenin eline, yani Mardin Spor Kulübü kimsenin eline malzeme olacak bir kulüp olmadı, olmayacak da inşallah. Evet.
0: Sayın Başkan çok teşekkür ederim. Keyifli bir sohbet, başarılar diliyorum.
1: Bence çok
0: görüşmek üzere, hoşçakalın. Mardin'e selamlar, saygılar.
1: Aleykümselam. Çok görüşmek teşekkür üzere, ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun Sayın Başkan. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Mardin Spor Başkanı Rıdvan Aşardı. 301

0: önce de saat 12 civarında Atilla Hoca hattımızda, konuğumuzdu. Atilla Hoca'yla da konuştuk. Çok
1: Evet.
0: önemli bir başarı. Neler söylersin Taşkın?
1: Dediğin gibi devre arası biraz durumlar karışıktı baya. Hani
0: Evet.
1: gidenler, gelenler, ne olacak, ne bitecek bir belirsizlik vardı. Ama sonuçta herkes sahip çıktı. Benim 7. sezonum. Şimdiye kadar hep bir yükseliş vardı kulüpte. Hepsinin bir parçasıydım. Bu sefer de tersine hani ligde kalma mücadelesi verdik. İnanılmaz bir inanç. Hani inanılmaz bir mücadele. Zorluklarla başa çıkma. Ama sonuçta mutlu sona ulaştık. Yani diyeceklerim bu kadar. Hani devre arası toplanmış, yeni toplanan bir takım, gençlerle kurulu, Türkiye'ye yeni gelen bir takımı böyle inandırmak gerçekten hocalarımıza da teşekkür etmemiz gerekiyor. Muhteşem bir hikaye oldu sonunda, onu diyebilirim.
0: Bu sezonla toplamda ilk 11'de 15 maç, toplamda 24 maçım var Süper Lig'de.
1: Evet.
0: Geçtiğimiz sezona göre de maç sayını arttırdın. Bunun da altını çizelim. Tüm maçlarda oynadın Taşkın. Ciddi katkılar da sağladın. Bir de asist yaptın. Uzun yıllardır Eyüpspor'dasın. Daha önce Almanya'da oynamış olduğun takımlar var. Denizli, Afyon, Sakarya ve Eyüp'te oynadın. Geleceğe dair planlaman nedir? Sözleşmem bitiyor diye biliyorum. Doğru mu?
1: Sözleşmem bir yıl daha devam ediyor.
0: Devam ediyor mu? O zaman
1: Evet.
0: şeyde 2026 olarak görülüyor. Baktığımda istatistik sitesine. Orada da
1: Evet.
0: dinliyorlarsa düzelsinler.
1: Aynen öyle. Yani bir uzatmıştık geçen sene.
0: Evet.
1: Bir yıl daha eklenmişti. Ama işte bakalım 7 yıldır buradayım. Burada bir düzenim oluştu. Kulübü seviyorum. Şimdi seneye nasıl bir yapılanma olacak? Daha şu an yine bir belirsizlik var. Bekliyorum şu an, beklemedeyim. İnşallah en hayırlı olur. Şu an sadece ligde kalmamızın sevincini yaşıyoruz. Hayırlısı olsun. Yani.
0: Peki Taşkın, Atilla Hoca ile çalıştın. Atilla Hoca uzun yıllardır senin gibi kulübün bünyesinde yer alan bir isim, bunu söyleyelim. Uzun yıllardır kulübün bünyesinde yer alan bir isimdi. Teknik direktörlük görevine geldi. Atilla Hoca ile ilgili düşüncelerin nelerdir? Neler söylersin?
1: Ya şöyle bir şey söylemem gerekiyor. Aslında bu sürecin başlangıcı Arda Hoca ile başladı. Bu sistemi oturtma, bir oyun kültürü koyma Arda Turan Hoca ile başladı. Atilla Hoca da onun ekibindeydi zaten. O ekibine katılmıştı. Ondan sonrasında dediğim gibi bu takımı, bu gençlerle oluşan, bu daha tecrübesiz diyebileceğimiz kadroyu böyle inandırmak Türkiye'de belki kimse inanmamıştır bizim ligde kalacağımıza ama bizi böyle inandırmak inanılmaz bir iş çıkardı. Hem sistemimizi de ortaya koyduk sahada. Onun için hani Atilla Hoca ve bütün ekibine teşekkür etmek istiyorum buradan. Gerçekten inanılmaz bir iş çıkardılar. İnşallah da önümüzdeki yıllarda da aynı şekilde başarılı bir şekilde kariyerine devam eder.
0: Bu arada kulüpte yani önemli bir yapılanma vardı. Bunu da söyleyelim. Ciddi bir yapılanma vardı. Ve bu yapılanmada da başarıya imza attınız. Bunun altını çizelim. Peki hemen şunu da sormak istiyorum. İstersen. Sen Arda Hoca ile de çalıştın. Arda Hoca ile hem birincilikte hem de Süper Lig'de yer aldın. Çalıştınız birlikte. Şu anda da çok önemli başarılara imza atıyor. Shakhtar Donetsk'te. Arda Hoca ile ilgili neler söylersin? Çünkü ben bir anekdot paylaşmak istiyorum.
1: Evet.
0: Arda Hoca sizi çalıştırırken takımınızda Engin Can Aksoy vardı. Hatayspor'dan kiralık gelen sol bek.
1: Evet.
0: Takımda yedekte oynamıyordu. Bir ortamda denk geldim. Arda Hoca'yı sordum. İlk Arda Hoca'nın başladığı dönemdi. Bana şunu söyledi. Arda Turan Hoca dedi, çok büyük hoca olacak dedi. Baktım ilk 11'de oynamıyor. Yedek kadroda yer alıyor. Sonradan girmiyor. Sol bekin girme şansı orta saha ve santrafor hücum hattına göre daha düşük. Şaşırmıştım kendi kendime, ya bu oynamayan oyuncu bunu diyorsa Arda Hoca gerçekten iyi bir teknik direktör demiştim. Sen de uzun yıllar çalıştın Eyüpspor'da, yaklaşık 2,5 sezon çalıştınız. Neler söylersin Taşkın? Hocalığı ile ilgili, kariyerindeki gelişimi ile ilgili.
1: Ya ben her zaman şöyle söylüyorum abi.
0: Evet.

0: Bir hoca da ya iletişimi çok iyidir ya
1: Evet.
0: teknik taktiği bilgisi çok iyidir. Arda Hoca'da şöyle bir şey var. İkisi de üst düzey. Gerçekten hani ortalama da değil. İkisi de üst düzey olduğu için hem sahadaki oyun çok iyi oluyor. Hem oyuncularla iletişim iyi olduğu için oynayan oynamayan herkes başarılı olmak istiyor. Herkes hocayı seviyor. Çünkü gerçekten enerjisi çok yüksek. Takıma o duyguyu geçirebiliyor. Oynatmak istediği oyunu iyi anlatabiliyor. Zaten şu an bizde şampiyonluk yaşadı. Süper Lig'e çıktık. Sonra Süper Lig'de çok iyi bir sezon geçirdik. Avrupa'yı kıl payı kaçırdık. Şimdi ilk sezonu olmasına rağmen Shakhtar Donetsk'te hem Konferans Ligi yarı final oynadı hem şampiyon oldu. Hani bence bunlar hepsi kariyerinin nereye gidebileceğinin bir gösterisi. Hani daha
1: Evet.
0: başlangıçta olduğunu düşünüyorum.
1: Peki, çok teşekkür ederim Taşkın, değerli yorumların için çok çok sağ ol. Azerbaycan milli takımından davet var.
0: Son seneler açıkçası Azerbaycan'dan bir haber gelmedi. Ben en
1: Evet.
0: son hatırlamıyorum hatta kaç sene oldu. Berti Fox zamanı çağırmışlardı beni.
1: Evet.
0: Azerbaycan milli takımı.
1: Evet.
0: Ama son zamanlar bir haber almadım oradan.
1: Hayırlısı olsun diyelim. Çok teşekkürler Taşkın. Kutluyorum seni. Önemli bir başarı hikayesiydi. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Taşkın İlter'di. Yayınımızı noktalıyoruz. Benden hemen sonra Engin Görüş programında Engin Çetin ve Kerem Öztürk sizlerle birlikte olacak. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
4: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı başlıyor.
5: Herkese iyi günler. Spor Kazanı başladı. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Bu vesileyle hepinizin bayramını da kutlamak istiyorum. Bu güzel vatanın kuruluşunda emeği geçen tüm şehitlerimizi de bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum. Tabii ki başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere. Ercan abi hoş geldin.
6: Hoş bulduk. Atatürk'ü Anma 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız. Sen konuyu açtın. Kutlu olsun. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün şehitlerimizi, gazilerimizi saygı ve sevgiyle anıyorum.
5: Evet, gerçekten çok özel, çok anlamlı bir günde. Şu anda sizlerleyiz sevgili dinleyicilerimiz. Mercan abi, istersen milli takımla başlayalım. 35 kişilik geniş aday kadro açıklandı. Çünkü
6: evet.
5: Biz de üstüne biraz konuşalım istiyorum. Bu geniş kadro 35 kişilik. Şimdi 5 kalecimiz var. Altay Bayındır United'dan, Ersin Destanoğlu Beşiktaş, Mert Günok Fenerbahçe, Muhammed Şengezer Rams Başakşehir, bu sezon adından bir hayli söz ettirdi Muhammed. Uğurcan Çakır da Galatasaray'dan, o da sezona damga vuran kaleci. Neler söylüyorsun bu kaleci rotasyonu için?
6: Yani şöyle demek lazım, kaleciler klasik. Hı hı. Tabii Okan'la ilgili Samsunspor'un serzenişi var.
5: Evet.
6: Şimdi Altay, Manchester United. Uğurcan zaten banko bir numara.
5: Hı hı.
6: Yıllardır milli takımda olan Mert'i vazgeçmedi.
5: Evet.
6: O kadar emek verdiği için.
5: Bu sezon çok forma şansı bulamasa da Mert'i de çağırdı.
6: Evet. Biraz da bu milli takım için verdiği hizmetler ve emek karşılığıdır.
5: Evet. Bir vefa örneği değil
6: bir
5: mi?
6: Bir vefadır. Onun dışında işte Muhammed dediğin gibi iyiye giden bir performansını devam ettiriyor. Ersin de şans buldu bu sene.
5: Evet.
6: Büyük takımda maç, çok maç oynadı. Eleştirildiği maçlar da var. İyi oynadığı maçlar var. Kadroya girer mi, girmez mi? Bence normal.
5: Ya Uğurcan banko zaten. Şimdi Mert az oynadı ama bilemiyorum tabii onun tecrübesini ister mi? Altay yine az oynayan isimlerden biri. Onu ister mi? Çünkü bu kadro daraltılacak Dünya Kupası'na giderken. Ama yani 5 kişilik bu listede benim bir itirazım yok açıkçası. Yani yok. Hepsi de çok değerli kaleciler.
6: Evet.
5: Şimdi, ha, Okan da olabilirdi tabii. O da 6. kişi olurdu.
6: Olabilirdi. Az önceki bizim programda da arkadaşlarımız konuşuyorlardı. Mesela Arjantin 53 kişi açıklıyor geniş kadroyu. Kimin ne olduğu 53 kişilik bir kadro. Ya çıkanların farkında bile olmazsın.
5: Evet, geniş kadro. Değil mi?
6: Bence çok iyi bir taktikti. Onu kabul etmemiz lazım.
5: 53 kişilik geniş kadro elenecek tabii ki Dünya Kupası öncesinde bu isimler.
6: Ne olduğunu anlamadan kadro bir anda işte 26'ya 30'a düşecek. Hiç kimse de bir şey diyemez. Ya 53 kişiyi tartışana kadar zaten Dünya Kupası biter. Öyle değil mi?
5: Değil, tabii tabii. Yani herkesin de gönlü olmuş olur.
6: E tabii ben geniş kadrodaydım der bir anı olarak.
5: En geniş kadrodaydım ondan sonra.
6: İşte olmadı.
5: Teknik direktör için de bir soru işareti olmaz sonrasında. Der ki ben baktım performanslarına, bunları uygun gördüm kardeşim diyebilir.
6: Evet, ve bir de Dünya Kupası'nı tabii kazandırmış bir oyuncu olmasına rağmen.
5: Tabii tabii. Ya Arjantin'de ya ben 4 yıl önceki kupayı hatırlıyorum. Yani ayakta yaşlandığını gördüm ben adamın ya.
6: E tabii. Ne maçlar yaşadı.
5: Evet. Şampiyon oldu, oturduğu yerden kalkamadı.
6: Evet.
5: Yani nefes alamadı. Çok inanılmaz bir baskı, stres. Arjantin'in teknik direktörüysen, Messi varsa, kadronda Dünya Kupası istiyorsan, favoriysen yani neler çektiğini tahmin edebiliyorum.
6: O stresleri yaşıyorsun normalde.
5: Evet. Dolayısıyla geniş kadrodan sonra elemeler olacak. Şimdi defansımıza gelelim. Abdülkerim Bardakçı. Ahmetcan Kaplan Nekniğmegen'den. Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'den, o da bu sezonun eleştirilen isimlerinden biriydi Çağlar. Eren Elmalı Galatasaray'dan. Deneyimli tabii ki. Ferdi Kadıoğlu Brighton'dan. Merih Demiral El Ahli'den. Merih de El Ahli'nin değişmez oyuncusu.
6: Tabii yine Asya şampiyonluğunu da yaşadı takımıyla beraber.
5: Evet. Mert Müldür Fenerbahçe. Mustafa Eskihellaç Trabzonspor. Ozan Kabak Hoffenheim. Samet Akaydın, Çaykur Rizespor, Yusuf Akçiçek, El Hilal ve Zeki Çelik Roma.
6: Bu oyuncuların hepsi oynamış oyuncular. Tabii bunların arasından yine bir eleme olacak. Buna da teknik direktör karar verecek.
5: Şimdi mesela dinleyicilerimize de soralım. Kim olabilirdi ekstradan defansta? İsimleri saydık. Abdülkerim Bardakçı, Ahmetcan Kaplan.
6: Çağlar Adil çok istiyordu.
5: Adil değil mi?
6: Evet, çok istiyordu. Olmadı, tercih etmedi. Ya şimdi teknik direktör neleri düşünüyor? Hangi oyunculardan nasıl faydalanacak? Ya şimdi bu kadroya bunu niye almadın diye ben diye. Çünkü milli takımı oluşturan teknik direktör.
5: Hı hı.
6: Ne düşünüyor, ne yapıyor, neden böyle? Bir de Dünya Kupası var. Şimdiden isimler üzerine teknik direktörün üstüne gitmek biraz da ortamı gerer Mehmet. Onu söyleyeyim.
5: Tabii teknik direktörün yani üzerine bence gidilmemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi genç bir arkadaşımız Ümit Akdağ bu sezonun konuşulan isimlerinden biriydi. Mesela 22 yaşında ama daha tecrübeli isimler var diye belki de tercih etmedi.
6: Olabilir. Çünkü elindeki kadroyla gittiği Avrupa Şampiyonası ve işte bu Dünya Kupası'nda o kadrodan uzaklaşmak istemiyor. Onu söyleyeyim.
5: Şimdi mesela diyebilirler ki işte Çağlar Söyüncü'nün yerine olamaz mıydı bu genç oyuncu? Örnek veriyorum ismini işte. Başka bir ismin yerine.
6: Ya olabilirdi ama deneyimi tercih etti.
5: Evet, deneyimi tercih etti.
6: Olabilirdi, teknik hayır dedi.
5: Ya ben Ozan Kabağ'ın yerine olabilir miydi? Ozan da bu sene bayağı iyi performans sergiledi.
6: Sakatlıktan dönüşü mükemmel.
5: Çok iyi döndü.
6: Ayın oyuncusu seçildi, haftanın oyuncusu seçildi. Neden olmasın? Öyle değil mi?
5: Tabii yani Ozan da eğer kendini gösterebilirse.
6: Ya kadroya bile girebilir.
5: Girebilir. Ya Ozan kadroya girebilir. O yani fiziği de var, artık tecrübeli de. Bence 2000 doğumlu.
6: Tabii.
5: 26 yaşına geldi. Tecrübeli de bir oyuncu.
6: Ya o sakatlığı yaşamasa, uzun süre sahalardan uzak kalmasa daha üst kategoride takımlara gidebilirdi.
5: Premier Lig gördü zaten.
6: Kalabilirdi.
5: Kalabilirdi de orada yani. Ozan Kabak yani potansiyeli olduğunu biliyoruz. Mesela bir dinleyicimiz demiş ki Emirhan olamaz mıydı?
6: Emirhan son haftalarda bekleneni veremedi bence. Hı hı. Onu söyleyeyim. Olmadı.
5: Samet Akaydın'ı sormuş dinleyicimiz Eyüp Bey.
6: Hiç vazgeçmiyor. Ya bazı oyuncular vardır milli takım teknik direktörleri. Israrla oyunculardan vazgeçmezler. Demek ki oyun tarzına uyuyor. Hı hı. Nasıl alırsın falan ben bir şey diyemem ona. Ya demek ki bir bildiği var.
5: Ya Samet şöyle bir oyuncu. Oynadığında gerçekten yani verim alabileceğin ama hata yaptığında da geri dönüşü olmayan hata yapan bir oyuncu.
6: Evet. Öyle çok bir kritik bir yerde stoper bölgesi.
5: Evet.
6: Fakat teknik direktör Montella ona inanıyor ve kadroda yer almasını istiyor.
5: Adil'i sormuş dinleyicimiz Konyaspor'dan. Sen söyledin zaten Adil evet. Çok istiyordu.
6: Bayağı çalışıyordu, istiyordu. Evet. Tercih etmedi.
5: Tercih edilmedi defansta. Şimdi orta sahaya bakalım. Defansımız bayağı geniş bir kadro. Orta sahada Atakan Karazor, Stuttgart'ta birkaç maçını izledim.
6: Evet.
5: Demir Ege Tıknaz, Braga'dan. Hakan Çalhanoğlu zaten muazzam.
6: Banko Hakan.
5: Muazzam zaten. Evet. Söyleyecek bir şey yok. İsmail Yüksek bence değişilmez isimlerden biri milli takımda.
6: İsmail evet. İsmail'in tabii Fenerbahçe'de zaman zaman kulübede oturması onu biraz sarsmış olabilir. Ama yine de vazgeçilmeyecek oyunculardan biri.
5: Ama kaliteli bir oyuncu.
6: Evet.
5: İsmail Yüksek. Kaan Ayhan az süre aldı bu sezon.
6: Evet.
5: Ama o da çok büyük bir tecrübe.
6: Doğru. Kaan Ayhan.
5: Yani yedek kulübenizde olması gereken isimlerden biri. Bir lider en azından.
6: Kaan. Böyle maçları, uluslararası düzeydeki maçları iyi oynayan oyunculardan biri görev aldığında.
5: Orkun özellikle 10 numaraya Banko. Geçtikten sonra Banko bir oyuncu. Salih Özcan Dortmund'dan.
6: Salih oynayamadı bu sene.
5: Adı geçiyor Salih.
6: Evet bu sene oynayamadı. Forma şansı bulamadı. Dortmund'la vedalaştı. O da tabii deneyimli. Öyle söyleyebiliriz.
5: Şimdi 3 tane benim bankom var. Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü.
6: Evet.
5: 3 tane banko. Ama bu bankoların yedekleri de gerekecek. Yedek oyuncu da gerekecek bunlara. Kaan Ayhan olabilir, Salih Özcan olabilir diye düşünüyorum.
6: Deneyim seçiyorsan onlar olabilir evet. Hı hı. Ya da bir deneyimli bir genç seçiyorsan aradan başka bir genç oyuncu da çıkabilir.
5: Yani Atakan da çok deneyimli bir oyuncu ama evet. Atakan'ı yani Stuttgart'ta dikkatimi çekmedi. Birkaç maç izledim. Dikkatimi çeken bir hani orta sahada ya bu milli takımda da ya da bir Türk takımında büyük takımda iş yapar diyebileceğim bir performansını görmedim açıkça söyleyeyim.
6: Atakan'ın dışında önümüzdeki dönemlerde ya bu kadronun içinde ben Demir Ege'nin rahatlıkla yer alacağına inananlardanım mesela.
5: Bendeki soru işareti şu. Bu sene mi olur? Orada bir nokta soru işareti var. Demir
6: bu
5: Ege
6: sene olmayabilir.
5: Olur mutlaka. Gelecekte.
6: Olacaktır tabii.
5: Olacaktır.
6: Ama bence bu sene
5: ama
6: olmayacak.
5: Bu sene mi işte? Orada
6: zor biraz zor.
5: Hocanın takdiri. Belki muazzam bir performans sergiler.
6: Olabilir.
5: Hoca da der ki ya sen gel kardeşim.
6: Değil mi?
5: Diyebilir yani. Çünkü bizim özel maçımız da var. Pazartesi günü 1 Haziran pazartesi. Kuzey Makedonya ile oynayacağız. Ardından Venezuela ile oynayacağız. Sonrasında Dünya Kupası.
6: Hemen başlıyor.
5: Hemen başlıyor. Neden olmasın? Şimdi forvet bir hayli geniş havuzumuz var. Forvet havuzumuz. Aral Şimşir Midland'dan. Hem Trabzonspor'la hem Galatasaray'la adı geçen bir isim Aral.
6: Evet.
5: Çünkü bir de şöyle bir şey var tabii 10+4 olursa biz bayağı bir gurbetçiyi tekrar ülkeye taşıyacağız kamyonlarla.
6: Fiyatlarla fiyatlar yükselecek tabii.
5: Fiyatlar yükselecek gurbetçilerimizi de tekrar toplayacağız.
6: Öyle
5: dışındaki Türkleri toplamaya başlayacağız.
6: O garanti olursa tabii.
5: 10+4 için itirazlar var bakalım ama Aral'ın ismi geçiyor Trabzonspor ve Galatasaray'la. Hatta Trabzon'un vazgeçtiğini de okudum ben ama hala Galatasaray'ın bir isteği var diye biliyorum. Arda Güler zaten. Tartışmasız.
6: O da banko.
5: Barış Alper Yılmaz.
6: Kesin.
5: Can Uzun ne diyorsun?
6: Can Uzun pek bu sezon oynadığı maçlarda Riera ile herhalde bir anlaşmazlığı oldu. Riera da ayrıldı biliyorsun.
5: Hı hı.
6: Frankfurt'tan. Can Uzun iyi bir oyuncu bence.
5: Sezonun başında bayağı dikkat çekiyordu.
6: Hem ondan asist, sonra hem teknik gol. Direktör değişti. Evet. Frankfurt'ta. Forma da biraz almakta zorlandı.
5: Can Uzun konusu böyle. Şimdi Deniz Gül yine Türk takımlarıyla adı geçen isimlerden biri.
6: Deniz Gül
5: Porto'dan
6: şampiyonluk yaşadı takımıyla.
5: Evet.
6: 4'te gol attı. Bir asist var. Santraforlu oyuna dönecekse zaman zamanki ihtiyaç olabilir. Yani merkez santraforlu oyuna. Evet. Zaten santraforlu da bu sefer uzun merkez santraforlu bir oyun. Tercih edebilir.
5: İrfan Can Kahveci
6: oynadı. Ama nasıl oynadı? Seviyor
5: onu Montella.
6: Evet. O da bir deneyimli oyuncu.
5: Ben formda görmedim. Benim için plase.
6: İrfan benim Can. İçin de.
5: Kenan Yıldız banko. Kerem Aktürkoğlu banko. Oğuz Aydın plase.
6: Plase evet.
5: Yunus Akgün bence kesin olur.
6: Yunus olur.
5: Doğru. Yusuf Sarı diğer isim Başakşehir'den. Plase.
6: Plase. Yani bu İrfan'la beraber değerlendirilir bence.
5: Evet. Son bir değerlendirme yapılacaktır.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
5: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi milli takımımızın antrenman programını da açıkladı Türkiye Futbol Federasyonu. 22 Mayıs Cuma 16.30'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde basına açık bir antrenman var.
6: Evet, başlıyoruz.
5: Başlıyor. Hayırlı 23, 24, 25, 31'ine kadar Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde devam ediyor milli takım çalışmalarına. Sonrasında 1 Haziran Pazartesi Türkiye-Kuzey Makedonya hazırlık maçı var.
6: Basın toplantıları tarihleri falan belli değil daha herhalde.
5: Basın toplantıları şöyle 31 Mayıs Pazar 14-15'te basın toplantısı var.
6: Dünya Kupası'na ve hazırlık maçına gitmeden oynamadan önce.
5: Evet.
6: Evet.
5: Sonrasında o basın toplantısının ertesi günü zaten Türkiye-Kuzey Makedonya Şükrü Saracoğlu Stadyumunda Kadıköy'de oynanacak bir hazırlık maçı var. Devamında da Venezuela ile Miami'de, Inter Miami'nin stadyumunda bir başka hazırlık mücadelemiz var.
6: Evet.
5: Ve devamında da artık Dünya Kupası'na hazırlanıyoruz. Kuzey Makedonya ve Venezuela. Venezuela ile oynamak da mantıklı geldi bana. Çünkü hem Paraguay hem ABD varken yani o coğrafyaya
6: evet,
5: yakın bir ülkeyle
6: hem
5: oynamak.
6: Hem o coğrafya ve o coğrafyada oynayan takımlarla oynayacağız. Paraguay'la da oynayacağız.
5: Paraguay'la Dünya Kupası'nda oynayacağız evet.
6: Bu yüzden bana da gayet mantıklı geldi.
5: Program böyle. İlk maçımız 14 Haziran Pazar Türkiye saatiyle 7. İkinci maçımız 20 Haziran Cumartesi Türkiye saatiyle 6. İlk maçımız Avustralya, ikinci maçımız Paraguay. Üçüncü maç 26 Haziran Cuma 5'te, sabah 5'te Amerika Birleşik Devletleri Los Angeles.
6: Ne kadar geç, erken değil mi?
5: 5, 6, 7 saatler. Biraz erken.
6: Yani tatilde olanlar için problem olmaz.
5: Çalışanlar için problemli saatler evet.
6: Ya özellikle saat 5.
5: Evet 5, 6, 7. Yani çalışıyorsan da yola çıkacaksın saatler.
6: Evet. Telefonla ancak bakabilirsin.
5: Telefonla. Şoför değilsen.
6: Evet.
5: Kullanmıyorsan
6: ancak
5: araç.
6: Öyle.
5: Metrobüste metrodaysan İstanbul'da telefona dikkat. Düşmesin etmesin.
6: Değil mi?
5: O kalabalıkta. Biri bir dokunu bir omuz atar hop gitti telefon.
6: Gitti değil mi?
5: Tabii o kalabalıkta. Kolay değil.
6: Gol sevinci falan olur.
5: Evet. Bir de şeyi de çok görüyorum yani kablosuz kulaklıklar bir anda o sıkışan kapılarda insanlar yoğun oluyor ya. Kulaklık evet. Fırlıyor gidiyor bir daha bulamazsın o kulaklığı.
6: Geçmiş olsun.
5: Yenisini alacaksın. Yenisini almak zorunda kalıyorsun. O yüzden o kalabalık toplu taşımalarda dikkat edilmesi de gerekiyor tabii ki maçları izlerken, takip ederken. Milli takım durumu böyle. Yaklaştıkça tabii ki daha fazla konuşacağız milli takımımızı. 35 kişilik geniş kadroyu da değerlendirdik. Şimdi bakıyorum Yunus Akgün ve Yusuf Sarı ikisi de aynı. İkisi birden olmaz demiş dinleyicimiz. Yusuf bayağı bir sakatlık problemi yaşadı zaten. Yunus'u önde görüyorum ben milli takım için. Plase dedik zaten Yusuf Sarı'ya.
6: Doğru. Çünkü o Adele sakatlıkları çok tekrarladı. Şimdi bu da bir turnuva. Şimdi gittin orada yine sakatlandı, kapatıyorsun turnuvayı. Bunların hepsini düşünecektir teknik heyet. Kontrollerini yapacaktır. Yoksa Yusuf da süratli bir oyuncu. Eğer iyiyse faydalanabilirsin.
5: Şimdi kadroyu tekrar açtım. Bir dinleyicimizin eleştirisi var.
6: Evet,
5: kadroya. Şöyle de bir bakıyorum. Şimdi Çaykur Rizespor'dan Samet var listede. Başakşehir'den Muhammed Şengezer var. Diğer Anadolu takımlarından bir oyuncu. Kasımpaşa'dan işte İrfan Can diyebilirsin. Hı. Var Yusuf Sarı, var Başakşehir. Şimdi dinleyicimiz diyor ki biraz da yani haklı olduğu yönlerde olabilir. Milli takım kadrosu için oynamayan oyuncuyu çağırmamanız gerekiyor diyor. Kim olursa olsun. Ligde kötüyse de almayacaksınız. Örneğin Çağlar ligde kötüydü diyor. Niye çağırdın diyor. Devamını da şöyle getiriyor. Anadolu'daki gençlere şans verilmesi lazım. İlla ki dört büyüklerde mi oynamak gerekiyor diyor milli takım için. Böyle bir eleştiri getirmiş.
6: Bu normal. Aykut Bey. Evet ya, bu eleştiri ligde oyuncu kötü. Hatta geçtiğimiz dönemlerde şöyle durumlar da yaşanıyordu. Milli takımlarda mesela yedek kaleci oynamıyor hiç. Hı hı. Ama milli takım hocaları vazgeçmiyorlardı o kaleciden. Ben oynatırım diyordu. Benim oyuncum diyordu. Bu orta alanda da oynayan, stoperde de oynayan oyuncular içinde milli takım hocalarının böyle düşünceleri ve seçmeleri var. Ya birçok oyuncudan bu sebepten vazgeçmiyor.
5: Hı hı. Şimdi dediğimiz gibi bazı isimler olabilirdi. Biz de saydık, işte Adil olabilirdi. Konyaspor'dan, Alanyaspor'dan Ümit olabilirdi. Bunları değerlendirmemiş teknik direktör Montella. Hocaya da biraz burada kredi vermek lazım. Böyle uygun görmüş diye.
6: Portekiz'de 6. kez Dünya Kupası'nda Ronaldo davet edilmiş kadroya.
5: Bu bir rekor değil mi?
6: Evet.
5: 6 kez de rekoru kıracak.
6: Fenerbahçeli Semedo, Gençler Birliği kalecisi Ricardo Velho da yine davet almışlar Portekiz milli takımına.
5: 41 yaşında Cristiano Ronaldo 6. kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek.
6: Fakat artık gitmiyor.
5: Yani şey, ceza sahası oyuncusu oldu.
6: Tamamıyla.
5: Evet. Yani pres de yok, depar da yok. 41 yaş. Normal.
6: Ben bu Dünya Kupası'ndan sonra acaba bırakır mı diye düşünmeden edemiyorum.
5: 1000 gol atmadan bırakmayacak Ercan abi. 1000 gole de seneye ulaşabilir gelecek sezon.
6: Belli de olmaz tabii. Bırakabilir de.
5: Ya bırakabilir gelecek. Ya bırakabilir de tabii, ihtimal dahilinde, ama benim bildiğim röportajlarında söylediği 1000 gole ulaşmadan.
6: Evet, röportajlarında onu söylüyor.
5: Bırakmak istemediği, şu anda da 970'lerde olması lazım.
6: 30 gol de az değil. Evet.
5: İşte bakacak kupa, Süper Kupa, işte Asya Şampiyonlar Ligi son derken.
6: Asya Şampiyonlar Ligi'nde ikinci kupayı da finalde kaybettiler.
5: Evet, Japon takımında değil mi?
6: Evet. Pek iyi gitmiyor işler.
5: İyi gitmiyor. Böyle bir eleştiri vardı dinleyicimizden. Ronaldo Dünya Kupası'nda. Bakalım. Can Uzun geniş kadroda var zaten. Mehmet Cihan Bey yazmış. Can Uzun olmaz mıydı demiş. Can Uzun var.
6: Var, evet.
5: Can Uzun geniş kadroda var zaten. Saydık az önce. Şimdi bakalım başka var mı yorumlar. Santrforsuz oyunda demiş Ercan abi dinleyicimiz. Evet. Kilitlenen maçlarda, duran toplarda, yan toplarda gol bulmak zor olmaz mı? Denizli'den Muhammed Bey.
6: Doğru söylüyor Muhammed Bey. Yani santrforsuz değil. Santrfor var da, tarif edilen o fizikli santrfor, bir Deniz var.
5: Hani ligimizde de yerli yok ki adam kullansın mesela. Montella'yı nasıl eleştirebiliriz? Şu anda var mı mesela?
6: Burak'tan sonra yok.
5: Burak'tan sonra yok.
6: Çıkmadı. Santrafor'la oynuyor ama o herkesin beklediği tip santrafor değil.
5: Hı hı.
6: Ortada biri oynuyor. Kimileri diyor ya işte orta saha dönerek oynuyorlar. Sahte 9 deniyor ya. Hayır, bizim takımımızda 9 numara var. Ya santrafor var da. Hı hı. Tarif ettiğimiz santrafor yok.
5: Peki Bertu
6: tercih etmedi.
5: Tercih etmedi.
6: Ben Bertu alınabilir diye düşündüm.
5: Ben de öyle düşündüm. Bertu tercih etmedi mesela.
6: Deniz'i aldı.
5: Deniz'i aldı onun yerine.
6: E normal. İkisinden birini tercih edecekti. Bence. O da işte Porto'yla şampiyonluk yaşamış. Bir daha yüksek tecrübe olarak gördü herhalde Deniz. Öyle değil mi?
5: Şimdi bir dinleyicimiz de İngiltere'den Erkan Bey de karşı bir eleştiri getirmiş dinleyicimize. Evet. Bursa'daki dinleyicimize eleştiri getirmiş. Diyor ki dört büyüklerde oynayanlar genelde daha sert ve zorlu maçlar oynuyorlar. İyi seviyeye gelip büyüklere geçenler kendilerini daha iyi ispat edip devam ediyorlar. Milli takıma da bu nedenle seçiliyorlar demiş.
6: Genelde öyle oluyor.
5: Evet. Bir noktaya kadar kendilerini ispatlıyorlar. Sonra büyük takımda seviyelerinin üstüne çıkıyorlar. Ya da genelde gerçek seviyelerini oluyor. Buluyorlar diyor.
6: Ya Merih mesela Alanya Spor'da gösterdi kendini. Hı-hı. Ki Fenerbahçe'den gitme.
5: Direkt olarak Altınordu'dan çıkanlar var.
6: Evet. Altınordu, Cengizler. Hı-hı. Öyle değil mi?
5: Evet.
6: Bu kaleci Berke de yaptığı disiplinsizliğin cezasını bence çekti. Bir takım kampına izinsiz.
5: Gelebilirdi belki de.
6: Terk etme. Yani. Çünkü çok iyi bir sezon geçirdi. Hem Avrupa Kupalarında hem Fransa'da.
5: Orada bir geri dönüş, hani bir özür mözür olamaz mıydı?
6: Ya olması gerekir diye düşündüm ama herhalde iki taraf da buna yanaşmadı. Ya o burada adımı atacak olan kişi Berke. Hmm. Ben değilim, sen değilsin.
5: İşte Montella'yı arayacak. İşte gençliğime kurban oldum diyecek. Bir şey diyecek. Özür dileyecek.
6: Bir anda çok fevri harekette bulundum diyecek ama milli takımlar tarihinde de çok az gördüğümüz bir şey bu.
5: Evet. Ne bileyim böyle bir kilo baklava gönderecek, bir şey yapacak yani. Bunlar olur.
6: Ya o değerlendirme yapılabilirdi fakat futbol bir takım oyunu ya. Hı hı. Orada sorgulanması gereken tabii disiplin oluyor. Montella da bunu tercih etmemiş. Ya bu teknik direktöre bağlı. Teknik direktör herhalde şey yapar. Ya alalım tamam affederim diye düşünürdü ama zengin de bir kaleci portföyü var.
5: Şimdi bir de şöyle bir şey var Ercan abi. Şimdi burası milli takımın oynayabileceği en üst turnuva.
6: Dünya Kupası.
5: 24 yıl sonra ancak gidebilmişiz.
6: Evet.
5: Bir teknik direktör gözüyle de ben bakıyorum, kafamın ağrımasını istemem. Geldi Berke. Yine böyle bir şey yaptı. Ne yapacağım ben o zaman?
6: Yapacak hiçbir şey kalmıyor.
5: Yapacak bir şey kalmıyor. Ben o riske girmem. Ha? İhtiyacım var mı Berke'ye? Şu anda bu kaleci portföyünde ihtiyacım da yok.
6: Onun zengin bir kaleci.
5: Kaprisini çekecek durumda değilim.
6: Evet, zengin bir kaleci kadrosu var elinde.
5: Evet.
6: İsimlere baktığında. Zaten bir numaralı kalecinde Uğurcan.
5: Uğurcan zaten tartışmasız. O yüzden Montella'yı da anlayabiliyorum. Mesela affedilme olacaksa da belki bundan sonra olur. Uluslar Ligi'nde olur mesela.
6: Mesela.
5: Yani Dünya Kupası biraz zor. Hani orada salim kafayla.
6: Artık sil baştan lazım. Yeni bir oluşuma doğru adım attığında bir davet gönderilebilir. Karşılıklı bir konuşulabilir.
5: Ne olabilir?
6: Ha ya da olmayabilir. Bilemem yine.
5: Örnek veriyoruz. Olabilir, olmayabilir. O kendilerinin bileceği bir iş.
6: Ya da şey demiştir. Ben burada olduğum müddetçe onu çağırmayacağım demiştir. Yani öyle bir prensip kararı da almış olabilir.
5: Şimdi
6: bunların hiçbirini bilemeyiz.
5: Bir en popüler dizi ve film platformuna ismini vermeyeyim, belki reklama giriyordur. Hı hı. Bir belgesel geldi, görmüşsündür. Fransa milli takımının otobüs skandalı diye.
6: Evet.
5: Raymond Domenech döneminde.
6: Domenech gördüm. Biliyorum.
5: Şimdi yani orada Anelka ile yaşadığı problemi anlatıyor mesela. Ekiple çıkan başlık.
6: Antrenmana çıkmayan Fransız oyuncular.
5: Gibi. Şimdi bunlar yani Fransa gibi bir takımda da yaşanıyorsa her takımda yaşanabilir. Teknik direktör olarak da hani ya benim kafam ağrımasın, bildiğim oyuncularla gideyim de diyebilir yani. Bu da onun hakkı bence.
6: Tabii ki 86 Dünya Kupası'nda yani şu var. Finale giderken Almanya otobüsünde kavga çıkıyor. Bayağı yumruk yumruğa. Köln ve Bayern Münih grubu denilen bir olay var Alman milli takımda. Schumacher yıllar sonra açıklıyor bunu kitabında. Hı-hı. Böyle bir kavga çıktı. Ve Arjantin'le finalde beraberliği yakalıyorlar. Son dakikada gol yiyorlar biliyorsun. Ve o kavgadan tabii...
5: 3-2'lik maç.
6: 3-2'lik maç. O kavgadan bayağı bir süre sonra o kitap çıkıyor. İnsanlar öğreniyorlar. Şu andaki sosyal medya ortamını düşünsene, bir dakika sonra öğrenirdi herkes. Hı hı. Değil mi?
5: Evet.
6: Bir dakika falan sürerdi.
5: Ya işte dün yayındaydık seninle, daha Sergen Yalçın tesisi terk etmeden görevi sona erdirildi diye haberler geçildi basına.
6: Evet, beraberdik.
5: Ya hani Cem Yılmaz'ın da bir skeci var ya, daha işte uçağın indiğinden kulenin haberi yok, sen nasıl arıyorsun diyor evet. Ya evdekileri ya da dışarıdakileri. Daha Sergen Yalçın'ın haberi yokken basına yazıyor yani.
6: Evet, doğru söylüyorsun.
5: O yüzden şu iletişim ortamında garip olaylar bunlar. Bakalım. İşte dediğim gibi o bir kilo baklavayı yaptırıp bir özür dileyebilir ama baklava da pahalı Ercan abi. Eskiden ucuzdu. Bayağı herkes pahalı. Birbirine giderken akşam ziyaretinde alırdı götürürdü. Kimsenin hani bütçe hesaplayacak durumu yoktu. Baklava her evde her gün yenilen bir şeydi.
6: Ama artık pahalı.
5: Ama artık o da bir lüks tüketime girdi diyebiliriz. Yarım kilo. Yarım evet. Kilo gönderebilir. Evet, Lille'in kalecisini radyoyu yeni açtım. Konuştuğunu unuttum. Tam onun üstüne mesaj attınız. Konuştuk, evet.
6: Onun üstüne at. Ya hoca, bu gerçekten bir disiplin olayı. Yapacak bir şey yok. Hı hı. Öyle bir karar verdilerse. Ya belki federasyon başkanı da demiştir ya, ne oluyor burası milli takım diye. Başkan, yöneticiler, teknik direktör.
5: Onlar da girmiş olabilir araya tabii. Tabii.
6: Değil mi? Hı hı. Ya kulüp takımında bunu biraz daha kolay affedebilirsin.
5: Kulüp takımı?
6: Evet. Ya para cezası verdim dersin. Ya bir süre kadro dışı bırakırsın. 2 hafta falan. Hı hı. Ama milli takımda bu biraz zor.
5: Dediğim gibi hani biraz daha belki yumuşak bir turnuva evet. Olabilir. Ama dönüşte. Dünya Kupası'nda açıkçası ben de...
6: Kafalar rahat olacak.
5: Kafamın rahat etmesini isterim yani. Montella'ya bu konuda hak verebilirim. Bertu var alınmayan demiş. Konuştuk Bertu.
6: Evet. Deniz'i tercih etti.
5: Evet, plaseleri saydık. Kimler elenir demiş bir dinleyicimiz. Onları söyledik. Uğurcan dışında hangi kalecilere güvenirsiniz demiş mesela bir dinleyicimiz bu arada.
6: Muhammed var. 2.
5: Ben Muhammed ve Ersin derim.
6: Altay'da oynadı. Belçikalı kaleci gelene kadar. Ya Manchester United'ın ikinci kalecisinden bahsediyoruz. Tamam, talihsiz bir Şampiyonlar Ligi milli takım serüveni yaşadı oynadığı maçta. En sonunda da işte Mert geliyor akla.
5: Kalecinin hani sıcak olması, oynayan bir kaleci daha evet. İyi olmaz mı diye düşündüm ben de.
6: Ben de öyle düşünüyorum. İşte Muhammed, Altay. Öyle sayıyorum. Hı hı.
5: Dinleyicimizin sorusuna da cevap vermiş olduk bu şekilde. Sorular geliyor. Teşekkür edelim. Bu bayram gününde de bizleri yalnız bırakmıyorsunuz ama bir yarış aramız var.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
5: Birlikteliğimiz devam ediyor. Bir dinleyicimiz Seattle'dan, sağ olsun bizi hep dinler. Demiş ki bir dilim baklava burada $3.5 artı vergi. $4 desen 200 TL'ye yakın Ercan abi, bir dilim.
6: Bir dilim.
5: İnanılmaz.
6: Pahalı.
5: Çok.
6: Bize göre pahalı.
5: Çok tabii. Çok. Şimdi Gençler Birliği için bir mesaj gelmiş. Metin Diyaden'i dün biz bayağı konuştuk. Çok iyi iş yapmadım Ercan abi Metin Diyaden.
6: Mükemmel iş yaptı.
5: Yani son 2 maç 6 gol 6 puan ligde tuttu.
6: Evet.
5: Yani bir ciddi kredide kazandı diye düşünüyorum kulüpte.
6: Bence.
5: Bilemiyorum de. Yani kazanmış ben olması lazım. Ben röportajını
6: da başlıklar halinde okudum. Baktım. Ya 38 yıldır diyor buradayım. Hı-hı. Ankara'dayım. Bütün arkadaşlarım Gençler Birliği. Çocuklar diyor altyapıda oynuyor. Tabii ki diyor takım beni kulüp istediğinde tekrar dönecektim. Risk miydi? Riskli diyor. Ama diyor hayır diyemezdim diyor. Tekrar çağırdıklarında. Ben diyor bu kulüple hep var oldum diyor çünkü. Yani, güzel bir açıklamaydı.
5: Evet. Karakter olarak da benim sevdiğim, takdir ettiğim insanlardan biri.
6: Ya futbol hayatı çok talihsiz bitti. Evet. Ayağı kırıldı. Eğer o olmasa daha uzun süre çok faydalı olabilirdi.
5: Olabilirdi. Olabilirdi. Şimdi bugün tabii 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Dolayısıyla etkinlikler de var kulüplerde, açıklamalar da var. Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbek Kalamış tesislerinde düzenlenen 19 Mayıs kutlamasına katıldı. Orada da açıklamalarda bulundu. Hem Atatürk'ün vizyonundan bahsetti, hem Galatasaray'ın vizyonundan bahsetti. Diyor ki Ali Samiyen ve arkadaşlarının ortaya koyduğu Türk olmayan takımları yenme hedefi sadece bir sportif hedef değil, özgüvenin, vizyonun ve çağın ötesinde düşünmenin iradesidir. Bugün Galatasaray'ın Avrupa'da elde ettiği başarıların temelinde de bu vardır, diyor Sayın Dursun Özbek. Ve aynı zamanda diyor ki güçlü bir Galatasaray inşa etmek için çalışıyoruz, diyor. Bugünden çok daha güçlü ve geleceği sağlam bir takım inşa etmek istiyoruz, diyor Sayın Başkan. Galatasaray'la ilgili de haberlerimiz var. Yavaş yavaş istersen kulüplerimize geçelim Ercan.
6: Geçelim
5: abi.
6: Hay hay.
5: Mesela Galatasaray'ın elden çıkarmayı düşündüğü isimler var. Bu isimlerden biri Victor Nelson. Nelson'a Trabzonspor'dan sonra Samsunspor'da talip oldu. Nelson iyi bir oyuncu bence. Benim beğendiğim stoperlerden biri.
6: Galatasaray'da son dönemi iyi geçmedi. Hı hı. İtalya'da da bence oturmuş başarılı bir performans sergileyemedi. Hı hı. O da bir yeni başlangıç yapmak isteyebilir. Dediğin gibi o mevkide yine fayda sağlayacak oyunculardan biri.
5: Zaman zaman üçlü, zaman zaman dörtlü oynadı Verona. Ve tabii kadro olarak çok zayıf bir takıma gitti. Küme düştüler zaten. Kendini çok fazla da gösterme fırsatı bulamadı. Ama ben mesela İtalyan spikerlerden dinlediğimde Nelson'un Galatasaray'dan gittiği haftalarda hep Galatasaray'daki istatistiklerden bahsetmişlerdi ve Nelson'dan övgü dolu sözlerle
6: doğru
5: konuşuyorlardı. İşte birebir mücadelelerdeki özellikleri, hava topu kazanma, işte geçilmeme gibi birçok özellikle dikkat çeken bir oyuncu yorumları yapılıyordu. Ama kötü bir takıma gidince bu istatistikler de çok bir şey ifade etmedi belki Victor Nelson için.
6: İstediklerini yapamadı, öyle diyebiliriz.
5: Evet, istediklerini yapamadı. Şimdi Samsunspor'da iş yapar mı? Böyle başlayalım Nelson.
6: Niye yapmasın? Van Drongelen kalacak herhalde.
5: Evet, bence yapar.
6: İkisiyle beraber dörtlü oyunda iş yapabilir.
5: Ben yapabileceğini düşünüyorum.
6: Trabzonspor'da da yapabilir.
5: Trabzonspor'da da yapabilir. İşte İtalya'da küme düştü. Belki yeniden bir çıkış, yani Serie A'da kalmak istediğini biliyoruz ama bir teklif gelir mi, yoksa Serie B'ye gitmeyi kabul eder mi bilmiyorum. Zannetmiyorum.
6: Serie B'yi istemez de İtalya'da takım da küme düştüğü için bir sorularla karşı karşıya kalabilir. Soru işareti diğer takımlar için.
5: Yani iyi bir oyuncu olsanız bile küme düşen takımda oynuyorsanız o sizin değerinizi biraz azaltıyor.
6: Etkiliyor.
5: Evet, etkiliyor. Bundan da etkilendi. Kazımcan'a da ilgisi var. Samsunspor'un. Kazımcan Karataş.
6: Başakşehir'de tamamladı sezonu. Hı hı. Şans bulduğu anda biraz dikkat çekti Galatasaray'da. Sonra Başakşehir'e kiralık verildi. Neden olmasın?
5: Galatasaray taraftarı da gördüğüm kadarıyla seviyor.
6: Evet.
5: Kazımcan'ı. Çünkü savaşçı bir ruha sahip. Evet, çok üst düzey bir oyuncu değil ama hani taraftar o savaşçı ruhu hep sevmiştir Türkiye'de.
6: Bütün takımlarda.
5: Bütün takımlarda.
6: Katılıyorum sana.
5: Ya o hani mücadelesinden hiç bir şey taviz vermez. Sonuna kadar mücadele eder. İleri gider, geri gelir. Yani terini son damlasına kadar akıtır. Bu tarz oyuncular Türkiye'de hep sevilir.
6: İş yapmıştır da.
5: Evet, işte yapar. O yüzden Kazım Can'ı Galatasaray taraftarı da çok sevdi, benimsedi. Belki işte düzenli oynama şansı bulacak kadar bir yeteneği olmasa bile taraftarın gönlünde de bir yeri var Kazım Can'ın.
6: Bu öyle yüzden ya Okan Buruk tabii ne düşünüyor yeni sezonla ilgili. Şimdi Jakobs var, Eren var. Değil mi?
5: Şimdi evet, biraz kadro planlamasını da konuşuruz ilerleyen dakikalarda. Neler olacak 10+4'te? 12+2 yeniden gelecek mi bilemiyoruz.
6: Bunun da bir an önce açıklanması lazım diye düşünüyorum.
5: Başkan açıkladı aslında ama bu değişir mi bilmiyorum.
6: Ya Kulüpler Birliği tekrar belki bir girişimde bulunabilir tabii.
5: Evet, Kulüpler Birliği girişimde bulunabilir. Şimdi Icardi konusu gündemde Galatasaray'da, temsilcisi Elio Pino İstanbul'a geldi. Sayın Başkan'la da görüştü.
6: Evet.
5: %50'den fazla bir indirim talep ettiği söyleniyor Galatasaray'ın. Eliapino ve Icardi de süre istemişler. Karar vermek için. Yani bir hafta 10 güne bu karar açıklanır deniyor Ercan abi.
6: %50'den fazlası. Şimdi mutlaka ona bu teklifleri yapabilecek başka kulüpler var mı?
5: 4 milyon diyelim.
6: 4 milyon euro yıllık. Arjantin'den çıkar mı bu?
5: Zannetmiyorum.
6: Karşılıklı bir soru cevap yapalım seninle. Yani Arjantin milyon. Liginde 4 milyon 33
5: kim
6: yaş.
5: Nereye? River Plate verebilir mi?
6: Yani verir ama vermez.
5: Şu haline verir mi?
6: Vermez. Bana göre vermez.
5: Bence de vermez.
6: Serie A'dan çıkar mı?
5: Çıkmaz.
6: Ya yani ne Juventus ne Roma.
5: Çıkmaz.
6: Ne Milan. Ay bunların verme ihtimali var da vermezler.
5: Yani Serie A, ya forvetleri dövüyorlar orada Ercan abi.
6: İşleri çok zor.
5: İşleri zor orada forvet olmanın. Bayağı dayak yiyerek çıkıyorsun maçtan. 90 dakika boyunca hırpalıyorlar bayağı yani.
6: Bundesliga'da hiç ihtimal vermiyorum.
5: Bayağı yani zor. İspanya'nın belki orta alt sıra takımları.
6: Da onlarda da 4 çok yüksek bir rakam.
5: Yani şu 4 yüksek evet. Ama şu fizikle bir yerde oynaması kolay görünmüyor bende.
6: Ha kendisi ben İspanya'ya gideceğim. Şu parayı da almaya tamam başka paraya anlaşırım derse o olabilir. Dediğin gibi.
5: Bir de şuna da dikkat edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Şimdi olağanüstü bir sevgi var, aşk var hatta. Sevgiden de büyük bir bağlılık var Galatasaray taraftarı ile Icardi arasında. Bunu görüyorum, hissediyorum zaten. Şimdi sahada kaldıkça ve oynayamadıkça bu sevginin azalması, günün birinde ıslıklara dönmesi kötü olur. Yani ayrılık kötü olabilir kalırsa. Böyle bir ihtimal de var.
6: O işin olma ihtimali de var.
5: Evet.
6: Yani ne kadar mükemmel ayrılıklar olacakken bu sefer işte ıslıklar.
5: İyi anılarla ayrılmak daha iyi olabilir diye düşünüyorum.
6: Kendisinin ve temsilcisinin de bu konuyu gayet iyi düşünmesi lazım. Yani Galatasaray teklifini yapmış.
5: Evet. Galatasaray taraftarı ne düşünüyor? Onlar da yazabilirler tabii. Icardi konusu çok özel onlar için biliyorum.
6: Tabii.
5: Ama hani güzel ayrılık, işte 2 yıl sonra gelir buraya başka bir görevle. Gelir tribünleri selamlar, sahaya iner. Aşkın olayım bir daha çalar. Yine müthiş bir ortam olur.
6: O ayrı.
5: Ama işte o kötü ayrılık noktasına da gelme ihtimali var ya işin. Icardi de hani ben o toparlanma ışığını da göremedim 2 yıldır. O yüzden.
6: Hiç. Yani ileri gideceğine yerinde saydı.
5: Yerinde saydı ya da geri gitti.
6: Geri gitti. Birçok maçta öyle bir görüntü oldu.
5: Bir de kısıtlama daha da sertleşti bu sene. Hani artı birini orada kullanır mısın?
6: Artı birini ya deneyimine kullanırsın.
5: 10 oyuncudan birini orada kullanır mısın?
6: Deneyimine kullanırsın. Takımı biliyor. Teknik direktörü biliyor, tanıyor. Kullanma ihtimali o. Ama fizik olarak durum nedir diye düşünsen iyi değil.
5: Yani bazen İşte aşk mantıksızdır denir ya, aşk ve mantık arasında bir tercih yapmak durumunda sanki Galatasaray ve Icardi.
6: Öyle gözüküyor.
5: Öyle bir ayrımdalar.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
5: Birlikteliğimiz devam ediyor. Bir dinleyicimiz Icardi Galatasaray'daki ömrünü doldurdu demiş. Bir başka dinleyicimiz ikinci forvet olarak oynamayı kabul edecekse kalmasını isterim. Bitiriciliği muhteşem demiş. Arabistan'a gitme ihtimali olabilir mi diye sormuş Bursa'dan Aykut Bey. Eğer kalırsa seneye ıslıklanır, gitmeli ki her zaman efsane olarak kalsın demiş bir başka dinleyicimiz.
6: Tabii ki fikirleri için teşekkür ederiz dinleyicilerimize önce.
5: Zor bir karar ama değil mi?
6: Zor. Arabistan'da da oynayabilir ama kendi ister mi?
5: İster mi? Gidip orayı da fethedeyim diyebilir mi?
6: Oynayabilir çünkü.
5: Oynayabilir. Arabistan'da oynayabilir.
6: Tabii bu savaş ortamında onların da transfer piyasasının ne olacağı belli değil Mehmet. Bir de o var.
5: Biraz onlar daha sular duruldu gibi, bu yüksek paralar artık yavaş yavaş
6: para anlamında, bütçe anlamında iniyor.
5: Evet, bütçeler de aşağı inmeye başladı. Icardi'nin istediği parayı yine verebilirler belki ama Icardi orada mutlu olur mu, oraya gitmek ister mi bilemiyorum, o Icardi'nin bileceği.
6: Dönemin hatırlarsan Çin'de büyük paralar vardı. Çin Ligi.
5: Evet, kısa sürdü.
6: Arabistan'da aynı hava yaşanabilir mi? İstemesen de yaşanabilir. Orta Doğu'da durumlar kritik.
5: Doğru.
6: Ya orada futbola yatırımı
5: belirsizlik
6: var. Bir süre durdurabilirler.
5: Futbol yatırımını durdurabilirler. Doğru, dediğin doğru. Bu Icardi Galatasaray ilişkisi de dediğim gibi bir aşk ilişkisi ama işte aşk ve mantık arasında bir seçim yapmak durumunda Galatasaray. Bir orta yol bulmaya çalışıyor, evet. Sayın Dursun Özbek. Bazen bir kadını seversin ya da bir erkeği seversin ama geleceğinin onda olmadığını bilirsin. İşte böyle bir durum var sanki Galatasaray ve Icardi arasındaki ilişkide. Bakalım nasıl bir karar çıkacak.
6: Bence zor bir karar.
5: Zor karar, zor gerçekten.
6: Ama Galatasaray'ın teklifi yapmış durumda. Fena değil.
5: Evet, bir teklif gitmiş.
6: Ya ben sana hiç teklif yapmadan güle güle dememiş.
5: Şunu biliyoruz ki Dursun Özbek Icardi'yi gönderen başkan olmak istemiyor.
6: Evet, kendisi giderse de yapacak bir şey yok.
5: Evet, kendisi giderse de yapacak bir şey yok. Kamavinga haberleri çıktı Ercan abi Galatasaray için.
6: Çok düşük bir ihtimal değil mi?
5: Diyemiyorum. Düşük diyemiyorum çünkü düşük, evet, ama olmaz diyemiyorum çünkü Osimhen de imkansızdı.
6: O imkansızlık sınırı orada aşıldı.
5: Evet, sanki ondan
6: İkinci defa
5: sonra,
6: olur mu olmaz mı bilemem.
5: Ondan sonra hani Osimhen geldikten sonra başka bir oyuncu gelmez diyemiyorum. Kamavinga. Şimdi Galatasaray'da kimler gidebilir, biraz onu konuşalım o zaman. Çünkü birilerinin gitmesi lazım ki 10 oyuncu, 10 yabancın olsun. Şu anda Icardi'de kalırsa hali hazırda 10 yabancısı var. Benim mesela Dursun Özbek olsam, futbol direktörü olsam Galatasaray'da, ilk çıkaracağım isim o 10 oyuncudan biri Icardi olurdu. İkincisi de piyasası olduğu için ilgilenenler de var diye duyuyoruz. Sara.
6: Şimdi Sara olabilir, Singo olabilir.
5: Singo'ya 30 kimse verir mi? Şüpheliyim, çok oynayamadı. Çok para yatırdı Galatasaray Singo'ya.
6: Çünkü
5: zarar etmek istemeyecektir.
6: Boyu zaten almayacaklar gördüğüm o.
5: Boy olmuyor.
6: Kiralık olarak geldi Bayern Münih'ten.
5: Şalay gidebilir diyorlar. Benim asla göndermeyeceğim oyuncu Şalay'dır mesela.
6: Çok faydalı olmadı mı?
5: Çok faydalı bir oyuncu.
6: Müthiş profesyonel.
5: Sağ bek, sol bek, nereye koysan oynuyor.
6: Hiç sesini çıkarmıyor.
5: Evet.
6: Huzursuzluk meydana getirmiyor.
5: En iyi oynadığı dönemde Boye geldi. Boye'yi oynattı Okan Buruk, hiçbir şey yapmadı.
6: Hiç.
5: Hiç.
6: Şimdi şu var. Tabii Torreira Lemina ikilisi.
5: Demine kalıyor gibi.
6: Torre de kalıyor gibi. O zaten önceden gitmiş.
5: Şampiyonluk kutlamalarında sanki veda etti diyorlar ama ben izlemedim.
6: Ben de izlemedim.
5: Orada ağlamış, çok duygusal anlar yaşamış. Hiçbir Galatasaray 54 tane röportaj vermiş tüm basına. Torreira mesela röportaj vermemiş. Gidecek diyorlar Torreira için. Bilmiyorum.
6: Bildiğim kadarıyla sözleşmesi devam ediyor.
5: Sözleşmesi var. Ama gitme isteği olursa Galatasaray'da kolaylık yapacakmış. Bu yönde duyumlarım var, evet.
6: Tabii o da belirli bir bonservise bakacak.
5: Hı-hı.
6: Tahmin ediyorum,
5: evet,
6: ki
5: evet.
6: Al bonservisini, çok teşekkür ederiz. Bedava diye göndermezler.
5: Olmaz. Hı-hı. Öyle çok ısrarcı olursa 4-5 bandında küçük de olsa bir bonservis
6: olur,
5: ister.
6: Olur, bence ister.
5: Galatasaray.
6: Bence ister. Ya şimdi, Torreira tabii duygusal, şampiyonluktan sonra hiç hoş olmayan bir anda yaşadı.
5: Olay da yaşadı.
6: O onu bayağı etkilemiş olabilir. Hı-hı. Bunu kabul edelim. Ama Galatasaray'da da onunla seven çok.
5: Tabii şampiyonluklarda büyük payı var.
6: Ya, takımdaki arkadaşlarıyla da ilişkisi çok iyi gördüğüm kadarıyla. Hı hı. Çok iyi düşünmeleri lazım bence.
5: Şimdi Lemina'nın kalması şöyle mantıklı. Stoperini de yedekliyorsun. Ekstra stoper almana gerek olmayabilir.
6: Mantıklı. Bir de bu sene herhalde geçen seneye göre Adele anlamında söylüyorum. O kontrollerini daha sık ve iyi yapacak. Daha evet. iyi kontrollerle çok tekrarlamayacak bir problemle sahaya çıkar. Sağlığı anlamında söylüyorum.
5: Yani her maç mesela 45 dakika rahat oynayabileceğin bir oyuncu.
6: Sonra ertesi maçta problem oluyor.
5: Onu i̇şte 90 oynarsa problem oluyor da 45'te problem olmaz.
6: Olmuyor evet. Hı-hı.
5: Mesela Sara giderse oraya bir tane Kamavinga olabilir. İşte Icardi giderse bir Bernardo Silva olabilir. İsimler geçtiği için örnek veriyorum.
6: Bu isimler geçiyor. Yalnız bu ikisi süper yüksek fiyatlı oyuncular. Süper yüksek.
5: Sayın Kabukçu bütçeyi yukarı çekeceğiz demişti.
6: Evet.
5: Kendisine uzatılan mikrofona. Limiti de var Galatasaray'ın.
6: E tabi şimdi Kamavinga Real Madrid kadrosunda değil mi?
5: Evet.
6: Belki Jose Mourinho eğer teknik direktör olursa onu bırakmayacak. Bir de öyle dengeleri de unutmayalım.
5: Dünya Kupası kadrosunda kendisine yer bulamadı Kamavinga.
6: Evet.
5: Fransız futbolcu. Bakalım. Yani bir tane yıldız bekleniyor Galatasaray'da. Bu Kamavinga mı olur, Bernardo Silva mı olur, ikisi beraber mi olur bilemiyorum. Ama 10 artı 4'ü Galatasaray şiddetle
6: istemiyor. Ya bunu istemeyen birçok kulüp var bence de.
5: Avrupa'da başarı hedefimizden saparız diyorlar 10 artı 4'le.
6: Evet. Bu daha önceden konuşulup keşke yani bu bir rakam belirleyip daha önceki dönemler için söylüyorum bu sene değil hep aynı şeyi söylüyoruz ama bunun olması gerekiyor. Ya İtalya'da, İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da her sene değişiyor mu? Hayır. Bizde niye değişiyor?
5: Dün konuştuk değişmemesi lazım.
6: Yani değişmiyor.
5: Bizde her şey değişiyor işte. Eğitim sisteminde sürekli değişiklik oluyor. Müfredat sürekli değişiyor.
6: Bence değişmemesi lazım.
5: Değişmemesi lazım yani. Yabancı kuralı sürekli değişiyor. Kamavinga için de Real Madrid'in isteği 50 milyon euro Ercan abi. Olur mu? Olabilir.
6: 50 milyon euro Kamavinga'nın da isteği olacaktır.
5: O da bir 10 temiz ister.
6: 15 ister bence.
5: 15.
6: Türkiye olabilir. Fiyatı çünkü.
5: Türkiye fiyatı. 50 artı 15. Yılda. Bilemiyorum. Bütçeyi bilemiyorum tabii o konuda.
6: Şampiyonlar Ligi'nden bir senede kazandığım para 60. Mesela 60 milyon euro. Öyle düşün. Onda bir oyuncuya bu kadar yatırım yaparak herhalde değerlendirmek istemezsin.
5: O yönetim artık hesabını kitabını onlar yapacak. Sadece biz haberleri burada değerlendiriyoruz.
6: Evet. Bunlar iddia eden haberler.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
5: Birlikteliğimiz devam ediyor. Kamavinga haberlerini değerlendiriyorduk Galatasaray için. Bir başka isim yine gündeme gelen, tabii çok gündeme gelecek. 40 milyon euro piyasa değerli Fabian Ruiz Ercan abi. Olma ihtimali var mı? Fabian Ruiz.
6: Her oyuncunun olma ihtimali var. Bunu söyleyelim. Bu bir transfer. Transfer değerli oyuncu.
5: Yine 30 yaşında bir isim. Çok da genç bir isim değil Fabian Ruiz.
6: Fakat rakamı görünce yaş örneğini de değerli dinleyicilerimize ilettik. O yaşta bir oyuncuya bu rakamın verilmesi bence tartışılır. Büyük bir ihtimalle Türkiye'ye geldiğinde de işte 3 yıllık sözleşme ister. Bu sözleşmede de yüksek maaş talebi olur. Yıllık kazanç. İsmi güzel. Çok kariyer iyi. Mükemmel. Çok fakat güzel bir isim. Şu anda yaş 30.
5: Ve de bu sene 3 ay sakatlık, diz sakatlığı yaşadı.
6: Evet. Daha yeni toparlandı.
5: Yeni toparlandı. Fabian Ruiz. Orada da bir soru işareti var kafamda ama döner dönmez ilk 11 oynadı.
6: İyileşir iyileşmez. Evet. Kolay tabii vazgeçilecek bir oyuncu değil. Kaliteli oyuncu. Ama dediğim gibi rakamlar çok yüksek. Bana öyle geliyor bilmiyorum.
5: Bakayım ne kazanıyor. Bakalım Fabian Ruiz ne alıyor PSG'den. Ben de merak ettim sen pahalı deyince. 6.3 milyon euro yıllık.
6: Türkiye fiyatı ne olacak?
5: 12.
6: Ben 15 diyorum yine. 15'ten kapıyı açacak.
5: Seneye kontratı biliyor, bitiyor.

0: Bir de Real Madrid'den iyi ayrılsın.
1: Evet.
0: Yani yıllık gelirini Real Madrid'den gördüğün zaman oyuncuyu alman için ya başka bir takım da olabilirsin. Diyelim ki United istiyor. Çarpı 2 yapmak zorunda. Öyle değil mi?
1: Tabii. 25. Bir sıkıntılı olur. Yani Osimhen'in maaşından daha fazla maaş vermek zorundasın Kamavinga'ya.
0: Evet. Öyle bir gerçekle karşı karşıyayız şu anda.
1: İşte öyle bir kontrat da olmaz Türkiye şartlarında. Bu biraz Kamavinga tuzlu geldi bana Ercan abi. Kamavinga'yı görünce Fabian Ruiz daha iyiymiş dedim. Değil mi? Bir başka isim de zaten yine konuştuk. Bernardo Silva, Galatasaray için yazılan isimlerden biri. O bonservisi olmadığı için biraz daha hani olma ihtimali yüksek gibi geliyor
0: Dün
1: bana.
0: onu biraz
1: Evet.
0: değerlendirmiştik. Onda da şimdi dünyada artık imza parası var. Bonservisi olmayan oyuncular açıktan onu alıyorlar. Açıktan dediğim yani kulüp bonservis ödeyeceğine oyuncuya ödüyorsun.
1: Evet.
0: O da bonservis gibi bir para çıkıyor bir anda ortaya.
1: E tabi.
0: İmza parası.
1: Tabi. Onu yıllara bölüyorsun işte.
0: Evet.
1: Ne vereceksin? 10 vereceksin diyelim. 10 yerine 15 veriyorsun. 3 yılda 15, 15, 15, 45 ödüyorsun. Tamamen örnek veriyorum fiyatı.
0: Evet.
1: Yani 15 bonservis vermiş gibi oluyorsun o zaman da.
0: Artı bir de yıllık gelir.
1: Evet, artı bir de yıllık gelir tabi.
0: Ya böyle oyuncuları tabii ki bunu değerli dinleyicilerimiz de biliyorlar. Osimhen'den de zaten biliniyor. Böyle oyuncuların maliyetinin yüksek olması normal.
1: Tabii çok üst düzey oyuncular bunlar.
0: Deniyor ya A-plus diye. Evet.
1: A-plus
0: Evet.
1: oyuncular. Şimdi kadro mühendisliği yapalım biraz. Galatasaray'ı konuştuk. Diğer takımlara da geçeceğiz. Birazdan Beşiktaş'ı çok konuşacağız mesela. Şimdi yabancılardan kimleri tutarsın Ercan abi? Davinson Sanchez'i tutar mısın?
0: Evet.
1: Tuttun Davinson, bir yabancı oldu. Jakobs.
0: Evet.
1: Ben de tutarım. Singo. Çok yatırım yaptığın için mecbur galiba tutmak zorundasın.
0: Tutarım. Bir teklif gelir mi acaba diye ona bir parantez açır kaparım.
1: Tamam. Ama sonuçta kaldı.
0: Evet.
1: 3. Ya Şalay'ı
0: Tabii canım.
1: kesin tutarım. Ben de 4. Torreira.
0: Soru işareti.
1: Gönderdik diyelim Torreira'yı.
0: Evet.
1: Ya da kendi gitti. Sané'yi tutarsın.
0: Tabii.
1: Herhalde. 5. Saray'ı tutar mısın?
0: Sara da yine bir soru işareti koyalım.
1: Tamam. Lemina.
0: Sen stoperde de yararlanabilir diyorsun. Ben ama 45 dakikalık oyuncu olduğu için onu düşünebilirim.
1: Tamam. Bakalım, bakalım, bakalım. Icardi.
0: Çok zor soru işte bu. Yani taraftar, gönüller bir. Ha ben Icardi başka bir takımda olsa teşekkür ederdim. Ama Galatasaray'da çok önemli işler yaptı, yaşadı. Ya şimdi Bayern Münih'te oynasaydı çoktan teşekkür etmişlerdi.
1: Tabii.
0: Lewandowski'ye nasıl statta teşekkür ettiler?
1: Real
0: Icardi'ye...
1: Madrid Ronaldo'ya teşekkür etti.
0: Evet. Bu yüzden ben giderse şaşırmam.
1: Osimhen'de kalıyor.
0: Evet.
1: Şimdi şu haliyle işte Osimhen kaldı. Icardi gitti diyelim.
0: Torreira gitti.
1: Torreira
0: 2.
1: gitti. Sara gitti.
0: 3.
1: Şimdi bunların yerine yabancı alma ihtimalin olur. Lemine'ye de
0: Zaten.
1: gönderirsen 4.
0: Evet.
1: Ama daha iyilerini bulabilir misin? Bulursan kaça bulursun?
0: Ya da buldum mu?
1: Ya da buldun mu?
0: Araştırdım ve buldum mu?
1: Bir de hem bazen iyi diye alıyorsun, gelen gideni aratıyor. Öyle de olmaması lazım. Emin olman
0: Kesin.
1: lazım.
0: Tabii bu
1: Bu
0: kadronun
1: adamlardan eminsin. Bir
0: ama
1: verim
0: bu
1: alıyorsun.
0: tabii bu kadro yalnız şunu gösterdi. Diyelim ki hiç kimse gitmiyor ama Galatasaray'ın bu kadrosu yine Şampiyonlar Ligi'ne gidecek ya. Mesela kimse gitmedi. Ya da bir iki oyuncu gitti geldi. Bu kadro Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde yıpranıyor. Bunu geçen sene gördük. Bu sene bu yıpranma daha fazla olur.
1: Olur. Net olur.
0: Daha fazla olur.
1: Miadı dolan oyuncular var.
0: Bence de var.
1: Bir değişim gerekebilir.

0: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Birlikteliğimiz devam ediyor. Bu arada da şunu da söyleyelim. Zaniolo galiba kalacak İtalya'da.
2: Öyle istiyordu.
1: Sportif direktör Gökhan İnler, çünkü açıklama yaptı. Gökhan diyor ki, Gökhan İnler, herhangi bir problemimiz yok Zaniolo ile ilgili. Onun ortaya koyduğu performanstan memnunuz, karakterinden memnunuz. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Geleceğini değerlendireceğiz ama sportif direktör olarak benim açımdan herhangi bir sorun olacağını düşünmüyorum. Bizim için önemli bir oyuncu diyor.
2: Evet.
1: 10 milyon euro bonservis ve bir sonraki satıştan %50 payla Galatasaray'dan alabilirler.
2: Olabilir.
1: Zaniolo'yu. İlerleyen günlerde bu konuda netleşecektir diye
2: Zaniolo zaten bizim ligde kalmak istemedi, değil mi?
1: Yok, kalmak istemedi. Evet. Kalsa Galatasaray'da kalırdı zaten. Kalmak istemedi. Şimdi biraz Beşiktaş diyelim Ercan abi. Beşiktaş diyelim. Taraftarı, çünkü yeni teknik direktör kim olacak dedi. Dün akşam saatlerinde Serkan Reçber de bir açıklama yaptı. Teşekkür etti Beşiktaş camiasına. Onunla da yollar ayrıldı. Beşiktaş'ta da şimdi birçok aday gündeme geldi. Dün değerlendirdik. Sayın Başkan canlı yayında hatta değerlendirdi bunu. Dedi ki Şenol Güneş'i ben düşünmüyorum dedi. Net başlığı da verdi. Şenol Güneş adaylardan biri değil. Oliver Glasner. Ercan abi. Oliver Glasner Crystal Palace'tan ayrılacak.
2: Evet.
1: 51 yaşında. Glasner'in şöyle söylediği haberleri var. UEFA Avrupa Ligi'ne kalırsanız masaya otururuz demiş Glasner.
2: Evet.
1: Beşiktaş'ın da kaderi Trabzonspor Konyaspor maçının ardından netlik kazanacak. Glasner için bir istek var gibi. Dino Topmöller diğer isim.
2: Frankfurt'un eski hocası.
1: Evet. O da 45 yaşında. Eduard Graf'ın en çok istediği isim Topmöller deniyor.
2: Evet.
1: Beşiktaş'ta. Başarıya aç bir teknik direktör olduğu vurgulanıyor. Gelecek hafta menajerinin Türkiye'de olacağı da söyleniyor Topmöller'in.
2: Ya Topmöller, onun dışında Glasner her türlü oyunu oynatabilen bir teknik direktör. Onunla ilgili makale okudum. Sevdiği sistemler işte 4-3-2-1. Onlar zaman zaman üçlü savunma. Ama favori sistemi 4-4-2. Glasner'in. Tabii bu Beşiktaş'ta kendi karar verecek neyi oynatacağını. Crystal Palace'da bence çok önemli işler yaptı. Onu söyleyeyim. Ya Crystal Palace şu anda final oynayacak.
1: Evet.
2: O da finalin bitmesini bekliyor.
1: Hı
2: hı. Şimdi bazı isimler var. Postekoğlu konuşuluyor. Hiçbir başarısı yok.
1: Postekoğlu da konuşulanlardan biri.
2: Tottenham'ın düşüşü onun zamanını rastladı. Ondan sonra da şu anda küme düşmemeye oynuyor Tottenham. O antrenörler arasında yer alıyor.
1: Hı hı.
2: Onu söyleyeyim. Yani ben Postekoğlu olsun istemem mesela. Şahsen.
1: Şimdi Glasner'in şöyle bir artısı var gibi geliyor bana. Hani birkaç farklı sistemde oynatabiliyor ya. Bu bir artıdır bence bir teknik direktör için.
2: O artı, bir de şu var. Uzun süreli anlaşma yaptın diyelim. 2 sene, 3 sene. Mutlaka Glasner'le bir başarıya doğru gidebilirsin. Onu söyleyeyim.
1: O sabrı göstermen lazım ama bizde o sabır yok maalesef Türkiye'de.
2: Şimdi artık buna göstermek zorundalar. Bu işin sonu böyle gitmez. Ona gösterme.
1: Ya boz her sene 2 teknik direktör. Yani 4-10 teknik direktör oldular canım. Evet, 10.
2: Glasner'le eğer olursa yani ben şu andaki en önemli teknik direktörlerden biri diyorum. Ya. Eğer olursa.
1: Topmöller
2: 2.
1: 2 mi? Glasner'in arkasına mı yazdın?
2: Evet.
1: Tamam. Razvan Lucescu'ya ben biraz sıcağım. Ne diyorsun Razvan Lucescu için?
2: Ya olur da o da Avrupa futbolunda ne yaptı?
1: Evet.
2: Ya olur da ne yaptı? Değil mi? Yunanistan'da çalışıyor.
1: PAOK'ta.
2: PAOK'ta. Şu anda ne yaptı Avrupa futbolunda? Şu ana kadar?
1: Bir şey yapmadı.
2: Bunların içinde yapan Glasner. 4 kupası var kariyerinde.
1: Glasner, evet.
2: En önemli isim bence.
1: Dün itibariyle gündeme gelen Kurban Kurbanov.
2: Olmaz. Türkiye farklı, Azerbaycan çok farklı. O bir takımla özdeşleşmiş. Çok saygı duyduğumuz bir isim.
1: Evet.
2: Ya burada 3. maçta istifa diye bağırsalar hemen o da istifa eder.
1: Hiç gerek yok. Bence.
2: O bir takımla Azerbaycan'da özdeşleşmiş dediğim gibi bir isim. Arda Turan ismi var. Gelir mi? Şartlar bırakır mı? Sözleşme zor. Nasıl? Bence de zor.
1: Şimdi Beşiktaş taraftarının sevdiği, çok iyi futbol oynatan ama derbi kazanamadığı için gönderilen Slaven Bilic. Olur mu yeniden?
2: Bilic konusu önemli. Kendisi şu anda
1: bence
2: ne yapıyor?
1: Bence de önemli bir konu, evet.
2: Kendisi şu anda ne yapıyor? Mesela o. Teknik direktörlüğü kafasında tam olarak bırakmış mı?
1: Uzun süredir takım çalıştırmıyor.
2: Takım çalıştırmayı özlemiş mi? Burada önemli konular bunlar. Çünkü uzun süredir o da bir takımla birlikte çalışmadı.
1: En son El Fateh'de görev yapmıştı. 2024 sonunda.
2: Yani uzun süre dediğimiz
1: 2 yıl.
2: 2 yıl. 2 yıldır inzivada mı? Kendini mi yeniliyor? İşimi bıraktı? Bunları bilmiyorum.
1: O bölüm bende de yok. Son 2 yıl ne yaptığını bilmiyorum. Bilen varsa da yazsın. 2 yıldır işte ne bileyim Tibet'e gitti, bir yenileniyor mu?
2: Evet, bıraktı mı ya da? Ha. Ya da artık ben teknik direktörlük yapmayacağım mı dedi. Bunları bilmiyoruz ki.
1: Bilmiyoruz. Ama taraftarı heyecanlandırdığını ben görüyorum.
2: Her zaman heyecanlandırdı.
1: Slaven Bilic.
2: Oynattığı oyun bayağı beğeniliyordu Beşiktaş taraftarı tarafından.
1: Ben de çok beğeniyordum Bilic'in oyununu.
2: Şimdi bir de şu isim var. Futbol direktörü olarak Önder Özen ismi konuşuluyor.
1: Evet.
2: Bayağı.
1: Sezon başında da konuşuldu. Görüşüldü Önder Özen'le.
2: Ama işte başka bir ekip geldi.
1: Başka bir ekip geldi.
2: Önder Özen'le çalışmak ayrı. İşte başka ekip geldi işte sezon başı. O olmadı. Ben ısrarla olur mu olmaz mı diye düşünüyorum ama burada seninle konuştuğumuz gibi Bilic'in 2024 sonrası rotası ne oldu? O çok önemli bence.
1: Son iki yıldır ne yapıyor Slaven Bilic, benim bir bilgim yok açıkçası. Dün Tedesco ismini de konuşanlar vardı zannetmiyorum ama konuşuldu.
2: Nuri bugün Şahin. Konuşulmuyor. Nuri Şahin olmayacak.
1: Olmayacak, Sayın Başkan açıkladı.
2: Evet.
1: İlhan Palut dün Yasin'i bağlamıştı. Yasin Yıldırım'ı Sözcü Gazetesi.
2: Hiç ismi geçmedi ama şu ana kadar.
1: Ben zannetmiyorum dedi. Yetersiz görüyorum dedi.
2: Şu an için dedi.
1: Şu an için dedi. İlhan Palut kupayı alırsa başka, almazsa başka değerlendirilir mi?
2: Sanmıyorum. Şu anda Beşiktaş bence alacağı teknik direktörlerle konuşuyor. Şu anda.
1: Şimdi mesela Glasner'le sanki konuşulmuş ve de Topmöller'le.
2: Evet. Sanki bir değerlendirme yapılmış.
1: Evet, oralarda biraz daha sıcak gibi Beşiktaş. Öyle haberler gözüküyor. Bu yönde. En azından.
2: Öyle gözüküyor.
1: Yani görüntü bu.
2: Ya evet, bir Alman değil. Teknik direktörle çalışma ihtimali daha yüksek gibi gözüküyor.
1: Evet. Almanların da başarı oranı Türkiye'de yüksek Mercan abi.
2: Ya dünya futbolunda da genelde yüksek. Ya İngiltere Premier Ligi'ndesin. Mesela Crystal Palace tarihinde ilk defa Avrupa Kupalarında final oynayacak bir Almanla.
1: Evet.
2: Kupa tarihinde ilk defa. Tarihinde ilk defa FA Cup aldı mesela. Crystal Palace.
1: Şimdi Glasner, Topmöller kıyaslaması yapıyorum. Glasner bende döndü.
2: Evet, o makaleyi okuduktan sonra yani yapısını kendi bunu belirtmiş. Ben öyle sistemlere kapalı bir teknik direktör değilim ama bahsettim sistemlerden, taktiklerden az önce değerli dinleyicilerimize. Fakat favori sistemim 4-4-2 diyor benim. Çok severim diyor 4-4-2. Ama tabii bunu uygulaman için de ona göre isimlerin olması lazım kadroda.
1: 4-4-2 şu anda Beşiktaş oynayamaz.
2: Şu anda zor.
1: Şu anda çünkü öyle kanatları yok Beşiktaş'ın.
2: Kanat alırsın.
1: Kanatsız Kartal.
2: Kanat alırsan bir de bir santrafor daha gerekiyor.
1: He, tabii tabii. İki tane çok iyi kanadın olacak. İleri geri. Beklerin çok iyi olacak 4-4-2'de. İki bekinin
2: de hatasız çok iyi olması gerekiyor.
1: Evet yani 4-4-2 çok iyi sistem. Bunun işte Piri Alex Ferguson'dır mesela 4-4-2'nin ama yani ona göre oyuncuları vardı elinde.
2: Hep öyle oyuncular kurmak istedi. Hep,
1: evet.
2: Bence de çok önemli ve iyi bir sistem.
1: Futbol sahasını en iyi parselleyen sistem.
2: Kesin. 4-4-2.
1: Ama ona göre oyuncun varsa.
2: Oyuncun yoksa da geçmiş olsun.
1: Oyuncun yoksa da uygulaması çok zor bir sistem. Özellikle o bekler ve orta saha kanatlar çok değerli. Çok önemli. Bilic 8 derbide 0 çekti. Bu nedenle pek sıcak bakmıyorum demiş dinleyicimiz. Samsun Spor'un eski teknik direktörü olmaz mı demiş.
2: Bilemem.
1: Olabilir.
2: Her şey olabilir.
1: İsmail Kartal'ı düşünmez mi Beşiktaş demiş bir dinleyicimiz. Sanmıyorum. Evet. Gündemde yok. En azından.
2: Hiç gündemde yok. Duymadım.
1: En azından gündemde yok. Bunu söyleyebiliriz. Beşiktaş için de önemli olan bundan sonra o futbol yapılanması. Yani transferden önce Beşiktaş'ta.
2: Bir de o sistemden artık hiç vazgeçmeyecekler ya. Şansınspor gibi yapacaklar yani bunu örneğin.
1: Evet. Diyor. Evet.
2: Bir Alman yok. Teknik direktör gidiyor. Başka bir Alman teknik direktör geliyor. Mesela.
1: Demek
2: ya ki, o ekolden vazgeçmeyeceksin demek ki. Öyle değil mi?
1: Demek ki bir planlama yapmışlar kafalarında.
2: Evet.
1: Alman'dan biz devam edeceğiz.
2: Hep.
1: Bu doğru bir sistem bence.
2: Bence de. Ya bunu uyguladıktan sonra neden olmasın?
1: Altay Bayındır için de hala bir beklentisi var anladığım kadarıyla Beşiktaş'ın. Yani Ersin ve Altay iki Türk kaleciyle devam edelim düşüncesi var.
2: Ersin'le daha masaya oturulmadı. Hı-hı. Tabii. O da var. Ersin sözleşmesi bitiyor biliyorsun. Altay'ı da alırlarsa belki Ersin de kalırsa o zaman yabancı kontenjanında bir kaleciye bağlamamış oluyorsun. Onu düşünüyor olabilirler.
1: O da çok mantıklı.
2: Eğer bu değişmezse öyle değil mi?
1: Tabii tabii çok mantıklı. Kalecinin yerli olması yani sahaya ekstra bir yabancı atma ihtimalini doğuruyor.
2: Tabii kaliteli yabancı alacaksın.
1: Alacaksın. Şimdi bir de bir paylaşım yapmıştı. Edward Graf. Onu bulmaya çalışıyorum. Çünkü hoşça kal ve karma paylaşımı yapmıştı. Şu anda bulamadım ama. Sen gördün mü bilmiyorum.
2: Ben görmedim hayır. Takip etmiyorum şimdi, grafı.
1: Acaba bir şey mi? Çok konuşuldu sosyal medyada. Acaba bir gönderme mi var? Karma ifadesiyle şeklinde yorumlar da vardı. Sonrasında da sildiğini söylüyor gazeteci arkadaşlarımız.
2: Ben karma ne demek anlamadım ben de şimdi.
1: İşte sen? Karma. Şimdi Sergen buldum şimdi. Edward Graf goodbye ve karma paylaşımı yaptı. Deniyor haberde ve sonrasında da Graf'ın paylaşımı kaldırdı söyleniyor.
2: Allah Allah. Goodbye tamam.
1: Goodbye tamam. Arka planda Goodbye isimli şarkı çalmış. Ve hemen altında da karma teriminin İngilizce sözlük tanımına yer vermesi dikkat çekti diyor.
2: Ne diyor İngilizcesinde? Değerli dinleyicilerimizi bilgilendirmek için.
1: Bakayım. Onu yazmamışlar haberde.
2: Ya bu
1: karmanın İngilizcesi nedir ki ya?
2: Şimdi bu İngilizce'de değişik anlamlara doğru gidebilir o.
1: Edward Graf'ın Sergen Yalçın'ın istemediği söyleniyor.
2: Evet.
1: Acaba oraya bir gönderme mi dedi muhabir arkadaşlar. Sonra da paylaşım
2: karşılıklı kaldırılmış. Göndermeler vardı.
1: Definition kelimesini kullanmış. Goodbye şarkısı eşliğinde.
2: Definition. Evet.
1: Yani, paylaşım da burada. Şu anda önümde açık.
2: Sadece karma anlamına mı geliyor? Definition. Birkaç anlam birden barındırıyor ya.
1: Açıklamasını kendi de yazmış karma olarak.
2: Ya bir yere kendince bir şey söylemiş.
1: Evet.
2: Değil mi?
1: Sonra Karman'ın açıklaması, bunu da Wikipedia'dan almış.
2: Hmm.
1: Definition ne demek? İşte İngilizceden çeviriyorum. Yaptıklarının karşılığını görmen.
2: He. Bu biraz tabii...
1: Hani felsefedeki karmadan bahsediyor.
2: Felsefedeki karma, evet, deyince olay mesaj yerine gidiyor.
1: Evet. Felsefedeki karma tabii.
2: Onun için dedim. Bunun, hı-hı, daha derinine bakmamız lazım diye.
1: Buradan bir mesaj vermiş bence Edward Graf. Beşiktaş futbol direktörü. Sergen Yalçın çünkü kendisini istemiyordu. Bunu biliyoruz. Goodbye şarkısı eşliğinde de bir karma paylaşımı yapmış.
2: Definition.
1: Evet, definition. Ya bunlar da hoş şeyler değil sanki. Ya. Bilmiyorum.
2: Olmaması gereken şeyler, hmm, tabii de. Karşılıklı o açıklamalar oldu. İşte bazı oyuncuları kimin aldığını biliyorsunuz açıklamaları vardı, değil mi? Sergen Yalçın tarafında da.
1: Hı hı.
2: O da sustu sustu. Bunu yapmış. Tabii hoş şeyler değil.
1: Hoş değil. Evet, transfer çalışmaları da bir yandan devam ediyor ama asıl öncelik Beşiktaş'tayım. Şu anda teknik direktör. Teknik direktör deyince de aklıma tabii Guardiola'nın ayrılığı geldi Ercan abi. Yolu Türkiye'ye düşer mi?
2: Zor yani, evet. Değil mi?
1: Guardiola yani bir geçtiğimiz hafta bir basın mensubu sordu. Bir yıl daha sözleşmem var, buradayım dedi.
2: Dün, bir anda dün akşam şey oldu.
1: Dün Enzo Maresca geldi. Guardiola gitti.
2: Bir anda.
1: Bir anda.
2: Ne oldu anlamadım ben.
1: Ben de anlamadım.
2: Ya çıkıp ben bir yere gitmiyorum, buradayım da diyebilir herhalde. Nereden çıkarıyorsun?
1: Ama Maresca ile anlaşılmış. Bitmiş o iş.
2: Ya 10 yılda 20 kupa.
1: Evet. Bu da soruldu kendisine. Fena değil dedi.
2: 10 yılda 20 kupa ne demek ya Manchester City?
1: Yılda 2.
2: Manchester City bence bir daha hayatında öyle bir şey göremez. Bak söyleyeyim.
1: Guardiola'yı konuşalım ama yarış aramız.
0: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, Guardiola'dan bahsediyorduk. Manchester City'de büyük bir değişim hazırlığı var. Guardiola'nın yerine Maresca gündeme geldi. Şimdi tabii sözleşmesi devam ediyor 2027 yılına kadar. Geçen hafta da kendisi söyledi basın toplantısında, 2027 Haziran sonuna kadar. Ama bir anda ne olduysa da atletiğin haberi, Enzo Maresca Guardiola'nın yerine getirilecek haberleri dendi. Çıktı. Evet, şimdi 20 kupa kazandı. 6 Premier Lig, 5 Lig Kupası, 3 FA Cup, 3 Community Shield, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Süper Kupa, 1 Kulüpler Dünya Kupası.
2: Daha ne olsun?
1: İnanılmaz.
2: Ya Manchester City, şöyle Manchester kenti ikinci büyük teknik direktörünü gördü. Biri United'da Ferguson, ikincisi de City'de Guardiola. Şimdi bir de onların yerine gelen teknik direktörlerin hemen böyle büyük başarılara imza atması bence mümkün değil Mehmet.
1: Çok zor, çok zor.
2: Onu söyleyeyim.
1: Yani Manchester şehrini kırmızıdan maviye çeviren adam.
2: Kesin.
1: Pep Guardiola. Manchester tamamen kırmızıydı. Ama şu anda mavi ağırlıklı bir şehre dönüştü Pep Guardiola'yla. Birlikte kimse de yalanlamadı bu haberi. Her şey bitmiş gibi görünüyor yani. Seneye
2: City kanadından hiçbir açıklama gelmedi.
1: Guardiola cephesinden de bir açıklama gelmedi. Maresca cephesinden de bir açıklama gelmedi. Bakacağız, göreceğiz. Yani bu hafta sonu Premier Lig'de bitiyor. Değil mi?
2: Ben City acaba Kompany'e teklif yapar mı diye düşünüyordum. Çünkü öyle bir ilgileri vardı. Guardiola da söylemişti ya, benden sonra Kompany bu takımın başında büyük işler yapabilir diye. Yalnız Kompany'de Bayern Münih'le sözleşmesi devam ediyor.
1: Devam ediyor. Oradan da yani kolay kolay ayrılacak gibi durmuyor. Kısa vadede. Başarılı.
2: Görüntüsü o.
1: Çok iyi futbol oynatıyor. Çok başarılı. Liderliğini kabul ettirdi oyunculara, soyunma odasını eline aldı. Bunlar kolay şeyler değil. kısa sürede bunu başardı Vincent Kompany. Bakalım işte bu iddia gerçek gibi duruyor. Ama şu an için hala resmi açıklama bekliyoruz. Beşiktaş'ta bu arada Serkan Reçber görevden ayrıldı. Önder Özen ile Slaven Bilic daha önce birlikte çalışmışlardı Ercan abi. 2003,
2: evet, evet.
1: 2014. Evet. Önder Özen'e soruldu. Yani bir ilgi var mı? Hani sezon başında da seninle konuşulmuştu, olmamıştı şeklinde. Önder Özen dedi ki şu ana kadar kimse beni aramadı, görüşmedim. Ama Beşiktaş'ta daha önce çalıştım. Teklif gelirse elbette kimse bu teklifi hayır diyemez ama ciddi anlamda da korkuyorum.
2: Korkulacak bir teklif. Büyük sorumluluk.
1: Güzel teklif ama korkutucu. Büyük sorumluluk. Başarısızlığa tahammülü olmayan bir camia ve kısa sürede başarı. Şart.
2: Taraftarın sevdiği biz.
1: Önder Özen.
2: Evet.
1: Biz beraber de çalıştık.
2: Çalıştık evet.
1: Önder Özen'le.
2: Disiplinli.
1: Disiplinli. Futbolu bilen, zeki, takip eden bir insan.
2: Hep takip eden hep de. Hı-hı.
1: Uyumlu.
2: Evet.
1: Kibar, nazik bir insan. Önder Özen.
2: İnsan ilişkileri çok iyi.
1: Çok iyi. Benim de takdir ettiğim, sevdiğim insanlardan biridir Önder Özen. Başarılı olur mu?
2: Neden olmasın? Yani çalışkandır.
1: Çalışkan olur yani. Ama tabii yani korktuğu kadar da var. Şimdi zaman tanınmıyor çünkü insanlar Ercan abi.
2: Ya futbol
1: büyük takımlar zaman tanımıyor.
2: Büyük takımlar tanımıyor da bir sistemde ısrar edilecekse o sistemin içinde yer alması gereken isimlerden biri gibi geldi bana.
1: Önder Özen mi?
2: Evet. Bunu tabii yönetim daha iyi bilir.
1: Yabancı birini getirirler mi?
2: Zor. Yabancı biriyle yani Önder Özen hem yabancı hem yerli oyuncularla da iletişim kurabilecek yeteneğe sahip.
1: Evet.
2: O önemli değil mi?
1: Hı hı.
2: Yani hiç burayı bilmeyen bir yabancı geleceğine. Öyle değil mi? Hem teknik direktör diyelim ki Bilic olmadı. Bilic'in adı hemen tabii akla gelir Önder Özen denince.
1: Evet.
2: Diyelim olmadı. Başka bir teknik direktör geldi. Onunla da hemen ilişkileri düzenleyebilecek bir yapısı var. Yakından tanıdığımız Önder Özen'in.
1: Bunu rahatlıkla yapar. Türkiye piyasasına da hakim, yurt dışı piyasasına da hakim bir insan.
2: Evet.
1: Önder Özen. Yani şimdi yabancı gelse Türkiye'ye hakim olmayacak bir kere. Orada bir dezavantajdı. Başlayacak göreve.
2: Ya bu denendi daha önce. Olmuyor.
1: Olmadı, olmadı. Şimdi Beşiktaş'ın kadro planlamasına bakalım. Şimdi yabancı oyunculardan gidelim. Yabancı oyuncular mesela Calo Mercan abi.
2: Duruyor.
1: Devam eder misin?
2: Duruyor.
1: Calo duracak.
2: Evet.
1: Udokai hala senin oyuncun. Değil mi?
2: Bir yıllık sözleşmesi var.
1: Var.
2: Alman teknik direktör gelirse Udokai'nin avantajı olabilir. Alman çünkü biliyorsun.
1: Evet Alman. Agbadu devam eder misin?
2: Zaten yeni aldın.
1: Yeni aldın. Devam ediyorsun. 3 yabancın oldu. Murillo 4.
2: 4.
1: Devam ediyorsun. 4. Cerny
2: 5.
1: 5 devam ediyorsun. Rashica
2: soru işareti.
1: Etmedin diyelim. Endidi
2: bence soru işareti.
1: Etmeyebilirim diyorsun.
2: Evet.
1: Tamam. 5'te kaldık. Olaytan.
2: Olaytan mecbur kalır. 6.
1: 6 oldu. Aslani kiralık.
2: Gitti.
1: O.
2: 7.
1: O zaman 3 tane yabancı hakkım var.
2: Tabii bu isimlerin arasından yine gidebilecek oyuncular var mı? Saydığın isimlerin arasında.
1: Bu yani bizim kendi görüşümüz tabii.
2: Tabii.
1: Tabii kendi görüşümüz. Belki yeni yönetim diyecek ki 5 tanesini kalacak 5 tane gidecek.
2: Olabilir.
1: O da onu diyebilir.
2: Ya 5 oyuncuyla yollara ayırabilir. Mesela Udokai'yi gönderebilirler.
1: Udokai ile yollar ayrılabilir. Evet.
2: Rashica'yı gönderebilirler. Bir bakmışsın Calo ile yollar ayrılmış olabilir.
1: Olabilir. Ama Calo da şu anda takımdaki değerli oyunculara bakıyorum. En değerlilerden biri gibi görünüyor.
2: Değil mi?
1: Calo. En değerli oyuncusu Beşiktaş'ın Orkun zaten.
2: Evet.
1: Sonrasında en değerli oyuncu olarak Endidi ve devamında da Jalo görünüyor.
2: Endidi o performansı gösterdi mi sence? Bence gösteremedi.
1: Endidi olmadı gibi geliyor bana.
2: Ya takıma alışamadı ya oyun sistemine alışamadı.
1: 2542 dakikada süre almış. Yani takımın en fazla süre alan bakıyorum oyuncusu konumunda Ersin'den sonra. Ha bir de Orkun'dan sonra. Üçüncü.
2: Ama o faydayı getirdi mi? Bana göre getiremedi.
1: En azından yani Sergen vasat. Yalçın'ın döneminde vazgeçilmez bir oyuncu olmuş.
2: Evet ama vasat.
1: Vasat. Emirhan yine bayağı 2457 dakika süre almış.
2: Evet, Emirhan da çok şans buldu.
1: 2000 dakikanın üstünde süre alanlar Elbilal Ture.
2: Tabii o da gitti.
1: Endidi.
2: Ture'yi saymadım mesela o da gitti.
1: O da kiralık çünkü. Evet. Evet. O yüzden saymadım. Jota'yı saymadım kiralık olduğu için. Aslani'yi saymadım kiralık olduğu için saymadım. 2000 dakikanın üstünde Elbilal Ture var, Endidi var, Orkun var, Çerni var, Emirhan, Rıdvan ve Ersin.
2: Ersin'in durumu belli değil. Rıdvan yerli statüsünde kalır.
1: Rıdvan'a mı kalması gerektiğini düşünüyorum evet ben de. Çünkü yedek oyuncuya da ihtiyacım var yani Rıdvan'dan yedek olabilir.
2: Tabii canım.
1: Rıdvan'dan yedek olur.
2: Akhani gitmek isterse ona bir şey diyelim.
1: O ayrı. Murillo ikinci yarı bayağı iş yaptı bence. Bence onun yeri garanti gibi.
2: Evet o yaş anlamında artılara giriyor ya belki 23 yaş
1: 29 bandında, şu anda Murillo.
2: Yok başka bir oyuncu için onu yedeklemek için.
1: Ha genç bir yabancı mı diyorsun?
2: Evet.
1: Gökhan'dan ümitliydik ama Gökhan olmadı.
2: Fenerbahçe niye olmadı? Maçında evet. Büyük bir çöküşteydi. Ondan sonra da forma şansı bulamadı.
1: Asıl çıkışı da geçen sene Fenerbahçe maçında yapmıştı.
2: Evet, evet.
1: Muazzam top oynamıştı. Tüm gözler Gökhan'daydı. Belki de o performansla Beşiktaş'a geldi. Bir diğer Fenerbahçe maçında da gözden tamamen düştü.
2: Düştü evet.
1: Gökhan'ın performansı
2: enteresan geldi bana.
1: Beklentilerin altında kaldı. Yani ben
2: çok.
1: Gökhan süre alır yani ligde bir 10-15 maç oynar diye düşünüyordum. Hiç öyle bir ortam olmadı. Fırsatları da iyi değerlendiremedi yani Gökhan.
2: O kadar da fırsat verildi. Ve bu buna rağmen ortaya bir umut veren bir futbol çıkartamadım. Evet.
1: Yeni teknik direktör Taylan için bir şans olabilir mi?
2: Neden olmasın? Bir de yerli.
1: Yerli, genç.
2: Değil mi?
1: Evet. Orta sahasında yine Beşiktaş'ın devrim var. Gençlerden.
2: Şimdi Alman ekolü gelirse Taylan'ın avantajı yine yükseliyor. Tutmak isterse tabii. Oyuncuya bakacak. Öyle değil mi? Çünkü hı-hı. Almanya alt yaş kategorisi milli takımlarının formasını giyiyor şu anda.
1: Bir de Alman teknik direktörler oynatırlar. Genç falan demez. Bu genç oynatmayayım demez. İyisi oynatır. Sahaya atar. Tabii. Ya Bayern'de bile oynuyor gençler.
2: Lede olmasın.
1: 16-17 yaşında atıyorlar sahaya.
2: Artık dünya ona döndü.
1: Türkiye'de biraz biz mesafeli yaklaşıyoruz genç oyuncuya ama 20 yaş bizim için genç ama Avrupa'da çoktan potansiyeli varsa sahada oluyor 20 yaşındaki oyuncu.
2: 20 yaşındaki oyuncu tabii Almanya'da kalksan 45 milyon euro diyorlar. O potansiyeli yüksek oyuncu.
1: Minimum.
2: Minimum. Artık 20 yaş olmuş oyuncu olarak kabul ediliyor değil mi? Alman liginde.
1: Tabii tabii.
2: İspanya'da.
1: Aynen. 20 yaş tamamdır deniyor. Evet sorulara geleceğiz. Biraz da Fenerbahçe diyeceğiz tabii ki. Bir de Fenerbahçe demeden önce enteresan bir çıkış geldi Kayseri Spor'dan. Bunu da bir haber olarak verelim dinleyicilerimize. Kayseri Spor bir çağrı yaptı. Küme düşme olmasın bu sezon dedi Kayseri Spor cephesi.
2: Oy sor ya.
1: Hani Kayseri Spor'un açıklaması şöyleydi. 2025-2026 sezonunda Türk futbolunda ortaya çıkan bahis soruşturmaları, müsabaka güvenliğinin ihlal iddiaları, kulüp yönetimi

0: Sizlerden de sorular geliyor. Pirlo demiş dinleyicimiz Şenol Bey. Olabilir mi Beşiktaş'a ya da Fenerbahçe'ye? Pirlo'yu bilmiyorum. Pirlo Bey. Ya
1: Düşük
0: İtalyan
1: ihtimal.
0: zor gibi geliyor bana Türkiye'de Ercan abi. Tuttu mu daha önce İtalyan Türkiye'de?
1: Ya pek tutmaz değil mi? Montella tuttu.
0: Evet Montella. Doğru.
1: Ya
0: Ama o da
1: takım
0: İtalyan gibi oynatmıyor belki o yüzden.
1: olabilir. Kulüp takımlarına baktığımızda Mancini geldi. Oldu mu? Gitti.
0: Geldi gitti evet başarılı olamadı. Manchester City'yi şampiyon yaptı. Daha sonra Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra
1: İtalya
0: İtalya'yı Avrupa
1: Avrupa'da.
0: şampiyonu yaptı. Ama ligde oldu mu?
1: Olmadı.
0: Şimdi
1: Prandelli, Cesare Prandelli oldu mu?
0: ha o da olmadı.
1: Olmadı. Yani Tudor İtalyan değil ama yıllarını İtalya'ya verdi mesela. Değil mi? Hem futbolcu olarak hem teknik adam olarak. Oldu mu? O da en son Tottenham'da olmadı.
0: İşte Farioli geldi. Sen
1: Karagümrük'te işler yaptı. Fransa'ya gitti. Sonra 4 hafta kala Hollanda'da şampiyonluğu kaybetti. Ajax'ın başındayken. Porto aldı. Porto ile de Portekiz Ligi'nde şampiyonluğu yakaladı.
0: Nevio Scala gelmişti Beşiktaş'a
1: Çok kısa kaldı.
0: 2000 yılında. Pirlo da Karagümrük'te ne yaptı? Bir şey yapamadı.
1: Evet.
0: Andrea Pirlo. Olmadı yani. Sorulardan devam edelim. Guardiola o zaman Fenerbahçe'ye gelsin demiş dinleyicimiz. Neden olmasın?
1: Guardiola demek tabii daha da farklı bir bütçe demek. Çünkü Guardiola oyuncu alır. Oyuncu olmazsa da o oyuncuyu gönderir, daha pahalısını alır. Öyle bir biliyorsun tarzı var.
0: Çok para harcamaya da alıştı.
1: City'de değil mi? Bütçesi
0: City'de
1: iyiydi.
0: alıştı.
1: Bu
0: Yani
1: saatten sonra Guardiola zaten ben dinleneceğim diyordu. City'den sonra.
0: bir de
1: Biliyorsun.
0: çok kafa yorduğu için yorulmuş olma ihtimali çok yüksek Ercan abi. Yorulmuştur, zihnen yorulmuştur yani.
1: Katılıyorum sana.
0: Futbola çok kafa yoran bir teknik direktör. Kolay değil bu kadar. Yani 20 yılda 10 kupa bayağı bir yorgunluk.
1: 10 yılda 20 kupa.
0: 10 yılda 20 kupa. Tersini söyledim.
1: Evet.
0: 20 yılda 10 kupa dedim. 10 yılda 20 kupa, her sene 2 kupa. Yani %60 lig şampiyonluğu, 10
1: Ya
0: yılda
1: bunu
0: 6 lig
1: başka bir teknik
0: şampiyonluğu.
1: direktörün bile gerçekleştirmesi dedim ya.
0: Çok
1: Sen
0: zor.
1: konuyu açtığında zor.
0: Bu teknik direktör konusu Fenerbahçe'de devam edecek. Napoli bu arada Elif Elmas'ı biraz Avrupa futboluna değinelim. Elif Elmas'ın satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Leipzig'ten kiralamışlardı.
1: Evet.
0: Ama Aston Villa ve Sunderland'in de ilgilendiği haberleri var Elif Elmas'la.
1: O da olabilir tabii. Premier Lig ilgisi var.
0: Premier Lig ilgisi var. Napoli'de 43 maçta süre bulduğu 26 yaşındaki oyuncu. 1 gol 4 asist.
1: Esasında rakam fena değil. Defansif bir oyuncu çünkü.
0: 2028 Haziran'a kadar da sözleşmesi var. Piyasa değeri de 14 milyon euro. Elif Elmas'ın.
1: Evet, Elif Elmas Premier Lig'den böyle ilgi de o da onun için sevindirici bence.
0: Ya tabii. Premier Lig'de bakalım. Yani o görecek miyiz kendisini? Bu arada Ciro Immobile Fransa'da oynuyordu lig bir ekibi Paris FC'de. Onlar da yolları ayırma kararı almışlar Immobile ile. Bayağı düşüşte Immobile'de Ercan abi.
1: Immobile bırakır mı artık?
0: Zamanı geldi biraz sanki uzatmaları oynuyor gibi geliyor bana.
1: Bir türlü Paris FC'de ya gol ortalaması 2'yi geçmedi bildiğim kadarıyla.
0: Yok geçmedi
1: Golcü
0: doğru.
1: olarak alındı. Yani sıfır çekti gibi bir şey Mehmet.
0: Bakalım. Beklentileri karşılayamadı Immobile.
1: Evet.

0: ayda sadece 2 gol attı.
1: Çok az değil mi?
0: Yani Immobile için. Çünkü kış transfer döneminde geldi.
1: O düşüşü de ortaya koyuyor böylece.
0: 6 ayda 2 gol. Yani. Immobile'den daha fazlası beklenir. Arsenal şampiyonluğa gidiyor. Buradan vermezler diye düşünüyorum artık. Senin yorumun nedir? 22 yıl sonra, 2004'ten sonra.
1: 2 puan var.
0: İkili averaj City'de galiba değil mi?
1: Tabii. Bir de
0: kazanmak gerekecek yine. Son maçı izlenir.
1: İkili averajın dışında İngiltere'de gol averajı önde.
0: Ha, gol averajı. Bakalım gollere. Son maçlarda hep 1-0 1-0 gidiyor.
1: Evet.
0: Şimdi Arsenal için de müthiş bir heyecan tabii.
1: Onlar da yıllar sonra şampiyonluğa inanılmaz yaklaştılar.
0: City'nin bir maçı eksik, puan farkı 5. Şimdi City'nin 2 maçı var. Maçlara bakalım. Bugün ayın 19'u. Bugün Bournemouth'la oynuyor City.
1: Evet.
0: Ve 24 Mayıs'ta da Aston Villa'yla oynuyor içeride.
1: İçeride. Bournemouth maçı dışarıda.
0: Bournemouth maçı dışarıda.
1: Bournemouth sezonun iyi takımı.
0: Dikkat çeken bir performansı var. Arsenal'e bakalım. Arsenal de son hafta mücadelesinde
1: Crystal Palace.
0: Crystal Palace deplasmanında olacak. Onlar kümede kaldılar.
1: Tabii onlar bir de final oynayacaklar.
0: Bir de final oynayacaklar.
1: Ben o maç final öncesine geldiği için rotasyon uygulayabilir bence.
0: Rotasyon uygularsa Arsenal'in işine gelir tabii ki. Ligin ilk yarısındaki maç kolay geçmemişti. Arsenal 1-0 kazanabilmişti. Kendi sahasından, iç sahada. İkinci maç deplasmanda.
1: Yine Londra'da.
0: Yine Londra'da deplasmanda.
1: City için bu akşam önemli değil mi?
0: Bu akşam puan kaybetmesi durumunda, sonuç ne olursa olsun puan kaybetmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek Arsenal. Gözler kulaklar. Belki de takım halinde birlikte izleyecek Arsenal futbolcular. Böyle toplanalım beraber izleyelim demiş de olabilirler. Maç saati bakıyorum. Bournemouth Manchester City mücadelesi 21.30. Biz de izleyebiliriz.
1: Bakılabilir, doğru. Neden olmasın?
0: Yarın da önemli bir maç var Ercan abi Türkiye'de ama çok yokmuş gibi de davranılıyor.
1: İstanbul'da hem de.
0: İstanbul'da evet. Hem de İstanbul'un göbeğinde Beşiktaş'ta.
1: Hiç hava yok değil mi?
0: UEFA Avrupa Ligi finali var ama hiç öyle bir hava yok, şehirde
1: Aston
0: yok.
1: Aston Villa Freiburg.
0: Aston Villa Freiburg.
1: İngiliz taraftarları görüyorum, onlar geldiler.
0: Ha, onlar bayağı erken geldiler evet. 2-3 gün önceden geldiler.
1: Onların görüntülerini izledim.
0: Ama şehirde hava yok.
1: Evet ya.
0: Kanallarda da öyle bir hava yok. Sanki yani Türkiye'de, İstanbul'da öyle bir maç yokmuş gibi.
1: Ki Avrupa'nın 2 numaralı kupası.
0: Ve bir, bu tarz ev sahiplikleri çok önemlidir şehirler için.
1: Bence de.
0: Ya o ev sahipliğini duyurmak, reklamını yapmak, şehri tanıtmak açısından çok değerlidir. Bu yüzden zaten ev sahipliğini almak için şehirler yarışırlar.
1: Uğraşırlar.
0: Ama uğraşırlar, para verirler. Ama medyamızda da hiç öyle haberler bakıyorum yokmuş gibi davranılıyor. Şehirde de bir maç havası yok. Görmüyorum ben.
1: Yok, hakikaten öyle.
0: Ben mi yanlış acaba?
1: Hayır, ben de öyle gördüm.
0: Gördüm.
1: Ya öyle maç heyecanını yaşayamıyorsun şu anda.
0: Yani kötü bir maç da değil Aston Villa Freiburg maçı. Güzel maç.
1: Evet,
0: bir de final maçı yani. Kötü olsa ikinin, bile.
1: Final Kupa 2'nin final maçı.
0: Kupa 2'nin final maçı. Yarın 22'de.
1: Evet.
0: Güzel bir maç ama şehirde de hava yok. Basında da o hava yok.
1: Göremedik.
0: Riera demiş dinleyicimiz. Olur mu demiş Beşiktaş'a. Çelye'de iyiydi.
1: Ama Frankfurt'ta olmadı.
0: Frankfurt'ta niye olmadı onu bilmiyoruz yalnız.
1: Tabii hiçbir taraf açıklama yapmadan teşekkür ettiler. Dün oldu.
0: Hı hı.
1: Verdiği emekler için teşekkür ettiler. Onlar ya yeni bir teknik direktör alacaklar.
0: Barcelona Hansi Flick'le sözleşmeyi uzattı.
1: 2028'e kadar.
0: 2028'e kadar. Şimdi Hansi Flick'in oynattığı oyun da çok riskli, oyuncular çok sevmiyor ama başarıyı da buldu.
1: Başarıyı buldu. Onlar belki

0: savunmayı güçlendirecekler bu transfer döneminde.
1: 5 kupa kazandı Hans Flick.
0: Az değil.
1: 2024 yılında Xavi'nin yerine göreve gelmişti. 5 kupa kazandı o da.
0: Bir Avrupa eksik tabii.
1: Şampiyonlar Ligi hayalini kuruyorum dedi zaten. Herkes bu hayali kurar. Denedik, denemeye devam edeceğiz. Bana duyulan güvenden dolayı da çok minnettarım açıklamasında bulundu.
0: 5 kupa da az değil. Şampiyonluğu da ağırlığını koydu.
1: Ligde çok zorlandıklarını söyleyemem ben bu sene.
0: Bu sene çok rahat bir şampiyonluk aldılar.
1: Evet. Tabi onlar da puan kayıpları yaşadı.
0: Ama Real Madrid çok daha fazla yaşadı.
1: Real Madrid çok daha fazla yaşadı. Unai Emery 5. kez alacak, o yüzden heyecan yok demiş dinleyicimiz. Güzel. Güzel. Adam koleksiyoncu, ne yapsın?
0: 5
1: Almasın mı?
0: çok iyi bir rekor.
1: Şimdi
0: Alırsa.
1: Ancelotti'nin 5 Şampiyonlar Ligi var. Emery'nin de 5 UEFA olacak alırsa.
0: Muazzam değil mi?
1: Müthiş. Müthiş bir rekor. Yani o kupanın işte sahibi gibi olacak Unai
0: Ya
1: Emery.
0: kupa
1: Gediklisi.
0: başladığından beri finali bırakmıyor sanki.
1: Bir final kaybetti galiba şu ana
0: Evet.
1: kadar sadece. Hep bütün finalleri kazandı. Diğer bütün finalleri. Yani
0: Bir de onu
1: %80
0: da
1: kazanma
0: kazansa
1: ihtimali var.
0: 6 oluyordu.
1: Onu da kazansa 5'i
0: Yarım finalde.
1: tamamlamıştı.
0: Evet.
1: 6'ya gidiyordu.
0: 6'ya gidiyordu.
1: Ama %80 final kazanma oranı da hiç fena değil.
0: İnanılmaz yüksek.
1: Portekiz Dünya Kupası kadrosunu açıkladı. Yayının başında da söyledik. 6. kez Ronaldo Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Nelson Semedo var. Fenerbahçe'den. Gençler Birliği'nde de kiralık olarak forma giyen Ricardo Velho kadroda olacak. Brezilya'da açıkladı. Sara'yı bekliyordu Galatasaraylılar. Sara giremedi kadroya Ercan abi.
0: Neymar
1: Ederson
0: girdi.
1: girdi. Neymar da girdi.
0: Evet, Neymar bayağı acaba alınacak mı alınmayacak mı diye merak ediliyordu. Ederson normal. Zaten çoğu maçta banka oynuyor.
1: Evet. Ederson girmeyi başardı.
0: Neymar için de seçildi. İşte gitti oynadı. Brezilya'nın takım forması giydi. Bir anı oldu bence.
1: Anı. Tabii. Şimdi Portekiz'e baktığımızda Portekiz'de kimler var? Çünkü adı Türkiye'deki takımlarla da anılan oyunculara bakıyorum. Zaten Fenerbahçe'de oynayan Nelson Semedo seçildi. Orta sahaya baktığımda Bruno Fernandes ve Bernardo Silva, bu iki oyuncunun da ismi Türkiye ile anılıyor.
0: Evet.
1: İkisi de tabii ki orta sahanın değişmezleri. İkisi de kadroda yer alıyor. Bruno Fernandes bir ara gözden düşmüştü ama öyle bir ikinci yarı oynadı ki United'da, değil mi?
0: 20 asist.
1: İnanılmaz.
0: O 20 asistle de İngiltere'de yine Premier Lig'de en çok konuşulan oyuncular arasına girdi.
1: Müthiş bir ikinci yarı performansı gerçekten.
0: Yoksa senin dediğin doğru. Büyük bir düşüş, formsuzluk yaşamıştı ligin ilk yarısında. Ama ikinci yarısındaki bu çıkışıyla hem milli takımı hem de tekrar kendi takımı olan United. Değil mi?
1: Evet. United'ın da çıkışı ve yeniden Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması onlar adına çok değerli. Zaten oraların takımı United.
0: Carrick'le büyük bir ihtimalle devam edecekler. Fakat tabii yine aynı bunalım yaşanabilir mi? Tekrar hani bir hocayla çok iyi sonuçlar aldılar. Ligi kapattılar. Sonrasında
1: Güvenenler var, güvenmeyenler var. Orada da bir ikilem söz konusu. Yani Kerik'i biz geçici olarak getirdik. Evet, başarılı oldu ama tam zamanlı bir teknik direktör
0: olarak
1: olarak
0: bir iş yapar mı?
1: iş yapmaz diyenler de var. Ya bunu yaptıysa onu da yapar diyenler var. Orada da bir bölünme var United cephesinde.
0: Onlar bir ara bence Alonso'yu düşündüler ama Chelsea daha çabuk davrandı.
1: Alonso konusunda.
0: Değil mi?
1: Evet. Alonso düşünüldü, yazıyordu İngiliz basını. Alonso'yu.
0: Chelsea'ye de gitmek büyük risk onu söyleyeyim ya.
1: Chelsea,
0: Çünkü değişik bir
1: evet.
0: yönetimi var.
1: Çok farklı yönetilen bir kulüp. Şimdi bugün eski çalışma arkadaşımız Haluk Yürekli bir haber yaptı. Dün biliyorsun Galatasaray ziyaret etmişti Sayın Cumhurbaşkanımızı.
0: Evet.
1: Recep Tayyip Erdoğan'ı orada 10 artı 4 kuralının neden

0: yanlış olduğunu dile getirmiş Galatasaray yönetimi. Sayın Cumhurbaşkanı da not almış. Avrupa'da başarı hedefleyen takımlar için bu bir handikap demiş Galatasaray cephesi. Sayın Cumhurbaşkanı da notlarını almış bunu. Nedenleriyle anlatmışlar. Çünkü
1: Evet.
0: 23 yaş altındaki oyuncular çok pahalı, yetenekli ise zaten Türkiye'ye gelmek istemiyor, hedefleri başka oluyor vesaire şeklinde. Bugün Haluk Yürekli'nin bunu da haber olarak geçti.
1: Ya bu gerçekten öyle. Yani şimdi 21 yaşında hadi biz bir oyuncuyu alalım diyorsun. Bu oyuncu 65 milyon euroya gelmeyebilir.
0: Gelmeyebilir
1: Yetenekliyse.
0: tabii. Yetenekliyse gelmiyor zaten her zaman.
1: Gelmiyor.
0: Paraya gelmiyor. Çünkü diyor ki ben iyiyim diyor. Ben buradan bir Barcelona, Real Madrid, bir City yaparım diyor.
1: Tabii Liverpool yaparım diyor.
0: Liverpool yaparım diyor.
1: Gelmez, alamazsın.
0: Gelmiyor. Yani parayla da alamıyorsun 21 yaşındaki oyuncuyu.
1: Evet. Çünkü o parayı onlar da zaten veriyorlar.
0: Onlar da veriyor tabii. İşte Asensio için anlatılan ve gerçek olan hikaye vardır ya. Florentino Perez sahilde yatındayken annesi Asensio ile geziyor.
1: Evet.
0: İşte ilerleyen yıllarda sizin takımınızda oynayacak diyor Asensio için. O da hadi bakalım diyor Florentino Perez. Gerçek oluyor. Mesela
1: Evet.
0: çocuğun potansiyelini annesi orada demek ki fark etmiş.
1: Tabii.
0: Şimdi 21 yaşındaki oyuncu da potansiyelini bildiği için Real Madrid hedefi kurabiliyor.
1: Hayalini kuruyor ve
0: Evet.
1: gidiyor da.
0: Ve de gidiyor. Ercan abi ağzına sağlık.
1: Çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar tekrar.
0: Tekrar bayramınız kutlu olsun. Hoşça kalın.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
4: Radyo

Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 20 Mayıs 2026 Çarşamba günündeyiz. Saatlerimizde 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Güne Arsenal'ın Premier Lig şampiyonluğuyla başlayacağız. Dün Premier Lig'de iki karşılaşma vardı. Saat 21.30'da lig ikincisi Manchester City Bournemouth deplasmanındaydı. City'nin bu maçı kazanamaması halinde Arsenal bitime bir maç kala Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşacaktı. Ve nitekim öyle de oldu. Bournemouth 16 maçtır kaybetmeyerek bu karşılaşmaya çıktı. Lig'deki aktif en uzun seri Bournemouth'taydı. Onların da ligi ilk 5'te bitirme hedefleri var. İlk 5 demek Şampiyonlar Ligi demek. Bunun için de iddialılardı. Karşılaşmanın ilk yarısında Krupi'nin golüyle öne de geçmeyi başardı Bournemouth. Hatta golden önce de çok net bir gol pozisyonundan Evanilson'la yararlanamamıştı Bournemouth ama sonra öne geçmeyi başardı. İkinci yarıda uzun bir süre aslında üstünlüğü korudu. 90+5'te Erling Haaland'ın golü geldi. Maç beraberliğe geldi ama City'nin iddiasını sürdürmesi için yeterli olmadı bu gol ve Arsenal 22 yıl aranın ardından Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Tarihi bir akşam oldu Kuzey Londra ekibi için. Bugün Ali abi için zor bir program olacak büyük ihtimalle. Henüz kendisi teşrif etmedi. Bakalım gelecek mi Arsenal'ın şampiyonluğunu kutlayıp övgüler mi dizecek yoksa gelmeyecek mi? Bakalım onu hep birlikte birazdan öğreneceğiz. Günün diğer maçı Chelsea ile Tottenham arasındaydı. Bir başka Kuzey Londra ekibi Tottenham'da bu karşılaşmada en azından bir beraberlik alarak Premier Lig'de kalmayı büyük ölçüde garantilemek istiyordu. Averaj hesabı olarak hala West Ham'ın şansı olacaktı beraberlikte ama mucizelere kalacaktı. Zaten Tottenham kazansa ligde kalmayı kesin olarak başarmış olacaktı ama olmadı. Chelsea mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başardı. Onlar da uzun zamandır biliyorsunuz galibiyeti hasretlikte. Üst üste 6 maç kaybettikten sonra Liverpool'la deplasmanda 1-1 berabere kalmışlardı. Ve o seri Tottenham galibiyetiyle birlikte sona ermiş oldu. Tottenham da artık işini son haftaya bıraktı. Son haftaya küme düşme hattının West Ham'ın 2 puan önünde girecek Tottenham. Hala tabii ki çok büyük bir avantajı var. Bir beraberlik yetecek Tottenham'a. Ama işte futbol bu. Neler olacak hep birlikte göreceğiz. Tottenham son hafta kendi evinde Everton'ı konuk edecek. Everton'ın ligdeki sıralaması 12.lik. Ama ligde öyle bir hedefi artık kalmış değil. West Ham'ın rakibi de Leeds United olacak. Leeds de keza benzer bir durumda. West Ham'da yine kendi evinde oynayacak. Bakalım Premier Lig'de son haftanın en çok merak edilecek noktalarından biri bu olacak. Lig 5.liği için de dün eğer Bournemouth City'yi mağlup edebilseydi 5. Liverpool'da son haftaya 1 puanlık farkla girecekti. Son haftada büyük bir heyecan olabilirdi ama dün son dakika gelen Haaland golüyle birlikte Liverpool'la Bournemouth arasındaki puan farkı 3 oldu. Averaj olarak da Liverpool'un artı 6'lık bir üstünlüğü var. Yani son hafta Liverpool hem farklı kaybedecek hem Bournemouth farklı kazanacak ki Bournemouth averajda da Liverpool'u geçebilsin ve lig 5.liğini alabilsin. Çok kolay bir ihtimal değil ama bakalım onu da bekleyip görmek lazım. Dün Belçika'da Konferans Ligi playoff grubu maçları vardı. Orada da enteresan Westerlo'da forma giyen Doğucan Haspolat çok acayip bir frikik golü atmış. İzlemeyen varsa, önüne düşmeyen varsa kesinlikle tavsiye ederim. Bir ara milli takım havuzundaydı Doğucan Haspolat ama sonra çağrılmadı. O da efsanevi bir gol kaydetmiş. Onu da tebrik edelim. Bugün İstanbul'da Beşiktaş'ın stadyumunda Avrupa Ligi final karşılaşması oynanacak saat 22'de. Freiburg'la Aston Villa karşı karşıya gelecekler. Freiburg için tabii önemli bir gece. Onların tarihlerindeki ilk Avrupa Kupası final karşılaşması olacak. Aston Villa'nın geçmişte böyle bir tecrübesi var. Unai Emery zaten bu kupanın
Gediklisi adeta 4 kez kariyerinde 2 farklı takımla Avrupa Ligi'ni kazanmıştı. Bir de finalde kaybetmişti Arsenal'la. Şimdi Aston Villa'yla tekrar kupa şampiyonluğunu kazanmak isteyecek. Tabii ki favori olarak çıkıyor Aston Villa. Bu maçtaki detayları da yine program içerisinde konuşacağımızı söyleyelim. Kulüp gündemlerine döndüğümüzde tabii en sıcak gündemler şu dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe'de var. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi ve Serkan Reçber dönemi sona erdi biliyorsunuz ve orada da yeni dönemde hangi isimler olacak? İlk isim Önder Özen gibi gözüküyor. Dün yapılan haberlerde artık taraflar arasında anlaşmanın büyük ölçüde sağlandığı, bugün içerisinde resmi açıklamanın yapılacağı söyleniyor. Futbol Önder Özen'e emanet edilecek Beşiktaş'ta ve onun göreve gelmesiyle birlikte de teknik direktör görüşmelerinin hız kazanacağı söyleniyor. Yerli olarak şu anda Arda Turan ve Nuri Şahin isimleri gündemdeymiş. Onu söylemek lazım. Yabancı adaylar da tabii ki varmış ama onlarla ilgili dün birkaç isim paylaşmıştım. Yine herhangi bir isim görmedim ama bu konu bir süre herhalde Beşiktaş gündemini meşgul edecek hoca belli olana kadar. Diğer tarafta Fenerbahçe'de de seçim heyecanı ve başkan adayları Aziz Yıldırım'la Hakan Safi'nin açıklamaları hep ön planda. Onların dün de yine belli taraftar dernekleriyle bir araya geldiler. Oralarda konuşmalar yapıyorlar. Konuşmalar da tabii ki servis ediliyor. Orada iki tarafında dikkat çeken açıklamaları oldu. Onlara da program içerisinde bakacağız. Galatasaray cephesinde ise Mauro Icardi'nin durumu en çok merak edilen konu. Takımda kalacak mı, kalmayacak mı, görüşmeler menajerleri ne aşamada? Çünkü menajeri de Galatasaray'la görüşmek için İstanbul'a geldi. Orada Başkan Dursun Özbey'in Icardi'nin kalması taraftarı olduğu.

Dün haberlere göre Okan Buruk'un da pek taraftarı olmadığı söylendi. Hatta Okan Buruk'un işte Burhan Can Terzi'nin bir haberi var. Osimhen'in alternatifi olarak Vedat Muriç'i takımda düşündüğü. Icardi'nin kalmasında da pek işte ısrarcı olmadığı söyleniyor. Ama yönetim cephesi de kalmasını istiyor. Fakat işte Icardi cephesinin bir oynama garantisi istediği söyleniyor. İşte yönetimin Okan Buruk'a bunu aktardı. Okan Buruk'un sıcak bakmadı gibi gibi böyle haberler var Galatasaray cephesinde de. Bu Icardi konusu belli ki kısa sürede çözülmeyecek gibi. Bir süre daha bu haberleri göreceğiz. Bununla birlikte Galatasaray'da transfer hedefleri de netleşiyor. İşte Bernardo Silva en çok konuşulan isimlerden biriydi. Dün bir de Camavinga ismi ortaya atıldı. Real Madrid'in Fransız orta saha oyuncusu. O da bu sezon biraz aslında performans olarak geriye gitti. Ama sonuçta önemli bir oyuncu. Henüz genç diyebileceğimiz bir yaşta 24. Galatasaray'ın da Camavinga ile ilgilendiği söyleniyor. Tabii bu haberler yapılıyor ama yabancı sınırı konusu da Galatasaray'ın transfer planlamasını etkileyecek. Bununla ilgili de Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Teknik Direktör Okan Buruk'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yapılan o görüşmede bu konuyu aktardıkları söylendi. Bu haberler tarafından bakalım orada bir değişiklik görecek miyiz? Onu da zaman gösterecek. Trabzonspor Kupa finali hazırlıkları devam ediyor. Orada Batagov harici diğer sakat oyunculardan iyi haberler var. Haftanın sonuna doğru tabii Trabzonspor'u daha yakından konuşuruz. Ve son olarak da dün Kayserispor'un açıklamasından bahsetmiştik. Dün bir de Hatayspor bir alt ligde küme düşen ekiplerden. Onlar da Kayserispor gibi bir açıklama yaptı. Kayseri cephesi de özellikle işin milletvekili tarafında, MHP milletvekili Baki Ersoy tarafında bayağı bir yoğun temasları, açıklamaları var. Liglerin tescil edilmemesiyle ilgili. Fakat tüm bu gündeme rağmen dün de Türkiye Futbol Federasyonu Süper Ligi ve İkinci Lig, Üçüncü Ligi resmen tescil etti. Bununla ilgili de bir tartışma döndü. Ne bu acele dendi, işte acele değil geçen sezon da böyleydi dendi. Enteresan bir gündem oluştu orada da hiç yoktan. Bakalım yine program içerisinde değiniriz diyelim. 7-10 saatlerimiz şarkı reklamlarımızı verelim. Sonra gelişmelerle buradayız.

0: Reklam.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: o topunu havada kapacaksın. Dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi continental-lastikleri.com.tr'de. Continental takacaksın.
1: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Hyundai i20 senin için hazır. 250 bin TL 12 ay için %0,99 faiz fırsatı. Şimdi Hyundai Mar Sancaktepe'de.
6: Ay yıldızı dünyanın dört bir yanına taşımanın gururuyla 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramının coşkusunu gökyüzüne taşıyoruz. Türk Hava Yolları ile yurt içi tek yön biletini 19-20 Mayıs tarihlerinde alanlar 14 Eylül-25 Ekim tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçuyor. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
7: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
5: Opel Combo 600 bin TL 12 ay %0 faiz, Mayıs ayına özel takas desteği ve bayram öncesi teslimat avantajıyla Opel Odak'ta sizi bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
8: Avrupa basketbolunun zirvesi EuroLeague'de Final Four zamanı. Devler Atina'da kupanın peşinde. Cuma 18 Olympiakos Fenerbahçe Beko. Cuma 21 Valencia Real Madrid. Final maçı pazar 21'de basketbolun dev sahibi Esport Plus'ta.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Arpi Berovic, şimdi TX'li.
2: Basketbolun kalbi Atina'da atıyor. Euroleague'de Final Four heyecanı, nefes kesen maçlarla Esport ekranlarında başlıyor. Sezon boyunca süren rekabetin ardından Avrupa'nın en güçlü dört takımı şampiyonluk için parkeye çıkıyor. İlk yarı finalde son şampiyon unvanıyla sahne alan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, normal sezon lideri Olympiakos'la final bileti için cuma akşamı 18'de karşı karşıya geliyor. Diğer dev randevudaysa Hapoel'i geride bırakan İspanyol ekolü Real Madrid, 5 maçlık unutulmaz serinin ardından Panathinaikos'u eleyen Valencia'yla saat 21'de kozlarını paylaşıyor.
3: Hadi başlayalım.
2: ...2026 Final Four heyecanı Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
0: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.20 saatlerimiz sabah sporunda ilk bölümde Arsenal'ın Premier Lig şampiyonluğunu konuşacağız. Bunu çok bekleyen, çok isteyen bir konuğumuz da şu anda stüdyoda hazır bulunuyor. Geldi, az önce dinleyicimiz de yazmış. Kapı sesi geldi galiba, geldi Ali abi diye. Ben dedim gelir mi gelmez mi emin değilim. Ama geldi. Kanlı canlı
1: burada. Sürece güvendiniz, mutlu musunuz? Sonunda.
0: Yani ben biliyorsunuz öyle çok mutlu değilim. Biliyorsun Arsenal'a karşı gittikçe sempatim azalmıştı. Ama dün City'yi de gördükten sonra Bournemouth karşısında ben ilk yarı izledim. İlk yarıda da Bournemouth iyiydi ya, Bournemouth.
1: Gol çok iyi değil miydi?
0: Gol çok iyi hazırlanış itibariyle. Gol geriden paslarla örüp kaleye kadar son vuruş hepsi olağanüstü. Gol sevinci de çok enteresan taklayla yaptı. Kurupi çok da genç. Alt ligden gelmiş oyuncu. Fransa Lig 2'den gelip biraz Ulayi tarzı herhalde şey olarak, etki olarak pozisyonu biraz daha hücumcu. Bournemouth'un oyunu da hoşuma gitti. O yüzden genel olarak mutluyum yine ya. Şey değilim. Nötr değilim.
1: Evet, hayırlı uğurlu olsun. Arsenal'ın çok uzun süredir beklenen lig şampiyonluğu. Dün City Bournemouth'la birbiri berabere kalınca son hafta karşılaşmalarını artık formaliteye çevirdi o skor. Ve Arsenal 22 yıl sonra ligde şampiyonluğunu ilan etti. Az önce de söyledik, çok beklenen bir şampiyonluktu. Bu sürece güvenin sözünü 2020 yılında söylemiş Arteta. Hı hı. O zamandan beri de işte tabii önce bir karşılığı vardı. Sonra biraz mizahi öğeye dönüşmeye başlamıştı sürece güvenin. Ama Arsenal bu sezon hak ettiği şekilde şampiyonluğu aldı. Arsenal tabii çok iyi bir futbol takımı. Onu söylemek gerekiyor. Ama izlemesi çok keyifli olan bir futbol takımı değil. Çok sağlam bir takım. İşte defans ikilisi, iki stoperi, uyumu, kalitesi, sertlikleri, hava toplarındaki üstünlükleri, skora katkı vermeleri. Onlar çok büyük fark yarattı. Kalecileri Raya bu sezon yine çok büyük bir fark yarattı.
0: Üst üste üçüncü sezon galiba yılın kalecisi olmuş ve en çok hani kalesini gole kapatan, clean sheet alan isim bu sezon galiba.
1: Aynen öyle. Onun yanında Declan Rice bu sezon aslında o da bayağı

0: Abi iş yaptı çünkü Arsenal'ın merkezinde sakatlıklar oldu. Dolayısıyla omurgası çok sağlam. Savunma kurgusu çok sağlam. Ne yaptığını bilen çok iyi bir futbol takımı Arsenal. Dediğim gibi hani izlerken böyle vay aman of ne oynuyorlar dedirtmiyor ama o güveni açıkçası izleyene de veriyor. Yani izlerken herhalde bu sene Arsenal'ın maçlarını izlerken ya bu takım kolay kolay ya da bu maçı kaybetmez dedirtiyor. Hani kazanır mı ayrı hikaye ama kaybetmez dedirtti. Herhalde birçok karşılaşma vardır. Hatta buna 2-1 yenildikleri City maçını bile ekleyebilirsin. Yani izlerken Arsenal savunmada dururken City büyük baskı yaparken dahi o takımın ne kadar artık olgun hale geldiğini sana gösteriyordu. Ondan sonra gol yedikten sonra mesela oynamaya başlamışlardı o karşılaşmada. Ama öyle bir özel bir takım oldu ortada. Şimdi bu sene bir de Şampiyonlar Ligi finalisti oldular. Şampiyonlar Ligi'ni de Arsenal kazanabilirse PSG önünde tarihi bir kadro olacak bu kadro. Şimdiden tarihe geçti. Onu söylemek lazım. Ama Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu tabii yanına ekleyebilirlerse o hani Thierry Henry'nin, Arsène Wenger'in Arsenal'ı gibi Arsenal tarihinde çok özel yere sahip bir takım olacak. Lig kupası finalini kaybettiler Manchester City'ye. Hani bayağı da kupa kazandıkları ya da kazanabilecekleri bir sezon olacaktı. Şimdi
1: FA
0: ben de
1: Cup'ta da zayıf bir rakibe elendiler, değil mi? Çeyrek finalde alt ligden Southampton'a mı elendiler?
0: FA Cup'ta Southampton galiba 2-1 Southampton olması lazım. Öyle
1: Chelsea ile
0: hatırlıyorum ben
1: City
0: de.
1: orada işte finale çıktı.
0: Bunun yanında BBC'ye bakıyorum. Tabii onlar da doğal olarak işte şampiyonluk hikayesini yazmışlar. Çok da güzel bir analiz var BBC'de. İsteyenler hemen açıp okuyabilir. Neden böyle söylüyorum? Artık tabii şeyler sayesinde, çeviriler sayesinde böyle yazılar da okunabiliyor. Biraz uzun bir yazı tabii. Okumak kolay değil ama hani Premier Lig sevenler, Arsenal sevenler bu yazıyı takip edebilir. Mesela orada dikkatimi bir şey çekti. Geçen ay Arsenal üst üste kötü sonuçlar alınca Arteta takımı sahanın ortasında toparlıyor. Antrenman sahasının ortasında toparlıyor. Orada da ufak bir ateş var. Diyor ki olumsuz düşüncelerinizi bu ateşe atın. Öyle şeyler de yapıyor. Hani takımı mental olarak ayağa kaldırabilmek için. Belki hatırlarsın City'ye kaybettikten sonra Declan Rice yerde üzgünken bu iş bitmedi, bu iş bitmedi diyordu. Yani birçok tabii şampiyonluğun detayı oluyor. Öyle güzel bir yazı yazmışlar. Öyle birkaç şey dikkatimi çekti. Tebrik ediyoruz Arsenal'ı destekleyen taraftarları da. City açısından da dün Bournemouth karşılaşmasını ben de takip ettim. City tabii çok iyi değildi. Ama her şeye rağmen özür dilerim. Gol çok geç geldi. Beraberlik golü. Beraberlik golü geldikten sonra belki izleyenler vardır. Artık 90 artı 6 mıydı? 90 artı 7 miydi? Neydi? Savinho sol tarafta iki kişi geçti. Baya bir aktı böyle bir ceza sahasına doğru. Önü de boştu. Ondan sonra yerden kaleye paralel bir top çıkardı. Penaltının oralara, penaltı noktasının oralara. İki tane stil oyuncu anlaşamadı, vuramadı topa. İstedikleri gibi. Belki ona vursalar
1: Son
0: hani
1: haftaya
0: o
1: taşıyabilir.
0: kötü oynadıkları maçı bile çevirme ihtimali vardı City'nin. Ama City açısından da hani sezonun gene son bölümü iyi oynandı ama başta kaybedilen puanlarla bu kez Arsenal'ı yakalayamadılar. Yani Arsenal bir iki maçta hata yapsa da ondan sonra çabuk toparlandı ve dediğim gibi hak ettikleri bence bir şampiyonluk geldi.
1: Şimdi City Arsenal'ı mağlup etti ligin 33. haftasında. Averajda liderlik koltuğuna oturdu. Bitime 5 maç kala. Ama sonrasında oynadığı maçlarda 2 puan kaybı yaşadı işte Everton
0: Everton
1: bir
0: beraberliği
1: tanesi.
0: geldi.
1: Bir de
0: 3-3.
1: bu karşılaşma ve o karşılaşmadan sonra da Arsenal puan kaybetmedi. Üst üste galibiyetler. Bu sezon Fenerbahçe'nin mesela hangi maçtı? Trabzonspor'u mağlup ettikten sonra kötü gidişi vardı. Trabzon Galatasaray'ı yendi. Trabzon
0: Kötü
1: kötü
0: gitti.
1: gitti. City onlar kadar kötü gitmedi tabii ki ama ligi kaybetmiş oldu. O kritik galibiyetten sonraki lig karşılaşmalarında o puanları kaybedince. ligi de bitime bir hafta kalak. O da enteresan. 33. haftada lidersin.

0: vardır o şeyde, o konuyla alakalı olarak. Bir kere onu söyleyeyim. İkinci senin anlattığın konu neydi? Ha, yerli teknik direktörler. Yerli teknik direktörler arasında da mesela Nuri Şahin için Beşiktaş çok erken. Yani Nuri Şahin'in güzel bir imajı var, iyi bir imajı var. Ama ligde henüz yeterli tecrübeye ve başarıya sahip değil. Yani Antalyaspor bir uzun yenilmezlik serisi, başarısız bir Dortmund ve Başakşehir. O kadar. Başakşehir'in elindeki kadro da zaten yani ligde ya 5. ya 6. olur en kötü. Hani 7. olmaz Başakşehir'in elindeki kadro. O yüzden Nuri Şahin için çok erken. Nuri Şahin Beşiktaş'a gelirse problem yaşar. Beşiktaş da problem yaşar, Nuri Şahin de problem yaşar. Yani Süper Lig seviyesinde yerli bir teknik direktör geldiği noktada ne yazık ki diyeyim, bir şeyleri başarmış olması gerekiyor. Elle tutulur bir şeyler olması gerekiyor. Onun dışında işleri çok zor oluyor teknik adamların. O yüzden de Nuri Şahin hani tekrar söylüyorum, hani güzel bir imajı olsa da, sağlam bir imajı olsa da Beşiktaş'ta çok uğraşır. Çok zorlanır.
1: Peki başka yerli düşündüğün olabilecek bir isim var mı? Arda Turan mesela gelebilse uygun bir isim mi sence? Yaş olarak da yakınlar. Biri 88'li, biri 87'li.
0: Şimdi Arda Turan farklı olarak işte yurt dışında çalıştı ve yurt dışında da başarılı oldu. Shakhtar'da. O onu bir adım ön plana çıkartıyor ama Arda Turan'la alakalı olarak da işte sen de söyledin. Bir de büyük ihtimalle hani Galatasaray, Okan Buruk sonrası Arda Turan'la çalışacak eğer yerli bir teknik direktör tercih ederse. Arda Turan'ın da ben henüz olacağını zannetmiyorum şu aşamada.
1: Peki yerli o zaman hani İlhan Palut konuşuluyor mesela, yakıştırılıyor diyeyim. Dün yazılmadı ama yakıştırılan
0: Yani İlhan
1: isimlerden biri.
0: Palut Hoca da öyle. Şimdi İlhan Palut Hoca bu sezon neredeydi?
1: Rize'deydi.
0: Rize'deydi. Rize'de sürekli protesto edildi İlhan Palut. Ondan sonra Konyaspor iyi işler yapınca tekrar İlhan Palut gündeme geldi. Aslında Rize'de de İlhan Palut belli bir seviyede takımı oynatıyordu, tutuyordu. Ama sonuçlar pek gelmiyordu. Yani İlhan Palut'un artısı ne olabilir? Şimdi bir kupa finali oynayacak. Kupa kazanan bir teknik direktör olma ihtimali var İlhan Palut'un. İlhan Palut'un da daha önceden de dile getirdik en büyük dezavantajı bir büyük takım geçmişi olmaması, o etkiliyor. Yoksa İlhan Palut çoktan gündeme gelirdi. Hani herhangi bir büyük takımda oynasa o takım için de gündeme gelirdi. Diğer ekipler için de gündeme gelirdi. Ama İlhan Palut'un öyle bir şanssızlığı var. O yüzden İlhan Palut biraz daha zor ve uzun yoldan gidiyor. Yani İlhan Palut Türkiye Kupası'nı alırsa tekrar bir şey yapacak. Ciddi bir kredi kazanacak. Ama biraz daha herhalde bekleyecek gibi gözüküyor İlhan Palut.
1: İşte ben dün Abdullah Avcı dedim ama o tazminat konusundan kaynaklı zaten kimse sıcak bakmıyor. Şenol Güneş dendiğinde ona da sıcak değilsin tahminim. Zaten konuştuk. Şenol Güneş de öyle. Bir dinleyicimiz üçüncüye yazıyorum diyor Murat Hayat. Üçüncü de hadi okuyalım. İsmail Kartal ilaç olmaz mı Beşiktaş'a
0: Ya
1: demiş.
0: olmaz
1: Fikrinizi
0: tabii.
1: merak
0: Bunları
1: ediyorum.
0: artık çok da böyle şey yapmaya gerek yok. Hani işte kimya espri olarak da yazıyor Yılmaz Vural. Değil mi? Sürekli olarak gene hala yazılıyor böyle şeyler. İsmail Kartal Beşiktaş olmaz yani.
1: Neden?
0: Fenerbahçeli çünkü. Fenerbahçe dışında da başarılı bir teknik direktör değil.
1: Şenol Güneş Trabzonlu.
0: Ya Beşiktaş da başarılı oldu ama Şenol Güneş.
1: İşte ilk
0: Ama
1: gelişinde
0: milli
1: başarılı
0: takımın
1: mıydı
0: teknik
1: abi?
0: direktörüydü aynı zamanda. Onu da unutma.
1: Tamam.
0: Milli takımda dünya üçüncülüğü var Şenol Güneş'in.
1: Fatih Terim'in de milli takımda var. Galatasaraylı kimliğinden daha mı şey milli takım hocalığı? Yani burada İsmail Kartal bence olsa olur Ali abi ya. Ne olacak İsmail Kartal hem hani büyük takımsa büyük takım çalıştırmış. Kupası yok, dezavantajı İsmail Kartal'ın o ama çok iyi de bir sezonu var. Süper Lig tarihine geçen bir sezonu var. Hani yerler arasında olacak olsa bence de listede üst sıralarda olabilecek bir isim. Tabii İsmail Kartal sıcak bakar mı? Ben Fenerbahçe'den başka takım çalıştırmam da diyebilir tabii. O onu bilemem. Ama profil olarak hani diğer adayları çünkü hani Nuri Şahin'in sıkıntılarından bahsediyorsun. Arda Turan, İlhan Palut, İsmail Kartal bu isimlere göre çok daha tecrübeli bir isim.
0: Olmaz.
1: Senin için o zaman yerli hiç opsiyon yok benim anladığım. Başka da çünkü kalmadı yerli artık.
0: Yani şu an öyle. Şimdi Beşiktaş neyi arıyor?

0: Bence önce orada ortak bir noktada buluşalım.
1: Sen ne arıyorsun önce?
0: Bak, Beşiktaş ne arıyor? Ben ne arıyor değilim. Beşiktaş ne arıyor? Beşiktaş artık bir hoca istikrarı arıyor. Doğru mu?
1: Şampiyon oynatacak bir hoca arıyor bence. İstikrar arıyor mu bilmiyorum da istikrar ikinci planda kalır ya. Şampiyonluğa oynatacak bir hoca aramıyor mu?
0: Şampiyonlar Türk Hoca zaten doğal olarak istikrarlı oluyor.
1: İşte o yüzden
0: Yani ilk 8-10 haftayı aşması gerekiyor hocanın.
1: aynen.
0: Anlatabildim mi? Şimdi senin bütün bu söylediğin hocalar 10 haftada gider. Hepsi gider. Bir kişi bile kalamaz.
1: Kalacak hoca kim?
0: İşte kalacak hoca şu an yok.
1: O
0: Şu an
1: zaman biri gelecek ama boşta da kalmayacak.
0: konuştuğumuz isimler arasında
1: Yok,
0: kalacak bir
1: yabancı
0: hoca yok.
1: için de aynısını diyorum.
0: Yabancı hoca ayrı.
1: O 10 hafta
0: Yabancı
1: başarı olamazsa kalacak mı?
0: hoca en azından işte o su bu su şu su olmadığı için eğer bir şeyde oynatabilirse, bir futbolda oynatabilirse bu konuştuğumuz hocalardan biraz daha uzun ömürlü olur. Ben sezonu tamamlar, şampiyon olur demiyorum. Bir tık daha ileri gidebilir. Bir tık daha sonrasını görebilir. Ama bu konuştuğumuz her hoca Beşiktaş'ın bu sabırsızlığında ligdeki rekabetin yüksekliğinde ilk 10 haftayı atlatamazlar. İşte ilk 10 haftayı atlatamazlarsa bu hocalar o zaman Beşiktaş zaten gene aynı sarmalın içine girmiş olacak. Yani şu an Beşiktaş taraftarının bir bölümü Sergen Yalçın gitti diye mutlu. Yeni teknik direktör gelecek. İşte yeni transferler. Bu olay unutulacak. Ama asıl Beşiktaş'ın dikkat etmesi gereken nokta ben kimi seçersem seçeyim ilk 10 hafta kötü gidersem bu teknik adamla devam eder miyim sorusu. Yani taraftarın da bunu kendine sorması gerekiyor. Taraftar da bunu kendini buna hazırlaması gerekiyor. Asıl problem budur Beşiktaş için. Yoksa Nuri Şahin'i getirdiniz. Tamam çok güzel getirin. Ama Nuri Şahin'e eğer siz zaman vermezseniz ki vermeyeceksiniz benim söylemek istediğim o. O zaman boşuna bir hamle olacak. Aynı şey İsmail Kartal için de geçerli eğer getirirseniz. Olmaz ya. Farz edin geldi. Yani ilk 10 hafta Beşiktaş yine 7-8 puan geride kalsın. Bakın bakalım ne olacak. Onu artık Beşiktaş'ın anlaması gerekiyor. Ona göre bir tercih yapması gerekiyor ve bunun anlatılması gerekiyor. Yani şimdi Serdar Adalı geldi. Dedi ki Beşiktaş benim dönemimde öyle geçmişte olduğu gibi Kasım ayında şampiyonluktan kopmayacak dedi. Değil mi?
1: Hı.
0: Bunu iddialı bir şekilde söyledi. Ne oldu?
1: Ekim'de mi koptu?
0: Ne oldu? Daha ikinci hafta teknik adam gönderdi. Aynı Serdar Adalı işte ben ilk hafta teknik direktör gönderen başkan yapacaksınız beni. Bunu yapmayacağım falan gibi bir şey söylemişti
1: Hı
0: gene.
1: hı.
0: Basın toplantısında. Ne oldu yani? İşte Beşiktaş eğer buralarda tekrar aynı hataları yaparsa gelecek sezonu da kaybedecek. Daha ilk Eylül'de Ekim'de kaybedecek yani. Ve hani Beşiktaş futbol takımı ya da herhangi bir takım yani lige 8'de 8 ile başlamak zorunda değilsin ki. Yani böyle bir dünya yok. Anladın mı? Hani bu şeymiş gibi, bir zorunlulukmuş gibi böyle dayatılıyor. Yani ilk 7 hafta, 8 hafta ya 5 puan da geride olabilirsin, 6 puan da geride olabilirsin. Bu son derece doğal. Hep söylüyorum yani sen takımı toparladıktan sonra lig sana zaten o fırsatı veriyor. Ya Trabzonspor bu sene şampiyonluk adayı oldu. Benden başka kimse söylemiyordu. Trabzonspor bu sene Galatasaray maçını kazandığı noktada şampiyonluk adayı oldu. Nasıl oldu? Çünkü lig o fırsatı verdi. Trabzonspor istikrarlı gittiği için, istikrarlı sonuçlar aldığı için. Bu diğer takımlar için de geçerli. Bu aynı şeyler şu an Fenerbahçe'nin de sorunu. Fenerbahçe de aynı şeyle yüzleşiyor. Hatta aşamıyor yıllardan beri. Yani ilk sezon başlıyor. 5-6 puan geride kalıyor. Yandık bittik öldük. Bu sene de olmayacak. İşte şöyle oldu böyle oldu. O gitsin bu kalsın. Başkan gitsin. Teknik direktör gitsin. O oyuncu gitsin. Bu yetersiz. Onu ıslıkla. Yani Fenerbahçe de buralarda dağılıp gidiyor. Yani hiçbir büyük kulüp ilk 8-10 haftalık performansıyla eğer ortada hani böyle veriyorum 8 haftada bir galibiyet, iki galibiyet gibi böyle anormal bir durum yoksa ortalama ya da ortalamanın biraz üstü bir performans varsa devam etmesi gerekir teknik direktörüyle. Hele yeni bir teknik direktörse. Sen seçmişsin adamı. Anlaşmışsın. Transferleri ona göre yapmışsın. Yaz kampını ona göre yapmışsın. Planlamanı ona göre yapmışsın. 8. haftada 6 puan geride kaldık. 7 puan geride kaldık. Bir de derbiyi kaybettik. Bu olmayacak. Hadi sen git. Yani dünyanın en saçma işi olmaya başladı.

0: Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yaptığı. Hatta şimdi gelecek sene Trabzonspor için de böyle bir şey var. Tehlike var. Hatta kısmen Galatasaray için de var. Hepsi oraya doğru sürükleniyor. Benim de söylemek istediğim, bu hocaları getirirsiniz. Hiç problem değil, getirin. Ama atlatamazlar. O şeyi atlatamazlar. O fırtınayı atlatamazlar. Anlatmak istediğim o benim sadece.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
2: Reklam.
3: Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Hanımların beylerin dikkatine. Supermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
6: Türkcell gücünde Supermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
11: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Expert.
12: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
13: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
14: Dev kadro iddia.com çatısı altında. James Gist, Caydaş 1978, Rain Man ve Analiz Bankocu. Bu efsane kadro başaran iddia bayisinde buluşuyor. Fenomenlerin en özel stratejilerini ve nokta atışı kuponları sadece başaran iddia bayisinde. 300-314 bayi koduyla iddia.com'a üye ol. 0533-334-7031 numaralı kurumsal WhatsApp hattımızdan bizimle iletişime geç, kazanan tahminleri oyna.
15: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
16: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli. 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
2: Reklam.
17: Mark Liberovic. Şimdi THD.
18: Basketbolun kalbi Atina'da atıyor. Euroleague'de Final Four heyecanı nefes kesen maçlarla Esport ekranlarında başlıyor. Sezon boyunca süren rekabetin ardından Avrupa'nın en güçlü 4 takımı şampiyonluk için parkeye çıkıyor. İlk yarı finalde son şampiyon unvanıyla sahne alan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, normal sezon lideri Olympiakos'la final bileti için cuma akşamı 18'de karşı karşıya geliyor. Diğer dev randevudaysa Hapoel'i geride bırakan İspanyol ekolü Real Madrid, 5 maçlık unutulmaz serinin ardından Panathinaikos'u eleyen Valencia'yla saat 21'de kozlarını paylaşıyor.
19: Hadi başlayalım. Hadi başlayalım.
18: 2026 Final Four heyecanı Esport ortak yayınıyla

0: 8.44 saatlerimiz Beşiktaş'taki teknik direktör gündemini konuşuyorduk. Biz konuşurken çok sayıda da mesaj gelmiş bir taraftan, onlara baktık reklam arasında. Herkesin bir teknik direktör önerisi var. Thomas Seis çok yazıldı gördüğüm kadarıyla. Yakirovic, Hull City'nin hocası, Kayserispor'da da iyi işler yapmıştı. O yazılmış. Stoylov'u Mustafa Dürüst yazmış da, Stoylov'un oynattığı oyunu düşününce Göztepe'de Beşiktaş'a önermek çok mantıklı gelmedi. Fatih Terim diyen iki dinleyicimiz gördüm ki yerli olarak açıkçası düşünmedim, ben de aklıma gelmedi ama bilmiyorum, bir nabız yoklanır mı? Serdar Adalı görüşür mü? Fatih Terim kabul eder mi? Doğru mu olur, yanlış mı olur bilemiyorum ama yazılmış, böyle bekleyenler var. Tabii yabancı olarak o zaman o krediyi sağlayacak isimin yabancı olmasını düşünüyorsun Ali abi sen. Yabancılardan paylaşılan isimlere baktığında orada ya bu hoca o ilk 10 haftayı da atlatır. En azından oynattığı oyunla taraftarı avucunun içine alır. Skoru da alma ihtimali diğerlerine göre daha yüksek dediğin bir isim oldu mu mesela?
1: Conte olabilir mesela.
0: Conte. Tabii Conte bu arada. Adaylardan biri olarak ben görmedim.
1: Ya şaka yapıyorum. Şimdi
0: Fenerbahçe yazılıyor da.
1: Beşiktaş yani hocadan ziyade kulüp olarak buna karar vermeli. Gelecek seneyle alakalı olarak. Yani gelecek sene Beşiktaş yönetimi işler istediği gibi olmazsa panik yapacak mı, yapmayacak mı? Bence bütün olay onunla alakalı. Tabii ki iyi bir teknik direktör getirmeye çalışacak. Büyük ihtimalle getirecek de. Fakat teknik direktörü getirmekle o iş bitmeyecek. Benim anlatmaya, altını çizmeye çalıştığım nokta bu. Asıl konu Beşiktaş'ta başkanın, yönetimin bu süreci iyi idare etmesi. Hatta buna artık Önder Özen'i de ekleyebiliriz. Yani Beşiktaş madem Önder Özen'le sportif direktör olarak çalışıyor, o zaman Önder Özen'den de mümkün olduğu kadar faydalanıp Önder Özen'in de yeni teknik direktörün işini kolaylaştıracağı bir düzene geçmesi gerekiyor. Bu teknik direktörlük teknik direktörün işine karışma anlamında değil ama eğer daha önce burada tecrübesi olmayan yabancı bir teknik adam gelecekse Önder Özen de bazı şeyleri çok kısa sürede yabancı teknik adama anlatıp onun işini kolaylaştırmalı. Bence çok böyle ismi medyada geçmeyen, Türkiye'de daha önce çalışmamış bir teknik direktör bulabilirse Beşiktaş, potansiyelli de olabilir bu teknik direktör. Almanya'da biliyorsun bir sürü genç teknik adam var. O tarz bir teknik direktörle Beşiktaş biraz daha uyum yakalayabilir diye düşünüyorum. Fakat buradaki işte temel durum şu. Yani Beşiktaş o seçtiği teknik direktöre artık güvensin. Bütün olay bence onunla alakalı. Hatta bunu takıma bile anlatmak gerekebilir. Yani takımın süresi olduğunu, teknik direktörün süresi olduğunu, bazı işlerin aceleye gelmeyeceğini Beşiktaş oyuncu grubu da belki bilmeli. Çünkü bu oyuncu grubu değişti, değiştirilmeye çalışıldı ama kulübün bir gerçeği var. Son yıllarda sürekli olarak çok kısa sürelerde 20 maçla, 15 maçla sürekli teknik direktör değiştiren bir kulüp oldu Beşiktaş. Artık oyuncuların da belli bir istikrarla gidileceğini bilmesi gerekir. Ondan sonra zaten dediğim gibi işleri düzgün yaptığınızda eldeki kadro zaten ligde işte bakıyorsun en kötü 4. oldu işte. Ne olacak yani? Yani en kötü dediğiniz, işte beğenmediğiniz, olmaz dediğiniz kadrolar o oldu, bu oldu, o kadar para harcandı. En kötü 4. oluyor işte. O yüzden de biraz Beşiktaş'ın bence buraya kafayı yorması lazım. Yoksa tek bir teknik direktörün kulüpte her şeyi değiştireceğini düşünmek büyük bir hata.

0: Yani bir kişi gelecek ve her şeyi değiştirecek. Hayır, öyle bir dünya yok. Yani bu işin yönetim tarafı var, futbolcu tarafı var, sportif direktör tarafı var, taraftar bölümü var, kamuoyunun yönlendirme işi var, algıyı ona göre ayarlama işi var. Bunların hepsi kulübün başarısını belirleyen faktörler. Yoksa bir kurtarıcı gelsin, bizi alsın, buradan çıkarsın, kurtarsın. Yani o kurtarıcının o zaman olağanüstü bir teknik adam olması gerekir ki işte sezon başlangıcını az önce söylediğimiz o şeye kaptırmasın. Kolunu bacağını kaptırmasın. Yani öyle bir teknik direktör gelecek ki sezona işte 10 maçta 8 galibiyetle, 9 galibiyetle başlayacaksınız. Herkes Türkiye'de bir anda sizi deli gibi övecek. Ancak öyle olabiliyor Türkiye'de. Öyle olmadığı için de genelde oralarda sezonları kaybettiğine göre Beşiktaş, bir değil, iki değil, üç değil, dört yani. Her sene aynı şeyi mi yaşar bir kulüp? Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Yani Beşiktaş şu ana kadar yaptıklarını, Hasan Arat dönemi, Serdar Adalı dönemi, Ahmet Nur Çebi dönemi farklı olmadı. Hep aynı yerlerde Beşiktaş sezonu kaybetti. Yani Şenol Güneş'i 6. 7. haftada gönderdi Beşiktaş. Sezonu tamamlattı. Şenol Güneş'i ondan sonraki sezon 6. 7. haftada gönderdi. Neden? Giden adam Şenol Güneş yani. Olmadı, yapamadılar o işi. O yüzden de diyorum ki isimlere çok takılmayın. Yani Beşiktaş'ın problemi teknik direktör isimleri değil. Tabii ki iyi, doğru teknik direktörü seçsin. Altını kalın kalın da çiziyorum bunun. Hani zayıf bir teknik direktör getirmesin Beşiktaş. Zaten getirmez de. Hani orayla ilgili çok bir şüphem yok.
1: Ama sen az önce daha böyle Alman genç piyasada ismi olmayan bir isim getirsin dedin.
0: İşte hiç Türkiye'de olmayan bir isim getirebilir bence. Yani çalışmamış. O işte çok fazla böyle şey yapılmayacak. Onun şu su vardı, bu su vardı falan filan tarzı bir şey değil. Öyle bir teknik direktör olabilir diye düşünüyorum Beşiktaş'ta.
1: O peki sence 10 maçlık kredisi olacak bir teknik direktör mü? Valen İsmail gibi birini getirdin. Örnek veriyorum, isim olduğu için Beşiktaş'a da geldiği için ya da işte Tudor gibi birini getirdin Galatasaray'a. O ismin bu yerlilerden daha çok kredisi olacağının
0: İşte hiç şey olmadığı için, tanınmadığı, bilinmediği için bir tık daha fazla olduğunu düşünüyorum ben. Az önce gene onu söyledim. Bir tık daha ileri götürür. Hani 10 hafta değil, ona da 15 hafta dayanırsın. 16 hafta dayanırsın bu şeyde, futbol ikliminde. Bir şeyleri farklı yapmazsan. O da ambalajı yeni olduğu için. Hani ötekilerden daha iyi ya da daha kötü teknik direktör olduğu için söylemiyorum bunu.
1: Ama mesela orada da şöyle bir dezavantaj olmuyor mu Ali abi? Sen şimdi senin pencerenden hani Nuri Şahin, İlhan Palut henüz hazır değil. Yerler. Hani onları kolay. Ama mesela onlara çok teveccüh gösteren de taraftar yok mu? Mesela o gelecek isimsiz yabancıyı mesela çoğu kişi büyük ihtimal tanımayacak ama İlhan Palut'u biliyor, adam seni elemiş. Ne bileyim, Nuri Şahin'i en azından biliyor burada. Olumlu düşünen de çok daha fazla isim olacak. Mesela o
0: Şu an
1: bir
0: olumlu
1: avantaj
0: düşünüyorlar.
1: sağlamaz mı?
0: İki maç sonra da zaten biz söylemiştik diyorlar. Yani taraftar kadar duygusu çabuk değişen bir grup yok. Kimse kusura bakmasın.
1: O ayrı, sonuç gelmezse yabancıda da aynısı olacak.
0: Tamam. Ama hani şu an işte onu destekleyenler işler kötü gittiğinde desteklemiyor. Ya da işler biraz kötü gittiğinde de desteklemiyor. İlk onlar bağırıyorlar. Kusura bakmasınlar yani. Öyle bir dünya yok Türkiye'de. Yani şu an mesela İlhan Palut diyenler, İlhan Palut Beşiktaş'ın başına gelsin, 3 maç kaybetsin. Ben zaten İlhan Palut'u istememiştim diyor.
1: Şu maç kaybederse zaten sıkıntı.
0: İşte defalarca gördük bunu. Öyle bir dünya yok bence. O yüzden işte ben ambalajı yeni bir teknik direktörüm. Biraz daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Ama konu, tekrar söylüyorum yani, aslen ilk olarak sorun teknik direktör sorunu olmadı Beşiktaş'ta.
1: Peki sen
0: Hiçbir zaman.
1: Serdal Adalı'nın da bu Sergen Yalçın'la yol ayrımında yeteri kadar ona destek vermediğini düşünenlerdensin. Bu medyadaki hikayenin, hani yönetim devam etmek istiyordu da Sergen Hoca bıraktı hikayesine de inanmayan taraftasın değil mi?
0: Çok
1: O yüzden
0: inanmıyorum,
1: de
0: evet.
1: güvenmiyorsun yeni sezonda olası bir kötü başlangıçta yönetimin hocanın arkasında durabileceğine. Buna da ilgili dün Nihat Kahveci'nin bir şeyi önüme düştü. O da şöyle diyor. Yani yönetim daha Sergen Alçan'a ne kadar güvenecekti ki diyor. Şey için söylüyor bunu. Son dönem için değil ama işte senin için bir Serkan Reçber getirdi. Devre arasında hani senin istediğin tarz bütün oyuncular transfer edildi. Çok da para harcadı Beşiktaş. Hani Sergen Hoca bir basın toplantısında biz öyle para harcamadık falan diyor. Hani hatırlıyorsun o basın toplantısını. Ama gerçekten çok da iyi paralar harcandı Sergen Yalçın için. Hani bir anlamda birçok kişiye belki verilmeyen kredi de Sergen Yalçın'a verildi. Ve son dönemde tabii perde arkasında yaşandı yine bilmiyoruz. O hissiyat, sen yeteri kadar desteklenme düşünüyorsun ama belli bir destek de hocaya aslında belli bir kredi de bu yönetim tarafından verilmişti. Yani aslında devam etmemesi için de ben dışarıdan çok bir gerekçe var mıydı? Ben bu hikayeye biraz daha inanan taraftayım. Saygı Hoca'nın bunu kaldıramadığını düşünen taraftayım. O yüzden belki yeni sezonda daha dirayetli olabilir bu şeyi sürdürebilirse eğer bakış açısını yönetim.
0: Vallahi.
1: Ama işte o da sana geçmediği için sen endişen var.
0: İşte Sergen Yalçın'dan ne bekliyorlardı? Mesela Beşiktaş Sergen Yalçın'ı göreve getirdiğinde hedef olarak bir Türkiye Kupası'nı koymuştu. Değil mi?
1: Ne olursa olsun Avrupa'ya gideceğizi söyledi evet, başkan. Hani,
0: ligde başka ne hedefi vardı Beşiktaş'ın? Mesela biri bana söylesin. Ligdeki hedefi neydi? İkinci olmak mıydı? Mesela Beşiktaş.
1: Avrupa'ydı.
0: Tam Avrupa'ydı. Ama ikinci olmak değildi.
1: Avrupa'ydı. Beşiktaş'ın yani. Hedefi. Avrupa'ydı bu sezon için.
0: O bile zorlanabilirdi bu arada onu söyleyeyim. Hani bazı karşılaşmalarda Beşiktaş'ın şansı yanında olsaydı, bazı kritik 3 puanlar alınsaydı, bazı kritik 3 puanlar verilmeseydi. Çok SSA var farkındayım ama büyük takımlarda odaklanabilmek için, konsantrasyonun yüksek olabilmesi için işte hep söylüyorum ben yani son bölüme şeyle girmek gerekiyor, o konsantrasyonla girmek gerekiyor. Biraz böyle büyük takımlar bizde ne hikmetse sallandı mı ondan sonra dağılıp gidiyorlar. Çok SSA var ama Beşiktaş daha iyisini yapabilir miydi? Evet yapabilirdi. Fakat asıl hedef Türkiye Kupası'ydı. Şimdi Türkiye Kupası'nda Konya maçında maç 0-0 iken Beşiktaş'ın iki topu direkten döndü. Ben de diyorum ki işte o direkten dönen top mu belirliyor sizin tercihinizi? Yani o iki top şey olsa, gol olsa ya da bir tanesi gol olsa büyük ihtimalle Beşiktaş maçı kazanacak. Cuma günü Trabzonspor'la finale oynayacaktı. O zaman mı Sergen Yalçın iyi teknik direktör, gelecek sene devam edilecek teknik direktör olacaktı? Bu kadar basit mi diyorum? Taraftar için de soruyorum bu soruyu. Yönetim için de soruyorum. Şimdi Beşiktaş vurdu, direğe çarptı. Olay tanata yaptı, penaltı oldu. Beşiktaş golü yedi, elendi. Sergen Yalçın istifa. Yönetimde zaten Sergen Yalçın da çok çalışmak istemiyor. İşte bu tepkilerde yapacak bir şey de yok. Beklemiyorduk ama güle güle Sergen Yalçın'dır. Şimdi bu kadar basite indirgediğiniz zaman teknik direktörle olan ilişkinizi ben diyorum ki kulüp olarak başarılı olma şansınız yok. Ve bunu zaten yıllardan beri yapıyorsun diyorum. Hani Beşiktaş bunu ilk kez yapan bir kulüp olsa, yeni yapan bir kulüp olsa hadi diyelim. Anladın mı? Hadi diyelim de hep aynı şey oldu yani. Getiriyorsun 5 maç, 10 maç, 15 maç teknik direktörünü. Ben de diyorum ki hangi teknik direktör sende nasıl başarılı olacak? Neye göre başarı kıstasını koyuyorsun? Başarı kıstasın ne? Yani teknik direktörünü değerlendirirken.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
3: Arabanı arabamla, takoma, değerinde Trinksat.
5: Radyo Spor!
6: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: Fiberbox 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Fiberbox 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr. Şansa kalmaz işiniz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahibi.

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Yeni saatteyiz. Beşiktaş'ta gelişmeler var. Onları konuştuk. Son olarak aklımda bir şey kaldı. Önder Özen yeni sportif direktör olacak. O da en son 2016'da bir teknik direktörlük deneyimi var. O tarihten bu yana. Bilmiyorum tabii aralıksız mı ama televizyonda ya da işte dijital platformlarda yorumculuk yapan bir isim. Acaba onun tabii yorumları Sergen Yalçın'a göre çok daha farklı, tarzı çok daha farklı. Hı hı. Acaba onun önüne de sürekli yorumculuk döneminden yaptığı şeyler düşecek mi? Mesela Beşiktaşlı futbolcularla ilgili neler dedi? Bizde bunlar biliyorsun çok merak ediliyor. Bir arşivde var, herkes de zaman zaman ortaya çıkıyor. Acaba öyle bir sıkıntı olacak mı diye düşünüyorum. Tekrar ediyorum, tabii ki Sergen Yalçın gibi bir tarzı yok Önder Özen. Önder Özen çok daha makul konuşuyor Sergen Yalçın'a göre, ama yine de oradan şeyler görme ihtimalimiz olduğunu düşünüyorum.
1: Olabilir, çıkabilir.
0: Kesin bir şeyler demiştir hani.
1: Çıkabilir. Ama çok olacak. Büyük bir sorun yaşayacağını zannetmiyorum Önder Özen'in yaptığı yorumlarla alakalı olarak. Ya da Beşiktaş için bir yol var Mert. Çok marka bir isme gidecek teknik direktör olarak.
0: Mourinho'ya gitmişti.
1: İşte o tarz yani. Yani çok
0: Hüseyin büyük... Yücel mi görüşmüştü Mourinho'yla? Hatırla, Fenerbahçe'nin hani de ilgilendiği dönemde.
1: Galiba öyleydi. Olmamıştı. Öyle bir isme gidecek Beşiktaş. Çok büyük bir teknik direktöre gidecek. Çok marka bir teknik direktöre gidecek. Ama işte şu an mevcut şartlarda o marka teknik direktörleri ikna etmek için çok uygun değil.
0: Aynen. Yani konferans liginden başlama ihtimalim var. Avrupa Ligi de olabilir ama ikinci eleme turu. Son dönemdeki istikrarsızlık düşününce zor. Conte şu anda tabii boşa düşecek, Napoli ile sözleşmesi biteceği, sonlandırılacağı için. Ama Conte harici konuşulan hocalara bakıyorum, işte Tedesco yazan çok dinleyicimiz var. Glasner çok konuşuluyor. Postecoglou yine konuşulan bir diğer isim, ama bunlar da o senin bahsettiğin tam marka isimler de değil herhalde. O seviyenin bir tık, belki iki tık altı yani bahsettiğin seviye Conte olunca. O seviyeye yakın, boşta uygun bir teknik direktör bulmak da kolay bir şey değil. Şimdi Guardiola boşa düşecek. Ama tabii o da mümkün değil. O da çok zor ihtimal. Yani onu Beşiktaş'ın o tarz bir teknik direktörü ikna edip getirmesi de kolay değil. Gerçi işte para var Beşiktaş'ta. Para veriyor. Parası yok değil. Ama işte kulüp olarak ikna edebilecek mi? Çünkü Conte mesela şu anda Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğunu anlıyorum. Fenerbahçe'de Hakan Safi'nin görüştüğü söylendi dün. Belki Aziz Yıldırım cephesi de görüşecek. Gerçi o Aykut Kocaman üzerinden gidiyor galiba, ama Fenerbahçe'nin de ciddi bir adayı olur. Eğer Aziz Yıldırım seçilirse Fenerbahçe devreden çıkabilir Conte için. Beşiktaş'ın da önü açılabilir. Diyelim ve Beşiktaş'ı artık kapatalım. Hala mesaj gelmeye devam ediyor bir taraftan, ama artık bayağı konuştuk Beşiktaş'ı. Ben buradan Fenerbahçe'ye geçmek istiyorum. Fenerbahçe'de de iki başkan adayı seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyorlar. Etkinliklere katılıyorlar. İşte yüzlerce üye toplanıyor. Desteklerini gösteriyorlar adaylara. Oradaki tabii kişi sayısının çokluğu da seçim için gösterge olarak söylenebilir. Yani ne kadar kalabalıksa ortam, hani o kadar büyük teveccüh var gibi düşünüyor. Bu siyasette de böyle mitinglerin ne kadar dolu olduğu da etkili. Dolu salonlarda toplantılara katılıyor başka adayları. Dün Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin eski başkanlarından, o da Cuma günü bu arada bir basın toplantısı düzenleyecek ve o basın toplantısında yönetim kurulunu tanıtacak. Hem de futbol AŞ'de düşündüğü isimleri de tanıtacak Aziz Yıldırım. Onun bilgisini verelim. Futbol aklı olarak eski futbolculardan kurulu bir danışma heyeti düşündüğünü yine dile getirdi. Bu kurulla birlikte transfer planlaması yaptığı söyleniyor. İki santrfor transferi yapacağından bahsediyor Aziz Yıldırım, ki yakın zamanda bunları da açıklayabiliriz dedi. Teknik direktör konusunda da az önce bahsettim. Muhabirlerden gelen bilgiler tabii genel olarak Aykut Kocaman'ın orada düşünüldüğü. Dün Alper Yemeniciler hatta Aykut Kocaman'ın ekibiyle ilgili bilgiler verdi. Mesela Volkan Demirel'in o ekipte olması planlandığı, Selçuk Şahin'in ve Webo'nun gördüğüm kadarıyla ekipte olacağı söyleniyor. Dick Kuyt'ın yine konuşulan bir diğer yardımcı antrenör olduğu söylenmiş. Böyle hani daha çok Fenerbahçe geçmişi olan kulübün bazı efsane ya da önemli isim diyebileceğimiz isimlerinin olduğu bir teknik heyet oluşturma çabası var Aziz Yıldırım cephesinin. Bununla beraber Aziz Yıldırım diyor ki söyleyeceğim en önemli şey şampiyon olacağız ve hep beraber kutlayacağız. Fenerbahçe ihtiyaç duyduğu için aday oldum. Biz beraber olursak başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Parasal konuları çözeceğiz. Benim başkanlığımda hiçbir zaman para konuşmadık. Kaynakları oluşturuyorduk. Yine oluşturacağız. Sponsorların daha çok destek verdiği, daha çok maddi kaynak oluşturduğu projeleri hayata geçireceğiz diyor kendisi. Güçlü bir yönetim kurulu kuracağından bahsediyor. 1998 yılından sonra o yönetimlerdeki isimlerden kulüp başkanları, federasyon başkanı ve divan başkanı yetişti. Yeni yönetim kurulumuz da önümüzdeki 10 seneye damgasını vuracak. Önemli isimlerin yer aldığı maddi açıdan güçlü bir yönetim kuracağız. Futbol aklımız Fenerbahçe'yi bilen sporculardan oluşacak. Onlarla birlikte çalışacağız. Başarı için mücadele ederken diğer yandan iktisadi projeleri de hayata geçireceğiz diyor ve bu adayların en çok önem verdiği konulardan biri de stadyum projesi. Stadyumun kapasitesinin artmasıyla ilgili hem Aziz Yıldırım hem Hakan Safi açıklamalarda bulunuyor. 60-65 bin gibi bir kapasiteye ulaşmaya hedefliyoruz diyor Aziz Yıldırım. Statta ilgili olarak benim önümdeki notlar bunlar. Aziz Yıldırım'la ilgili. Ali abi bir şey demek ister misin?
1: Dün Engin Çetin'le program yaptık. Engin Çetin diyor ki hani Aziz Yıldırım şu an transferlerini ve teknik direktörünü açıklamasa da Hakan Safi tarafı açıklayacak gibi gözüküyor diyor seçimden önce. O zaman Aziz Yıldırım da mecbur kalabilir diyor. Ben de katılıyorum bu duruma. Dün Engin Çetin güzel şeyler söyledi. Fenerbahçe kongresi öncesi hani genel fotoğrafla alakalı olarak şu an diyor hani Aziz Yıldırım tabii ki önde ama Hakan Safi cephesi bunu bildiği için işte teknik direktör, iyi bir teknik direktör, marka bir teknik direktör, belki marka bir sportif direktör ve belki bir iki ön anlaşmayla beraber o hani işi biraz daha Aziz Yıldırım Hakan Safi'den ziyade İşte benim teknik direktörüm Conte, senin teknik direktörün kim? Şeyine çevirmek isteyebilirler. Bence de hani Hakan Safi cephesi için seçim öncesi doğru strateji olur. Çünkü Aziz Yıldırım'ı hani sadece işte normal bir seçim öncesi kampanyasıyla mağlup etmek çok kolay değil Fenerbahçe'de. O yüzden yapılacaklar daha önceden belki açıklanırsa Fenerbahçe'de dengeler değişebilir ki hani bunun benzerini Aziz Yıldırım seçime girmeden önce kendi de yapmıştı. Mourinho ismini açıklayarak Fenerbahçe'nin gidişatını değiştirmişti. Şimdi yine öyle bir şey görebiliriz diye düşünüyorum ben. Aziz Yıldırım hani belki Aykut Kocaman'ı düşünüyor ama diğer taraf çok daha işte dünya çapında bilinen popüler bir teknik direktör açıklarsa belki Aziz Yıldırım da farklı bir isme gitmek zorunda kalabilir. Büyük ihtimalle Aziz Yıldırım cephesi bekleyecektir. Önce Hakan Safi'nin hamlesini, ondan sonra da o hamleyi yapacaktır. Ama Hakan Safi cephesi bence o hamleyi mutlaka yapar. Katılıyorum ben de Engin Çetin bu görüşüne.
0: Sercan Hamzoğlu diyor ki futbol aklı olarak Paolo Maldini ile anlaşan Hakan Safi teknik direktörlük pozisyonu içinde Antonio Conte ile resmi görüşmelere başladı. İlk temasların oldukça olumlu geçti öğrenirken Safi cephesi görüşmelerden olumlu sonuç bekliyor denmiş. Maldini de hani tam sportif direktör olarak değil de bir başkan danışmanı sıfatıyla
1: olacak, evet.
0: Göreve getirilecekmiş. Milan'ın efsane ismi, zaten bahsetmeye gerek yok. Conte de bir İtalyan, Maldini'nin vatandaşı. Aynı jenerasyonun oyuncuları da diyebiliriz. Böyle bir ikili düşünülüyor kağıt üzerinde ama tabii Conte'ye eminim daha farklı teklifler gelecektir.
1: Tabii, kesin.
0: Ki başta milli takım için herhalde henüz bir şey yok değil mi İtalya'da? Gattuso sonrası. Boşta hala o koltuk. Conte bir aday olabilir oraya. Premier Lig geçmişi olan bir isim. Conte. Serie A içinden bilmiyorum, Juventus Şampiyonlar Ligi dışında kalacak. Orada Spalletti ile yollar ayrılmaz ama.
1: Belli olmaz. İtalya'da biliyorsun o sirkülasyon daha çabuk oluyor. İtalya milli takımı keza öyle. Yani Conte zaten ayrılırım dedikten sonra Premier Lig takımları da Conte'nin kapısını çalabilir. O yüzden yani Conte operasyonu çok kolay bir operasyon değil ama çok gittiği anda etki eden bir teknik adam olduğu için bir de çok uzun da kalmıyor takımlarda. Dikkat edersen bir sene iki sene kalıyor. Sonra ayrılıyor.
0: Gerçi Premier Lig dedin de şimdi ben de dedim de Premier Lig'de Arsenal'da Arteta, Guardiola gidiyor, Maresca geliyor. Liverpool'da Slot o biraz seneye sıkıntılı olabilir ama başlar gözüküyor. Alonso'yu getirdi Chelsea. Tottenham De Zerbi'yi getirdi. Ligde kalırsa herhalde De Zerbi ile devam edecek. Büyüklerden saymadığım United zaten Carrick'le devam ediyor. Aslında hani Conte'nin de o top 6'ten gideceği bir takım da kalmıyor.
1: Kapalı diyorsun komple.
0: Eğer Liverpool son hafta mucizeyi başarır, Şampiyonlar Ligi'nin dışına kalmazsa Liverpool için belki gündeme gelebilir, Slot'u gönderirlerse de onun haricinde kapalı değil
1: yani
0: mi?
1: Başka Premier Lig takımları da gidebilir Conte'ye. Conte Premier Lig'e dönmek isterse hani gider.
0: İşte, ne bileyim Bournemouth'a gider mi ya da Crystal Palace'a?
1: Gidebilir, belli olmaz mesela. Ancelotti Everton'a gitmişti. Hatırla. Ancelotti gibi bir teknik adam Everton'a gitmişti. Yani demek istediğim, anlıyorum senin söylediğin tabii ki doğru.
0: Bu avantaj yani bir Fenerbahçe
1: için. Ama hani Conte için 15-20 takım rahat rahat bir kapı çalar. Bakalım bence o da belirleyici olur Fenerbahçe için. Tabii Fenerbahçe için de Beşiktaş'la alakalı olarak söylediklerimiz Fenerbahçe için işte çarpı 1.5 çarpı 2 gibi. Fenerbahçe'nin de camia olarak hiç sabrı yok. Hiç tahammülü yok. Fenerbahçe'de de çok iyi başlayıp çok iyi gitmek zorundasınız. Fenerbahçe'de 3-5 puan geriye düştüğünde her şey Fenerbahçe için bir anda tamamen karanlığa dönüyor. O yüzden Fenerbahçe de çok zor sezon başlangıcı olarak.
0: Ki bu sezon bir de işte Şampiyonlar Ligi elemesi olacak. Dünya Kupası dönemi. Orada ikinci turdan, eleme turdan başlama ihtimalim var. Çok yıpranarak yani başlama ihtimali var. Galatasaray'ın elenme şeyi yok. Galatasaray direkt ilk aşaması.
1: Mesela bir yerde gördüm. Doğruluğundan çok emin değilim ama belki sizler de görmüşsünüzdür, okumuşsunuzdur. Ederson işte bana ve aileme yapılanları unutmadım. O yüzden sözleşmemin son kuruşuna kadar alacağım tarzı bir şey söylemiş. İngilizce bir hesapta okudum bunu ben. Mesela böyle problemlerle de yeni yönetim Fenerbahçe'de uğraşacak. Sen geçen gün yabancı kuralıyla ilgili konuşurken Fenerbahçe'nin sözleşmeli oyuncu sayısından bahsetmiştin.
0: En çok onda var. Dört büyükler arasında.
1: Onun ben çok problem olduğunu düşünmüyorum genel olarak ama çok maliyetli oluyor. Çok maliyetli olması demek sizin sonraki transferlerinizi etkilemesi

0: anlamına geliyor. Yani oyunculardan Fenerbahçe kurtulur. Bir şekilde kurtulur. Hani gönderir, kiraya gönderir, bonservisini verir, işte sözleşmesinin kalanını verir. Yani Fenerbahçe orada kendini hareket alanı sağlayacaktır ama o hareket alanı sağlarken darbe alıyorsunuz. O darbe de ekonomik darbe oluyor. Yani siz transfere 50 milyon euro örnek veriyorum ayıracaksanız bir anda 30 milyon euro ayırmak zorunda kalıyorsunuz diğer oyunculara verdiğiniz parayla beraber göndermek için ya da işte sözleşme feshi için. Bunlar Fenerbahçe için işte yeni sezona işte nasıl başlayacak? İyi başlayabilecek mi? Organize başlayabilecek mi? Çünkü şimdi dikkat edersen teknik direktör olarak aslında teknik direktörün Fenerbahçe için oyun tarzından ziyade adı konuşuluyor. Yani Fenerbahçe'de mesela bu kadroya uygun bir teknik direktör arayışı yok. Bu kadronun oynayabileceği ya da işte yapabileceği yapamayacağına uygun bir teknik direktör bakılmıyor. İsim önemli olan şu an Fenerbahçe'de işte Conte ismi olabilir mi? Mesela biz de olabilir diyoruz. Olabilir mi? Tabii ki olabilir ama yani Conte geldiği zaman bu adam çok rahat bir şekilde yani ben Osterwolde'yi stoper istemiyorum. Archie Brown'u sol bek istemiyorum. Levent Mercan'ı sol bek yedeği istemiyorum. Sağ bekte de Mert'i istemiyorum diyebilir mi Conte?
1: Niye
0: Diyebilir.
1: demez?
0: Bunu dediği zaman da işte Conte'ye de o hareket alanını sağlamanız gerekiyor. Bu ne olur eğer öyle bir şey olursa Fenerbahçe'de? Tekrar gene bir büyük bir operasyon. Gene işte büyük bir sil baştan.
1: Onu en başta konuşacaksın ama işte.
0: Evet de gene birileri değişecek illaki. Birileri gelecek, birileri gidecek. Mantalite değişecek. Mantalitenin değişeceği zaten kesin. O yüzden de Fenerbahçe ve Beşiktaş sezon başında sakin olması gereken iki kulüp. Ve sakin olamayacak iki kulüp Türkiye'de. Ondan eminim. Yani en sakin olması gereken iki kulüp ama en sakin olamayacak iki kulüp yine Fenerbahçe ve Beşiktaş olacak bence.
1: Bir ara.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Ay Yıldızı dünyanın dört bir yanına taşımanın gururuyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu gökyüzüne taşıyoruz. Türk Hava Yolları ile yurt içi tek yön biletini 19-20 Mayıs tarihlerinde alanlar 14 Eylül-25 Ekim tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçuyor. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
7: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
8: Opel Frontera elektrik 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
9: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
10: Canım karım.
9: Ula senin ne işin var burada?
10: Ula Asu senin ne işin var burada?
9: Araba almaya geldim.
10: Ben de.
11: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
10: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
9: Ne acele Kılçık hocam.
12: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Mark Liberovic, şimdi THT.
2: Basketbolun kalbi Atina'da atıyor. Euroleague'de Final Four heyecanı nefes kesen maçlarla Esport ekranlarında başlıyor. Sezon boyunca süren rekabetin ardından Avrupa'nın en güçlü dört takımı şampiyonluk için parkeye çıkıyor. İlk yarı finalde son şampiyon unvanıyla sahne alan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, normal sezon lideri Olympiakos'la final bileti için cuma akşamı 18'de karşı karşıya geliyor. Diğer dev randevudaysa Hapoel'i geride bırakan İspanyol ekolü Real Madrid, 5 maçlık unutulmaz serinin ardından Panathinaikos'u eleyen Valencia'yla saat 21'de kozlarını paylaşıyor.
3: Hadi başlayız. Hadi başlayız.
2: 2026 Final Four heyecanı Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
0: Mertelan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.

0: Alternatif Piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te şu anda bir Bitcoin 77.235 dolardan işlem görmekte. Bu 24 saatte de Bitcoin'de çok sert bir hareketlilik yaşanmadı diyebiliriz. TL olarak da 3.522.252'de.
1: BTC Türk Kripto Alternatif Piyasaları sundu.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.
0: ...9.22 saatlerimiz iddiada bugün öne çıkan karşılaşma şüphesiz İstanbul'da Beşiktaş'ın stadyumunda oynanacak olan Avrupa Ligi final karşılaşması. Alman ekibi Freiburg ki finale çıkması sürpriz olarak değerlendirilebilir. Onların da tarihlerindeki ilk Avrupa Kupası finali olacak. Ve rakibi de İngiliz Aston Villa. Bu iki takımın maçı bu akşam saat 22'de başlayacak. Dediğim gibi İstanbul'da Beşiktaş'ın stadı bu final karşılaşmasına ev sahipliği yapacak. İddiada oranlara baktığımda Aston Villa haliyle çok da sürpriz değil. Maçın favorisi konumunda. 1.53 sadece Aston Villa'nın galibiyet oranı. Beraberlik 3.41. Freiburg galibiyeti de 4.71. 2.5 gol üstü 1.82 iken 2.5 gol altı 1.63. Az gollü bir maç bekleniyor. Aslında bu takımlar Avrupa Ligi'nin en çok gol atan takımları bir taraftan ama final tek 90 dakika. O yüzden az gollü bir maç olması da çok sürpriz gelmeyecektir. Heyecanlı mısın Ali abi diyeceğim ama ben değilim. Mesela bu karşılaşma için İstanbul'da olsa da ben maçın havasına mesela girmedim. Bugün bir dinleyici yazmış İstanbul'da final var falan konuşmuyorsunuz neler konuşuyorsunuz diye. Ben de hala öyle bir hava gelmedi. Öyle
3: niye
0: bir...
3: Freiburg olduğu için mi?
0: Freiburg olduğu için. Diğeri de Aston Villa da beni öyle çok cezbeden bir takım değil. Gerçi Avrupa Ligi'nde hangi takım cezbedecek zaten? Şampiyonlar Ligi değil sonuçta. Genel olarak Avrupa Ligi işte. Sende var mı hava? Böyle bir heyecan. Akşam 22'de otururum İstanbul'da Beşiktaş stadında güzel bir maç izlerim gibi.
3: Yani maça gideceğim.
0: Sen gidecek misin?
3: Gideceğim maça.
0: Söyledin mi bana daha önce? Söylemedin.
3: Söylemedim. Dün belli oldu zaten maça gideceğim.
0: Çünkü daha önce sordum galiba da sen hiç oralı değildin.
3: Yok. Dün belli oldu. Maça gideceğim ben akşam.
0: Tamam o zaman sen heyecanlısın. Ben gitmeyeceğini düşündüğüm için.
3: Ama Aston Villa'yı da seviyorum. Yani Aston Villa'nın şimdi muhtemel 11'ine baktım. Gerçekten iyi bir kadroları var. Yani Emiliano Martinez kalede mesela. Emiliano Martinez'i izlemek bence güzel bir şey. Oli Watkins, Rodgers çok etkili iki hücum oyuncusu. Rodgers'ı ben çok beğeniyorum. McGinn'i seviyorum. Merkez orta sahada ya da kanatta oynadığında. Buendia'yı beğeniyorum ta Norwich döneminden beri. Bakıyorum Tielemans sevdiğim oyunculardan bir tanesi. Bugün Douglas Luiz yazmışlar.
0: Onana'nın durumu belli değildi galiba en son orta sahada onun bir sıkıntısı vardı.
3: Liquedini severim. Hani artık yaşlansa da. İşte Konsa ile Torres yazmışlar. Tamam onlara da çok fazla bir şey demezsin. Yani kadro çok iyi bir kadro diye düşünüyorum. Matikeş var bir de.
0: Polonyalı bek.
3: Aynen. Hocalarını severim. Unai Emery'i. Sonuçta bir final karşılaşması. O yüzden de güzel olur diye düşünüyorum. Yani umarım güzel, keyifli olur. Sonuçta İstanbul Avrupa'nın en güzel şehirlerinden bir tanesi. Aslında en güzel şehri de bakmayın en güzel şehirlerinden biri diyorum. Biraz biz çünkü şehri hırpalıyoruz. Ama
0: Abraham'ı sevmez misin yazmış biri. Aston Villa'da oyuncuları saydın da.
3: Evet. Abraham'ı sevmez misin? Dün Abraham'ı da gördüm. O da çıkmış. Abraham'ı da severim ama yani bir yere kadar severiz Abraham'ı da hani.
0: Çok sevse sayardı zaten.
3: Yok. Muhtemel 11 üzerinden baktım ben. Muhtemel 11 üzerinden baktım burada. Mesela şeyde de Freiburg'da da bir ara Türk takımlarının gündemine gelen Beste var.
0: Sol kanat.
3: Aynen. O var. Onu da merak ediyorum nasıl oynayacak diye.
0: Beşiktaş ilgilenmişti.
3: Galiba. Aynen. Beşiktaş'a ilgilenmişti. Freiburg dediğin gibi biraz daha sürpriz oldu ama sezonun genelinde Bundesliga'da da belli bir istikrarlı oynadılar. Avrupa Ligi'nde iyi işler yaptılar. Kendi sahasında iyi işler yaptılar. Onları da merak ediyorum. Hani sonuçta bir final karşılaşması. Her şey olabilir. O yüzden de hani İstanbul'da böyle finalleri zaten fazlasıyla hak ediyor. Stat güzel, stadın yeri güzel. Sonuçta bir final karşılaşması, bir Avrupa finali. Güzel olur diye düşünüyorum ortam. Biraz daha tabii ben de herkes gibi Aston Villa'nın bu finali kazanmasını bekliyorum. Kupon yapacak olsam Aston Villa üzerinden giderdim. Hı-hı. Ama gollü de olabileceğini düşünüyorum ben. Hani normalde finaller tabii biraz daha şey olur, kontrollü olur.
0: Dinleyici de yazmış sen 2-3 golcüsün finallerde.
3: Ya, aynen, her final 2-3 gol biter düşünülebilir. Sanki böyle iki takımın da gol attı ama Aston Villa'nın kazandığı bir karşılaşma olabilir. Böyle 2-1 gibi bir skor var.
0: Yine 2-3 gol aslında.
3: Aklımda evet. 2-1 Aston Villa'nın kazandığı bir karşılaşma olabilir. Dün mesela goller beklemiştik Bournemouth City'de. Biraz zor da olsa geldi. Chelsea'de de 2-3 gol demiştik Tottenham'da. O da geldi mesela. Chelsea kazandı dün. Hı hı. Tottenham'ı yine ateşe attı. Ben son dün, haftaya kaldı. Bir beraberlik alsalar ligde kalacaklardı.
0: Evet, son hafta artık o beraberliği almaya çalışacak Everton'da. Ben dün yayından sonra yazdım. Chelsea ilk golü atar dedim. O geldi. City maçında da ikinci yarı daha çok gol olur dedim. Hani bir yerde 0-0 bitebilir falan, hani City'nin risk alması lazım ikinci yarı.
3: Güzel.
0: Aslında çok da ilk yarı 0-0 da bitebilirdi. Sonlara doğru geldi. Hadi 1-0 yine iyi. City'nin bastırması lazım, kazanması lazım. Ama ilk golün, ikinci yarıdaki ilk golün 90+5'te gelmesi beni bozdu. Yoksa içime sinmişti aslında yazarken.
3: Güzel güzel tercihlermiş zaten. Bunun yanında İsveç değil, Norveç Ligi'nde de karşılaşmalar var. 3 tane mücadele.
0: Ya lig Norveç Ligi'ni bunda nereden buldun yine ya?
3: Norveç Ligi'nde güzel maçlar var bu arada. Onu da söyleyeyim. Mesela Start Bodo maçında Bodo çok rahat bir galibiyet alabilir. Aynı şekilde Aalesund Brann maçında Brann rahat bir galibiyet alabilir. Lillestrøm'de de Lillestrøm kazanabilir. Yani bugün Norveç'te daha net maçlar var.
0: Peki,
3: onları da yazacağım.
0: İddia.com'un öne çıkan maçlarına ben hep bakıyorum burada. Mesela Norveç Ligi yok bugün. Mısır Ligi'nden bir karşılaşma görüyorum. Çin'den bir karşılaşma görüyorum. 3 karşılaşma görüyorum Çin'den. Norveç Ligi yok. Neye göre acaba öne çıkanları seçiyorlar? Norveç mesela Çin'in, Mısır'ın gerisinde mi şey olarak?
3: Yani bence değil tabii de.
0: Bence de değil. O yüzden
3: bilemiyorum artık.
0: Ben hep Norveç'i eski çok
3: Norveç'e görüyorum. Yapılan bu ayrımcılığı kınıyorum ama. Aynen. Norveç Ligi'ne yapılan bu ayrımcılığı.
0: Bugün 3 maç var yani. Yani.
3: Norveç Ligi iyi oldu çünkü işte ben ilk yıllarda takip ederken Norveç'teki yayıncı kuruluş

0: iddia bölümünü kapatırken Lucky Shop'un Dünya Kupası kampanyasını da hatırlatalım. Onlar da biliyorsunuz iddia.com'dan oynarken 300-056 Lucky Shop'u seçin ve 15 Haziran mıydı? 15 Haziran'a kadar olması lazım. En fazla ciro yapan iki kişi Türkiye-Amerika maçına bilet kazanacak. Onu bir kontrol edelim Mert'le. Yanlış bir şey söylemeyeyim. 15 Haziran diye aklımda kaldı. Şimdi biz Mert'e göndermiştik
1: ama
0: onu.
1: Siz yine de 300-056 bay koduna çevirebilirsiniz iddiadaki bayinizi.
0: Evet, zaten luckyshop.com.tr'de de bütün detaylar var.
1: 15 Haziran'a kadar.
0: Vay be, doğru hatırlamışım şu an.
1: 26 Haziran'daki Türkiye-Amerika maç biletini elde etme hakkı kazanacak. Bunun için tabii öncelikle tekrar edeyim, bay kodunu güncellemeniz gerekiyor. Eğer
0: tabii
1: çok iyiyse.
0: İddia.com'dan oynayanlar iddiayı bayi değiştirerek bizim sponsorumuza da destek olabilir. 300-056 koduyla bayilerini değiştirebilirler çok basit bir şekilde. Böylece sponsor da destek olabilirler.
1: Aynen öyle. Peki ben tekrar bu bölümü kapatmadan bu finalle ilgili Aston Villa Freiburg, Unai Emery Aston Villa hocası, kariyerinde 4 Avrupa Ligi şampiyonu olan bir teknik direktör ki bu anlamda da Avrupa Ligi'nin en çok kazanan teknik direktörü. 3'ü Sevilla ile biri de Villarreal ile geldi. Bu espriyi sen de eminim çok görmüşsündür ama içinde Villa geçen 3 farklı takımla Avrupa Ligi'ni kazanmış olacak. Unai Emery,
0: görmemiştim, senden duyuyorum.
1: Sevilla, Villarreal, Aston Villa. 3 takım. Bu da nasıl tesadüf, nasıl denk geldi? Mesela Arsenal da finale çıkıyor Avrupa Ligi'nde ama kaybediyor onu Emery. Şimdi kazanırsa tabii ki böyle de bir
0: şöyle
1: detay
0: bir
1: var.
0: Şöyle bir istatistiği gördün mü? Bu final İngiliz ve Alman takımları arasındaki 11. finalmiş Avrupa Kupalarında. Hı hı. Daha önceki 10 finalde İngiliz takımları kaç kez kazanmış? Alman takımları kaç kez kazanmış?
1: 6'ya 4 İngilizler diyorum.
0: 8'e 2 İngilizler.
1: 8'e 2 daha beter.
0: Bayağı büyük fark atmışlar İngilizler.
1: Burada da favori olarak çıkacak İngilizler. 9'a 2 yapabilirler. Aston Villa'nın peki Avrupa'daki geçmişindeki başarılarını biliyor musun? Bir şampiyonluğu var mı? Sana hadi sorayım uzman sorusu olarak.
0: Var.
1: Var.
0: 1982.
1: Ya. Bakmadan söylesene.
0: Bayern Münih'i 1-0 yenmişlerdi. Ama tam önümde açık, ne yapayım? Tam evet. Senin sorduğun soru önümde açık.
1: Şampiyonlar Ligi finalinde şampiyon oluyorlar. O zamanlar tabii Şampiyon Kulüpler Kupası. Aston Villa'nın bir şampiyonluğu var. Avrupa Ligi'nin herhangi bir şampiyonlukları yok.
0: Yok.
1: Tarihlerinde. Ama Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olan bir...
0: Peki bizim kaçıncı finalimiz? İstanbul'da yapılan?
1: 3 galiba.
0: 4.
1: 4 mü?
0: 2005 Şampiyonlar Ligi finali. Milan-Liverpool 3-3. 2023 Şampiyonlar Ligi finali. 2009 UEFA Kupası finali. Shakhtar Werder Bremen.
1: Her şey sayılmıyor değil mi? Süper Kupa karşılaşma.
0: Süper Kupa'yı sayarsan 4. Tamam. 5.
1: 5 oluyor bu finalle birlikte.
0: Ama sadece finalleri sayarsan.
1: Seneye de Konferans Ligi. Hı-hı. Beşiktaş'ın stadyumunda. Ve Beşiktaş'ın da yoluna Konferans Ligi'nden devam etme ihtimali
0: var tabii. Trabzonspor'un durumuna göre.
1: Hatta Trabzon durumuna göre Avrupa Ligi elemesinden başlayıp konferansa da düşebilir Beşiktaş.
0: Tabii.
1: Hani kupayı Trabzon.
0: Tabii.
1: O da ihtimal yani. Direkt konferanstan da başlayabilir elemeleri. Avrupa'dan başlayıp elenip konferanstan da yoluna devam edebilir. Öyle bir ihtimal de. Böyle bir hikaye de güzel olur. En son Atletik Bilbao da mı olmuştu? Yarı finalde kadar getirip Bilbao geçen sene miydi o? Kendi evindeydi. Hmm. Finalde kırmızı kartlar. Ha, United işte geçen sezon tabii Tottenham United final öncesi. Öyle bir hikaye bekleniyordu. Çok da yakındı. Çok da favoriydi aslında oyun olarak Atletik ama olmamıştı. Bu sezonda öyle bir hikaye denk gelmedi. Ev sahibi bir takım yok finallerde. Diyelim 9.34 son aramıza da gidelim.
2: .56 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sundu. Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam. Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Radyo Spor.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
6: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
7: Yok

0: olursa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir, ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de bakıp katılın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
4: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
5: Opel Combo 600.000 TL, 12 ay %0 faiz, Mayıs ayına özel takas desteği ve bayram öncesi teslimat avantajıyla Opel Odak'ta sizi bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
6: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
7: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
8: Finansal özgürlük budur işte.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
9: Reklam.
10: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: Bilal.
1: 9.37 saatlerimiz yayına girmeden ufak bir kaza yaşadım. Elimi sesi açayım kapatayım derken kıstırdım nasıl başardıysam. Neyse biz nereden devam edeceğiz şimdi? Fenerbahçe'den en son bahsediyorduk bu kripto para ve iddia bölümünden önce. Hakan Safi'nin dün de açıklamaları oldu. Onun açıklamalarından benim en çok dikkatimi çeken, tahminimce taraftarın da en çok dikkatini çeken noktayı bir paylaşayım. Sağ içinde Fenerbahçeleri heyecanlandıracak, tribünleri ateşleyecek kadroyu kuracağız. Fenerbahçemize bir yıldız yetmez, rakiplerin dizlerini titretecek kadroyu kuracağız. Bugün bir arkadaşım bana iki isim gösterdi. Bu isimler beni kesmez dedim. Benim getireceğim oyuncular dünya yıldızı olacak. Ancak bu da yeterli değil. Taraftarın hakkında stat ve tesis projeleri de var. Eğitim, altyapı ve kurumsallık konusunda da soru işaretleri var. Biz kuracağımız düzenle şanlı kulübümüzün gelecek yıllarına da damga vuracağız. Korkmadık, koşulsuz ve şartsız cesur şekilde yönetime talibiz. Korkaklar evlerinde oturur, bizler buradayız diyor Hakan Safi dün yaptığı açıklamanın bir bölümünde. Şu anda bu yıldız konusunda Az Yıldırım'a kıyasla çok daha iddialı gözüküyor Hakan Safi. Az Yıldırım da para konusunda hani bir sıkıntımız olmaz diyor. O da isimlerden bahsediyor. İki santrfor diyor ama hem hoca adayıyla hem bu söylemleriyle Hakan Safi taraftara eminim çok daha fazla heyecan veriyordur.
0: Evet ama mesela o da çıtayı çok yükseltmiş.
1: Tabii.
0: Fazla yüksek bir şey yani giriş bana sorarsan. Yıldız oyuncular taraftarları tabii her zaman için heyecanlandırıyor. Orası kesin. Yalnız işte yıldız oyuncuyla lig kazanılır görüşü ağır basmaya başladı. Süper Lig'de.
1: İşte haklılık payı da var işte. Ha? İşte Icardi'yi getiriyorsun, Osimhen'i getiriyorsun.
0: Evet, ama yani başka yıldızlar da geldi. Sadece Icardi ile Osimhen gelmedi. Türkiye'ye birçok yıldız geldi. Ama orada performans kısmını, takım kısmını atlamamak gerekiyor. Yani sadece yıldız getirdim, çok büyük bir isim getirdim, oldu bitti gibi değil. İşte oralarda genelde hep biraz bence değerlendirmeyi yanlış yapıyoruz. Onu unutmamak gerekiyor. Ama seçim dönemi olduğu için biraz da anlaşılabilir buluyorum yani Türkiye'de.
1: Mesela yıldız dediğimizde Ederson mu daha büyük yıldız, Uğurcan Çakır mı daha büyük yıldız desen Ederson çok daha büyük bir yıldız. Ama bu sezon kim ön plana çıktı? Ederson mu, Uğurcan mı? Mesela kaleci de o şeyi tutmadı Fenerbahçe'de. Denkten oturmadı. O yüzden her şey demek değil tabii ki yıldız. Ama yıldızsız da olmuyor bir taraftan. Yani onun da olması lazım. Ya kalitenin yani olması lazım gibi.
0: Fakat işte mesela hani Fenerbahçe zaten yıldızsız bir takım değil.
1: Fenerbahçe bir de evet yani acayip. Kaleden itibaren Şikrinyar, Gendouzi, Kante, Asensio, Talisca dediğin zaman zaten yıldızlar karması
0: yani gibi. Fenerbahçe'de yıldız da çok yani hani Fenerbahçe taraftar ah böyle bir yıldızımız olsa falan tarzı bir şeye çok takılmıyor.
1: Bir de gidecek olan bir Ederson konuşuyor bu saydığımız oyunculardan. Şikrinyar, Gendouzi, Kante, Asensio, Talisca kalacak.
0: Aynen. Semedo kalacak.
1: Hadi Semedo da Bekin yıldız diyelim doğru.
0: Bir sürü oyuncusu var Fenerbahçe'nin, iyi bir kadrosu var. İşte hani Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta hep onu anlatmaya çalışıyorum. Yani oluşan yapıyı tamamen değiştirmeye yönelmektense mevcut iyi oluşan ya da oluşmaya başlayan. Şimdi bir takım kuruldu, bir takım işte bir sezon mücadele etti. Sezon sonunda kupayı alamadığı anda o takım kötü bir takım demek çok büyük haksızlık. Bizim işte futbol ikliminde yapılan en büyük yanlışlardan biri de o. Siz eğer o takım belli bir mücadele içine bir yere kadar girebilmişse o mevcut takımın eksiklerini iyi analiz edip ona göre hamleler yapmak sizi zaten kulüp olarak bir tık ileri götürüyor. Oraları atlamaması lazım işte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın bu sezon oluştururken. Yani işte çok önemli yıldızlar getireceğiz. Şimdi çok önemli yıldız getirebilirsiniz ama mesela Fenerbahçe o yıldızı nereye getirecek? Yani mesela Fenerbahçe 10 numara pozisyonunda bir yıldız aramaz umarım.
1: Asensio ve Talisca var.
0: Yani umarım öyle bir şey olmaz. Mesela Fenerbahçe kanada bir yıldız oyuncu alabilir. Mesela sağ kanadına bir yıldız oyuncu alabilir. Çok iyi bir santrafor alabilir. Bunu anlayabilirsin. Ama Fenerbahçe'de Şikrinyar'ın yanına koyacağın iyi bir stoper de takımın performansını çok ciddi anlamda etkileyebilir. Oralarda umarım hata yapmazlar. O yüzden anlatmaya çalışıyorum işte. Hani teknik direktör istikrarı, oyun istikrarı ve üzerine koyarak gidebilen bir kulüp. Buralarda eğer atlanırsa gene Fenerbahçe ve Beşiktaş biraz daha geriden başlamış olacaklar.
1: Yani Galatasaray gibi ligi 13. bitirmediyseniz böyle sil baştan yapmaya ihtiyacınız yok. Yok.
0: Çoğu
1: yani
0: takım için yok.
1: Bu sezonki Fenerbahçe'de ikinci bitirdi. Belli bir yere kadar götürdü. Kırılma maçını kaybetti. Öyle şampiyonluğu kaybetti. Evet. Yani. O yüzden
0: anlatmak istediğim o.
1: Çok büyük bir şeye gerek yok tabii ki. Ama işte seçim dönemi olduğu için biraz söylenler de üst perdeden oluyor. O da artık bir şey, klişe oldu yani, bir herkesin uyguladığı bir strateji.
0: Her şeyi mesela bu yaz transfer döneminde çözmeye çalışmak. O da bence yapılan ciddi hatalardan bir tanesi. Yani burada aksamayan en büyük sıkıntıyı doğru şekilde çözmek zaten birçok problemin de kendiliğinden ortadan kalkmasını beraberinde getiriyor. Yani Fenerbahçe bugün bu takıma uyumlu bir santrafor bulabilirse zaten yolun bayağı bir kısmını geçmiş olacak, geride bırakmış olacak. Yani her eksiği de tek transfer dönemiyle tamamlayamazsınız. O yüzden de mesela planlama yaparken en acil ihtiyacım ne ya da en acil ihtiyaçlarım neler? Onları doğru bir şekilde çözeyim. Sezona iyi başlayayım. Zaten yolda kadro derinliği olur. Avrupa'daki gidişata göre kaliteyi yükseltmek ya da rotasyonu genişletmek olabilir. Bunlar düşünülebilir şeyler. Bakalım, ben biraz daha böyle işte şey istiyorum. Yani Beşiktaş ve Fenerbahçe için daha akılları, ayakları yere basan bir transfer politikası, mevcut takımları geliştirmeye yönelik bir transfer politikasının daha başarılı olacağını, daha az zaman kaybettireceğini düşünüyorum bu kulüplere. Trabzonspor için de benzer şeyler söylenebilir.

0: ama Trabzonspor böyle çok radikal bir değişime girmediği için hani teknik direktörünü koruyacak sonuçta Trabzonspor. Kadrosunun büyük bölümünü koruyabilir. Trabzonspor için de aynı şey geçerli. Ama zaten Trabzonspor onu yapmaya daha yakın. Tabii. Fenerbahçe ve Beşiktaş'a göre.
1: Dün Trabzon'la ilgili haber de şuydu. Bu yabancı kurala ilgili değişim talep eder mi etmez mi diye. Etmediği mevcut düzenle biz zaten çalışmalarımızı ona göre hep yürüttük. O yüzden kalsın diyen tarafta zaten Kulüpler Birliği Başkanı olarak da Ertuğrul Doğan bu yönde görüş bildirmiş hep. O yüzden Trabzonspor değişmesini talep etmiyor. Şu an bu konuda sadece Galatasaray'ın sesi çıkıyor. Diğer şeyleri bilmiyoruz. Fenerbahçe Beşiktaş'tan bir açıklama gelmedi henüz. Şimdi programın sonunda Galatasaray'dan haberlerle devam edelim. Galatasaray'da da bir kere Icardi konusu hala sürüncemede, kalacak mı gidecek mi? Dün menajeri Pino'nun bir açıklaması olmuş. Yurt dışı kaynaklı River Plate'le görüştükleri yöndeki iddiaları yalanlamış. Dursun Özbek'le görüştüğünde doğrulamış. Dursun Özbek'in 1+1 yıllık bir sözleşme önerdiği söyleniyor ki yıllıkta böyle 5 milyon euro civarı bir ücret konuşuluyor. Ama Icardi cephesinin de haberlere göre oynama garantisi istediği. Bunun üzerine Dursun Özbek'in Okan Buruk'la görüştüğü, Okan Buruk'un da buna sıcak bakmadığı söylenmiş. Hatta Okan Buruk'un genel olarak Icardi'ye sıcak bakmadığını da dün Burhan Can Terzi söyledi. En büyük isteği aslında Okan Buruk'un Osimhen olmadığında aynı oyunu devam ettirebilecek bir santrfor profili. Icardi ile bu olmuyor. O yüzden Osimhen'e yakın bir profil. Orada da konuşulan isim aslında birebir aynı profil değil ama Vedat Muriç. Okan Buruk onu istiyormuş. Rize'den galiba eski öğrencisi bir de. Fenerbahçe'nin de eski oyuncusu. Fenerbahçe'ye de yazıldı devre arasında ama Okan Buruk şu anda Osimhen alternatif olarak olmadığında gözü kapalı kullanabileceği Vedat Muriç'i istiyormuş. Haliyle de Icardi'ye yer kalmıyor burada Muriç transfer edilirse. Bence çok da aslında doğru bir bakış benim görüşümde. Yani Icardi ile devam edilmemesi gerektiğini düşünenler dedim. Vedat Muriç'in de bu ligde ben de çok iş yapacağını düşünüyorum. Çok iyi bir yedek santrfor olur. Yani bu lig için bence biçilmiş kaftan olur Vedat.
0: Yedek santrfor olur mu peki?
1: Ha, kabul eder mi etmez mi bilmiyorum. İkisi aynı anda oynar mı yani zaman zaman?
0: Liga'da Mallorca ile küme düşüyor ama neredeyse Mbappe kadar gol attı. Gol krallığında ikinci sırada. Arada bir ya da iki gol olması lazım. Eğer takımı küme düşerse, şimdi bu hafta onlar Girona ile oynayacaklar.
1: Ama öyle sayısallar o kadar fazla ki kalmaları için.
0: Evet, hani bu hafta kazanma şansları yüksek. Diğer karşılaşmaların sonuçlarına göre belki lige veda edecekler, belki ligde kalacaklar. Fakat hani oldu, Vedat Muriç için kötü senaryo oldu. Takımı küme düştü. La Liga'dan mutlaka talipleri çıkacaktır. Orta ve orta üst sıradaki takımlar bu performanstan sonra Vedat Muriç için kapısını çalarlar. Mesela çünkü Fenerbahçe Vedat Muriç'i düşünürken ikinci santrafor olarak düşünmüyordu.
1: Öyle mi?
0: Ya tabii. Yani devre arasında Vedat Muriç gelseydi direkt oynayacaktı.
1: Ya zaten Şerif'in geldiği senaryoda kesin Vedat oynardı da hani Sörlot gibi biri gelse.
0: Hani Sörlot artı Vedat Muriç yapmazdı herhalde. Çok pahalı olurdu. Bir tek orada o şey var. O problem var. Tabii ki Osimhen'e göre farklı bir profil. Ama bağlantı oyununu çok iyi oynayabilen. Hava toplarında çok etkili.
1: Fizikselliği de var yani.
0: Fizikselliği var. Özgüveni çok yüksek. Şu an kariyerinin zirvesinde 31-32 yaşında olmasına rağmen Vedat Muriç. Çok iyi bir opsiyon. Benim tek işte dediğim soru işareti. Hani böyle bir sezonun ardından. Çünkü hani sen Galatasaray'dan teklif aldığına sevinirsin ama baktığında da Osimhen'in arkasında kalacağın garanti.
1: Tabii. Yani beraber oynama ihtimalleri yazanlar da oluyor. Ben de düşündüm ama o ana planı olmaz Galatasaray'ın. Yani orada çünkü Bernardo'lar falan konuşulduğu noktada Vedat Muriç ancak alternatif olur. Ama Osimhen'in de böyle zaman zaman o ufak çaplı sakatlıkları, milli takımdan dönüşte oynamadığı dönemler oluyor. Forma şansı da gelebilir.
0: Forma şansı zaten geliyor ikinci santraforlara, gelmez mi?
1: İşte o açıdan
0: oynuyorlar ama neticede ikinci santraforsun. Yani aldığı süre az olmayacak.
1: Tabi burada ne istediğine bağlı. Şampiyonlar Ligi var. Mesela Şampiyonlar Ligi'nde olmak mı yoksa La Liga'da kümede kalmaya oynayan takımda devam etmek mesela. Oynayıp sürekli. Hani burada ne istediğine bağlı. Oynamak istiyorsa sürekli orada kalır. Ama Şampiyonlar Ligi tecrübesi görmek istiyorsa Galatasaray'ın atmosferi de artık Avrupa çapında konuşulan bir şey. Yani dün geçen güne Curtis Jones'un galiba

0: açıklaması oldu. Çok gürültülü olduğundan, etkilendiğinden bahsetmiş. Herkesin dilinde. O atmosferi de yaşamak isteyebilir. Ben hani Vedat Muriç için ne olur bilmiyorum da Galatasaray için doğru profil olduğunu
1: ne kadar bir rakam konuşulmuş?
0: Rakam okumadım hiç.
1: Peki sen mesela genelde yaşa bakarsın.
0: Evet.
1: Çok etkilemedi seni.
0: Beni etkilemedi. Adam çok iyi. Yani o yaşı diğer bölgelerde belki kullanırım. Daha genç potansiyelde. Ben hani Sidiki Şerif tarzı bir oyuncu dedim hep Galatasaray için profil olarak ama Vedat Muriç'e de hayır demem. İlla da santrforum genç olsun diye bir iddiam da yok yani. Takımın belli bir ortalaması olsun. Yeter. Hani orta sahada, savunmada belki.
1: Tabii Galatasaray yönetiminin şöyle bir zorluğu var. Şimdi Galatasaray'da işte az oynasa da çok tartışılsa da sonuçta Galatasaray'ın ikinci santrforu Icardi'ydi. Acayip bir profil. Yani hani hem imaj olarak acayip bir profil hem de verdiği skor katkısı olarak çok yüksek rakamlar. Şimdi Icardi o denklemden çıkartıp o denkleme ekleyeceğiniz oyuncunun da mutlaka seviyesinin yüksek olması gerekecek Galatasaray'da. Hani senin söylediğin potansiyelli bir oyuncu gelse de hani biraz potansiyelli, nasıl söyleyeyim sana, potansiyel çok bariz olan bir oyuncu gelmesi gerekecek Galatasaray'a. Yani Galatasaray taraftarı da biraz tahammülsüz. Galatasaray taraftarı da hemen şey yapabiliyor oyunculara. Protesto yapabiliyor. Yönetime protesto yapabiliyor. Teknik direktörüne protesto yapabiliyor. Şimdi Icardi oradan çıktığı noktada hani oraya getireceğin ve normal sezon akışında da çok süre alacak. Yani az süre almayacak oyuncu. Hı hı. Belki ilk 11'i az olacak ama süre alacak. O yüzden de hani oyuna girdiğinde, zaman zaman 11'de başladığında, Şampiyonlar Ligi'nde iş düştüğünde, derbilerde iş düştüğünde o ağırlığı kaldırabilecek bir oyuncu olması lazım. Şimdi genç öyle bir oyuncuya gittiğin zaman rakam yüksek olur. İşte daha böyle iyi sezon geçirmiş, kaliteli bir oyuncuya gittiğin noktada da oyuncu şunu diyebilir: ya ben yedek kalmak istemiyorum. Ben 11'de olmak istiyorum. Zor bir denklem. Hani oyuncu oraya böyle oturtmak çok kolay değil. Icardi mi kalsa acaba?
0: Ha, bunlarla uğraşacağını değil mi?
1: Şaka yapıyorum tabii de. Çok kolay değil ama bak düşünün. Hani birini ikna etmek zor. İyi bir sezon geçiren bir oyuncu. Gel burada ikinci oyuncu ol, ikinci santrafor ol demek zor. Genelde tek santrafor oynayan bir takım. Genç oyuncuya gittiği zaman da genç oyuncu kabul eder. Ama o genç oyuncu işte az önce saydığım sebepler dolayısıyla maliyeti yüksek bir oyuncu olacak. Hani potansiyel değil de artık yani bariz bu adamdan iyi futbolcu olacak diyeceğin bir isim ya da kalite olması gerekecek.
0: İşte orada da Fenerbahçe Şerif'e 20 küsur milyon euro verdi mesela. Evet. Hani ama çok da olacağı kesin bir oyuncu değilken.
1: Şerif duvardan duvara vuruldu.
0: Ha işte.
1: Beğenilmedi.
0: Onda garantisi yok.
1: Yani ben bu mu dendi Fenerbahçe'nin santraforu dendi.
0: Muslera yani. Sonrası için hep tecrübeli bir isimden bahsediyordum Galatasaray'ın kaleci transferi için. Aslında senin dediğinde biraz sanki oraya da geldi. Icardi sonrası daha böyle riske gireceğine, daha garanti performans alabileceği Vedat Muriç belki daha iyi bir geçiş sağlayabilir orada. Vaktimiz çok kalmadı ama Kamavinga da dün Galatasaray'a yazıldı. Real Madrid'de pek istediğini bulamadı. Milli takıma da
1: seçilmedi.
0: Seçilemedi. Dünya Kupası kadrosunda da yok Kamavinga. Benim de ilk çıktığında Rennes'de çok etkilendiğim ama sonrasında ya bu adam da tam ne var çok da çözemediğim bir oyuncu Kamavinga. Mesela beni öyle çok heyecanlandıran ya Türkiye'ye geliyor Kamavinga dedeten bir oyuncu olmadı ne yalan söyleyeyim. Kısaca böyle yorum yapayım. Senle de bitirelim.
1: Kamavinga'ya hayır demem. Keşke gelse derim. Galatasaray için de çok iyi olur diye düşünürüm. Geldiği zaman Galatasaray gene merkezdeki ağırlığını devam ettirir Kamavinga'yla. Öyle hani şimdi o pozisyonda ne beklediğinle de tabii alakalı. Sonuçta belki mucizeler yaratmıyor ama çok iyi bir oyuncu. O yüzden de keşke gelse Süper Lig'e.
0: Bir de çok sakatlığı olmuş son yıllarda. Benim de hep aklımda Kamavinga'nın sakatlıkları kaldı. Bu sezon 11 maç, geçen sezonda 24 karşılaşma, hatta 34 karşılaşma düzeltiyorum kaçırmış. Uyluk sakatlıkları, diz sakatlıkları, ayak bileği problemleri biraz sıkıntılı. Ama yaşı nispeten iyi. 2002 doğumlu bir oyuncu. Ama bu yeni kurala da adapte olamıyor. 2003'te olması lazım o gençten oynatman için. Galatasaray'ı zorlayacak noktalardan biri de işin bu tarafı. Şimdi Vedat Muriç, Kamavinga konuşuyoruz ama o 10 oyuncudan olacak bu isimler gelirse.
1: Ama asıl orada risk, bana sorarsan, hep dile getirdiğim

0: Eğer Real Madrid bir oyuncu bırakıyorsa iki kere üç kere düşünmek lazım.
1: Evet, Casemiro'nun mesela
0: Yani
1: gittikten
0: Real
1: sonraki.
0: Madrid, hep söylüyorum ya, onu zamanlama olarak çok iyi yapan bir kulüp. Oyuncuyu bıraktığı anda yani Real Madrid'den ayrılan bir oyuncunun öyle çok üst düzey bir başarı gösterdiğine pek şahit olmadık. O yüzden hani şimdi 2002 doğumlu bir merkez orta saha oyuncusunu Real Madrid bırakıyorsa o zaman bir düşünmek lazım. Neden bırakıyor acaba diye. Mesela bu senin söylediğin sakatlık konusu önemli olabilir. Onu mutlaka zaten hani araştırması
1: Araştır tabii.
0: yapılıyor ama hadi sakatlık değil. O zaman neden bırakıyor sorusu yine hani biraz böyle Real Madrid olduğu için beni düşündürürdü açıkçası. Ne Camavinga mı Real Madrid mi, bir dakika derdim. Bir iyi araştıralım derdim.
1: Evet, bu da günün son haberi olsun. Daha konuşulur. Bugün kısa geçtik ama yarın belki daha detaylı konuşuruz. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi.
3: Reklam. Arabanı arabamla Takoma, değerinde tüm sat.

0: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
1: Hem arsa hem ev, arsa ve ev.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
4: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai Mar Showroom'larına gelin, Hyundai modellerini test edin, Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
5: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: Opel Mokka GS Hybrid, Mayıs ayına özel avantajlı fiyat ve bayram öncesi teslimat avantajıyla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
6: Radyo Spor. Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
8: Radyo Spor.
4: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
9: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
10: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
11: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
12: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
8: Radyo Spor!
13: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
14: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Hattrick'e hoş geldiniz.
15: Hattrick. Haftan olayı hakemlerin konuşulmaması çünkü üç büyükler kazandı demiş. Mesela bence bu güzel bir tespit. Yani üç büyükler kazandığı sürece hakemler pek gündeme gelmiyor. Ama üç büyüklerden birinin canı yanarsa o zaman vay haline oluyor.
16: İşte pas yapabiliriz, geriye dönebiliriz, yana dönebiliriz.

0: Biliriz. Bunlar oyun içinde var. Rakip kapanacak. İşte sabırlı olacağız vesaire. Bunları söyleyince dedim ki bu maç böyle çok tempolu geçmez.
1: Biraz eski görüntüler ama tabii evet. Haliyle inanılmaz goller, inanılmaz asistler, çok acayip bir top cambazı. Kaosu en iyi yöneten zirveye yaklaşıyor. Ve bu oyunları yapan çok iyi isimler var. Biliyoruz.
2: Ya çok hücumcuyla oynuyorsun.
0: Çok hücumcu. Tavlarında baskı yapıyorsun.
2: Rakibin üzerine gidiyorsun. Rakibin üzerine gitmekten çekinmiyorsun. Yani şimdi bizde o klasik işte. Büyük takım topa sahip olsun ama topa sahip olurken aman demeyecek büyük takım.
0: Baskılı oynadılar. Hatalardan pozisyonlar yaratmayı başardılar. İşte aslında ilk 3 gol de hatalardan geldi.
3: Sporun tüm branşları ve Avrupa futbolundan en son haberler. Spora dair her şey bu programda. Hattrick hafta içi her gün saat 14'te Radyo Spor'da. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
4: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
3: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
4: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
3: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
5: Arpi Berovic. Şimdi THD.
6: Basketbolun kalbi Atina'da atıyor.
5: Taylor Norton. Tucker!
6: Euroleague'de Final Four heyecanı nefes kesen maçlarla Esport ekranlarında başlıyor. Sezon boyunca süren rekabetin ardından Avrupa'nın en güçlü 4 takımı şampiyonluk için parkeye çıkıyor. İlk yarı finalde son şampiyon unvanıyla sahne alan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, normal sezon lideri Olympiakos'la final bileti için cuma akşamı 18'de karşı karşıya geliyor. Diğer dev randevudaysa Hapoel'i geride bırakan İspanyol ekolü Real Madrid, 5 maçlık unutulmaz serinin ardından Panathinaikos'u eleyen Valencia'yla saat 21'de kozlarını paylaşıyor.
7: Haydi başlayız. Haydi başlayız.
6: 2026 Final Four heyecanı Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
3: Ters köşe başlıyor.
4: Günaydınlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, Ters Köşe'ye hoş geldiniz. Ben Burak Alaca, bugün sevgili Aygün İzife'nin yokluğunda sizlerle birlikte olacağım. Saatler 10-11.30 aralığında. Herkese mutlu, keyifli günler diliyorum. Evet, bu programı en son yaptığımda sezonun ve şampiyonluk yarışı hala devam ediyordu. Bugün biraz daha rahat, sular durgun bir günde sizlerle birlikteyim. Artık Dünya Kupası yaklaşıyor. Diğer bölgesel liglerde, lokal liglerde şampiyonlar belli olmaya başladı. Bugün herhalde bol bol transfer konuşuruz diye düşünüyorum. Çok fazla söylenti var. Mesela şu an önümdeki gazete manşetlerinin birinin kapağında, takım ismi vermeyelim ama, Bernardo Silva, Gonçalo Ramos, Sergio Girassi gibi bir sürü oyuncunun ismini görüyoruz. Bayağı heyecanlı bir transfer dönemi olacakmış gibi gözüküyor Türk futbolu adına. Rekabet ve transferler her geçen gün seviye atladığı için bu yılda herhalde zannediyorum bir sürü yıldız oyuncuyu ülkemize gelirken görebiliriz. Ya da en azından isimleri yazılacak yaz aylarında sizin tuttuğunuz takımlar için şimdiye kadar gördüğünüz transfer haberlerinden dikkatinizi çeken ya da takımınızda görmek istediğiniz oyuncuları burada paylaşabilirsiniz. Eksik gördüğünüz bölgelere nasıl bir hamle yapılabilir yine burada paylaşabilirsiniz. Süremiz yettiğince burada hepsini değerlendirmeye çalışacağız. Ben de transfer gündemini yakından takip ediyorum. Kendi Twitter hesabım üzerinden de bazı çıkan oyuncuları değerlendirme çabası içerisindeyim. Yani tabii ki iyidir kötüdür orasını bilmiyorum ama en azından bir şeyler

0: yapıyoruz diyelim. Bir WhatsApp hattımızı paylaşalım katılmak isteyenler için. 0538 052 1487. Tekrar ediyorum. 0538 052 1487 ne olur. Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi paylaşabilirsiniz. Burada süremiz yettiğince sizden gelen bütün mesajları da değerlendirmeye gayret göstereceğiz. Evet, dün Premier Lig'de de şampiyon belli oldu. Çok sempati duyduğum bir takım. Radyo Spor'da burada sevgili Caner Aydaş'la birlikte de bu takım üzerine çokça kez tatlı tatlı sürtüşmelere girmişizdir. Arsenal dün Manchester City'nin deplasmanda Bournemouth'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından şampiyonluğunu ilan etti Premier Lig'de. Tam 22 yıl sonra gerçekten ikonik anlara sahne olan bir şampiyonluk oldu. Onu da söylemek lazım. Yani Manchester City'nin bundan 4-5 hafta önce 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Arsenal'ı orada bir Declan Rice'ın görüntüsü vardı. Bugün itibariyle daha çok anlam kazandı ve ikonik bir görüntü oldu. Yani City 2-1 kazandıktan sonra Haaland şarkı söylerken kadroya yansımıştı. Göz kırpan bayağı havalı tavırları vardı. Orada Declan Rice'ın yerde otururken bir söylemi vardı. It's not done yet. Yani işimiz henüz bitmedi. Gelinen noktada Arsenal bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti İngiltere Premier Lig'de. Şimdi Şampiyonlar Ligi finalinde de yer alacaklar biliyorsunuz. Mayıs ayının sonunda Paris Saint-Germain'le karşı karşıya gelecekler. Mikel Arteta'yı tebrik etmek lazım. Yani işte daha önce Emery'nin çalıştırdığı Arsenal'da da diğer Wenger sonrası dönemde Arsenal'larda da çok iyi kadrolar görmedik, çok hazır kadrolar görmedik. Burada genç oyuncular etrafında, işte burada kimlerden bahsediyorum hemen altını çizelim. Gabriel Martinelli, Bukayo Saka gibi isimlerin, o dönem genç olan Ødegaard gibi isimlerin, savunmaya Saint-Étienne'den eklediği o dönem genç olan Saliba'nın, işte Brezilya'dan, düzeltiyorum, Lille'den transfer edilen Gabriel'in üzerine bir yapı inşa etti ve günün sonunda Arsenal 22 yıl aranın ardından şampiyonluğa uzandı. Gerçekten özel bir sezon oldu topçular için. Buradan tebrik edelim. Avrupa'da da bir sürü takım, dediğim gibi Barcelona, Paris Saint-Germain şampiyonluğunu ilan etmişti. Yine Bayern Münih Almanya'da şampiyon oldu. Bir sürü aslında yine büyük takımlar şampiyon olurken sürprizler de gördük. Burada Arsenal bunlardan biri oldu. İtalya'da yine Inter şampiyon oldu. Hollanda'da PSV Eindhoven, Türkiye'de de Galatasaray. Yani aslında majör liglerde çok büyük sürprizler görmedik. Burada Arsenal biraz sürpriz niteliğiyle diğerlerinden ayrıştı. Mesajlara bir bakalım. Aygün Bey, Amsterdam'dan günaydın. Bizler sizler hep TFF MHK'yı eleştiriyoruz ama 16 ay önce çıkmış bir yabancı oyuncu kuralına 16 ay hiç ses çıkartmayıp şampiyonluk kupasıyla federasyonu atlatıp direkt Cumhurbaşkanı'na imdat denmesini de gördük. Ne diyeyim, saygılar demiş. Burada yabancı kuralıyla ilgili totalde kulüp ya da şahıs bazlı yorumlamayayım bir eleştiri var. Gelecek sezonki yabancı kuralının yerli oyuncu piyasasını, yerli oyuncu maaşlarını ve kaşelerini çok ciddi miktarda arttırabileceğini düşünüyorum. Bu açıkçası bence Türk futbolu için bir risk arz ediyor. Devam edelim. Bir önceki programda süre bittikten sonra sevgili Ali abiye gelen bir mesaj varmış. Onu da okumak isterim. Ali Bey, Real Madrid'den ayrıldı ve çok iyi bir performans gösterdi. Hacı var. Burada acaba hangi oyuncudan bahsetti dinleyicimiz? Burada bir anladığım kadarıyla yanlış bir yazım var ama bilmiyorum. Yani düzeltmek isterseniz de buradan bakalım. Ankara Taş Ocağı'ndan Ali. Sayın abilerim, liglerin tescili biraz aceleye getirmediler mi sizce de, yoksa normal mi? Devam ediyorum. Ankara Taş Ocağı'ndan Ali. Aygün abi, Dünya Kupası sonrası yapılacağı iddia edilen bahis operasyonunun etkisi şampiyonun el değiştirmesi gibi bir etkisi olabilir miydi? Bunlara girmeyeceğim. Şu an için biraz farazi gözüküyor çünkü yani bir Dünya Kupası sonrası ülkemizde yine bir bahis soruşturma operasyonu olacağı söyleniyor. Olacak da herhalde ama isimler, şampiyonluk tescili vesaire şu an bunun için bir şey söyleyemiyorum. Bu arada bir düzeltme yapmak istiyorum. Dün Manchester City 1-0 değil 90+4'te Haaland'ın golüyle 1-1 bitirmişti. O da şu an bir yandan telefonumu kaydırırken bir anımsamış oldum. Karşılaşma 1-1 bitmişti. Onu da düzeltelim. Trabzonspor'u, 19 takımını yürekten kutluyorum. Valla Trabzonspor'un alt yaşlarında bu bir mesaj bu arada. Hatta dinleyicimizin adında bir paylaşalım. Burhan Seyitoğlu. İnanılmaz gençler var. Geçen sene Avrupa ikincisi olmuştu bu gençler. Şampiyonlar Ligi'nde U19'da. Yani Trabzonspor A takımında da ümit ediyorum tez zamanda fazlasıyla bu oyuncuları görürüz. Önemli bir öz kaynağı var Trabzonspor'un. Ki kulüp kültürü de aslında bununla entegrelidir. Yani Trabzonspor kendi yıldızlarını yaratan, kendi yıldızlarını yetiştiren bir camiadır. O yüzden ümit ediyorum o genç kardeşlerimiz ilerleyen yıllarda A takım seviyesinde de başarıyla forma giyerken görürüz. Devam ediyorum. Burak Bey hoş geldiniz. İyi yayınlar. Beste ben. Arsenal şampiyonunu tebrik ederim. Size de güzel bir hediye vermiş oldular. Sağlıklı yaşlar dilerim. Çok teşekkür ederim buradan. Beste Hanım'a selamlar, sevgiler. Ya aslında Arsenal geçen hafta puan kaybetmiş olsaydı şayet. 18 Mayıs'ta tam doğum günüme gelen günde Arsenal Burnley'i yenerek şampiyonluğunu ilan edecekti ama bir gün Rotterdam'da oldu. Sağlık olsun buradan Beste Hanım'a da saygılar, sevgiler diyelim. WhatsApp hattımızı hızlıca bir hatırlatalım. Sonrasında bir reklam aramız varmış. 0538 052 14 87. Tekrar ediyorum. 0538 052 14 87 diyelim. Kısa bir araya gidelim.
1: Ters köşe devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Continental takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: Avrupa basketbolunun zirvesi EuroLeague'de Final Four zamanı. Devler Atina'da kupanın peşinde. Cuma 18 Olympiakos Fenerbahçe Beko. Cuma 21 Valencia Real Madrid. Final maçı Pazar 21'de basketbolun dev sahibi Esport

0: Yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo
2: Spor. Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
3: Ters köşe devam ediyor.
5: Evet, ters köşede kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Burak Alaca.

Bir radyosunu yeni açanlar için herkese selamlar, sevgiler. Sevgili Aygün Özüpek'in yokluğunda bugün saat 10-11.30 aralığında sizlerle birlikte olacağız. Mesajlara bakıyoruz. Dediğim gibi ligler bitti artık. Yani ben zaten daha önce de katıldığım programlarda hep söylemişimdir. Yani hakem konuşmayı sevmiyorum. Hep söylüyorum. Bu arada bu şey değil, politik bir yorum değil. Ben hakemlerin kötü olduğunu düşünüyorum, hakemlerimizin. Hakem konuşmayı sevmiyorum. Federasyon MHK konuşmayı çok sevmiyorum. Burada o yüzden affınıza sığınarak artık ligde bitmişken bu konulara girmek istemiyorum. Avrupa futbolu konuşalım, transfer konuşalım. Hani burada biraz daha gündeme sadık kalalım. Şimdi mesela şey de var, sadece mesaj geldiği için değil, son günlerde çok fazla gördüğüm için de hani bir söylenti var. Bu mutlak bir şey değil. Dünya Kupası'ndan sonra tekrardan bir bahis soruşturması başlayacak. Buna binaen şey de doğdu. Lig tescillenmeli mi, tescillenmemeli mi? Yani bunlara çok girmek istemiyorum açıkçası. Çünkü burada benim yapacağım yorumun, burada şey var ya hani, bahis soruşturmasında çıkacak detayları bilmeden benim böyle bir yorum yapmam ya da herhangi birimizin böyle bir yorum yapması çok doğru olmaz. Orada önce soruşturma olacaksa olması, sonra ne olacağını görmek lazım. Şu an için lig tescil edilmemeli demenin bir şeyi yok. Ne denir ona? Altını ben dolduramam buradan. O yüzden bu konuları bugünlük pas geçmek istiyorum. Bilmiyorum, en azından ben bir yorum yapmayacağım. Mesaj atarsanız saygı duyuyorum, okurum ama üzerine bir değerlendirme yapmayacağım. Dediğim gibi günaydın, Radyo Spor'un en kibar programcılarından biri. Diz sürçmesi oldu herhalde, maç 1-1 bitti. Okan ben Mersin'den. Buradan Okan Bey'e selamlar. Evet, düzeltmiştim, çok teşekkür ederim güzel sözleriniz için. Uyarınız için de teşekkür ederim. Orada önüme çıkmasa belki Haaland'ın golü, ki maçı da izledim dün ama yanlış bir bilgi vermemiş olduk. Çok teşekkür ederim desteğiniz için. Merhaba Burak abi, hoş geldin. Uzun zaman sonra seni burada görmek mutlu etti. City uzatmalarda gol attı, 1-1 bitti demiş İstanbul'dan Erdinç. 90+4'te Haaland çok sert bir vuruşla bir karambol pozisyona direkten golü attı. Onu da hatırlıyorum, doğru. Dün maçı izledim de artık 90+'dan sonra biraz da mutluydum. Hani hep söylemişimdir, çocukluğumdan beri Arsenal'ı destekleyen biri olarak ilk kez şampiyonluk gördük. Ki Arsenal'ın kutlama videoları falan da çok tüylerimi ürpertti, güzeldi. Konya'dan Levent Bey selamlar. Merhaba, Arsenal şampiyon olduğuna göre yeni sezonda Fenerbahçe şampiyon diyebilir miyiz demiş bir dinleyicimiz. İsminize bakalım bakalım. Mehmet Alper Özkan. Vallahi bilmiyorum, sıra Dortmund'a mı gelir, Fenerbahçe'ye mi gelir? Yani Fenerbahçe her zaman şampiyon olabilir. Yani Arsenal'la aynı basiretsizliği taşıdığını düşünmüyorum Fenerbahçe'nin. Çünkü baktığınız zaman İngiltere Ligi'nde şampiyonluğun Türkiye'ye nazaran daha çok paydaşı var. Yani orada Galatasaray şu an lokomotif gibi gözüküyor. Beşiktaş araya giriyor bazı zamanlar. Trabzonspor 2022'de uzun bir aranın ardına girdi. Orada Fenerbahçe en doğal ikinci aday konumunda olduğu için Arsenal'la aynı pozisyonda değil. Yani orada City, Arsenal, işte bundan 10 sene önceye kadar United, Chelsea bir sürü aday paydaş var şampiyonluk yarışında. Burak abi hoş geldin. Evet, buradan bir dinleyicimiz selamını yollamış. İsminize bakalım, Mahsun Bey. Selamlar, sevgiler. Mesajınızı okudum, bilginiz olsun. Ben başkanı anlamıyorum. Quaresma neden kulüpte görev almaz? Quaresma ismi birçok yıldız futbolcuyu Beşiktaş takımına getirir. Valla Beşiktaş'ta şu an kimin nerede görev alacağı da büyük bir belirsizlik taşıdığı için. Yani teknik direktör belli değil, sportif direktör belli değil. Ya diğer atamalara, ya ne bileyim, Quaresma ya da eski futbolcuların kulüp içerisindeki atamalarına gelene kadar daha ciddi sıkıntılar var. Bunu da soralım. Bazı isimler var işte. Dino Topmöller bunlardan biri. Glasner ismi konuşuluyor ama çok ihtimal vermiyorum. Arda Turan bunlardan biri. Bakıyorum. Domenico Tedesco ismi dahi anılıyor Beşiktaş'ın. Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında İçinize en çok hangisi siniyor? Bunu değerlendireceğim, masaya yatıracağım bu arada. Öncelikle onu söyleyeyim ki tanıdığım da isimler, özellikle Topmöller Frankfurt döneminden tanıdığım bir isim. Burada Eduard Graf'ın yetkilerini tekrar almasıyla birlikte ki bir paylaşımı vardı Sergen Yalçın ayrıldıktan sonra. Biliyorsunuz Sergen Yalçın yeni geldiği dönemde Eduard Graf'a çok ciddi artık ithamda mı bulundu denir tepki göstermişti açıklamalarıyla beraber. Sonrasında Eduard Graf Sergen Yalçın ayrıldıktan sonra karma konseptli bir Instagram story'si atmış. Onu da takip etmediğim için görmemiştim ama sosyal medyada, Twitter'da gördüm. Orada da bir huzursuzluk vardı. Yani Eduard Graf geldikten sonra neler olur, nasıl atamalar yapılır bilmiyoruz. Futbol başında şu an Graf olacak. Ya, teknik direktör Alman ekolüne Beşiktaş girerse bence başarılı olabilir.
Hadi biraz bundan bahsedelim. Yine tekrardan mesajlara döneriz. Bununla ilgili sizin görüşlerinizi de bekliyorum bu arada. Okuyacağım. Yani Beşiktaş'ın teknik direktörü kim olmalı ya da hangi ekolden, yerli mi yabancı mı olmalı? Mesajlarınızı bekliyorum. Burada dediğim gibi şimdi iki yol ayrımı var. Yerli hocaya gidersen yerli hoca şuna delalet ediyor. Yani en azından kestirme olarak, bir shortcut olarak bakıyorum buna. Süper Lig'e adapte olma, tanıma süresi daha kısa olacağı için şayet herhalde erken bir şampiyonluk hedefine ulaşmak maksadıyla doğru bir hamle olabilir. Ama siz derseniz ki ben bir proje yapacağım, bir yapılanma 2-3 yıllık, işte Samsunspor'un yaptığı gibi mesela birden fazla hoca değiştirdiler. Az önce bahsettik mesela Arsenal da burada çok bence faydalı bir model. Yani 2019'dan bu yana Arteta 6. yılında şampiyon oldu ama sabrettiler. Ya bu bir süreç içerisine girdiler. Pahalı transferler de yaptılar ama baktığınız zaman işte Sakalar'ın, Martinelli'lerin, Gabriel'lerin, Saliba'ların, işte yine genç olarak takıma gelen bir sürü isim de var. Yine David Raya'yı mesela uygun bir meblağa almışlardı. Altın eldiven aldı bu sene. Böyle modeller örnek alınabilir. Neden diye sorarsanız kulüplerin hem finansal sürdürülebilirliği hem de burada nokta atışı, bir sezonluk yapacağınız transferlerin ikinci senesi, üçüncü senesi soru işareti olduğu için yaşa binaen bir yapı kurulup onun üzerine bir şeyler inşa edilebilir. Buyurunuz Arsenal şu an sadece Premier League şampiyonluğu da değil, Şampiyonlar Ligi'nde de finalde böyle bir modele gidilebilir. Ha, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray gibi kulüplerde buna sabır var mıdır? Yoktur. Buna da bir şey diyemiyorum. Tabii ki Topmöller ismine bakalım. Dino Topmöller daha önce futbolculuk da yapmış, çok başarılı olmasa da 2016'dan beri de bir teknik direktörlük görevi üstleniyor. Daha önce Leipzig ve Bayern Münih'te yardımcı antrenörlük yaptı. Burada aslında kıymetli isimlerle de çalıştığını söylemek lazım. Bayern Münih'te özellikle çalıştığı isimleri bir söyleyeyim sizlere. Julian Nagelsmann'ın yardımcılığını yaptı hem Leipzig hem Bayern Münih'te. Sonra Almanya milli takımına gitmeyerek Nagelsmann'la birlikte Eintracht Frankfurt'un başına geçti. 2023'ten bu sezon ortasında koltuğu Riera'ya bırakana kadar, yani yaklaşık 2,5 yıllık bir Eintracht Frankfurt deneyimi oldu Dino Topmöller'in. Yani bu tıpkı Tedesco gibi beyaz yaka hocalar diyoruz ya. İşte daha olaya akademik, analitik ve bilimsel bakan hocalar. Nagelsmann da bunlardan biri. Aynı tesisattan çıkan Dino Topmöller de benzeri bir profilde. Yani baktığınız zaman da Süper Lig'de oynanacak 4-2-3-1 futboluna da adapte olabilecek bir isim Dino Topmöller. Faydalı olur mu? Zaman tanırsanız evet, ama işte Türkiye'ye Almanya'dan hoca getirmenin handikapı nedir biliyor musunuz? Şimdi sadece yerli yabancı olarak da ayırmayacağım. Ligimize benzerlik olarak La Liga ve Serie A biraz benzerlik taşıyor. Biraz daha yakın. Ya bunu şeyden demiyorum. Bizim ligimiz o kadar iyi mi? Hayır değil. Evet, ama oyun anlayışı olarak söylüyorum. Düşük tempolu, iyi olan üst klasman takımların rakip yarı sahaya yerleşerek oynadığı, topu domine ettiği bir futbol anlayışı var. Tempo da düşük. O topun oyunda kalma süreleri de az. Dediğim gibi bu anlamda Serie A ve La Liga biraz benzeşiyor. Ama Bundesliga ve Premier Lig'de tempo çok yüksek. Fiziksellik, düdük toleransı çok yüksek. Topun oyunda kalma süresi yüksek. Bu anlamda Alman ekolünü Türkiye'ye getirmek, ya diyorum ya burada adaptasyon süresi. Hocanın bu ligin futboluna adapte olması ya da kendi kafasındaki futbolu buraya en makul şekilde adapte edebilmesi biraz zaman alacaktır. Öncelikle bunu bir söylemek lazım. Yine bakıyoruz. Oyun formasyonu olarak da biliyorsunuz Türkiye'de bir 4-2-3-1 saplantısı var. Hoca bunu aslında çok uzak bir hoca değil ama işte 4-1-4-1 kullandığını çok fazla görüyoruz. 4-3-2-1 kullandığını görüyoruz. Farklı formasyonlarda deniyor. Üçlü savunma da deneyen bir hoca bu arada Rudi Topmöller. Yani daha önce işte şeylerde görmüştük. Valerian İsmail istediği yapılmadı, Van Bronckhorst istediği yapılmadı, Fenerbahçe tarafında Mourinho'nun bir üçlüye dönme arzusu vardı, yapılmadı. Bakalım Türkiye'de nasıl, eğer Topmöller gelirse üçlü uygulanacak. Yani genel oyun planında dediğim gibi dörtlü futbola da adapte olabilecek, dörtlü futbolu da uygulayan bir hoca olmasına karşın ana tercihinin üçlü olduğunu söylemek lazım. Zaman zaman 4-2-3-1'ini de gördük. Mesela bu sene oynanan bir Augsburg maçı vardı. 1-0 kazanmışlardı. Onu izlemiştim. Orada 4-2-3-1 görmüştük ama üçlü savunma yaptığını da görüyoruz Dino Topmöller'in. Burada bakalım, dediğim gibi Almanya'dan bir hoca getiriyorsanız biraz zaman tanımanız lazım. Bu ligin futbol dinamikleri çok farklı. Ha, bu da şu, burada da şöyle bir şey var. Buradaki ağır hantal futbolu Almanya'nın tempolu futboluna entegre ettiğinde bir avantaj devşirebilir misin? Bir ihtimal devşirebilirsin ama orada da tabii şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Dediğim gibi orada işte
rakibin de tempolu oynadığı için burada otobüsü park etme, full topyekün savunmanın işine karşı bunu ne kadar kırıcı uygulayabilirsin, ne kadar fark yaratacak düzeyde uygulayabilirsin, onu da yaşayıp görmek lazım. Bakalım, Top Möller ismi için bunları söyleyebilirim. Arda Turan ismi yine konuşuluyor. Arda Turan bizi çok gururla temsil etti. Shakhtar Donetsk'te 11 puan farkla şampiyon oldu. Konferans liginde yarı final yaptı. Yani Eyüpspor'dan sonra Shakhtar Donetsk dönemi de Arda Turan için iyi geçti. Bilmiyorum, onun hayalini Galatasaray ya da Atletico Madrid Avrupa olduğunu zannediyorum. Bu söylediğim bu arada açıkça söyleyeyim. Bir tahmin, kesin bir ifade kullanamayız ama Arda Turan bir Galatasaray efsanesi, bir Atletico Madrid efsanesi. O yüzden Avrupa'ya hedeflemesinde de çok yanlış bir şey görmüyorum. Ama Beşiktaş'a gelirse fark yaratır mı? Hem Türk futbolunun dinamiklerini iyi bilmesi, hem takıma transfer edeceğiniz oyuncular özelinde söylüyorum. Avrupa futbolunda çok genel geçer bir isim olması. Yani Arda Turan'ı tanımayan biri yoktur herhalde futbol camiasında. Bunu global özelinde de söylüyorum. Yani Atletico Madrid, Barcelona gibi takımlarda uzun yıllar oynamış bir isimden bahsediyoruz. Böyle Avrupa'da kartvizitinin geçerliği olan da bir hoca. Yani olsa ben isterim açıkçası Arda Turan, ama çok kolay görmüyorum. Dediğim gibi hocanın artık bir teknik direktör olarak da Shakhtar'da başardıklarıyla CV'si var. Onun için artık hedef herhalde Avrupa olacaktır diye düşünüyorum. Tedesco ismine bakacak olursak, Fenerbahçe'de iyi dönemleri de oldu. İşte Fenerbahçe bu sezonu sadece 2 mağlubiyetle tamamladı ama çok eleştirilir yanları da vardı. Yani burada bilmiyorum, belki center force oyundan kaynaklı olarak 3. bölgede çok tehlike yaratamadı Fenerbahçe. Orada biraz kilit açıcı oyuncuların çok ayağına baktı bir plandan ziyade. Talisca'nın özellikle çok ayağına baktı Fenerbahçe ama burada dediğim gibi center force yokluğunun bir efekti mi vardı? Tedesco'nun kendi futbolu bu mudur? Yani Leipzig'teyken Werner'i vesaire çok iyi kullandığını biliyoruz. Bunu da görmek lazım. Ya Tedesco Süper Lig deneyimi de artık edindiği için, burayı biraz daha kavramış bir hoca olduğu için bence yine o da fena bir seçenek değil ama bekleyip görmek lazım. Bu vesileyle Beşiktaş'ın hoca adaylarını da bir değerlendirmiş olduk. Bilmiyorum, başka önerebileceğiniz ya da aklınızda bir isim var mı? İlk sorum bu olsun. İkinci sorum, Sergen Yalçın'ın ayrılığını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani ben en azından naçizane şöyle bir yorum yapayım. Beşiktaş'ın zaman zaman, mesela bir Göztepe maçı var 4-0'lık, herhalde hepinizin hala hafızasındadır diye düşünüyorum. Zaman zaman iyi futbol oynadığını düşünüyorum ama sezon geneline yayılan bir iyi futbol olmadı. Özellikle yeni hoca döneminde geçmişten performansı çok yükselen oyuncu olmadı. Rotasyon tercihleri bence çok sıkıntılıydı. Yani aylarca Raşit Say'ı kenarda gördük. Çerni'nin olmadığı denklemlerde Cengiz Ünder'i izledik. Cengiz Ünder'in bir Samsun Spor maçı var. Beşiktaş'ın kaybettiği 2-0'lık Samsun Spor maçı. 70 dakika oyunda kaldı. Kilit pas yok. İsabetli şut yok. Şut denemesi yok. Başarılı ikili mücadele sayısı çok az. Şut denemesi çok az. Yani hocanın böyle takıntıları vardı. Almanya 6 yaş milli takımında oynayan Taylan Bulut hiç oynamadı ilk yarıda neredeyse. Gökhan Saz daha oynadı ki yani İlk yarıda Beşiktaş'ın sağ tarafta çok aksamasına neden oldu Gökhan Sazdağ. Orada yeterli değildi. Fenerbahçe maçında mesela yine Murillo'dan sonra Gökhan Sazdağ oyuna girdi. 11 top kaybı yaptı yaklaşık 30 dakikada. Yani hocanın rotasyonda bazı takıntıları vardı. Calo'yu çok fazla değerlendirmedi mesela. Ya bunları gördük. O yüzden ben genel itibariyle tazminatında bırakmış bu arada Sergen Hoca. O yüzden de yine bir aslında Beşiktaş taraftarının bu anlamda en azından takdir etmesi gerekiyor ama ben genel itibariyle iyi bir sezon geçirdiğini düşünmüyorum. Tabii televizyon yorumculuğunda yaptığı çok keskin, çok özgüvenli yorumlarında birçoğunun maalesef bu dönemde altında kaldı. Onu da söylemek lazım. Yani iki taraf için de hayırlı olsun. Ne diyelim başka? Devam edelim. Bir haber paylaşayım. Bu muazzam bir haber öncelikle. Ferdi Kadıoğlu biliyorsunuz Brighton'da çok iyi bir sezon geçirdi bu sene. Yani sene sonu için adı Manchester United'la konuşuluyor. 60 milyon eurolar yine zikrediliyor. Fenerbahçe biliyorsunuz 30+5'e satmıştı Ferdi Kadıoğlu'nu. Brighton of Albion'da sezonun oyuncusu seçildi Ferdi Kadıoğlu. Bu bence nefis bir haber. Yani milli takımda hep bahsediyoruz ya, Real Madrid'de düzenli oynayan bir oyuncumuz var, Juventus'ta düzenli oynayan bir oyuncumuz var. İşte Brighton'da Ferdi Kadıoğlu'nu buna dahil edebiliriz ki Brighton Konferans Ligi'ne gidecek muhtemelen, eğer Arsenal Şampiyonlar Ligi'ni alamazsa. Alırsa UEFA Avrupa Ligi'ne katılım sağlayacak. Yani şunu söyleyebiliriz, seni Manchester United'da oynayan bir sol bekimiz var diyebiliriz. Ya Dünya Kupası'na giderken bu gelişme mesela beni çok mutlu etti. Ya diyorum ya, ben 2001 doğumluyum. 2002 Dünya Kupası'nı çok fazla hatırlayan biri değilim takdir ederseniz ki. Bakıyorum
Arda Turan'lı, Nihat Kahveci'li, Hamit Altıntoplu, Burak Yılmaz'lı ayrı ayrı dönemlerden bahsediyorum. Milli takımlar gördük. Selçuk İnan'lı çok özel milli takımlar gördük ama

0: takımın en önemli ismi belki de Kenan Yıldız var. Ferdi Kadıoğlu Premier Lig'de sezonu ilk 7'de bitiren bir takımın takımda yılın oyuncusu seçildi. Büyük takımlarla adı anılıyor milli takımımızda. Hakan Çalhanoğlu Inter'in kaptanlarından biri. İtalya'da ikinci şampiyonluğunu aldı var. Orkun Kökçü var. Yani Abdülkerim Bardakçı, Merih Demiral mesela çok güven veren bir stoper tandemi var. Barış Alper Yılmaz'a bakıyorum. Kerem Aktürkoğlu'na bakıyorum. Yine Roma'da bu sene belki Avrupa'ya da Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Kasperini'nin değişmezi olan. Sene sonu Juventus'la anlaştığı söylenen Zeki Çelik var. Hakikaten inanılmaz bir milli takım jenerasyonu var. Heyecanlanmamak elde değil. Frankfurt'ta çok iyi bir sezon geçiren Milan'la adı anılan Can Uzun var. Ya, dediğim gibi Ferdi Kadıoğlu'nun bu ödülü alması beni çok mutlu etti. Daha da ümitlendirdi yaklaşan Dünya Kupası öncesi diyelim. WhatsApp hattımızı hatırlatalım. Mesajlar yağmur gibi bu arada. Teşekkür ederim. 0538 052 1487. Tekrar ediyorum. 0538 052 1487 ne olur Radyo Spor WhatsApp hattına. Mesajlarınızı bekliyoruz. Reklam arası biraz da transferlerden bahsedeceğiz. Döndükten sonra kısa bir araya gidelim.
1: Ters köşe devam edecek. Reklam. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Radyo Spor.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
5: Birikim yapmak yetmiyor.
6: Değerlendirmek de lazım.
7: Piyasaları takip et.
8: Bunu al, şunu sat.
7: Bu kadar mesai harcayamam ben.
8: Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
9: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
10: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
11: Canım karım.
10: Ula senin ne işin var burada?
11: Ula Asu senin ne işin var burada?
10: Araba almaya geldim.
11: Ben de.
12: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
11: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
10: Binacele Kılçık Hoca.

0: Reklam. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe'de kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Ne yapalım? Biraz transfer gündemindeki oyuncuları değerlendirelim. Severim bu oyuncu izlemeyi de ki sezon içinde burada biliyorsunuz çok fazla da maç izliyoruz. Yani bütün liglere vakıfız, hafta sonunda bir bahse gireriz yaptığımız için. Şu an 5 büyüklükten herhalde birçok oyuncuyu bir şekilde yorumlamak çok zor değil. Burada bazı isimler gündeme geldi. Sizin de sorduğunuz isimler varsa konuşalım. Cirasi'den başlamak istiyorum. Sonrasında Davidashvili ismiyle Beşiktaş'ta gündemde. Galatasaray'da çeşitli oyuncu söylemleri var. Hepsini bir şekilde değerlendirelim. İyi oyuncu mu, takıma uyar mı, ne kadar katkı sağlar, bunları masaya yatıralım. Yani genelde basketbolda yapıyordum ama X üzerinden son zamanlarda bu dikkatimi çeken transfer söylentilerini analiz yazıyorum. Burak Alaca X hesabını takip edebilirsiniz. Yani son birkaç gündür işte Zamboangisa, Cirasi ve Davidashvili isimleri için biraz küçük gözlemlerimi, naçizane notlarımı paylaştım. Yine önümüzdeki haftalarda bir Burak Alaca YouTube kanalı açtım. Futbol üzerine yine oyuncu analizleri, işte takım analizleri, maç analizleri, yine bununla alakalı bir YouTube kanalı açtım. Burak Alaca YouTube kanalına da abone olursanız beni mutlu edersiniz. Desteklerinizi görmek beni mutlu eder. İlk video önümüzdeki hafta yayına girecek. Logoda bu arada profil fotoğrafım yok. Zaten profil fotoğrafında benim kendi fotoğrafım yok. Mavi temalı BA logolu bir YouTube kanalı. Arayanlar için de onu söyleyeyim. Zaten en üst

çıkıyor Burak Alaca yazınca. İlk çıkan YouTube kanalına abone olarak bana destek olabilirsiniz. Dediğim gibi orada da futbol içeriklerimiz gelecek. Burak Alaca YouTube kanalı diyelim. Devam edelim, Jirasi ismiyle başlayalım. Fenerbahçe yönetiminin bir sonraki yönetimlere Jirasi anlaşmasını sunduğu iddia edildi. Serhu Jirasi, Borussia Dortmund'un santraforu, Gineli bir oyuncu. Burada Saadettin Saran ve yönetimi gitmeden aslında bence çok büyük bir iş başarmış oldu Sayın Saadettin Saran ve yönetimi. Neden diye sorarsanız, yani Bundesliga'nın en iyi golcülerinden biri, belki hatta Harry Kane'den sonra en iyi golcüsü. Şu an Avrupa piyasasında da, burada tabii yaşı bir faktör, 30 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Belki daha genç olsa alamazsın ama yani bugün şartlarında Türkiye'ye gelebilecek, işte Sörloth gibi isimlerin mesela Türkiye düşünmediğini biliyoruz ya. Bugünün şartlarında Türkiye'ye gelebilecek en iyi santrforlardan biri olduğunu düşünüyorum. Jirasi ne kadara biter? Öncelikle bununla bir kafa patlatmak lazım. 30 yaşında bir oyuncu, 40 milyon euroluk bir piyasa değeri var. Ya Dortmund biliyorsunuz çok fazla oyuncular, eğer Alman oyuncu değilse, ya bayrak oyuncu değilse, ya da en azından 35'e 40'a kadar tutmaz. O yüzden şu an nakde çevirmek isteyeceklerdir Serhu Girasi'yi. Zannediyorum burada Borussia Dortmund 30 milyon euro bandına kapıyı açabilir. Çok başarılı bir oyuncu. Bu arada bu sene 45 maçta 21 gol, 6 asistlik bir performansı var. Yani şey pozisyonunda da değil. Düşüş sezonu geçiriyor da Dortmund gözden çıkarıyor diye bir yorum yapmak da pek mümkün değil. Şampiyonlar Ligi'nde de yine bu sezon goller attı. 30 milyon bandına dediğim gibi bu transfer bitebilir. Bekleyip görmek lazım. Oyuncunun özelliklerinden bahsetmekte fayda var. Bu arada oyuncuyu ikna etmek için yine ciddi bir maaşla çıkacaktır. Yani burada 10 milyon euro dolaylarında yine bir Jirasi maaşı görebiliriz ama şimdi ligdeki mevcut kaşeleri görünce oyuncuya da burada bir şey diyemem. Jirasi nedir? 1,87 boyunda bir santrafor öncelikle. Sağlak bir oyuncu. Jirasi'nin artı özellikleri şunlar. Sırtı dönük topu muhafaza edebilir. Ceza sahası içerisinde yüzü dönük bulduğu toplarda bitiriciliği yüksek, gol sezgisi de yüksek bir oyuncu. Yani doğru pozisyon alabiliyor. Burada bu bir golcü için çok önemlidir. Yani topu önüne alıp doğru vurabilmen yetmez. Bazen doğru yerde de olman lazımdır. Jirasi gol sezgisi yüksek bir oyuncu. First touch'ı zayıftır. Genelde şeyi görmezsiniz, yani çok net bir pozisyon değilse Jirasi'nin tek vuruş yaptığını görmezsiniz. Bitiricilik anlamında da bence hiç fena bir oyuncu değil. Burada Fenerbahçe için en büyük avantajı, bu arada, oyuncunun skor nosyonlarından ziyade biraz da ceza sahasında. Fenerbahçe bu sezon en çok neyin eksikliğini çekti santrfor anlamında? Sırtı dönük oyun oynamasıyla birlikte Fenerbahçe 3. bölgede daha çok top tutabilecek. Bu bence çok kıymetli bir detay Fenerbahçe'nin oyununun gelişmesi anlamında. Çünkü orada bir istasyon eksikliği vardı Fenerbahçe'de her daim. Yani yaya kadar çok etkili olan 3. bölgeye yerleştiğinde santrfor eksikliğini, ceza sahası çevresinde topu tutma eksikliğini yaşayan bir Fenerbahçe görüyorduk. Bu anlamda rahatlatacaktır. Ceza sahasında rakiplerle fiziksel olarak çok fazla mücadele etmesi, ceza sahasında çok yer kaplaması ve aslında ceza sahası içerisi için yine hareketli olması, burada Fenerbahçe'de kanat forvetlerin, Kerem Aktürkoğlu'nun, Nene'nin, Dorgeles Nene'nin skor katkısını da arttıracaktır. Yani Fenerbahçe'de sadece gol atmak haricinde hücumdaki diğer problemleri de bypass edebilecek bir oyuncu. Ben çok net söylüyorum, bugün 20 Mayıs 2026, hani olursa bu transfer seneye, zannetmiyorum hatırlayacağınız bu ifadeyi ama en az 20 gol yazarım ben Serhu Girasi'ye. Temaslı da bitirebilen bir oyuncu. Yani Süper Lig'de aslında fiziksel de bir lig olduğunu düşünecek olursak ve hani hep söylüyorum, rakipler ceza sahası içerisinde genelde bu gibi büyük takımlarını kalabalık karşılıyor. Temaslı bitirebilen bir oyuncu. Yani burada bu da çok önemli bir nosyon. Yani Süper Lig'de çalınan penaltı kararlarına hep itiraz ediyoruz ya. Kendini kolay bıraktı, işte pozisyonunu kaybetti vesaire vesaire diye. Serhu Girasi temaslı pozisyonlarda da net bir bitirici. Burada fiziksel olarak ne kadar kuvvetli olduğunun da çıkarımını yapabiliriz. Tek dediğim gibi eksik noktası first touch, bazen sakarlıklarını da görebiliyoruz ama Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan fizikselliği, Fenerbahçe'nin 3. alanda topu muhafaza etmesini mutlak suretle getirebilecek bir oyuncu. Gol katkısı da dediğim gibi yüksek olacaktır. Yani gelirse Süper Lig'in Osimhen'den sonra belki en iyi golcüsü olur. Hani Onuachu da burada çok iyi kalırsa o da tartışmanın içerisinde olur ama Girassi bence çok özel bir oyuncu. Yani Avrupa'da da mesela geçen yaz Juventus'un Milan'ın çok ciddi bir ilgisi vardı. Dortmund tutmayı tercih etmişti. Burada bir her ne kadar ortaya konacak meblağlar cüzi gözükmese de Girassi fırsat transfer olur. Avrupa'da da geçerliliği olan çok aslında birçoğu takımın isteyebileceği bir oyuncu. Ben Serhu Girassi'nin Fenerbahçe'ye bu gibi sebeplerden faydalı olabileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi fiziksellik, sırtı dönük oyun ve bitiricilik Fenerbahçe için 3 kilit nokta. Burada
dediğim gibi sadece Jirasi

gelir şu kadar gol atar demiyorum. Fenerbahçe'deki diğer oyuncuların da performansını arttırabilir. Orada Cirasi'nin varlığı diyelim. Şöyle bir şey yapalım. Çok fazla transfer söylentisi var. Sizin ilginizi çeken, merak ettiğiniz ya da konuşmak istediğiniz oyuncular varsa 0538 052 1487. Tekrar ediyorum, 0538 052 1487 olur. Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyoruz. Yani burada farklı liglerden de oyuncular olabilir. Bildiğimiz isimler varsa illaki. Ben mesela önümüzdeki haftalarda bu bahsettiğim mevzubahis geçen YouTube kanalına bir video içeriği üreteceğim. Burada konu başlığı şu: düşük maliyete Süper Lig'de 3 büyüklere, 4 büyüklere katkı sağlayabilecek isimler. Ya mesela burada Beşiktaş için çok enteresan bir sağ kanat önerim var. Bu arada hani çok Amerika'yı keşfetmek gibi değil, nispeten bilinen bir oyuncu. Çok iyi bir sezon geçirmedi ama ben oynanabilir bir kumar olduğunu düşünüyorum mesela bu transferin. Bundan da bahsedeceğiz. Dediğim gibi Burak Alaca YouTube kanalına abone olarak hem videoları takip edebilir hem de bana destek olabilirsiniz. Daha yeni başladığım için normalde pek fazla sosyal medya hesapları vesaire yönlendirme yapmam ama burada desteklerinizi rica edeyim sizden. Yani YouTube'a Burak Alaca yazdığınızda zaten en üste çıkan mavi logolu kanal. Buradan bir çağrıda bulunmuş olalım. Tekrardan mesajlara biraz daha bakalım. Sonrasında devam edeceğiz transfer gündemiyle. İyi günler, İstanbul'dan Murat. Bir haftadır özellikle Galatasaray başta olmak üzere büyük takımların 10 artı 4 yabancı kuralı hakkında eleştirilerini dinliyoruz ancak yıllardır adalet isteyen bu büyük takımlar eşitlik olmadan adalet olmayacağını anlamalılar. Bu nedenle 10 artı 4 yabancı kuralında ısrar edilmelidir. Çünkü büyük takımların niyeti biz futbolu burada bir kelime hatası var galiba, bunu geçelim. Bize göre kuralları düzenleyin baskısı yaratmaktadır demiş. Yani evet, burada bütün takımların çıkarını güttüğünü düşünmüyorum ben de. Burada sportif bir ortak çıkar amacıyla takımların hareket ettiğini düşünmüyorum. Herkes biraz kendine yontuyor. Sevgili Alaca, selamlar. İyi bir Beşiktaşlı olduğunu herkes biliyor. Tek bir tercih hakkın olsa Beşiktaş'a getireceğin yerli teknik adam kim olurdu? Burada öncelikle şunu söyleyeyim, yani zaten sakladığım bir şey değil Beşiktaşlı olduğum ama herhalde objektifliğimden şüphe eden pek kimse de yoktur. Yani burada Beşiktaş'ı da eleştiririm. Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi de iyi oynadığında çok fazla överim. Ya burada yani hiçbir zaman çok fanatizmim olmadı. Beşiktaş maçlarını izlerken tabii heyecanlanırım, daha duygusal bakarım ama yorumlarken hiçbir zaman eleştiriden kaçınmam. Ama bu kimliğimin de artık ortaya çıkmış olmasına bir yandan da seviniyorum. Dediğim gibi burada şeyi çok gördüm. Bilhassa bu programı yaptığım zamanlarda sevgili Aygün abinin yokluğunda şu dönemde Beşiktaşlı olmak biraz daha safe, biraz daha güven bir bölge gibi geliyor bana. Neden diye sorarsanız, yani şampiyonluk yarışı ve iki takımın sürtüşmesinden ötürü son yıllarda o kadar ortalık kızıştı ki mesela Galatasaray ile ilgili bir eleştiri getirdiğimde Galatasaraylılar sen Fenerbahçe'nin avukatısın, git Fenerbahçe TV'ye dedi bana mesela burada. Ya da Beşiktaş'la alakalı, düzeltiyorum, Fenerbahçe ile alakalı bir şey söylediğimde de Galatasaray fanatizmi yapıyorsun dediler. Ya o yüzden şu dönemde özellikle Beşiktaşlı olduğumu çok saklamamayı tercih ediyorum, yanlış anlaşılmamak adına. Zaten bütün bu söylediklerime binaen de herhalde biraz daha objektif olduğum anlaşılır diye düşünüyorum. Tek yerli teknik direktör getirme hakkım olsa kim olurdu? Çok zor soru yani. Bugün ismi geçenlerden Şenol Güneş ismi bana biraz güven veriyor. Neden diye sorarsanız, burada çok farklı bir yerden olayı ele alacağım öncelikle. Futbol içinden bahsetmiyorum. Sergen Yalçın bence mevcut yönetime daha önce televizyonculuk döneminde yaptığı açıklamalarla, tavrıyla, tarzıyla, aslında genel bir çoğunluğun çok sempati duymamasıyla ve teknik direktörlük kariyerinin aslında çok uzun soluklu olmamasıyla birlikte bence bir kalkan görevi görüyordu. Yani burada Beşiktaş kötü sonuçlar aldığında yönetime bir eleştiri gidiyorsa teknik direktöre 5 gidiyordu. Ama Şenol Güneş'in genel itibariyle Türk futbolundaki itibarı, Beşiktaş'taki itibarı nedeniyle bundan sonra yönetimin yapabileceği olumsuz hamleler ya da eksik kalan şeyler varsa şayet burada kötü sonuçlar gittiğinde fatura Şenol Güneş'e değil sadece yönetime de çıkacak. Yani bir kalkan görevi görecek biri değil Şenol Güneş, itibarı yüksek olduğu için. Ben yönetimin şimdiye kadarki görev süresinde, bunu futbol üzerinde söylüyorum, basketbolda çok takdir ediyorum, hep söylemişimdir, futbol üzerinde çok doğru hamleler yaptığını düşünmüyorum. Bu devre arasını iyi geçirdiler vesaire ama şimdiye kadar çok Beşiktaş'ı tekrardan yarışa sokacak hamleler gelmedi. O yüzden yönetimin elinde kalkan değil, orada sağlam duran birine ihtiyacı var. Ben dediğim gibi burada yönetimin hataları varsa da en azından burada
tepki odağı, tepki alabileceği, başkalarının üzerine kalmadan tepkiyi yönetmeye gidebileceği bir teknik direktör olması gerektiğini düşünüyorum. Şenol

Güneş bir kalkan görevi görmez bence itibarıyla. Ya burada da yönetimin doğru hamleleri yapması artık elzem bir hal alır. Ya da kredileri realiteye paralel şekilde artar ya da azalır. O yüzden ben Şenol Güneş derdim. Ha derseniz ki Arda Turan mesela ismi geçenlerden, onu da isterim, yalan yok. Ya burada adayları görmek lazım. Çünkü şu anda şu yüzden bir şey söylemiyorum. Hani bu bir sezon içi hamlesi olmayacak ya. İşte Şenol Güneş bu kadroyla yapamaz, Arda Turan bu kadroyla yapamaz diyemiyorum. Yeni gelecek teknik direktöre göre biraz da kadro ve yapılanma şekil alacak. O yüzden bir teknik direktör adaylarını görmek lazım. Bakalım. İyi yayınlar, iyi nöbetler Burak kardeşim demiş Yusuf Bey. Selamlar, sevgiler size de. Bu arada bayağı bir mesajımız var. Çok teşekkür ederim. Yani bu saat diliminde ne zaman yayın yapma fırsatı bulsam bir sürü dinleyiciyle, yeni tanıştığımız bir sürü dinleyicimiz de oluyor. Yani 6. adama buradan bayağı bir dinleyici devşirmişliğim de var. Aygün abiye de buradan sevgiler, teşekkür edelim. Kusurumuza bakmasın. Hepinize selamlar, sevgiler. Sizlerle bir şekilde temas halinde olabilmek, sohbet edebilmek benim için de büyük keyif. Burak, ben Üsküdar'dan, Selami Ülgensoy. Doğum günün kutlu olsun. Rabbim size sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yaşam nasip etsin. Fenerbahçe'nin Euroleague'de şansı için ne dersin demiş. Öncelikle teşekkür ederim güzel dilekleriniz için. 2 gün önce doğum günümdü bir şekilde. Güzel de bir gün oldu. Sevdiklerimle birlikte güzel bir gün geçirdim. Buradan Radyo Spor'dan beni tanıyan, takip eden onlarca insandan da mesaj aldım. O da beni çok mutlu etti. Yani bir çoğuyla gerçekte henüz bir tanışıklığımız yok ama düşünüp yazmaları beni çok sevindirdi. Çok teşekkür ederim buradan. Size de ayrıca teşekkür ederim mesajlarınız için. Fenerbahçe'nin Euroleague'de şansı. Fenerbahçe Olympiakos eşleşmesinin galibi bence şampiyon olur. Şu an en iyi takım Olympiakos. Tek maç olduğu için Fenerbahçe'nin de ciddi bir şansı olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi benim düşüncem Fenerbahçe Olympiakos eşleşmesinin galibi şampiyon olur. Fenerbahçe'nin eşleşmede şansını %49 olarak görüyorum. Şampiyonluk için diğer 4 takımı da dahil ettiğimizde Panathinaikos, düzeltiyorum, Olympiakos %40, Fenerbahçe %30, Real Madrid %20, Valencia %10 olarak da bir dağılım yaparım. Matematiğim çok iyi değildir. Siz bir toplayıp çıkarırsanız doğru mu yanlış mı, bir yanlışlık olmasın, bir revize mesajı beklerim bir terslik varsa. İyi yayınlar Burak kardeşim. Geçmiş doğum günün kutlu olsun. Seni de diğer değerli yorumcuları olduğu gibi keyifle dinliyoruz. Başarılı bir kariyer sahibi olacağına eminim. Sağlıcakla demiş bir dinleyicimiz. İsminizi hemen kontrol edelim. Turgay Ayhan, çok teşekkür ederim güzel dilekleriniz için. Sağ olun, var olun. Günaydın, ben Erkan. Bu yaz beklediğiniz en sansasyonel transfer hangi oyuncu olur, hangi takım alabilir? Mesela çok ismi döndüğü için Bernardo Silva ismi bence biraz sansasyon yaratabilir. Hala nispeten genç bir oyuncu. Julian Brandt ismi konuşuluyor, Girassi ismi konuşuluyor, bir sürü isim konuşuluyor. Daha çok erken yani, daha transfer dönemi bile başlamadı. Lig yeni bitti. O kazandığı çok kaynar, çok enteresan isimler görebiliriz. Yani burada biliyorsunuz senelerce Ronaldinho geldi, Shevchenko çok istedi gelemedi dendi. Eto geliyor geliyor dendi geldi. Ya burada çok değişik şeyler görebiliyoruz. Orada da benden en büyük gönül yarası şeydir bu arada. Hani Beşiktaş'a bir dönem çok yazıldığı için Diego Forlan'ı ben çok görmek isterdim. Manchester ve Villarreal dönemlerinden ziyade biraz Atletico Madrid döneminde çok büyük hayranı olduğum bir futbolcuydu ama nasip olmadı. Bu yaz da bakalım bizde nasıl ukdeler bırakacaklar içimizde, nasıl hayal kırıklıkları bırakacaklar basın. Ha, bu arada böyle söylediğime bakmayın, ben de bir basın mensubuyum. Ajans Spor'da da çalışıyorum, habercilik yapıyoruz. Ya, tabii çok transfer haberine girmiyorum futbolda. Neden diye sorarsanız, yorumlamakta bir beis görmüyorum ama burada ben şöyle bakıyorum, o bambaşka bir network istiyor. Çok o toplara girmemekten yanayım ama dediğim gibi takımların yeni transferlerin hepsini YouTube kanalında da yazın değerlendireceğim. Dediğim gibi birçoğu zaten genelde takip ettiğim oyuncular oluyor. Şu an ismi geçenlerden en sansasyonel velhasıl soruyu toparlayıp bir yanıtlamak gerekirse Bernardo Silva diyebiliriz. Merhaba, Arsenal'ın Saliba olsun, Gabriel olsun bir süreç sonucu bu yapıyı inşa ettiğini söylüyorsunuz, savunuyorsunuz. 10 artı 4'e göre inşa edilen kadrolar var. Süreç önceden belli ama yanlış olduğunu düşünüyorsunuz. Fenerbahçe'nin kadrosu 10 artı 4'e çok yatkın. Ben 10 artı 4'e yanlış demedim ki. Sadece benim 10 artı 4'e yanlış dediğim nokta, burada yerli oyuncu piyasası çok artacak. Hem satın alma hem de kaşe olarak. Yoksa işte bu 22-23 yaş altı oyuncuların alınması vesaire, ben 10 artı 4'e çok yanlış bir şey söylediğimi hatırlamıyorum. Velev ki, ya da velev ki demeyeyim, eğer söylediysem de hatırlatabilirsiniz. Yani direkt ifade ederim, hiçbir problem değil. Bir yanlışımız varsa ondan da kaçacak, saklanacak halimiz yok. Hepimiz insanız neticede. Ama dediğim gibi ben 10 artı 4'e kuralı itibariyle yanlış demiyorum. Ben burada yabancı oyuncu kaşelerini düzeltiyorum. Yerli oyuncu kaşelerini. Kafa karıştı iyice o kadar oyuncu konuşunca. Hem bonservislere maaşları çok arttıracağını düşündüğüm için
biraz sıkıntılı buluyorum. Bu da kuraldan değil, biraz bizim ülkemizdeki ticaret anlayışından kaynaklı olduğu için yani.

0: anlaşılmasın. Yoksa dediğim gibi bu 23 yaş altı yabancılar bence gelmeli. İşte PSV'nin Ajax'ın çıkarttığı isimleri görüyoruz. Mesela Belçika'da Dünya Kupası kadrosuna alınmamış diye iki isim çok konuşuluyordu. Biri PSV'den Bakayoko, biri Ajax'tan Mika Gotz. 23 yaşında isimler ikisi de. Çok özel oyuncular mesela. Adamlar olmuş. Birden fazla senedir de oradalar. Biz de bulalım. Yani ben buna niye karşı çıkayım ki? Ya da daha çok yerli oyuncu oynatalım bu kurala binaen. Ya ben burada oyuncu yetiştirememekten, işte oyuncu yetiştirememek derken üç büyüklerde çok fazla genç oyuncuların süre bulamamasından, işte Trabzonspor 19 takımı için de söylemiştik aynısını geçen sene ikinci olduklarına. Bunlardan hep şikayet ediyorum ki yani bana çok en azından benim düşüncelerime tezat düşen bir şey yok. Yapılma şekli biraz eleştirilebilir. Belki evet kısa bir aramız varmış. WhatsApp hattımızı hatırlatalım. 0538 052 14 87 diyelim. Aramıza gidelim ardından tekrardan sizlerleyiz.
1: Ters köşe devam edecek. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Mark Liberovic. Şimdi THT.
2: Basketbolun kalbi Atina'da atıyor.
1: Payne'ın orta takı.
2: Euroleague'de Final Four heyecanı nefes kesen maçlarla Esport ekranlarında başlıyor. Sezon boyunca süren rekabetin ardından Avrupa'nın en güçlü 4 takımı şampiyonluk için parkeye çıkıyor. İlk yarı finalde son şampiyon unvanıyla sahne alan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, normal sezon lideri Olympiakos'la final bileti için cuma akşamı 18'de karşı karşıya geliyor. Diğer dev randevudaysa Hapoel'i geride bırakan İspanyol ekolü Real Madrid, 5 maçlık unutulmaz serinin ardından Panathinaikos'u eleyen Valencia'yla saat 21'de kozlarını paylaşıyor.
3: Maç başlayabiliriz.
2: 2026 Final Four heyecanı Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
0: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
5: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
6: Dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
7: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
8: Radyo Spor!
9: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Ters Köşe devam ediyor.

Evet, ters köşede kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Bu çağa kadar sizlerleyiz. Bugün saat 10-11.30 arası. Sevgili Aygün Özpey'in yokluğunda bugünlük ben varım. Tanımayanlar için ben de Burak Alaca bu arada. Gerçi yayının başından beri muhtemelen dinleyen bir sürü dinleyicimiz var. Halen okunmamış bir sürü mesaj var. Sevgili Ozan Demir bir mesaj atmış. Bunu okumak isterim. Ozan abiye de buradan selamlar, sevgiler. Şimdi katılabildim yayına. Konusu geçmiştir belki ama ben Arsenal'ın şampiyonunun önümüzdeki 2 senede de süreceğini düşünüyorum. Çünkü City-Liverpool yapılanma sürecinde olacaklar. Akıllı 2-3 transferle önümüzdeki 2 seneye ambargo koyabilir diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bir Gunners olarak? Bu çok güzel bir mesaj ya. Beni mutlu etti açıkçası. Ayrıca doğum gününü 74. defa kutlarım. Sir Burak Alaca demiş. Buradan sevgili Ozan abiye teşekkür ederim. Ağzından bal damlıyor. Yani burada o 2-3 transfer kim olur? Yazın göreceğiz, onları da konuşuruz. Mesajlara bir bakalım. Dediğim gibi burada takımınızın transfer gündeminde eğer merak ettiğiniz oyuncular varsa şayet konuşalım. Biraz transfer, aslına bakarsanız yani normal sezonda sürekli hakem konuştuğumuz için futbolun ötesinde ben transfer dönemini seviyorum. Hep söylemişimdir. Yani çok spekülasyon çıkıyor. Çok inandırıcı da olmayan şeyler de çıkıyor. Bu biraz hem yönetimlerde baskı oluşturuyor hem kamuoyunu yanlış yönlendiriyor. Bu konuda hep eleştirmişimdir. Hiç şeyim yok yani, o konuda politik davranmıyorum ama dediğim gibi hakem konuşmaktan iyidir. Devam ediyorum. Hayırlı günler Rize'den Zeki. Şuraya bak Burak kardeşim. Balkona çıkmışım, televizyon sesini son ses açmışım. Çayımı yudumlayarak sizi dinliyorum. Uydudan dinlediğim için mecbur televizyon kullanıyor. Selamlar demiş. İnanılmaz bir yayla manzarası var. Şu an valla yerinizde olmak isterdim Zeki Bey. Yani programı siz yapsanız ben orada çay eşliğinde sizi dinlerdim. Onu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Keyfiniz bol olsun. Çok güzel bir manzaranız var. Türkiye'de bir takımın 14 eski yeni kongre üyeleri yöneticileri burada... Evet, dediğim gibi bu mevzu bahis geçen bahis operasyonunu ben daha doğrusu Dünya Kupası'ndan sonra olacağı iddia edilen bahis operasyonu ile ilgili konuşmayacağım. Dediğim gibi milli takım burada araya bir set olarak çekilmişken Dünya Kupası'ndan sonra konuşulacak bu, çünkü bu şu an Dünya Kupası'na kadar ben bunu konuşmayacağım. Hani içinde bulunduğum başka yorumcuların olduğu programlar olursa da orada da yorum yapmayacağım bu konu üzerine. Dünya Kupası'na kadar duracağım. Çünkü neden diye sorarsanız burada olacağı söyleniyor ama detaylarını bilmiyorum. Burada herhangi bir şey söyleyip birilerini töhmet altında bırakmak bana çok doğru gelmiyor. Yanlış anlamazsanız affınıza sığınıyorum. Bu benim tamamen görüşüm. Selamlar güzel insan. Malaga'dan Ertuğrul İlyasoğlu. Sesini duymak çok güzel. Arsenal'ın şampiyonluğu hayırlı olsun ama özellikle David Raya faktörüne de dikkat çekmek istiyorum. Premier Lig'de 3 sene üst üste en iyi kaleci seçilmek inanılmaz bir istikrar. Seviliyorsunuz kardeşim demiş. Buradan Ertuğrul abiye de selamlarımızı, sevgilerimizi ileteyim. Kardeşi İpek Hanım'la da hafta içi yüzle tanışma fırsatımız oldu. O da bir yazar. Buradan Benim Güzel Hastalıklarım kitabını da tekrardan sizlerle paylaşmak isterim. Gerçekten zor zamanlar geçiren herkese çok güzel bir umut ışığı oluyor. Kendi karanlıkta hisseden herkese çok güzel bir umut ışığı oluyor İpek Hanım. Dediğim gibi Benim Güzel Hastalıklarım kitabını da önermek isterim. Tanıştım da bu arada, gerçekten çok pozitif enerjisi olan, çok da kıymetli bir insan. Ertuğrul Bey'le de o gün görüntülü konuşma imkanımız oldu. O da beni mutlu etti. Yani Raya'ya değinmek gerekirse de Premier Lig'de tarihte çok büyük kaleciler oldu. Petr Cech, işte yakın geçmişten Edwin van der Sar. Daha önce oraya ekleyebileceğimiz farklı farklı bir sürü isim vardı ama Raya'nın yaptığı gerçekten çok ekstra bir başarı oldu. Bunun günün sonunda şampiyonlukla taşlanması da güzel. Bakalım yani bir Arsenal sempatizanı olarak onu da şunu da söylemek lazım. İnşallah şampiyonluğa ilgili de taşlandırırlar. Merhaba Burak Bey. Almanya'dan Abdülhalit Karababa. Freiburg'u tanıyorsam bugün 4-1-4-2 alır. Beşiktaş Stefan Kuntz seçeneği değerlendirmeli, saygılar demiş. Stefan Kuntz Hamburg'dan galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Sıkıntılı durumlarla ayrılmıştı. Bilmiyorum güncel durumunu. Bu arada Kuntz da bir efsanedir. Yani İpek Hanım eskiden anlatıyordu işte. 90'larda Fulya Tesis'in antrenmanlara giderdim diye işte. O dönem liseden çıkıp. Stefan Kuntz, işte o dönemki yerli oyuncular, Metin Ali Feyyaz üçlüsü, diğer yerli oyuncular hepsi, çok güzel bir ortam vardı orada. Taraftarlarla da arası çok iyiydi. Kuntz'u da çok severim diyordu. Kuntz ismi şimdi oradaki sohbetimizi hatırlattı. Freiburg tarafına bakacak

0: olursak da rakip çok dişli. Yani daha iyi bir kadrosu olup olmamasını geçtim. Orada Emery gibi bir kupa canavarı var. Kolay değil. Kolay değil ama tek maç olduğu için. Daha önce mesela yakın geçmişte bir Rangers Frankfurt maçında işte Top Möller'den önceki şu anda Crystal Palace çalıştıran Oliver Glasner bir UEFA Avrupa Ligi almıştı bir Alman takımıyla ama bugün Aston Villa'yı biraz önde görüyorum. Yani dediğim gibi Freiburg çok pozitif bir takım. Celta Vigo serisinde bayıldım Freiburg'a. Yani İspanya Ligi'nin baş altı takımlarından bayağı iyi olan bir tanesini 2 maçta 6 golle elediler. Yani sezon genelinde de oynadıkları futbolu beğeniyorum. Yani Avrupa'ya orada da katılmaya çalışıyorlar şu an Almanya Ligi'nde. Daha doğrusu Almanya Ligi noktalandı. Bir tabloya tekrardan bakmak lazım. Güzel bir maç olacaktır. Gollü bir maç olmasını da bekliyorum ama dediğim gibi Emery gibi bir turnuva hocası varken burada Aston Villa'yı bir adım öne çıkartmamak çok kolay değil. Onu bir söyleyelim. Almanya Ligi'nde ligin sonu itibariyle evet Freiburg UEFA Konferans Ligi'ne katılım hakkı kazandı. Doğru Avrupa yarışında şekilde başarılı noktalar. Tabii bugün iyi bir sonuç almaları aldıkları takdirde de Şampiyonlar Ligi'ne gidecekler. Bakalım görelim. İnşallah güzel bir maç olur. Yani bilet çok aradım bulamadım. O beni çok üzen detaylardan biri oldu. En azından izlerken seyir zevki anlamında yüksek bir maç olmasını umuyorum. Sevgili Ozan abi mesaj okumuş, yayında mesaj atmış, yayında söyle diye atmıyorum diye ama bir okumak isterim. Arda Güler Arsenal yapsa Mesut Özil efekti olur, keşke yapsa demiş. Yani şeyi bir düşündüm, Zubimendi, Declan Rice, Arda Güler hakikaten çok iyi olur. Yani o orta saha zaten taş gibi, adam yiyen cinsten bir orta saha. Teknik kapasitesi de bence hem Zubimendi'nin hem Declan Rice'in pozisyonlarının çok ötesinde ama bir de kreatif olarak oraya Arda Güler gibi kilit açıcı bir isim atarlarsa bence Gökeres'in de performansını çok ciddi etkiler. Çok da güzel olur. Öyle söylentiler de var. Yani inşallah Arda Güler'le Mourinho'nun yıldızı barışır. Eğer orada çok doğru sinerji sağlanamazsa, Arda'yı seneye rotasyona doğru konumda görmeyeceksek ben de Arsenal'a gitsin isterim. Devam ediyorum. Merhaba, iyi yayınlar. Antalya'dan Mustafa, Galatasaray taraftarıyım. Sizce Galatasaray hangi bölgelere transfer yapmalı? Beşiktaş için ben de Sergen Yalçın'ın devam etmesi gerekirdi diye düşünüyorum. Hocaya ne verildi ne alındı ki bence şu pozisyonda başarılıydı demiş. Saygı duyuyorum. Galatasaray için de bir yorum yapmak gerekirse. Burada Van Dijk ismi falan konuşuluyor ama ben Abdülkerim Davinson Sanchez ikilisini bozmazdım. Ha belki burada Şalay eğer kalır mı gider mi bilmiyorum. Bir sağ beke tekrardan Sacha Boybeck rotasyon genişletmek adına alınabilir. Sol tarafta 10+4 kuralında Eren Elmalı çok kıymetli olacak bence. Yine Jakob sağlıklı kaldığı denklemde iyi bir sezon geçirdi. Ben burada Galatasaray'a mutlak ihtiyaç gördüğüm iki pozisyon var. Bir 10 numara pozisyonu. Bu sene orada çok hibrit çözümler üretmek zorunda kaldı Okan Hoca. İşte Yunus oraya devşirdi zaman zaman. Sarayı ileride değerlendirdiği oldu ama net Mertens gibi bir 10 numara lazım. Ki ben Griezmann'ın eğer Amerika'ya gitmese bu efekti yapabileceğini düşünüyordum 1-1,5 sene. Brandt ismi konuşuluyor. Çok da beğendiğim bir oyuncu. Galatasaray'a ciddi kalite ve tempo katacaktır. Yani Brandt teknik kapasitesinin yanında çok da tempolu bir oyuncu çünkü. Bir 10 numara lazım, bir de rotasyona santrfor gerekiyor bence Osimhen'in arkasında Icardi de ayrılacaksa. Ve bu sene Osimhen'in olmadığı denklemlerde bu ön alan baskısını kuramadığı için ne kadar zorlandığını gördük Galatasaray'ın Osimhen'siz formatta. O yüzden burada yine biraz daha Icardi gibi teknik servis özellikleri olan, zaman zaman 10 numarada da iyi oynattı hoca biliyorsunuz Icardi'yi. Bir oyuncudan ziyade ben atletizm seviyesi yüksek, pres gücü yüksek bir oyuncu olması gerektiğini düşünüyorum orada backup'ın. Onu da şu yüzden söylüyorum. Hani tabii farklı planlara oynayabilmek de önemli ama Galatasaray'ın A planı üzerinden çok başarılı olduğunu söylemek lazım. B ve C planları genel itibariyle Galatasaray'ı çoğu zaman, bu sezon özelinde söylüyorum, hüsrana uğrattı. O A planı daha sağlamlaştırıp yani Osimhen harici bir isimle doğa planını uygulayabileceği bir düzleme geçmesi gerekiyor Galatasaray'ın. Bence o yüzden dediğim gibi bir de rotasyona güvenilir bir santrfor hamlesi yapılması gerekiyor. Bana sorarsanız yani gidecek oyuncuları bilmeden söylüyorum. Bir 10 numara bir santrfor bence elzem. Ya derseniz ki savunmada rotasyonun genişlemesi gerekiyor. Ben seneye Singo'nun mesela stoper olarak değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Bu sene çok sakatlık problemi yaşadı. Belki bir stoper takviyesi olabilir ama dediğim gibi oradaki ana tandem bozulmasa da Galatasaray yine bence başarılı olur diye bu şekilde mesajınızı yanıtlamış olayım. Denizli'den Emre selamlar. Beşiktaş için hoca önerim Samsunspor'un eski hocası Thomas Rice. Samsunspor'u Avrupa'da da oynattı. Bence makul hem ekonomi olarak hem de adaptasyon açısından. Yani Alman ekolüne geçirecekse Top Möller, Tedesco gibi isimleri yanına Thomas Rice da listeye eklenebilir. Evet ama burada tabii büyük takım deneyimi de önemli. Neden diye sorarsanız. Ya Thomas Rice bence çok iyi bir hoca ama Büyük takımların beklentiye binaen kamuoyu baskısı çok fazla oluyor, taraftar baskısı çok fazla oluyor. Bunu en azından biraz pratik edinmiş biri olması lazım. Yani kötü sonuçlar alındığında da bir şekilde orada dimdik durması lazım. O yüzden biraz daha tecrübeli bir isme gidilebilir diye düşünüyorum. Günaydın Burak Bey, Nihat Çetin ben. Fenerbahçe'nin teknik direktörü sizce kim olmalı? Öncelikle şunu bir söyleyeyim, yerli mi yabancı mı olmalı? Yani ben yerliden yanayım. Ya çünkü burada diyorum ya, yeni bir proje, yeni bir yapılanma yapmalı bazı takımlar diye. Fenerbahçe'nin buna çok fazla tolerans gösterecek vakti yok gibi düşünüyorum. Hani taraftar nezdinde de işte sürekli tekerrür eden son 2 yıldır seçimler görüyoruz. Teknik direktör değişimleri görüyoruz. Fenerbahçe'nin artık nokta atışı. Yani yabancı olacaksa da mesela Conte gibi takımı krizden şampiyona sürükleyecek bir hoca lazım. Mesela Conte de bir şampiyonluk hocası değildir. Bakıyoruz Juventus'tan 3 sene şampiyon olduktan sonra kendi isteğiyle ayrıldı. Inter'den şampiyon olup kendi ayrıldı. Napoli'de şampiyon yaptı, 2. senesinin sonunda ayrılacak. Tottenham'da 2. senede, Chelsea'de 2. senede ayrıldı. O biraz da kriz anındaki belirsizlik içerisindeki takımları o dönem tekrardan bir şaha kaldırıyor. Ama süreç hocası değil, sonuç hocası Conte. Fenerbahçe sonuç için yabancı olarak düşünüyorsa, eğer adaysa Conte'ye gidebilir. Yerli olarak da Aykut Kocaman ismi çok konuşuluyor. Pek fazla başka bir alternatif de yok. Ki genel kanının aksine ben Aykut Kocaman ismine soğuk değilim. Ya diyeceksiniz uzun yıllardır takım çalıştırmıyor. Başakşehir döneminde çok başarılı gözükmedi. Evet ama bir, camianın dinamiklerini çok iyi biliyor. İki, Aykut Kocaman futbol seyir zevki olarak çok sevilmez ama pragmatik bir futboldur. Sonuca da gider. Doğru kadroyla ben Aykut Kocaman'ın şampiyonluk getirebileceğini düşünüyorum Fenerbahçe'ye. Bu söylediğime çok karşı çıkan olabilir. Hepinizin de görüşlerine saygı duyuyorum. Bu tamamen naçizane bir değerlendirme, öyle söyleyeyim. Yani aksi bir fikriniz varsa da saygı duyuyorum. Bana sorarsanız böyle, yabancı gelecekse de gelecek isimler için ben başa Conte'yi yazarım mesela. Bilmiyorum çok kolay olur mu olmaz mı ama dediğim gibi krizdeki takımları alıp kısa sürede en rahat sonuca ulaştıran hoca Conte'dir. Orada da süreç olmaz. Yani genelde 2. sene sonunda Conte ile yollar ayrılır ama acil bir çözüm istiyorsa Fenerbahçe Conte doğru isim olabilir burada. Sayın hocam günaydın, ben Gaziantep'ten Mustafa Alman. Alman ekolü diyorsunuz, Beşiktaş'ın elimizde var Alman ekolü Nuri Şahin. Hem Alman ekolü hem de Türkiye'de çalışıyor, Türkiye'yi tanıyor. Bence aradığımız kişi tam Nuri Şahin, güzel olur diye düşünüyorum. Valla Nuri Şahin'in güzel olabileceğini ben de düşünüyorum. Yani genç bir hoca, modern oyuncu iletişim konusunda geçmiş kuşaktaki hocalara göre daha pozitif olduğunu düşünüyorum. Başakşehir'de çok da iyi bir futbol oynattığını düşünüyorum. Yani sözleşmesi devam ediyor ama yapılabilirse çok kötü bir hamle olmaz bana sorarsanız. Burada ben de karşı çıkmam. Türkiye'de şampiyonluk hücumdan geçer. Beşiktaş'ın kesinlikle Jorge Jesus'u getirmesi lazım. Hedefe hızlı gidersin demiş. İyi bir ekleme olabilir. Bir de bu adaptasyon sürecinden sürekli bahsediyorum ya. Jorge Jesus Türkiye Ligi'nde bilen bir hoca. Yani olsa iyi olur. Fenerbahçe için de iyi olur bu arada Jesus. Hoş geldin güzel kardeşim. Burak ben. Burak kardeşim. Savaş ben. Fenerbahçe ve Beşiktaş mevcut kadroya göre mi teknik adama bakıyor yoksa başkana göre mi? Ne, mevcut kadroya göre Fenerbahçe bakabilir ama Beşiktaş bakamaz bence. Beşiktaş'ın kadrosunda çok eksikler var. Beşiktaş önce teknik direktöre bakıp sonra kadroyu bir şekilde revize etmeli. Fenerbahçe mevcut kadroya göre bakabilir. Çünkü bir iki dokunuşta Fenerbahçe tekrardan tıpkı bu sene olduğu gibi şampiyonluk yarışına dahil olabilir. Dediğim gibi Beşiktaş yönetimin beklentileri doğrultusunda Fenerbahçe kadroya göre bakabilir diye düşünüyorum. Burada da mesela farklı bir görüş var, okuyalım. İyi günler Burak Bey. Ben Almanya'dan Seyfettin. Fenerbahçe taraftarıyım. Bizim Türk Ligi'nde proje veyahut proje takımı olmaz. Türk taraftarları bir maçta antrenörü veya futbolcuyu yerin dibine sokabiliyor. Bir maçta göklere çıkarabiliyor. Misal İsmail Kartal'a. İkinci sene şansı verilseydi belki Fenerbahçe şu ana kadar şampiyon olmuştu, ya da Tedesco. İkinci sene şansı bulsaydı belki seneye şampiyon olabilirdi ama Fenerbahçe taraftarı olarak yine kupanın ardından el sallayacağız. Görünen köy kılavuz istemez demiş. Ya bu Conte isminde mesela vurgu yaptığım nokta buydu ya. Kriz anında çabuk sonuca gidebilir diye. Ya yani böyle isimlere bakılabilir. Süreç hocası şu an çok ihtiyacı olan şey değil Fenerbahçe'nin. Burada benzeri bir fikirdeyim sizle. Hayırlı günler. Ben Beylikdüzü'nden Mehmet Akıncı. Fenerbahçemizin transferleri hakkında bilgi verirseniz çok mutlu olurum. İyi günler, iyi çalışmalar. Sizleri dinliyorum demiş. Selamlar, sevgiler. Ciras isminden bahsetmiştik. Şimdi bir Andre Roberts'ın ismi konuşuluyor yine. Sol bek için. Tabii seçimi bekler mi o karar? Andre Roberts'a çok talep görebilecek bir oyuncu bilmiyorum ama tecrübesiyle ve Archie Brown'a nazaran, işte Kostić'ten sonra Fenerbahçe bence bunu çok aradı. Çizgiye basıp orta açma becerisiyle birlikte Fenerbahçe hücumuna boyut katacaktır. Yani burada Beşiktaş da mesela bu sıkıntıyı çok yaşadı Mourinho gelene kadar. Artık modern futbolda kanat oyuncuları genelde ters ayaklı oluyor. Mesela sağ ayaklı oyuncuların sağ kanatta, sol ayaklı oyuncuların sol kanatta oynadığını görmüyoruz. İçe kat ediyorlar. Burada çizgiye basan, çizgiyi kullanan bekleriniz yoksa, orta kabiliyeti olan bekleriniz yoksa oyun çok daralıyor. Merkezde çok sıkışıyor. Ya Kostić'in bu konuda ne kadar Fenerbahçe'de bypass etkisi yarattığını görmüştük. İşte Beşiktaş da mesela. Zaten solda sezonun genelinde Elbilal Ture oynadı. Bir forvet oyuncusu, sol forvet gibi oynuyor. Çerni içe kat ediyordu. İlk yarıda Beşiktaş hücumları ne kadar, Mourinho gelene kadar statik olduğunu görmüştük. Oyunu enine genişletmek adına bence çizgiye basacak orta kabiliyeti olan bekler önemli. Burada Andre Roberts'ın Fenerbahçe'ye bence fayda sağlar. Öte yandan Archie Brown'a Jadon Osterwolde'ye de teklifler olduğu söyleniyor Avrupa'dan. Onların da durumunu bekleyip görmek lazım. Merhabalar, iyi programlar. Ben Trabzonspor taraftarıyım. Adım Mehmet Öner. Bir konuyu merak ediyorum. Trabzonspor finale gelene kadar Türkiye Kupası'nda 8 maç oynadı. Bu maçların 5 tanesini deplasmanda oynadı. Buradaki sistem neye göre belirlendi? Çok merak ediyorum. İyi günler denmiş. Ama mevcut Türkiye Kupası formatını beğenmiyorum ya. Bir mantığı nedir bilmiyorum ama. O yüzden bekleyip görmek değişim olacak mı bekleyip yazı görmek lazım. Orada çok tutarlı bir format olduğunu düşünmüyorum. İşte deplasmanda oynadı diyorsunuz. Diğer takımlarda mesela finale kadar çok fazla iç saha maçı oynayan takımlar oldu ya da turnuvada gittikleri yere kadar. Bunun mantığı nedir? Grup aşamasındaki yere göre zannediyorum ama tek maçlı eliminasyon sisteminde çok makul bulmuyorum bu tercihi. Öncelikle onu da söyleyeyim. Günaydınlar diliyoruz Radyo Spor ailesine diye Dursun Türker yazmış bizlere. Arda Turan Beşiktaş haber başlığını paylaşmış. Bahsetmiştik zaten. Yani ben dediğim gibi pozitif karşıladığım gelişmelerden biri. Burak Bey merhabalar. Son ütücü Ahmet. Öncelikle bir Fenerbahçeli olarak Galatasaray'ı şampiyonluğundan dolayı tebrik ediyorum. İkinci olarak da Fenerbahçe'nin bu sene transferde nerelere takviye yapması lazım? Santrfor. Sidiki Şerif'in durumuna göre belki ikinci bir santrfor. Burada bunun yokluğunu bu kadar çekmişken artık pamuk ipliğine bağlı olmaması lazım. Bence bir kanat rotasyonuna yine kalifikasyonu yüksek bir oyuncu lazım. Yıldız topa basabilen bir oyuncu lazım. Çünkü Kerem Aktürkoğlu da Sidiki Şerif de biraz daha kanat forvet durumunda. Tipik kanat oyuncuları. Yani burada Tadiç gibi topa biraz daha bastığında orada farklı bir oyun kurucu, yaratıcılık, farklı bir akıl olabilecek bir kanat oyuncusu lazım bence bir kanat forvetin yanına. Öte yandan bence bir sol stoper hamlesi lazım. Bir sol bek, Semedo ayrılacak muhtemelen, bir de sağ bek lazım. Fenerbahçe'nin aslında çok iyi bir iskeleti var ama bence net 4-5 hamleye ihtiyaç var. O konuda bir şüphe yok diyelim. Kısa bir aramız varmış, ona gidelim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
1: Ters köşe devam edecek. Reklam. Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Arabanı arabam.com'a değerinde Trink sat.
2: Radyo Spor. Umran Oto Ekspertiz. Avrupa basketbolunun zirvesi EuroLeague'de Final Four zamanı. Devler Atina'da kupanın peşinde. Cuma 18 Olympiakos Fenerbahçe Beko. Cuma 21 Valencia Real Madrid. Final maçı Pazar 21'de basketbolun dev sahibi Esport Plus'ta.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ters köşe devam ediyor.
0: Evet, ters köşede kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Kaldığımız yerden devam edelim. Devam edelim. Burak Bey günaydın. 10+4'ü tartışacağımızı hepten kaldırsın Feda.

Operasyon yasaklasın yabancıyı da kafamız daha rahat olmaz mı demiş Cahit Aydaş, sevgili Caner Aydaş. Aydaş familyasından Cahit abi bizlere yazmış. Buradan selamlar sevgiler kendisine de. Ya bu yabancı kuralları birçoğu ülkede yok ya. Ya da şöyle mesela Premier Lig'de de var ya gelecek yabancıların belli bir süre zarfı içerisinde milli takımında falan oynamış olması lazım. Hani kalifikasyon odaklı kurallar var ama şeyi görmüyoruz genel itibariyle. Sayıyı kısıtlayan çok fazla kural her yerde görmüyoruz. O yüzden üzücü. Yani ben 10 artı 4 kuralına çok negatif bir eleştirim yok amaç olarak ama uygulama olarak eleştiriler var dediğim gibi. Yani yabancı kuralını ülkemizde biraz suistimal ediliyor ya. Yani dediğim gibi yerli oyuncuların hemen piyasası artıyor. Genç oyuncu almaya kalktığınızda burada doğru isimleri getirmek Türkiye'ye çok kolay olmuyor. Maliyet artıyor. 23 yaş altı yabancı oyuncular için bahsediyorum. Yani biraz uygulaması sıkıntılı maalesef. Savaş Bey yazmış. Beşiktaş için Maestro ve Romulo nasıl olur? Yani olayı tam varken ben Maestro'ya gitmezdim. Romulo da gelmez diye tahmin ediyorum. Yani Leipzig'de fena bir sezon geçirmedi. Gelecek dönemde Leipzig'in üzerinden iyi gelir elde etmesini bekliyorum. Romulo Cardozo'nun. Bursaspor'da yıldızı parlayan kanat oyuncusu Ertuğrul İdris Fırat olabilir. Büyük takımlara karşı 30 maçta 15 gol attı. Barış Alper etkisi yapabilir mi? Melih Karlık. Yani yapabilir. Barış Alper Yılmaz'ın da Kerem Aktürkoğlu'nun da alt liglerden geldiğini hatırlatmak lazım ama hani bana derseniz ki transfer olsun ben Bursaspor'la Süper Lig'e çıkmasını daha iyi buluyorum. Ya Bursaspor çok büyük bir camia. Diyoruz ya büyük takımlarda Barış Alper etkisi yaratır mı? Bursaspor büyük bir takım. Şu an sadece o hak ettiği noktada değil. Bursaspor'da bilmiyorum şu an ilgi vardır muhakkak dediğiniz gibi ise şayet ama ben Bursaspor'da kalıp Süper Lig'e çıkmasını tercih ederim. Burada iyi oyunculara ihtiyacı var Bursaspor'un. Bazı isimler de dönüyor işte. Aboubakar bunlardan biri mesela. Bakalım. Selam abim. John Duran'da 30 gol atıyordu demiş. Gencay Guli. Ben John Duran'ı geldiğinde çok eleştirdim bu arada. Burada birçok kişiyle de karşı karşıya geldim bu konuda. Yani karşıt fikir anlamında söylüyorum. Ben John Duran'ın çok dağınık bir oyuncu olduğunu söyledim. Fenerbahçe'nin net bir isme ihtiyacı olduğunu söyledim bu kadar genç bir oyuncu yerine. Maç içinde çok kaybolduğunu söyledim. Ritim bulmadığı sürece çok eksi yazabileceği bunların hepsini söyledim. Hatta sevgili Ozan Öztürk'e buradan selam olsun. Ara transferde tam 6 ay sonra John Duran geldikten bana sen bunları söylemiştin diye teşekkür de etti. Yani Gencay Bey beni pek dinlediğinizi zannetmiyorum ama bugüne kadar ben John Duran 30 gol atar demedim diyenlere yazabilirsiniz. Mengen Baba Hızır Köyü'nden Uğur Pekşen'den sevgiler. Liverpool'un yavrusu 2 haftalık minicik kedisi Arsenal. Yani tarih olarak Liverpool çok büyük bir kulüp ama yani Klopp gelene kadar da orada da tıpkı Arsenal'da olduğu gibi karanlık bir çağ vardı. Liverpool'da o kadar şu an yakın dönem için ulvileştiremiyorum üzülerek. Şampiyonlar Ligi falan aldılar bu arada saygı duyuyorum ama orada bir işte City gerçeği var. Chelsea de birden fazla kez Şampiyonlar Ligi aldı falan. Yani Premier Lig zaten bunun bir ligin gerçekliği bu. İyi yayınlar. Aykut Hoca ve Volkan Hoca'nın birlikte çalıştırdığı bir Fenerbahçe nasıl olur? Ayrıca transfer sezonunun incisi bence Adil Demirbağ olur. Çok iyi bir sezon performans gösterdi. Ki milli takım hedefinden de bahsetmişti Adil Demirbağ. Beğendiğim bir oyuncu. Büyük takımlara bir atılım yapabilir. İyi yayınlar. Beşiktaş için Davidaşvili hakkında yorumlar yapar mısınız? Evet. Zuriko Davidaşvili. Saint Etienne de forma giyiyor. Saint Etienne şu an bir play-in maçı oynayacak. Fransa Ligi 2'de. Üçüncü bitirdiler normal sezonu. Nice'le oynayacaklar. Kümede kalıp kalmayacakları burada belli olacak. Bu tabii transferin olabilitesini ve maliyetlerini çok etkileyecek bir detay. Neden bunlardan bahsediyorum? Sebebi bu. Oyuncu özelliklerinden bahsetmek gerekirse Zuriko Davidaşvili. Dün bu arada Twitter hesabımdan, X hesabımdan da oyuncuya bir inceleme yazdım. Burak Alaca hesabından bakabilirsiniz. 25 yaşında Lig 2'de bu sezon 29 maçta 14 gol 5 asistlik bir performansı var. Yani Saint Etienne çıkarsa ki çok köklü taraftarı olan da bir kulüptür. Sezonun kahramanı olacak Saint Etienne adına. Ters ayaklı bir kanat oyuncusu tahmin edersiniz ki günümüzde zaten neredeyse bütün kanat oyuncuları böyle. Sol kanat oynuyor. Dar alan becerisi yüksek, patlayıcılığı yüksek, dikey anlamda süratli de bir oyuncu. Burada önceliği tabii ki biraz daha skor olan bir isim. Yani işte az önce bahsettiğim profil vardı ya Tadic gibi, Gezal gibi topa basıp orada yaratıcı bir, kreatif bir başka seçenek olmaktansa, kanat oyun kurucu olmaktansa biraz daha skorer bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Özel de bir isim bu arada bana sorarsanız. Eksi denebilecek noktaları topu çok fazla ayağında tutuyor ve fiziksel maçlarda kapalı savunmalara karşı istediği alanı bulamadığında biraz statikleşmeye başlayan, performansı düşebilen bir oyuncu. Zuriko Davidaşvili ama dediğim gibi sol kanatta

0: iyi de bir sol bekle birlikte doğru alanları bulursa çok ciddi etki yaratabileceğini düşünüyorum. Ben Davidaşvili isminin Beşiktaş'ta teknik kapasitesi çok yüksek bir oyuncu. İyi de bir şutör bu arada. Yani transfer nasıl biter derseniz 6 milyona Bordeaux'dan almıştı kendisini. Saint-Étienne zannediyorum 10-15 milyon bandında transfer bitebilir. Burada ama dediğim gibi Saint-Étienne'in Lig 1'e çıkıp çıkmayacağı belirleyici olacak. Eğer çıkarlarsa şayet dediğim gibi hem köklü bir kulüp olmanın verdiği ağırlıklı hem de olacak farklı taleplerden ötürü biraz tok satıcı oynayabilirler ama eğer Nice orada bir şekilde Saint-Étienne'i elemine ederse Beşiktaş'ın daha rahat bir transfer olabilir. Velhasıl özel oyuncu katkı verebilir. Skorer, patlayıcı, dar alan becerisi yüksek. Süratli bir oyuncu. Fiziksel olarak da biraz bence handikaplı. 1.75 boyunda bu arada onu da söyleyeyim. Yani ağırlık merkezi yere yakın olduğu için dengeli bir oyuncu. Temaslı oynayabiliyor ama dediğim gibi çok fiziksel maçlarda biraz yıprandığını, gardını düştüğünü görebilirsiniz. Devam edelim. Burak Bey, doğum gününüz kutlu olsun. Erol Bulut Antalyaspor teknik direktörü iken Başakşehir maçından sonra casusluk yapıldığını, Başakşehir'in içeriden bilgi aldığını söylemişti. Bu durum neden soruşturmaya girmiyor? Bence bir yaptırım olmalı demiş Göztepe'li Hayrettin. Yani aynısını şimdi Championship'te gördük biliyorsunuz. Southampton'ın yardımcı antrenörlerinden birinin Middlesbrough antrenmanını video aldı ortaya çıktı ve Championship playoff'undan elimine edildi. Southampton, Hulstin'in rakibi sevgili Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hulstin'in rakibi. Middlesbrough olacak. Burada bir yaptırım olur mu? Bu olayların ispatı var mıdır bilmiyorum. Mesela Southampton'da bu antrenmanın videosunu çeken asistan koçun görüntüleri boy boy var. Dediğim gibi bir yaptırım olur mu bilmiyoruz. Bernardo Silva Galatasaray'la anılıyor. Fenerbahçe transfer çalımı yapar mı? Olabilir yani tarih boyunca bunları hep görmüşüzdür. İşte Galatasaray'da Zaha tarafında, Fenerbahçe'de yakın geçmişte yine Szymanski'de vesaire görmüştük. Bunlar olabilir. Burak kardeşim, Kocaeli'den Bülent, nöbetçi golcü olarak görevinin başındasın. El birliğiyle Arsenal'ı şampiyon yaptık. Sıra Fenerbahçe, Beko'da. İyi yayınlar, seviliyorsunuz demiş. Buradan Bülent Bey'e de selamlar, sevgiler. İnşallah Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluğundan da burada uzun uzun bahsetmek nasip olur. Gerçekten çok istiyorum. Bunu da Doğan Bey, burada iki spor yorumcusunun adını geçirmişsiniz. 10.55'te adınıza da bir bakayım. Mecit Ademoğlu. Doğan, hani buraya mı yazmak istediğinizi bilmiyorum. Ben Burak Alaca öncelikle. Spor yorumcuları ile ilgili de spesifik isim vererek, hedef göstererek burada çok konuşmayı tercih etmiyorum. Neticede meslektaşımdır. Ki bahsettiğiniz isimler yaşça da benden büyük. Yani aynı bakış açısında olmayabiliriz ama saygı duyuyorum. Dediğim gibi hem yaşa binaen hem tecrübeye binaen. Ben farklı bakıyorum genel itibariyle yaptığım işe ama burada dediğim gibi spesifik isimler üzerinde yorum yaparak hedef göstermeyi doğru bulmuyorum. Beşiktaş'a isimden çok sabredilebilecek bir teknik direktör gerekli. En önemlisi bu artık. Yeter diyelim, 3 sene oldu. Hala değişen bir şey yok. Evet, yani bu sabredebilecekseniz şayet, ki ben de bir Beşiktaş taraftarıyım, edebileceğimi söyleyebilirim. Sabredilecekse bence de bir süreç teknik direktörüne ihtiyaç var. Sonuç değil süreç, bakın Slaven Bilic gibi. Hadi Beşiktaş'tan bir örnek verelim. Samet Aybaba gibi gidip işte Arteta örneğini vermeye gerek yok. Çok uzakta aramayalım. Samet Aybaba gibi, Bilic gibi burada Alman ekolü de mesela getirilebilir. Ona da okeyim ama sabredilecekse çok bu fikre sıcak bakıyorum. Ama sanmıyorum. Ya dediğim gibi yönetimin de kredisi iyice tükenmişken taraftarın çok o sabrı gösterebileceğini düşünmüyorum. Bilmiyorum. Keşke gösterseler. Sizce Beşiktaş'a Hugminson transferi olsa nasıl olur? Bence Oh'la beraber büyük bir katkı sağlayabilirler diye düşünüyorum. Yani MLS'te geçirdiği sezon geri götürmüş olabilir Hugminson'u. Geçen Inter Miami'nin Portland Timbers maçını izledim çünkü Messi var, Suarez var diye bir heyecanla. Hakikaten MLS'de yürüyerek futbol oynuyorlar. Yani ne bir tempo ne bir fiziksellik, yürüyerek futbol oynanıyor. Bütün MLS'ci yani o gün Inter Miami'li oyuncular üzerinde söylemiyorum. Ondan sonra çok affedersiniz, Türkiye'ye gelip çok büyük katkı yapması kolay mı bilmiyorum. Sör Burak Alacı, doğum günün kutlu olsun. Benim oğlumun da doğum günü. Bundan sonra hiç unutmam, mutlu yıllar demiş bir dinleyicimiz. Can Lafçı, çok teşekkür ederim. Sör Burak Alacı'ya benzetmesi de üstümüze yapıştı. Oğlunuzun da doğum gününü kutluyorum. Allah bağışlasın, inşallah sizle birlikte sağlıklı, mutlu, başarılı bir ömrü olur. Oğlunuzun da güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Can Bey, seneye United şampiyon. Buraya yazıyorum. Unutmayın, Mersin'den Emrah. Yani Carrick'le birlikte daha başarılı olacaklarını düşünüyorum ama hikaye şampiyonluğa gider mi, onu biraz yaz ayında hamlelere bakmak lazım. Bence çok eksik bir kadroları var. Yani hem tecrübe hem kalite olarak diğer tepedeki takımların gerisindeler. Üçüncü bitirmeleri de bence bu söylediğim şeylere binaen bence büyük bir başarı. Michael Carrick'i de burada takdir etmek lazım. Burak Bey, dörtlü finalde Valencia'ya çok düşük oran verdiniz. Olympiakos-Fenerbahçe maçının galibi bence Valencia ile oynar. Hele ki atıcılar gününde olursa şampiyon bile olurlar demiş Bilge Bey. Ne doğru bu arada. Valencia'nın bir sürpriz yapma şansı var. Bence Real Madrid'de eleyecekler. Atıcılar gününde olursa da bence şampiyon bile olabilirler. Yani sürpriz yapma şansı var işte sürpriz olarak nitelendirdiğimiz için. O yüzden söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Valencia'yı azımsadığımdan değil. Çok takdir ediyorum. Burak abi yorum yapmıyorum diyorsun. İyi güzel de. Mustafa Kemal Atatürk'ün ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim mottosuna ülkece aykırı davranıyoruz. Yani bu üzücü bir durum bu arada. Yani yanlış anlamayın. Benim yorum yapmama sebebim şey değil. Bu olmamıştır demiyorum. Bu işte, bahsettiğimiz mevzuda bu arada tekrardan açılması gündeme gelen bahis soruşturması Dünya Kupası sonrası. Olmamıştır demiyorum. Bence Atatürk'ün bu sözüne çok aykırı olduğumuz yorumunuz da çok doğru. Üzücü bir durum ama şunu söylemek lazım. Daha spesifik olarak isimler, kulüpler, şahıslar netleşmeden bir yorum yapmak doğru değil. Yani burada detaylar açıklandıktan sonra konuşmam değil. O zaten ikiyüzlülük olur. Burada kimseyi kolladığım, tuttuğum, kayırdığım yok. İlgilenmiyorum kimin ne yaptığıyla. Yanlışsa yanlıştır, doğruysa doğrudur. Ben buraya bu yüzden beni oturtuyorlar zaten ama dediğim gibi spesifik isimler çıkmadan şu şöyle olmuştur, lig tescillenmesi falan demek bana çok doğru gelmiyor. Naçizane ben yoksa ortadaki iddiaların çok hoş, çok tasvip edeceğimiz şeyler olduğunu asla savunmuyorum. Yanlış anlaşılmasın. İyi yayınlar Sergen Yalçın ve Serkan Recber'in bu sene üzerinde çok iyi çalışmaları vardı bence. Devam etmesi gerekti. Şimdi kim gelecek 2 sene sonra taraftar yine Sergen Yalçın diye tezahürat yapacaktır demiş. City'deki Silva, Lewandowski ve Manchester United'daki Bruno Fernandes Türkiye'ye gelir mi? Lewandowski bir ihtimal, Silva bir ihtimal, Bruno Fernandes 20 asist yaptığı bir sezonlardan herhalde Türkiye'ye gelmez diye düşünüyorum. Fenerbahçe'de Oblak ve Mehdat Muriç konusu nasıl değerlendiriyorsunuz? Oblak Avrupa'nın en iyi kalecilerinden biri. Aynısını Ederson için de söylemiştik ama Ederson özellik olarak farklı bir kaleciydi. Geldiği dönem de söylemiştim. Yani libero kaleciydi ama Türkiye'de libero kaleci ihtiyacı var mı? Yok bence. Genel ligimizdeki ve kulüplerdeki oyun anlayışına bakarak söylüyorum bunu. Oblak çok daha net bir isim bence. Mehdat Muriç de yani La Liga'da 21 gol kaydettiği sezonlardan bence özel de bir golcü. Yani bağlantı oynayabilen, skor özellikleri, elit düzeyde iyi bir bitirici, fiziksel gol sezgisi yüksek isterim. Yani Cirasi'den çok altta kalır bir yanı yok bence. İsterim. Bu şekilde değerlendireyim. Devam edelim, devam edelim. Süremizin de sonuna gelmişiz. Bir mesaj okuyarak kapatayım. Çok fazla mesaj kaldı. Özür diliyorum ama ya dediğim gibi çok kısıtlı bir süremiz var. Burak Bey, iyi yayınlar. Ben 2005'ten beri sıkı bir Arsenal takipçisiyim. Arsenal'ın yıllardır pahalı yıldız transferler yapmayıp bu sene çok pahalı harcama yapması bir yönetim değişikliği midir? İmkanı olduğu halde çok para harcamaması sinir bozucuydu. Kısa bir Gökereş yorumu rica edebilir miyim? Sizden Antalya'dan Ali Atay ben. Yani pahalı transfer yapmamak derken bu sene mesela Eze, Gökereş gibi isimler geldi. Demek ki eksik parçaları artık çok spesifik bir şekilde tespit edebildiler. Gökereş ilk sezonda eleştirildi ama total tüm kulvarlarda 21 gol attı. Bence adaptasyon anlamında Portekiz'den Premier Lig'e gitmek çok kolay değil. Çok farklı ligler. Ben iyi bir sezon geçirdiğini düşünüyorum bu anlamda. Ki Arsenal'ın da hücum anlamında çok kreatif bir takım olmadığını söyleyebiliriz. Çok fazla duran top golü buldular. Çok yetenekli oyuncuları vardı. Sakay'dı, Ødegaard'dı, Eze'ydi, Martinelli'ydi, Trossard'dı. Ya burada bir kreatif 10 numara atılırsa şayet ya da Ødegaard iyi bir sezon geçirirse golcünün arkasında daha iyi bir dönem geçirir. Bence ilk sezonu kabul edilebilir Gökereş'in diyelim. Evet bugünlük ters köşeden bu kadar. Yarın ben sizlerle olmayacağım. Zannediyorum sevgili Aygün Özipek geri dönüyor. Buradan kendisine de sevgilerimizi iletelim. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Ters köşe sona erdi.
2: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Hattrick'e hoş geldiniz.
3: Hattrick. Haftanın olayı hakemlerin konuşulmaması çünkü üç büyükler kazandı demiş. Mesela bence bu güzel bir tespit. Yani üç büyükler kazandığı sürece hakemler pek gündeme gelmiyor. Ama üç büyüklerden birinin canı yanarsa o zaman vay haline oluyor.
4: İşte pas yapabiliriz, geriye dönebiliriz, yana dönebiliriz. Bunlar oyun içinde var. Rakip kapanacak, işte sabırlı olacağız vesaire bunları söyleyince dedim ki bu maç böyle çok tempolu geçmez.
5: Biraz eski görüntüler ama tabii haliyle inanılmaz goller, inanılmaz asistler, çok acayip bir top çambazı. bazı kaosu en iyi yöneten zirveye yaklaşıyor. Ve bu oyunları yapan çok iyi isimler var, biliyoruz.

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi. Radyo Spor. Reklam.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
2: Radyo Spor. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankart'ı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
0: Radyo Spor. Reklam.
5: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
6: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
7: Herkese merhaba, Radyo Spor'da son düzgün sunduğu Foto Finish'teyiz. Ben Ufuk Çakır. Günün yarışlarını konuşacağımız programımıza başladık ama Malatya'da 5.6 büyüklüğünde bir deprem var. Etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletelim başta ve bugünkü yarışlarla ilgili görüşlerimizi paylaşalım ki bugün Elazığ ve İstanbul yarışları var. Elazığ yarışları için Menderes Avşar'a bağlanacağız. Onun görüşlerini alacağız. Elazığ'da da yağmurlu bir hava vardı sabah. Şu anda ne olduğunu, nasıl bir hava olduğunu ve pist durumunu Menderes'ten direkt öğreneceğiz. Menderes'e bağlanmaya çalışıyoruz tabii ki. Ama bu arada ben İstanbul'u yorumlayabilirim size. İstanbul'da da 8 koşulu bir yarış. İstanbul'da da 8 koşulu bir yarış günü var ve 8 koşuyu değerlendirelim sizler için. Menderes'e ulaştığımızda Elazığ'da ondan öğreniriz. Olmazsa ulaşamazsak artık onun görüşlerini, sitedeki görüşlerini, dün akşam ben yine görüşüp fikirlerini almıştım, onları aktarmaya çalışırız. Birinci koşu İstanbul'da bir şartlı 4 koşu 2000 metrede sentetikte koşulacak. 2 numaralı Raskan'la başlayalım yazmaya ki Raskan da AGF'de favori olarak çıkmış. Gökhan Kocakay'la start alacak bu Tamer'in oğlu temsilcisi. Son 2 yarışında çimde beklenen performansı gösteremedi. Gösteremedi ama sentetikte daha önce koştuğu yarışlar, özellikle hayatının ilk 4 yarışı oldukça başarılıydı. İlk 4 yarışında 3 birincilik, bir de ikincilik çıkarmıştı. Raskan bu sefer çok şanslı durumda ve kazanmaya yakın. Sentetikte 6 koşusu var, 3 birinciliği var. Dileyen Raskan tek yazarak da koşuya, güne İstanbul'da başlayabilir. İstanbul'da da aralıklı geçişli bir yağmurlu bir hava var ama pistler şu an için değişecek gibi değil. Yani çok bulutlu gözüküyor ama 3.4 ölçüldü sabah ama değişme şansı yok gibi. Yani geçiyor, gidiyor, yağmur yağıyor, geçiyor. Aralıklı yağıyor. Onun için devamlı bir yağışa dönerse o zaman farklı bir şey olabilir. Evet, biz İstanbul'a başlamışken Menderes'e bağlantıyı gerçekleştirdik. Menderes, hoş geldin.
8: Hoş bulduk Ufuk abi. İyi günler. Evet. Dinleyenlere selamlar, saygılar olsun.
7: Teşekkür ediyorum. Elazığ'da nasıl bir hava var Menderes? Nasıl durumlar Elazığ'da?
8: Elazığ'da sabahleyin zaten bir depremle uyandık. Malatya'da evet. Bir deprem olmuştu.
7: Evet, Malatya depremi sabah 9'da 5.6 büyüklüğünde, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik açılışta. Sen de hissettin mi orada?
8: Tabii biz de hissettik.
7: Sıkıntı yoktur ama atlarda veya hipodrom bölgesinde. Evet, bağlantıda tabii ki bir sorun var. Deprem bölgesinde.

0: bölgesi olması ve şeyle sesim geliyor Menderes. Menderes'e ulaşamıyoruz şu anda. Devam ederiz. Çünkü orada bir yoğun trafiği ve hatlarda mutlaka bir sıkıntı oluyor. Biz İstanbul'a devam edelim yine. İkinci Raskan'ın rakibi özellikle 4 numaralı Hive Sultan olacak. Hive Sultan'ı da İşman Çizik'le. Son 3 yarışı istikrarlı. Geçen hafta koşuyu da kazanmıştı. Menderes, hoş geldin yine tekrar.
1: Hoş bulduk. Ufuk Bey, hat düştü, kusura bakmayın.
0: Yok. Zaten deprem bölgesi, yani sıkıntılı bir hatlarda da böyle sorun olması normal. Onun için bir şey yapacak bir şey yok. Anadolu yakasında sel götürüyor demişler. Evet, Anadolu yakasında bayağı dolu bir yağmur yağıyor. Bu tarafa gelir mi bilmiyorum. Ben gelirken köprüde de yağıyordu. Evet, orada yağmur yok ama deprem var. Depremden de etkilenmediniz değil mi? Hipodrom civarında bir önemli bir sorun olmadı.
1: Herhangi bir sorun yok Ufuk Bey. Tabii ki çevre illerde oldu. Elazığ'da herhangi bir şu anda bir şey yok. Hava gayet çok güzel. Güneşli bir hava var.
0: Tamam. Birinci koşuyla hemen hızlı geçelim ki yetiştirelim. Birinci koşu şartlı, 3 koşu 2 yaşlı İngilizler, 1100 metre kumdalar. Ne diyorsun burada? Var mı yedili Ganyan yedili plase için bir önerin?
1: Burada yedili plasede tabii ki 2 numarayı tek olarak öneriyorum. Yani 2 numaralı King of Lingos benim için bugün net bankom. Bir tık geri planlarda çıkmış olabilir ama ben bugün için yarış gidişatı ona göre gideceğini düşünüyorum. Rakip arayanlar tabii ki 1 numaralı Etiket ve Mehmet Doğan'ın 3 numaralı Safkan.
0: Touchline
1: tutuyorum.
0: Evet, tamam, o zaman 2 King of Lingo yazdık. Yedili plaselere banko ama rakip ararsanız 1-3 dedik ve hemen Maiden'a. İkinci koşuya geçtik. 3 yaş şaraplar 1100 metrede kumda start alacaklar. Altılı Gayan'ın başlangıç koşusu. Söz sende, burada kimleri tutuyorsun?
1: Burada ilk koşusuna rağmen biraz mazimiz var. 3 numaralı İnan 30 dediği ilk planda öneriyorum. Rakip hanesine 9 numaralı Gülen Çiçek ve sonrasında 5 numaralı Mertis. Bir çizgi çekiyorum. 6 numaralı Nejat olmak üzere toplamda geniş kurguda 4 at olarak öneriyorum.
0: Evet, İnan 37 ile başladı Menderes. İsmini de kendi koymuş o Safkan'ın. Hani mazimiz var dedi o. Dün akşam konuşuyorduk. Necmi Altın'ı da bindirmiş ve İnan 37 bugün Menderes'in aslında gizli favorilerinden biri. Bana çok güvendiğini söylemişti. Rakip 9 numaralı Günçiçek, 5 numaralı Mertens ve 6 numaralı Necat dedi. Maksimum 3-9-5-6-4 Safkan'la geçti burayı. Handikap 14 koşuyu günün ikinci ayağı 4 yaş şarap 1700 kumda koşacaklar. Zor bir koşu. Menderes kızı da var. Menderes, ne diyorsun?
1: Evet, kızımız da bugün koşuyor. Burayı bir tık kalabalık tuttum. Bir handikap 14. Tabii birbirini sürekli geçen Safkanlar. Tabii ki son 3 Elazığ'da 3 yarış görmesine rağmen daha yeni yeni form toplayan 4 numaralı Demir Atlas bugün için jockey değişikliğiyle farklı bir yarış sergileyebilir diye ilk at olarak verdim. Rakip hanesine 2 numaralı Ağa Saçan, sonrasında 10 numaralı Mutfakel, onun ardından 1 numaralı Mestan Bey, sonrasında 3 numaralı Menderes Kızı, onun ardından 8 numaralı Barbarosoğlu, son olarak da 11 numaralı Şah Kayra olmak üzere toplamda 7 at olarak öneriyor.
0: Evet, 4-2-10-1-3-8-11. 7 Safkan yazdık. 4-2-10-1-3-8-11. Zor bir koşu, zor bir handikap 14 koşu günün ikinci ayağı. Şartlı 4 koşu günün üçüncü ayağı, 2000 metre kumda koşulacak bir yarış. 11 Safkan var. 11 Safkan içinde kimleri ön plana çıkardın?
1: Burada tabii ki 3 numaralı Eski Karlı bu gruptan üstün bir at. Ama yarış gidişatı biraz temposu yavaş gittiğinden dolayı yarış değeri değişebilir diye düşünüyorum ama tabii ki ilk atım 3 numaralı Eski Kaleli. Rakip hanesinde 7 numaralı Taştepe, sonrasında 4 numaralı Kılıçbağ, onun ardından 5 numaralı Cabiroğlu, sonrasında 1 numaralı Ferhat Kardeş, en sonlarda 6 numaralı Cengebey olmak üzere yine 6 at olarak öneriyorum.
0: Evet, burası da zor, tehlikeli bir yarış. 3-7-4-5-1-6. Şartlı 4 yarışta da 6 Safkan'ımız var. Elazığ ilk 3 koşusu zorlu koşularla başlıyor. Geldik 4. koşu 4. ayağa. 4. ayakta da handikap 14 yarış. 1800 metrede koşulacak. Çevik Devran'ı, Çevik Prenses, Black River. 3 tane ekürü var. Ne diyorsun, kimler ön planda?
1: Burada da Safkanlar sadece yani 1 numaralı Van Kalesi hayatının ikinci yarışını kazandı. Handikap 14 bir maiden diyebiliriz ama Ben burada 6 numaralı Natural Hero bir tık ön planda tutuyorum ufak bütçelerde. Tek olarak öneriyorum. Rakip hanesinde 2 numaralı King Esther. Sonrasında 3 numaralı Çevik Devran'ı. En son olarak da geniş kurgularda 1 numaralı Van Kalesi olmak üzere toplamda 4 at olarak öneriyorum.
0: Evet. 6 numaralı National Hero. 6 numaralı National Hero. %7 AGF. %42'lik King Manchester'ın yanında alternatif tekimiz oldu. Rakip King Manchester. Öncelikli sonra Çevik Devran'ı ekürlerden ve 1 numaralı Van Kalesi dedik. Geldik 6. koşuya. 6. koşu Maiden. Yeni koşanlar var. Koşup kazanamayanlar var. Kalbin bir türlü kendini birinciliğe atamadı. Yine bugün burada AGF'de bayağı bir ön plana çıkmış şu ana kadar. Nasıl bir sıralama yaptın?
1: Burada da böyle söyleyeyim. 6 numaralı Şubat Bey'i bir tık ön planda tutuyorum. İlk yarışı olmasına rağmen bunun anne kanatlı orijinli itibariyle sürekli tayları, süratli taylar. Bir ön plana düşse bitirme olasılığı çok yüksek diyorum. Rakip hanesinde 12 numaralı Seyran Abla. Sonrasında 7 numaralı Kalbim. En son olarak da 8 numaralı Prenses Fadile olmak üzere. Toplamda yine 4 at olarak öneriyorum.
0: Evet, 6-12, 7-8 dedik, 4 safkan önerdik ama Şubat Bey %4 AGF, AGF'de çok düşük ve Menderes'te ilk at durumunda. Yine Seyran abla ilk koşuna çıkacak ama o da bayağı aşağılarda kalmış. Yazılmalı dedi Menderes, 7 kalbin 8 prenses Fadile'de de burayı geçti. Geldik son ayak, son ayak şartlı 3 bir yarış ve kapanışta 1600 metrede neler yazıyoruz Menderes?
1: Son ayakta çok süratli gidebileceğini düşündüğüm yarış. Burada zaten Elazığ'da iki yarış start aldı bu safkan. İlk yarışını zaten kazandı. İkinci yarışını tamamıyla 1200'de aksilik, talihsizlik yaşadı start çıkışıyla. Bugün itibariyle 4 numaralı Batımet, bugün için net bankum. İnşallah umut ettiğimiz gibi de kazanmasını bekliyorum.
0: Evet, kapanışta Batı Mert Bankosu'yla yaptık. Epurates'in bu yavrusu iki yarış önce Elazığ'da şartlı 3 kazanmıştı. Yine Yusuf Cengiz üstündeydi. Son yarışını 1200'de kısa mesafede 5. kaldı ama bugün anlaştığı jokey ile bitirir dedi. Sonları güzel olacak dedi ve Batı Mert Bankosu'yla Elazığ'ı bitirdi Menderes Avşar. Menderes, teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür, bol şanslar diliyorum sana.
1: Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Biz dinleyenlere çok selamlar, saygılar. Her şey gönlünüzce olsun.
0: Evet, inşallah. İnşallah güzel bir bitiriş olur bugün. Elazığ'da güzel bir yarış günü var. Her ne kadar sabah bir depremle uyanmış olsalar da. Biz devam edelim İstanbul'a. İstanbul şartlı 4 koşuyla başladık. İstanbul şartlı 4 koşuyla başladık. 2000 metre sentetikte bir yarışımız vardı ve orada da Raskan'la başladık. Raskan'dan sonra 4 numaralı Hive Sultan dedik. Arkasından 10 numaralı Ulu Beden. Bugün fazla tutulmayacağını düşünüyordum. Son yarışlarında çok ön plana çıkamayan bir isimdi ama yine 2. 3. at konumunda plaselerden biri olarak çıkmış. 6 numaralı Sakız Adası ve 7 numaralı Demre'nin kızıyla da bu koşuyu geçtik. 6, 2 numaralı Raskan. Alternatif tek dedik. Yazılabilir. Son çim yarışlarını aldanmadan sentetikte elde ettiği başarılarla bugün kazanan isim olabilir. Alternatif tek, bir tekle başlamak isterseniz güne Raskan'ı değerlendirin. Yoksa 4-10-6-7 sizin sıralamanız olsun. Benim sıralamam bu şekilde. İkinci koşta Secret Image çok tutuyorum. Secret Image çok tutuyorum ama burada fazla da tutulmayan isimler, diğer isimler de, benim sıralamamdaki diğer isimler de fazla şans bulamamış isimler. Burası bence çok zor bir yarış. Aldı 7 safkan var. Şartlı 5 dişlerin yamak bir yarışı. 1900 çimde koşulacak. Demin de arkadaşımız mesaj atmıştı. Hemen bakalım ona. Anadolu yakasında sel götürüyor. Avrupa yakasına gelirse pistler değişebilir diye Nedim Bey yazmıştı. Ben de Anadolu yakasından gelirken yağmur yoktu. Sonradan gelmiş. O taraftan bu tarafa doğru gelen bir yağmur var ama ben geldiğimde, bu tarafa karşıya geçtiğimde yağmur durmuştu. Bakalım ilerleyen saatlerde neler göreceğiz. Çünkü saat 15'te yarış 14.30'da 6'lı baş 1. koşu koşacak. O zamana kadar belki çok ciddi bir yağmur olursa pistlerde de değişim olabilir ama biz şu anda pistler değişmeyecek diye yorumlara devam ediyoruz. Secret Image ile başladık. Secret Image'in çimdeki performansı ortada. Bugün Yasin Şeref Gümüş'le koşacak safkan. Altay Aradan sonra İstanbul'da bir yarış gördü. Eraç Çizik'le 7. oldu. O yarışta Çim'de koşacaktı ama sentetiğe alınan bir yarıştı. O yarışı görmüş oldu. Bugün çok farklı koşmasını bekliyorum ben. Crazy Tease 6 numaralı safkan.

0: Kerem Can'a bindiği Safkan. Onun da mesela son yarışı sentetikte, o da çimden sentetiğe alınan yarışta Mehmet Salih Çelik'le başarısız görünse de bugün çime çıkacak. Çimde çok farklı koşabilir. Çimde 16 yarış koşup 10 kere tabela yapmış bir isim. Bugün çok şans verilmeyen isimlerden biri. 6 numaralı Crazy Tease benim ikinci sırada şans verdiğim isim. VTK Sunday'de 7 numaralı Safkan ve 1 numaralı Real Trouble'la 3 numaralı Fly Forever. Daha sonra şans verdiğim isimler. Ben 4-6 öncelikli tutuyorum. Daha sonra 7, 1 ve 3 şeklinde bir sıralama yaptım. Bu şekilde geçtim ki başlar birazcık zor. İlk 3 yarış birazcık zor ama daha sonra az az atlarla yazacağımız yarışlar var. Kalabalık tutmayacağımız yarışlar olacak. Üçüncü koşu ikinci altının başlangıç ayağı da yine 13 Safkanlı ve zor bir yarış. Zor yarışta Ateş Reis'i her ne kadar ön planda düşünecek isim olsa da rakipleriyle beraber yazmak lazım. Geçen yarış Eray Çizik'le koştu. Üçüncü oldu. Startta da biraz oyalandı bu handikap 17 yarışta. 2200 metredeydi. Yine bugünkü gibi uzun mesafede koşmuştu. Cazgır Yaşar kazanırken Akbelan ikinci. Yarım boy arkası Ateş Reis'i, yani kazananın tam bir boy arkasında üçüncü kalmıştı. Bir boyda starttan geç çıktığını düşünürsek hani kazanan kadar iyi koştu diyebiliriz o yarış için. Ateş Reis'i öncelikli olarak kupana yazalım. Ama bugün cazip isimler duydum. Cazip isimlerden biri de 4 numaralı Mirza Bey. Mehmet Salih Çelik'le koşacak Safkan devamlı tabela içinde bir türlü kendini birinciliğe atamıyorsa da bugün beklenen yarışı, beklenen patlamayı, beklenen birinciliği elde edebilir diye konuşuluyor. Bugün mutlaka yazmakta fayda var. 12 numaralı Özgün Berk, Ali Yıldız'la iki yarış koştu. Birini kazandı. Son yarışını işte o kazandığı yarışı Ali Yıldız'la yapmıştı. Handikap 15'te 3 Mayıs'ta birincilik elde etmişti. İyi bir bekleme yapar. Yine aynı stilde koşar. İyi bekleme sonlarda etkili ataklarla devreye girebilir. 5-4-12 mutlaka kuponlarda olsun. Daha sonra 9 numaralı Damla Suyu Gökhan Kocakay'ın idaresinde. Bu Kurtça Bey yavrusu uzun mesafede iyi koşan bir isim, devreye girebilir ve 3 numaralı Büyük Macelan. Dedim Murat Keçeci ile çok iyi anlaşıyor bu Safkan. O 3 tane arka arkaya kazandığı bir seri vardı bu Safkan'ın. Üçünde de Murat Keçeci vardı üstünde. Ondan sonra jokey değişikliğine gittiler. Kötü koştu. Grup 1 koştu hatta geçen sene. Orada başarısız oldu. Bu sene tam istenildiği gibi başlangıç yapamadı. O grup 1 yarışındaki 12.likten sonra 6 ay, 10 ay kadar ara verdi. 10 ay kadar ara verdi. Bir sorun oldu. Ondan sonra 4 yarış gördü. Artık yeni yeni toparlanıyor ve Murat Keçeci yine üstünde. Murat Büyük Macelan'da sürprizle değerlendirilebilir. Günün 3. koşusu 5-4-12. Öncelikli yazalım. Daha sonra 9 ve 3 şeklinde 5 safkana çıkarabiliriz koşuyu. Maiden Dişi'ye geldik. Günün 4. koşusuna geldik. Burada da 1900 metre çimde bir yarış var karşımızda. 13 safkanımız var. 13 safkan içinde Rhythm of the Stars, yani Mehmet Kaya'nın bindiği safkan Selim Kaya'nın sahibi oldu. Bu bildiğimiz jockey Selim Kaya değil tabii. Mehmet Kaya'nın oğlu Selim Kaya'nın sahibi olduğu safkan bir türlü kendini birinciliğe atamadı. Değişik bir orijin, ilginç bir orijin, uzun mesafe çime gidecek bir orijin var. Ve bu safkanın son geçen seneki performansından sonra bu sene verdiği aradan sonra artık çok daha kendini geliştirdiğini görebiliyoruz. Mehmet Kaya bu sene bindiği Antalya'da iki yarış, İstanbul'da bir yarış hep bırakmadı, bindi. Son işinde de artık geleceğim sinyalleri veriyor safkan. Bugün çok şanslı Rhythm of the Stars kuponlara tek olarak düşünebilecek ilk isim olur birinci altılıda. Bir diğer koşuya geçtiğimizde, günün 5. koşusuna geçtiğimizde 9 numaralı safkanı tek olarak önerdik 4. ayakta. 5. koşuya geçtiğimizde de bir satış 3 koşusunu görüyoruz. Burada da 1600 çimde bir yarış var. Satış koşuları her zaman tehlikeli olur ama gizlenmiş, saklanmış, böyle aradan çekip alabileceğimiz bir isim de olabiliyor. İşte bunlardan biri var burada. O da Battle Grand yavrusu Görkem Özçelik'in bindiği 2 numaralı Kadıköy Boğası. Kadıköy Boğası hayatının ilk yarışını kazanarak başladı. Müslüm Çelik'le 1200 çimde şartlı bir yarışı kazandı. O gün çok daha iyi koşacağının sinyallerini vermişti. Fakat yarıştan sonra bir sorun oldu. Geri almak zorunda kaldılar. Bu Battle Grand yavrusunu geri aldılar ve 8 ay kadar bekledi. 8 ay bekledi. Ondan sonra bir kısa vadeli yarışla Nisan ayının başında geri dönüş yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü koşusunu koştu. Mucho Bueno kazanırken 5. kaldı. Arada çok fark yoktu. Bir saniye kadar fark vardı arada ve o gün aradan sonraki ilk yarışıydı. Ondan sonra bir şartlı 3 koşuya geldi. O gün de çim koşacakken sentetik alınan bir yarıştı. Orada da 5. kaldı. 5. kaldı ama yine 30 saliseydi. Yani arada yaklaşık 2-3 boy kadar bir şey vardı 1. ile arasında. O gün çok başarılıydı. Bence sentetiğe rağmen çok başarılıydı. Bugün çime geri çıkıyor. Çim'de de çok farklı koşar. Bu satış 3 koşusunda çok uygun rakipler yanında koşuyor. AGF'de ilk sırada değil. 2 numaralı Kadıköy Boğası bence ilk altının ikinci teki olmaya veya ikinci altının da ikinci teki olmaya aday isim. 2 numaralı Kadıköy Boğası da tek olarak yazılabilir kuponlara. 6. koşu ilk altılığı bitireceğimiz koşu bir handikap 16 koşu. 2200 metrede sentetikte koşulacak. Bu yarışta da 6 numaralı Startup'la 7 numaralı Touch the Cloud rakiplerinin 1-2 boy önünde görünen iki isim. Son yarışlarını beraber koştular. Biri 1-1-2 oldu. Startup kazandı. Taşçı Kulat ikinci oldu. Ve buradaki birçok rakibi, 3 tane rakibini geçme başarısı gösterdiler. Kolay geçtiler. Yani 2-0-4 içinde bitirirken rakipleri 2-0-5'in altına inememiş isimlerdi. Bugün 2000 metre sentetikte, bugün 2200'e çıkan mesafede, yani 200 metre uzayan mesafede Startup'ta Özcan Yıldırım var. Vedat Abiş Taşlı Kulat'ın üzerinde. Bu ikiliyle burasını geçeriz. 6-7 yazarız. Geçeriz diye düşünüyorum. Handikap 16 yarışı. Günün 6. koşusunu 2 safkanla 6-7 olarak kapattım ben kendi kuponumda. Yani ilk 3 ayak 1. altılığı için kalabalık tutulabilir. Sonra 9 numara Mehmet Kaya'nın bindiği safkan Rhythm of the Stars Banco, sonra 2 numaralı Kadıköy Boğası Banco. Bu 6. koşuda da 6-7 2 atla geçilirse güzel bir kurgu olur. 2. altının devam ettiğimizde 7. koşuda yine 2 isim rakiplerini ayırıyor. Bir tanesi 1 numaralı Aziz Dostum, diğeri 3 numaralı Seher Zamanı. 1 numaralı Aziz Dostum ilk yarışını kazandı Gökhan Kocakaya ile. Bugün start alıyor. O gün Mehmet Kaya vardı üstünde 1000 metrede. Şartlı bir koşuda 1000 metrede kazanırken birçok ekürü geçmişti ve 1.07.86 yapmıştı. Bence kolay kazanmıştı. Daha da elinde sermayeli bir safkan. Seher Zamanı 2 yarış koştu. Onun dereceleri birazcık daha iyi gözüküyor. Mehmet Kaya'nın tercihi Seher Zamanı'ndan yana olmuş. Seher Zamanı'yla bir birincilik, bir ikincilik yaptı. Zaten kendi atları. Ve bugün bu Frikki yavrusuyla 3. yarışında yine Mehmet Kaya üstünde. Ama Gökhan Kocakaya farkları var. Aziz Dostum'la safkanı birazcık daha iyi, birazcık daha iyi performans göstermesini sağlayabilir. Ayırmayalım. 1 numaralı Aziz Dostum ve 3 numaralı Seher Zamanı ayrımsız yazalım. 2 safkanla da günün 7. koşusunu geçelim. Bu şekilde görünüyor. Dışında bir isim sanki bana birazcık daha zor olarak geldi. Kapanış koşusu günün 8. koşusu maiden bir koşu. 3 yaşlı İngilizlerin 1900 metre çimde koşacakları bir maiden koşu. Bu koşuda Every Little Kiss öncelikli şans vereceğim isim. Çimde safkan bir türlü bekleyeni veremedi. Geçen sene çok büyük umutlar vardı safkanda. Kulaklık takıldı, sonra dil bağı takıldı. Dil bağı takıldı bu sene. Aradan sonra 6 aydan sonra koştu. Dil bağı starta kadar kulaklıkla koştu. O yarışı gördü. O maiden yarışı gördü. Belki bugün koşacağı rakiplerine o gün geçildi ama bugün özel bir hazırlık oldu. Bugün ilk sırada bu safkanı önermem gerektiği söylendi. Ben başa yazdım. İhmal etmeyin. 7 numaralı Every Little Kiss başta yazın. Sonra 8 numaralı Fiber diyeceğim. Mehmet Salih Çelik'le koşacak. İyi Bekir'de. Ve iyi bakılan bir isim. Bir Battle Ground yavrusu çime çıkıyor. Çimde de farklı koşabilir. Son yarışında 2 boy startta kalmıştı. 5. oldu Ali Yıldız'da. Bu sefer Mehmet Salih Çelik'le birinciliğe uzanabilecek isimlerden biri Hasan Boyruz'un antrenör ettiği safkan. Sonra 11 numaralı No More Sorrow 3-2 yaptı. Birinciliğe doğru giden yolda artık yola girmiş ama 1900 metre çime çıkıyor uzun mesafe. Kaçanlar olursa hemen arkasında bekleyip sonlarda yapacağı ettiği ataklarla devreye girebilecek isimlerden biri. Sonra 3 numaralı Haşarı yazacağım İşman Çizik'le. Şans verilmeli. Sonra 1 numaralı Big Rugged ve 2 numaralı Finally Adley Yani burası da 7-8-11-3-1-2 şeklinde kapanışta bu maiden koşuda 6 atla geçebiliriz diye düşünüyorum. Evet, bugün Radyo Spor'da son düzün sunduğu foto finish'teydik ki hemen kapanışta da son düzün kampanyalarından bahsedelim. Yeni üyelere özel 2500 liraya varan hediyemiz var. Her zaman yeni üyelere günlük 500 lira, toplamda 2500 lira hediye sondüzün.com'da sizleri bekliyor. Yine 5'te kalırsanız altınızın %25'i 500 liraya kadar hediyemiz bir sonraki gün hesabınıza yatıyor diyelim. Herkese bol şanslar diyelim. Elazığ ve İstanbul yarışlarında şans yanınızda olsun. Radyo Spor'da kalın, hoşça kalın.
1: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu foto finish sona erdi.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
8: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
9: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
8: Şampiyonla son düzlükte.
2: Radyo Spor. Reklam.
10: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

Radyo Spor, sporun tek adresi. Bay Gün İddia Bayi 301-304 Salim Manav'la Anadolu Ateşi'ni sunar.

Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Anadolu Ateşi başladı. Programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav. Instagram'da Salim

Manav, bize ulaşabileceğiniz adresler, bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızda 12.10'a kadar sizlerden gelen soruları cevaplayacağım. Ardından saat 12.10'da hattımızda konuğumuz Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma olacak. Süleyman Bey ile birlikte Fatih Karagümrük'ün yeni sezon yapılanmasını konuşacağız. Sorularınızı gönderebilirsiniz. Zaten geçtiğimiz hafta, bundan 2 hafta önce ilk kez Radyo Spor'da açıklamıştı. Stanovic'in mevcut sözleşmelerini uzatmışlardı. Dün de kulüpten yapılan resmi açıklamayla birlikte Stanovic ile yola devam ediyor Fatih Karagümrük takımı. Yeni sezon planlaması, yeni sezona dair hedefler, tesisleşme ve stadyum konusunda da tüm detayları aktaracak Sayın Başkan. Sevgili dinleyenler, Sayın Başkan Süleyman Bey bizlere, Süleyman Hurma bizlere bunu da paylaşmış olalım. Radyo Spor WhatsApp hattını da hatırlatalım. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız 0538-052-1487. 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Sevgili dinleyenler, Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı iletebilirsiniz. Bugün planladığımız bağlantılar sevgili dinleyenler, Süleyman Bey'in dışında Ertan Zeybek, Adana Demirspor'un mevcut başkanı Ertan Bey bizlerle birlikte olacak. Orhan Ak, teknik direktör Orhan Ak, teknik direktör Mehmet Altıparmak ve gazeteci Hakan Gündoğar bugünkü konuklarımız arasında. Birkaç kişiden haber bekliyorum. Anlık gelişmeler yaşanırsa aktaracağım sevgili dinleyenler. Zaman zaman yayın öncesinde ulaşım sağlayamıyorum. Sonrasında sağ olsun konuklarımız geri dönüş sağlıyor. Bağlantılarımız olabiliyor. Sürpriz bir şekilde bağlantılarımız olabiliyor. Bunu da paylaşmış olalım. Hemen gelen mesajlarla başlayalım. Radyo Spor WhatsApp hattını da tekrar edelim. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız 0538-052-1487. Sevgili dinleyenler, Instagram ve Twitter'da aktif bir şekilde kullandığımı paylaşmak istiyorum. Ben Hüseyin Mecit, hoş gelmişsin. Hayırlı yayınlar. Tüm konuklarınıza selam olsun. Batıkan kardeşime de selamlar. İyi ki varsın Salim abi. Allah hep seni iyi insanlarla karşılaştırsın, bizleri iyi insanlarla dost yapsın demiş. Teşekkür ederim. Hüseyin Mecit her zaman olduğu gibi mesajını gönderdi. Hüseyin Mecit ile birlikte Derfin Yunusthane'de Instagram üzerinden mesajını göndermiş. İyi yayınlar dilemiş. Teşekkür ediyorum. Sevgili hem Hüseyin Mecit'e hem de Derfin Yunusthane'ye teşekkürlerimizi sunalım. Ligler tamamlandı. Süper Lig sona erdi. Süper Lig'de sona erdikten sonra hafta sonunda Çorum FK Esenler Erok Spor finali var. Karşılaşma pazar günü saat 19'da Konya stadında oynanacak. Konya'da oynanacak. Bunu paylaşmış olalım. Cuma günü ise 22 Mayıs Cuma günü ise Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı var. Finalin adı Konya Spor Trabzonspor sevgili dinleyenler. Bu maç Antalya'da oynanacak. Bunun da altını çizmiş olalım. Bugün UEFA Avrupa Ligi'nde final heyecanı yaşanacak. UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı Freiburg Aston Villa. Bu final maçı da sevgili Radyo Spor dinleyenleri Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda oynanıyor. Mücadele saat 22'de başlayacak. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. UEFA Avrupa Ligi'nde final maçı bugün İstanbul'da Freiburg ve Aston Villa arasında oynanıyor. Tüpraş Park'ta saat 22'de başlıyor. Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Solskjaer sevgili dinleyenler İstanbul'a geldi. Bunun sebebi ise herhangi bir transfer görüşmesi değil. Solskjaer'in gelme sebebi Türkiye'ye. UEFA'nın özel davetlisi olarak Solskjaer bugünkü maçı Freiburg Aston Villa finalini yerinde Tüpraş Park'ta takip edecek. Bilindiği üzere Solskjaer geçtiğimiz sezon ve bu sezon başında Beşiktaş'ta görev almıştı. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi başlamıştı Solskjaer'in ardından. Sergen Hoca dönemi de sona erdi. Beşiktaş Sergen Yalçın'la karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Sergen Yalçın'la birlikte futbol direktörü Serkan Reçber'le de yollar ayrıldı. Beşiktaş sportif direktörlük, futbol direktörlüğü görevi için Önder Özen'le anlaşma sağladı. Bugün ya da yarın Önder Özen'in anlaşmasına dair resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Bunu da aktarmış olalım. Beşiktaş'ta sıcak ve güncel gelişmeler var. Bu gelişmelerin hepsini, Süper Lig tamamlandı, tamamını Hakan Gündoğar'la konuşacağız.
Graf konusunda

0: Da belirsizlik devam ediyor. Grafa sözlü ve maddi anlamda yaptırımlar uygulandı. Beşiktaş Başkanı Graf'la görüştü. Yaptırımın uygulanma sebebi neydi? Beşiktaş'ta bilindiği üzere Sergen Hoca ile yollar ayrıldıktan sonra Graf sosyal medya hesabı Instagram'dan bir paylaşım yaptı ve bu paylaşımda Goodbye şarkısını paylaştı. Yani burada net bir şekilde Sergen Hoca ve Serkan Reçber'e bir gönderme vardı. Bununla ilgili de gelişmelerin yaşanacağını düşünüyorum. Zaten sözlü ve maddi anlamda yaptırım uygulandı. Bununla ilgili de gelişmeleri aktaracağım. Anadolu'nun güzel insanı Salim Bey, selamlar, saygılar. Ben Sefa Köy'den satılmış saat. Çorum Spor, Esenler Erokspor final maçının biletleri satışa çıktı mı? Çıktıysa şu ana kadar ne kadar bilet satıldı? Yani bunu bilmiyorum. Şöyle ki, bunu direkt Passolik uygulamasından takip edebilirsiniz. Çorum Spor'a sonsuz başarılar. Bir de Beşiktaş'ımızın hocası kesinlikle İlhan Palut olmalı. Teşekkürler demiş. Daha önce İlhan Hoca'nın Konya Spor'dan ayrıldıktan sonra Beşiktaş'la bir görüşmesi olmuştu. Dönemin futbol direktörü Ceyhun Bey ile bir görüşmesi olmuştu. Bunu net bir şekilde biliyorum. Fakat İlhan Hoca şu anda Konya Spor'a konsantre bir durumda. Sadece final maçını düşünüyor. Antalya'da oynanacak olan Cuma günü akşam. Antalya'da oynanacak olan Trabzonspor'la final maçını düşünüyor. Bunun da altını çizmiş olalım. Beşiktaş'ın hoca adayları arasında birçok isim var. Mancini bu adaylardan birisi. Mancini ile birlikte Razvan Lucescu adaylardan birisi. Mircea Lucescu'nun oğlu. Kendisi uzun yıllardır Yunanistan'da PAOK'ta çalışıyor. Yerli adaylar arasında da ön plana çıkan isim Arda Turan. Arda Hoca'nın da Shakhtar Donetsk'te 5 milyon euroluk serbest kalma bedeli var. Bu sezon Arda Hoca Shakhtar Donetsk'te önemli başarılara imza attı. Eyüpspor'un ardından Shakhtar Donetsk'le anlaşmıştı. Shakhtar Donetsk ile birlikte Arda Hoca lig şampiyonluğunu yaşadı. Bunun yanı sıra UEFA Konferans Ligi'nde yarı final oynadı Shakhtar Donetsk takımı, sevgili dinleyenler. Arda Hoca'nın Shakhtar Donetsk'te savaş olaylarından dolayı da zor şartlar altında mücadele ettiğini söyleyelim. Zaten birçok kez siz de basından takip etmişsinizdir. Maçlar oynanırken acil uyarılar geliyor, maçlar duruyor, farklı ülkelerde karşılaşmalar oynanıyor. Bundan dolayı eşit şartlarda mücadele etmeyen bir Shakhtar Donetsk takımı vardı. Bulunduğu konumdan dolayı, Ukrayna'nın bulunduğu konumdan dolayı bunun da altını çizmiş olalım. Arda Hoca'yı başarılı buluyorum. Eyüpspor'da şampiyonluk yaşadı. Şampiyonluk yaşadıktan sonra Süper Lig'de önemli bir başarıya imza attı ve ardından da sevgili dinleyenler yolu Shakhtar Donetsk ile kesişti. Bunu da söylemiş olalım. Derfin Yunustanen'in bir sorusu var. Anadolu Ateşi'ne hoş geldin kardeşim. Son 5 yıl içinde Chelsea, Manchester City ve Aston Villa altyapıdan inanılmaz maddi kazanç sağlamışlar ve kazanmışlar. Bir de bize bakalım, ligimizde şampiyon olalım düşüncesi olduğu sürece Avrupa'ya yetişmemizin zor olduğunu düşünüyorum. Sevgiler, saygılar demiş. Ya burada şunun altını çizebilirim. Mesela Chelsea, tamam, Chelsea, City, Aston Villa altyapıya yatırımlar yapıyorlar ama Chelsea'nin son dönemdeki transfer politikası, çok ciddi yatırımlar da yapıyorlar. Transfer politikasında tutan oyuncular var ama çok ciddi para harcadıklarını da söyleyelim. City ile ilgili şunu vurgulayabiliriz. City özellikle bir dönem Balkan coğrafyasında takımlar var. Bu takımlar kimler mesela? Hırvatistan'da Dinamo Zagreb. Dinamo Zagreb'den yetişen oyuncuların ikinci durağı Dinamo Zagreb'in ardından Almanya Bundesliga oluyor. Bundesliga'nın ardından direkt bu noktada Bundesliga'nın ardından İngiltere Premier Ligi'ne gidebiliyorlar. Bu geçişleri iyi sağladığı düşüncesindeyim. Hatta bir örnek de vermek istiyorum. Yani Guardiola burada net bir şekilde örnek olabilir. Hull City bilindiği üzere finale kaldı. Championship'te playoff'a, playoff'ta finale kaldı. Rakibi Southampton'dı. Dün Southampton ihraç edildi. Hull City final karşılaşmasında Middlesbrough ile oynuyor. bu maçın da pazar günü olacağını, cumartesi günü oynanacağını paylaşalım sevgili dinleyenler. Finalin adı Hull City Middlesbrough maçı sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Hull City Acun Bey'in takımı, teknik direktörlük koltuğundaysa Jakirović var. Jakirović'i futbol severler geçtiğimiz sezon Kayseri Spor'dan hatırlayacaktır. Sergey Jakirović sezon başında Hull City'nin yolunu tutmuştu. Şampiyonşipe gitmişti ve önemli başarılara da imza attı. Ligi Şampiyonşip, Hull City Ligi Şampiyonşip'te 6. sırada tamamladı 73 puanla. Playoff'a hak kazandı. Playoff'ta da Millwall'i yendi, geçti. Deplasmanda oynadığı maçta. İlk maç 0-0 eşitlikle sonuçlanmıştı. İkinci maçta Hull City 2-0 kazanmıştı. Finale kaldılar. Finale yükselmesi Hull City'nin hem futbola yatırım yapan Acun Bey hem de bununla birlikte Sergey Jakirović açısından çok önemli olacaktır. Sergey Jakirović geçtiğimiz sezon Kayseri Spor'da çok özel işlere imza attı. Bunun altını çizelim. Türkiye Ligi'nde beğendiğim teknik direktörlerden birisiydi. Kendisi Premier Lig'e bir maç uzaklıkta Kayseri Spor'da bu sezon Süper Lig'e veda etti. Bunu paylaşmış olalım. Hull City Middlesbrough maçı sevgili dinleyenler Wembley'de oynanacak. Saatlerimiz 12.12. Şimdi kısa bir ara, aranın ardından hattımızda konuğumuz Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurum olacak.
1: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Kazancım net, Sigortam.net.
5: Radyo Spor.
6: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo Spor.
6: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
8: Arpi Berovic, şimdi TX'li.
9: Basketbolun kalbi Atina'da atıyor. Euroleague'de Final Four heyecanı, nefes kesen maçlarla Esport ekranlarında başlıyor. Sezon boyunca süren rekabetin ardından Avrupa'nın en güçlü 4 takımı şampiyonluk için parkeye çıkıyor. İlk yarı finalde son şampiyon unvanıyla sahne alan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, normal sezon lideri Olympiakos'la final bileti için cuma akşamı 18'de karşı karşıya geliyor. Diğer dev randevudaysa Hapoel'i geride bırakan İspanyol ekolü Real Madrid, 5 maçlık unutulmaz serinin ardından Panathinaikos'u eleyen Valencia'yla saat 21'de kozlarını paylaşıyor.
10: Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Oh!
9: 2026 Final Four heyecanı Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
1: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan hattımızda konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Gelen sorular var. Bu soruları da cevaplıyorum. Salim kardeşim, Bursa'dan Ozan. Kolay gelsin. Siyasetin futbola karışmaması lazım. Siyasetçiler daha önemli konularla uğraşırlarsa vatandaş olarak çok memnun oluruz demiş. Ben de aynı fikirdeyim. Siyasetin futboldan ayrışması gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim mesajın için Ozan Bey. Bursa'ya da selamlarımızı gönderelim. Birazdan hattımızda konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Bugün yayınımızın saat 14'e kadar süreceğini de belirtelim. Radyo Spor WhatsApp hattımız 0538 052 1487. 0538 052 1487 sevgili dinleyenler, Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız. Bunu da paylaşmış olalım sevgili dinleyenler. Hemen kontrol ediyorum gelen soruları. Twitter üzerinden gelen birçok soru var. Özellikle de Samsun Spor üzerinde. Samsun Spor'la ilgili bir haber paylaşmıştım. Net teyitli bir haber. Samsun Spor Galatasaray'dan Victor Nelson ve Kazımcan Karataş'ı kadrosuna katmak istiyor. Kırmızı beyazlı kulüp henüz resmi teklif yapmadı, ancak önümüzdeki günlerde sarı kırmızılı kulübün kapısını çalmaya hazırlanıyor sevgili dinleyenler. Bunu da paylaşmış olalım. Bilindiği üzere Victor Nelson bu sezon kiralıktı. Kazımcan Karataş da kiralıktı Başakşehir'de. Kazımcan Karataş'ın sevgili dinleyenler, Bertu transferi içinde opsiyonlar arasında olduğunu paylaşmış olalım. Hattımızda bu bölümde konuğumuz teknik direktör Orhan Ak. Orhan Hoca bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Siz nasılsınız?
0: Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederim hocam. Çok çok sağ olun. Kırmadınız, yayınımıza bağlandınız.
1: Ne demek, rica ederim.
0: Hocam siz de Süper Lig'de görev aldınız bu sezon. Süper Lig'i yakından takip ettiniz. Süper Lig tamamlandı. Küme düşen takımlar belli, şampiyon belli. Bu noktada hocam Süper Lig'i nasıl değerlendirirsiniz? Ve en çok dikkatimi çeken 33 puanla ligi tamamlayan takımlar ligde kalabildi. 33 puan daha öncesinde sizin de futbolculuğunuz döneminizde 40-41 puanla küme düşen takımlar vardı. Bu noktada hocam ligin kalitesinin azaldığını söyleyebilir miyiz? Genel değerlendirmeniz ne olur?
1: Şöyle yaklaşık bir 3-3,5 ay Eyüp Spor'da çalışma fırsatım oldu. Ondan sonra bir dinlenme sürecine geçtim. Ama ligin o rekabet ve şey seviyesi çok yüksek olduğu için açıkçası lig bittiği zaman ben bile o heyecanı, o yorgunluğu hissettim yani. Onun için güzel bir sezon geçti bence. Özellikle yarışan takımlar, şampiyonluğa giden takımların son ana kadar bırakmaması. Tabii biraz daha Fenerbahçe ve Galatasaray arasında geçti diyebiliriz. Beşiktaş ve Trabzon biraz daha dalgalı geçti. Ama bence en heyecanlı süreç alt takımdaki, yani Rize Spor'da dahil çoğu takım bu o duyguyu hissetti. Yani küme düşmeme duygusunu yaşadı. Ben şöyle bakıyorum. Evet, zaman zaman 41 puanlar bu baraj ortalamalarını yaşadık. Ama özellikle çoğu takımın birbirine denk olması ve belli bir süreçte, özellikle baktığınız zaman 9-10, 11-12 maç bir galibiyet alan takımların, bir galibiyet almasından dolayı bence takımların puan ortalaması düştü. Belki de son senelerde son 3-4 hafta kala hala en alttaki takımın Karagümrük'ün bile ligde kalma hedefi vardı. Zaten son maçta da bakıyorsunuz. Son 10 dakikada küme düşen takımlar, sıralamalar değişti. Onun için bence çok heyecanlı ve keyifli bir sezon oldu. Şimdi baktığınız zaman ben de böyle bir kısa bir çalışma yaptım. Özellikle son 4 haftaya girdiğiniz zaman Eyüp Spor 5 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 11 puan. Gençler son 4 hafta 3 galibiyet, 9 puan. Kayseri 2 galibiyet, bir beraberlik, 7 puan. Orada bence bir Antalya bir sorun yaşadı. 4 maç 4 puanla

0: biraz kendi kaderini kendi çizdi diyebiliriz yani. Ama baktığınız zaman bence çok keyifli bir sezon oldu diyebilirim. Yani heyecan
1: buyurun hocam.
0: Anlamında. Heyecan anlamında güzel rekabeti yüksek bir sezon oldu.
1: Peki hocam Galatasaray Ligi şampiyon tamamladı. Fenerbahçe Ligi ikinci tamamladı. Üçüncü Trabzonspor. Dördüncü evet. Beşiktaş tamamladı. Bunu da paylaşmış olalım.
0: Evet.
1: Peki hocam bu noktada yorumunuz nedir? Galatasaray'da Okan Hoca 4 yıl üst üste şampiyonluk yaşadı. Başakşehir'i de dahil ettiğimizde ligde 5. şampiyonluğu. Siz de bu ligde şampiyon teknik adamlardan birisiniz. Evet. Trabzonspor'da Abdullah Hoca'nın ekibinde yer alırken Trabzonspor'da sezonu şampiyon tamamlamıştı.
0: Doğru. Biz Başakşehir'de de yaklaşık 3-4 sezon, özellikle son 2 sezon, hatta Galatasaray'la son yarıştığımız sezonda 8 puan önde giderek bir sezon yaşadık biliyorsunuz. Ertesi sene de zaten Okan abi Başakşehir'le o şampiyonluğu yaşadı. Evet, Galatasaray bence yine o istikrarlı şeyini devam ettirdi. Çünkü bence Galatasaray'ın çok oturmuş bir oyunu var. Çok değerli bir teknik adamı var. Yönetimle beraber bu kolektif, bu işbirliğiyle beraber bunu götürdükleri için bence hedefine ulaştı. Kırılma anlarını bence Galatasaray çok iyi yaşıyor. O kırılma anlarında hata yapmıyorlar. Şöyle diyebilirim. Bu yanlış anlaşılmasın ama belki Galatasaray Avrupa'da daha erken havlu atsaydı belki de Fenerbahçe arkasından gelemeyebilirdi. Burada tabii en önemli kısım bence taraftara verilmeli. Galatasaray'ın taraftarı da. Burada sadece oyuncu, yönetim değil, taraftarın da özellikle Antalya maçında iki defa geri düşmesine rağmen oyunu çevirmeyi bildiler. Çünkü bu iş taraftarın desteğiyle, o enerjisiyle beraber götürebiliyorsunuz. Bence Galatasaray o yıllardır bunu yapıyor. Bence son 4 sezonda yine bence bu taraftarın da sezonluk o analizini yapmak lazım. Ben hemen hemen her yerde maç izliyorum. Galatasaray taraftarın ayrı bir enerjisi, oyun içine o momentumu sağlayan bir enerjisi var. Onun için taraftarıyla beraber, yönetimiyle beraber, oyuncusuyla beraber, teknik adamıyla beraber o hatayı yapmıyorlar. Ve sezonu da taşlandırdılar. Bence Fenerbahçe maalesef o yarışın içinde oldu son ana kadar. Ama bence o oyun dengesini bir türlü oluşturamadılar. Burada yapılan transferler de çok önemli biliyorsunuz. Kadro derinliği çok önemli. Ben şöyle diyorum, hani atanla tutan çok önemli diyorlar ya, ben de şöyle bakıyorum. Kaleciniz ve santraforunuzu söyleyin, size kim olduğunu söyleyeyim yani takım olarak. Bence en önemli kısımlardan birisi de o. Galatasaray'daki o hem oyun gücü, hem oyuncu gücü, bir de o rotasyon gücü de vardı. Bence Fenerbahçe onu oturtturamadı. Bence ilk 4 takımdan en beğendiğim, yani benim felsefe olarak baktığım takım oyununu oynamaya çalışan takım Trabzonspor'du bence. O, yani bireysel oyundan çok takım oyununu oynamaya çalışan bir takımdı. Ama bu oyun kolay bir şey değil. Sabır oyunu kolay bir şey değil. O uzun yıllar üzerine kurulabilecek, inşa edilecek bir oyun. İnşallah Trabzonspor'u da Fatih Tekke'ye o şansı verirler. Ama bence bu sene yani en beğendiğim takımlardan bir tanesi, bir teknik adam takımı olarak baktığım zaman Trabzonspor'dur. İnşallah o sabrı da, o şansı da Fatih Tekke'ye verirler. Tabii o da bence zaman zaman o oyuncu rotasyonunda sıkıntı yaşadı. Ama oyuncu kalitesi, takım oyununu bence iyi yansıttılar. Ben aslında Beşiktaş'tan daha çok şey bekliyordum. Çünkü iyi oyuncular transfer ettiler. Ama maalesef oyun sürekliliği orada devam edemedi. Bir de erken ligden, eğer büyük takımsanız, erken lige havlu atıyorsanız maalesef sizi o işte kupada, diğer taraflarda o enerjiyi, o konsantrasyonu devam ettiremiyorsunuz. Bence en büyük sıkıntı oydu. Bence Beşiktaş'ın, tabii ki bu yaşandı, en büyük sorunu yine şey olacak, tekrar sıfırdan başlayacaksınız. Ligin en büyük sıkıntısı bence teknik adama sabır. O sabır olmadığı için her şey tekrar onlar için yeniden başlayacak. İnşallah bir dahaki sene daha böyle yarışan bir takım olurlar. Bence ligde bu takımlar altında daha organize takımlar özellikle Başakşehir, Göztepe ve Samsun oldu. Onları daha böyle daha organize görebilirim. Daha organize gördüm ama onun dışında diğer takımlar çok benzer oyun oynadılar. Daha çok takım savunmasını sertleştirip daha çok geçiş oyununu oynamaya çalışan takımlar oldu.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz teknik direktör Orhan Ak. Sohbetimiz devam ediyor. Orhan Hocam, Başakşehir'den bahsettiniz. Başakşehir'de siz Abdullah Hoca ile birlikte görev aldınız. O dönem bir yapılanma vardı. Şampiyonluk yarışında mücadele eden bir takım vardı. Ardından da zaten Okan Hoca ile birlikte geldi şampiyonluk. Ve siz o mücadele içerisinde rakibiniz Galatasaray'dı. Galatasaray'a karşı mücadele ettiniz. Orada kırılma noktası neydi hocam? Çünkü iki sezon üst üste şampiyonlar çok yaklaşmıştı Başakşehir. Rakip Galatasaray'dı. Galatasaray'da da dinleyenlerimiz hatırlayacaktır. Teknik direktör Fatih Terim hocaydı. Ne dersiniz hocam? Yani o süreçlerde camia takımlarına karşı yarışmak zor mu her anlamda?
0: Kesinlikle çok zor. Şimdi karşınızda Galatasaray ya da Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon varsa kolay değil. Hele Galatasaray varsa bir de başında Fatih Terim gibi bir teknik adam varsa kolay değil. Yani o gün ben çok iyi hatırlıyorum. Hatta bir şey yaşadık Fatih Hoca'yla. Beni Galatasaray'a getiren Fatih Terim'dir biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Hatta bir gerginlik de olmuştu. Fatih Hoca biliyorsunuz bazen döverdi, severdi yani. O gün ona denk gelmiştik. Sorun değil. Tekrar görüştük. Tekrar ben hala Fatih Hoca'yla görüşüyorum. Benim büyüğümdür. Allah razı olsun. Beni Galatasaray'a kazandıran kişidir. Ama o arenaya çıktığınız zaman o 8 puanlık fark Fatih Hoca da söylemişti. Kapanır diye. Gerçekten de kapandı o. Tabii onlarla yarışmak kolay bir şey değil. Ama şu var. Böyle takımlarda ya işte Başakşehir gibi, Samsunspor gibi takımların bir şeyi elde edebilmesi için ilk önce bir şeyi kaybetmeniz lazım yani. O finalleri kaybetmeden finali kazanamıyorsunuz. Bugün Guardiola'da baktığınız zaman yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ni alıyor. O bir kültürdür. Siz o son o şeye girdiğiniz zaman oradan çıkmak kolay bir şey değil. Ne kadar oyuncu kaliteniz olsa da takımın kültürleri vardır. Onu sürdürebilmek kolay bir şey değildir. Yani orada biz sadece sahada o oyunu kaybetmedik. Saha dışındaki organizasyonu da kaybettik. Yani oyun özellikle Türkiye'de sadece futbol sahada oynanan oyun değil. Saha dışı organizasyonu da önemli. Yani bazen %50 bazen %51 dışarıdaki organizasyon yani o bütünlük. Mesela Eyüpspor'da yaşadığımız, ben Eyüpspor'da ilk hafta Kasımpaşa'yı yendik. Mutluluğumuz o maçı kazandık ama bir hafta sonra başka şeyler olmaya başladı biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Bir anda başka kırılmalar, başka belirsizlikler olmaya başladı. Onlar çok yorucu. Yani bir takım oyununda bunlar çok önemlidir. Onun için karşınızda Galatasaray gibi çok güçlü bir rakiple o yarışı sürdürebilmek kolay bir şey değil.
1: Yani ama hocam şöyle bir durum da var. Başakşehir mesela örnek olarak verilebilir. Süper Lig'de şampiyon oldu. Şampiyon olduktan sonra da ilk 5 istikrarını devam ettiriyor.
0: Tabii.
1: Yani Bursaspor Süper Lig'de şampiyonluk yaşadı. Fakat ardından 3. lige kadar geriledi. Şu anda tekrardan yükselişi var. Yakın dönemde UEFA Konferans Ligi oynayan Adana Demirspor 2. lige kadar düştü.
0: Doğru.
1: Yani böyle istikrarsız tablolar olabiliyor. Başakşehir'in bu istikrarlı tablosunun temel nedeni nedir?
0: Temel nedeni yönetimdir. Başta bir kere aşı olmasıdır. Göksel Başkan ve ekibidir orada. Orada şöyle bir şey oldu. Biz sadece senelik takım olmadık. Orada çok ciddi anlamda departmanlar kuruldu. İşte squad ekibinden tutun, izleme komitesinden tutun, bütün altyapısına kadar uzun vadeli bir proje yapıldı. Yani biz orada yaklaşık çok uzun seneler çalıştık ama mutfakta biz yani izin bile yapmıyoruz. Yani bütün Avrupa kulüplerini analiz ettik, onların raporlarını koyduk ortaya, hangisi bizim için daha doğru olur. Bunu da hepsini tek tek Göksel Başkan ve ekibi gerçekleştirdi. Orada yani en önemli şey Göksel Başkan ve Mesut Başkan'ın ortaya koyduğu vizyondur yani. Ve onu bizim amacımız şampiyonluk da değildi. Yani o bizi oraya götürdü. Yani Türkiye'de zaten doğruları yapmak değil. Yani az hata yapın çok ciddi fark yaratıyorsunuz. Başakşehir de bence

0: süreklilik isteyen, yani bunu sürdürülebilir bir şey sağlıyorlar. Bugün baktığınız zaman büyük kulüplerimizde bile başkanlar değişiyor. Teknik adamlar bugün 3 aya düşmüş. Süper Lig'deki ortalama 3 aya, alt ligdeki ortalamayı biliyor musunuz? 2 aya düşmüş.
1: 2 ay, 1,5-2 ay arasında hocam.
0: 1,5-2 aya düşmüş. Yani bu sabır olmadığı sürece, bu teknik direktör sabır olmadığı sürece oyun da gelişmez, oyuncu da gelişmez, genç oyuncu da çıkmaz. Bu Türk, gerçi futbolun, Türk futbolunun sorunları da, ama örnek alabilecek kulüplerimiz de var. Maalesef bunlara da bakmıyoruz. Tamamen işte nasıl şampiyon olundu, günlük, senelik, haftalık, aylık, senelik takımlarımız oluyor maalesef.
1: Peki hocam, kariyer planlamanızı nasıl şekillendireceksiniz? Uzun yıllar Süper Lig'de Abdullah Hoca, Emre Belezoğlu gibi isimlerin ekibinde yer aldınız. Sonrasında Fatih Karagümrük'te ve Eyüp Spor'da teknik direktör olarak görev aldınız. Bundan sonrası için planınız nedir hocam?
0: Ben her zaman yüzümü, tabii burada Başakşehir'le beraber, her zaman yüzümü hep Avrupa'ya baktım. Yani benim Belçika'dan her zaman organizasyon, oyun disiplini ve doğru futbol aklıyla beraber doğru takımlarda çalışmak istiyorum. Ben alt ligde de işte Karagümrük'ün şampiyonluğu oldu. Son iki hafta ayrıldım oradan, biliyorsunuz 21 maç yaptık.
1: Evet.
0: Orada çok ciddi bir şey inşa ettik ama maalesef sonunu getiremedik. Bu sene Eyüp'te yaşananlar. Tabii şimdi bazı bu şeyleri yaşıyorsunuz, herkesin yaşadığı gibi. Ama ben bu oyunun içinde fark yaratmak değil amacım. Ama hani oyun organizasyonu olan, bir kulüp anlayışı olan, sadece çalışmak için çalışan birisi olmak istemiyorum. Burada teknik direktör sabrı olan, oyun inşa etmeye çalışan, genç oyuncuya sabrı olan, böyle kriterlerim var kendimle alakalı. Böyle bir organizasyon olursa onun için de olmak istiyorum. Onun için de olmak istemiyorum. Yani. Çok net.
1: Hocam, geçtiğimiz günlerde Kasımpaşa'da maç izlerken kulağınızı da çınlattım. Erdem, evet, Özgenç'le birlikte. Erdem abi sizin de eski takım arkadaşınız.
0: Evet.
1: Böyle genç, yeni jenerasyon teknik direktörlerden konu açılmıştı. Sizinle ilgili şunu söyledi. Orhan Hoca'nın dedi, oyun gözü çok çok iyidir. Elazığ Spor'da oynarken bir maçta Yılmaz Hoca Orhan Ak'ı yanına çağırmış ve sormuştu ona dedi. Hatta finalde de siz şey demişsiniz. Ben olsam Orhan'ı alırım oyuna demiştiniz. Öyle mi oldu hocam bu diyalog?
0: Tabii şeyde, Yılmaz Hoca çok renkli bir kişi, biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Ama bakın, bir renkli kişi olmasına rağmen bir o kadar da futbol aklı çok yüksek, çok ciddi bir teknik adamdır. Mesela shadow antrenmanları vardır. 10'a 0 böyle hücum setleri vardır. Ben Türkiye'de ilk defa Yılmaz Hoca ile bunu yaptım yani. Hani
1: evet,
0: bu 10'a 0 hücum setlerini ilk onda gördüm yani. Çok dolu bir adamdır. Ama şöyle bir şey, bugün bakıyorsunuz Ancelotti dahil hani oyuncuyla bazı şeyleri paylaşıyor. Hatta evet, geçen gün bir konuşma şeyi vardı, onu dinlemiştim. Oyuncuyla bilgi alışverişi. Bizim Yılmaz Hoca'yla da çok hikayelerimiz var Elazığ'da. İnanılmaz yani. Tabii bazı şeyler burada anlatılmaz. Bazen böyle kenardan şey yapıyordu. Ben de antrenörlük okuyorum o zaman. Antrenörlük bölümünde okuyorum. Evet. Bir tek bana izin veriyordu. Onun dışında izin vermiyordu. Okula gidip geliyordum. Beni böyle tahtaya kaldırıyordu Yılmaz Hoca. Ekibiyle beraber. Orada işte taktiksel devamlı konuşuyorduk. Maçın hikayesini yaşıyorduk. İşte nasıl oynayalım, nasıl oynarız diye. Zaman zaman oyun içinde, tabii o ilişki öyle başlayınca oyun, evet, içinde de şey oluyordu. Ne yapalım, hani ne görüyorsun gibi konuşmalar oluyordu. Ben de diyorum işte şurada bir aksama var. Böyle ona yardımcı olmaya çalışıyorum. Hatta aynen o şey olmuştu yani. Gerekirse ben beni al, şunu koy dediğimde olmuştur yani.
1: Evet. Güzel bir anıydı hocam, anlattılar o gün. Erdem abi de, Yılmaz Hoca da bizi dinliyorsa selamlarımızı gönderelim. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için. Kariyer hedefinizde başarılar diliyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın
0: çok
1: hocam.
0: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar
1: diliyorum. Sağ olun hocam, hoşça kalın.
0: Kolay gelsin.
1: Sağ olun hocam. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz teknik direktör Orhan Ak'tı. Şimdi kısa bir aranın ardından hattımızda konuğumuz Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurm olacak.
2: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.

0: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa Web'e gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
1: Hem arsa hem ev, Arsa Web.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
6: Radyo Spor.
7: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
6: Radyo Spor.
8: Reklam.
6: Radyo Spor.
8: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
7: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
9: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde hattımızda konuğumuz Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma. Süleyman Bey, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız Sayın Başkan?
10: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
9: Teşekkür ederim, çok çok sağ olun. Dün zaten resmi açıklama yapıldı. İki hafta önce yayınımızda da söylemiştiniz. Stanovic'in mevcut sözleşmesi uzatıldı. Yola devam kararı aldınız. Yeni sezona dair planlamalar da başladı. İş transferde özellikle hareketli saatler yaşanıyor. Neler söylersiniz Sayın Başkan?
10: Öncelikle söylüyorum, bizim için üzücü bir sezon oldu gayet tabii ki. Küme düşmek, neresinden bakarsanız bakın. Kesinlikle bir kulübü, camiayı, taraftarı derinden yaralayan, derinden yıpratan bir durum. Çünkü verdiğimiz bir sürü emek sonuçla buluşmadı. Ancak şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Biz küme düşerken hem rakiplerimizin hem de futbol kamuoyunun takdirini alarak küme düştük. Saygısını kazanarak küme düştük. Her maçımızda oyuncularımız alkışlanarak sahayı terk etti. Bu da bizim için teselli sayılacak bir durum. Tabii ki bizim Avrupa Kupası hayalimiz vardı. Yeni stadımızda bunu yaşamayı çok arzu ediyorduk. Bu amacımızdan da hiçbir şekilde sapmış değiliz. Kadromuzu ona göre muhafaza edip doğru takviyelerde yapıp önümüzdeki sezon tekrar Süper Lig'e çıkacağız ve bu sefer daha kuvvetli ve daha kuvvetli bir şekilde var olacağız. Umut ediyorum ki bunu becerebiliriz.
9: Sayın Başkan, özellikle şunu vurgulayalım. Fatih Karagümrük rakiplerine göre eşit şartlarda mücadele etmiyor. Stadyum ve tesis konusunda uzun yıllardır yaşadığınız sıkıntı var. Tesisleşme konusunda ve stadyum konusunda da her yayında güncelleyerek konuşuyoruz. Yeni gelişme var mı?
10: Yeni bir gelişmemiz yok. Stadımız yapılıyor. İnşallah bir mümkün olan en kısa sürede tamamlanacak ve taraftarımız da futbolcularımız da buna kavuşacak. Tesis konusunda henüz bir aşama kaydedemedik maalesef. Umut ediyorum ki onun için de çalışıyoruz. Umut ederim ki bunu kaydederiz. Bu söylediğiniz gibi 8 yıldır bu kulüp tüm yarışmalarında rakiplerinden bu anlamda çok geride kaldı ve gerçekten futbolun eşitliğine, adaletine aykırı bir durumla karşı karşıya kaldı. Ama yapacak bir şey yok. Bizim yapmamız gereken bu durumu yok etmek için elimizden gelen bütün çabayı sarf etmek.
9: Peki Sayın Başkan, gelecek yılda mı maçlarınız Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak?
10: Evet, en azından bir bölümü, büyük bir bölümü orada oynanacak. Umut ediyorum ki son maçlarımızı kendi stadımıza oynayabilir durumda oluruz, stadımız yetişirse.
9: Dün iş transferde de Brescia'nın satın alma opsiyonunu kullandınız. Yola devam ediyor. İtalyan evet. basınından Daniel Verde ile ilgili de satın alma opsiyonunun kullanılacağına dair bilgiler paylaşıldı. Doğru mu Sayın Başkan?
10: Evet, kullanacağız.
9: Dün İtalyan basınından yansımıştı bu haber. Bunu da paylaşalım. Peki Sayın Başkan, dış transfer ve iç transferde rotanız nasıl oluşacak?
10: Tabii ki güçlü ve kudretli bir kadro kurmamız lazım. Evet. Ama bu transfere değinmişken bir şeyi daha altını çizmemiz gerekiyor. Evet. Türkiye'de üzülerek söylüyorum ki çok fazla kulüp var ve yeterince Türk oyuncu yok. Uluslararası arenada 100 bin euro etmeyecek oyuncular, Türk oyuncular bugün Türkiye'de kulüplerden 1 milyon euro civarında paralar istiyorlar. Bu bir alt ligde bile öyle. 30 milyon isteyen var, 40 milyon isteyen var, 50 isteyen var. Ve bu oyuncuların tamamı uluslararası alanda, yani Avusturya'da, Hollanda'da veya Almanya'da, İngiltere'de zaten iş bulamaz. İspanya'da, 5 büyüklükte zaten iş bulamaz. Ama Avusturya'da, Hollanda'da da en fazla 100 bin euro maaş bulabilir. Bu durum kulüplerimizi çok ciddi bir şekilde zorluyor. Kendi çocuklarımızı oynatmak adı altında kendi kulüplerimizi batırma yolunda ilerliyoruz. Bunun mutlaka düzeltilmesi lazım. Şu anda neredeyse hiçbir Türk oyuncu istediği kafasındaki para kendisine verilse dahi imza atmıyor. Fiyat topluyorlar, açık artırmayla kendilerini ortaya çıkarmışlar. Bunun adı aslında yolsuzluktur. Çünkü bir insan hangi işte olursa olsun ancak hak ettiği kadar kazanmalı ve vereceği kadar alabilmelidir. Verebileceğinin 10 mislini bir kulüpten talep etmek ve bazı kulüplerde bunu mecbur kaldıkları için bunu karşılar gibi yapıyorlar ama o kulüplerde üzülerek söylüyorum ki batıyorlar. Ve her yıl bu ülkede en az 10 tane 15 tane kulüp batıyor. Biz bunların bazılarını görüyoruz, bazılarını da bir müddet sonra görüyoruz. Bu durumun düzeltilmesi lazım. Bunlar profesyonel kulüpler, vergi ödüyorlar. Ciddi bir şekilde vergi ödüyoruz. Ciddi harcamalar yapıyoruz. Bu paranın da karşılığı kazanç olarak yok. Bir kısmı da yok. Yani bugün Türkiye liglerindeki kulüplerin, büyük kulüplerimizi hariç tutuyorum, onların da bütçeleri kar değil zarar ama onların en azından girdileri bir tık daha fazla. Ama bugün ülkemizdeki kulüpler 10 lira kazanıyorlar ise minimum 150 lira harcıyorlar. Ve bu parayı bir yerlerden bulmak zorundalar. Bunu da bulamıyorlar. Bulamayınca da futbolda çirkinlik, sevimsizlik, kötülük dediğimiz her şeyle de sezon içinde karşı karşıya kalıyorlar. Bunu hem futbolcularımız kalıyor, hem kulüplerimiz, hem taraftarlarımız, hem de medya. Bunun mutlaka düzeltilmesi lazım. Hakkaniyetli bir noktaya gelmesi lazım. Bunun yolunun da yabancı oyuncunun serbest kalmasıyla ancak mümkün olabilir. Çünkü oyuncu olmadığını bilerek bu şekilde bir fırsatçılık ve büyük bir şekilde fırsatçılık yapılıyor. Bu hakka ve hukuka aykırı bir durumdur.
9: Sayın Başkan, ifade ettiğiniz gibi
10: yani oyuncu yetiştirmenin yolu yabancıyı kısıtlamak değil. Kendi çocuklarımızı onlarla rekabet edebilir seviyede yetiştirmemiz lazım. Onları yetiştirmemiz için de ciddi bir şekilde tesise, bilgiye, zamana ve paraya ihtiyacımız var. Bunu yapamıyoruz diye hiçbir değeri olmayan bir gruba inanılmaz paraları ödemek, sonra da onun karşılığını alamamak hiç güzel bir durum değil. Bakın, Türkiye'de dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar 100 transfer yapılıyor ise transferin son günü

0: 70 transfer yapılıyor. 30'u önceden yapılıyor. Bunun nedeni kulüplerin aptal olması ve transferi bilmemesi değil sadece. Kamuoyunda bazen bu konu çok konuşuluyor. İşte bir transfer bu saate bırakılır mı? Bugüne gelir. Ben devre arasından beri transfer yapmaya çalışıyorum. Daha akşama kaydedebildiğim bir Türk oyuncu yok. Çünkü fiyat topluyorlar. En son güne kalınıyor. En son günde bazıları istediğini alıyor. Bazıları da bugün istediği paranın 1/5'ine imza atmak zorunda kalıyor. O yüzden de kampa gelmiyorlar. Kampta hazırlık yapamıyorlar. Kendilerini iyi hazırlayamıyorlar. İyi hazırlayamadıkları için sezon içinde sakatlıklar yaşıyorlar. Ve bunların hepsinin bedelini yine kulüpler ödüyor.
1: Evet.
0: Bu kulüpler herkese lazım. Futbolculara da lazım. Menajerlerine de lazım. Yani bu kulüpleri batırmak için çaba sarf etmeyi doğru bulmuyorum.
1: Peki Sayın Başkan, ifade ettiğiniz gibi normal şartlarda liglerden geriye gittikçe futbolcu fiyatları azalır. Ancak yerli futbolcuların fiyatları net bir şekilde artıyor. İkinci ligde, üçüncü ligde,
0: böyle sanatörlükte
1: dahi inanılmaz fahiş ücretler.
0: Süper Lig'de 3 maç oynayamamış, 5 maça girememiş bir oyuncu, ben oraya geleceksem diyor, fiyatını katlamaya çalışıyor. Dünyada ters orantılıdır bu. İşte birinci ligde bir oyuncu hiçbir şey yapamamış, İkinci lige, üçüncü lige girecekse aynı şekilde, çünkü oyuncu yok. İnsanlar oyuncu, ülkemizde oyuncu üretemediğimiz için insanların da rekabet etmeye ihtiyacı var. Sonuçta çok güçlü bir rekabet var ülkemizde. Kalite olmasa bile rekabet çok üst düzeyde. O yüzden insanlar da kimisi mecburiyetten, kimisi bilgisizlikten, kimisi başka nedenlerden bu oyuncuların bu giderlerini karşılıyorlar. Ama bu böyle giderse şu altını çizerek söylüyorum, önümüzdeki 5 yıl içerisinde bu kulüpleri doğru dürüst insanlar yönetmez.
1: Evet. Sayın Başkan, konuyla alakalı Hollanda'dan Barış Bey yazmış. Süleyman Bey'e selamlar. Kendisi gerçekten bir futbol emekçisi bana göre. Ona sorum şu şekilde: neden sadece bizim ülkemizde futbolcuların vergisini kulüplerimiz ödüyor? Bu konuyla ilgili demiş, bilgisi var mı demiş. Böyle bir durum da söz konusu.
0: Şöyle, bunun hani bir bu önemli olan burada verginin ödenmesi.
1: Evet.
0: Sonuçta bu bir pazarlık meselesi. Vergi kulüp ödemiş, futbolcu ödemiş, fark eden bir şey yok. Günün sonunda devletin kasasına o paranın girmesi çok önemli.
1: Evet.
0: Bu ülkede bu bir alışkanlık haline gelmiş. Maalesef o alışkanlığı biz yenemiyoruz. Çünkü tüm kurallar ve tüm şartlar oyuncuların lehine. Yani bu oyuncular bu paraları alırken kendilerine bakma zorunlulukları var ama bakmayabiliyorlar. Yani sabahlara kadar uyumadan antrenman sahasına geldiler mi bir sorunları yok. Performansları iyi olmuş, kötü olmuş, imzayı attıkları gün 3 yıllık imza atmışlarsa 3 yıllık parayı kazanmış kabul ediyorlar zaten kendilerini ve kabul ediyor. Kazanıyorlar da. Dolayısıyla kulübün birçoğu kulübün başarısıyla, başarısızlığıyla, kendi durumuyla da çok ilgili değil. Düzenin ve ben sürekli söylüyorum, sürekli söylemekten de bıktım, kendimi tekrar etmekten de bıktım. Futbol iklimimizin yıkılıp yeniden yapılanması gerekir. Aksi takdirde yani ne zevk veren, keyif veren bir futbol izleyeceğiz, ne de kulüplerimizin durumunun iyi olmasını bekleyeceğiz. Bu olmayacak, olması mümkün değil. O yüzden bütün kamuoyunun da bunu bu şekilde anlaması ve bu şekilde yorumlaması lazım. Ben bütün gücümle bunu söylemeye gayret ediyorum. Umut ediyorum ki diğer kulüpler de bunu yapar veya yapmaya çalışır. Bu çünkü çok akla uygun bir durum değil. Yani bir futbolcu 5 milyon euro da kazanabilir. Bunda bir mahsur yok. 10 da kazanır, 20 de kazanır. Önemli olan bu hakikaten bu değeri ediyor mu, etmiyor mu onu bilmek lazım. Yani bir tane Türk oyuncusu birkaç istisna hariç yurt dışına çıkamıyor. Çünkü orada bir karşılığı yok.
1: Evet.
0: Buradaki paraların 1/5'ini bile alamazlar. Yaşayamazlar bile.
1: Peki Sayın
0: Başkan. Bunlar bizim çocuklarımız. Onlarla ilgili kötü konuşmak istemiyorum ama yarattıkları ortam tamamen fırsatçılık. Yani tamamen kara borsacılık gibi bir durum.
1: Peki Sayın Başkan, Bartu Elmas Fenerbahçe'den kiralık olarak geldi.

0: herhalde. Girişim yapacak mısınız Bartu ile ilgili?
1: Tabii ki gönlümüz Bartol gibi bir futbolcuyla oynamayı çok ister, arzu eder. Ama şu an itibariyle, yani bu şu an itibariyle Bartu'nun kendisiyle ilgili tahmin ediyorum daha üst liglerde, daha önemli kulüplerde oynama hedefi ve hayali var. Bunda da haklıdır da, bir şey de söyleyemiyorum. İnşallah o hayali ve hedefiyle buluşur. Ama bir gün bizim için bir fırsat olursa biz onu kendi kadromuzda tutmak için elimizden gelen bütün eforu zaten veririz.
0: Peki Verde'nin kullanıyor satın alma opsiyonu Sayın Başkan. Verde dışında var mı satın alma opsiyonunu kullanmayı düşündüğünüz isimler?
1: Yani şu an için sadece şunu söyleyebilirim. Çok güçlü bir kadro kuracağız.
0: Evet.
1: Hani isim isim telaffuz etmek istemiyorum. Çünkü olur olmaz veya işte transferlerde biliyorsunuz biraz daha dikkatli ve sessiz kalma zorunluluğu var. Ama çok güçlü bir kadro kuracağız mutlaka. Taraftarımız bütün sezon bu olumsuz sonuçlara rağmen bizi çok destekledi. Kamuoyu çok yüksek seviyede saygı gösterdi, destekledi. Biz de onlara mutlaka bir karşılık verme zorunluluğumuz var 100.
0: Peki Sayın Başkan, basında yer aldığı için soruyorum. Trabzon medyasında da yer aldı. Muhammed Emin Sarıkaya
1: Evet.
0: anlaştığınıza dair son dakika olarak paylaştı geçtiğimiz hafta içerisinde. Görüşmeniz oldu mu kulübüyle ya da oyuncuyla?
1: Oldu, ilgilendiğimiz bir oyuncu.
0: Peki son olarak taraftara mesajınız nedir Sayın Başkan? İfade ettiğiniz gibi Süper Lig'in ikinci yarısında takdir edilesi bir futbol anlayışı ortaya koydunuz. Oyun gücü güçlü bir Fatih Karagümrük vardı. Hatta ligden düşmeniz kesinleştiği maçta taraftar sizi çağırdı. Bütün ekibi çağırdı. Böyle oynayın, hiçbir sorun yok dedi. Taraftar saygı duyuyor, kamuoyu saygı duyuyor. Genel mesajınız nedir Süleyman Bey?
1: Bizim kulüp olarak hepimizin, yani başkanımızdan malzemecimize, masörümüze, taraftarımızın en büyüğünden en küçüğüne kadar felsefemiz şu: bir işi yaparken öncelikle doğru, dürüst ve namuslu yapmak. Sonra mümkün olan en yüksek seviyede işe saygı göstermek. Ve hem rakiplerimizin hem bizi izleyenlerin saygısını kazanmak. Evet, sonuç elde edemedik ama onu kazandık. Bizim amacımız bu. Ve o taraftara da güzel şeyler daha önce yaşattık. Yine çok güzel şeyler yaşatacağız. Hiç kimsenin bundan en ufak şüphesi ve endişesi olmasın. Tabii ki bizim için çok kolay olmuyor, çok zor oluyor. Çünkü liglerdeki daha doğrusu en olumsuz koşullarda olan ve en olumsuz koşullarla mücadele vermek zorunda olan kulüp Karagümrük. Karagümrük'ten daha sıkıntılı koşullarla mücadele eden herhangi bir Türk kulübü yok.
0: Evet. Yani net bir şekilde uzun yıllardır yaşadığınız tesis ve stadyum sorunu var. Bunun da altını çizelim. Ciddi derecede bu olumsuz bir, hem transferde hem de maçlara hazırlanırken olumsuz bir tablo Sayın Başkan. Liglerin tescil edilmesiyle ilgili Baki Bey'in bir açıklaması vardı. Kayseri Spor cephesiyle görüştünüz mü? Dün zaten liglerde tescil edildi.
1: Benim bu konuda söyleyeceğim hiçbir şey yok.
0: Evet.
1: Yani Kayserispor'un bu talebine veya başka kulüplerin böyle bir talep olursa ona gayet tabii ki saygı duyuyorum. Ama günün sonunda biz bunu beklemek ve bilmek zorundayız. Bu devletimizin yaptığı bir araştırma var. Savcılarımız bu konularla ilgili çalışıyor. Futbol Federasyonumuz çalışıyor. Bunun karşılığında ne olacak onu bilmiyorum. Ama ben hani sahada kaybettiğim bir maçı masada kazanmanın peşinde hiçbir zaman olmadım. Hiçbir
0: Evet.
1: zaman da olmayacağım. Dolayısıyla bir haksızlık, hukuksuzluk bir şey var ise bu mutlaka ortaya çıkacaktır. Ama bugün çıkacaktır, ama yarın çıkacaktır. Bizim aklımız teslim edilecektir, edilmeyecektir. Bunu bilmek mümkün değil. Ama federasyonumuz bunu tescil etmişse demek ki onlar kendileri bunu bu şekilde uygun görmüşlerdi.
0: Sayın Başkan, çok teşekkür ederim değerli açıklamalarınız için. Çok çok sağ olun. Kırmadınız, yayınımıza bağlandınız. Başarılar diliyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Teşekkür ederim. Hoşça kalın.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurmaydı. Süleyman Bey ile birlikte Fatih Karagümrük'ün Fatih Karagümrük'teki son gelişmeleri konuştuk. İç ve dış transferi konuştuk. Önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle de yerli futbolcuların ücretinin yüksek olmasına dair ben de yayınlarımda birkaç kez paylaşmıştım. Liglerden aşağı indikçe bütçeler artıyor, ücretler artıyor, bunu söyleyelim. Şimdi reklam aramız var, at yarışı bantımız var. İkinci bölümde, ikinci saat diliminde bizler buradayız konuklarımızla birlikte.
2: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Reklam. Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Arabanı arabamla, takoma,
4: değerinde Trink Sat. Radyo Spor.
5: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
6: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bank kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
7: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo Spor. Reklam.
9: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor, Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
3: Radyo Spor.
2: 0538 052 1487 Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
3: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo, radyo, radyo, radyo Spor.
10: Radyo Spor. Spor'un tek adresi. At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
11: Mutlu günler değerli Radyo Spor dinleyicileri, günlerden çarşamba İstanbul programı için sizlerle birlikteyiz. Üçüncü koşuyla birlikte ikinci haftada yani 15.30'da start alacak. 12 numaralı Özgün Berk, 1 numaralı Lazman, 4 numaralı Mirza Bey, 5 numaralı Ateş Reisi ve 9 numaralı Damla Suyu. Tam bir solukta okudum. 12, 1, 4, 5, 9 o kadar zorlu geliyorum. Mesafe uzun, inişli çıkışlı grafik çiziyor bu taylar. İkinci ayakta 1 numaralı Heaven Light idman pistinde çok beğendim. 2 numaralı Red Smoke Kocaeli'nden hazır geliyor. İkinci ayak 1 ve 2. Üçüncü ayak satış koşusu. 3 yaşlı İngilizler burada tamamı satılık. Alana da satana da ayırlı olsun. 3 numaralı Kubat Kasırgası, 2 numaralı Kadıköy Boğası. Ben de avantajlı görünen iki isim. 3 ve 2 yazıyorum bu ayak için. Dördüncü ayakta ise 7 numaralı Taç Tuklu Atın. Bu rakiplerini geçme ihtimalini yüksek görüyor. Sizlere banko olarak öneriyorum. 5. ayakta 3 numaralı ise her zamanı. Her iki yarışı da çok ışıltılı ama Ankara ekibi 1 numaralı Aziz Dostum için iddialı şeyler söyledi. Çok iyi durumda geldiğinden bahsetti. 3 öncelikli bir rakip. Son ayağa dönüp baktığımızda 10 numaralı No More Sorrow, 1 numaralı Big Rugged, 3 numaralı Haşarı, 2 numaralı Final Idil ve 8 numaralı Fiber öncelikle değerlendirilmeli. Hatta 5 numaralı Clarissa da ekürsüyle yer bulmalı. 11, 1, 3, 8, 2 ve yine 5 numaralı Safkan'ı ilave etmenizi öneriyorum. Bu şekilde günü tamamlamış olduk değerli Radyo Spor dinleyicileri. Yine Elazığ programında görüşünceye dek hoşçakalın.
12: at yarışları heyecanı.

0: Radyo Spor.
1: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
2: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan hattımızda konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. İlk konuğumuz Ertan Zeybek olacak. Adana Demirspor Başkanı Ertan Zeybek genel durumla ilgili açıklamalarda bulunacak. Kulübün durumuyla ilgili dün zaten yapmış olduğu basın açıklaması da vardı. Ertan Bey birazdan bizlerle birlikte olacak. Sevgili dinleyenler, ilk bölümde konuklarımız sizlerle de paylaşalım. İlk bölümde konuklarımız sevgili dinleyenler Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ve Teknik Direktör Orhan Aklı. İkinci bölümde de planladığımız bağlantılar var. Ertan Bey, Hakan Günduvar ve Mehmet Altıparmak bizlerle birlikte olacak sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Radyo Spor WhatsApp hattını da aktif bir şekilde kullandığımızı paylaşalım. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız 0538 052 1487. 0538 052 1487 sevgili Radyo Spor dinleyenleri, mesajlarınızı bekliyoruz. Alabiliriz direkt kendisini. Şu anda bizlerden telefon bekliyor. Ben de mesajları kontrol ediyorum. Bir futbolcunun futbol yaşı ömrü de 38 en fazla demiş. Teşekkür ederim. Fatih Karagümrük'ün en büyük handikapı maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynaması demiş Trabzon'dan Onur Bey. Evet, zaten Sayın Başkan bununla ilgili

0: bir bilgi vermişti. Fatih Bey yazmış. İyi yayınlar Salim Bey. Menemen FK'nın satışı ile ilgili söylentiler var. Bilginiz var mı demiş. Menemen FK'nın geçtiğimiz sezon bir dönem haberlerde de yer almıştı. Göztepe'nin pilot takımı olması gibi bir durum söz konusuydu. Fakat bu durum net bir şekilde gerçeği yansıtmadı, gerçekleşmedi. Şu an için bir bilgim yok ama araştıracağım. Hattımızda konuğumuz sevgili dinleyenler Adana Demirspor Başkanı Ertan Zeybek. Ertan Bey hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar. Merhabalar.
0: Teşekkür ederim Ertan Bey. Göreve geçtiğimiz sezon devam ederken devraldınız.
1: Evet.
0: Sizin zaten açıklamalarınız da olmuştu. Özellikle de mali tabloyla birlikte transfer yasağı dosyaları çok merak ediliyor. Son durum nedir Sayın Başkan?
1: Tabii biz şimdi Adana Demirspor çok kötü günlerdeyken, neredeyse ligden çekilme kararı alınmışken taraftar grupları olarak buna müsaade etmeyip yönetimi devraldık. Adana Demirspor yaşasın diye taraftar gruplarıyla yaklaşık 6 aydır kulübün hem içerideki hem deplasmandaki bütün masraflarını karşılayarak ligi sağ salim bitirmesini sağladık. Bu aşamada tabii ciddi rakamlar da harcandı. Hem takımın yarışmaya katılması anlamında hem de FIFA'ya olan dosyalarla ilgili çalışmalar yapıldı. Alacaklı futbolcularla pazarlıklar devam ediyor. Yani şöyle kısaca mali tablomuz, ben ilk demecimde de söylemiştim 25 milyon euro civarı bir borcumuz var diye. Şimdi mesela biz o 4 aylık 5 aylık zamanda bunu 21 milyon euroya kadar düşürmüş durumdayız. Hem bunu düşürdük hem de takımın ligde kalmasını sağladık. Ligde mücadele etmesini sağladık. Ligi de sağ salim bitirmesini sağladık. Bunları yapmak bir taraftar için çok zor işler, biliyorsunuz futbol camialarında. Ama Adana Demirspor taraftarı o özveriyi gösterdi. Bunu da başardı. Şimdi asıl önemli olan sezonun bittikten sonra Adana Demirspor'un FIFA'daki olan alacaklarla yapılan pazarlıkların sonucunda çıkan rakamı bütün şehire yayıp şehri yönetenlerle birlikte hep birlikte bunun ödenmesini sağlamak. Bizim bütün amacımız bu.
0: Sayın Başkan, kamuoyunda bir bilgi kirliliği de vardı borçla alakalı.
1: Evet.
0: Borç konusunda 50 milyon eurolar telaffuz edildi ancak siz bu miktarın 25 milyon euro olduğunu söylüyorsunuz ve pazarlık aşamalarınız da devam ediyor.
1: Evet.
0: Pape Sisse ile görüşmeleriniz vardı. Pape
1: Evet.
0: Sisse ile çok ciddi oranda anlaşma sağladınız.
1: Papesisi olayı çok önemli.
0: Buyurun Sayın
1: Orada
0: Başkan.
1: futbolcu çok özverili bir durum sergiledi. Yani 2 milyon 600 bin euroluk bir borcu biz 200 bin euroya kadar düşürüp iki taksit halinde ödeme taahhütü yaptık. Sözleşme yaptık. Bu da FIFA'ya sunuldu. İlk ödemesi olan 100 bin euro da taraftarın kampanyaya ödediği paralarla, yardım ve bağışlarla sağlandı. Yardım ve bağış kampanyaları rakamları sistemin o 100 bin eurosunu ödettirdi. Şimdi kalan bir 100 bin euromuz var orada 31 Temmuz'da.
0: Evet.
1: Yani şunu demeye çalışıyorum. Adana Demirspor taraftarı kampanyaya destek vererek Adana Demirspor'un 140 milyon TL'lik borcunun en az yarısı olan 70 milyonu ödemiş durumda şu an. Bu öyle bakmak gerekiyor yani.
0: Evet. Yani direkt
1: Bundan
0: zaten
1: sonraki
0: siz kendi
1: örneklerde
0: irtibata
1: de
0: geçtiniz.
1: tabii yine şu an devam eden pazarlıklar, görüşmeler var. Bunları en minimuma ne kadar indirirsek Adana Demirspor tarihinde yeni bir sayfa açacağız. Tabii bu rakamları ödemek de bütün şehre yaymak gerekiyor. Yani sadece taraftarlar değil, Adana'nın yöneten kişileri, iş adamları, sivil toplum örgütleri, şu an Adana Demirspor'un hiç olmadığı kadar hepsine ihtiyacı var. Şu an en çok ihtiyacı olduğu dönemi yaşıyoruz. Bunu da tabii siz basın aracılığıyla, sosyal medya aracılığıyla herkese duyurup şeffaf bir kampanya olduğunu, taraftarın başlattığı kampanyanın tamamen vali kontrolünde olduğunu bunları insanlara anlatıp bu şekilde yol ilerlememiz gerekiyor.
0: Sayın Başkan, bir de şöyle bir durum söz konusu. Küskünler var.
1: Evet.
0: Kırılganlar var. Görüşüyor musunuz taraftar gruplarıyla? Mesela bir örnek vermek istiyorum. Kocaeli Spor'da da ilk dönemini hatırlayalım. Bölgesel amatör ligde mücadele ettiği dönemi. Sizin gibi tribün gruplarından birisi başkan olmuştu. İsmi şu an
1: Evet.
0: hafızamda değil. Lütfen özür dilerim, kusura bakmasın. Ardından o süreçler gerçekleşmişti. Bölgesel amatör ligden tekrardan Süper Lig'e uzanan bir süreç vardı. Kocaeli Spor da bu şekilde ilerlemişti. Bu konuda küskünlerin tekrardan barıştırılması, kırgınlıkların azalması, bununla ilgili bir plan yaptınız mı? Görüşmeleriniz oldu mu?
1: Şöyle, biz mesela ilk bu göreve geldiğimizde oradan bütün camiaya seslendik. Aslında biz bir lansman açıklaması yapmıştık kampanya başlattığımızda. Burada belirtmiştik, hani armaya küsme olmaz, şahıslara küsülmüş olabilir. Ama bu arma yeniden halkın eline, halkın taraftarında. Buna tekrar bütün camiayı birleştirme amacında bir toplu bir çağrı yapmıştık. Ama tabii bireysel görüşmelerimiz de oluyor. Yani insanlar tekrar Adana Demirspor'a sahip çıkması anlamında. Dediğim gibi armaya küsmek bana biraz yanlış geliyor. Kişilere tabii tepki gösterebilirsin, yanlış yönetiyordur. Demokratik haklarını kullanabilirsin. Ama Adana Demirspor bu şehrin en büyük markasıdır, en büyük değeridir. Ve kitlesel olarak bana göre de Türkiye'de dördüncü büyük takımdır. Başarı anlamında olmasa bile cami olarak Türkiye'nin dördüncü büyük takımı Adana Demirspor'dur. Bu pasörlük sayılarından, katılımlarından, camiasından bellidir yani. Öyle o durumu da değerlendirmek gerekiyor bazı şeyleri. O küsen taraftarlarımız, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz de artık bunu böyle değerlendirmesi gerekiyor. Biz yayınlarımızda her zaman söylüyoruz. Biz Adana Demirspor'u yönetmeye değil, yaşatmaya geldik. Biz şu an elimizden geldiğince bunu yapmaya çalışıyoruz. Bunu bizden daha iyi yapacak kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, yöneticilerimiz olursa bunu da çağrısını yapmış bulunalım buradan. Buyursun gelsinler, tesislerde oturalım. Adana Demirspor menfaatleri doğrultusunda bütün her şeyi konuşalım. Devretmeye hazırız yani. Bunu her zaman aldığımız günden beri söylüyoruz. Biz Adana Demirspor'u yaşatmak için buradayız.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz Ertan Zeybek. Ertan Bey, çok kısa aramız olacak. Hatta beklerseniz mutlu olurum. Ardından sohbetimiz devam etsin. Teşekkürler.
1: Tabii ki.
2: ...301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek. Radyo Spor. Reklam. ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatili... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo Spor.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo
2: Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
0: Sevgili Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyor.

0: Hattımızda konuğumuz Adana Demirspor Başkanı Ertan Zeybek, sohbetimiz devam ediyor. Sayın Başkan, peki kadro planlamasının yanı sıra transfer yasağı durumu da var, dosyalar var. Yeni sezona dair planlamanız neler? Şehirden yeterince destek var mı? Dün isim sponsorluğu konusunda Sarıyer Kolay'la anlaştığınızı açıkladınız. Doğru değil mi? İsim sponsorluğu mu yoksa forma reklamı mı?
1: Yok, forma, isim sponsorluğu değil.
0: İsim sponsorluğu noktasında girişim var mı? Stadyum sponsorluğu noktasında?
1: Şu an yok. Öyle bir girişimimiz, görüşmelerimiz var ama netleştirdiğimiz bir durum yok. Yani önümüzdeki süreçlerde tabii bununla ilgili çalışmalarımız da olacak.
0: Peki Sayın Başkan, Adana'da bu noktada hava nasıl destek konusunda? Siz tüm mülki amirlerle de görüşüyorsunuz. Yeterince destek var mı?
1: Şu an bir destek yok ama olması için çabalıyoruz aslında. Hani bu şehrin mülki amiri, en baştaki yöneteni Vali Bey ise, bu işi Vali Bey başlatacak, bir kıvılcım yakacak. Onun etrafında herkes birleşecek. Bu yük tabana yayılacak. 5 kişi, 10 kişinin üzerinden alınıp binlerin üzerine dağıtılacak ve çok rahatlıkla üzerinden kalkılacak bir durum yani. Ama tabii bunu yapacak olanlar bu şehri yönetenlerdir. Valisiydi, büyükşehir belediyesiydi, ilçe belediyeleriydi, sivil toplum kuruluşlarıydı. Adana'nın organize sanayi başkanlarıydı, sanayi odası başkanları, ticaret odası başkanları, ticaret borsası başkanları. Yani bunlar bu şehrin yönetenleridir. Artık bundan sonraki süreç bu yönetenlere düşer. Tarafta olarak biz yapabildiğimiz her şeyi yaptık. Bugüne kadar getirdik. Bundan sonra alacağımız en hızlı aksiyonla Adana Demirspor'un kaderini belirleyeceğiz. FIFA'daki dosyalar taksitlendirilip belli bir planlama içerisine getirilirse transfer yasağı da kalkacak. Çok büyük transferler değil. Mevcut kadromuz çok yetenekli, ben öyle düşünüyorum. Onlara abilik yapacak 3-4 tane böyle yetiştirmelerinde de etki edecek futbolcu aldık mı bizim önümüz açılır. Bizim önemli olan, geldiğimizden beri en büyük hedefimiz FIFA'daki dosyalarla anlaşıp transferi açmak. Bu Demirspor'un bütün kaderini değiştirecektir yani.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Ertan Zeybek, sohbetimiz devam ediyor. Ertan Bey, sponsorluk konusunda, transfer yasağı noktasında görüşmeleriniz devam ediyor. Federasyon Başkanı ile görüşebildiniz mi? Özellikle de bir Montella konusu var. Montella'nın da alacakları var. Görüşebildiniz mi Sayın
1: Başkan? Hacı Osmanoğlu Başkanımızla görüştük. Durumu da kendisine izah ettik. Kulübün şu an taraftarda olduğunu da belirttik. O da çok sağ olsun bu konuda yardımcı olacağını, Montella Hoca'yla Amerika'ya gitmeden önce görüşüp bu işi çözeceğini söyledi. Buradan da kendisine teşekkür ederiz. Bu bir Demirspor için önemli bir hamle. Yani orada bir dosyanın kapanması bir dosyadır. Biz bütün zaten yaptığımız hamlelerde, ikili ilişkilerde de, futbolculara, avukatlarımızın görüşmelerinde de, bu tür süreçlerde hep böyle dostane ilişkileri kullanmak zorundayız. Başkanımız da sağ olsun Montella Hoca'yla o diyaloğu sağlayıp bizi o borç yükünden kurtaracaktır.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Ertan Zeybek, sohbetimiz devam ediyor. Mustafa Kalan yazmış: Ertan abinin iyi niyetine, emeklerine şahidiz. Ateşten gömlek giydi, emeğine sağlık. Güzel dileklerim Ertan abiyle demiş ve tribünden de birçok kesimle destekliyor. Bütün tribünler destekliyor. Siz daha bütün önce Taraftarlar Derneği başkanı da, başkanlığı da yaptınız. Şimdi kulüp başkanısınız.
1: Evet, yaklaşık 10 yıldır Adana Demirspor Şimşekler Grubu'nun dernek başkanlığını yürütmekteyiz.
0: Evet.
1: O yüzden de sağ olsun taraftarlarımız bazı şeyleri güzel değerlendiriyorlar. Bizim iyi niyetimizden şüpheleri olmasın. Ben de buradan onu söyleyeyim.
0: Ertan Bey, çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Çok çok sağ olun. Kırmadınız, yayınımıza bağlandınız.
1: Ben teşekkür ederim. Yani bizim
0: eklemek istedikleriniz nelerdir? Yani
1: bizim çok önemli bir kampanyamız var. Bu kampanya çok önemli. Buradan Türkiye'de ve Avrupa'da yaşayan tüm Adana Demirspor camiasına, tüm futbol severlere, Adana Demirspor'a sempati duyan herkese ADS yaz 4019'a gönder diyorum. Ve bizim bir de yardım ve bağış kampanya IBAN'ımız var. O IBAN numarasına da ellerinden geldiğince, güçlerinin yettiğince destek olmaları Adana Demirspor'un kaderi için çok önemli. Az önce yayında da belirttim.

0: olayında 100 bin euroluk borç 70 milyona tekabül ediyor. Bunu da taraftar ödedi. Yani bu çok önemli. Taraftarın o kampanyaya gösterdiği ilgiden ödendi o para. Şu an o paralara daha çok ihtiyacımız var. O 100 TL atan öğrenci kardeşimizin 100 TL'sine bile ihtiyacımız var. Yani Adana Demirspor'un başlattığı hesaba katılım o kadar fazla ki, ama rakam düşük biliyorsunuz. Adana Demirspor taraftarının belli bir kesimi zaten orta düzey ve alt kesim, ama ona rağmen çok duyarlılık gösterip kendi bütçelerince destek olmaya çalışıyorlar. Biz bu kitleye sahip çıkılması için de buradayız. Adana Demirspor halkın takımıdır. Adana da o halkın takımına sahip çıkacaktır. Buradan kampanyanın önemine vurgulayarak iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim Ertan Bey.
0: Değerli yorumlarınız için. Sevgiler.
1: Çok çok sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Selamlar, saygılar.
0: İyi yayınlar. Sağ olun.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Adana Demirspor Başkanı Ertan Zeybek'ti. Yayınımız hızlı şekilde devam ediyor. Hakan abiyi yayına alabiliriz. Hakan Gündoğar'ı Batıkan yayına alabiliriz. Kendisi bizlerden telefon bekliyor. Beşiktaş'la ilgili de, Beşiktaş'ın mevcut durumuyla ilgili de birçok soru var. Zaten yarın son yayınım olacak. Yaklaşık bir 6 gün yokum yayınlarda. Geri dönüşte muhtemeldir ki transfer ateşi başlayacak. Çünkü transfer dönemi de geliyor. Transfer ateşi programının ara transfer döneminde ve yaz transfer döneminde yapmıştık. Devam edeceğini de vurgulayalım. Transfer ateşi yayınları yaz transfer dönemi sonuna kadar devam edecek. Yaz transfer döneminde de birçok transfer gelişmesini ilk kez Radyo Spor'da programımızda duyabileceksiniz. Hattımızda konuğumuz, sevgili dinleyenler, Hakan Gündoğar. Beşiktaş'la ilgili birçok soru var demiştim. Denizli'den Atilla Bey'e de teşekkür ederim sorusu için. Hakan abi hoş geldin, merhaba, nasılsın?
2: Teşekkürler Salim, çok teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Hakan abi, gerçekten yayında itiraf edebilir miyim?
2: Neyi? Şeyi. Evet bakalım.
1: Şöyle ki biz seninle hemen söyleyelim. Bir organizasyonda buluşmuştuk. Beşiktaş'ın o dönem tek hedefi Ziraat Türkiye Kupası'ydı. Bütün basın Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesinde Beşiktaş'ın oraya odaklandığını, Beşiktaş'ta hiçbir değişim yaşanmayacağını söylerken kulağıma eğildim ve Konya maçı çok kritik. Konya Spor karşılaşmasında Beşiktaş lehine kötü bir sonuç olursa direkt teknik direktör değişir dedim ve o dönem ilk kez bana paylaşmışsın. Razvan Lucescu ismini söyledin ve şu anda da gündemdeki isimlerden birisi. Beşiktaş'ı çok yakından takip ediyorsun. Önemli bilgilerim var. Son durum nedir? Neler söylersin?
2: Salim, tabii bu süreç aslında Konya Spor maçından sonra Sergen Hoca istifa ettiğini söylemişti. Fakat başkan ve futbolcular en azından sezon sonuna kadar devam etmesi gerektiğini söylemişlerdi. Bu doğrultuda da hoca devam etmişti ama aradaki bağ koptu. O gün kopmuştu aslında. Yani herhangi bir devam etmenin zor olduğu. Çünkü başkan Sergen Yalçın Hoca'ya sorduğu zaman önümüzdeki sezon herhangi bir istifa yanıtı tepkisi gelirse ne yapacaksın? Ben senin arkana duracağım ama hocam sen gider misin dedi. Giderim dedikten sonra zaten orada konu tamamen kapanmış oldu ve Sergen Hoca'ya yola devam edilmedi. Tabii şimdi Önder Hoca'nın göreve gelmesi. Önder Hoca Graf'la birlikte çalışacak. Borussia Dortmund menşei olan bir scout şefi, tanınan bir isim. Şimdi tabii kimleri getirecekler, nasıl yapacaklar? Herkes bunu merak ediyor. Ben Razvan Lucescu demiştim ama tabii kulübü bırakmak istemiyor Roman Hoca'yı.
1: Evet.
2: Pardon. Böyle bir sıkıntı var. Diğer adaylar da şüphesiz var. İşte biraz önce sevgili Fatih Doğan dile getirmiş. Valverde ismi. Ernesto Valverde bir Atletik Bilbao'dan bildiğimiz.
1: Atletik Bilbao'da önemli işlere imza attı.
2: Kesinlikle önemli bir teknik adam. Olabilir mi? Olabilir ama tabii şu anda önce Önder Hoca'nın açıklanması gerekiyor resmi olarak. Bu açıklamanın ardından da ben yani bir 10-15 gün içerisinde Beşiktaş'ın yeni teknik direktörüne kavuşacağını tahmin ediyorum. Bu sefer eldeki mevcut kadroya ve sisteme uygun bir teknik direktör getirilmeyi planlıyor Beşiktaş yönetimi ve sevgili Önder Hoca. Göreceğiz önümüzdeki günlerde. Tabi bu Valverde mi olur, başka bir isim mi olur bilemiyorum ama ben çok büyük ihtimalle yerli bir teknik direktörün olacağını düşünmüyorum. Yerli de çünkü bir tane aday var seneden ama gelmesi oldukça zor.
1: Arda Turan ismi zannedersem Arda Hoca.
2: Tabii Arda Hoca ama Arda Hoca Shakhtar'da çok önemli bir işe imza attı. Onun da mutlaka idealleri var. Ona da gelen teklifler olduğunu duyuyoruz. Premier Lig'den olsun, diğer liglerden olsun. Arda Hoca'nın ben net bir şekilde Beşiktaş'a kariyer planlaması içerisinde şu dönemde geleceğini pek tahmin etmiyorum açıkçası Salim.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz Hakan Gündoğar. Sohbetimiz devam ediyor. Hakan abi, hemen şunu sormak istiyorum.
2: Tabii.
1: Graf yapmış olduğu bir paylaşım var.
2: Üzücü bir paylaşım, evet.
1: Yani Sergen Yalçın ismi Beşiktaş'ın önemli bir değeridir. Sergen Hoca ve Serkan Reçber ayrıldıktan sonra bir fotoğraf ve goodbye şarkısı. Direkt net bir şekilde gönderme var. Serdar Bey'in görüştüğünü biliyoruz. Sert uyarılar olduğunu biliyoruz. Sözlü ve maddi anlamda. Bir yol ayrılığı gerçekleşir mi Graf'la?
2: Zannetmiyorum. Salim, bir insan psikolojisini anlamak gerekiyor. Graf'ın yaptığı tamamen yanlış bir paylaşım.
1: Evet.
2: Lakin şunu da unutmayalım. Yaklaşık 3-4 basın toplantısında Sergen Hoca Graf'la ilgili çok olumsuz şeyler söyledi.
1: Evet.
2: Yani şimdi buna baktığımız zaman da Graf'ın verdiği tepki çok yanlış. Tamamen kurumsallık dışında bir durum. Bunu da kabul ediyorum. Ama şunu da unutmamak lazım. Yani o da bir tepki verdi. Çok yanlış bir tepki. Tekrar ediyorum. Her neyse, artık önümüze bakmamız gerekiyor. Yani Beşiktaş Kulübü eğer ayağa kalkacaksa, Önder Hoca göreve geldiyse, ki ben Önder Hoca'da biliyorsun Beşiktaş Kulübü'nde çalıştım. Kendisine başarılar diyorum. Çok da severim ve başarılı olacağına da inanıyorum. Çok ciddi bir futbol aklı. Ülkemizde bu sportif direktörlük, futbol direktörlüğü kavramları pek fazla nasıl söyleyeyim, başarıyla sonuçlanmıyor ama Önder Hoca'nın o dönem Beşiktaş'a getirmiş olduğu futbol yapılanması, çok ciddi bir başarı elde ettiğini düşünüyorum ben. Slaven Bilic Hoca ile birlikte, ki yardımcıları da nerelerde olduğunu görüyoruz. İşte Edin Terzic bugün aranan bir teknik direktör oldu. Atletico Bilbao'nun başına geçti Ernesto Valverde'den sonra gibi. Ben bu futbol aklıyla ben Beşiktaş'ın önümüzdeki sene çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Hakan Gündoğar, sohbetimiz devam ediyor. Hakan abi, çok kısa bir aramız var. Hatta bekler misin?
2: Tabii ki.
1: Teşekkür ederim.
3: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Radyo Spor.
7: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve Ege'nin 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
10: Hem arsa hem ev, Arsa ve
4: Reklam.
3: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
1: Salim Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz Hakan Gündoğar, sohbetimiz sürüyor. Hakan abi, tekrardan merhaba, hoş geldin.

0: sezonda planlama nedir? Serdar Bey'le de devamlı görüşüyorsun. Beşiktaş'a
1: şimdi
0: dair
1: şöyle,
0: çok şeffaf davranıyor biz basın mensuplarına.
1: Kesinlikle öyle. Şu anda sana sadece şunu söyleyebilirim. Planlamayla ilgili. Önder Hoca, başkan, sayın başkan bu konuyu önümüzdeki günlerde, yarın, öbürsü gün masaya yatıracaklar. Neler eksik, hangi hoca olacak? Bu konularda bir toplantı gerçekleştirecekler ve bu toplantının ardından da ben hemen bir plan oluşturulup harekete geçireceğini düşünüyorum. Çünkü Önder Özen futbolu iyi bilen bir futbol adamı, sportif direktör. Ben bu yüzden Önder Hoca'yla başkanın yapacağı konuşmaların ardından hemen harekete geçileceğini düşünüyorum. Herhangi bir şey olmayacaktır yani. Bir zaman kaybı olacağını düşünmüyorum. Çok kısa süre içerisinde bazı şeyler netleşecektir. Transferler de bu doğrultuda netleşeceğini tahmin ediyorum. Çok fazla şey olmaz Salim. Zaman kaybı olmaz. Çok fazla bir zaman kaybı yaşamayacak yani Beşiktaş. Hemen harekete geçilecek. Zaten Önder Hoca Beşiktaş'ı tanıyan bir insan. Bir futbol adamı. Bu yüzden ben çok kısa süre içerisinde bir an evvel Beşiktaş'ın futbol aklının harekete geçeceğini düşünüyorum. Ama tabii burada transferler kim olur, nedir, bunları konuşmak çok erken şu anda. Çok fazla erken, çünkü dediğim gibi önce bir Önder Hoca'nın açıklanması lazım resmi olarak. Ardından da hemen hoca konusu masaya yatırılacak. Ve bu doğrultuda da Beşiktaş yönetimi, Beşiktaş'ın profesyonelleri, Beşiktaş yöneticileri hemen harekete geçecekler ve takımın başına hocayı getirecekler.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Hakan Gündoğar, sohbetimiz devam ediyor. Hakan abi, Süper Lig tamamlandı. Birincilikte playoff finali oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası finali oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası finaliyle ilgili düşüncelerini alabilir miyim? Konya Spor Trabzonspor'la karşılaşıyor ve milli takımımızın da aday kadrosu açıklandı. Geniş aday kadrosu açıklandı. Kadroda olmayan isimler de vardı. Beklenti sahibi olup. Bu konuda neler söylersin?
1: Öncelikle kupa finalinde her iki takıma da başarılar diyelim. Onlar gerçekten hani çok önemli bir maça çıkacaklar kulüp tarihleri açısından. Ve bu doğrultuda da ben her iki takımın da sakatlık olmadan iyi bir mücadele neticesinde Türkiye Kupası'nda yer alacaklar. Finalde çok güzel bize bir maç izleteceklerini düşünüyorum. Ve iyi bir final bekliyorum. Hak edenin kazanmasını istediğim bir final. Çok değerli iki teknik direktör Fatih Tekke ve İlhan Palut hocalarımız burada mücadele edecekler. İkisi de bence çok kıymetli, çok değerli. Türk futbolunu ileri taşıyabilecek isimler. İnşallah güzel bir maç olur. Seyir zevki yüksek olur. Milli takımımıza da gelecek olursak. Bir seçici var. Seçiyor. Doğru, yanlış. Bunu Amerika'da göreceğiz. Hepimiz bazı isimlerin yanlış olduğunu, bazı isimlerin doğru olduğunu düşünebiliriz ama artık bu saatten sonra o formayı giyecek tüm kardeşlerimiz bizim evladımızdır. Milli takım formasını giyiyorlar, ay yıldızı giyiyorlar. O yüzden inşallah en iyi dereceyi alıp dönerler ülkemize. Biz de büyük sevinçler yaşarız. Çünkü hasretiz. Gerçekten hasretiz. Yıllardır toplum olarak yaşadığımız doğal felaketler olsun, spordaki başarısızlıklar olsun, birçok kez üzüldük. Buna çok ihtiyacımız var. Umut ediyorum inşallah en kısa sürede bu tartışmalar biter ve milli takımımıza destek oluruz. Milli takımımız da bize sevinçleri yaşatır. Salimcim, sana çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim Hakan abi. Görüşmek üzere. Hoşça kal.
1: Görüşmek üzere. Çok sağ ol.
0: Kendine iyi bak. Hoşça kal. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Hakan Gündoğar'dı. Birazdan hattımızda konuğumuz Mehmet Altıparmak olacak. Mehmet Altıparmak Hoca da bizlerden telefon bekliyor. Mehmet Hoca ile birlikte playoff finalini konuşacağız. Birincilik tarihinde en çok playoff kazanan teknik direktörlerden birisi Mehmet Altıparmak. Sevgili dinleyenler, bunun da altını çizmiş olalım. Mehmet Hoca bizlerle birlikte olacak. Bunu paylaşalım. Mehmet Altıparmak birlikte gündemi değerlendireceğiz. Bunun da altını çizmiş olalım sevgili dinleyenler. Telefon bekliyor bizlerden Batıkan. Mehmet Hoca'yı arayabiliriz. Gelen sorular var. Bu soruları da cevaplayacağım. Beşiktaş şu anda çok büyük hem de bayağı büyük bir eşikte.

0: tam nokta atışı olması gerek. Bence Önder Hoca doğru ismi getirecektir. 10-15 gün geç değil mi? Valverde olursa büyük bir iş olur. Yerli olarak da Arda Turan olmalı. Net bir şekilde demiş. Denizli'den Atilla Bey, teşekkür ediyorum. Bir dinleyenimiz yazmış. Menemen FK'yı Tire'den bir iş insanı alıp isim değişikliği yaparak Tire'ye taşıyacak diye bir söylenti var. Araştıracağım. Çok teşekkürler mesajın için Fatih Bey. Bu konuyu araştıracağım. Selamlar Salim kardeşim. Ben İstanbul'dan Bekir. Trabzonspor'la alakalı bağlantı var mı? 6 gün seni dinleyemeyeceğiz. Teşekkür ederim demiş. Yarın bir bağlantı yapalım Trabzonspor'la ilgili. Teşekkür ediyorum. Zaten benim yokluğumda da sevgili Burak Alaca kardeşim. Bugün de onu dinleyebildim yolculuk esnasında. Aygün abi olmadığı için Aygün abinin yerine sabah 10 ile 11.30 arasında program yaptı. Çok da başarılıydı. Çok da güzel mesajlar gelmiş. Burak Alaca kardeşim benim yokluğumu da hissettirmeyecektir. Ona da selam olsun. Hattımızda konuğumuz sevgili dinleyenler Mehmet Altıparmak. Mehmet Hoca ile birlikte playoff finalini konuşacağız. Kariyer planlamasını konuşacağız. Mehmet Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim Salim. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim hocam. Playoff finaline gidecek misiniz Konya'ya? Çorum FK'nın rakibi Esenler Erokspor.
1: Valla mümkün olunca gitmeye çalışacağız tabii ki. Orada olacağız.
0: Evet.
1: Allah'tan bir şey çıkmazsa.
0: Zaten şu anda Ankara'dasınız hocam. Ankara
1: Evet,
0: Konya'da çok yakın.
1: evet hem yakın hem de daha önceden Esenler Erok'ta çalışmış olmamız, oradaki dostlarımızın olması, tabii Çorum Spor gibi çok değerli bir rakiplerin olması güzel bir final olacak.
0: Evet.
1: Şu ana kadar da herhalde liglerde üçüncü takım kim olsun desen ya Esenler ya Çorum denirdi herhalde. İki takımdan bir tanesi bir Süper Lig'e çıkacaklar. Bunun için iki takım da çok istekli, iki takım da çok hevesli. İnşallah futbolun konuşulduğu ve iyi olanın kazandığı bir final olur. İki takıma da buradan başarılar diliyorum.
0: Hocam nasıl bir maç bizleri bekliyor? Çünkü Esenler Erokspor ligi 3. sırada tamamladı. Yaklaşık 22 gün maç yapmayacak. 22.
1: Evet.
0: 23. günün sonunda maç yapıyor. Çorum FK oynayarak geldi.
1: Evet.
0: Keçiören Gücü ve Bodrum FK'yı saf dışı bıraktı. Ne dersiniz hocam bu noktada? Geriden gelen avantajlı mı yoksa bekleyen takım mı avantajlı?
1: Ya ben her zaman oynayan takımın daha avantajlı olduğunu düşünüyorum.
0: Evet.
1: Çünkü sezonun sonlarında devamlı üst üste maç oynadıktan sonra bir 3 haftalık bir süre gerçekten oyuncuları ister istemez etkiliyor. Çünkü oyuncuya yükleme yapıyor. Sadece bir maç oynayacaklar. Bu süre zarfında çok yükleme yapılmaz. Onlara o seviyede tutmak gereken antrenmanlar yapmak gerekiyor ama tabii 3 haftalık süreç uzun bir süreç. Ama bunun yani iki tarafı örneği de var yani bekleyenin de kazandığı, oynayanın da kazandığı finaller var. Burada özellikle takım kadrolarına bakmak lazım. İki takımın da farklı özellikleri var. İki takım da çok tecrübeli oyuncular var. Tecrübeye kalırsa Çorum Spor takımı daha tecrübeli bir takım. Daha fazla buraları oynayan, daha şampiyon olmuş kadrosunda oyuncular var ama Esenler Erokspor takımı da belki son 2 haftaya kadar Süper Lig'deydi. İki maçından bir tanesini belki Sarıyer maçını kazanmış olsa Süper Lig'delerdi. Onlar için de çok güzel bir sezon geçti aslında ama sonunu getiremediler. Ama artık bir tane maç kaldı ve herkes bunun için çalışıyor. Çorum takımı daha tecrübeli, daha kompakt oynamaya çalışan bir takım. Esenler Erokspor takımı ayağa pas oynayan ve çok hızlı, çabuk oyuncularla oynayan bir takım. Bekleyerek oynadığı zaman Esenler Erok takımı çok daha faydalı oluyor. Çok daha hücumu, özellikle arkadan gelip hücumu destekleyen oyuncuları var. İki tane bana göre farklı türde takımın mücadelesi olacak. Bir tarafta Çorum'da dediğim gibi çok farklı tecrübeli oyuncular var. Esenler Erokspor'da da bunu yaşamış oyuncular var. Ama iki takım da Süper Lig'i çok istiyor. Esenler Erokspor'da tarihinde ilk defa, Çorum Spor'da. Bu iki takım için de çok önemli. Tabii Çorum'un bir şehir olması Çorum Spor takımını çok daha fazla ateşliyor. Erekspor belki çok fazla taraftarı yok ama kulüp düzeni olarak da bana göre Türkiye'nin en iyi kulüplerinden biri. Çalıştığımız için söylüyorum. İki taraf da çok istiyor. İşte Esenler Erekspor son maçtan sonra Osman Hoca ile yollarını ayırdı. Güray Hoca çalıştıracak. Son finale çıkacak. Güray Hoca ile de biz çalıştık. O da çok akıllı, çok zeki ve Erekspor'un bütün altyapısını, her şeyini bilen bir hoca. O da ona göre antrenmanlarını yapacaktır. Çorum Spor'da da Uğur Hoca geldikten sonra zaten öncesinde de iyiydi. Şampiyonlar kurulmuş çok iyi bir kadro vardı. Çorum takımı da bana göre Süper Lig'i yakalayabilecek şansları yakaladı. Onların kırılma maçı da bence Bandırma Spor maçıydı, içeride kaybettikleri. Belki o maçı kazanmış olsalardı direkt çıkabilirlerdi. Yani çok zevkli bir lig yaşadık aslında bu sene. Erzurumspor hariç diğer 3 takımdan da şampiyon olabileceği bir lig yaşadık. Ama sonucunda finale Esenler Erekspor'la Çorum TK kaldı. Pazar günü göreceğiz bakalım ikisini de.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Mehmet Altıparmak, sohbetimiz devam ediyor. Mehmet Hocam, hemen şunu da paylaşmak istiyorum sizlerle. İsminiz son dönemde önemli kulüplerle anılıyor. Geleceğe dair planlamanız nedir? Sakarya Spor iddiası vardı yerel basında yansıyan. Doğru mu hocam bu iddia?
1: Ya şöyle, şu an çok teşekkür ederim. Çok değerli kulüplerden gelen teklifler var. Sakarya Spor'dan da var. Ama şu anda bir kongre süreçleri var. Bu kongre süreci yaşanıyor. Çoğu kulüp zaten kongre sürecinde ve ne olacağıyla alakalı kendi planlamalarını yapıyorlar. Biz de tabii ki bu planlamalar bittikten sonra, kongreler bittikten sonra kulüplerle görüşeceğiz. Ve görüştükten sonra da bizim hedefimiz doğrultusunda kim varsa, hangi takım olursa o takımla alakalı görüşmelerimizi yapacağız. Sakaryaspor da ciddi bir şekilde bizi istediğini belirtiyor. Ben de daha önce orada futbol oynadım. Müthiş bir taraftar grubu var. Yani Sakaryaspor'un bazı ülkemizde biliyorsun 4-5 takımın ligi yok. O takımlar gerçekten çok büyük camialar. Sakaryaspor da bunlardan biri. Bakalım bu kongre süreçleri geçtikten sonra biz de oturup görüşeceğiz, konuşacağız.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Mehmet Altıparmak, sohbetimiz sürüyor. Hocam, Türkiye Kupası finali de var. Gidecek misiniz kupa finaline?
1: Vallahi bütün finallere gitmeye gidiyoruz. Ona da gideceğiz inşallah. Ama Esenler Erok ve Çorum'la alakalı birkaç şey söylemek istiyorum.
0: Tabii ki hocam.
1: Şu anda biraz önce söylerken hani maçın kaderini belirleyecek oyuncular var, oyun sistemleri var. Esenler Erekspor Lig'in özellikle gol anlamında en çok gol atan takımlarından. Çorum Spor'la alakalı aralarında bayağı bir fark var. Ön taraf oyuncuları Esenler Erekspor'un çok çabuk oyuncular. Ve genelde sonucu belirleyen iki kanat, santfor ve forvet arkasının oyuncuların 50 tane gol katkısı var. Bu çok büyük bir oran.
0: Evet.
1: Esenler Erekspor için. Çorum Spor'da bu sayı 30'lar civarında. Onun için buna göre de bir strateji belirleyeceklerini düşünüyorum takımların. Çorum Spor'unda özellikle maçın geneline yaydığımız zaman çünkü orta sahalar hemen hemen aynı seviyede gol atmışlar iki takımında. Genelde oyun şekilleri, oyun sistemleri, bir taraf pas oyuna hakim olup oyunu kurmaya çalışan, diğer de hızlı hücum yapan bir takım. Onun için bütün takımlar buna göre önlemlerini alacaklardır. Türkiye Kupası finali de çok güzel geçeceğini düşünüyorum. Çünkü kupayı isteyen iki takım da çok fazla buraya gelene kadar çok önemli maçlar oynadılar. Çok önemli yerlerden geçtiler. Ve ikisi de kupayı çok istiyorlar. Özellikle Konyaspor zaten daha önce kazandı. Trabzonspor kazandı. Ve iki takım da özellikle son haftalarda, son maçlarda oynayacak kadroyu koruyarak, ki Trabzonspor çok kritik bir maça çıktı biliyorsunuz Gençler Birliği ile. Konyaspor evet, keza içeride oynadı ama ikisinin de aklı açıkçası Ziraat Türkiye Kupası'ndaydı. Sezonu

0: bir kupayla da kapatmak istiyorlar açıkçası. İki takım için de zor maç olacak. Kim ağır basıyor? Tabii ki Trabzonspor ağır basıyor ama Konyaspor takım oyununu muhteşem oynayan, sabırlı oynayan ve buraya gelene kadar da çok önemli takımları elediler. Ondan dolayı çok zor bir maç geçecek. İki takım da kazanmak adına her şeyi yapacak. İyi olan kazansın diyorum. Her zaman söylediğimiz gibi yani hakem hatalarının olmadığı, sadece sahada kazanılan bir maç olsun. Çünkü iki taraf da çok fazla istiyorlar. Buraya gelene kadar da çok önemli takımları eleyip buralara geldiler. İki takımın da iyi olan kazansın diyorum ben.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Mehmet Altıparmak sohbetimiz sürüyor. Mehmet Hocam, siz playoff finallerini en çok oynayan teknik direktörlerden birisiniz. Bunun da altını çizelim. Çok kez playoff finali oynadınız. Hocam, playoff finalleri çok zor oluyor ve atılan erken gol, yenilen kırmızı kart etkiliyor. Takımların gardı da düşebiliyor bu noktada. Sorum şu olacak hocam size. Bu noktada nasıl davranmalı takımlar?
0: Ya bir kere şunu özellikle takımlara, ben bütün takımlarıma hep şampiyon olduk çok şükür. Biz bütün finalleri kazandığımız için rahatlıkla konuşabiliyoruz.
1: Evet.
0: Bir kere takımlara hani sezon boyunca yapılan işte şu maç şöyle olsaydı, işte son anda şampiyonluk kaçtı da avaraj da kaçtı veya yakalayamadık. Bir kere bundan bütün takımın kurtulması gerekiyor. Evet. Artık bu şey bitti. Çünkü önünde bir tane final var. Bu finali kazandığınız zaman zaten o söylediğiniz şeylerin hepsi geçmiş olacak. Onun için oyuncular hazırlarken bana göre tek maç, artık bundan önce yapılanlar, bundan önce olanlar değil. Bir de en fazla yanılan, hani iki takımın birbirinin arasında oynadıkları maçlar oluyor ve bu maçlarda işte Esenler 3-1 kazanmış, Çorum 2-1 kazanmış. Aa işte Esenler şöyle bir... Bu maçlarda bunların hiçbiri geçerli değil. Bu maçlarda önceliklisi sabırdır. Eğer sabırlı oynamazsanız bu maçlarda ve ben oyuncularıma hep şunu söylüyordum finallerden önce. Arkadaşlar, bugünkü maçın en önemli şeyi sahadan 11 kişi çıkmak.
1: Evet.
0: Çünkü finallerde 10 kişi kaldığınız zaman istediğiniz kadar mücadele edin. Tabii istisnalar kaydı bozmaz ama %80'inde eksildiğiniz zaman 11'e 10 oynamak gerçekten çok zor bu ligde. Karşınızda çok tecrübeli takım, iki takım da çok tecrübeli. Bir kişinin eksikliğini fazlasıyla değerlendirebilecek oyuncular var. Onun için bana göre bu maçtaki en önemli şey sahada 11-11'e kalmak ve aklını kaybetmeden, bizim söylediğimiz hani duvara kafayla gitmeden sakin olmak çok önemli bu maçlarda. Zaten hocalar bunları söylüyorlardır. Ama evet, sahanın içi konuştuğunuz gibi değil. O sahanın içiyle sahanın dışı farklı. Sahanın dışında herkes her şeyi konuşur. Ama sahanın içine girdiğiniz zaman bazen sizler de öyle, oyuncular da öyle. O söylenen şeylerin hepsi unutuluyor. Sağ içindeki pozisyonlardan. İşte boş kaleye gol atamayan oluyor. Yanına veremeyen oluyor. Yani günü tutturmak çok önemli. Mesela Bodrum takımı için söyleyeyim. Son 10-15 maçını muhteşem oynadı. Sadece bir tane kötü maçı var. Çorum FK'nın ikinci maçı. Ve elendiler. Yani o günü tutturmak çok önemli. O gün sahanın içinde o birlik beraberliği sağlamak çok önemli. Tabii çok tecrübeli oyuncular var. Bu konuda çok fazla sıkıntı yaşayacaklarını zannetmiyorum. Hepsinin de hayalinde Süper Lig'e çıkmak vardır. Ama sakin olmak bana göre bu maçın en önemli kilidi diye düşünüyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz Mehmet Altıparmak. Mehmet Hocam, şunu da sormak istiyorum. Sizin bir ceza süreciniz vardı. Zaten bununla ilgili açıklama yaptınız. O süreçte Sivas Spor'dan ayrıldınız ve yaklaşık 6 aydır çalışmadınız. Futbolcular için yürürlüğe girmişti. İkilik arasında cezaların çekilmeyeceği ile ilgili. Sizin bu konuyla ilgili bir başvurunuz oldu mu? Gelecek sezon nasıl olacak sizin adınıza?
0: Ya hepimizin adına bu ara süreç geçerli oldu herkes için. Bizim de cezamız işte şeyler bitiyor inşallah. Ondan sonra biz de çalışmaya başlayacağız. Yani o ara süreç...

0: geçerli oldu. Daha önce geçerli değildi ama bu ara ligler bittikten sonraki süreçte geçerli oluyor. Ya zaten daha önce de söyledik. Hani gerçekten çok saçma şeyler oldu. Herkesin yani yaşın yanında, kurunun yanında yaşın da yandı. Böyle bir şey oldu ama bu süreçler herkesi çok etkiledi. Takımları etkiledi, kulüpleri, oyuncuları, futbolcuları. İnşallah bu tür bir süreçler bir daha yaşanmaz. Ya da doğru yönetilir diyeyim, daha düzgün bir tabirle. Çünkü bazen hiç alakasız kişiler de bu işin içinde ne yazık ki sıkıntı yaşadılar. İnşallah bir daha futbolumuz bu tür şeylerde olmaz.
1: Yani gelecek sezon herhangi bir problem yok değil mi hocam?
0: Yok yok, şeyimiz yok. İşte sürecimiz Ağustos'un, Eylül'ün başında şeyinde bitiyor. Ondan sonra biz de başlayacağız.
1: Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Çok çok sağ olun, kırmadınız, yayınımıza bağlandınız.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Görüşmek
0: ediyorum.
1: Üzere hocam. Hoşçakalın. Selamlar.
0: Kolay gelsin. Harikasın. Teşekkür ederim. Size de iyi yayınlar.
1: Teşekkürler hocam. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz teknik direktör Mehmet Altıparmak'tı. Birçok konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kendisine teşekkür ediyorum. Şimdi gelen mesajlar var. Bu mesajları kontrol edip yayınımı noktalayacağım. Hemen kontrol ediyorum. Hemen kontrol ediyorum gelen soruları. Menemen Spor'la ilgili soruyu cevaplamıştım. Karagümrük Spor'un, Fatih Karagümrük'ün en büyük handikapı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynaması oldu. Başkana tavsiyem Fatih halkına Karagümrük takımını daha iyi anlatması. Saygılar, Samatya'dan Trabzonlu Onur Bey yazmış. Zaten Sayın Başkan hem tesis konusunda hem de stadyum konusunda birçok konuda gerekli açıklamayı yaptı. Stadyum konusunda Fatih Stadyumu, yani Fatih'teki Vefa Stadyumu yenileniyor. Bunun altını çizelim. Tesis konusundaysa yer bekleniyor. Eğer yer belli olursa tesis çalışması da başlayacak. Aynı fikirdeyim. Fatih Karagümrük'ün Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda maçlar oynaması, Fatih ve Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun arasındaki mesafeyi düşündüğümde, yol şartlarını ve hava şartlarını düşündüğümde ciddi bir mesafe. Nedim Bey'e teşekkürlerimi gönderiyorum. Çok çok sağ olsun. Yusuf Yel, sorunu geç gördüm, kusura bakma lütfen. Zaten senin soruna yakın bir soru sormuştum. Teşekkürler. Salim Bey merhaba. Milletvekillerinin görevleri şehrin haklarını korumaktır. Baki Ersoy Bey de şehrin haklarını koruyor. Bunda hiçbir abes durum yok demiş. Musa Yiğit Kayseri'den yazmış. Musa Bey'e de selamlarımızı gönderelim. Hemen kontrol ediyorum. Salim Bey lütfen Süleyman Bey'e iletin. Selamlar, saygılar. Kulübümüzün 100. yılıydı. Bu vesileyle Fatih Karagümrük takımını, başkanımızı, futbolcularımızı tebrik ediyorum. Nice yüzyıllara diyorum. Stadyum konusu bu sezon yetişecek mi diyor. Hayır, zaten bu sezon yetişmeyeceğini geçtiğimiz yayınlarda da konuşmuştuk. İbrahim Bey'e de selamlarımızı gönderelim. Kendisi iyi bir dinleyenimiz. Fatih Karagümrük taraftarı. Teşekkür ederim. Gelen soruları cevapladım. Mesajını okuyamadığım dinleyenlerimiz kusura bakmasınlar. Şimdi yayınımızı noktalıyorum. Benden hemen sonra Mertelam, Gencoboran ve Ali Erim Hattrick programında sizlerle olacak 14-15 saat diliminde. Yarın saat 12'de görüşmek üzere. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Baygün İddia Bayi 301-304 Salim Manav'la Anadolu Ateşi'ni sundu.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.
5: Radyo Spor.
6: Umran Oto Ekspertiz.
5: Radyo Spor.
3: Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
8: Radyo Spor.
7: Saran,
3: holding kuruluşudur.
5: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
2: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
7: Mark Liberovic. Şimdi THD.
8: Basketbolun kalbi Atina'da atıyor.
7: Taylor Norton. Taka!
8: Euroleague'de Final Four heyecanı nefes kesen maçlarla Esport ekranlarında başlıyor. Sezon boyunca süren rekabetin ardından Avrupa'nın en güçlü 4 takımı şampiyonluk için parkeye çıkıyor. İlk yarı finalde son şampiyon unvanıyla sahne alan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, normal sezon lideri Olympiakos'la final bileti için cuma akşamı 18'de karşı karşıya geliyor. Diğer dev randevudaysa Hapoel'i geride bırakan İspanyol ekolü Real Madrid, 5 maçlık unutulmaz serinin ardından Panathinaikos'u eleyen Valencia'yla saat 21'de kozlarını paylaşıyor.
9: Maçımız
8: 2026 Final Four heyecanı Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
2: Happy Sigorta sunar.
10: Happy Sigorta.
2: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
11: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
12: Merhaba.
11: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
12: Merhabalar, merhabalar abi.
11: Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
2: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
11: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
2: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
13: Neden mi Radyo Spor dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
14: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis eder.
15: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
16: Tarafsız yayın yapıyor.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
5: Radyo Spor!
17: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
5: Radyo Spor! Radyo Spor!
2: Radyo Spor, sporun tek adresi. Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick başlıyor.

0: Herkese merhaba, Radyo Sporometri'ye hoş geldiniz. 14.01 saatlerimiz, yaklaşık bir saat boyunca her zaman olduğu gibi sizlerle beraber spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Günlerden Perşembe, Mert Elam'la birlikteyiz. Acaba Mert'in şarj durumu ne? Dün telefonumun pil sağlığına baktım, %83 olduğunu öğrenince biraz moralim bozuldu.
1: Benim de o civardır, en iyi ihtimalle. Bakalım.
0: Telefonun pil sağlığı da çok önemli.
1: Evet, o...
0: Mert Elam'ın kafa sağlığı önemli. Telefonun pil sağlığı önemli.
1: Pil sağlığı şeyi değişmiş mi ya? Ben niye bulamıyorum?
0: Senden gizliyor. Hastalık gizliyor senden, senin telefon.
1: Değişmiş bu taraf.

0: bu arada.
1: Bilmiyorum. Kaç?
0: Bulamadım.
1: Sana göstermek istemiyor.
0: Bir şeyler olmuş burada ya.
1: Niye? Orada basit bir yerde gözüküyor.
0: Yok. İşte al bak bakalım. Pilde değil mi? Pil kısmında. Ha, sen de şaşırdın değil mi görünce şeyi?
1: Bir dakika ekranı. Ya. Bir dakika. Var işte burada.
0: Nerede?
1: Pil sağlığı ve şarj etme. Gözünün önünde Türkçe. %82 seninki maksimum kapasite.
0: %82. Sen 83 mu dedin?
1: 83 benimki. Artık yeni bir telefon alırsın.
0: Ben biliyorsun suyunu çıkarma taraftarıyım. Aynen ben de telefonların. Düşüneyim hesaplayayım. Benim için daha iki üst model daha çıkması lazım galiba.
1: Anca o zaman mı denk geliyor?
0: Galiba.
1: Bravo,
0: böyle
1: tebrik
0: bir öncekine
1: ederim.
0: Göre kıyasla böyle 6-7 modelde bir.
1: Keşke herkes öyle yapsa. Benimki 7 modelde bir değişmişti.
0: 7 miydi seninki?
1: Evet.
0: Benimki 6'ydı galiba.
1: Bu arada günlerden perşembe değil çarşamba. Yanlış bilgilendirme yapmazsak halka, insanlara işte, çarşamba olduğunu. Neden perşembe diyorum?
0: Neden perşembe diyorsun? Bugün çünkü Avrupa Ligi finali var.
1: Aynen öyle.
0: Ondan. Çarşamba bu, Avrupa Ligi maçı mı olur?
1: Olmaz. O yüzden ben de her Türk gibi suçu başkasına atarak
0: yani
1: bunun UEFA'nın suçu olduğunu sizlere iletiyorum.
0: Başkan burada. Cefer'in. Cefer'in burada. Evet, randevu evet. Ayarlayalım.
1: Evet.
0: Sana.
1: Cefer'inle konuşacağım.
0: Bugün statta da olacaksın gerçi.
1: Evet. Statta da olacağım.
0: Gelirsiniz.
1: Olabilir. Cefer'ine denk geliriz. Niye denk geliriz bilmiyorum ama gelirsek ona sistemlerimi iletirim.
0: Bu arada telefon hikayemi de anlatmıştım galiba ben en son. Bu telefonu da almayacaktım aslında. Ben eski telefonu devam edecektim. Gizem'le kavga dövüş zorla bana
1: telefonu aldırmıştı.
0: İşte zorla beni yurt dışına çıkarıyor. Zorla yeni telefon aldırtıyor. Yani benim de uğraşıyoruz işte böyle.
1: İşte sen de upgrade oluyorsun şey sayesinde.
0: Aslında öyle de.
1: Onun işte. Sayesinde.
0: Bakma ben inat ediyorum bir sürü
1: sen şeyle. De. Yani ben en son kendi kullandığım bankacılık uygulamasına giremediğim için değiştirmiştim telefonu.
0: Hmm. Artık o güncellenemedi.
1: Girmiyordu. Güncellenemediği için girmiyordu artık. Hmm. Açmıyordu o uygulamayı.
0: Tamam sen.
1: Mecbur kaldığım için değiştirmiştim. Ben de 7 sene kullanmışım telefonu. Hmm. 7 sene sonra değiştirmiştim.
0: Çok iyi yani. Çok
1: telefonu.
0: Nadir kalmışızdır.
1: Burada da hedefim o. Gene aynı hedef.
0: Kaç senem var önünde?
1: Bilmiyorum. Bu 14. Hmm. Daha var. Değil mi?
0: Var herhalde bir. 4 sene mi?
1: 14 olması lazım. 3-4 sene daha gider bence rahat aynen. Rahat. Gitmezse onun sıkıntısı.
0: Yok canım gayet şey gibi taş gibi duruyor vallahi.
1: Aynen bence de öyle. Bu yalnız pil konusunda geçen gün biri gitmiş. O da pili pil sağlığı yüzünden değiştirmek istiyormuş. Öyle bir şey olmuş ki.
0: Fiyat mı?
1: Fiyat çıkmış yeni telefon olarak çıkmışlar.
0: Pili değiştirmek telefon pili değiştirmek kadar
1: için girmişler. Yani. İşte herhalde ona tabii o kadar değil de hani yakın görünce değmez diye düşünüp biri yazmıştı böyle şeyde Twitter'da float gibi öyle bir şeyle çıkmış. Evet. Onun dışında Radyo Spor dinleyicilerinin dikkatini ölçtüğüm giriş şeyiyle beraber herkesin dikkatli olduğunu görüyoruz. Yani herkes, bugün
0: çarşamba.
1: Farkındalık yüksek. Perşembe değil çarşamba farkındalığı yüksek.
0: Bir de Avrupa Ligi falan dedik de bizim için gerçi değişen bir şey yok da iki günlük bir tatil olanlar olmuştur ya da dünün.
1: Ah
0: tatil
1: onlar için çok üzgünüm ya. Çok üzgünüm gerçekten. Aynen.
0: Yaratmış olabilir tabii.
1: Pazartesi salı tatil yapıp bugün gelenler için vallahi. Çok sıkıntılı olmuş olabilir.
0: Biz haftaya da buradayız.
1: Aynen.
0: Bayram zamanı merak ediyorsanız dinleyebilirsiniz.
1: Evet. Pil %82 neden kötü ki demiş bir dinleyici. Ben herhangi bir şeyde %90'ın altını gördüğümde sinirlerim bozulduğu için kötü. Yoksa şu an günlük kullanımda herhangi bir problemim yok.
0: Değil mi? Yani sürekli şarj etmen lazım
1: yok.
0: Diye bir şey yok. Çat diye kapanmıyor bir anda.
1: Yok, yok.
0: Öyle şeyler de oluyor çünkü böyle 45 doğru. Gözüküyor çat diye kapanıyor.
1: Öyle bir şey, yok.
0: Öyle bir şey yoksa
1: normal. Öyle bir şey yok.
0: İdare ederiz.
1: Evet WhatsApp hattımız açık. 0538 052 1487 WhatsApp numaramız bu. Arsenal'ı destekleyen, Arsenal'ın şampiyon olmasını isteyen yaklaşık ben en az 3 tane Radyo Spor dinleyicisi tanıyorum. Arsenal taraftarlarının da şampiyonluğunu kutlayalım.
0: Hı hı. Kutlu olsun tabii ki. Çok önemli. 22 yıl sonra gelen bir şampiyonluk.
1: Değerli bir şampiyonluk.
0: Yılların hasreti. Son 3 yılda ikincilik vardı. Yakınlaşıyordu ama bir türlü sonunu getiremiyordu. Sen de ona güvenip bu sezon da Arsenal'la aleyhine
1: valla gene o fırsatı vermediler değil ama.
0: Verdi lig zaten o fırsatı. Çok verdi.
1: Evet.
0: Yani en son sabah konuştuk. City yendi. Puan puana geldi. Averajda liderliğe geldi City.
1: Aynen öyle. Hani gene Arsenal aslında vermedi değil. City değerlendiremedi gibi gözüküyor.
0: Aynen.
1: Benim anladığım o.
0: O yüzden

0: bu şampiyonluk Arsenal'ın şampiyonluk değil, City'nin verdiği şampiyonluk olarak
1: yani hatırlayacak. Sonuçta şimdi BBC Futbol'da mıydı?
0: BBC Futbol diye bir Twitter hesabı yok ya.
1: Şey olabilir mi?
0: Sport olabilir.
1: Sport
0: ya da Match of the Day olabilir onların.
1: BBC Futbol var ya, öyle deme.
0: Yok, Twitter'da yok BBC Futbol ya.
1: Şeyde var, Instagram'da var.
0: Instagram'da olabilir, Twitter'da öyle bir hesap Instagram'da yok. Geçen var. Bakmıştım.
1: Arsenal sürece güvendi diye bir şey atmışlar. Post atmışlar. İşte ilk iki sene 8. Arteta. Ondan sonra yavaş yavaş yükseliyor. 5. var galiba. Sonra 2. ve şampiyonluk geliyor. Öyle bir post atmışlar.
0: Buna gören Süper Lig taraftarları da gülmüş.
1: Yani tabii işte güven. Süper Lig'de yapamazsın. Yani seninle uzun süreden beri bu konu üzerinde konuşuyoruz. Yani Süper Lig'de bir teknik direktörün öyle olup ondan sonra başarı kazanma ihtimali günümüz şartlarında yok. Sabah seninle konuşurken mesela Beşiktaş'ta Gordon Milne aklıma geldi. O da ikinci ilk 3 senesinde. Ondan sonra son 3 sezonda şampiyonluk mesela.
0: Yani o görevde kalabildi 3 sene boyunca.
1: Evet, Süleyman Sava döneminde kaldı.
0: Sosyal medya yok tabii, bir şey yok.
1: Sosyal medya yok, bir şey yok.
0: Yangın yok öyle.
1: İşte iyi bir takım vardı. O takım yavaş yavaş yavaş yavaş zaten Türkiye'nin en iyi takımı oldu. Beşiktaş tarihinde bir numaralı takım olmuştu. Ama şu an hani herhangi bir teknik direktörün öyle bir ihtimali gözükmüyor. Hani Arsenal için mesela doğru mu dersen, onda da çok emin değilim ben. Bunu defalarca söyledim. Hani Arsenal gibi bir takım, evet sonuçta şampiyonluğa ulaştı ama şampiyonluğa ulaşırken harcadığı para çok çok fazlaydı. Aynı zamanda çok uzun sürede beklediler. Yani Premier Lig'in zorluğu diyebilirsin. Doğru, haklısın. Ama yine de benim orada biraz şeyim var. Kuşkularım var. Yani ben her ne kadar istikrara kulüplerin kavuşması gerektiğini düşünsem de o kadar uzun süre beklemenin çok doğru olmadığını düşünüyorum gene. Hani iki sezon okey. Bir teknik direktörle ilk sezon, ikinci sezon, üçüncü sezon mutlaka bence şeyde olması gerekir. Zirvede olması gerekir. Eğer olmuyorsa artık.
0: Zirvede dediğin şampiyon olması.
1: Şampiyon olması gerekir diye düşünüyorum.
0: Peki burada Premier Lig'in kendi içindeki dinamiklerine baktığında Arsenal'ın 3. senede City'nin gerisine kalmış olması çok anormal bir şey mi? Biraz kendi şartları içinde de değerlendirmek gerekmiyor mu? İşte sabah yine İsmail Kartal örneği üzerinden gittim. Kendi şartları içinde çok başarılı bir sezon geçirdi. Şampiyon olmadı diye göndermek hakkaniyetli mesela. Ya da Arteta'yı o dönemki City, herhalde City'ydi değil mi yine?
1: Tabii City ve Liverpool. Bir kere de Liverpool oldu.
0: Liverpool oldu. Hani böyle takımlar varken işte Klopp gibi, Guardiola gibi şampiyon olamamak da çok büyük bir başarısızlık olarak değerlendirilmemeli diye düşünüyorum.
1: Ya başarısız demiyorsun zaten hani.
0: Ama gönderilmesi
1: değil de hani artık bir kan değişimi belki gerekebilir diye düşünüyorsun. Orada ama Arsenal'da mesela Premier Lig'deki diğer büyük takımlardan çok bence ayırmamak gerekir. Sen diyorsun ki yani diğer takımlar çok iyi performanslar gösterdi. Evet, ama mesela Arsenal kulüp imkanı olarak onlardan geride bir noktada değil. Yani aldığı oyuncular, oluşturabileceği kadro, yaptığı yatırım onlardan geri olmadığı için bence o şekilde de değerlendirmek lazım.
0: Ama
1: hani
0: sonuçta
1: mesela rakiplerinden daha az para harcarsın. Daha az ekonomik imkanların olur. O ekonomik imkanlarla beraber City ve Liverpool'la yarışman çok zor gözüküyordur. O zaman senin dediğine biraz daha ben yaklaşırım. Ama Arsenal'da öyle bir durum pek yok. Yani
0: ama
1: onlar
0: peki,
1: da çok para harcadılar. Yani.
0: Arsenal para olarak City ile kafa kafaya başladı diyelim o yarışa. Ama sistem, City'nin oturmuş bir sistemi vardı Guardiola ile. Sen orada geridesin. 2-0 belki geridesin. Belki 3-0 geridesin. Evet, çok para harcıyorsun belki City kadar ama bir anda City gibi bir takım oluşturman da kolay mı Ali abi? Bu da bir senede ya da ne bileyim 1,5-2 senede olabilecek bir şey mi kolay kolay? O da zor.
1: Evet. Yani 2019'da gelmiş Mert.
0: Aralık 2019.
1: Evet, Aralık 2019'da gelmiş. 350 maç olmuş. Ve şampiyonluk geldi. Arteta'dan zaten işin güzel taraflarından biri belki Arteta için de. Hani Manchester City'de yardımcı antrenör. 3 sezon Guardiola'nın yanında. 201 maça çıkıyor. Ondan sonra direkt Arsenal teknik direktörü olabiliyor. Ve Arsenal'da 2019'da getirdiği bir teknik adama bu kadar uzun süre o şansı, o fırsatı veriyor. Hani mesela Arsenal şunu demedi ya, biz çok üst düzey, çok acayip bir teknik adam getirdik. Ya bu eninde sonunda bizi zaten zirveye taşıyacak, öyle bir seçim yapmadı. Arsenal. Hani Klopp'la çalışmadı, Ancelotti ile çalışmadı, Mourinho ile çalışmadı. Yani ilk teknik direktörlük deneyimi ve bu kadar sabretti. Enteresan. Yani onlar açısından da çokça bence takdir edilmesi gereken bir durum.
0: Aslında en kolayı o başarısızlıkta Arteta'yı gönderip daha marka bir teknik direktör getirip
1: 2 sene 8'incilik ya. 8-8 diyor.
0: Enteresan, evet, yani kafa farklı çalışıyor. Bir de ben hep savunduğum bir şey var. Bu tarz takımları da belki kurtaran bir nokta. Hani şampiyon olamıyorsun belki ama Şampiyonlar Ligi'ne gidebiliyorsun ilk 4'te bitirdiğin noktada. O da bu takımlar için hani çok çok büyük problem değil bana kalırsa. O Şampiyonlar Ligi gelirini elde edebiliyor ama bizim ligimizde hep bu sıkıntı. Hani şampiyonumuz direkt olarak gidiyor büyük oranda ama ikinci için ya da üçüncü için, ikinci için eleme, üçüncü için zaten öyle bir hak yok. O da daha kırıcı yapıyor. Mesela Premier Lig takımının hocada istikrar sağlaması bir Süper Lig takımına göre ya da bir Portekiz Ligi takımına göre daha kolay. Şampiyonlar Ligi'nden kaynaklı diye düşünüyorum.
1: Evet, tam olarak şöyle, 2019-2020 tabii 20 maçlık bir süreç ama ligi 8. bitiriyor. 2021'de 8. bitiriyor
0: İlk
1: ligi.
0: Maçındaki kadrosunu gördün mü Arteta'nın?
1: Yok, görmedim.
0: Torreira var orta sahada. Sol bekte Mesut Özil önünde 10 numara. Sol bekte Saka oynuyor. Papastapoulos var, Yunan stoper. Kalede Leno var. Aubameyang sol açık.
1: Santrafor'u kim?
0: Santrafor'u kimdi acaba? Önde Özil var 10 numarada da, böyle çok enteresan.
1: Ciro mu?
0: Bir kadro da.
1: Neyse.
0: Hatırlayamadım. Çok, yani iyi, çok iyi kadro değil yani aslında. Çok kötü de değil de.
1: Evet. İkinci sezonunda 8. oluyor. 2022'de 5. oluyor. 2023, 2024 ve 2025'te 2. oluyor. Ve bu sezon şampiyonluk geliyor.
0: 3 tane 2. yok mu üst üste ya? Sen 2 tane saydın sanki.
1: 3 tane var. 3, 2023, 2024, 2025.
0: Pardon, tamam.
1: Ve 2024'te aldığı ikincilikte puan ortalaması, şampiyon olduğu puan ortalamasından yüksek. 2.34'de 2.22. Şu an daha az puanla, daha az maç başına puan ortalamasıyla şampiyon oluyor Arteta. Diyelim, şöyle bir mesajlara bakalım. Bursa'dan bir dinleyicimiz selamlar demiş. Bütün dünya Arteta gücünü görecek diye eklemiş. Guardiola koltuğundan etmiş adam demiş. Orayı anlamadım. Ha, Guardiola o mu koltuğundan etti diye düşünüyorsunuz. Tamam, şimdi yok, anladım. Yani. Ali Bey egolu olduğu için çekemiyor Arteta'yı demiş. Doğru.
0: Hangimizde ego yok ya?
1: Arteta'yla sanki aynı sınıftaymışız gibi.
0: Kıskanıyor.
1: Çok. Bakalım. Niye böyle okuyamayacağımız tarzda mesajlar atmış? Savaş da bir mesaj atmış ama anlamadım Savaş attığın mesajı. Ha, şöyle demiş, tamam. Şimdi anladım. 6-8 numaralardan iyi teknik adamlar çıkıyor demiş.
0: Evet, dün ya da evvelsi gün Genco abiyle konuşuyorduk. İşte Arteta, Guardiola, Maresca'da bir orta saydı. Carrick, işte Lampard'ı saydık. Böyle saydık alt alta, bayağı teknik direktör çıktı Premier Lig'de.
1: Arteta'nın sezon boyunca neredeyse üzerinden çıkarmadığı meşhur kazanı da Şampiyonluk Kupası'nın yanında sergilemeliler demiş. Mantıklı.
0: İsmail
1: doğru.
0: Hoca'nın boğazlı kaza gibi.
1: Doğru. Simeone'nin de tek takımı var ya 15 senedir. Yılda evet, 30 yani. Milyon euro alıp tek takımla idare ediyor ya. Siyah adam.
0: Kravat falan.
1: Mert Eren Bayram'da da buradayız dedi. Ben Sadık ve Hattrick dinleyicisi olarak bayramda tabii ki burada olmayacağım. Çünkü Hattrick dinleyicisi olmak bunu gerektirir demiş.
0: Güzel.
1: Çok doğru. Glasner Beşiktaş için geçiyor. Sizce olur mu demiş. Sabır gösterilir mi demiş. Tabii ki olur. Sabır gösterilmez.
0: Peki olur. Neye göre olur? Üçlü oynatan bir hoca. Glasner. Palace'da. Mesela esnek bir hoca mı acaba? Transfermarkt sayfasına da girdiğinde hani onların bir formasyonu oluyor ya, en çok kullandığı. 3-4-2-1 gözüküyor Glasner'in. Beşiktaş'ta da mesela üçlü mü oynatır? Gelirse.
1: Ya olur, şöyle
0: ya da
1: olur.
0: Oyun anlayışı nasıl olur mesela? Sonuçta, savunmacı mı, hücumcu mu?
1: Sistem kuran bir hoca. O sistemi kurdu ama mesela Palace hani kazandığı kupalarda Community Shield'da da öyleydi. FA Cup finalinde de öyleydi. Akıl almaz derecede. Tabii çok güçlü rakiplere karşı inanılmaz savunmada kaldı. Hani yani öyle böyle değil.

0: Beşiktaş'ın aradığı bu mu?
1: Beşiktaş'ın aradığı bu değil. Hani öyle bir takımı işte o sistemiyle beraber iyi oynattı. Ama büyük takımda tabii aynısını oynatır mı oynatmaz mı, o esnekliğe sahip mi bilmiyorum. Ama sonuçta kupa kazanan, kendini ispat etmiş, şu an herkesin de dikkatini çeken bir teknik direktör. O yüzden olur. Burada insanlar hani belli bir şeyle yaklaşır.
0: Benim net bir yorumum yok. Hani ben olur olmaz demiyorum. Ben net bir
1: fakat
0: şey diyemiyorum.
1: Ben olacağını düşünmüyorum. Hani Türkiye'ye geleceğini
0: olacağını
1: kadar,
0: derken geleceğini düşünmüyorsun.
1: Evet evet, hani bu kadar şeyi yükselmişken, teknik direktörlükte vibe'ı yükselmişken çok zor gelir. O yüzden çok beklemiyorum. Yusuf Kenan sağ içi Aykut Kocaman'a, Samandıra komple Volkan Demirel'e teslim edilmeli. O zaman Aykut Kocaman antrenmanları başka yerde mi yaptıracak?
0: Samandıra'da, evet.
1: Hocam bugün gelmeyin ya. Çimler bugün bakımda, siz dere ağzında çalışın mı olacak? Şaka bir tarafa, zaten bu konuşulan bir formül. Bu ikili kulüp ve ligin dinamiklerini çok iyi bildiğinden en kısa vadede başarı gelebilir demiş.
0: Evet, teknik ekibinde olacağı söyleniyor. Sabah ben de okudum. Volkan Demirel, Selçuk Şahin, Webo, işte Dick Kight konuşulan isimler şu ana kadar. Şu an mesela Tuncay Şanlı da Fenerbahçe kulübünde profesyonel bir görevi var. Hı-hı. Bilmiyorum yeni yönetim ne düşünür ama o da böyle bir ekibe dahil olabilir. Ama bilmiyorum, böyle şeyler oluyor. Mesela Gökhan Gönül de geldi bu sezon Tedesco ile birlikte ama olmadı mesela Gökhan Gönül'le, sıkıntı çıktı. Görevi değiştirildi. Burada da o kişileri tabii iyi seçmek lazım. Sadece kulüp efsanesi diye değil. Gerçekten oradan iyi bir kimya çıkacak mı, yoksa beş benzemez bir araya mı gelecek? Hani milli takımlarda da oluyor zaman zaman böyle yardımcılar. Çok birbirinden alakasız. O uyum da bence önemli. Aykut Hoca'nın rahat çalışacağı isimler olması da önemli ekipte. Kulüp efsanesi diye aldın. Aykut Hoca'yla bir şey yok, ne bileyim. Kafaları çok farklı. Orada da bir uyum olması lazım.
1: %100. Zannedersen Volkan Demirel'in olursam sadece Aykut Kocaman'ın yardımcısı olurum tarzı bir açıklaması varmış. Doğru. Peki 14-19 saatlerimiz, birçok mesaj geldi. Mesajlara bakacağız. Mesela Denizli'den Emre diye bir dinleyicimiz Thomas Rice'ı önermiş. Zaten o da yazılıyor. Daha doğrusu hani dinleyicilerde yakıştırılıyor. Doğru, yazılıyor demekten çok yakıştırılıyor demek lazım. Ondan da biraz bahsederiz ama önce ilk aramıza gidelim.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick devam edecek. Radyo Spor. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo Spor.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick devam ediyor.
1: Evet, kısa bir araya gittik geldik. Devam ediyoruz. Batuhan Ergüven demiş ki Arsenal şampiyonluğunu Ali abiye borçlu. Arteta'yı övseydi ne olurdu biliyor musunuz demiş. Bitcoin'i çökerten insan Arsenal'ın neler yapmazdı demiş.
0: Yani o açıdan bakınca öyle ama Messi'yi de çok övüyor. Ronaldo'yu da gömüyor ama değişen bir şey yok mesela orada. Messi hala Messi. Ronaldo'da.

0: yine geçenlerde. Ondan hiç bahsetmedin ama Şampiyonlar Ligi 2 finalini kaybetti. Yine kupadan uzak kaldı kendisi.
1: Evet, az önce bana Ali Bey egolu olduğu için çekemiyor Arteta'yı diyen dinleyicimiz şimdi de abi harikasın sağ olasın demiş. Kafalar biraz karışık.
0: Güzel.
1: Arsenal'ın rüya yılı olması için gereken iki şey daha var demiş.
0: Evet. Şampiyonlar Ligi.
1: Ötekini. Tottenham'ın düşmesi.
0: Ha, evet.
1: İngiltere'den erken. Evet, Tottenham dün Chelsea'ye kaybetti. Şimdi son hafta karşılaşmalar öncesinde hala düşme korkusu yaşıyorlar. O yüzden de gerçekten Arsenal öyle bir şey olursa hani gerçekten olağanüstü bir sezon yaşamış olurlar. Ama mesela en yakın rakibinin küme düşmesi iyi bir şey değil ya. En büyük rekabeti yaşadığın takımın küme düşmesi iyi bir şey değil bence. Ama yani ligde kötü durumda olmasına sevinirsin de aynı ligde olmamak o zaman...
0: Ama şey mi Ali abi, hani bireysel sporlarda oluyor yani rakibin ne kadar güçlüyse senin o kadar yukarı çekiyor. Orada anlarım hani rakibini. Mesela şu an Carlos Alcaraz sakat.
1: Evet ya, Sinner iki turnuvadan da çekildi ya.
0: Tek başına götürüyor bütün Masters'ları falan öyle. Alıyor, topluyor. Onu etkileyebilir belki ama sonuçta aslında Tottenham'da değil, Premier League'deki diğer takımlarla rekabet ediyor hani City ile, United'la.
1: Ama en büyük maçı da oynamak istemez misin yani her sene? Yani en büyük rakibinse o maçı oynamak istersin. Bence ne bileyim hani kötü durumda olması tamam, hani ona sevinebilirsin ne kadar kötü durumdalar falan da düşmesi bence.
0: İşte dal geçer. Alt ligdeler sürekli orada puan kayıplarında falan dal geçer. Hani bulurlar onlar bence bir malzeme.
1: Guardiola diye bir teknik adam var demiş dinleyicimiz. Yıllarca İspanya, İngiltere gibi ülkelerde süründü. Bence ona bir şans vermek lazım. Fenerbahçe ve Beşiktaş için demiş. Tabii olabilir.
0: Yani Mourinho'nun Süper Lig'e gelebildiği bir dünyada Guardiola da uzun vadede niye Süper Lig'e gelmesin?
1: O zaman şöyle sorayım, niye gelsin?
0: İşte şartlar abi belli olmuyor işte bana.
1: Tamam, Mourinho düşüşteki bir teknik adam.
0: Uzun vadede diyorum, Guardiola hep yüksek mi kalacak?
1: Uzun vade derken?
0: Abi bilemem vadeyi.
1: Bayağı uzun bir vade diyorsun herhalde.
0: Belli mi olur abi bu işler? Mourinho'yu sen hayal edebilir miydin yani?
1: Ya kadar... Bir yerde hayal ettiriyor artık sana bence Mourinho.
0: Tamam, Guardiola da
1: hani
0: işte.
1: Hani Roma yaptıktan sonra, hani Roma Tottenham yaptıktan sonra hani çok da uzak olmuyor Mourinho. Hani çünkü Chelsea ve Real Madrid'deki Mourinho başka bir hikaye.
0: Evet.
1: Ama Roma ve Tottenham'a artık gittikten sonra Mourinho hani çok uzak gelmiyordu bana.
0: İşte Guardiola da Mourinho gibi kademe kademe düşebilir.
1: Bir iki sene konuşmuştuk seninle. Gündeme gelir gündeme gelir artık diye ayrıldık
0: tamam,
1: dönemlerde.
0: Dediğim zaten benim Guardiola şu an gündeme gelir değil. Bundan 5 yıl sonra gelebilir. Yani Guardiola Mourinho gibi daha düşük seviye takımlar çalıştırır. Başarısı olur. 5-6 yılın sonunda gündeme gelebilir. Neden olmasın?
1: Ahmet Tarin, Aykut Kocaman ve ekibi beni hiçbir şekilde heyecanlandırmıyor. Özellikle bu saydığınız isimlerin Aykut Kocaman ile anlaşabileceğini düşünmüyorum demiş. Saydığınız isimlerin futbolculuk döneminde iyi anlaşabiliyor olmaları teknik kadroda da başarılı olur anlamına gelmiyor.
0: Doğru. Aykut yani Hoca'nın sonuçta... ekibi vardı teknik direktörü kariyerinde. Fahrüdin Ömerovic'ti galiba yardımcısı en son.
1: Çok uzun süre değil mi oydu?
0: Konya'da hatırladığım. Ama sonra kendi yolunu çizmişti diye biliyorum. Şu an ekibi kim acaba gerçekten? Aykut Hoca düşünüyorsa Fenerbahçe hocalığını belli ki tahminen ekibi içinde çalışma yapmıştır. Anlaşabildiği isimleri umarım dahil eder yani onu bilemem. Tam anlaşır anlaşmaz. Onu zaman gösterecek.
1: Peki.
0: Ne oldu, sıkıntıdasın?
1: Boğazımda bir şey oldu.
0: Sen bugünü atlatabilirsen
1: attırım,
0: iyi valla.
1: Attırım, merak etmeyin. Şeyi sormak istiyorum size. Dinleyicilere de sana da. Şimdi sabah konuştuk. Fenerbahçe işte başkan adayları büyük ihtimalle Hakan Safi iyi bir teknik direktör açıklayacak seçimden önce. Bu iyi bir strateji diye düşünüyorum ben. Seçim öncesi. Çok iyi bir teknik direktörle anlaşabilirse açıklayabilir. Farz et çok iyi bir marka bir teknik direktörü gerçekten açıkladı. Aziz Yıldırım da şu an Aykut Kocaman'la çalışmayı düşünüyor. Belki işte Aykut Kocaman'la Volkan Demirel'le görüşmeler yapılıyor. Şöyle yaparız böyle yaparız diye planlar masaya yatırılıyor. O noktada çok büyük bir teknik direktör ismi karşı taraftan açıklandığında Aziz Yıldırım Aykut Kocaman'la devam eder mi? Aykut Kocaman'la devam etmesi mesela seçimde onu dezavantajlı duruma getirir mi? Çünkü Ali Koç'un girdiği seçimde Aziz Yıldırım'ın Mourinho demesi çok şeyi değiştirmişti. Hı hı. Fenerbahçe'de. Mesela bu doğru mu olur? Ya da Fenerbahçeli taraftarların kafası karışır mı? Genel kurul üyelerinin kafası karışır mı? Yani bir tarafta örnek veriyorum. Conte var. Bir tarafta da Aziz Yıldırım dedi ki yani Conte fark etmez. Biz zaten planımız Aykut Kocaman'dı. Hı hı. Yani normalde zaten yapılması gereken eğer Aykut Kocaman bir numaralı tercihse onunla devam etmek zaten.
0: Tabii ki.
1: Ama kongre dinamikleri denen de bir şey var. Hı hı. Fenerbahçe'nin de sabrı yok. Böyle bir senaryo çizdim size.
0: Vallahi Türkiye'deki seçim iklimlerinde dengelerin değişebileceğini ben de düşünüyorum. Söylemler değişebiliyor. Vaatler değişebiliyor. O yüzden Aziz Yıldırım böyle bir senaryoda Aykut Kocaman'dan vazgeçip daha güçlü bir yabancıya giderse şaşırmam. Ama dediğin gibi burada olması gereken burada bir kere şey ne? Dert seçim kazanmak mı? Yoksa Fenerbahçe kulübünün başarısı iyiliği mi? Sen yola çıkarken Aziz Yıldırım olarak söylüyorum. Düşünmüşsün, taşınmışsın bu seçim için en azından. Aykut Kocaman'ın doğru teknik direktör olduğunu hesaplamışsın artık bir şekilde. Yani çünkü bir önceki seçimde yabancıydı. Mourinho'ydu. O zaman da sordum bu programlarda. Bu zaman sordum. O zaman niye Aykut Kocaman değildi de Mourinho'ydu? Şimdi neden yabancı değildi de Aykut Kocaman? Tabii ki değişebilir. Gerekçeler olabilir. Ama burada Aykut Kocaman dendiği noktada artık seçimi kaybederim endişesiyle ben Aykut Kocaman'dan vazgeçeyim. Yabancıyı getireyim dersen ben burada çok iyi bir başkan adayı profili görmem. Beni endişelendirir bu. O yüzden seçimi kaybettireceğini düşünse dahi bence neyse o olmalı. Yani Aykut Kocaman'sa Aykut Kocaman olmalı.
1: Peki bir soru daha sorayım. Karşı taraf Conte ismini açıkladı. Hı hı. Bu Aziz Yıldırım'ın teknik direktörünü açıklamasını zorunlu mu kılar? Yoksa Aykut Kocaman'la çalışmayı düşündüğü için bekleyip seçim sonucuna göre hani artık seçim bitti, Aziz Yıldırım kazandı. Ondan sonra zaten teknik direktörünü açıklayabilir, söyleyebilir. Öyle bir zorunluluk getirir mi? Çok büyük bir ismin açıklanması. Hı hı. Hani baskı oldu mesela Aziz Yıldırım'a. Tamam bak Hakan Safi Conte diyor örnek veriyorum. Başkan siz ne diyorsunuz? Ben seçimden sonra söylerim mi der. Hı hı. Yerli bir teknik adamla çalışacağı için. Hı hı. Hani Conte ile aynı teraziye koyamayacağı için. Yoksa işte az önce söylediğimiz senaryo. Mesela öyle bir şey de olabilir mi? Çünkü dün Engin Çetin'le konuşurken hani böyle iyi bir teknik direktörün açıklanması Aziz Yıldırım'ın da açıklamasını beraberinde getirir dedi. Hı hı. Benim de aklıma yattı. Ama şimdi böyle sesli düşünürken hani kendi teknik direktörünü söylememeyi de bu durumda tercih edebilir yıpratmamak için. Hem edebilir, kendini hem teknik direktörünü.
0: Ama artık her şey bu kadar barizken de ha söylemişsin ha söylememişsin. Hani söylememek de söylemek değil mi?
1: Aykut Kocaman.
0: Aykut Kocaman. Ya herkes artık yazıyor Ali abi yani. Bu çok ayan beyan ortada değil mi yani? Yardımcıları konuşuluyor işte. Bebo'dur, Kayıt'tır, Volkan Demirel, Selçuk Şahin. Hani bu çok net gözüküyor. Bu saatten sonra bir söylem değişikliği olursa bana sürpriz olur yani Aziz Yıldırım'ın. O yüzden açıklamaması da bir şey değiştireceğini düşünmüyorum. Yani açıklasın, açıklamasın. Eğer Conte'yi daha önde görüyorsa Fenerbahçe üyeleri Aziz Yıldırım'ın şansı azalır orada. Ama orada da herhalde Aziz Yıldırım Aykut Kocaman da ısrarcı olursa bunun mantığını herhalde Fenerbahçe üyelerine anlatacak. Hani yerli kulübü biliyor, kriz ortamlarında çalıştı. Bizim bu dönem böyle bir profile ihtiyacımız var diyebilir. Gerçi orada da başkan 2 sene önce niye yoktu da şimdi var derse ona nasıl cevap verir? Bilemem ben olsam sorardım.
1: O zamandı der yani.
0: Hani ama o zaman şartlar, ne farkı? Fenerbahçe'nin şampiyonluğu ihtiyacı vardı. Şu anda da şampiyonluğa ihtiyacı var. Hani ne farklı gerçekten? Bilmiyorum. Çok bir şey fark ediyor mu?
1: Peki yani? Fenerbahçeli dinleyicilerimize soralım. Bir tarafta Aykut Kocaman, diğer tarafta örnek veriyoruz işte Conte. Neden Conte diyoruz? İşte Hakan Safi yani şu an böyle çok kendi de dün söylemiş. Sabah Mert okudu. Hani

0: aktörlerin bu şekilde olması sizin kongrede seçiminizi etkiler mi mesela? Hani teknik direktör yüzünden kongrede oyunuzu değiştirir misiniz? Yoksa ya ne alakası var kardeşim? Biz Aziz Yıldırım'ı istiyoruz. Aziz Başkan gelsin. Zaten o toparlar. İşleri mi diye düşünür. Mesela kongre şeyi. Hani bir tarafta böyle yıldız bir teknik direktör. Bir tarafta da işte Aykut Kocaman planı. Ne olur acaba? Karar ne olur?
1: Mesela burada futbola iki türlü bakış var. Bir sağ içi bakış, bir de sağ dışı bakış. Sağ dışına bakarsa kongreleri, hani biz sağ içinde her şeyi yapıyoruz da sağ dışında çok güçsüzüz derse herhalde Aykut Kocaman da olsa Aziz Yıldırım'ı tercih edebilir. O konuda Hakan Safi'ye göre daha çok güven verdiğini anlıyorum Aziz Yıldırım'ın. Daha böyle astım astık, kestiğim kestik bir profil. Ama sağ içinde problemin daha çok orada olduğunu düşünüyorlarsa, sağ dışı Hakan Safi'de idare eder diyorlarsa Conte diyebilirler. Biraz Türkiye'deki futbol ikliminde ben sağ dışının da çok etkili olduğunu düşünüyorum. Yani oradaki mücadelenin de etkili olduğunu düşündüğümden bu tercihte gönlü Conte'de de olsa Aziz Yıldırım'ın olması gerektiğini düşünen de çok sayıda insan çıkacaktır.
0: Sen ne düşünürdün?
1: Ben sağ içinde kalmayı tercih eden biri olarak Conte.
0: Conte derdim.
1: Conte derdim.
0: Evet, 14.34. Bakalım siz ne düşünüyorsunuz? Birkaç mesaj geldi. Onları da okuruz ama saatlerimiz 14.34 oldu. İkinci aramıza gidelim. Aradan sonra buradayız.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Arabanı arabamla Takoma, değerinde tüm sat.
3: Radyo Spor.
5: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
3: Radyo Spor.
2: Reklam.
3: Radyo Spor.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi.
8: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam ediyor.
0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14.36 saatlerimiz. Dün Yağız Sabuncuoğlu şöyle bir şey daha yazmış. Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Oğuz Çetin, Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesi halinde Fenerbahçe'nin futbol yapılanmasında yer alacak.
1: Bu zaten bir danışma kurulundan bahsetti Aziz Yıldırım. Herhalde o danışma kurulunun parçalarından birisi olacak. Evet, Oğuz Çetin'deki bir profesyonel olarak son dönemde TFF'de miydi en son? Oğuz Çetin'i ben
0: uzun süredir sağ kenarından uzak
1: olarak yönetici kimliği ya da sportif direktör, antrenör.
0: Milli takımdaydı en son.
1: Milli takımda bir görevi olduğunu ben de hatırlıyorum ama aktif olarak ne yapıyor onu bakmadım açıkçası.
0: 5 yıl kadar milli takımda gelişim direktörü olarak çalışmış.
1: Ondan önce?
0: Gaziantep Büyükşehir Belediye Teknik Direktörü olarak çalışmış. 6 maç. Ondan sonra Hazar Lenkaran diye bir takımda bir 17 maç teknik direktörlüğü var.
1: Sene kaç mesela bunlar?
0: 2014.
1: 2014.
0: 2014. Bolu Spor teknik direktörlük var. Yani aslında teknik direktörlük yapalı son olarak 2017. Gaziantep Büyükşehir Belediye.
1: Tabii buradan teknik direktör olmayacak, antrenör de olmayacak ama hani futbolun Önder Özen'de de söylemiş.

0: tartışma, ne kadar içindeler, nasıl takip ediyorlar. Seçimde oy kazanmak için yapılmış bir hamle mi? Sonuçta Oğuz Çetin kulübün efsanelerinden bir tanesi. Yoksa gerçekten kulübe katkı sağlayacağı düşünüldüğü için mi alınıyor? O önemli ama onu da tabii bizim buradan dışarıdan bilmemiz
1: İşte bir de orada roller, sorumluluklar, görev paylaşımı, egolar hepsi önemli oluyor o dönemlerde.
0: Yani Aykut Kocaman'la arasının iyi olduğunu biliyorum. Ama başka bir problemler çıkabilir yani başka kişilerle tabii.
1: İstanbul'dan Serkan bence Aziz Yıldırım gelmeli diye bir mesaj atmış. Puan kayıplarında antrenmana gidip hesap sormasını Aziz Başkan yapabilir ve Fenerbahçe'nin hakkını arar demiş. Aykut Kocaman'ın oynattığı futbola, Conte'nin oynattığı futbola bakarsak Conte önde olur demiş Özkan. Ahmet diye bir dinleyicimiz, sizce Fenerbahçe'nin şu anki başkanlık adayının seçimi istikrar amaçlı mı yoksa Mahmut Uslu'nun söylediği gibi Galatasaray'ın önünü kesmek mi? Bu sene keselim, şampiyon olalım, ondan sonraki başkanlık kısmında duruma bakarız. Sizce nasıl sonuçlanır? Böyle bir şey mi söyledi Mahmut Uslu?
0: Şey söyledi yani, o 96-2000 döneminde 4 sene şampiyon oldu Galatasaray. Biz geldik, o seri bitti işte gibi bir şey dedi de yine bitiririz de getirdi yani.
1: Hakan Safi'nin beklentileri bu kadar yükseltmesi beni korkutuyor demiş bir başka dinleyici. Siz benim hayal ettiğim Fenerbahçe'yi anlamıyorsunuz lafı aklıma geliyor demiş. O da Ali Koç'un lafıydı. Bir dinleyici şöyle yaklaşmış. Conte mi Aykut Kocaman mı Okan Buruk diye cevap vermiş bu soruya. Bir Galatasaraylı olarak tabii ki Conte ama Hakan Safi zaten bir önceki dönem yönetimde aktifti ve başarısız oldu. CV olarak Aziz Yıldırım çok önde. Ama keşke Hakan Safi olsa tabii bize göre demiş. Galatasaraylı bakış açısıyla böyle düşünmüş. İstanbul'dan Erkan Eken, Aykut Kocaman çok zevksiz futbol oynatıyor demiş. Maçlar hep 1-0 bitiyor. İsmail Kartal bol gollü maçlar oynatıyor. Bence İsmail Kartal ve Sherlock demiş. Sağ ve sol kanadında hızlı oyuncular diye de reçeteyi yazmış.
0: İsmail Hoca denklemde pek olamadı bu başkanlık seçiminde şu ana kadar.
1: Çünkü işte yani İsmail Kartal ne kadar başarılı olsa da seçim kazandıracak bir koz değil. O yüzden.
0: Ayt Kulcuman da aslında çok seçim kazandıracak bir koz değil normalde. Ama orada da bir Aziz Yıldırım'la tabii olan bağ, birliktelik herhalde ön planda.
1: Samsun'dan Muharrem Ali abi demiş, kısa vadede Aykut Hoca'yı getirecek aday kimse ona oy atarım. Çünkü seneye bir seçim daha olacak, özür dilerim. İstanbul'dan Hakan Beşiktaş taraftarıymış. Bence Fenerbahçe'nin bu takımı iyi edebilecek oyunculara ihtiyacı var demiş. Önce Jesus, Mourinho gibi hocalarda hiçbir sonuç elde edemeniz, büyük isim yerine takımı nasıl şekillendireceğini bilmek gerekmez mi? Demiş. Bilemiyorum. Almanya'dan Kahraman Bey, bir Fenerbahçeli olarak yokluğum süresince Beşiktaş'a hoca aradım demiş ve Tedesco hocamda karar kıldım.
0: Görüşmüş mü birebir Almanya'da? Yakalamış mı bir yerde?
1: Vallahi.
0: Ben öyle bir fotoğraf falan bekliyordum.
1: Fenerbahçe için de olağanüstü durumlar olağanüstü kararlar gerektirir. Bence hoca profili markadan ziyade Fenerbahçe'yi başarıya götürecek hocadan yana olmalı demiş. Tamam, o hocadan yana olabilirsiniz de hocaya sabır gösterecek misiniz? Ben de taraftarlara bunu soruyorum.
0: Hoca da sonuç alsın, gösterelim sabır hocaya da yani. Biz o zaman sonuç alıyor da mı göstermiyoruz?
1: Sabır göstermeye gerek yok ki.
0: Tamam işte.
1: O zaman başarıyken seviyorsun, başarılıyken seviyorsun.
0: Tabii ki yani. Ben başarısızken niye destekleyeyim adam başarısız?
1: Beni başarısızken destekle, belki başarıya ulaşacağım. Belki içimde mini bir Arteta var. Sadece ilk 4 sene başarısız olmam gerekiyor.
0: Yani evet.
1: Biraz sana destekle işte. Tabii.
0: Ben destekleyeyim de işte halkımız pek öyle bakmıyor bu işlere.
1: Peki programın başına hızlı bir dönüş yaparsak bir dinleyicinin söylediği Thomas Reis formülü Beşiktaş'ta işler mi?
0: İşleyebilir, niye işlemesin? Ama taraftar bilmiyorum.
1: Ama yani böyle söyledin ama gözlerin pek söylerken buna inanmıyor gibiydi.
0: Yo, ben
1: vücut dilim pek ona inanmıyor gibiydi.
0: Ben böyle illa çok büyük marka olsun, işte yok Bayern Münih'ten gelsin falan, öyle bir şeyim, takıntım yok benim. İyiyse hoca iyidir, kötüyse kötüdür. Beşiktaş'ı hani hangi profil bugünden daha iyi bir noktaya getirir onu bilemiyorum. Yani Rice Beşiktaş'ı çok iyi yerlere getirir kesin diyemem. Kötü olur diyemem. Ama Samsun Spor'da gördüğüm iyi bir Samsun Spor vardı Thomas Reis'la. Oyun olarak da öyle bir büyük takımı oynatamayacak bir oyun olduğunu da düşünmüyorum. Hani bir Stoylov gibi oynattığı bir şey yok. Samsun Spor'da baskılı, pres gücü yüksek bir takım. Beşiktaş'ta da buna uygun bir takım var. Çok fazla general yok Beşiktaş takımında da. Hı hı. Askerler çoğunlukta. General Ali Orkun, o da çok çalışan, mücadele eden bir oyuncu. Yani Rice'la iyi bir birliktelik olabilir işte. Yakirovic konuşuluyor. Sabah dinleyiciler yazdı. Yakirovic de olabilir bu takım için ama benim biraz burun kıvırır gözükmemin sebebi sonuçta Samsun Spor hocası olarak bir büyük takıma gelecek olması. Taraftar nezdinde çok karşılık bulur mu emin değilim Rice'ın. Yine sonuçlara bağlı olur yani Beşiktaş kariyeri.
1: Selam, biz çok büyük teknik direktörler getirdik. Hiçbirisinde fayda görmedik. Tek hedef Aziz Yıldırım diye konuya yaklaşan bir dinleyici var. Kulübü 612 milyon euro borca sokan adam Klopp getirse o yok demiş.
0: Aziz Yıldırım.
1: Başka şık var mı diye bir soru gelmiş. İsmail Kartal demiş dinleyici.
0: Öyle bir aday yok şu anda.
1: Bir başka dinleyici Conte demiş. Akıl var, mantık var. Conte ismini duyan büyük futbolcu rahatlıkla gelir ama Aykut Hoca'ya kimse hemen gelmez ve ayrıca Aziz Yıldırım'ın büyük transfer yapacağını sanmıyorum diye de eklemiş.
0: Bir de Aykut Hoca'nın evet bu yıldız futbolcularla anlaşamaz, çalışamaz şeyi de var, algısı da var. Sosyal medyada görüyorum bunu. Hani Alex'le anlaşamadı, takımda yok. İşte Asensio var, Talisca var. Ederson işte kalır kalmaz belli değil. Ama işte Talisca'dan mesela savunma yapmasını bekleyebilir. Onu yönetebilir mi? Asensio yönetebilir mi? Onlar yerine işte Serdal Çelikler bir videosu düşmüştü. Böyle abartmış, işte Yevtovic'i ister falan demiş böyle orta saha. Yani yıldızdan ziyade daha rol oyuncusu ister gibi bir şey de var Aykut Hoca'nın hani. Algısı var ve bu algılar da öyle kolay kolay da değişmiyor insanların gözünde. Yani bir kere o şey yapıştı mı sana çıkamıyorsun. Aykut Hoca'nın da öyle bir dezavantajı var yani. Fenerbahçe çünkü şu an yıldızlarla kurulu bir takım aslında.
1: Aykut Kocaman uzun süredir takım çalıştırmıyor. Bu riski beraberinde getirmez mi diye bir soru sormuş.
0: Bence risk. 5 yıl oldu yani.
1: Evet tabii yani fikirler değişiyor. Fikirler farklı gördüğünüz gibi. Eğer Beşiktaş böyle insanları etkileyecek transferler yapmazsa, özellikle kanat oyuncularını almazsa, hangi hoca gelirse gelsin iki yenilgi de protesto edilir demiş bir dinleyici.
0: Yıldız transferi çözmüş işi.
1: Evet. Unai Emery Türkiye'deyken biri kapsın diyen dinleyiciler var.
0: Evet, sabah da geldi.
1: Hazır mesela. Türkiye'deyken. Türkiye'de şampiyonluk hücumdan geçer. Beşiktaş'ın Jesus'u getirmesi lazım diye bir mesaj gelmiş.
0: Jesus da ayrılıyor değil mi Al-Nasır'dan?
1: Öyle gözüküyor. Ali Koç en büyük hatayı Aykut Kocaman'ı gönderdiğinde yaptı diye bir dinleyici mesaj atmış. Beşiktaş taraftarı ve kongre üyesi olarak benim hoca adayım Arda Turan demiş bir başka dinleyici. Samsun Spor'un Thomas Reis'la Beşiktaş ve Fener'e ezip geçtiğini söylemiş bir dinleyici. Hem de transfer yasağına rağmen demiş. Hı hı. Böyle bir mesajı var.
0: Bir önceki sene.
1: Evet.

0: hocanın ismi kariyeri oyuncuları transfer ederken önemli olabilir ama çok büyük rol oynadığını düşünmüyorum demiş. Okan Buruk'u Icardi ve gelen diğer yıldızlar hoca olarak ne kadar tanıyordu?
1: Tabii yani orada iletişiminle oyuncuları da avcunun için alabilirsin yani. Etkileyebilirsin taktiğinle, iletişim becerinle. Öyle ama transferde belki, gerçi orada da para, çok para verdikten sonra hani yıllık 7 milyon euro verdin atıyorum yıldız bir oyuncu. Aykut Kocaman var diye gelmeyecek mi yani?
0: Tabii tabii.
1: İyi yani. Bir para varsa evet. Aykut Kocaman'mış, başka biriymiş gelir yani. Çok büyükler değil onlar.
0: Herkes sorunu yaratandan çözüm bekliyor demiş. Saygılarımla Mahsun.
1: Vay, kısa ve öz olmuş.
0: Sorunu yaratan için Aykut Kocaman mı kastediyor? Ben Aziz Yıldırım kastediyor değil mi? Ben de anladım da. Gene de sana bir sorayım dedim. Aziz Yıldırım kastediyor herhalde değil mi?
1: Ben onu anladım.
0: Evet. Fenerbahçe ve Beşiktaş teknik direktör arayan iki büyük kulübümüz. Bir süre daha bu tartışmalar devam edecek. Bakalım nasıl kararlar verecekler. O kararlar da ne kadar etkili olacak onu göreceğiz. Ben iki takımın da sezon başlangıcında hocalarla beraber işlerinin müthiş zor olduğunu düşünenlerdenim. Hocaların işte daha önceki kariyerlerine göre, Türkiye'de çalışıp çalışmadıklarına göre iyi başlangıç yapamaları durumunda işlerinin, fişlerinin çabuk çekilebileceğini düşünüyorum bu ortamda. O yüzden de pek böyle hani bizde yara almamış daha sıfır kilometre hocalara gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu takımların pek eskiye dönüş yapmamaları gerektiğini düşünüyorum. O ilk dönemdeki buhranı atlatmak için olursa tabii bu. İyi başlarsa zaten sorun yok ama benim genel düşüncem o yönde. Bakalım dediğim gibi zaman zaman bu konuları sizlerle beraber tartışmaya devam edeceğiz. Bugün saat 22'de Avrupa Ligi final karşılaşması İstanbul'da oynanacak. Freiburg ve Aston Villa karşı karşıya gelecek ve İstanbul bir kez daha bir Avrupa Kupası finaline ev sahipliği yapacak. Bu karşılaşmayla alakalı olarak Mert Elam'ın heyecan seviyesi %4.
1: Çok az.
0: Bari izleyecek misin peki karşılaşmayı?
1: İlk yarı izlerim senin düzeltine.
0: Ya bari
1: sen gidiyorsun diye.
0: 60'ta falan kapatsaydın ya. Maç belki, 22'de.
1: Tamam.
0: Belki güzel maç olur.
1: Olabilir bu arada.
0: Değil mi? Tabii, güzel maç olabilir.
1: Tabii tabii o ayrı onu bilmiyorum ama kafamda bir ilk yarı var sadece benim.
0: Peki mesela Freiburg burada tabii çok şampiyon olması beklenen taraf değil. İşte underdog dedikleri şekilde geldiler finale. Aston Villa kadrosuyla, baktım ben uluslararası tecrübesiyle falan çok önünde Freiburg'un. Freiburg'un da tarihinde en büyük başarısı bundan önce 2023 olması lazım. Almanya Kupası finaline çıkıyor. O finali kaybediyor. Başka bir şey yok Freiburg'un. Bu da ikinci. Yok. Evet.
1: Zaten Avrupa Kupalarında da bir son 16'sı mı varmış? Hani öyle bir şey.
0: Evet.
1: Maksimum.
0: Yani diğer tarafta Aston Villa tabii çok daha köklü bir kulüp. İşte 1982'de bir Şampiyon Kulüpler Kupası şampiyonluğu var. Onlar da 2023-2024'ten beri Avrupa Kupalarında en fazla maç kazanan takımmış. Aston Villa.
1: Bütün sayı kupalar hesaba
0: tabii, tabii.
1: Katıldığında.
0: 25 galibiyetleri varmış. Bu son işte 2-3 yıllık süreçte. Bu sezon zaten kupanın favorilerinden biri olarak gösteriliyorlardı. Finale kadar da geldiler. İki teknik adam arasında tabii yine uluslararası tecrübe, Avrupa tecrübesi olarak büyük bir fark var. Unai Emery lehine. Aslında bütün hani göstergeler Aston Villa için bu kupa kazanılacak gibi gözüküyor. Bu arada zaman zaman hani söylüyoruz Rıdvan Aksu kızıyorsunuz da biraz hafif fanatiktir kendisi ama
1: hafif
0: fanatiktir ama şimdi o da hesap kitap yapmış. Bakmış Aston Villa'nın bu kupayı kazanması artı ligi ilk 4 içerisinde bitirmesiyle beraber Fenerbahçe'nin 3. eleme turunda seri başı olma ihtimali ve Sporting Lisbon'un da elemelere katılacakken direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma fırsatı oluyormuş. Yani bir anda Fenerbahçe 3. eleme turunda hem o torbadaki en güçlü takımdan kurtuluyor hem de seri başı değilken seri başı haline geliyor Fenerbahçe. Şimdi 2. eleme turundan başlayacak Fenerbahçe. 2. eleme turunda

0: Seri başı. Eğer Aston Villa Premier Lig'de ilk 4 içinde kalır, artı bugün kupayı kazanırsa Aston Villa'nın kazandığı hak direkt olarak Şampiyonlar Ligi elemesine katılan en yüksek puanlı takıma geçiyormuş.
1: Sporting.
0: O da Sporting'e geçiyormuş. Benfica'ya gitmiyor mesela. Hani Benfica şey Sporting eleme oynuyor ya. Aha. O lige vermiyorlar. Takıma veriyorlar direkt. Tabii. O yüzden de direkt olarak Sporting gidiyor. Sen Sporting'den kurtuluyorsun 3. eleme turunda.
1: Playoff'ta kurtuluyorsun büyük ihtimalle. Sporting direkt playoff turundan başlıyor olması lazım.
0: Orada şey demiş.
1: 3'ten mi?
0: 3'ten demiş.
1: Çünkü Benfica ile son turda eşleşti Fenerbahçe.
0: Ha, 3'ten dedi bana. Yani 3'ten dedi. Çektiği videoda 3'te diyor.
1: Ha, belki de öyledir bilmiyorum.
0: 3'te diyor.
1: Doğrudur.
0: Ve böyle bir şey var. Finalde de hani Fenerbahçe taraftarı.
1: Sen o zaman yönlendirdin. İyi bir yönlendirme oldu. Bundan haberdar olmayan birçok kişi vardır.
0: Evet vardır. Diğerleri de Freiburg tutacaktır bu durumda.
1: Tabii aynen.
0: Yani akşam size bir şey verdim. Yani ya bu maçı izlemek ya. İçin size bir yani katkı sağladığımı düşünüyorum.
1: Galatasaraylılar Freiburg'u Fenerbahçe'de evet, Aston Villa.
0: Birkaç mesaj gelmiş. O zaman uzun şey Freiburg kupayı alır diye. Vallahi alabilir yani bu bir final karşılaşması. Her şey olabilir. Tek 90 dakika bilemediğiniz 120 penaltılar. Her şey açık. Ben de bakalım maça gideceğim gibi gözüküyor. Bir aksilik olmazsa bakacağız.
1: Ben de bu maç için değişik bir bahis aldım.
0: Ne yaptın?
1: Herhangi bir kaleci sarı kart görür dedim.
0: Böyle bir bahisin olduğunu şu an öğreniyorum ve tebrik ediyorum seni. Alırlar zaten.
1: 6 küsur oranı vardı.
0: Kaç?
1: 6 küsur oranı vardı.
0: Herhangi bir kaleci
1: sarı kart görür.
0: Müthiş bir şey seçmişsin.
1: İşte görünce bir ampul yandı ama
0: şu an hemen oynamam lazım.
1: Öyle mi?
0: Tabii canım.
1: İşte Martinez zaten bir kaleci.
0: Ya Martinez zaten turuncu kart.
1: Kart görme potansiyeli yüksek. Eğer vakit geçirmeye iş kalırsa son anlar yani yakın geçerse dedim oradan bir şey çıkabilir. Hele ki Freiburg bir de ilk golü atarsa o da
0: çok işte hemen oynamam lazım.
1: Bu işin
0: lazım.
1: Penaltısı tartışması, gerginliği hani bir final olduğu için o görünce bilmiyorum. O
0: vallahi
1: direkt
0: tebrik ediyorum seni. Çok güzel bir şey.
1: Teşekkür ediyorum ben de o zaman.
0: Çok güzel bir seçenek. Ben de oynayacağım.
1: Tamam.
0: Güzel. Evet.
1: Hemen bitiriyoruz programı. Ala bir rahat rahat.
0: Ben hemen oynayabileyim. Oranlar düşmeden, kimse uyanmadan bu seçeneğe oynamakta fayda var. Mert'in de benim de yorumlarımızı iddia.com'un uygulamasında görebilirsiniz. Benim tabii tahminim Mert'in tahmininin yanında çok sönük kaldı.
1: Aston Villa kazanır.
0: Aston Villa kazanır dedim vallahi ya.
1: Güzel. Şu an 6.51 oranı benimkinin.
0: 6.51. İnşallah ben oynayana kadar düşmez.
1: Bakacağım.
0: Peki. Herkese teşekkür ediyoruz. Az sonra her zaman olduğu gibi spor kazanı sizlerle birlikte olacak. Bugün Ercan abiye Burak eşlik edecek.
1: Aa. Evet. Burak ben de yukarıda bekliyor diyorum.
0: Burak için de güzel bir gün, heyecanlı bir gün. Çok Ercan güzel. Taner'le program yapacak. Sonuçta kendi 7 kişilik kitlesini de getirir. Spor kazanına. Güzel bir spor kazanı az sonra sizleri bekliyor. Mert ağzına sağlık. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Seninle. Evet tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la hat-trick sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam. Arabanı arabamla takoma.
4: Değerinde cim sat. Radyo Spor.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
6: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
7: Hem arsa hem ev, arsa ve ev. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
8: Neova Sigorta.
9: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
3: Radyo Spor. Reklam.
10: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
11: Radyo Spor.
10: Saran Holding kuruluşudur.
12: Arpi Berovic. Şimdi THD.
13: Basketbolun kalbi Atina'da atıyor.
12: Payne'ın ortu. Takır!
13: Euroleague'de Final Four heyecanı nefes kesen maçlarla Esport ekranlarında başlıyor. Sezon boyunca süren rekabetin ardından Avrupa'nın en güçlü 4 takımı şampiyonluk için parkeye çıkıyor. İlk yarı finalde son şampiyon unvanıyla sahne alan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, normal sezon lideri Olympiakos'la final bileti için cuma akşamı 18'de karşı karşıya geliyor. Diğer dev randevudaysa Hapoel'i geride bırakan İspanyol ekolü Real Madrid, 5 maçlık unutulmaz serinin ardından Panathinaikos'u eleyen Valencia'yla saat 21'de kozlarını paylaşıyor.
14: Hadi başlayalım. Hadi başlayalım.
13: 2026 Final Four heyecanı Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
15: Radyo Spor. Radyo Spor.
3: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
16: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
15: Radyo Spor.
16: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
17: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı başlıyor.
18: Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, Spor Kazanı'na hoş geldiniz. Ben Burak Alaca. Bugün sevgili Ercan Taner'in yokluğunda sizlerle birlikte olacağız. Saatler 15-16.30 aralığında sizlerleyiz. Sevgili Ercan Taner'le birlikteyim. Tüylerim diken diken.
19: Eyvallah.
18: Hoş geldin
19: Burak
18: abi.
19: Evet, Ahmet yok bugün. Bu yüzden beraberiz. Ve gündem her zaman olduğu gibi. İstanbul'a bakıyorum. Yağmur şiddetli. Ama İstanbul'da bugün büyük bir final var. Aston Villa ve Freiburg karşı karşıya gelecekler Kupa 2'nin finalinde. Kağıt üzerinde Aston Villa ama finaller %50-%50. Onu söyleyerek konuyu açayım dedim.
18: Yani bu İstanbul'daki hava ve yarış da bugünkü maçın belki yıllar sonra anlatısına güzel bir romantizm katacaktır taraftarlar nezdinde.
19: Katılıyorum sana. Dün İngiliz taraftarları, işte Alman taraftarları da gördük. Zaten klasik hemen Taksim'de, Beyoğlu'nda, ara sokaklar. Fanzon bölgesi. Finaller öncesi büyük bir coşku olur. Onlardan birini de tekrar yaşadığımızı söyleyebilirim. Bu tarz organizasyonlar ülkemize çok yakışıyor.
18: Vallahi şeyi gördüm abi, dün taraftarlarla röportaj yapıyorlar. Stadyumun da yerini bilmeyen taraftarlar varmış, ilk kez görenler. Hepsinin tüyleri diken diken, övgü dolu sözlerle bahsediyorlar. Yani dünyada çok eşi benzeri yoktur yani. Sahiller arasında bir yaklaşık 100 metre falan var. Herkes hayran kalmış.
19: Dünyanın en güzel statlarından biri mi yer olarak? Onu kabul edelim.
18: %100.
19: Çok güzel bir görüntüsü var. Böyle fotoğraf karelerine

0: başladığında. Fakat buradan konu konuya açtığı için şuna gelmek isterim Burak. Ya şimdi Dünya Kupaları yapılıyor ya. Üç ülke alıyor. İşte iki ülke. Üçü. Ben o eski uygulamayı çok daha sevdiğimi söyleyebilirim. Ya tek ülkede, tek ülkenin işte sosyolojisi, tek ülkede kültürü, o sanki daha güzeldi o Dünya Kupaları ya da Avrupa Futbol Şampiyonaları.
1: Vallahi bu konuda ben FIFA'nın artık biraz kapital düzeni kurbanı olduğunu düşünüyorum. Üç ülkeden bağımsız yani. Tarihinde ilk kez 2022'de Aralık ayında Dünya Kupası düzenlendi. O yaza renk veren bir organizasyonken 1934'ten beri ilk kez 2022'de Katar'da bile gördük.
0: Biz yaz dönemlerinin vazgeçilmezidir. Dünya Kupası, Avrupa Kupası ve Olimpiyatlar. Ya bu yüzden keşke dediğin gibi hepimizi şaşırtmıştı. Ben ilk günlerde alışamamıştım mesela o Dünya Kupası'na. Kışın göbeğinde düzenlenen.
1: Geri dönüp baktığımızda da ben yadırgıyorum mesela. Dediğim gibi ben artık FIFA'nın biraz kapital sisteme kurban olduğunu düşünüyorum yazık ki.
0: Aynı kanaatteyim. Yani hepsi aşağı yukarı o maliyetlerin, bütçelerin ve dediğin gibi çağrı düşünen kuruluşlar oldular.
1: Bundan sonra da herhalde böyle olacaktır. Yani mesela Suudi Arabistan'da yapılması planlanan tekrardan bir Dünya Kupası var. Bilmiyoruz o güne kadar ne olacak durum ama bundan sonra da en azından bir süre daha takvim bu şekilde ilerleyecek.
0: Şimdi bundan sonraki kupaya baktığımızda Fas, İspanya.
1: Valla güzel bir yine iki ülke olması
0: Portekiz.
1: Farklı ama yani evet biraz da Akdeniz iklimi daha yoğun yaşayacağım. Evet. Güzel bir yaz olabilir.
0: Ya Fas bayağı sıcak olacaktır tabii. O maç saatleri Amerika'ya göre bunu düzenleyebilirler mi? Çünkü biz Amerika kendilerine göre düzenlemiş durumda şu andaki maç saatlerini. Ya sabah 5'te maçımız var mesela.
1: Bir de işin garibi turnuvadaki iddialı takımların hepsi Avrupa çevresinden olduğu için bu da enteresan.
0: Onun dışında şu da var. Avrupa'nın kontenjanı küçük.
1: Evet.
0: Ya çok değişik ülkeler işte Kura Çao.
1: Haiti.
0: 1974'te katılmıştı Haiti. Dünya Kupası'nda göreceğiz. Bu ülkeler o kontenjandan yararlanma imkanını sağlıyorlar ama Avrupa kıtasında öyle bir şey yok. Çok zor Avrupa'dan Dünya Kupası'na katılmak.
1: İtalya katılamadı mesela işte başka örnekleri de var ve şeyi görmüşsündür abi hani Latin Amerika kısmında Brezilya'nın aslında çok kötü bir grup aşaması geçirip katıldığını gördük orada çok daha kolay.
0: Dominasyon var. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Brezilya her zaman kötü deriz, şu deriz, bu deriz ama Brezilya, Arjantin, Uruguay ve sonrasında tabii ki Paraguay zaten bizim grupta. Bunlar katılırlar.
1: Tabii. Ve şey de var. Bir yüzdesi vardı bunun. Amerika kıtalarında Dünya Kupası'na katılan takımların elemelere katılım şansı %30 iken Avrupa'da %8.
0: Çok zor diyorum. Avrupa'dan Dünya Kupası'na biz banko artık her turnuvaya katılmalıyız diyoruz. Bunu başaran ülkeler var. Mesela Almanya.
1: İsviçre mesela İsviçre, daha yakın segmentten.
0: Almanya hep bir turnuva takımı zaten. Ne yapacağını hiçbir zaman ya bir bakmışsın Almanya yarı finaldedir. Öyle bir ülkedir. Tam bir turnuva takımıdır. Fakat biz de işte 24 yıl sonra katılıyoruz düşün. Çok uzun bir süre değil mi?
1: Ya tabii ki çok uzun bir süre. Ben 2001'liyim konuşmuştuk. 2002 Dünya Kupası'nı hatırlamıyorum. Benim için ilk olacak mesela. Benim akranlarım evlenmeye başladı öyle söyleyeyim.
0: Düşün.
1: Yani. Neyse ki yayından önce de konuşmuştuk. Hani biraz da bu konuya girdik ama sürdürülebilir bir jenerasyonumuz var. Daha 3-4 turnuva daha götürebilecek bir yaş ortalaması var takımın.
0: Doğru. Çünkü yetiştirme konusunda bizde de problemler var.
1: Çok ciddi.
0: Bu yayın öncesinde de bunun sohbetini yapmıştık. İtalya'nın mesela İtalyan oyuncu yetiştirememe konusunda büyük bir problem yaşadığını görüyoruz. Ve bu yüzden de Dünya Kupası'na katılamadılar. O Vieri'ler, Baggio'lar, Pirlo'lar,
1: Totti'ler, Cannavaro, Nesta.
0: Cannavaro'lar onlar olmadığı sürece Maldini'ler bayağı zor.
1: Ya bu arada mesela bir İtalya milli takımını elemelerde izlerken gördüm. Orada Di Marco'yu, Bastoni'yi bir iki oyuncu elemin ettiğin zaman oyunculara İtalyan bile demezsin. O aurayı taşımıyor İtalyan futbolcu aurasını hiçbir.
0: Evet, Califiori bile iyi mi kötü mü diye tartışabiliriz.
1: Çok sakatlandığı için ortada kalıyor evet. Yani üzücü. Yani Dünya Kupası'nda dediğim gibi konuşmuştuk. Bu mevcut jenerasyonumuzun ilerleyen dönemde turnuvalara katılmasını bekliyoruz ama yani takkiyi önümüze koyup biraz daha altyapıya önem vermemiz lazım. Çünkü kadrodaki oyuncuların çoğu dışarıdan.
0: Çok doğru bir tespit. Bunun dışında mesela oyuna ağırlığını koyabilecek ya da senin taktiğini değiştirebilecek o merkez santrafor dediğimiz uzun santrafor rakibi rahatsız edebilecek bir Deniz var şu anda gördüğümüz.
1: O da iyi bir sezon sonu geçirdi neyse ki.
0: Evet, onun dışında geçirmesine rağmen iyi sezon sonu.

0: 4 gol 1 asist. Çok süper bir sezon geçirdi diyemem.
1: Ki Samu da sakattı Porto'da biliyorsun abi. Orada as ilk 11 oyuncu Samu'nun sakatlandığı bir denklemde. Farioli aslında fırsat verdi maçların belli bölümlerinde ama as oyuncu değildi. Burada mesela milli takımda senelerce bir bek krizimiz vardı. O çözülmüştü. Şimdi de santrfor noktasında bir çözüm üretemiyoruz.
0: Maalesef ki bilmiyorum Burak bu görüşüme katılacak mısın? Dünyada da bu bahsettiğimiz kuvvetli merkez santraforlar şu anda çok değil. Uğraşıyorlar ama çok değiller.
1: Nesli tükenmekte işte. Osimhen belki de bu yüzden çok kıymetli. Osimhen, Haaland, işte Lewandowski gibi oyuncuların çok fazla muadili kalmadı. İşte biraz daha kanat devşirmesi, daha sprinter, driblingçi santrfor.
0: Bence çoğu teknik direktörün aklında tekrar böyle oyun. Çünkü o oyun bayağı bir konfor getiriyor senin hücumuna.
1: Üçüncü bölgede daha rahat top tutuyorsun.
0: Tabii. Ya öyle santraforları bulmak oyunda ki bir yetenekli olurlarsa çok büyük avantaj değil mi?
1: Tadından yemez. Ama kalmadı yani.
0: Yani öyle iki tane bulsan şöyle 4-4-2 hayal ediyorum. Kanatlarında iyi olacak. O tarz iki tane bulsan bayağı domine edersin.
1: Abi yayın öncesi de konuştuk. Bu 4-4-2 aslında takımların sahaya en iyi yayıldığı, alan paylaşımını en iyi yaptığın sistem olmasına rağmen belki de golcü sıkıntısından bilmiyorum. Bunu daha detaylı konuşuruz ama biraz rafa kalktı gibi. Burada ben suçlamak demeyeyim ama sorumlularından birinin Guardiola olduğunu düşünüyorum. Biliyorsun 4-4-2'yi bir kenara bıraktım. Hani bu bahsettiğimiz orijinal 9 profili için Haaland'ı bile zorla Manchester City yönetimi alıp önüne attı. Yoksa Julian Alvarez de o gayet mutluydu mesela.
0: Öyle devam edeceklerdi. Guardiola şimdi dinlenecek. Büyük bir ihtimalle. Onun hakkındaki yorum ve değerlendirmelere baktığımızda her 24 saati futbolla geçiyor. Bu oyuna Capello da senin gibi düşünüyor.
1: Fabio Capello
0: okuduysan açık röportajını. Guardiola diyor biraz sistemi bozdu diyor bu işin sistemini. Bu yüzden de belki daha değişik bir taktik düşüncesiyle dönüşünü görebiliriz.
1: Daha iyi.
0: Aynı değil de daha yapıcı, santraforlara daha fazla önem veren bir işte Barcelona'yı konuştuk yayından önce hatırlarlar. O Xavi, Iniesta, Busquets, Messi'li kadroda tamamen oyunu domine eden, rakip yarı sahada oynayan bir takım vardı oyun olarak da.
1: Şimdi büyük takımlar 5 topla rakip kaleye gidiyor. İşte Paris örneğini vermiştik. Daha dikine oynayan, daha aktif.
0: O örneği benimsemek. Acaba böyle bir futbol, ben maçı seyrederken ya dedim ki bunu birçok takım benimsese. Ortaya acaba ne çıkar diye düşündüm. Futbol taraftarlığının çok mutlu olacağına inananlardanım. Öyle oynamaya çalışan takımda.
1: Tempoyla beraber.
0: Fakat işin bir de gerçeği var. Arteta gerçeği var. 7 yıldır Arsenal'in başında. 7. yıl. Şampiyonluğu dün akşam aldılar. City berabere kaldı. O da bir sürü oyun denedi biliyorsun.
1: Geldiğinden bu yana.
0: Hoş gelen. Sonra işte baskı, temaslı oyunu seven. Ama en sonunda dedi ki ben de savunma yapacağım. Arsene Wenger zamanında şöyle bir lakap vardı İngiltere'de. En son şampiyon olduğunda Arsenal.
1: Invincibles.
0: Can sıkıcı Arsenal oyununu izlemek istemiyorum denen yorumlar çok yapılıyordu. Bazı maçlar öyleydi. O da mükemmel oynamıyor Arsenal. Ya yani ben izlediğim zaman futbol sever ne bekler? Bol bol pozisyon. O biraz daha fazla savunmaya, dengeye, işte fırsat bulduğu anda gole ve tabii ki şunu unutmayalım. Duran toplardaki antrenörüne borçlu.
1: Ya pragmatik bir futbol var. Mesela orada zamanında bir asistanlığını yapıyordu biliyorsun Pep'in. Oradan gelen bir şey var. Kısa bir aramız varmış. Toparlayalım öncesinde. Biliyorsun Pep'in işte Guardiola, Akanji ile bekleri ortadan kaldırdığı bir futbol sistemi vardı. Arsenal bunu entegre etti. İşte Saliba, Gabriel solda, Kalifiori'de, Hincapie sağda, Ben White'la, Julian Timber. Evet. 4 stoperli bir sisteme geçti. Bunu konuşacağız ama öncesinde bir reklama gidelim istersen abi.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
5: Kredi? Radyo Spor.
6: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve e-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

havada kapacaksın. Continental takacaksın. Dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs-30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi Continental.com.

0: hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
4: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz sevgili Ercan Taner'le. Evet, futbolda değişen bazı oyun detaylarından bahsediyorduk. Mesela savunma ünitesinin biraz daha farklı kurulduğundan bahsetmiştik reklam öncesi. Mesela artık 4 stoperle oynayarsınız. Guardiola bunu zaman zaman denemişti. Ya bu peki minor değişiklikler görüyor. Sıradaki inovasyon ne olacak abi sence? Mesela 2010'lara tiki taka damga vurmuştu. Bu biraz daha topu rakibe vermeli oyun sence kanıksanacak mı ilerleyen dönemde?
5: Bu hep değerlendirilen ve tartışılan bir konu. Topu rakibe vererek oynama. Milyon dolarlık müthiş bir bütçem var. Topu rakibe vererek oynayınca bu bana biraz kabul edilir gibi gelmiyor. Ya oyunu domine etmeyi bekliyorsun. Oyunda üstünlük kurmak istiyorsun. Rakibi bunaltmak gerekiyor. Bunlar olmalı. Çok bütçe farkı arada olduğu zaman. Değil mi? Oyunun gerçeği bu. Ya topu o maçın içinde vardır ya aktif dinlenme derler. Biraz tempoyu düşürürsün. O maçın içinde bazı bölümlerde olabilir.
4: %100.
5: Ama senin oyun tarzının dakika 1, dakika 87 aynı olursa bu da taraftarı da bence memnun etmiyor.
4: Siklet farkının biraz ortaya çıkması gerekiyor bence de.
5: Onu hissettirmen lazım. Bu yüzden Avrupa Kupaları, Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan bahsediyorum ve Dünya Kupası bu gibi taktiksel değişimlerde bazı öncülü hareketler getirebilir. İşte bu Dünya Kupası'nda merak ediyorum. Kimler nasıl oynayacaklar? Defans dengeleri ne olacak? İspanya'nın nasıl oynayacağını şimdiden biliyoruz.
4: 2024'te bir ön gösterimi izledik de La Fuente ile.
5: Evet. Ya oyunu domine edecek. Fransa en kuvvetli kadrosu isim olarak baktığımızda.
4: Çok atletik ve çok yetenekli bir takım ki bu ikisi bir araya kolay kolay gelmez biliyorsun.
5: Nasıl oynayacağını hep beraber göreceğiz. İspanya, Fransa, Arjantin acaba geçen Dünya Kupası'nda o final maçında az daha kupayı kaybediyordu. Bunu
4: Emiliano Martinez Colomani'nin o şutunu çıkartmasa bitmişti tabii.
5: Olay bitmişti. Onu söyleyelim. Ama Arjantin her zaman Arjantin'dir. Bakalım oyun yapısında. Arjantin'in şöyle bir dezavantaj mı avantaj mı bunu göreceğiz. Messi'yi oynatırsan Messi'ye göre bir oyun yapacaksın. 4 yıl daha geçti. Yani Messi'nin artık ben maçlarına zaman zaman bakıyorum. O çabukluğu artık yok.
4: Ben Portland Timber maçını izledim abi geçtiğimiz günlerde Inter Miami'nin. MLS'de futbol yürüyerek oynanıyor. Yani sadece Messi üzerinde söylemiyorum. Tempo yok, hiçbir şey yok. Dünya Kupası'nda atletik bir takıma karşı çok handikap olabilir o.
5: O yüzden Messi'ye göre bir oyun yapmak zorundasın. Yani Messi ve benim taktiğim diyeceksin. Messi'nin yeri apayrı. Ya ben 10 kişiyim diyeceksin mesela.
4: Savunmada en azından.
5: Evet. Onu nasıl oynayabilirim onu merak ediyorum. Ne yapacaklar? Neymar'ı geniş kadroya aldı. Herhalde kadroya da alacak. Çünkü Brezilya'da büyük bir sevinçle karşılandı Ancelotti. Fakat Brezilya'nın Ancelotti'nin şöyle bir açıklaması var Burak. Okumuşsundur. Finaller ve kupalar çok iyi savunmayla gelir diye.
4: Kendi mentalitesini yansıtacak Brezilya'ya belli ki.
5: Kupalar ve işte dediğin gibi finaller hatasız savunma ve çok iyi savunmayla gelir. Burada tabii savunma üçlüsü ya da dörtlüsünü kastetmiyor. Takım savunmasını kastediyor. Brezilya ülke olarak estetiği ve sambayı sever.
4: Tezat düşüyor aslında bu ikisi.
5: Acaba buna takım inanacak mı? Ya da milyonlarca Brezilyalı ya biz nasıl oynuyoruz mu diyecek? Bunlar benim Dünya Kupası'nda merak ettiğim hususlar. Ama mesela oturdu bir baktım Brezilya finale yükseldi.
4: Şaşırmayız herhalde.
5: Ben şaşırmam. Fakat işte bu futbolu benimseyecek, örnek alacak teknik direktörler bu iyi futbol mu? Can sıkan futbol mu diye tartışma olacak. Ben onu bekliyorum.
4: Evet, Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Cem Ciritçi'nin açıklamaları varmış. Çok kısa isterseniz onlara gidelim canlı olarak sonra devam edelim.
1: bunun emeğinin karşılığını almak için elimizde çok güzel bir fırsat var. Eğer bu iki maçı da kayıpsız geçersek zaten mutlu sona ulaşmış olacağız. Tek ümidimiz, umudumuz maçı almak. Heyecanlıyız hepimiz.
6: Tabii son olarak da rakibi de sormak istiyorum. İlk rakip Olympiakos olacak. Onlar da yine bir kendi evinde. Evet, Olaka'da oynanacak ama Yunanistan'da oynanacak karşılaşma. Tanıdık bir rakip aslında. 2017'deki final akıllarda. Üçüncülük maçı var yine Olympiakos'ta oynadığımız. Rakip için neler söylersiniz?
1: Rakip tabii ki çok güçlü, saygı duyuyoruz. Onlar da Yunanistan'da oynayacaklar. 8-9 bin gibi bir taraftar desteğiyle oynayacaklar ama bizim de orada tahminimiz 4000'in üstünde taraftarın olması, bizi desteklemesi. Bu da bence yeterli bir sayıdır bizim orada desteklemeler için, yeterli bir sayı diye düşünüyorum. Olympiakos'a da başarılar diliyoruz ama kazanan biz olalım inşallah.
6: Peki, çok teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ederiz. Sağ olun.
6: Ve tamam, iyi yolculuklar, başarılar diliyoruz Final Four'da. Sağ olun.
4: Evet, Fenerbahçe Basketbol Şube Sorumlusu sevgili Cem Ciritçi'nin takımı Final Four'a uğurlamadan önceki açıklamalarını canlı olarak sizlere aktardık. Sevgili Ercan abiyle devam edelim kaldığımız yerden. Brezilya'dan bahsediyorduk abi.
5: Evet, Brezilya takımında işte o heyecanı verir mi oyun olarak? Ancelotti'nin oyun yapısını biliyoruz.
4: Kadro da heyecan vermedi açıkçası.
5: Takım savunması. Ne olursa olsun Vinicius var.
4: Tabii ki.
5: Neymar'ı aldılar ama nasıl kullanacağını az önce röportaj canlı yayınlanırken biz konuştuk. Hemen banko 11'de Neymar benim en önemli, en kritik oyuncum diye devreye gireceğini hiç zannetmiyorum.
4: Ancelotti çok isim ayıran bir hoca değil zaten. Ya, o konuda büyük egoların üstüne hep basmışlığı vardır kariyerinde. O yüzden çok kayırmayabilir, evet.
5: Ya, onu rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü Neymar çok ağır bir sakatlık yaşadı. Kendisini ben de hep takip ettim. Milli takım için sakatlandı. Bir de Brezilya'nın ona ne olursa olsun bu kadroda oynuyorsa, kötü de olsa, ya o kadronun içinde yer alması gerekiyor Burak.
4: %100.
5: Ya milli takım için sakatlandı. Milli takımda futbol hayatı bitiyordu neredeyse.
4: Ya sonra kabul etmek lazım.
5: Öyle değil mi? Bütün kariyer sarsılmaya başladı. Ya Neymar'dan da ama Ancelotti oyunculardan faydalanmayı iyi bilir.
4: Yani genel itibariyle oyuncu ilişkileri iyi bir koç ama dediğim gibi burada ego yönetimi konusunda zaten bence özellikle Milan sonrası dönemde ona en çok ayırt eden nokta. Burada büyük egolarla baş etmeyi biliyor. Yani Neymar kullanımı bu noktada verimli olabilir sürpriz bir şekilde.
5: Bana da şaşırtıcı gelmez. Sen de söyledin mesela. Richarlison beklenen bir oyuncu olabilir miydi? Bu sene Tottenham büyük ihtimalle kümede kalacak ama öyle gözüküyor.
4: Bir puan yetiyor şu anki tabloda.
5: Everton maçında yenilmezse.
4: Kalacak ki evde oynuyorlar White Hart Lane'de.
5: Çünkü yenilirse de bir 13-14-0'lık bir mağlubiyet gerekiyor. Bir puan yetiyor. West Ham'ın galip gelmesi gerekiyor.
4: Onlar da Leeds'le oynuyor bu arada.
5: Evet. Ya şöyle düşünelim. Ben West Ham geçen hafta zaten oyuncuların ve teknik direktörün o maç sonu görüntüleriyle galiba düştük dedi.
4: Mental olarak yıkıldılar, evet. Burada şeyi sormak isterim sana abi. Şimdi Vinicius'tan bahsettin, orada bir de Rafinha gerçeği var. Martinelli var yine, fena bir sezon geçirmedi. Evet. Neymar'ın konumlandırması nasıl olabilir? Yani bir 10 numara denemesi gelebilir mi mesela Neymar için?
5: O riske gireceğini pek sanmıyorum. Esas ana yerinde yine tekrar başlatma ihtimalini yüksek görüyorum. Yani şimdi tabii Brezilya'nın hazırlık maçları var. Yine seyretme imkanımız olacak. Orada şans verirse Neymar'ı nasıl oynatacak ama ben fazla değişik, o tarz değişikliklere gireceğini tahmin etmiyorum Burak.
4: Şey çok enteresan. Brezilya'daki kanat rotasyonuna şimdi bir bakıyorum. Önümde de açtım işte. Martinelli, Neymar, Rafinha, Vinicius hepsi sol kanat oyuncusu.
5: Evet. Ya şimdi açıyorsun. Bu yüzden de nasıl kullanacak diye düşündüğünde bence oyuncuları yerinde kullanacak. Değişiklik yapmayacak.
4: Ya burada mesela olası bir kötü sonuçta Vinicius'un Rafinha'nın kullanımından ötürü homurdanmalar da başlayabilir Brezilya tarafında bu arada. Yani çok tehlikeli bir kadro. 3 tane sol kenar oyuncu var. Hani hangi birini oynatmasan olay zaten.
5: O ters ayaklı bahsettiğimiz konumlardan birini sağa doğru gönderebilir mi acaba diye düşünmeden de edemedim.
4: Herhalde Rafinha Vinicius ideal 11'dir gibi düşünüyorum. Yani burada Rafinha herhalde sağ kenara atılabilir.
5: Neden olmasın?
4: Yani teknik kapasitesi bence Vinicius'a göre daha iyi bir oyuncu. Burada biraz daha oyunu genişletmek, yaratıcılık anlamında.
5: Vinicius ben büyük oyuncuyum diyor ya. Dünya kupalarında büyük oyuncuların hikayesi ve tarihi vardır. Vinicius'u şimdi Dünya Kupası'nda göreceğim.
4: Büyük sınav.
5: Bence. Yani kendisi ben çok büyük oyuncuyum diyor. Net olarak burada artık olgunluk yaşına da geldi gördüğüm kadarıyla.
4: Tabii genç oyuncu denmez
5: Vinicius'a. Genç oyuncu diyemiyoruz. Artık burada bu Dünya Kupası'nda Vinicius'u göreceğiz.
4: Bu arada genel kadroya baktığımız zaman çok fazla aslında yeni isim de var ama yaşlı oyuncular da var. Mesela Alexandre orada, Danilo orada, ikisi de 35 yaşının üzerinde. Bakıyorum Marquinhos orada. Aslında nispeten deneyimli de bir takım. Orta saha rotasyonu beni çok tatmin etmedi. Çok defansif geldi mesela.
5: İtalyan futbolunda görüşlerinde oyuncu hazırsa ve deneyimliyse bir numaralı tercih sebebi. Ya uzun yıllar nasıl Bonucci ve Chiellini de vazgeçildi.
4: Dinozof 40 yaşına kadar oynadı.
5: Dinozof'a Baresi.
4: Baresi aynen öyle.
5: Dünya Kupası'nda ya şöyle söyleyelim. Amerika'daki Dünya Kupası'nın hemen başında ufak bir menisküs rahatsızlığı geniş, büyük değil. Daha sonra finalde forma giydi.
4: İtalyan oyuncularında bu ruhu meşhurdur ama işte.
5: Öyle değil mi?
4: Orta sahaya baktığımda abi Gimareş, Casemiro, Fabinho, Lucas Paqueta. Yani burada biraz daha defansif bir orta saha kurgusu, defansif bir oyun planı.
5: Zaten öyle. Burada. Yapısı öyle olacak.
4: Evet.
5: Brezilya'nın oyun yapısı öyle olacak. Ya böyle bildiğimiz o hani dedim ya samba, nefis hareketler, topuk pas zaman zaman o olur da. Ama genel oyun yapısına baktığımızda takım savunmasına ağırlık veren bir Brezilya izleyeceğiz. Ancelotti'nin takımı bana onu gösteriyor.
4: Eski hatırladığım samba Brezilyası herhalde 2010'ların başında kaldı diye yorumlayabiliriz herhalde.
5: Evet tabii ya, kaldı. Ya şu var, İtalya'ya elendiler ya onlar bir İspanya'da yapılan Dünya Kupası.
4: 2010?
5: Yok, daha öncesinde.
4: Daha öncesi.
5: İspanya'da Paolo Rossi'nin elediği Dünya Kupası. Paolo Rossi Brezilya'yı eledi. 1986 olabilir. 86 Meksika.
4: Arjantin şampiyon oldu.
5: 90 İspanya'da İtalya'nın şampiyon olduğu 1982 Dünya Kupası'nda. Bence
4: iki Arjantin şampiyonunun ortası.
5: Bence son samba artık oralarda kaldı. Çünkü o takım muazzamdı mesela. Olamadı işte Sokratesler.
4: Garinçalar.
5: Garinça daha öncesinde.
4: Daha eski 60'lar düzeltti.
5: Evet evet. O takım maalesef şampiyonluğun en büyük adayıydı. Orada artık o sambayı bıraktılar.
4: Modern futbolda kaldırmaz gibi geliyor bana artık. Biraz daha analitik, biraz daha tempoya bakıyorlar.
5: Ya mesela taktikler tarihine bakıldığında 4-2-4 denilen bir taktik var.
4: Topyekün atak.
5: Düşünebiliyor musun? Ama o tabii Vava, Didi isimleri sayacağım. Pele, Garinca, Tostao. O tarz bir Brezilya'nın herkesi rahat rahat farklı farklı yendiği dönemlerden bahsediyoruz. Şu andaki o oyunun olma ihtimali bence sıfır.
4: Şimdi 4-6-0 bile çok yaygın kullanılıyor abi. Yani bunu evet. Del Bosque ilk yaptığında hepimiz şaşırmıştık. 2010 Dünya Kupası'nı aldılar. Şimdi çok yaygın. Bizim milli takımımız da kullanıyor mesela 4-6-0'ı.
5: Yani o tamamen artık taktik tarihindeki onurlu yerini aldı. Bahsettiğim 4-2-4.
4: Yani bunlar bu arada seyir zevki olarak da futbol olumlu etkileyen detaylar. O yüzden ümit ediyorum tekrardan ona evrilen bir futbol görürüz ilerleyen dönemde. Ya,
5: olması gerekiyor. Çünkü her Dünya Kupası'nın her takımın kendine ait oyuncuları vardı. Ya 1978'de Kempes'in yanı sıra Peru'dan iki oyuncuyu ben hala hatırlıyorum. Cubillas, Obitas. Neden hatırlıyorum? Bunlar gittiler İskoçya'ya 3 attılar. Sonra Arjantin maçı biliyorsun 6 tane yediler Arjantin'den. O maç ya Arjantin nasıl 6 atar diye konuşuldu. Brezilya elendi. Averajda. Bu yüzden her Dünya Kupası'nda her takımın kendine ait oyuncuları vardı.
4: Yakın geçmişte 2014 Costa Rica'dan mesela Brian Ruiz'e Campbell'ı hatırlarız.
5: Tabii hep hatırlıyorsun. Şimdi dünya futbolunda biz takım olacağız. Takım olgusu. Tamam bunlar harika. Takımın oturması. Ama futbol taraftarı da kahraman istiyor. Bu oyuncunun hikayesini ben öğrenmek istiyorum diyor. Futbol hikayelerle güzeldir. Burak.
4: %100 bir anlatısı olması lazım.

0: lazım.
1: Futbol öyledir. Ya, tamamen olayı taktiğe boğarsan birçok kişi oyunu izlerken sıkılabilir.
0: Romantik tarafını yok ediyorsun onu yaparak biraz. O da bence çok iyi bir şey değil.
1: Ya futbol ve romantizm hep yan yanadır ve ayrılmaları söz konusu olamaz bence.
0: Mesela bununla alakalı ben bir araştırma yaptım abi. Katılımcı takımlara bakınca güzel de bir konuya değindin. Her Dünya Kupası'nda kendi takımlarının kendi oyuncuları çıkar dedi mesela. 2010 Dünya Kupası'nda tam yıldız bir oyuncuydu ama Forlan'ın performansı mesela herkesin akıllarındadır. 2014'te Costa Rica'dan bazı isimler sayıyoruz. Bu Dünya Kupası'nda mesela sürpriz yapmasını beklediğin oyuncular var mı? Burada ben birkaç tanesini araştırdım mesela.
1: Ben Almanya takımına bakıyorum. Zor. Ya oyunculara baktığımda ya işte o kadar çok takım oyununa döndü ki iş. Bir oyuncuyu şöyle ön plana çıkarır mıyım diyorum. Ya Salah'ın bir hikayesi olur mu?
0: Zor. Yani Salah, bu da şöyle bir örnekten bahsediyoruz. Bir de Salah kendi takımından çok üstün bir oyuncu. Diğer büyük sistem takımlarına
1: düşün zaten. Mesela.
0: Aslında olması lazım.
1: Olması lazım.
0: %100. Yani mesela benim çok dikkatimi çeken...
1: Ya sonra İstanbulspor'a geldi. Bir Dünya Kupası'nda 5 gol atan tek oyuncu Salenko. Ya öyle bir oyuncu çıkabilir mi?
0: Çok zor.
1: Bence de çok zor.
0: Ya burada mesela Japonya gibi takımlardan mesela orada bazı Avrupa'da artık yavaş yavaş sükse yapmaya başlayan oyuncular var. İşte Ueda olsun, Maeda olsun, onların mesela belki bir patlama yapmasını beklerim. Bir en azından sürpriz performans. Burada patlama dediğim takımını finale taşımak değil de işte turnuvayı 6-7 golle bitirip yine orada hatıralarda yer edinecek isimlerden bahsediyorum.
1: Sen şunu diyorsun, ben 41 yaşında Roger Milla'nın attığı golleri unutmadım Kamerunlu.
0: Mesela?
1: Unutuldu mu, unutulmadı. O tarz oyuncular çıkar mı? Zor olabilir.
0: Çok zor. Galiba bir reklamımız varmış. Kısa bir araya gidelim, sonra kaldığımız yerden devam edelim.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sunar.
4: Koşu başladı değerli izleyenler. 7 numaralı Kır Müjde rakiplerinden yaklaşık 3 boy sonra koşuya başlayabildi. Liderdi 4 numaralı Mirza Bey aldı ve 2,5-3 boy farklı öne çıktı bu safkan. İçeride 2 numaralı Egetay ikincilikte, onun hemen dışında 10 numaralı Umudunu Kaybetme üçüncülükte. 2 boy kadar geride iç kulvara yakın 6 numaralı Yamaç Rüzgarı var. Onun dışında 9 numaralı Damla Suyu. 1,5 boy kadar geride dışta 11 numaralı Yetim İbrahim var. İçeride 8 numaralı Taş Ucu. 2 boy kadar geride 12 numaralı Özgün Berk. Onun 1,5 boy kadar gerisinde 3 numaralı Büyük Magellan var. 1 boy kadar geride 7 numaralı Kırmüjde. 2 boy kadar geride iç kulvara yakın 5 numaralı Ateş Reisi. Dıştan önlere doğru 1 numaralı Lazman geldi. Yanlarında 13 numaralı Baba Tuna sırasıyla safkanlar 200 metre start yerine ilerliyor. 4 numarada Mirza Bey kaçıyor. Fark 1 boy. Dışta 2 numarada Egetay yine az farkla ikincilikte. İçeride 10 numarada Umudunu Kaybetme üçüncülükte. Bu safkanın 2 boy kadar gerisinde içeride 6 numarada Yamaç Rüzgarı var. O 4.lükte 1,5 boy kadar geride. Dışta 11 numarada Yetim İbrahim var. Onun içinde 12 numarada Özgün Berk. 1,5 boy kadar geride iç kulvara yakın 3 numarada Büyük Magellan var. Dışında 8 numarada Taş Ucu. Daha sonra 1 numarada Lazman, 2 boy kadar geride 7 numarada Kır Müjde. Daha sonra 13 numarada Baba Tuna ve 5 numarada Ateş Reisi. Sırasıyla safkanlar son 600'e ilerliyor. 4 numarada Mirza Bey liderliğini 1,5 boy farkla sürdürüyor. İkincilikte yine 2 numarada Egetay var. İçeride 10 numarada Umudunu Kaybetme üçüncülükte. Dördüncülükte bu metelerde 9 numarada Damla Suyu var. 2 boy kadar geride içeride 6 numarada Yamaç Rüzgarı. Dışta 11 numarada Yetim İbrahim. Daha sonra 8 numarada Taş Ucu ve 12 numarada Özgün Berk. Sırasıyla viraj dönüldü. 4 numarada Mirza Bey düzlüğe yaklaşık 4 boy farklı önde çıktı. İkincilikte 10 numarada Umudunu Kaybetme var. İçeriden 9 numarada Damla Suyu'nun, daha geriden aralardan çıkan 12 numarada Özgün Berk'in ataklarıyla safkanlar son 200'e yaklaşıyor. 4 numarada Mirza Bey 3 boy farklı önde. 9 numarada Damla Suyu ikincilikte farkı azaltmaya çalışıyor. Onun dışında 12 numarada Özgün Berk var. Bariyer dibinde 5 numarada Ateş Reis'e in dışta da 8 numarada Taş Ucu. Son 100'e girildiğinde 12 numarada Özgün Berk yüklendi geldi. Mirza Bey'i yakaladı. İçeride Ateş Reis'i var. Ateş Reis'i öne geçiyor şimdi. 5 numarada Ateş Reis'i kazanıyor. 12 numarada Özgün Berk ve 8 numarada Taş Ucu ikincilik için potayı birlikte geçti. 4 numarada Mirza Bey. 4. 6 numarada Yamaç Rüzgarı da 5. oldu. 5 numarada Ateş Reisi Fatih Sultan Mehmet Sansar'la kazandı.

0: Airbnb'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
1: Ben QNB'ye geçiyorum.
2: Avrupa basketbolunun zirvesi EuroLeague'de Final Four zamanı. Devler Atina'da kupanın peşinde. Cuma 18 Olympiakos Fenerbahçe Beko. Cuma 21 Valencia Real Madrid. Final maçı Pazar 21'de basketbolun dev sahibi Esport Plus'ta.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
2: Reklam.
3: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
4: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Sevgili Ercan Taner'le birlikte aktüel bir Dünya Kupası, Dünya Futbolu konuştuk. Gelelim iç işlerimize.
5: Gelelim.
4: Her zamanki gibi karışık. Bir fikir birliği sağlayamayacağımız bir sürü konu var. Nereden başlayalım abi? En taze gündem. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'a yolları ayrıldı geçtiğimiz evet. Günlerde. Zannediyorum konuşmuşsunuz orada daha önce programlarda ama... İlk olarak şunu sorayım. Ayrılık kararını doğru buluyor musun? İkinci olarak da şu an bir yol ayrımı var. Yerli hoca mı, yabancı hoca mı?
5: Şimdi şu var. Yönetim git demedi. Gitmeye de zorlamadı. Gördüğüm o.
4: Çok sahip de çıkmadılar bence.
5: Ama zorlamadı. Evet. Hocam olmuyor bu iş. Ayrılalım, yolları ayıralım demediler. Konuşulan. Ya taraftar tabii ki tepki gösterecek. Normal. Ama sen bunun yine tepki gösterilirse ne yaparsın diye ben çalışamam demiş. O da Sergen Yalçın'ın görüşü. Ben saygı duyarım.
4: Nasıl bakıyorsun abi bu duruma peki? Hani neticede bu işi
5: ben yaparken... şöyle bakıyorum. Taraftarlar işte ya onlar alıyor biz niye alamıyoruz düşüncesi var. İşte Fenerbahçe alıyor, Galatasaray alıyor. Biz niye alamıyoruz diyor Beşiktaş taraftarları. Her kulübün alma bütçesi var. Beşiktaş bunu sağlayamadığı sürece ben görevdeki yönetimlerin bunu net olarak taraftarlara anlatması tarafındayım.
4: Çok zor abi.
5: Anlatacaklar. Durmadan anlatacaklar. Ya yani çok zor derken ilk bir kere anlatıp kapatmayacaklar.
4: Tabii ki.
5: Durmadan anlatacaklar.
4: Empoze edilmesi lazım yani. Daha doğrusu idrak seviyesine ulaştırmaları yani, lazım bu şekilde.
5: Daha programı açtık. Arsenal 7 yıl uğraştı.
4: Arteta ile birlikte.
5: Yani zirve mücadelesi tamam ama Arsenal'in hedefi tabii 25 yıl sonra şampiyon olmak. Tam 7 yıl uğraştı ve o teknik direktör kovulma aşamasına geldi ama yönetim hep yanında durdu. Beraberiz dedi. Ve bunun sonrasında da şampiyon oldular dün akşam. Ya bu başarı Burak şeyle gelmiyor. Ya her sene transfer yapalım bir anda şampiyon olalım. Olmadığınız zaman büyük yıkım oluyor.
4: Hem mali olarak hem de ruhani olarak tabii ki.
5: Ve tabii şimdi Galatasaray'ın çok iyi yakaladı mesela Osimhen transferi. Mükemmel bir transfer.
4: Büyük fırsat.
5: Büyük fırsat ve o parayı da verdiler. Buldular, verdiler, yakalandı. Daha öncesinde o fit haliyle Icardi'nin Galatasaray'a kattıkları çok iyi yakalandı.
4: 6 milyona Torreira'yı bulup getirdim mesela.
5: Mesela Beşiktaş'ın da alabilecek, bulabilecek ve önemli olan oyuncuyu aldıktan sonra da o oyuncuya Beşiktaş'ın onu çok sevdiği, taraftar seviyor da kulüpte de oyuncuyu çok rahat ettireceksin.

0: Bu örneği neden veriyorum Burak? Bence Beşiktaş'a Alman milli takımının santraforu geldi.
1: Mario Gomez.
0: Mario Gomez. Beşiktaş'ın ne yapıp ne edip Gomez'li yıllara devam etmesi gerekiyordu mesela.
1: Ya burada oyuncunun zaten ailevi sebepler ön plana çıkarttığını biliyoruz. Demek ki bir rahatsızlığı var. Konfor olarak en azından.
0: Değil mi? Mesela. Mesela Galatasaray bunları başardı değil mi?
1: Oyuncuların hepsini sarıp sarmaladı. Hem taraftar hem kulüp. Yani bir
0: ya
1: sürü
0: Beşiktaş'ın böyle bu sene bir sembol olarak bakacağımız artık Beşiktaş'ın kaptanı Orkun var. Bu oyuncu sayısını arttırması gerekiyor.
1: %100.
0: Biri de oynayan bazı oyuncular seyirciden çok etkileniyorlar. Haklı olarak. O stresi, o baskıyı bu kadar para alıyorlar kardeşim mantığıyla devam ettirirlerse ortaya o zaman ne çıkıyor? Oyuncu çekiniyor, riske girmiyor. Psikolojik olarak ya ayağındaki topu yanına vereceğine taca atıyor.
1: Ürkeklik başlıyor.
0: Başlıyor. Bunları kabul edelim. Şimdi bir takım oluşumu devre arasında başladı yönetimde. Bazı oyuncular geldi. Mourinho'ya kötü transfer mi? Hayır.
1: Bence çok iyi transfer.
0: O idare ediyor. Başka bir oyuncu da gelebilir. Yine forvet anlamında. Bir türlü başaramadıkları o çizgiye basan, adam geçen, rakibi rahatsız eden sol açık. Bence sağ açıkta da o başarılamadı.
1: Yani Çerni beklentilerin altında kaldı totale bakınca.
0: Onu kabul edelim.
1: Evet.
0: Başarılamadı. Tamam olabilir. Çerni de kalabilir. Ama şimdi 10 artı 4 var. En azından o 4'e baktığınız zaman 23 yaş barajında bazı gençler İngiltere'de, İspanya'da bank olarak oynayamayacaklarını anladıkları takdirde mesele oyuncuları bulabilmekte.
1: Kiralık da bir sürü getirebilirsin bu arada. Büyük takımların yatırım yapmak istediği fırsat bulamayan çok önemli potansiyeller gelebilir mesela.
0: Gelebilir. Onları da ya öyle bir transfer gündemi oldu ki şimdi Önder Özen geldi. Beraber teknik direktör ya herhalde açıklanır. Beraber bir teknik direktör arayışlarına başlayacaklar yönetimle beraber. Benim düşüncem Beşiktaş'ın nasıl oynayacağına bir karar vermesi gerekiyor.
1: %100.
0: Ya işte Alman teknik direktör gelecekse örnek olarak söylüyorum bunu. Alman geldi. İşte bir sene iki sene idare etti. Yeni gelecek ya da yönetim değişmedi. Kazandı tekrar kongreyi devam ediyor. O Almanla yine devam edecekler. %100. Ya da başka bir Alman teknik direktör bulacaklar. Diyecekler ki biz Almanlarla çalışıyoruz. Ya da biz Fransızlarla çalışacağız bundan sonra.
1: Bir ekole sahip çıkman benimsemen lazım evet.
0: Ya bunu artık kulüplerin anlaması lazım. Ya ben ne oldu Portekiz'den Santos geldi. Ben Santos'un oyun şeklini zaten biliyordum. Portekiz milli takımın teknik
1: direktörü. Euro 2016 hepimiz izledik.
0: Herkesiz ben zaten biliyordum oyun şeklini. Beşiktaş da hücum olarak ne yapabilirdi ki? Çünkü o hücuma inanmıyordu. Yakın ben hocaya saygı duyuyorum çünkü. Onun oyun şekli bu. Siz de oyunda hocayı getiriyorsunuz.
1: Van Bronckhorst'u mesela geçiş hücumu oynatacağını hepimiz biliyorduk gelirken.
0: Evet.
1: Rangers'te izledik final oynadı UEFA Avrupa Ligi'nde. Ya da Ole Gunnar Solskjaer'in oynatacağı futbolu da biliyorduk. Ya burada sen zaten ne satın aldığını bilmen lazım. İsim satın almıyorsun o paketin içerisinde.
0: Oyunu alıyorsun. O oyunu bilmen lazım.
1: Evet.
0: Oyunu taraftar ya niye bu takım böyle oynuyor dediği zaman bu teknik direktörün oyunu bu.
1: Sürpriz yok aslında.
0: Oyunu bu. Ya bu teknik direktöre sen biraz daha hücum oynayalım dediğin anda onun bütün koordinatlarıyla oynuyorsun o teknik direktöründe. O da bir paniğe kapılıyor. Bu sefer beklenmedik acayip mağlubiyetler alıyorsun. Bu işler böyle maalesef.
1: Burada benim en çok üzüldüğüm nokta nedir biliyor musun abi? Bilmiyorum katılacak mısın? Hani Beşiktaş taraftarında şöyle bir şey oluştu. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın yaptığı büyük yatırımlar beraberinde. Beşiktaş hiçbir zaman tarihi boyunca söylüyorum. Burada 123 yıllık bir tarihten bahsediyorum. Sonuç değil süreç takımıdır. Ben ailemden de böyle gördüm. Beşiktaş 2000 sonrası bu istatistiği araştırdığım için söylüyorum. Şampiyon olduğu sezonların hiçbirinde Fenerbahçe ya da Galatasaray'dan daha çok para harcamıyor. Mevcut Beşiktaş kadrosuna mesela Orkun'dan bahsettin. Bundan 20 yıl sonra gidip baktığında Beşiktaş taraftarının hatırlayacağı bir tane daha oyuncu yok.
0: Evet.
1: Burada Beşiktaş'ın Galatasaray 75 milyona transfer alıyor biz de yapalım yönetim başarısız değil. Hem yönetime doğru adımları atacaksa şayet hem de gelecek teknik direktöre sabretmesi lazım. Burada Samet Aybaba ve Bilic dönemini referans alması gerekiyor önce dediğim gibi Beşiktaş.
0: Bu daha önce başarıldı diyecek.
1: %100 neler gördük gruptan lider çıktı bu takım Şampiyonlar Ligi'nde bu sürecin sonunda mesela.
0: Yenilmeden.
1: Evet. Yani
0: demek ki yapılabiliyor.
1: Sonuç değil süreç bence burada motto bu olmalı.
0: Ya, ve bunu net olarak anlatmaları gerekiyor. Ya taraftar da bunu ya taraftar ışık görürse seni destekler zaten.
1: Oynanan oyunu beğendiği takdirde bence destekler, evet.
0: Önemli olan bu oynanan oyunun iyi olması.
1: Yani bu konuda ben Beşiktaş'ın bu 10 artı 4 kuralı aslında Beşiktaş'a faydalı da olabilir. Doğru isimleri doğru scoutingle, yani burada şeye gerek yok. Beşiktaş, hani hep bahsettik, tarihinde çok büyük yıldız oyuncular var ama işte mesela Şenol Güneş'in şampiyon olduğu kadroya bakıyorum ilk sezona bilhassa. Mario Gomez çok ciddi bir sakatlık çıkışı geldi. Belki başka bir opsiyon da yoktu o dönem transferde. Olcay Şan Kaiserslautern'den gelmişti. Büyük bir yıldız değildi. Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup. O takımın iskeletine bakıyorum. Beşiktaş'ın bulup var ettiği oyuncular var. Beşiktaş'ın tarihi boyunca da işte reklamda da konuştuk. Mesela Gordon Milne takımı hep anlatılır, o kolej takımı. Hepsi Beşiktaş'ın kendi bulup kazandığı oyuncular.
0: Beşiktaş ya Beşiktaş'ın yapısı bu. Yapısı bu.
1: Böyle de olmalı.
0: Ya bunu yabancı transferinde de sağlamalı.
1: Kimleri gördük tabii ki.
0: Ya bunu sağlamadı. Ya bu takıma şimdi söyle, Gomez dedi. John Karev geldi. Mesela.
1: Inter'den gelmişti yanlış hatırlamıyorum.
0: Değil mi? Düşün, bir John Karev geldi. İyi bir Dembaba geldi.
1: Ailton geldi.
0: Ailton gol kralı olarak geldi.
1: Almanya'dan, evet.
0: İyi bir Abubakar'ı hatırlıyor musun ilk geldiğinde? Tavanlara vuruyordu topları.
1: Napoli maçıyla kırmıştı zincirlerini, sonra çok iyi bir sezon geçirdi.
0: Öyle değil mi?
1: Tabii.
0: Ya o tarz oyuncuları bence bulma yeteneğine sahip bir takımdır Beşiktaş. Fazla sakin olacak. Zaten ne olacak ya? Beşiktaş takımı şu anda çok iyi. Bak 3-4 tane bu takımı çok daha iyi yere götürebilecek oyuncu alırsa takımı zaten oyun şekli değişir. Bu iyi oyuncular iyi oyuncularla daha iyi performans sergilerler.
1: Burada bence şifre abi şu olabilir. Beşiktaş'ın Beşiktaş DNA'sına sahip çıkması lazım. Başkalaşarak bir yere varabileceğini düşünmüyorum.
0: Bunu ben herhalde bu 4 senelik dönemde anlamışlardır.
1: İnşallah.
0: Ya Şenol Güneş'in işte ikinci gelişinde bir sürü Afrikalı geliyor. Geldi.
1: Hala yollayamadım birçoğunu. Onana, Musrati sene sonunda.
0: Hala mesela duruyorlar.
1: Evet.
0: Şuna bile bakmaları gerekiyordu bence. Ya Afrika Kupası var. Bu oyunculardan 4 maç, 5 maç, 6 maç yararlanamayacağız. Ki öyle oldu.
1: Çoğu için evet.
0: O sene Afrikalı oyunculara yatırım yapmayacaksın. Böyle bir turnuva olduğu zaman. Hatta onda bile biz bir ekol olarak ülke seçelim diyeceksin. İşte Almanya.
1: Portekiz. Çok örneği de vardır Beşiktaş'ta.
0: Bu oyuncuların arasından bu oyuncular ağırlıklı bir takım seçmemiz gerekiyor diye düşünmeleri lazım. Hemen büyük takım, şampiyon olacak, şunu yapacak, bunu. Trabzonspor bu sene bunu gerçekleştirdi. İyi transferle. Ha seneye gerçekleştirir mi bilemem.
1: Üstüne kat çıkması lazım şu an. Temeli var.
0: İşte Beşiktaş onu hemen gerçekleştirmesi lazım. Trabzonspor gerçekleştirdi. Ama tabii alacağı oyuncularla bunu yapabilir mi? Bu tartışmaya açık bir konu.
1: Yönetime kalmış oradan sonrası.
0: Evet, Fatih Tekin için bence başarılı bir sezondu.
1: Ya şöyle bakıyoruz abi, hani bunun neticede bir ekonomisi de olduğunu düşününce senin 5,5 milyon euroya aldığın Ulayi için 40 milyonlar konuşuluyor. Aynı şartlarda Batagova'yı 25-30 milyon bandında bir şey konuşuluyorsa ve sen kupada finale çıktıysan, ligi 3. bitirdiysen bu bence başarıdır.
0: Ve şampiyonluğu da 6 hafta kala kaybediyorsun.
1: Sonuna kadar da götürdün aslında.
0: Götürmüşsün. Seyircin geliyor, sana inanmış. Ki bu kadro sezon başında Trabzonspor şampiyon olur mu, banko ya da işte iyi sonuçlar alır mı, o bile tartışmaya açık bir konuydu.
1: Burada bence çok kritik detaylardan biri şu abi. Yönetime tebrik etmekle birlikte Fatih Tekke'nin varlığı. Orada hani az önce DNA'dan bahsettik ya. O Trabzon şehrinin DNA'sını taşıyan bir adam. Beşiktaş'ın da Beşiktaş standartlarına yakışacak, Beşiktaş mentalitesini kanıksayacak bir hocaya ihtiyacı var. Yerli mi olur, yabancı mı olur sence?
0: Yani ben yabancı olma ihtimali yüksek görüyorum.
1: Hangi ekolü yakın görüyorsun?
0: Ya benim beğendiğim ekol disiplin anlamında Alman ekolüdür.
1: Burada isimler var biliyorsun işte. Tedesco ismi tekrar Fenerbahçe.
0: Benim beğendiğim ekoldür. Ya bilemem hangi teknik direktörü seçecekler. Dino Topmöller var. Antra Frankfurt'un Riera'dan önceki hocası.
1: Nagelsmann'ın eski yardımcısı.
0: Türkiye'ye gelme ihtimalini düşük gördüğüm Glasner var.
1: Çok zor.
0: Ya o da oyun tarzını üçlüyü sever. Bu kabul. Ama kendisi 4-4-2 hayranıdır. İyi takımda 4-4-2 de oynatır. Ya her taktiği takımında uygulamaya çalışan ve Crystal Palace'ta işte o çabuk hücumlarla yaptığı sonuçlarla dikkati çeken ama takımın yüksek bütçe vermemesi nedeniyle görevi bırakacak bir hocadan bahsediyoruz.
1: Ki bayağı da talibi olacak Avrupa'da herhalde, öyle gözüküyor.
0: Bence talibi oldu ki bu kadar rahat bir şekilde ben artık yokum dedi.
1: Aynısı İrola için geçerli biliyorsun. Yani Alman ekolüne ben de sıcak bakıyorum ama işte burada anahtar sabret.

0: oyun takımın sistemini oturtmak. Türkiye'de Hollanda ekolü olmuyor.
1: Onu çok denedik.
0: Ya en iyileri de geldi. Hiddink geldi. Sayılı teknik direktörlerden biridir.
1: Hollanda futbolunun en büyük efsanelerinden biri Gus Hiddink.
0: Düşün. Olmadı. Bu yüzden...
1: Rijkaard olmadı.
0: O da geldi. O da sayılı teknik direktörlerden ve oyunculardan biri.
1: Kluivert olmadı mesela. Bir sürü örneği var.
0: Bir sürü örnek var. Bu yaşandı. Bu yüzden ama Almanlar genelde başarılı oldular.
1: İşte Samsunspor güzel bir örnek mesela şu an bunun için.
0: E tabi.
1: Yani burada...
0: Alman futbolu Türkiye'de temeli kuran ekoldür. Jupp Derwall'le.
1: Geçmişte.
0: Onun için diyorum. Ve uyum sağlıyorlar. Piontek geldi.
1: Yani bir sürü örneğini gördük başarılı.
0: Burada neler yapabildiklerini Alman teknik direktörlerin görüyoruz.
1: Burada bakalım masada zaten yabancı hoca adaylarının hepsi Alman şu anda. İşte Tedesco ve Töpmüller. Glasner de çok orada zor bir aday olarak gözüküyor.
0: Bakalım. Ben büyük sürpriz olur Glasner'i alırlarsa. Büyük başarı da olabilir bence.
1: Ya biliyorsundur hani Kerik'le uzatıldığını açıklayana kadar Manchester United'de ciddi bir aday olduğu konuşuluyordu mesela son ana kadar.
0: Evet.
1: Ki işte şu an Konferans Ligi'nde finalde geçen sene bir FA Cup ve Community Shield başarısı var. Kısa bir aramız varmış. İsterseniz kısa bir araya gidelim, ardından tekrardan sizlerleyiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
4: Kredi. Radyo Spor. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Ercan Taner'le birlikte. Beşiktaş'ın içinde bulunduğu durumu aslında biraz değerlendirdik teknik direktörden yola çıkarak. Eklemek istediğim bir şey var mıdır abi Beşiktaş için?
0: Göreceğiz şimdi yapılanma ve transferler bize neler yapıyor. Daha konuşuruz programlarda yine. Göreceğiz hep beraber.
1: Son olarak şunu sorayım abi Beşiktaş üzerinde. Umutlu musun peki gelecek adına?
0: Ben her zaman gelecekten umutluyumdur. Her zaman.
1: Yarını bilemezsin çünkü.
0: Gelecekten. Umutlu olmak gerekiyor çünkü. Ben çok umutsuzum, olmaz böyle bir şey. Ben onlardan değilim. İyi ve iyi projeler her zaman başarıyı getirir. Ama tabii ki taraftara büyük iş düşüyor futbolda. Yani sporda taraftarların desteği, protestosu değil desteği çok önemli.
1: Burada bilinç kazanmak lazım biraz bu anlamda, evet.
0: Çok Beşiktaş çok büyük bir cami.

0: çok büyük bir taraftar kitlesi de var. Bunu da biliyoruz. O tribünler nasıl doluyor biliyoruz. Bu yüzden de biraz destek ve sabır gerekiyor.
1: Buradan Beşiktaş'ı da bu şekilde değerlendirmiş olalım. Benzeri bir teknik direktör durumu Fenerbahçe'de de var. Ama orada farklı bir durum var. Bir başkanlık seçimi var biliyorsun. Hakan Safi ve Aziz Yıldırım adaylar gibi gözüküyor. Aziz Yıldırım'ın öne çıkan teknik direktör adayı şu an için. Aykut Kocaman olarak daha önce birlikte çalışmışlardı. Hakan Safi tarafında da bu son iki gündür Conte ismi çok ciddi şekilde konuşuluyor. Onun da Napoli'den ayrılması bekleniyor. Yani geçtiğimiz seçim sürecinde biliyorsun 2 yıl önce Mourinho ismi çok belirleyici olmuştu. Burada da Conte biraz daha oyunu değiştirebilecek isimlerden biri gibi duruyor.
0: Conte bir de uzun vadede de değil, kısa vadede sizi bir anda şampiyon yapabilecek kapasitede bir teknik direktör. Çünkü şu Conte'yi anlatalım biraz. Conte özellikle sezon başı antrenmanları dahil antrenman temposu müthiş. Çok ağır sezon başı çalışmaları ve fizik güce çok önem veren bir teknik direktör. Tempoyu sever, baskıyı sever. Ama Conte ile uzun vadeli çalışma konusunda bir durursun.
1: Örneği yok zaten çok fazla.
0: Ya kendisinin bir tarzı var, Jesus gibi. En fazla 2 sene sonra adı asmadık diyor.
1: Yani panik anında camı kırın diyebilir miyiz Conte için?
0: Diyebiliriz. Ya Conte öyle bir teknik direktör.
1: Örnekleri var zaten biliyorsun. Inter'le şampiyon oldu, bir sonraki seneyi tamamlayıp ayrıldı. Tottenham'da 2 yıl sonra, Chelsea'de 2 yıl sonra ayrıldığı bir dönem var. Geçen sene Napoli'yi yaptı, şimdi ayrılıyor. Biraz da genel itibariyle hep şey söylenir abi Conte için. Senin söylediğinden yola çıkarak hani oyunculara çok fazla yüklendiği, çok fazla oyunculardan fedakarlık istediği için genel oyuncu ilişkilerinde bir süre sonra kötüye gittiği söylenir.
0: Ya bir sene oyuncu sana yapıyor fedakarlığı. Aynı takım bozulmuyor tabii. Şampiyon takım bozulmuyor diyelim. İkinci sene şarj bitiyor. Dayanamıyorlar.
1: Bu sene demek. Gördük onu Napoli'de mesela.
0: Dayanamıyorlar demek. Öyle bir görüntü var.
1: Burada McTominay'ı mesela bir yıldıza çevirdi. Orada o sisteme teslim olan oyuncular da her zaman fark yaratmıştır. Mesela Chelsea'de Inter'de Lukaku örneğini gördük. Chelsea'de Diego Costa örneği. Yani kısa sürede çok başarıya gidebilecek bir formül aslında Conte futbolda.
0: Conte'nin düşüncesi bu. Aykut Hocam'ını biliyoruz. Ben şuna karşıyım. Ya futbolda işte uzun süredir 4 yıldır 5 yıldır takım çalıştırmıyor. Ya bu olabilir ama bu futboldan koptu anlamına mı geliyor? Ya futbol tamamen kapattı mı? Hayır.
1: Hayatın 50 yılını futbola vermiş birinden bahsediyoruz bu arada.
0: Ya futbolu yine yakından izleyen, takip eden, oyunculara bakan, o metotları takip... Teknik direktörler dünyada o değişen çalışma metotlarını, onları zaten takip ederler. Takip etmek zorundalar. Kendisi o zaman istemez. Der ki ben teknik direktörlüğü bıraktım.
1: Kafaca bırakmış olması lazım dediğin gibi.
0: Ya bıraktım, çalışmayacağım artık der. Daha yeni röportajında söyledi. Ya Fenerbahçe'ye milli takım demedi mi? Bu demek ki kendini iyi ve hazır hissediyor.
1: Hala bir motivasyonu var belli ki, evet.
0: Yoksa ben artık tamam teknik direktörlük olayını bıraktım. Bundan sonra yorumculuk yapacağım.
1: Diye. Ki onu da yapmadı biliyorsun.
0: Yapmadı.
1: Abi,
0: evet. Zaten karşı olduğunu belirtti.
1: Kendi işine odaklanıyor.
0: Kesinlikle öyle. Ve ya Fenerbahçe'de çalışmak, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor tabii. Hiç kolay değil bunlar.
1: O baskıyı bir şekilde bertaraf edip onunla birlikte yaşamak, onunla birlikte çalışmak. Çünkü hata kredin hiç yok.
0: Taraftar, medya, teknik direktör, başkan ilişkileri, teknik direktör, oyuncu ilişkileri, yardımcılarıyla koordinasyon. Bunların hepsini göz önüne aldığında günün 24 saati, diyelim ki Fenerbahçe'yi konuşuyoruz şu anda. 24 saat başka bir şey düşünemezsin. Mümkün değil.
1: Tabii ki.
0: Ya düşündüğün anda zaten başarısız olursun.
1: Ya burada şey gibi çok büyük kurumlarda en yetkili kişi oluyorsun bulunduğun şubede. Bu çok kolay bir şey değil tabii ki.
0: Bu yüzden o konu Aykut Kocaman da çok önemli bir teknik direktör.
1: Çok yanlış bir argüman. Aynen öyle, kesinlikle. Aykut Hoca'nın uzun yıllardır takım çalıştırmaması üzerinden çok fazla algı yapılmaya çalışıyor bana sorarsan.
0: Ya bence doğru bir şey değil o. Ya ne oldu, bıraktı mı? Tamamen geçti. Artık basketbolla mı ilgileniyor? Hayır.
1: Hala içinde.
0: Hala bu oyunun içinde, takip ediyor, devam ediyor. Teknik direktör adayları fena değil bence.
1: Ya tatmin edici, burada farklı isimler de gündeme geliyor ama şu an için en azından adaylar tarafından en öne çıkan isimler Conte ve Aykut Kocaman gibi iki isim de tatmin edici. Buna da katılırım.
0: Ben de aynı düşüncedeyim.
1: Burada mesela Conte'nin oynatmaya çalıştığı, hep söylemiştik, yayın öncesinde de konuştuk. Genelde üçlü oynuyor biliyorsun işte. Inter döneminden Chelsea'ye tut da Tottenham, son olarak Napoli'de de üçlü oynuyor. Buraya, Türkiye'ye bunu entegre etmek zor olabilir diye düşünüyorum.
0: Zor olabilir de ben... Ben böyle başarılı olacağıma ve böyle oynamak istediğini daha önceki konuşmalarında yönetime aktardıysa, ya öyle bir konuşma olduysa, yapacak bir şey yok.
1: Onu kabul edip alman lazım.
0: Ben böyle oynayacağım dediği anda. Ya üçlüyü, eyvah üçlü diye korkmamak gerekiyor. Belki oyuncu önerileri olacak.
1: Bizde bu önyargının nedeni nedir abi? Mourinho'da da yaşandı mesela ki Valerian İsmail de üçlü teknik direktör olarak Beşiktaş'a geldi hatırlarsın. Dörtlü oynattılar mesela. Süper Lig'deki bu 4-2-3-1 takıntısının menşei nedir? Nereden geliyor bu?
0: Üçlüde çok gol yersin, başarılı olamazsın. Bence öyle. Böyle bir şey yerleşmiş. Ya da Türkiye'de üçlü oynanmaz diye yerleşmiş. Öyle bir kanun yok. Kural da yok. Benim savunmada oynatacağım üçlü kanatlarda zaten hem savunma hem hücum yapacak oyuncuların varsa abi, ya rakibi beşli karşılıyorsun üçlü oynarken.
1: Senelerce şeyi görmedik mi? Değil mi? Bonucci, Barzagli, Chiellini taş gibi savunmaydı mesela, bir handikapı var mıydı?
0: Hayır, yoktu. Bir de şu var. Sen üçlü diyorsun da rakip sana hücum yaptığı da sen rakibi zaten beşli, bir de orta alandan destek gelirse altılı yedili karşılıyorsun.
1: Doğru kanat beki bulursan evet.
0: İşte mesele Angelinho mesela doğru kanat bekiydi ama dörtlü oynayınca alışamadı Galatasaray'a gelen. Olmadı. Angelinho üçlünün doğru kanat bekiydi.
1: Roma'da oynadı sonrasında zaten.
0: Roma'da gitti oynadı. Yani sen ben bunu değiştirdim işte bu dörtlü olacak diye düşünürsen yani üçlü kadroyu, uygun kadroyu, o zaman esas başarısız oluyorsun Burak.
1: Yani bir de şeye bakıyorum. Şey enteresan bir argüman. Üçlü oynarsan çok hata yaparsın. Senelerdir Inter üçlü oynuyor. Conte'den beri. Sonrasında işte Inzaghi'de Kivu'da oynadı. Napoli'de görüyoruz bunu iki senedir. Xabi Alonso şampiyon yaptı Bundesliga'da üçlü oynayarak Leverkusen'i. Yani bunu bu kadar sakıncalı olduğunu artık baktığımızda olmadığını anlamamız lazım. Bunda bir problem yok.
0: Yani yerleşik o klasik biz kesinlikle dörtlü savunma yapacağız. Öyle bir şey yok.
1: Onu da iyi yapmıyoruz ki. Bence ligimizde çok iyi uygulayan takımlar olduğunu düşünüyor musun mesela dörtlü savunmayı?
0: Yok. Ya onun içinde stoperler ağır oluyor, bekler hücuma çıkıyor, savunmaya dönemiyor. Ya bazen hiçbirimiz Conte'den daha iyi bilemeyiz.
1: Yani çok çok güzel nokta oldun abi bunu.
0: Öyle değil mi?
1: Ya adamın işte İtalya'da bugün yayından önce de konuşmuştuk. Conte boşta olsa aynı da Fenerbahçe'ye geldiğinde 2 sene sonra Milan, Inter, Juventus üçlüsünden birine gideceğine hepimiz fitiz mesela. Bu adam Türkiye'de kendini ispat etmek zorunda değil herhalde bu konuda bir fikrine.
0: Kesinlikle öyle.
1: Bunların yıkılması gerekiyor abi bu arada. Yani 4-2-3-1 hakikaten çok keyifli, renkli bir formasyonda değil artık. Ligimizde çok iyi uygulandığını düşünmüyorum ben.
0: 4-1 denilen düşünce de bence olmuyor. Yani onun için de iyi, o sisteme göre de iyi oyuncular gerekiyor.
1: Şeyi hatırlarsın abi, Galatasaray'ın Tottenham'ı yendiği maç vardı Şampiyonlar Ligi'nde 3-2'lik. Orada Galatasaray üçlü savunma oynamıştı mesela. Ne kadar farklıydı. Süper Lig'de bunu yapsa herhalde çok daha keyifli maçları izleyebilirdik.
0: Evet, oynadığı oyun... Okan Buruk'un da çok hoşuna
1: 3-4-1-2 oynadı.
0: Değil mi? Okan Buruk'un da çok hoşuna gitmişti. Maçtan sonraki o açıklamasını, röportajını unutamayacağım. Gayet başarılıydı bence.
1: 60 dakikada Premier League'de top 6 takımı dediğimiz bir takımı Galatasaray suyunu sıkıp kenara attı.
0: Evet. Çok iyiydi bence.
1: Bunu nasıl referans almıyoruz mesela? Hala sadece Galatasaray üzerinde değil, diğer takımlar için de bana ilginç geliyor valla. Bazı konularda biraz dogmatik kalabiliyoruz.
0: Maalesef.
1: Bir inovasyon lazım. Bakalım ya, Fenerbahçe'de şimdi transfer söylentileri de var, onlara da girelim yani. Yeni yönetimle teknik direktör belirleyecek
0: tabii,
1: ama
0: tabii başkanlar belli değil şu anda. Söylenti olarak tam girelim ve yorumlayalım ama söylenti olarak bunu da değerli dinleyicilerimize tekrar hatırlatmak isteriz.
1: Tabii
0: ya,
1: spekülasyon
0: olunca...
1: değil tabii ki.
0: Tabii, değil mi?
1: Yani burada şu anda söylenen şu, direkt hatta olduğu gibi servis edelim ki bu bir tabii. Alıntı kaynağı da var, belirtelim. Mevcut yönetimin Andre Roberts'ın ve Cirasi isimleriyle anlaştığı takdirde yeni gelecek yönetime bıraktığı söyleniyor. Çok net iki isim.
0: Net oynar. Fakat bu şunu da değerlendirmek lazım. Biz bu oyuncuları düşünmüyoruz derlerse de iki yönetim. Buna da saygı duymak lazım.
1: Onların da planı programı var tabii ki.
0: Ya biz onları planlamıyoruz. Yani bizim organizasyon planımızda bu oyuncular yok. Net isim. Tamam, kabul ediyorum ben de. Fakat bu iki oyuncu da bizim planlarımızda mevcut değildir. O zaman bir şey yapamazsın.
1: Ki maliyetli de iki isim. Gelecek yönetimin bütçe planlaması sadece futbol dışında da hani finansal olarak da şimdi Cirasi transferi için Dortmund'un 40 milyon talep ettiği söyleniyor mesela.
0: Abi bir de oyuncunun da talebi olacak.
1: 10 milyondan aşağı getirmek çok zor. Bence Osimhen'in falan maaşını gördükten sonra ya da işte Sané'nin, Asensio gibi oyuncuları gördükten sonra Türkiye'ye daha ucuz bir rakama fit olmaz bence.
0: Bence de olmaz. Bir de Türkiye fiyatı var. İşte Kamavinga diyorlar ya. Hı hı. Dün Mehmet'le, sevgili dostumla ne kadar maaşına baktık, yıllık gelirine. 13,2. 13 milyon euroyu geçiyor. Türkiye fiyatına vurduğun zaman çarpı 2 yapacaksın. 26 verilir mi?
1: Bir de burada şey var biliyorsun abi. Orada gelir vergisinin %33 gibi bir, evet, sayısı var İspanya'da. Oyuncu

0: ödüyor, burada kulüpler ödüyor.
1: E tabi.
0: Oyuncunun kazandığı paraya bakar mısın? Yani bu bir şekilde
1: ancak oyuncu, böyle gelir oyuncu Türkiye'ye.
0: O da biraz marka değerini düşürmüyor mu sence ligin?
1: Düşürüyor.
0: Yani işin içinden çıkmak zor. Bir de Türkiye'ye gelince bilmiyorum Avrupa'da işleyiş böyle mi? Menajerler çok ciddi komisyon alıyor vesaire. Senin aslında Avrupa'da 3-4 milyon euroya bitirebileceğin bir oyuncunun faturası çok şişiyor mesela.
1: Maalesef. Yani biz hala onu oturtamadık Burak. Böyle giderse de zor oturtacağız o işi.
0: Burada bence mentalite şu anlamda yanlış abi. Bilmiyorum katılır mısın? Oturtmak için senin kendi oyuncularını yaratman lazım. Burada şeyden bahsetmiyorum. Gidirasi'yi şu an dünyada herkes biliyor. O gidip bir Amerika'yı yeniden keşfetmek değil.
1: E tabii.
0: Ama gidip işte ne bileyim az önce Feyenoord'dan bahsettik Japonya milli takımına girmişken. Ueda'yı mesela tutup getirebilirsin uygun maliyete. Bu sene 20 küsür gol attı Hollanda Ligi'nde. Biz böyle şeyler yapmıyoruz ama. Neden? Yönetimler üzerinde oluşabilecek baskıyı bertaraf etmek için taraftarları hoş tutmaya çalışıyor. Ama kasayı düşünen yok herhalde çok fazla.
1: Hiç kimse kasayı düşünmüyor.
0: Arkasındaki yönetime kalacak nasılsa.
1: Ya şimdi işte Gençler Birliği Yıldız minik takımından alıyor Fenerbahçe Arda'yı. Arda Fenerbahçe'de. Ondan sonra da Real Madrid ve Barcelona transfer teklifinde bulunuyor. Bu sadece bir kişi. Bunun fazla değil. 8 oyuncu olduğunu düşün. Ya biri Liverpool'a gitmiş. Biri Bayern Münih'le sözleşme imzalamış. Böyle düşün.
0: %100.
1: O zaman Türk futbolu ve marka değeri nereden nereye gelecek? Bir anda yepyeni bir çağ başlar futbolumuzda.
0: Olması gereken de bu. Hollanda bunu yapıyor mesela senelerdir.
1: Evet.
0: Yani burada şöyle bir şey var abi. Mesela bir örnek vereyim bu anlamda negatif. Trabzonspor'u 19 takımı geçen sene Avrupa ikincisi oldu Barcelona ile final oynayıp. Kaç tane oyuncu izledik bu sene mesela oradan?
1: Çok az. Çünkü bu oyuncuların oynayıp oynamama aynı sıkıntı şu konuşuluyor İtalya'da. İtalya'da bir oyuncu umut veriyorsa bir moda var deniyor. Serie B'ye kiralık verin. İkinci ligeye. Bu yüzden de İtalya milli takımı başarısız ve oyuncu yetiştiremiyor. İtalya'da konuşulan konu da bu.
0: Ki bizim durumumuz çok daha
1: vahim. Çünkü teknik direktörler, kulüpler de herhalde o politikayı benimsemiş durumda. Hep hazır oyuncu istiyorlar. Türkiye'de de hep hazır oyuncu. Ya Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da, Trabzonspor hazır olacak oyuncu.
0: Yetiştirici kimliği yok hiçbirinin.
1: Yok, hazır. Oyuncu hazır olacak.
0: Bu bakış açısıyla da o Arda Güler'lerin yenisini bulmak, Avrupa'ya ihraç etmek çok kolay değil.
1: İmkansa yakın. Hazır. Bu oyuncuyu şimdi 23 yaş diyorlar. O 23 yaşa kiralık belki bulabilirsin. 23 yaş altı. O genç oyuncular 10+4'ten bahsediyorum. Aha. Ama o oyuncu büyük takımların radarındaysa zaten onun bonservisi 50 milyon euro.
0: Bir de alamazsın zaten, tercih etmez oyuncu.
1: Oyuncu Türkiye'ye gelmez. Bunu açık ve net ortaya koyalım.
0: %100.
1: Maalesef bu böyle. Gelmez.
0: Burada bir de şey oluyor abi, orada senin yatırım yapacağın oyunculardan hani Türk futbolu üzerinde oluşmuş bir algı var ya, verilen bonservisler, ücretler. Normalde 2-3 milyona satacağı oyuncuları takımlar 10 milyondan 15 milyondan kapı açıyor Türk takımları geldiği zaman.
1: Bu da ortaya bir başarısızlık haritası çıkarıyor.
0: Finansal olarak zaten yok oluşa sürükleniyorsun burada. Hani bir şekilde büyük takımlar ayakta kalacak ama işte arsalarını sattı, taşınamazlarını sattı, bunlar bir yerde bitecek.
1: E tabi hazıra daha dayanmaz bir. İkincisi ya taraftar içinde, forma içinde şu oyuncuyu aldık ya forma satışı olsun diye. Herhalde bir 3-4 sene sonra bu mantıktan da vazgeçilecek.
0: Zorunlu olarak.
1: İş ona doğru gidiyor çünkü. Öyle değil mi?
0: Yani abi sen daha iyi hatırlarsın mesela, taraftara forma sattırmak için oyuncular var ya, işte Beşiktaş'tan ayrıldı Sergen Yalçın, işte Galatasaray'da Arda Turan, bunlar da sattırıyordu. Bunları da üretebiliriz mesela.
1: Üretemiyorsun ama.
0: Bak Orkun Kökçü bile yerli bir oyuncu 30 milyon verip alabildin ve daha trajini söyleyeyim mesela, 20-21 senesi olması lazım gördüğüm kadarıyla. İlk Sergen Yalçın döneminde Beşiktaş Feyenoord'a 350 bin euro teklif ediyor Orkun Kökçü için. Adamlar 1,5 milyon euro istiyor diyor, Orkun gelmiyor. Sen aynı Orkun'u 4 sene sonra 30 milyon alıyorsun.
1: İşte o zaman mesele o zaman alabilmek. O zaman getirebilmek. O zaman sen belki Manchester United'a 74 milyon euroya satacaksın.
0: Belki de. Ferdi mesela Fenerbahçe'nin Nimegen'den 19 yaşında aldı. 35 milyon euroluk bir satıştan bahsediyoruz günün sonunda.
1: Öyle değil mi? Cenk Tosun'u Everton'a kaça verdin?
0: 23 milyon pound.
1: Ya bu o da rekor bir transferdi. Neden?
0: Çok büyük para.
1: Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başardın. İyi goller attı. Ligde de iyi oyunlar oynadı ve 23 milyon pound'a sakatlanmasa Belki çok daha iyi

0: yerlere gelebilecekti.
1: Ya da Sam Allardyce'a denk gelmesi o dönem.
0: İşte tarihsizliği oldu tabii.
1: Yani bunları daha fazla yapmamız lazım. Biz burada, bu arada açık konuşayım abi, hani daha sektöre yeni girmiş biri olarak söylüyorum kendi perspektifimden. Böyle transfer söylentileri olduğu sürece, kavga gürültü hakem konuşulduğu sürece biz çok rahat ekmek yeriz. Ama ben bunu bir futbol sever olarak söylüyorum. Bu işin doğrusu bu değil. Günün sonunda bundan 10 sene sonra, 15 sene sonra Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray için çok büyük kriz var. FIFA'dan transfer yasağı geldi, şu kadar ceza geldi. Şeylerini burada konuşmak istemiyorum ben şahsen.
0: Ben de istemiyorum. O hem taraftarlar için hem de kulüpler için büyük yıkım olur.
1: Ona doğru gidiyor ama bana sorarsan.
0: Umarım gitmez.
1: Burada inşallah bazı öncüler. Bu öncüden kastım bu arada kulüp olabilir, yetiştirici bireyler olabilir, milli takım bazında olabilir ama bir öncülere ihtiyacımız var. Burada baş çekecek.
0: Hep birlikte onu göreceğiz.
1: Ama burada Trabzonspor iyi bir emsal olabilir diye düşünüyorum abi. Mevcut ya,
0: ama Trabzonspor tabii bu sene de buna, önümüzdeki yeni sezonda da buna devam etmesi gerekiyor.
1: %100.
0: Eğer buna devam edemezse yeni sezonda, o zaman hiç zor.
1: Çok zor. Burada taraftar baskısı biraz Trabzonspor'u yanlış yönlere sürükler diye korkuyorum abi.
0: Bütün takımlar için geçerli. O konuda çok iyi idare etmeleri gerekiyor. Şimdi her şey de değişti. Medya, sosyal medya, her şey. Anlayış, taraftarlar, bir nesil değişiyor. Kulüplerde dikkat edersen bazı maçlarda tiyatro seyreder gibi seyrediliyor. Çünkü seyirci profili de değişiyor. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor.
1: Ben şunu düşünüyorum abi, katılır mısın bilmiyorum. Ben ülkecek özellikle futbola bakış açımızın çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Mesela şeyi görüyoruz ya, Bundesliga 2'de Duisburg maçını görüyorsun ya da Elversberg maçını görüyorsun. 30 bin kişi çakılı bir seyirci var, mutlular. Burada çok başarı endeksi. Bu, biz bence genel olarak sporun biraz daha eğlence sektörünün bir halkası olduğunu idrak edebilmiş noktada değiliz.
0: Evet, biz sonuçlara bağlıyız. Scoreboard'a bakıyoruz. Ne yazıyor? Takımın mağlup, işte haftaya gitmem diyor. 15 gün gitmem ya da ben bu sezon gitmem diyor. Derbiyi kaybediyorsun. 3 hafta taraftarın küsüyor. Yarı boş tribünlere oynuyorsun. Bizim Türkiye'de maalesef bunları aşmamız gerekiyor. Elversberg örneği çok iyi. Bundesliga 2 örneği çok iyi. Bu İngiltere içinde Championship'te de tribünler dolu.
1: Tıklım tıklım.
0: Bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Alt liglerde bile birçok maçta, İngiltere'yi kastediyorum alt liglerini, tribünlerin boş olduğunu
1: görmüyorsun çok fazla. Orada onlar eğlence aracı olarak bakıyor. Biz bu noktada değiliz. Fazla içselleştiriyor muyuz yoksa bilmiyorum. Ya, yaklaşımımızda bir sıkıntı var.
0: Daha değişik bakıyoruz.
1: Ne yazık ki diyelim. Çok kısa bir aramız varmış abi. İstersen ona gidelim. Sonra Galatasaray diyelim.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
4: Kredi. Radyo Spor.
5: Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Opel Frontera Elektrik 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
4: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
7: Bekliyoruz. Diğer sayılar içeride. Dışarıda yalnız 3 numarada Megi var. Megi kulvarına yaklaştırılan Sontay ve 3 numarada Megi de kulvarında hazır. Start verildi ve koşu başladı. Değerli izleyenler, 12 numaralı Wildsbury çıkışta sıkıntı yaşadı. Rakiplerinin yaklaşık 20 metre kadar gerisinde başlayabildi koşuya 12 numaralı Wildsbury. Evet, koşunun liderliğini 7 numaralı Mary Jane aldı. Bir boy farklı öne çıktı. Hemen dışına kadar çıktı şimdi 9 numaralı Rhythm of the Stars. Tempoyu biraz daha yükledi, rakibini yakaladı. Az farklı 9 numaralı Rhythm of the Stars öne geçti. Farkı da bu meselelerde 2 boya kadar çıkardı bu safkan. 8 numaralı My Fountain ikinciliğe girdi. 7 numaralı Mary Jane üçüncülükte. Dördüncülükte hemen dışlarında 13 numaralı Zelinda var. Zelinda'nın yaklaşık 2 boy kadar gerisinde içeride 1 numaralı Heaven Light. Heaven Light'ın dışında 3 numaralı Maggie. 2 boy kadar geride 2 numaralı Red Smoke. Onun dışında hemen 10 numaralı Silent Wind var. Silent Wind'in 2 boy kadar gerisinde 11 numaralı Special Beauty. Daha sonra iç kulvara yakın 4 numaralı Brilliance. Daha sonra dışta 12 numaralı Wildsbury. 2 boy kadar geride 6 numaralı Last Chance Girl. Onun hemen içinde ise 5 numaralı Cihan'ın kızı sırasıyla safkanlar son 800'e ilerliyor. 13 numarada Zelinda rakiplerinden liderliği alıp az farkla öne geçti. İkincilikte 8 numarada My Fountain var. Üçüncülükte kaldı bu meselelerde. 9 numarada Rhythm of the Stars. Dördüncülükte dışta 7 numarada Mary Jane var. Daha sonra 1 numarada Heaven Light. Dışında 3 numarada Maggie. Daha sonra 10 numarada Silent Wind ve 2 numarada Red Smoke sırasıyla viraj dönülüyor. 8 numarada My Fountain içerideki 13 numarada Zelinda'yı yakalamaya çalışıyor. Dışlarından tekrar 9 numarada Rhythm of the Stars'ın atakları var. İçeride de 2 numarada Red Smoke, en dışta da 7 numarada Mary Jane. 9 numarada Rhythm of the Stars bir kez daha öne geçti. Dışında 7 numarada Mary Jane var. İçeride de 2 numarada Red Smoke. Aralardan da 1 numarada Heaven Light'ın ataklarıyla safkanlar son 150 metreye girdi. Dışarıda 7 numarada Mary Jane. İçeride 9 numarada Rhythm of the Stars mücadelesi devam ediyor. 9 numarada Rhythm of the Stars önde. Rhythm of the Stars kazanıyor. 7 numarada Mary Jane ikinci. 1 numarada Heaven Light üçüncü. 2 numarada Red Smoke dördüncü. 10 numarada Silent Wind'e 5. oldu. 9 numarada Rhythm of the Stars Mehmet Kaya ile kazandı.
6: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
4: TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
8: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Evet, Ercan Taner'le spor kazanına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz da Galatasaray diyelim abi istersen. Orada tabii işler daha yolunda gittiği için
1: Doğru.
0: beslenebileceğimiz bir kaos yok. Şunu sorayım sana.

0: Transferde Galatasaray hangi noktalara hamle yapmalı sence?
1: Ya Galatasaray'da şöyle düşünüyorum. Torreira'nın durumu bana enteresan geliyor. Yani kalacak deniyor ama öyle bir hava var mı yok mu? Onun dışında Galatasaray Mertens'in açığını kapatamadı. Kesin.
0: Hibrit çözümler. Yunus oynadı bu sene mesela. Yani, çok
1: o tarz bir oyuncu bulmak zorunda.
0: Griezmann çok iyi olmaz mıydı mesela? Kısa bir kontrat.
1: Amerika'ya gitti. Olabilirdi.
0: Orlando'ya gitti.
1: Evet. Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Dediğin gibi olabilirdi.
0: Özellik olarak çok andıran özellikleri var ki 10 numarada tepede hem skor katkısı hem oyun zekası olarak çok fark yaratırdı bence.
1: Bir de Mertens'ten farkı biraz daha fazla iyi vuruş kalitesi var. Onu söyleyebiliriz.
0: Forvet base'i de var geçmişte Atletico'da.
1: O rahatlıkla gol yollarına daha etkili. Daha fazla gole götürebilir sizi. Ama olmadı tabii. Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Şöyle bir şey var. Icardi kalmalı mı gitmeli mi konuşuluyor şu anda. Buna çok iyi karar vermeleri gerekiyor. Ya bu kararı yorumcular vermeyecek.
0: %100.
1: Ya taraftar tabii vermiyor. Icardi'nin geleceği ne? Kendisi ne düşünüyor? Çünkü fit değil.
0: Çok belli oluyor zaten sahada.
1: Gidişatı daha da kötüye mi gider? Yoksa artık tamam ben de toparlanma sürecine gireceğim. Bu takımın içinde yer alacağım. Ona göre antrenman tempomu da iyi yapacağım, ayarlayacağım. Fakat buna rağmen benim de sana şöyle bir sorum olacak. Üçüncü bir santrafor alır mısın? Osimhen'in kaldığını düşünüyorum.
0: Alırım abi. Şöyle açıklayayım kendimi de. Osimhen'in olmadığı maçlarda Galatasaray'ın bir B planı olmadığını gördük. Ön alan baskısında Osimhen'in varlığı olmadığı sürece Galatasaray üstünlük kuramadı rakiplere. Burada B planı olmadığı için Icardi ile zorlanırlar mesela fiziksel olarak. Bence Osimhen gibi atletik bir oyuncu daha olması lazım. Yani Osimhen'in olmadığı denklemde daha planını uygulayabilmesi lazım Galatasaray'ın.
1: Mesela İspanya'da kalır mı kalmaz mı? Bayağı da büyük deneyime sahip oldu. Vedat Muriç'i alsa şaşırır mısın?
0: Şaşırmadığım gibi bence çok da iyi transfer olur.
1: Öyle değil mi?
0: Yani. Icardi'den daha fazla fiziksel getirisi olan bir oyuncudan bahsediyoruz. O da çok azimli, çok fazla baskı yapabilen ki Okan Buruk'un en arada özellik bu. Hani Osimhen'in kullanımından gördük 2 senede.
1: Bunu net olarak gördük. Bu yüzden Icardi konusunda final kararı çok önemli bence.
0: Duygusal olmamak lazım bence.
1: Evet, yani duygular, işte görüşmeler. Çünkü Icardi de şunu biliyor. Ya buradan yine kendisine teklif edilen yıllık geliri başka bir yerden alma ihtimalini ben düşük görüyorum. Buna Arjantin'de dahil, Serie A'da dahil.
0: Bundan sonra ya evine dönmek motivasyonunda ya da Avrupa'da yeni bir meydan okuma arayabilir ama olayın materyal tarafında burası daha ağır basıyor tabii.
1: Ya Serie A'ya gidebilir ama buradaki kazancıyla gidemez. Mümkün değil. Daha bayağı aşağılara gider.
0: Burada 10 milyon bandında kazanıyor bildiğim kadarıyla. Serie A'da öyle bir oyuncu yok. Kenan Yıldız 4 milyon euro, 3,5 milyon euro kazanıyor öyle söyleyeyim.
1: Yok öyle bir maaş yükselme denilen ya acayip maaş yok. Bunu biliyoruz.
0: Avrupa'nın birçok yerinde olmadığı gibi.
1: Değil mi?
0: Yani.
1: Öyle yüksek değil.
0: İşte bahsettik abi Kenan Yıldız 3,5 milyon euro alıyor yeni sözleşmesinde. Takımın en çok kazananlarından biri ki Juventus'tan bahsediyoruz. Hani Cagliari değil bu takımda. Ya orada evet. Alabileceği en herhalde gerçekçi maaş 2-2,5 milyon euro bandında olur diye tahmin ediyorum.
1: Ya 2'yi zor geçer.
0: Belki aynen öyle.
1: Bunu kabul etmek gerekiyor.
0: O da bunun farkında. Ben Arjantin'e döneceği hissiyatındayım abi nedense. Hani biliyorsun çocukları orada ki çok fazla da gidip geliyor sezon içerisinde.
1: Neden? Arjantin'de tabii. O da Arjantin'de bu büyük paraları verebilecek. Yani Boca.
0: Ya da River Plate.
1: Üçüncü bir takım zor.
0: Çok zor.
1: Diye düşünüyorum.
0: Orada parayı biraz da Arjantin'e gitmesinde şöyle bir artısı olabilir abi. Çok da medyatik bir kişilik olduğu için orada reklam sponsorluk gelirlikleri burada kazandığına yaklaştırmasa da en azından biraz tatmin edebilir diye düşünüyorum. Orada bir marka neticede.
1: Evet, o çocuklar orada. O olabilir. Burada tabii önemli olan hem Icardi'nin hem de Galatasaray'ın mutlu olacağı çok iyi bir finalle olayın bitmesi. Yani küsmeden bitmesi ki öyle küsülme olacağını tahmin etmiyorum.
0: Teşekkür mesajı yayınladı biliyorsun geçtiğimiz hafta. Şampiyonluk kutlamasında 60 bin kişi hep bir ağızdan Icardi ile özdeşleşen şarkıyı seslendirdi evet. Çıkarken. Güzel bir veda oldu aslında.
1: Bu tabii tam olarak bir veda mıydı yoksa devam mı edecek? Çünkü Başkan Dursun Özbey'in de ben bir konuşacağım. Sonra temsilcisiyle yaptığı görüşme olduğunu da biliyoruz. Bu da doğrulandı. Artık final bekleniyor bence o konuda.
0: Burada ben şu noktadayım abi, hani biraz da hayattan bir benzetme yapayım. Bir çok güzel bir ilişkiyi doğru zamanda bitirmezsen onu pek iyi hatırlamazsın genelde. Kötü hatıralar biriktirmeden bence yolları ayırmak
1: doğru,
0: faydalı olabilir.
1: Mesela Şalai'ye İngiltere'den teklif var diyorlar. Ben Galatasaray için son derece faydalı olduğuna inanıyorum. Onu söyleyeyim. Yok. Solda bir problem var mı? Olacağını pek tahmin etmiyorum.
0: Bek tarafında mı?
1: Sol bek, evet.
0: Orada Eren'in varlığında da bana sorarsa mesela 10 artı 4'te çok faydalı. Galatasaray'da keza Yakup da iyi bir sezon geçirdi. Hiç problem yok bence de.
1: Yok. Bu yüzden işte santrafor 10 numara konusu. Saray'a teklif olduğu iddia ediliyor.
0: Aston Villa tarafından.
1: Aston Villa tarafından. Sara acaba bu teklife karşı değerlendirme ne olacak? O tarz bir oyuncu bulunabilir mi? Bunları tabii transferde masaya yatırıyor kulüpler. Yani gönderecek kulüp de, alacak kulüp zaten teklifini yapmış durumda. Onun gibi bir oyuncu bulunabilir mi? Çünkü Sara'nın iyi oynadığı çok maç var.
0: Juventus serisini bitirdi burada.
1: Onu kabul edelim. Çıkıyordu.
0: Evet.
1: Geldiği gün dönemden beri duran toplarda da iyi kullandığını biliyoruz. Fikir golleri hariç. Ama iyi kullanıyor, tehlikeli.
0: Evet.
1: Sané ile ilgili bir problem olacağını sanmıyorum.
0: Kalacak gibi gözüküyor.
1: Ki bence bu sene daha faydalı olacak kalırsa. Hem ligi gördü, ortamı gördü ve Sané'ye göre oyun biraz dönse, arkadaşları onu biraz daha iyi, o hamleleri çözebilseler çok daha bambaşka bir Sané izleyebilirdik.
0: Bu sene boşa giden kaç tane karavana giden ara topu gördük Sané'nin attığı mesela. Adam Bayern Münih sisteminden geldiği için farklı
1: evet,
0: alışkanlıklar.
1: Evet, o ara topları demek Bayern'de gol demek zaten.
0: Alacak oyuncular biliyor. Diğer oyuncuları da geliştirecek bir şey bu arada.
1: Kesinlikle öyle. Bu yüzden Galatasaray'ın dediğin gibi transferde 10 artı 4 yine tabii o yönden arayışları sürecek ama en hazır ve en ideal kadro Galatasaray'ın kadrosu. Fakat mutlaka transfer de yapacaklardır. Neden? Çünkü Okan Buruk Şampiyonlar Ligi'nde 12 maç oynadı. Bunun takımı hem Okan Buruk hem yönetim nasıl etkilediğini hep beraber gördüler. Bizler de gördük. Ya Şampiyonlar Ligi'nde 12 maç ayrı bir lig gibi bence çok yıpratıyor takımı.
0: Dar rotasyonda Okan Buruk'un ne kadar hibrit çözümler ürettiğini gördük. İşte Barış Alper'in sağ bek oynadığını, sol bek oynadığını gördük. Evet. Yunus'un 10 numaraya devşirildiğini gördük. Icardi'nin 10 numara oynadığını gördük. Yani belki de Galatasaray ligin sonunda bu kadar bu yüzden zorlandı.
1: Bu yüzden zorlandı. Artık finale doğru istediğin kadar uğraş, ayaklar gitmez.
0: Enerjin kalmıyor çünkü ayların yükü
1: bitiyor, oluyor, olay bitiyor.
0: Yani Galatasaray için bundan sonraki takviyeler herhalde abi lig şampiyonluğundan ziyade Şampiyonlar Ligi'nde birazdan mesafe kat etmek üzerine olur diye düşünüyorum.
1: Şampiyonlar Ligi'nde en iyi mesafe bana göre şu anda 16'dan sonra çeyrek final. Yavaş yavaş adımlar atmak gerekiyor. Ya çeyrek final önemli.
0: Son 8 takıma kalıyorsun. Avrupa'nın en iyi 8 takımından biri
1: olacak. Sonra devam ediyorsun. Diyelim şampiyon oldun. Bu sefer diyeceksin ki çeyreği oynadık. Yarı finali zorlayalım. Ama çeyreğe kalırsan yine büyük olay. Yüzde. Ama yarı finali zorlayalım artık. Çünkü takımlar arasındaki güç farkının bayağı yüksek olduğunu görebiliyorsun.
0: O aşamadan sonra evet.
1: Bayağı yüksek. Ya yani bunu oynadığın rövanş Liverpool maçında da gördün. Juventus'un seni nasıl sıkıştırabildiğini de gördün. Çünkü bunlar da turnuva oynamayı bilen takımlar.
0: Büyük takım refleks.
1: Zorluyorlar. Ben de işte Şampiyonlar Ligi'nde o hem kulübem fena olmayacak. Hem de bu seferki amaç, evet bu sefer bir çeyrek finale çıkalım. Çeyrek finale yükselelim.
0: Potansiyel olarak bir iki eklemeyle Galatasaray kadrosu oralara yürüyebilir gibi düşünüyorum eğer formda bir sezon geçirirlerse.
1: Bir iki eklemenin dışında yedek kulübesinde Burak unutmamak lazım.
0: Orada ligi de götürebilmen açısından sakatlıklardan çok muzdarip olduklarını gördük, katılıyorum. Burada tabii yabancı kuralı biraz yedek kulübesi konusunda Galatasaray'ı yerli oyuncu piyasasına itecekmiş gibi.
1: O olacak. Bir de senin yayını açarken bahsettiğimiz gibi kiralık oyuncuya da dönecekler.
0: Ben çok makul buluyorum. Beşiktaş bunu senelerce uyguladı. Abu Bakar,
1: yani gençler dediğin zaman o oyuncuları kiralıkta alabilirsin.
0: Şimdi
1: satın alma opsiyonuyla. Neden olmasın?
0: Çok güzel bir örnek var abi. Mesela Lyon Endrick'i kiraladıktan sonra ikinci yarı onun katkısıyla Şampiyonlar Ligi potasına girdi Fransa'da.
1: Öyle değil mi?
0: Net oynayabilecek de bir isimden bahsediyoruz burada.
1: İlla, net hazır.
0: Evet. İlla şeyi de düşünmemek lazım. Hani orada atıl oynamayan oyuncu değil. Çok iyi oyuncular da var bekleyen. City'de, Arsenal'da.
1: Evet, Madrid'de. Oyuncuları razı edersen bak ben bu sene şöyle olacak böyle olacak dendiğinde neden olmasın?
0: Doğru planlamayla şey yapılabilir bence de. Ya bakalım Galatasaray için yaz ayları hareketli geçecek. Artık onlar biraz da temeli hazır bir yapının üzerine kat çıkmaya çalışacaklar. Diğer rakipleri daha bir temel inşa etmeye çalışıyor. Teknik direktörle kadro yapılanmasıyla. Onların işi daha zor ama tabii bunda bir rağbet getirmesi tehlikeli.
1: Ben getireceğini sanmıyorum. Çünkü bu sene gerçekten zorlandı Galatasaray.
0: Son haftaya kadar kaldı şampiyonluk.
1: Evet, yarışı. Zorlandı. Bu yüzden transferde iyi hamleler yapacaklarını ya da yapmak isteyeceklerini düşünüyorum Galatasaray'ın.
0: Total'da bütün büyük takımlara baktığımızda bu yaz yine astronomik bedellerle yine çok dünya çapında önemli oyuncuların transferini bekliyor musun ligimizde?
1: Bu ekonomik koşullarda girişimlerin olacağını ama fazla olacağını sanmıyorum.
0: Ya burada birkaç isimden o zaman bahsedebiliriz belki.
1: Belki öyle gözüküyor.
0: Bakalım, ümit ediyorum kulüplerimiz için hayırlısı olur günün sonunda. Çok fazla mesajımız vardı ama burada sevgili Ercan abi bulmuşken biraz gevezelik ettik, kusura bakmayın. Ağzına sağlık abi.
1: Tekrar görüşürüz Burak, hoşça kal. Herkese iyi akşamlar.
0: Evet, Spor Kazanı'ndan bugünlük bu kadar diyelim. Görüşmek üzere.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
8: Canım karım.
7: Ula senin ne işin var burada?
8: Ula Aslı senin ne işin var burada?
7: Araba almaya geldim.
8: Ben de.
9: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
8: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
7: Ne acele, Kılçık hocam.
10: Opel Frontera elektrik 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
3: Radyo Spor. Reklam.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Nisine'nin sunduğu Semih Yurga ve Ümit Avcı ile Boyalı Alan başlıyor. Nisine, başka bir seviye.
2: Merhabalar, mutlu günler Radyo Spor dinleyicileri. Boyalı Alan'a hepiniz hoş geldiniz. Boyalı Alan'ın yeni bölümünde ben Özer Çelik Süngü sizlere eşlik ediyor olacağım ve kıymetli konuklarımla birlikte basketbol gündemini tabii ki konuşuyor olacağız. Artık odağımız Euroleague'de. Euroleague Final Four'u bu cuma günü itibariyle başlıyor ve hattımızda Eurohoops Türkiye editörü sevgili Buğra Uzar bizlerle birlikte. Buğra, hoş geldin. Vakit ayırdığın için teşekkürler abi.
3: Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için, yayınlar diliyorum.
2: Tabii seni Atina'ya yolluyoruz şu anda aslında. Konuştuktan sonra yola da çıkacaksın. Şansını İstanbul'da da yağmurlu bir hava var. Zor bir ulaşım oldu ama Atina'ya giden arkadaşlardan duyduğuma göre orada hava güzelmiş abi diyelim. Euroleague istersen o şekilde bir girizgahı yapalım Final Four'la. Fenerbahçe Beko Olympiakos'la Final Four'da karşılaşacak. Sonrasında da tabii Real Madrid Valencia eşleşmesini değerlendiririz. Sen Fenerbahçe Beko'nun yanlış bilmiyorsam medya gününde de vardın Final Four'a öncesinde. Takımla ilgili şu anda sence son hava nasıl?
3: Açıkçası iyi bir hava var Fenerbahçe Beko'da. Final Four'un favorilerinden diyebiliriz Fenerbahçe Beko için. Bana kalırsa yarı finalde bir erken final oynanacak. Hani ben o seriden çıkacak takımın Final Four'da ipi göğüsleyeceğini düşünüyorum. Çok zorlu bir seri. Normal sezonun büyük bir kısmını ilk sırada geçiren iki takım var. Fenerbahçe Beko normal sezonun sonuna doğru biraz performansında düşüş olmuştu ama çok uzun süre lider götürmüştü. Ondan sonra da Olympiakos bayrağı devralmıştı. Çok zor bir maç olacak. İki takım da farklı noktalarda dönük sağlayabilir. İki takımın da güçlü noktaları birbirinden ayrışan noktalar aslında. Baktığımız zaman Fenerbahçe Beko'nun kısa oyuncuları, guardları daha yaratıcı, daha oyuna ağırlık koyabilecek isimler. Örneğin işte Wade Baldwin sezonu çok iyi geçirdi. Keza Taylor Norton Tucker. Onun dışında sezon içerisinde takıma katılan Nande Dekolo. Geçtiğimiz Final Four'un kritik ve belki de gizli kahramanı. Bunlar çok önemli isimler. Oyuna ağırlık koyabilecek. Bu tip zorlanan atmosferlerde düğme açabilecek isimler ki Final Four'da hani tek maç üzerinden oynandığını düşünürsek bu tarz kilit oyuncunun etkisinin ne kadar fazla olduğunu biliyoruz. Dediğim gibi geçtiğimiz seneden bir Devonol örneği var. Ondan önce aklıma gelen Madrid'in şampiyonluğunda

0: yaptıkları Tyrell Ward ve Dante Hall transferlerini çok beğenmiştim Olympiakos'un. Final Four'da onlar için düğümü açabilecek isimler olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe Beko'nun forvetleriyle de iyi eşleşebilecek isimler. Baktığımız zaman Fenerbahçe Beko'nun en verimli olduğu beşler Nicolo Melli'nin 5 numaraya geçtiği, işte Jan Tönen'in veya Bonzi Colson'un veya başka bir ismin 4 numara oynadığı beşler. Ama burada Olympiakos'un Fenerbahçe Beko'ya verebilecek cevapları var. Dediğim gibi başta Hall olmak üzere Ward'u da burada kullanabilirler ki Ward playoff serisinde bir sakatlık geçirmişti ama yerel lig maçında oynadı. Bu Final Four'da da oynamasını bekliyoruz. O açıdan hani posa altında forvetlerde biraz daha Olympiakos ağır basıyor ama ben Düğüm'ün Final Four'daki bu yarı final eşleşmesinde Düğüm'ün biraz daha forvet kısmında çözüleceğini düşünüyorum. Sasha Bezenkov her zaman Olympiakos'un en iyi oyuncusu, işte bu sezonda normal sezon MVP'si oldu. Daha önce de bu ödülü almıştı. Çok kıymetli, çok değerli bir isim. Ama hiçbir zaman Final Four'larda o beklenen etkiyi yaratamadı. Zaten Olympiakos'un da son yıllarda üst üste Final Four'lara kalıp şampiyon olamamasının belki de en büyük sebebi Sasha Bezenkov'dan gelemeyen bu performanstı. Onun performansı da gerçekten belirleyici olacak şu ana kalışta. Kabaca bu şekilde bir özetleyebilirim. Daha detaylıca da konuşabilirim.
1: Peki o zaman şöyle bir şey sorayım. Şimdi tabii aslında Fenerbahçe Beko'nun 3 sezondur üst üste Final Four'a gelmesini konuşuyoruz. Olympiakos'ta da benzer bir seri var. Fakat Olympiakos'un bu Final Four ziyaretlerinin hiçbirinde yakın tarihte şampiyonluk çıkmamasının da biraz koç ve oyuncu grubu üzerinde Vezenkov gibi, Fournier gibi kariyerli oyuncuların ve Bartsokas'ın da üzerinde bir baskı yarattığını görüyoruz basketbol kamuoyunda. Ve her zaman da bir Euroleague normal sezonunda birinci bitirme laneti de şu an için söz konusu. Euroleague'in yani round robin formatına geçtiğinden beri şampiyonu normal sezonu birinci bitiren takım çıkmıyor. Sen bu şekilde baktığında Olympiakos'un ev sahibi avantajının ne kadar fazla olduğunu düşünürsün? Bu avantajın belli bir oranda kulüp üzerinde bir baskı yaratacağını da düşünür müsün, onu sorayım.
0: Açıkçası bence çok iyi bir noktaya değindin. Ben buna kesinlikle katılıyorum. Yani Olympiakos'un üzerinde ve özellikle koç Bartsokas'ın üzerinde müthiş bir baskı var. Bunu geçtiğimiz sezon Abu Dhabi'de de görmüştük. Yani oradaki Final Four'a gittiğimizde Olympiakos'un gerginliği yani her noktada belli oluyordu. Hem koç üzerinde, hem oyuncular üzerinde, hem işte gazetecilerin, Yunan gazetecilerin açıklamalarında her yerde baskının belli olduğunu görebiliyorduk. Bu sezonda ben benzer bir durum öngörüyorum. Çünkü açıkçası artık Bartsokas'ın son şansı diye düşünüyorum. Yerellikteki şampiyonluklar vesaire artık Bartsokas'ı kurtarabilecek noktada değil bana kalırsa. Eğer ki bu Final Four'da Olympiakos başarısız olursa ben Bartsokas'la yolların ayrılacağını düşünüyorum. Tabii ki bu büyük bir baskı yaratıyordur. Hem kendi üzerinde hem oyuncu grubu üzerinde. Ben burada Fenerbahçe Beko taraftarının yaklaşık 3000 civarında olması bekleniyor. Yaklaşık 9000 civarında bir Olympiakos taraftarı olması bekleniyor. Bir ev sahibi avantajı olacaktır Olympiakos'un. Ama azımsanmayacak derecede bir Fenerbahçe Beko taraftarı var. Burada maç içerisinde ben kilit nokta olarak takip mesafesinde kalmak görüyorum Fenerbahçe Beko için. Yani Fenerbahçe Beko 8-10 bandına düşmediği sürece, farkta geriye düşse bile 8-10 sayı bandına gelmedikçe maç, Fenerbahçe o takip mesafesini korursa, 6 sayı, 4 sayı bunu korursa, ben maç içerisinde İbre'nin Fenerbahçe Beko lehine döneceğini düşünüyorum. Çünkü Olympiakos'un üzerindeki bu baskıyla baş edebilecek oyuncuları yok. Senin de söylediğin gibi Van Fournier, Sasha Bezenkov olağan şüpheliler şu anda. Fournier geçen Final Four'u iyi geçirmişti ama Bezenkov öyle bir dağılmıştı ki Olympiakos hiçbir şekilde toparlayamamıştı durumu. Şimdi benzer bir durumda olabilir ama burada tabii seri vermemek önemli. Yani Final Four'ların altın kuralı tek maç üzerinden oynandığı için 2-0, 10-0 bu gibi serileri vermemek lazım rakibe. Rakibi havaya sokabilecek, o baskıyı kırabilecek serileri vermemek lazım. Fenerbahçe Beko da burada çok avantajlı çünkü takımın başında Sarunas Yasikevicius gibi bir basketbol dehası var. Bu sezon normal sezonda da gördük. Daha önceki Final Four'larda da gördük. Playoff serilerinde de gördük. Gerçekten tempoyu ayarlamadı. Oyunu okumadı. Rakibe karşı hamle üretmedi. Ve çok üst düzey bir koç Yasikevicius. Ve bu yarı final eşleşmesinde Fenerbahçe Beko'nun aslında en büyük silahı bana kalırsa Yasikevicius olacak. Çünkü ben Olympiakos'un farklı bir oyun oynayacağını düşünmüyorum. Onların çok farklı bir oyun oynayabilecek kadro personelleri yok. Onlar gene kendilerini bu noktaya getiren oyunu oynamaya çalışacaklar. Burada farklılık yaratması gereken taraf Fenerbahçe Beko. Mutlaka Yasikevicius'un cebinde birkaç hamlesi vardır. Bundan önce de bunu çok fazla kez gördük. Burada da vardır diye düşünüyorum ve ben coaching avantajının bu baskıyla birleştiğinde Fenerbahçe Beko lehine çok büyük bir artı olabileceğini öngörüyorum.

0: Peki abi biraz Olympiakos'un oyunundan da ben burada bahsedelim istiyorum. Fenerbahçe Beko'nun bu oyuna karşı neleri doğru yapması lazım, nelere dikkat etmesi lazım biraz onlara bakalım istiyorum. Sen de aslında Olympiakos'un uzun rotasyonuna değindin. Hem Dante Hall olsun hem Jones olsun hem de Milutinov aslında burada önemli bir faktör.
1: Evet.
0: Bu üçlünün fizikselliği karşısında Nikola Melli'li 5'lerle Fenerbahçe Beko sence sahada ne kadar kalır? Jalgiris serisini kapatırken tabii ki yıldızlaşan Cambridge'ün sen Olympiakos karşısında nasıl bir rol almasını beklersin? Onu da sorayım sana.
1: Evet, Cambridge'ün zamanları geldi diyebiliriz. Geçen sezonda yani Final Four'da şapka çıkartılacak bir performanstı. Sadece uzun savunmasında değil, kısa savunmasında da inanılmaz bir iş çıkartmıştı. Yani ondan sonra zaten Basketbol Süper Ligi final serisinde de inanılmaz oynayıp MVP olmuştu. Yani onun zamanları geldi. Mutlaka burada kullanacaktır eski üçüz. Zaten playoff serilerinde de söyledi. Cambridge'den ne alacağımızı biliyoruz. O güvenilir bir oyuncu diye. Eski üçüz bunlara önem veriyor. Bir oyuncudan ne alacağını bilmek istiyor. O yüzden mesela bazen Chris Silva'yı görmüyoruz. O yüzden işte Armando Baker'ı çok az gördük. Neler alabileceğini bildiği oyuncuları tercih ediyor. Cambridge de bunlardan bir tanesi. Burada mutlaka olacaktır. Çünkü senin de bahsettiğin gibi belki de Olympiakos pivot rotasyonunda, uzun rotasyonunda en çok korktuğu isim Nikola Milutinov. Yani onun fizikselliğiyle eşleşebilecek bir oyuncu yok Fenerbahçe Beko'da. Belki Cambridge biraz olabilir. Milutinov'un şöyle bir artısı da var. Olympiakos açısından çok iyi bir hücum ribaundu alan isim. Yani sıkışan noktalarda, Olympiakos'un üretmekte zorlandığı noktalarda onun alabileceği hücum ribaundları Olympiakos için altın değerinde sayılara dönüşebilir. O yüzden Cambridge mutlaka burada sahne alacaktır, oyunda olacaktır. Onun bir problemi çok hızlı faul alabiliyor zaman zaman. Umuyorum bu şekilde bir faul problemine girmez. Ben ana planının Olympiakos'un Milutinov olduğunu düşünüyorum. Ama burada şöyle bir artı var. Milutinov'u Fenerbahçe Beko savunmada yorabilir. İkili oyunlara çağırabilir. Milutinov ikili oyunlarda içeriye doğru kapanan bir oyuncu. Yani dışarıya çok fazla açılmıyor. Kısaların önünde çok fazla kalmıyor. Onları orta mesafeye zorluyor. Fenerbahçe Beko kadrosuna baktığımız zaman özellikle Wade Baldwin'in Ando De Colo bu konuda uzman isimler. Yani orta mesafeden çok can yakabilirler. Hani orada mümkün olduğunca Milutinov'u ikili oyun aksiyonuna sokup yormamız lazım. O defosunu ön plana çıkartmamız lazım. Böyle olursa hücumdaki etkinliği de sınırlanacaktır. Tabii bir diğer noktada savunmada Milutinov'u alçak posta topu aldırmamak lazım. O
0: evet.
1: Yüzden kısaların topa yapacağı baskı çok kıymetli Fenerbahçe Beko açısından. O ilk pası düzgün veremezse Olympiakos, hücum aksiyonuna işte 14 saniyede falan başlayamazsa orada bir artımız var. Milutinov'u kullanabiliriz. Ama burada da tabii Dante Hall da yani benim çekindiğim bir isim açıkçası. Fenerbahçe Beko'nun biraz önce de söyledim. O hani daha da çok artı yazan Melli'li 5'ine iyi cevap olabilecek bir oyuncu. Görmek lazım ama pota altında ciddi bir savaş olacağı aşikar. Burada Yantunen'in fiziksel durumu da önemli. İlk maçında sakatlanmıştı Yantunen. Şu anda hani oynayıp oynamayacağına dair net bir haber yok. Oynamasını bekliyoruz tabii ki. İnşallah oynar. Ama henüz net bir durum yok. O da oynarsa Melli, Yantunen 4-5'ini daha çok sahada görebiliriz bana kalırsa.
0: Peki iki takımdan da birer tane X faktör olabilecek oyuncu öne çıkaracak olsan senin bu karşılaşma üzerinde X faktör olmasını beklediğin isimler kimler olurdu?
1: Ya Fenerbahçe Beko'dan başlayacak olursak ben Bonzic olsundan bir performans bekliyorum açıkçası. Yani işte Tarık Biberovic'i belki söyleyebiliriz ama Tarık Biberovic'e X faktör demek ne kadar doğru artık bilmiyorum.
0: Evet,
1: İnanılmaz bir playoff geçirdi.
0: Çok ana rol oyuncusu konumuna geldi artık.
1: Aynen öyle. Yani onun umuyoruz olmaz ama kötü oynaması sürpriz olur. İnşallah tabii ki olmaz. Fenerbahçe Beko'dan Bonzic Olsen'ın ben X faktör olabileceğini düşünüyorum. Yani Olympiakos'un forvet rotasyonuyla eşleşebilecek bir personele ihtiyacı var Fenerbahçe Beko'nun. Elin Horton Tucker'ın biraz daha işin hücum yönüyle ilgileneceğini düşünürsek Bonzic Olsen'ın hem savunma hem rebound katkısı bana kalırsa kritik olacak. Ondan iyi bir performans bekliyorum ben. Olympiakos'ta da bahsedecek olursak Ward'u söyleyebilirim. Yani biraz önce de söyledim. Onun transferi yaz döneminde onu kadroya katmalarını çok büyük bir artı olarak düşünmüştüm ben. Sezonu da iyi geçirdi. Hani playofflarda sakatlandı, yerellikte oynadı, bu maçta forma giyebilecek. Onun da yaptığı baskı çok önemli çünkü Olympiakos'un da hani Fenerbahçe kısalarıyla, kalıplı kısalarıyla eşleşebilecek oyuncu ihtiyacı vardı. Ward bu noktada ön plana çıkabilen bir isim. Hücumda oyununda da bazen etkili olabiliyor. Ceza şutlarını kesebiliyor. Mutlaka riske edecektir onu Fenerbahçe Beko. Milutinova kapan noktalarda. O cezaları keserse, umuyoruz kesemez. Ama X faktör olmasını beklediğim isimlerden birisi Ward diyebilirim.
0: Abi evet, orada da yani Olympiakos'un Fenerbahçe'ye karşı söylediğin gibi uzun rotasyonunda bir de bence fizikli kanat oyuncuları anlamında bir avantajı var. Yani burada Taylor Norton Tucker'la Tarık Biberovic'le eşleşebilecek oyuncuları var Olympiakos'un. Kırılma noktası o noktada tabii ki kısalardaki yaratıcılık olabilir. Yani Tyler Dorsey iyi bir sezon geçirdi ama kimse herhalde Dorsey'nin sezon başında Olympiakos'ta bu kadar merkezi bir rol kaplamasını beklemiyordu. Bugün yani Dorsey'nin kötü oynadığı bir denklemde Olympiakos'un maç kazanması zora girebilir'i konuşuyoruz. Onlar her ne kadar playoff'ları çok iyi geçmiş olsalar da Fenerbahçe Olympiakos'u ilgili eklemek istediğim bir şey var mıydı? Yoksa oradan Valencia Real Madrid'e geçelim isterim.
1: Çok kısa şunu ekleyebilirim. Senin dediğine de paralel olarak topa baskıyı iyi yaparsa Fenerbahçe Beko, özellikle Thomas Volkap'a, ben avantajını ciddi şekilde arttıracağını düşünüyorum. Yasikevicius'un çok karakteri değildir tam sağ baskılar. Ama bu maç için hani az önce de bahsettiğim cebinde bir hamle vardır diye bu ani baskıları görebileceğimizi düşünüyorum. Umuyoruz da sonuç alır Fenerbahçe Beko.
0: Kesinlikle. Madrid-Valencia'ya geçmeden bir yarışarız.
2: Nesine'nin sunduğu Semih Yurga ve Ümit Avcı ile boyalı alan devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Bek aldı. İkincilikte kaldı 3 numarada Kubat Kasırgası. Onun hemen dışında 9 numarada Karim Bugra var. 2 boy kadar geride. Dördüncülükte 1 numarada Çilo. Çilo'nun 1,5 boy kadar gerisinde 2 numarada Kadıköy Boğası var. Onun 2 boy kadar gerisinde dışta 6 numarada Sisu. İçeride 5 numarada Sensei Baha. 5-6 boy kadar geride. Son sırada 7 numarada San Jose sırasıyla safkanlar son 800'e girdiler. 4 numaralı Legend is back. 1 boy farklı önde. Dışta 9 numarada Karim Bugra ikincilikte. İçeride 3 numarada Kubat Kasırgası üçüncülükte. Dördüncülükte 2 numarada Kadıköy Boğası var. İçeride 1 numarada Çilo. Daha sonra 6 numarada Sisu. Daha sonra 5 numarada Sensei Baha ve 7 numarada San Jose sırasıyla Taylar virajı dönüyor. Legend is back dışarı doğru açılınca Karim Bugra da bundan etkilendi. Son 2 sırada kaldı bu Taylar. 3 numaralı Kubat Kasırgası son 400'e girildiğinde 2,5-3 boy farklı öne çıktı. 2 numaralı Kadıköy Boğası ikincilikte. İçeriden 1 numarada Çilo'nun da atakları var. Son 200'e yaklaşılırken 3 numaralı Kubat Kasırgası yaklaşık 2,5-3 boy farklı öne çıktı. 2 numaralı Kadıköy Boğası ikincilikte. İçeriden 1 numaralı Çilo'nun da atakları var. Son 100'e girildi yarışta. İçeriden gelen 1 numaralı Çilo ikinciliğe girdi. Kubat Kasırgası'na yaklaşıyor. 1 numaralı Çilo öne geçiyor. Son of Saint'te geliyor. 3 day potayı birlikte geçiyor. İçeride 1 numarada Çilo, en dışta 7 numarada San Jose, ortada da 3 numarada Kubat Kasırgası vardı. Hangisi kazandı birazdan göreceğiz. 2 numaralı Kadıköy Boğası da 4. oldu.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
6: TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org.
2: Nesine'nin sunduğu Semih Yurga ve Ümit Avcı ile boyalı alan devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
0: Boyalı alanda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Özer Çelik Süngü, Eurohoops yazarı sevgili Buğra ile beraber, Buğra Uçar ile beraber kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buğra, Valencia Real Madrid demiştik abi. Orada tabii Tavares yok. Tavares'in yokluğu sence Final Four'u Real Madrid açısından ne kadar etkileyecek?
1: Çok etkileyeceğini düşünüyorum. Yani Walter Tavares olsaydı, sağlıklı bir Walter Tavares olsaydı Real Madrid'de, benim açıkçası favorim Real Madrid olabilirdi. Çünkü eşleşmesi çok zor bir takım. Yani bu sezon yaptıkları hamlelerden de verim almaya başladılar. Normal sezonun ikinci yarısını bana kalırsa çok iyi geçirdiler. Ve bu Final Four'da da en büyük favorilerinden bir tanesi olabilirdi. Ama Tavares'in yokluğu çok büyük bir boşluk. Kapatılabilecek bir boşluk değil. Ve onu kapatabilecek yeterli sayıda oyuncusu da yok. Yani bundan önceki Final Four'larda işte Tavares'in foul problemine girdiği yerlerde Ben Samparia'yı mesela sahaya atmışlardı. Bu sefer ellerinde öyle bir oyuncu da yok.
0: Alex'ler de sakat.
1: Evet, Yani Usman Garuba var sadece ellerinde. İyi bir playoff geçirdi. Hani fiziksel durumu çok iyi değildi ama iyi bir playoff geçirdi. Ama bu noktada Final Four'da yeterli olur mu? Bence olmayacak. Ama yine de tabii Real Madrid'in özellikle Trey Lyles transferi bu sezon en yüksek verim veren transferlerden bir tanesi. Yani Taylor Norton Tucker'la birlikte NBA'den gelen oyuncular arasında Trey Lyles çok öne çıkıyor. Zor bir maç olacak onlar için. Valencia çok özgüvenli geliyor. 2-0'dan

0: bir mucizeye imza attılar. Ve burada kaybedecek hiçbir şeyleri yok. Çok iyi basketbol oynuyorlar. Bu gibi maçlarda kaybedecek bir şey olmayan takımların sürpriz yaptıklarını görebiliyoruz. Geçen sene Monaco örneği karşımızda işte Olympiakos'u elemişlerdi. Valencia'da bir sürpriz yapabilir. Hani genel olarak baktığımızda tabii ki Real Madrid daha öne çıkan taraf. Ama buradan Valencia çıkarsa hiç şaşırmayacağım. Hele ki bu sezon yaptıklarından sonra.
1: Yani müthiş bir Cinderella hikayesi. Euroleague'e döndüğü sezonda Final Four ve final gören de sanırım herhangi bir takım yok zaten bu anlamda da.
0: Aynen öyle.
1: Yani gerçek bir Cinderella hikayesi bize yazıyorlar Pedro Martinez'le birlikte. Buğra Uzar, havaalanına geldin biliyorum, bize zaman ayırdın. Çok teşekkür ederim abi. Eklemek istediğin başka bir şey var mıydı?
0: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun beni davet ettiğiniz için. İnşallah Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluğuna tanıklık ederiz.
1: Evet, artık şampiyonlukta konuşuruz umarım diyelim. Sana da iyi uçuşlar İnşallah. Buradan.
0: Teşekkürler.
1: Çok teşekkürler. Eurohoops yazarı Buğra Uzar bizlerle birlikteydi. Final Four'a güzel bir bakış attık. Şimdi reklam arası.
2: Nesine'nin sunduğu Senih Yurga ve Ümit Avcı ile boyalı alan devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Reklam.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
5: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
6: Her gün kazandırır.
5: Lazım olduğunda hemen çekerim.
6: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
7: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
8: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Radyo Spor.
3: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
2: Nesine'nin sunduğu Senih Yurga ve Ümit Avcı ile boyalı alan devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.

0: Radyo Spor Frekansı'nda boyalı alanda birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. Ben Özel Çelik, Süngü Boyalı Alanda sizlere eşlik ediyorum. Sevgili Buğra Uzar'la birlikte konuştuk. Onu artık Atina'ya doğru yolcu ediyoruz. Şimdi Atina'daki bir isme bağlanacağız. Fatih Dilber'e bağlanacağız. Nesine basketbol editörü, kendisi tabii ki basketbol yorumcusu HT Spor'da, Eurohoops'ta yorumlarını takip edebilirsiniz sevgili Fatih Dilber'in. Atina'ya da geldi. Final Four'da yerinden takip edecek. Bizlerle birlikte de Final Four'u konuşacak. Fatih abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk Özer, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Sana öncelikle şunu sorarak tabii başlayayım abi. Bugün İstanbul yağmurlu. Atina'da hava nasıl?
1: Hava çok güzel. Yani küçük bir ceket almıştım. Önümüzdeki günlerde bu arada yağmur yağacak Atina'ya ama onu düşünerek acaba yağar mı diyerek aldım ceketi ama hemen hızlı bir şekilde servisinden kurtuldum. Atina hava sıcaklığı çok yüksek. Çok sıcak. Yani hatta bir adım daha ileri gideyim. Şort falan giydirmiş. Yani öyle söyleyeyim. Ama şimdi salonun etrafına geldim. Salonun oraya geldim. Salonun bulunduğu yer biraz açık bir alan. Orada biraz rüzgar esiyor. Onu söyleyebilirim. Akreditasyonumuzu almaya geldik. Basit çalışanı olarak. Burada da basın mensuplarının akreditasyonları için sıraya girdiklerini ve aldıklarını görüyoruz.

0: yarın çünkü bir basın toplantısı ve ödül töreni gerçekleştirilecek. Onun öncesi herkes o yoğunluğu da erken atlatmak istiyor. Özellikle çarşamba gününden gelenler.
1: Ya tabii orada önden hareket edenler vardır. Özellikle zaten Avrupa'da olması da geçen sene Abu Dhabi'ye kıyasla herhalde. Bu anlamda biraz daha ilgiyi de arttırabilir. Hele ki yerel takımlardan bir tanesinde Final Four'da olduğunu düşünürsek o zaten her zaman medya ilgisini bir arttıran faktör oluyor. Buradan sana şunu sorayım. Tabii biraz erken belki taraftar nabzı ölçmek için ama genel olarak Atina Final Four moduna girmiş mi senin gözünde?
0: Ya şöyle söyleyeyim. Bugün gelen insanlarda ben çok Final Four vibe almadım. Birkaç tane Fenerbahçe taraftarına denk geldik. Benim bindiğim sabah erken saat uçağına binmiştim ben. Tabii çarşamba çok erken bir tarih. Yani daha Final Four'a iki gün daha var. O yüzden gelmeleri çok fazla beklemek çok biraz hayalcilik olabilir. Belki Atina'yı gezmek isteyen Fenerbahçe taraftarlar yavaş yavaş. Özellikle öğleden sonra uçuşlarında çok fazla çevremizde insanların geleceğini duyuyoruz. Yavaş yavaş Fenerbahçe'yi taraftarlar akın ödeyecektir. Olympiakos taraftarının ilgisi zaten konuşuluyor ve işte 8.000-9.000 civarında bir Olympiakos taraftarının bilet aldığı söyleniyor. Atina'da ilgiye geçecek olursa Atina'da insanlar biraz daha yani billboardlarda ben şeyi görüyorum. EuroLeague Final Four organizasyonuyla alakalı bilgiler görüyorum. Ama şey tarafında ne derler? Şehirde bu etki var mı basket oyuncusundan? Belki fan zonu falan gördükten sonra bir şeyler söyleyebiliriz.
1: Ya tabii zaten daha vakit var. Yani o ilginin biraz daha son 24 saat 36 saat arası yükseldiğini söyleyebiliriz. Buradan işte biraz biz de o zaman maçların ön izlemesine doğru geçelim istersen seninle birlikte Fatih abi. Tabii ki Fenerbahçe Beko Olympiakos'la başlayacağız. Sezonu birinci bitirdi Olympiakos. Playoff'larda da Fenerbahçe Beko ile beraber belki de en şaşalı basketbol oynayan takım konumundaydı. En istim üzerindeki iki takım karşı karşıya geliyor diyebiliriz Final Four'un ilk maçında. Bu maçla ilgili bir ön bakış atmak gerekirse sen neler söylersin?
0: Ya şöyle söyleyelim öncelikle. Bir tarafta son şampiyon Fenerbahçe, diğer tarafta da yıllardır EuroLeague'de favori olarak girdiği sezona şampiyonlukla taçlandıramayan bir Olympiakos. Yani bunu böyle değerlendirirsek kötü bir değerlendirme yapmamış oluruz.
1: Yok çok
0: öncelikle
1: doğru,
0: Fenerbahçe aslında Final Four öncesi, yani Final Four yok öncesi bir ritim kaybı yaşamıştı. Ve hatta kaybedilen bir Real Madrid maçı vardı hatırlarsın. Orada biraz Fenerbahçe'nin toparlandığını görmüştük ama playofflarda gerçekten ileriye doğru en azından işte Kasım, Aralık, Ocak, Şubat'taki performansına doğru Fenerbahçe'nin adım attığını, yaklaştığını gördük. Olympiakos'a döndüğümüzde ise Olympiakos hedefsiz bir takımla tamamen ipleri bırakmış, işte mücadeleyi bırakmış, yarışmayı bırakmış bir takımla karşı karşıya geldiğini gördük ve çok rahat geçti Olympiakos. Aslında ben son dönemde gördüğüm en rahat bir playoff eşleşmesi olabilir Olympiakos Monaco eşleşmesi. Yani playoffların en kolay eşleşmesiydi. Çok rahat bir şekilde geçti Olympiakos.
1: Yani neredeyse ama 30 sayıya yakın fark attı her maçta. Ortalama olarak.
0: Aynen. Yani yarışmacı değildi Monaco. Olympiakos o yüzden ya çok çok iyi olduğunu söylemek de, evet gerçekten kötü bitirmediler. Sezonu çok iyi bitirdiler. Ama çok iyi olduğunu söylemek yanlış olabilir. Yani Olympiakos'un şöyle eksikleri var, bu Final Four'da Fenerbahçe'ye karşı problem yaşarlar demek de çok doğru olmayabilir. Yani Olympiakos bize bir soru işaretiyle geliyor Final Four'a. Ama kağıt üzerinde en son playofflardan öncesinde bıraktığı nokta bence şampiyonluk adaylarından biri olduğunu söyleyebiliriz Olympiakos'un. Buraya hatta böyle bir yüzdesel bir yüzdeler versek Olympiakos bir tık daha önde çıkar. Bunu bu arada Olympiakos'un ben playoff öncesi performansı üzerinde söylüyorum. Yani playoff performansını değerlendiremiyorum ne yazık ki.
1: Tabii ya.
0: Genel anlamda da sezon içerisinde de iki defa karşılaştı bu iki takım. Bir tanesinde Fenerbahçe kazandı. 88-80 İstanbul'daki maçı. Deplasman'daki maçı çok rahat bir şekilde, yani özellikle 3. çeyrekten sonra çok rahat bir şekilde Olympiakos kazandı. Özellikle Evan Fournier'in çok iyi performans sergilediği maçtı. İstanbul'daki maçta Mitrinov sakatlığı nedeniyle oynamadı. Atina'daki maçta Ya da Pire'deki maçta Nicolò Melli oynamadı.
1: Evet.
0: Yani iki takımın da savunmayı ana kurguladığı oyuncular oynamadıklarını söylememiz lazım. O yüzden bugün ikisinin de son birkaç gün içerisinde herhangi bir problem olmadıysa veya yani yarın ya da yarından sonra herhangi bir problem olmayacaksa sahada göreceğiz iki oyuncuyu da. Onların performansı da biraz belirleyici olacağını düşünüyorum ben. Bence iki takım birbirlerinin zaten playofflar da böyle geçiyor Euroleague'de. Final Four da böyle geçecek. Açıklarına ya da savunma eksiklerine atak etmeye çalışacaklardır diye düşünüyorum. Hem Fenerbahçe'nin hem Olympiakos'un. İkisinin birbirine karşılık olarak. Eşleşmeler biraz belirleyici olacaklar. Geçen sene de söylediğim bir şey vardı. Sekans vermemek bence belirleyici noktalardan biri. Fenerbahçe adına belirleyici noktalardan biri. Eğer 8-0'lık, 10-0'lık, 6-0'lık ya da bu ritmi bütün değiştirebilecek sekansları verdiğin takdirde bunu çok iyi değerlendirebilecek bir Olympiakos olabilir. Hatta Euroleague'de Final Four'da herhangi bir takım olabilir. Real Madrid'de finalde karşılaştım. Real Madrid, Valencia ile karşılaştım. Valencia. Bunlar olabilir. Bunları vermemek lazım. Sakin kalmak lazım. Fenerbahçe adına top kayıplarının attığı her ortamda Fenerbahçe'nin kaybettiğini görüyoruz. Fenerbahçe'nin top kaybını azaltması, yani 3 gardının, hatta Nando'yu da buna kayarsak 4 gardının, Nando, Wade, Taylor ve Devon Hall'un top kaybı sayılarının biraz daha düşürmeleri gerektiğini söyleyebiliriz. Bir de bence belirleyici şeylerden biri hakem performansı olacak. Yani herhangi bir erken faulle, evet erken faulle kenara gelen Fenerbahçe, özellikle Nicolò Melli veya Kemba Örk'ün erken faulle kenara gelmesi Fenerbahçe'nin oyun sistemi etkileyecektir. Fenerbahçe de biliyorsunuz ya, Antunen son Beşiktaş maçında sakatlanmıştı. Sonrasında oynamadı. Oynayıp oynamayacağı ile ilgili resmi bilgi verilmedi. Fenerbahçe biraz da anladığımız kadarıyla orayı saklamak istiyor. Oynasa da oynamasa da saklamak istiyor. Diye söyleyebiliriz. Şu an için kağıt üzerinde çok ortada görünen ama sanki %51-49 Olympiakos'a bakan bir maç olduğunu söyleyebiliriz. Ama Fenerbahçe geçtiğimiz sezon bize verdiği vibe'ı tekrardan ayağa kaldırabilirse, özellikle kısaları Wade Baldwin, Taylor Norris-Tucker, Devon Olnando Dekolo dörtlüsü oyun temposunu yönetebilirse neden olmasın? Atina'da belki şey değil, Pire'de değiliz. Atina'da Panathinaikos salonundayız. Ama neden olmasın?
1: Ki yani Wade Baldwin de o salonu seviyor abi, biliyorsun. Bu sezon orada sezonun en unutulmaz anlarından bir tanesi Oaka'da Baldwin'in attığı buzzer beater'la gelen Fenerbahçe Beko galibiyetiydi Panathinaikos deplasmanında. Bir yandan da sezon içindeki Olympiakos Fenerbahçe karşılaşmalarından da bahsettin. Yani aralarında oynanan ikinci maç bir erteleme maçı olmuştu. Normalde maçın oynanacağı tarihte Olympiakos sahası hava koşullarından ötürü oynamaya elverişli olmadığından maç ertelenmişti. Orada bir fikstür talihsizliği de yaşadı aslında Fenerbahçe Beko. Belki o maç o zaman oynansa çok daha kötü durumdaki bir Olympiakos'a karşı daha sağlıklı bir Fenerbahçe vardı. Tam tersi, fikstürdeki erteleme maçında Olympiakos biraz o avantajı eline almıştı. Hem form durumu olarak hem de kadro sağlığı açısından. Yani tam olarak aslında bu iki takımın %100'üyle şu ana kadar bu sezon karşılaştığını da görmedik. Final Four bu anlamda bizim ilk belki de deneyimiz olacak. Şunu sana söylemek istiyorum tabii ki. Yani Olympiakos'un aslında buraya gelme alışkanlığından bahsettin. Üst üste 4. Final Four'ları oluyor onların da Barsokas yönetiminde. 13 yıldır da Euroleague'de şampiyonluktan uzak durumdalar. Bütün bunları düşündüğümüz zaman bu ev sahibi avantajı bir yerden sonra artan bir baskıya sence Olympiakos'ta koç ve oyuncu grubu üzerinde dönüşebilir mi?
0: Ya maçın hikayesine bağlı olarak değişir bu. Yani genelde öyle oluyor. Yani bazen baskıya yönetiliyor. Geriye düştüğünde 7 sayı 8 sayı geriye düştüğünde hızlı çözüm aramaya çalışabiliyorsun. Bazen de şeye sebep olabiliyor. 6 sayı 7 sayı öne geçtiğinde de bu sefer ritim bulmanı, arda arda skoru bulmanı sağlayabiliyor. Hatırla şeyi, hemen Berlin'deki Final Four'a düşünelim. Panathinaikos da uzun yıllardır şampiyon olmuyordu. Ama Berlin'deki Final Four'da ritim bulduktan sonra, yani topu havaya atsalar zaman o topu büyümüştü.
1: Evet.
0: Kember çok büyümüştü. O yüzden bazen nasıl yarattığına bağlı olarak, ya yani o ritmin nasıl yaratıldığına bağlı olarak değişiyor. Fenerbahçe'nin burada en büyük avantajının şey olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe maçlardan çok fazla kopan bir takım değil. Böyle bu tarz maçlardan. Son çeyreklerde kopabilir ama 3 çeyrek kopan bir takım değil. Kafa kafaya götüren, 3 sayı geride olabilir, 3 sayı önde olabilir, 5 sayı geride olabilir, 5 sayı önde olabilir. O sekanslarda tutan bir takım. Buralarda

0: tuttuğu takdirde baskıyı arttırabilir diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Yani burada ben şunu sadece istatistik olarak eklemek istiyorum. Final Four deneyimi yüksek bir takım Olympiakos. Kadro toplamında 70 Final Four maçına çıkmış Olympiakos oyuncu grubundaki oyuncular. 70 maçın 40'ını kaybetmişler, 30'unu kazanmışlar. Bu anlamda dediğimiz gibi yani Final Four devamlılığı olan ama işi bitirme konusunda biraz kötü bir karneye sahip Bartsokas ve Olympiakos oyuncuları. Yine bundan yararlanmaya bizler elbette çalışacağız. Biraz tabii matchup odaklı da gidelim istiyorum seninle. İki takımın kadrolarına baktığında nerelerde Fenerbahçe Beko için avantaj görüyorsun? Nerelerde Fenerbahçe Beko için tehdit görüyorsun? Sence fırsatlar neler olacak burada oyuncu grubu özelinde?
0: Ya bence en büyük avantajım ben guard rotasyonunda olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe guard rotasyonu gerektiğinde tempoda yapabiliyor. Fenerbahçe farklı yaratabiliyor. Orta mesafe tutabiliyor ki Nikola Milicinov'un özellikle bazen çıkmadığı dönemde oralara çıkmadığı dönemde o pull-up şutları da atabiliyor Fenerbahçe. Hem de Bunol'la atıyor, Wade Baldwin'le atıyor, Nando'yla atıyor. Yani Taylor Norton takır daha çok potaya gitmeyi seviyor ama dönem dönem o pull-upları da atmaya çalışıyor. Yüzdeli attığı zaman daha farklı yer atabiliyor. Bence avantajı bu Fenerbahçe'nin kısa rotasyonu. Olympiakos'a dönü daha arttı. Ama forvet rotasyonuna geldiğimizde tam tersi senaryo görüyorum ortada. Fenerbahçe'nin forvet rotasyonu özellikle savunma tarafında disiplin demeyeyim de biraz daha konsantrasyonları düşük. Konsantrasyonları düşük olduğu için çok basit hatalar yapabiliyorlar. Olympiakos'ta da bu cezayı değerlendirebilecek bir hafta forveti var. Tyson Ward, Alec Peters, Euroleague MVP'lerinden Çaça Bezenkov. Yani birden fazla oyuncu olması çok büyük avantaj. Ya uzun pozisyonunu çok fazla söyleyen var. Yani Olympiakos'un uzun kadrosunu. Evet, kağıt üzerinde çok değerli işte. Nikola Milicinov, Donteol, Tyrick Jones. Yani bunları söyleyebilirim. Mustafa Fall da döndü ama Mustafa Fall'un oynayacağını düşünmüyorum ben Final Four'da. Yani bu isimleri söylediğin zaman çok büyük isimler geliyor gözünün önüne. Ama yani büyük demeyeyim de en azından...
1: Ebat olarak da büyükler. Kariyer olarak da iyiler, evet.
0: Yani aynen. Ama Fenerbahçe'ye geldiğinde Cambridge Chris Silva ile oynuyorsun orayı. Armando Bekot'un da oynamadığını düşündüğümüz senaryoda biraz daha Fenerbahçe size olarak küçük görünüyor olabilir. Ama Fenerbahçe katkı olarak hem Cambridge'den Chris Silva için söylemeyeceğim ama Nikola Melli'nin 5'e kaydığı senaryoda Fenerbahçe'nin iyi katkı aldığını düşünüyorum. O yüzden ben orayı biraz daha denk görüyorum. Biraz daha belirleyici şey Fenerbahçe'nin forvetlerinin kararları olacak.
1: Peki yani, Fenerbahçe forvetlerinin kararlılığıyla alakalı lafını böldüm affedersin. Şunu sormak istiyorum sana. Çok fiziksel bir seriden çıktı Fenerbahçe Beko Jalgiris karşısında bana soracak olursam ve Jalgiris'te de o fizikselliği getiren oyuncular biraz daha forvet rotasyonundaki oyunculardı. Bizim forvetlerimizin Jalgiris forvetleriyle orada boğuşmaktan elde ettiği deneyim sence bu maça yansır mı?
0: Ama oradaki forvetler biraz daha şey forvetler, yani fizikselliği daha şey kullanıyorlar ama buradaki forvetler biraz daha fizikselliği kullanmak değil, biraz daha şutla bitirme. İşte yani mesela Vezenkov iki kez topu yere sektirerek işte 20 sayı üretebiliyor. Yani ya da topu sırtı dönük Nikola Melli'nin üzerine atmayacaktır. Vezenkov biraz daha o şutu arayacaktır. Doğru şutu arayacaktır. Elektrik aynı şekilde. Ya fiziksellik aslında biraz daha şey modundayım ben. Sırtı dönük hücum etme ya da fiziksel olarak potada işte hücum reboundlarında savaşma değil. Daha çok oyun aklı koymakta şey görmemiz lazım, reaksiyonları görmemiz gerekiyor.
1: Yani fiziksellik olarak
0: hikaye burada.
1: Evet, yani fiziksellik mesela olarak burada potaya giderken Taylor Norton Tucker'la ezilmeyecek tipte birkaç oyuncusu var. Yani Taylor Norton Tucker yüklendiğinde yok, onlar da karşısında durabilirler Norton Tucker'ın. Hani orada bir fiziksel var.
0: Orada dururlar. Savunma tarafında dururlar. Ben orada daha çok hücumda bazen rakibini hücum ederek yıpratabilirsin.
1: Evet.
0: Olympiakos bunu yapabilen takımlardan biri çünkü hareketli oynuyorlar. Yani Vezenkov da öyle, işte Alec Peters da öyle. Yani evet statik şütör olarak çok iyi oyuncular ama bunun yanında hareketli de topu yere vurup işte doğru oyuncuyu bulabilme konusunda da akıllı oyuncu oldukları için bence Fenerbahçe savunmasını yıpratabilirler. Fenerbahçe savunması forvet tarafında da şey der biraz Fenerbahçe için de şey söyleyeyim. Unutkan olabiliyor Fenerbahçe. Konsantrasyon düşük olabiliyor. Yantunen böyle. Bonzi böyle. Tarık Böviç böyle. Yani böyle olunca işler. Yani Nikola Melli'yi de sürekli 4 numaradan oynatamayacak Fenerbahçe. 5'e daha çok kaydırmayı planlayacak. Böyle

0: olunca da bence hiç şey kolay olmayacağını düşünüyorum ben Fenerbahçe'nin. Evet. O konuda forvet tarafında.
1: Peki burada sen nasıl bir rotasyon bekliyorsun Şaras'tan? Sen Yantunen'in sağlıklı olduğu bir noktada Melli Yantunen direkt ilk 5'te başlar mı, yoksa Melli Börç başlayıp mı sonrasında belki orada Melli'yi 5'e kaydırıp yanına Colson'u Yantunen'i çekebilir?
0: Ben Colson'un dakikalarının biraz daha sınırlandırılacağını düşünüyorum. Yani bir deneyecektir ilk yarıda. İlk yarıda istediği reaksiyon olamadığı takdirde ben koçun dönmeyeceğini düşünüyorum. Geçen sene ikinci turu hatırlarsam Colson'la başladı, bir daha dönmedi. Koç Şarın Atatürk'e bitiyor. Bence yine benzerini yapabilir eğer istediği reaksiyonu alamazsa. Başlangıç konusunda da ben Fenerbahçe'nin Kemberç Melli ikilisinden farklı bir başlangıç ilerini beklemiyorum. Yani o beşi Fenerbahçe sabitledi gibi. Ama şunu soruyorsan eğer, ya Fenerbahçe maçı bitireceği maç 5 Melli Börç ikilisi mi olur diye soruyorsan ben de diyorum. Bence Melli Yantunen ikilisi olur.
1: Evet, aslında hani ben de biraz daha onu sana düşünerek sormuştum. Yani burada zaten hani Colson'un üzerinde de bir rotasyon daralmasından bahsettik. Hani çok şansı olmaz ama ben herhalde Brandon Boston'da burada ciddi anlamda bir ciddi dakikalarda süre alacağını düşünmüyorum bu karşılaşmada. Yani bilmiyorum, senin farklı beklentin var mı? Yani ben de hani
0: yok,
1: o anlamda...
0: Yok, ben de.
1: Evet, yani playoff'ta da zaten çok hani onun dışına çıktı koç. Ben burada da çok döneceğini sanmıyorum. Ya De Colo'yu sana biraz sormak
0: bu
1: istiyorum.
0: Bu olabilir bu tabii. Arada. Brandon Boston ve Morzik Olsun'la ilgili şeyi söyleyeyim. Bu Brandon Boston'ı hatırlarsan Jalgiris maçında 1-2 dakikalık savunma sekanslarında çeyrek sonlarında aldı işte. İlk yarı sonu.
1: Evet, evet.
0: Çeyrek sonu falan. Bir de benzer senaryoda alabilir yine Brandon Boston. Ama rotasyona sayılmaz bunlar. Ben de bunları rotasyona çok saymıyorum.
1: Katılıyorum.
0: Sen de saymıyorsundur diye. Sen de saymıyorsundur diye düşünüyorum.
1: Evet,
0: Morzik
1: evet,
0: Olsun da aynı şekilde. Birkaç dakikalığına deneyecektir. Olmadı. İstediğini alamadığı takdirde sahaya atmayacaktır diye tahmin ediyorum. Nando'yu ya geldin sen, ben seni mi böldüm?
1: Evet, Nando'yu sana soracaktım aslında. Yani Jalgiris karşısında enteresan bir seri geçirdi. Yer yer skor olarak çok öne çıkmadı ama hani oyunda yine de süre aldı. Sen onun burada nasıl bir rol üstlenmesini beklersin?
0: Yani şeyi herkes geçen seneki Erik McCollum'u konuşuyor ve söylüyor. Erik McCollum'un geçen sezon performansı. Nando'dan o performansı beklemek kolay değil. Yani çünkü Nando topla oynamayı seviyor. Erik McCollum topla skor yapmayı seviyordu. Bence arada öyle bir gittiği bir fark var. Nando sadece skor yapayım diye oyuncusu değil. Yani topla haşır neşir bir oyuncu. Nando'nun minimize etmesi gerekiyor top kayıplarını. Minimize ettiği takdirde ben Fenerbahçe'nin, tabii adım önüne gideyim, Erik McCollum'dan daha fazla katkı alabileceği bir Final Four performansı görebiliriz. Sezon ortası transferi Nando'dan. Bu sefer de önümüzdeki yıl başka bir oyuncu için. Çünkü Erik McCollum ayrıldı. İşte hep Erik McCollum'un katkısı, Erik McCollum'un katkısı diye konuştuk. Önümüzdeki yıl belki de Nando basketbol olacak. Final Four'daki katkısı bir anlatmaya başlayacak. O yüzden evet. Yani inşallah bunu söyleriz. İnşallah bunu anlatırız. Ben Nando'nun önemli bir katkı yapacağını düşünen taraftayım.
1: Ya kesinlikle bu orta mesafeye girme konusunda zaten bence elinde topla Baldwin'den sonra Nando çok öne çıkmaya aday isimlerden bir tanesi. Final Four konuşmaya devam edeceğiz. Ufak bir reklam arası.
2: Nesine'nin sunduğu Semih Yurga ve Ümit Avcı ile Boyalı Alan devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Reklam.
4: ETS yaz fırsatları başladı.
5: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili...
4: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Radyo Spor.
7: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
8: Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var burada?
1: Ula Aslı senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
0: Ne acele kılçık hocam.
3: Avrupa basketbolunun zirvesi EuroLeague'de Final Four zamanı. Devler Atina'da kupanın peşinde. Cuma 18 Olympiakos Fenerbahçe Beko. Cuma 21 Valencia Real Madrid. Final maçı Pazar 21'de basketbolun dev sahibi Esport Plus'ta.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
5: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
6: Ben QNB'ye geçiyorum.
7: Reklam.
8: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
9: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
10: De bu kez son sırada bir numaralı Sundance kaldı. Safkanlar bu sırayla 1000 metre start yerine ilerliyor. 6 numaralı Startup liderliğini sürdürüyor. Fark yaklaşık 6-7 boy kadar. İkincilikte 2 numaralı Eagle Khan var. 1,5 boy kadar geride 5 numaralı The Witcher. Daha sonra dışta 10 numaralı Riyad. İçeride 3 numaralı Mandacan. Daha sonra ortada 7 numaralı Touch the Cloud var. 1 boy kadar geride 8 numaralı Giatres. Daha sonra 4 numaralı Son of the Knife. 1 boy kadar geride 9 numaralı Unreal Engine. Onun da 1,5 boy kadar gerisinde yine son sırada 1 numaralı Sundance sırasıyla viraj dönülüyor. 6 numarada Startup düzlüğe de yaklaşık 4 boy farklı önde çıktı. Ortada 2 numarada Eagle Khan var. Dışta Krat 5 numarada The Witcher. İçeride 3 numarada Mandacan. Daha sonra dışta 7 numarada Touch the Cloud'ın atakları var. En dışta da 9 numarada Unreal Engine. Temposu biraz düştü. 6 numarada Startup'ın yakalandı bu safkan. 7 numarada Touch the Cloud ve 9 numarada Unreal Engine ikilisi. Ön plana çıkan safkanlar oldu. Bunlardan da 9 numarada Unreal Engine öne geçiyor. Son yüze girildiğinde 2,5-3 boy farklı önde 9 numaralı Unreal Engine. Müslüm Çelik de kazanıyor. 7 numaralı Touch the Cloud ikinci, 1 numaralı Sundance üçüncü, 3 numaralı Mandacan dördüncü, 10 numaralı Riyad da beşinci oldu. 9 numaralı Unreal Engine, Müslüm Çelik de kazandı.
9: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
11: TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
12: Nisine'nin sunduğu Senih Yurga ve Ümit Avcı ile boyalı alan devam ediyor. Nisine, başka bir seviye.
13: Boyalı alanda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili Fatih Dilber ile birlikteyiz. Fatih abi, Fenerbahçe Beko Olympiakos eşleşmesinden artık Real Madrid Valencia'ya geçip sana son olarak orayı da sormak istiyorum. Fenerbahçe Olympiakos'a dair eklemek istediğin son notlar var mıydı?
14: Yok yani, inşallah temsilcimiz adını önce finale sonra EuroLeague şampiyonluğuna yazdırır diyelim. Bunu not olarak söylemiş olalım. Valencia şeye geçebiliriz.
13: Evet, yani tabii ki bol şans Fenerbahçe Beko'ya dileriz. Sen de orada şampiyonluğu görürsün temsilcimizin. Final Four'un öteki tarafına geçelim, turnuva ağacının. Orada da bir İspanyol

0: karşılaşması var. Valencia Basket ile Real Madrid. Valencia EuroLeague'e çıktığı ilk sezonda Final Four gören ilk takım. Eğer bir yanlışım yoksa yeniden kontrol edeyim tabii bunu. Real Madrid karşısındalar. Burada hemen pası sana şöyle atmak istiyorum abi. Walter Tavares'in yokluğu bu eşleşmeyi sence Valencia lehine çevirdi mi?
1: Çevirdi. Önce onu söyleyeyim. Ama bu arada senin verdiğin bilgiyle ilgili belki kontrol edersin. Ben de yanlış biliyor olabilirim. Kuban'da olabilir bu arada. 2016 Kuban'da olabilir. 2015'te Kuban katılamamış olabilir EuroLeague'e. Emin değilim. Yanlış da söylüyor olabilirim.
0: Ben de onu hemen kontrol edeceğim. Evet.
1: Yanlış da söylüyor olabilirim. Tekrar söylemiş olayım. Ama Valencia'nın yaptığı çok büyük iş. Tavares'in olmasına gelecek olsa Tavares bence bütün hikayeyi değiştirdi. Ben hatta playofflardan önce böyle çevremizdeki Fenerbahçe'de ya da işte farklı takımlardan arkadaşlarla konuştuğumuzda EuroLeague'de ne olur diye konuştuğumuzda hep şey konuşuyorduk. Ben şey söylüyordum. Real Madrid benim gözümde favoriydi. Hatta İstanbul'da Fenerbahçe maçında izlediğim Real Madrid olgunlaşmış ve gerçekten şampiyonluk hissiyatıyla oynayan bir takımdı. Ya buna Trey Lyles eklemesini söyleyebilirsin, Campazzo'nun büyüyüşünü söyleyebilirsin. Bence Hezonya'nın daha farklı oynamasını da söyleyebilirsin. Hezonya da çok olgunlaşmış oynuyor. Hal böyleyken bence çok çok çok değerli bir takım haline geliyor Real Madrid. Bir de bunun yanında geçtiğimiz günlerde bir şey ise söyleyen de oldu. Güzel bir benimsinleme de yapan oldu. Real Madrid'e son Real Madrid aslında bu. Yani işte Sergio Llull yüksek ihtimalle bırakacak. İşte bazı oyuncular takımdan ayrılacaklar vesaire. O yüzden Real Madrid açısından da şey bir senaryo olabilir. Güzel bir finalle bitirmek istiyor olabilirler. Ama Valencia'nın en büyük dezavantajı şey takım. Tecrübesiz takım yani buralar için. Çok evet. Tecrübeye sahip oyunculara sahip değiller. Ama bu şöyle bir avantaj da sağlayabilir. Onlar çok yoğun bir seriden geldiler. Panathinaikos'u 2-0'dan gelip 3-2 yendiler. Bunlar şampiyon olmuş gibiler aslında. Mental anlamda.
0: Onlar sezonda hedeflerini başararak aslında buraya geliyorlar. Belki biraz onu söyleyebiliriz.
1: Aynen. Ama bu tecrübe dezavantajını aslında bir rahatlıkla çevirebilirler kendilerini. Yani
0: ya benzerini
1: bunu bu avantajı.
0: Aynen. Ya benzerini şu an NBA konferans finallerinde görüyoruz San Antonio Spurs Oklahoma serisinde bir bakıma. Yani San Antonio şu anda sıfır deneyimli aslında oyuncu grubunda. Gayet iddialı bir top oynuyorlar o arenadan korkmadan. Yani Valencia'da belki bunu yapabilir. Kadroda Final Four deneyim olan oyuncu yok zaten Valencia'da.
1: Evet, evet, aynen. Yani şöyle bir düşündüm ya, hızlıca var mıydı acaba dedim, yok. Yok olma ihtimali daha yüksek.
0: Evet.
1: Zor yok.
0: 3-0. Ben de kontrol ettim onu. Bir yandan da EuroLeague'e yükseldiği ilk sezonda Final Four gören takım değiller. Tek takım değiller. Onu söyleyeyim ben de. Orayı da hemen düzeltmiş olalım. Ama final görürlerse artık o kısmına bakarız. Yani Madrid kısmında da Tavares ile Campazzo üzerinden oluşan tabii bir oyun kimliği var. Birinden biri bile çıktığında bu kimlik tabii çok değişiyor. Tavares'in kenarda olduğu, Tavares ile Campazzo'nun aynı anda oynadığı dakikalarda artı 12 net rating'e sahipler. Tavares'in kenarda olduğu, Campazzo'nun oyunda olduğu dakikalarda bu net rating 0.2, eksi 0.2'ye düşüyor. Yani orada sadece Garuba ile bakalım. Çünkü Alex'den de sakat, ne kadar varlık gösterebilecekler ki. Hani Garuba'nın da hakkını verelim, iyi. Yani toparladı biraz, oldukça toparladı. Ama tek başına tabii ona güvenerek Final Four'da Valencia karşısında olmak ister misiniz? Soru işareti benim gözümde.
1: Ya tabii ki soru işareti, ama şunu da unutmamak lazım. Bundan bir 4 yıl önce Anadolu Efes'in EuroLeague kazandığı sezon Real Madrid'de 5 maçlık seri oynadı.
0: Harika bir Larkin savunması yapmıştı.
1: Evet, herkes sakattı ve Garuba'nın Garuba olarak anlatıldığı bir seriydi o. Garuba'nın referans serisiydi. Sanki yani öyle bir fırsat geçti eline, ama ben Garuba'nın oraları oynayabileceğini bir daha düşünmüyorum. Fiziksel anlamda çok iyi durumda değil.
0: Ya bir de ama o zaman NBA draftına giriyor.
1: Oynamadı bu arada.
0: Evet, hani bir de o zaman NBA draftına girmek için hani biraz daha farklı bir motivasyonu vardı. Şimdi o motivasyon da yok oyuncunun üzerinde. Merak ediyorum doğrusu. Bu tarafta o zaman favorin biraz daha Valencia mı?
1: Ben Valencia.
0: Bir Valencia Fenerbahçe Beko finali bakalım. Bizlere EuroLeague Final Four'unda bekliyor mu efendim? Bu cuma günü Final Four başlayacak. Son olarak şu iki soruyu sana çok hızlı sormak istiyorum. Beşiktaşlı izleyicilerden de çünkü bu soru arka arkaya gelmiş. Gelecek sezon sizce Beşiktaş EuroLeague'e girebilir mi? Yani bununla ilgili bir davetiye gelmeyecek benim aldığım son bilgi bu yönde. Ama sende farklı bilgi varsa almak isterim.
1: Yok yok.

0: Yok. Evet. Şu an için bir davetiye gelmeyecek ama ne olup ne olacağını önümüzdeki günler belirleyecek. Burgun katılıp katılmayacağı belli değil. Bazen şey ya onunla ilgili de işte olumlu olumsuz haberler geliyor. Ama ben zannetmiyorum. Çok ihtimal vermiyorum.
1: Evet. Yani orada davetiye ne yazık ki ihtimal biraz düşük. Onu da soran dinleyicilerimiz için söylemiş olalım. Fatih abi teşekkürler. Atina'dan bizlere bağlandın. Son durumu aktardın. Güzel bir ön izleme de sunmuş oldun. Sana gelecek günler için kolay gelsin. Orada bol şans.
0: Teşekkürler. Sana da iyi yayınlar. Sağ ol.
1: Teşekkür ederim. Sevgili Fatih Dilber bizlerle birlikteydi. Euroleague'i detaylı bir şekilde konuşmuş olduk. Kalan süremizde de çok ufak bir NBA penceresi açacağız efendim. Artık Final Four'a sayılı günler kaldığı için her ne kadar akıl dışı konferans finalleri şu an için NBA'de oynanıyor olsa da burada birazcık daha önceliği Euroleague Final Four'una vermiş bulunuyoruz. Bu haftadan sonra artık bir Euroleague sezonu değerlendirmesiyle birlikte odağımızı iyiden iyiye zaten NBA'ye çevireceğiz. Ben de size bunun hani buradan sözünü de tabii ki vermiş olayım. Bugün çünkü yoğunluğumuzu Euroleague'e ayırdık. Final Four'u konuştuk. NBA'de daha detaylı bir şekilde ilerleyen programlarda elbette konuşuyor olacağız sizlerle. Ben Özel Çelik Süngü Boyalı Alan'da sizlere eşlik ettim. Mutlu günler.
2: Nisine'nin sunduğu Semih Yurga ve Ümit Avcı ile Boyalı Alan sona erdi. Nisine. Radyo
3: Spor. Reklam.
4: Arabanı arabamla Takoma, değerinde cinsat.
5: Radyo Spor.

0: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
2: Ay yıldızı dünyanın dört bir yanına taşımanın gururuyla 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu gökyüzüne taşıyoruz. Türk Hava Yolları ile yurt içi tek yön biletini 19-20 Mayıs tarihlerinde alanlar 14 Eylül-25 Ekim tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçuyor. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Opel Combo 600 bin TL, 12 ay %0 faiz, Mayıs ayına özel takas desteği ve bayram öncesi teslimat avantajıyla Opel Odak'ta sizi bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
4: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
5: Canım karım.
4: Ula senin ne işin var
5: burada? Ula Aslı senin ne işin var burada?
4: Araba almaya geldim.
5: Ben de.
6: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
5: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
4: Ne acele Kılçık Hocam.
3: Hyundai Ioniq 6 sınırlı sayıda ZES şarj istasyonlarında geçerli 20.000 TL şarj hediyesi fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
7: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
8: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Reklam.
11: Arif Biberovic. Şimdi THD.
12: Basketbolun kalbi Atina'da atıyor. Euroleague'de Final Four heyecanı nefes kesen maçlarla Esport ekranlarında başlıyor. Sezon boyunca süren rekabetin ardından Avrupa'nın en güçlü dört takımı şampiyonluk için parkeye çıkıyor. İlk yarı finalde son şampiyon unvanıyla sahne alan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, normal sezon lideri Olympiakos'la final bileti için cuma akşamı 18'de karşı karşıya geliyor. Diğer dev randevudaysa Hapoel'i geride bırakan İspanyol ekolü Real Madrid, 5 maçlık unutulmaz serinin ardından Panathinaikos'u eleyen Valencia'yla saat 21'de kozlarını paylaşıyor.
13: Başlayabiliriz.
12: 2026 Final Four heyecanı Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
14: Radyo Spor. Radyo Spor.
15: Radyo Spor.
14: Radyo
15: Spor. Sporun tek adresi.
16: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri başlıyor. Nesine, başka bir seviye.
10: Merhabalar, mutlu günler Nesine Saatlerine. Hepiniz hoş geldiniz Nesine Saatlerinde. Ben Özer Çelik Süngü sizlere eşlik ediyor olacağım. Tabii ki bugün 20 Mayıs ve gündemimiz İstanbul'da oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi finalinde olacak. Aston Villa ile Freiburg bugün Tüpraş Stadyumunda veya İsmet İnönü Stadyumunda karşılaşıyor olacaklar. Bu karşılaşmayı değerlendiriyor olacağız. Tabii bir yandan İngilizler gelirken ada havasını da İstanbul'a beraber getirmiş gibi gözüküyorlar efendim. Yağmurlu bir İstanbul gününden sizlere selamlıyoruz. UEFA Avrupa Kupası'nı konuşmak için ve tabii ki gündemi benimle beraber değerlendirmek için de sevgili Yiğit Ayık hattımızda. Yiğit hoş geldin abi.
13: Hoş bulduk abi, merhaba.
10: Ya ben biraz tabii havaya bir atıfta bulundum Freiburg Aston Villa'yı konuşurken. İngilizler biraz yağmurlu havalarıyla beraber İstanbul'a geldiler sanki. Yani güneşli birkaç günün ardından bugün yağmura yakalandık. Bu maçı tabii seninle beraber değerlendireceğiz ama yani adadan arka arkaya gelen önemli futbol gelişmeleri de var. Onları da biraz konuşalım istiyorum seninle beraber. Tabii ki olur. Dün Premier Lig şampiyonu belli oldu. Bunu konuşarak istersen başlayalım. Bournemouth City maçının 1-1 berabere bitmesiyle beraber Arsenal 22 yıl aradan sonra Premier Lig'de şampiyonluğa uzanmış oldu. Sen ne dersin Arsenal'in bu başarısı için?
13: Arsenal'in başarısı için ne derim? Yani açık konuşmak gerekirse 22 yıl sonra gelen Invincible şampiyonluğunun ardından herhalde bir Incredible şampiyonluk diyebiliriz buna da. Yani City'nin bu kadar aslında oyuncu anlamında yatırım yaptığı bir sezon başlangıcının ardından, işte Liverpool'un yatırım yaptığı bir sezonun başlangıcının ardından Arsenal'ın bu şampiyonluğu almış olması bence çok kıymetli, çok değerli. Tabii birçok futbol sever ya bu şampiyonluğu çok da içine sinerek karşılamasa da yani benim aslında içime sinen bir şampiyonluk. Evet, oyun olarak biz de çok eleştirdik zaman zaman aslında ama ya maalesef ki günümüz futbolunda da abi savunmada sert kalarak, orta sahada merkezi sıkı tutarak daha kolay şampiyon oluyorsun. Daha rahat şampiyonluğa ulaşabiliyorsun. Yani istatistiklere bakınca da abi herhalde bu şampiyonluktaki en büyük katkı payını direkt Bukayo Saka'ya yazabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü yani Saka'nın olmadığı maçlarda ne kadar zorlandığını görüyoruz hep Arsenal'ın. Yani burada da biraz açıkçası Bukayo Saka'ya hakkını teslim etmek gerekiyor diye düşünüyorum ben. O yüzden ya Arsenal'ın şampiyonluğuna tabii ki bir Arsenal

0: evet kıymetli ama bunun devamını getirebilmek önemli. Arteta ile devamını getirebilir mi Arsenal? Ben orada biraz şüpheliyim, onu söyleyeyim.
1: Ya abi burada sana şunu söylemek istiyorum mesela. Bu sezon yani Arsenal'de hani Saka bence takımın gerçekten en kıymetli oyuncusu ama mesela bu sezonda yani takımda 20 gol asist katkısına Premier Lig'de ulaşan oyuncu yok. Ve gelen bir şampiyonluk var. Yani Arsenal'de bir tabii yani gol asistin bu kadar düşük kalmasının bir sebebi de bu takımın çok üretmiyor olması. Yani bu takımda ciddi bir üretim problemi de var. O yüzden bu takımın başarısını ne kadar goller ve asistler üzerinden tanımlıyoruz. Ne kadar savunmadaki sert yapısı ve duran toplardaki yani öldürücülüğü üzerinden tanımlıyoruz, konuşmak lazım ama bu anlamda da enteresan bir takımlar. Yani kolektif olarak da iyi iş çıkartıyorlar. Declan Rice sezonda en çok süre alan oyuncuları oldu. Yani onunla beraber bu takımın orta sahası bir kimlik değiştirdi. Ödegaard sezon içerisinde yine çok sakatlandı. Bu sezonun onlar için büyük transferi Gyökeres'ti. Ne kadar sence katkı verdi bilmiyorum. Tartışmaya açık bir konu olabilir bu da. Ama günün yani sonunda abi, 82 puanla gelen bir şampiyonluk var.
0: Yani açık konuşmak gerekirse sen zaten söylenebilecek her şeyi söyledin yani. Aslında bu takım forvetsiz bir şekilde şampiyon oldu desek çok da yanılmayız. Havertz'in inanılmaz bir performansı var ama yani Havertz'ten bu katkıyı bekliyor muydu sezon başında diye soracak olursan Arteta. Yani Gyökeres'ten bu katkıyı bekliyor olurdu tahminen. O yüzden bence hücumdaki ne kadar kısıtlamaya maruz kalsa da Arsenal ister istemez abi. Ya yani bu takım bir şekilde savunmasıyla hep ön plana çıktı. Ya bugün Şampiyonlar Ligi'nde de finale çıktıysa bu takım hücumundan ziyade savunmasını konuşmak gerekiyor. Yani savunmasıyla hep parlamış bir takım olarak anacağız diyelim bence 2025-26 model Arsenal'ın.
1: Ya kesinlikle. Yani,
0: evet, Invincible kadroyla karşılaştıracak olursam mesela Invincible kadroda hep hücumcuları sayıyoruz ama bu kadroda büyük ihtimalle işte Declan Rice gibi,
1: Saliba gibi, Gabriel gibi.
0: Aynen işte Raya gibi oyuncuları falan sayacağız yani burada baktığında.
1: Abi Raya bu sezonun en formda kalecisi olabilir mi acaba ya?
0: Abi bence öyle ya. Yani
1: ya bu sezon Raya'dan kalede daha iyi kim vardı diye düşünüyorum tüm dünya genelinde. Belki Joan Garcia, belki ama emin değilim.
0: Ya düşündüm ben de işte soruyu sen sorarken ama ya benim de aklıma öyle inanılmaz bir kaleci performansı gelmiyor baktığın zaman. Yani Raya hakikaten yani rakiplerinin 1.5 katı falan daha iyi bir performans sergiliyor olabilir. Çünkü bence ya kalecilikte önemli olan ya kalenize top geldiği zaman kurtarmak değildir de kalenize 90 dakika içerisinde 2-3 tane top geliyorsa kendinizi oyunda konsantre bir şekilde tutabiliyorsanız bence bu kalecilik başarısıdır baktığın zaman. O yüzden Raya kendini hep konsantre bir şekilde tutmuş bir kaleci sezon boyunca.
1: Ki büyük takım kalecisinden bunu beklersin yani.
0: Ki bir takımın kalecisinden de işte büyük takım kalecisinden de bunu beklersin aslında. O yüzden yani bence sezonun kalecisi direkt Raya olarak yazabiliriz. Tabii Kurtuan'ın da bence çok iyi maçları vardı ama.
1: Sakatlandı yani ya bu sene bir de. Yani onun da etkisi oldu.
0: Raya'yı ben direkt başa yazarım abi. Evet. Ya aslında şampiyonluğunda kesinlikle merkezle bence savunma performansının inanılmaz katkısı var diyebiliriz.
1: Ya kesinlikle ben artık şunu çok merak ediyorum. Yani Mikel Arteta bir Arsenal efsanesi zaten artık hani bunu konuşmaya gerek yok ama bir Premier Lig efsanesine de dönüşecekse artık bir sonraki adım bu şampiyonluğu kazanmanın getirdiği rahatlamayla beraber oyununu belki farklı bir noktaya evriltmek olacaktır. Çünkü biz Pep Guardiola gibi, Jurgen Klopp gibi Premier Lig'in daha farklı şana sahip hocalarında biraz bunu gördük. Yani şampiyonluklardan sonra bile kadrolarında farklı evrimler, farklı devrimler getirmeyi başardılar. Bakalım Mikel Arteta için bu nereden gelecek? Ben vallahi Lewis Skelly'ye bakıyorum doğrusu. Bunu konuştuğum zaman direkt aklıma o çocuk geliyor yani. Ama görelim. Arsenal'i de buradan tebrik edelim. Arsenal'e şampiyonluğu kaybeden tarafa biraz burada bakmak istiyorum. Tabii ki yani tek bir takım kaybetmiyor şampiyonluğu ama Manchester City tabii buna da bakıyor olmamızın sebebi Pep Guardiola'nın artık bu sezon Premier Lig'deki son sezonu oluşu. Yani büyük hoca takımdan ayrılacak ve yerini de Enzo Maresca alacak. Bu gelişmeleri sen City için nasıl değerlendirirsin? Bekliyor muydun?
0: Ya açıkçası Guardiola sonrası hep konuşuluyordu yani ada basınında da konuşuluyordu. Yani birçok uluslararası.
1: Ya o kadar konuşuldu ki zaten Chelsea hocayı kovdu yani bundan ötürü.
0: Ya kesinlikle öyle abi. Bence Premier Lig'de değişimler açısından burada en zararlı çıkan takım bence Liverpool.

0: Liverpool oldu. Ben sebebi olsa Liverpool'a evet, daha yakıştırıyordum açık konuşmak gerekirse, ama Chelsea çok daha önceden bir atılım yapıp hocayı ikna etti. Yani bence Xabi Alonso için daha zor bir görev süresi olacak Real Madrid'den. Bana öyle geliyor. Yani Real Madrid'de evet oyuncuları, yıldızları idare etmek çok daha zor. Farkındayım ama abi yazın kampa gittiğini düşün. Chelsea formasını giydin, üniformasını giydin. İdman sahasında 50 ya, tane 55 tane
1: oyuncuların hepsini abi tanır mısın bir kere? Bence sorulması gereken ilk soru bu. Yani Chelsea'nin şu anda hani maaş bordrosunda o kadar fazla oyuncusu var ki, hani hoca antrenman için indiğinde yani hepsini tanıyamayabilir. Öyle abi, bir saçmalık var şey, yani şu anda bu takımda.
0: Şey geldi direkt aklıma. Sinan Akçıl'ın sorusu var ya. o kim lan? Yani abi ister istemez yani kiralıktan gelen oyuncuları yani tanımayabilirsin, anladın mı? Yani hoca olarak. Ya tabii ki de tanıyordur bu arada. Biz işin esprisini yapıyoruz ama yani 55 tane oyuncudan kadroyu 26 kişiye indirmek de, işte 25 kişiye indirmek de çok zor bir denklem abi. 30 kişiyi bir anda silmen lazım. Ya bir şekilde evet, ya kiralık olarak yollayacaksın ya da bu takımdan göndereceksin, bol servisiyle ayrılacak oyuncular. O yüzden ya Chelsea'nin işi çok zor. Bence Xabi Alonso'nun işi çok daha zor. O yüzden yani burada bence yine sezona en rahat başlayacak takım City olacaktır. Çünkü Maresca da ufak ufak bence nasıl diyeyim?
1: Hazırlanıyordu. Yani bu görevi hazırlanıyordu.
0: Aynen. Guardiola sonrasında hazırlanıyordu abi. Yani bu takımı izlemiştir. Bu takımı
1: bir de Guardiola'nın asistanlığını da yaptı. Biliyor.
0: Yani aynen, Guardiola sistemini de biliyor abi. Bir de ya ister istemez hani bu takımı uzun süredir izliyorsun ve neresinin eksik olduğunu, nereye hamle yapman gerektiğini biliyorsun. O yüzden ya Maresca'nın işi kolay bence. Ama işte mesela Arsenal'ın işi zor, Liverpool'un işi zor, Chelsea'nin işi bence çok zor. O yüzden ya City bence bu sezona, yani gelecek sezona daha mesela bir adım önde başlayan takım olacak benim gözümde. O yüzden Arsenal'ın, o yüzden ben şampiyonluk ihtimalini gelecek sezon özelinde biraz zor görüyorum. Çünkü eğer bu oyunu antitez geliştirecekse takımlar, bence gelecek sezon Arsenal'a çok daha baş ağrıtıcı senaryolar yaşatabilirler.
1: Ya orada şampiyonluğu kazanmanın rahatlığıyla Arsenal daha da verimli oynayabilir mi acaba? Ben biraz onu düşünüyorum. Yani artık o şampiyon olma baskısını üzerinden atınca bu takım belki daha ofansif, daha yenilikçi bir oyun da ortaya koyabilir. Yani onu da düşünüyorum ben bir yandan.
0: Abi olabilir ama ya kadro olarak da sanki hep böyle bir kontrolcülük, bir temizlik.
1: Çok rigid, evet, çok katı.
0: Abi çok katı oluyor ya Arteta. 7 yıl boyunca mesela hep bunu oynattı. Şampiyon olsa da olamasa da. O yüzden ya bilmiyorum, 8. yılda da bence devamı böyle gelecekmiş gibi geliyor bana, ama senin dediğin de mantıklı yani. O şampiyon olmanın rahatlığı bence bambaşka bir rahatlıktır. O yüzden
1: kesinlikle
0: baktığın zaman Arsenal oyun olarak gelişebilir, ama ben çok fazla değişim göreceğimizi düşünmüyorum oyunda.
1: Yani bakalım, enteresan bir Premier Lig sezonu oldu. Arsenal 22 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaştı. Gelecek sezon için bile şimdiden heyecanlıyız Premier Lig adına. Tabii bir yandan gelecek sezon Premier Lig'e yükselecek takımları da bekliyoruz. Bu takımlardan bir tanesinin de Hull City olma ihtimali var. Orada da tabii şöyle enteresan bir durum var. Sana bunu sormak istiyorum. Hull City normalde Premier Lig'e yükselme Championship playofflarında Southampton ile karşılaşacaktı. Fakat Southampton'ın bir önceki eşleşmede Middlesbrough karşısında Middlesbrough antrenmanını izinsiz bir şekilde ajan sokarak takip ettiğinden dolayı turdan men edildi. Şampiyonadan men edildi ve Hull City'nin rakibi Middlesbrough olarak değiştirildi. Şimdi 23 Mayıs Cumartesi günü bu iki takım karşılaşacak, ama Hull City Middlesbrough ile oynayacağı bilgisini daha dün öğrenmiş oldu. Çok kısa bir hazırlık penceresi de onlar adına kaldı. Sen genel olarak o gelişmeleri nasıl değerlendirirsin?
0: Yani açık konuşmak gerekirse bugün biraz Acun Ilıcalı'nın da açıklamalarına baktım o konuda. Bence Acun Ilıcalı bir konuda haklı abi. Yani eğer siz playoff'un finalistini diskalifiye ediyorsanız, ister istemez sanki Hull City'ye burada bir ayıp yapılıyormuş gibi geldi bana. Çünkü ya bu takım eğer öyle bir durum varsa direkt bence Premier Lig'e çıkarılmalı. Çünkü yani ya bu sefer Hull City'nin hakkını yemiş oluyorsun, evet, baktığın zaman. Çünkü belli bir süredir
1: belli bir rakibe göre hazırlanıyorsun.
0: Abi belli bir rakibe göre hazırlanıyorsun. Southampton'a göre hazırlanıyorsun. İster istemez de ya senin oyun planın da değişecek. Oyuncuların hazırlıkları da değişecek. Yani bir anda ne oluyoruz diyecek oyuncular. O yüzden ya bilmiyorum, Hosti zaten bu konuyu hala araştırıyormuş hukukçuları ama zannetmiyorum ki EFL burada bir Hosti lehine karar versin. Çünkü genelde ya maçı oynatmaya yönelik, işte evet, o turu oynatmaya yönelik genelde kararlar veriyor EFL. O yüzden bence Middlesbrough'la oynayacaktır Hosti finalde. Ben yine de hiç yatsınamaz bir gerçeklikten bahsedeyim. Bence Hosti her takıma ters gelebilecek bir takım ve ya ister istemez bence Middlesbrough'u da ben zorlayacaklardır. Hatta ben Premier Lig'e çıkacaklarını da düşünüyorum uzun zaman sonra. Yani, çünkü orada bir takım kimyası, bir bütünleşmişlik var. Oyuncu grubu da bence çok istiyor. Ya bir de ister istemez Middlesbrough, Southampton, ya bu ikisi kendi arasında çok böyle dalgalandı ve sanki böyle biraz final atmosferinden kopuk bir ortamda sanki finale hazırlanacaklar gibi geliyor.
1: Kesinlikle öyle. Yani Hull City'de yanlış hatırlamıyorsam en son 2016 yılında Premier Lig'deydi. 10 yıllık bir hasretleri var. O hasreti noktalamaya çalışacaklar. Yani ada futbolunda gündem çok yoğun efendim. O yüzden biz de biraz bu gündeme baktık. Buradan dönelim İstanbul'a, Freiburg Aston Villa UEFA Avrupa Ligi maçına. Aston Villa'nın başında Unai Emery. Bu kupayı en çok kazanan teknik direktör. 4 defa kazandı. 5. kez kupaya sahip olmak istiyor. Rekoru elinde bulunduruyor zaten. Farkı diğer rakipleriyle aşmak istiyor. Sen Freiburg Aston Villa karşılaşmasında yağmurlu bir İstanbul akşamında görünen o ki ne beklersin?
0: Ya ben biraz nabız da yokladım abi. İşte Taksim olsun, Beşiktaş olsun. Dün akşam biraz böyle çıkıp baktım hatta.
1: Galiba zaten bir fanzon alanında kuruldu yine. Etkinlik alanında kuruldu. Evet, evet. Oralarda hareketliymiş gördüğüm kadarıyla.
0: Evet evet abi. Mesela bence Aston Villa taraftarları abi Freiburg'lu taraftarlara göre çok daha bilinçli bir şekilde eğlenmesini biliyor. İşte tezahürat yapmasını biliyor. O yüzden ben Aston tarafına daha yakınım. Zaten bir kupa canavarı olduğundan sen de bahsettin buna yemeğinin. O yüzden Aston Villa bence çok daha yakın taraf. Ama işte tabi bu final maçı olduğu için ya çok farklı etmenler olabiliyor. Mesela yağmur da şimdi senin de bahsettiğin gibi İngilizlerin lehine olan bir şey. Yani Aston Villalılar bence yağmura çok daha alışkındır Freiburglara. Evet. O yüzden şu anda sanki biraz daha atmosfer, hava durumu falan hepsi Aston Villa tarafına doğru kayıyor bende ama yani Freiburg da çok ters takım bu sezon. Yani zıt performanslar izledik yani Freiburg'dan. O yüzden ya bence geçiş, yani kontra atak oyununu, geçiş hücumu demeyeyim ama kontra atak oyununu gerçekten iyi oynamayı biliyorlar. Özellikle işte orta sahaları hakikaten o hızlı çıkıp, yani hızlı çıkarken Freiburg'un inanılmaz katkı sağlıyorlar hücum noktasında. O yüzden ben ya ters bir maç olacağını düşünüyorum. Aston Villa bence o kadar kolay galibiyete ulaşamayacak. Ama ya burada karşılıklı gol var tercihi bence çok makul geliyor bana. İki takım da skor üretecektir. Genelde de İstanbul finalleri hep keyifli oluyor hatırlıyorum.
1: Evet, yani evet.
0: City-Inter finali dışında genelde böyle hep keyifli finaller oldu İstanbul'da. Ya bugün de umarım gollü, yağmur gibi gollerin yağdığı bir karşılaşma olur. Çünkü yani futboldan uzak kalacağımız bir 22 gün var Dünya Kupası başlayana kadar. En azından bari bu majör maçlarda güzel maçlar seyredelim ve Dünya Kupası'na öyle hazırlanalım, öyle ısınalım.
1: Yani kesinlikle benim. Güzel veda edelim. Yani bunu ben de çok istiyorum. Bir yandan Aston Villa taraftarı tabii buraya geldiler. Fenerbahçe ile oynadıkları dönemde de. Buraya o anlamda da bir aşinalıkları yakın tarihi için söz konusu. Bir de tabii sen hani tezahürat ve müzik dedin. Yani Aston Villa ve müzik dediğimiz zaman burada hani bir Black Sabbath'a ve Ozzy Osbourne'a zaten bir şapka çıkarmak lazım takımın. Yani en büyük taraftarlarından da bir tanesiydi Black Sabbath metal grubunun solisti, ikonik solisti Ozzy Osbourne ve grubun basçısı Geezer Butler da. Yani Aston Villa'nın öyle bir taraftar kültürü ve tezahürat kültürü dediğimizde de farklı bir yeri var. Abi maçla alakalı olarak da ben de bir karşılıklı gol var beklentisi içerisindeyim. 2-1'lik bir sonuca da ben çok yakınım. Bu yüzden bir 2.5 üst denemesi de yine benim öne çıkardığım, aklımda olan bahislerden bir tanesi. Bir yandan biraz duran toplar ihtimalinde ben Aston Villa tarafında doğrusu düşünüyorum. Yani oraları, geçişleri yakalayıp biraz duran toplara da gidebilirler diye bekliyorum. Sen ne beklersin?
0: Yani aslında sen de güzel bir noktaya yaklaştın abi. Hatta ben de bugün Nesine'de editörlerimizden birisi ilk gol kafayla atılır gibi bir bahis vermişti. Öneride bulunmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam Seni abi.
1: Evet, Seni abi. Seni Yurgan'ın yorumu.

0: Yani abi vallahi olabilir ya, bilmiyorum. Şu anda hani düşündüğümde tam net bir şey söyleyemiyorum ama bana sanki böyle gol, ilk gol şutla gelecekmiş gibi geliyor ya. Ya yani neden bilmiyorum ama ilk gol şutla gelebilirmiş gibi geliyor. Ya bana kafa vuruşu sanki böyle ikinci ya da üçüncü golde falan olabilir gibi geliyor, kafa vuruşundan gol. Çünkü ya iki taraf da genelde, evet, Aston Villa'nın duran toplarda etkili olduğunu biliyoruz. Yani bir Unai Emery takımının duran topta etkili olması kadar
1: Beklenen bir
0: nasıl
1: şey
0: diyeyim,
1: olamaz yani, evet.
0: beklenen bir şey olamaz. Yani başka beklenen bir şey olamaz ama abi sanki iki takımın da karakteristik özelliği biraz daha yerden oynamayı seven takımlar ya. Çok böyle işte duran toptan gol bulalım ilk olarak, hani bu mentalitede olacak takımlar değil ama tabii ki de işte final maçlarında da abi duran toplar çok kritik
1: Çok
0: oluyor,
1: belirleyici
0: biliyorsun zaten.
1: olabiliyor. Ya burada eksiklere de tabii çok az bakalım. Yani Aston Villa tarafında yalnızca Amadou Onana yok. Buendia oynayacak. Bir de yakın dönemde yani Aston Villa'nın formundan da bence bahsetmek lazım. Nottingham Forest karşısında serinin ikinci maçında, yarı final ikinci maçında harikalardı. Geçtiğimiz hafta Premier Lig'de ki hani sıralama açısından da mücadele içinde oldukları bir Liverpool takımını 4-2 ile darma duman ettiler desek yeridir. Çok istim üzerinde de geliyorlar. Yani bayağı da formda şu anda Aston Villa.
0: Kesinlikle abi. Yani o yüzden ben Aston Villa'yı ya karşımıza almamamız gerektiğini düşünüyorum ve yani bence bu finalde kazanacak tarafın ben Aston Villa olacağını düşünüyorum, onu söyleyeyim.
1: Ya ben de öyle düşünüyorum ama hani burada iyi bir Aston Villa güzellemesi yaptığımızdan biraz Freiburg tarafında sana sormak istiyorum. Sence Freiburg bu sezon Bundesliga'da nasıl bir performans sergiledi? Bugün Aston Villa'ya ne anlamlarda ters gelebilirler?
0: Ya açık konuşmak gerekirse abi son Leipzig maçında da gördük ki Freiburg hakikaten sıkıntı çıkartmaya çok olası bir takım. Yani özellikle geçiş hücumunda, işte Braga maçlarında da gördük. Yani geçiş hücumunda özellikle orta sahaların katkısını inanılmaz bir şekilde almayı başarıyorlar. İşte Manzambi burada çok önemli bir etken. Eggestein zaten ya kariyerine bence forvet olarak başlayıp sonra merkeze çekilen oyunculardan bir tanesi. O yüzden hücum yapmasını iyi bilen orta sahalardan kurulu takım savunmasını iyi yapan bir takım olarak nitelendirebiliriz burada Freiburg'u. O yüzden yani ben baktığım zaman zaten Aston Villa için çok kolay geçeceğini düşünmüyorum finalin ama yani hocası farklı olmuş olsaydı mesela Aston Villa'nın farklı şeyler konuşabilirdim ama işte
1: Evet.
0: burada hoca faktörü çok ön plana çıkıyor abi. Ama yani genel olarak Freiburg'u nitelendirecek olursam takım olarak, dediğim gibi takım savunmasını birlikte yapan ama hücuma çıkarken de orta sahalarıyla beraber 4-5 kişi bir anda rakibin üstüne gidebilen bir takım görüntüsünde çok fazla eksik yakalayabiliyorlar rakibi hücum dönüşünde. Rakiplerin hücum dönüşünde eksik yakalayabiliyorlar. O yüzden ben ya Freiburg'u da çok iyi bir
1: Evet.
0: kontra takımı olarak nitelendiriyorum abi.
1: Kontralara burada dikkat etmek lazım Yiğit.
0: Ama işte burada abi aslında şey yapamıyorsun ya bir de. Yani Premier Lig takımını kontrayla vurman bu tarz böyle final maçlarda çok zor oluyor. O yüzden hani biraz daha ben Aston Villa
1: Evet,
0: tarafındayım
1: ya
0: onun.
1: orada nasıl bir eşleşme olacak göreceğiz bakalım. Yiğit çok teşekkürler. Şimdi at yarışırız.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Dostumun da atakları var son 200'e yaklaşılırken. 2 numarada Bozkır Yiğit'i tekrar toparladı. 3 numarada Seher zamanını yakalayıp bir kez daha öne geçiyor. 2 numarada Bozkır Yiğit'i, 3 numarada Seher zamanı ikincilikte. Dıştan 1 numaralı Aziz Dostum'un da atakları var. 2 numarada Bozkır Yiğit'i bir boy farklı önde dışarıdan. Aziz Dostum geliyor. 1 numaralı Aziz Dostum son ataklarıyla rakibini yakalıyor. 3 numarada Seher zamanı 3. 4 numarada Salgur 4. 6 numarada Yeşilada'da 5. oldu dıştaki 1 numarada Aziz Dostum mu yoksa içerideki 2 numarada Bozkır Yiğidi mi kazandı? Birazdan potoda göreceğiz.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
6: TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tck.org.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
7: Yeniden birlikteyiz değerli Radyo Spor dinleyicileri. Elazığ programını değerlendireceğiz. 7 koşulu program var. 2. koşuyla birlikte Altırganya'nın başlangıç saati 19. Değerli Radyospor dinleyicileri, 9 numaralı Gün Çiçek bugün Hasan Altundağ ile start alıyor. İlk yarışında ikinci olmuştu. Ben bu safkanın kazanma ihtimalini yüksek görüyorum. Biraz dış start o endişe ediyorum. O konuda biraz tedirginliğim var. 7 numaralı Aliana ve 2 numaralı Avus Mazen dikkate alınabilir. 9 alternatif bankomuz 7 ve 2 tercih edilebilir. İkinci ayak zorlu geçecek. 1 numaralı Mestan Bey formunu ilerletti. 2 numaralı Ağız Açan. Mestan Bey süratli Ağız Açan da yine etkili gelebilecek isimlerden birisi. 8 numaralı Barbarosoğlu, 10 numaralı Mutfakel, takip ettiğimiz bir isim, sizlere daha önce de paylaşmıştım. 3 numaralı Menderes kızı ve 7 numaralı Varto esintisi. 1, 2, 8, 10, 9 şeklinde, 8 ve 7 şeklinde sıralamayı ikinci ayak için oluşturduk. 3. ayakta 1 numaralı Ferhat Kardeş, 3 numaralı Eski Kaleli ikilisini bir adım öne alıyorum. Yeterli görüyorum. 4. ayakta ise keyifli mücadele bizleri bekliyor ama 2 numaralı King Angister'ın kazanma ihtimalini yüksek görüyorum. İsa Akyavuz'la favori olarak öneriyorum. Yine bu safkanlar içerisinde özellikle 6 numaralı National Hero Necmi Altın'la günün sürprizine imza atabilir. Dikkat diyor. 4. ayak için tercihlerimi 2-6 şeklinde oluşturuyorum. 5. ayak Maiden Mücadele. Maiden Mücadele'de 7 numaralı Kalbin ekip arkadaşlarımın bankosu. Ben de onlara güveniyorum. Sizlere 7 numaralı Kalbin diyorum. Son ayakta ise 3 numaralı Zephyr West. Ön planda değerlendirilecek isimlerin başında geliyor. 14 numaralı Kurtuluş Anadolu. Sizlere geçen hafta 15 numaralı Hamid'im demiştim. Güzel bir üçüncülük elde etti. Bugün de şanslı olacak. Bu şekilde 3, 14, 15 son ayaktaki önerilerimiz, şans verdiğimiz isimler. Değerli Radyo Spor dinleyicileri, keyifli bir Elazığ programı. Ekip arkadaşlarımızdan aldığımız son dakika gelişmeleriyle sizlere bugün Maiden Mücadele'de 6. koşu, yani altılı gayenin 5. ayağında 7 numaralı Kalbini banko olarak önerdik. Diğer yerlerde ikişer hatta azar bir öneri ve şablon sunmaya gayret gösterdik. Umarım gün sonunda gülen taraf sizler ve bizler oluruz. Yarın görüşünceye dek herkese bol şanslar dilerim. Hoşçakalın.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
8: Radyo Spor. Reklam. Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
9: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Supermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
8: Türksel gücünde Supermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Supermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
9: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
5: Radyo Spor. Reklam.
10: Radyo Spor.
5: Reklam.
11: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: Radyo Spor.
12: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
13: Continental takacaksın.
14: Futbol topunu havada kapacaksın.
13: Continental takacaksın.
14: Dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi continental-lastikleri.com.tr'de.
13: Continental takacaksın.
15: Paytier'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytier Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytier.com'da.
13: Büyük rahatlık Paytier.
16: Dev kadro iddia.com çatısı altında. James Gist, Caydaş 1978, Rain Man ve Analiz Bankocu. Bu efsane kadro başaran iddia bayisinde buluşuyor. Fenomenlerin en özel stratejilerini ve nokta atışı kuponları sadece başaran iddia bayisinde. 300-314 bayi koduyla iddia.com'a üye ol. 0533-334-7031 numaralı kurumsal WhatsApp hattımızdan bizimle iletişime geç, kazanan tahminleri oyna.
17: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
18: Hem arsa hem ev, Arsa ve ev.
19: Avrupa basketbolunun zirvesi EuroLeague'de Final Four zamanı. Devler Atina'da kupanın peşinde. Cuma 18 Olympiakos Fenerbahçe Beko. Cuma 21 Valencia Real Madrid. Final maçı pazar 21'de basketbolun dev sahibi Esport Plus'ta.
20: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
21: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
1: Nesine Saatlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Futbol dosyasını kapıyoruz, basketbol dosyasını açıyoruz. NBA playofflarıyla devam edeceğiz ki destansı bir NBA konferans finalleri serisi şu an için gerçekleşmekte efendim. Oklahoma City Thunder'la San Antonio Spurs serinin ilk maçı 2 uzatmaya gitti ve deplasmanda San Antonio ilk maçı çaldı. Destansı ilk maçın ardından ikinci maç bu gece saat 3.30'da. Bu maçı değerlendirmek için de sevgili Yiğit Giray hattımızda. Yiğit abi hoş geldin.
22: Hoş bulduk, iyi yayınlar Özer.
1: Teşekkür ederim. Yani sana şunu sorarak ben başlamak istiyorum abi. İlk maç öyle bir basketbol seviyesine çıktı ki yani birçok insanın unutmayacağı tipte bir parke klasiği diyeceğimiz bir maç oldu. Yani ikinci maç sence bu noktadan devam edebilir mi? Bu seviyede devam eder mi bu seri?
22: Normal şartlarda aslında iki takım da bu kadar genç olmasa Özer ikinci maçta unutulmaz maçlar arasına girer ama tam tersi senaryoda girer. Çünkü o kadar ciddi bir fiziksel efor sarf ettiler ki özellikle de Wembanyama için bir parantez açmak istiyorum. 9 dakika oynadı. Yani çok ciddi bir süre oynadı, çok ciddi bir şekilde hücumu sırtladı ve biliyorsun Holmgren'le karşı bireysel de bir hırsı var. Gençlik yıllarından kalma Fransa ile Amerika arasında. Yani çok ciddi bir şekilde takımı sırtladı ve bir şekilde çalmayı başardılar. Fox'un da yokluğunda çalmayı başardılar. Evet. İki takım da çok enerjik, çok dinamik, çok iyi şütörlerden oluşuyor. San Antonio bu noktada aslına bakarsan playofflar genelinde bir adım öne geçmiş durumda. Şut yüzdesi olarak da veya dış atışları olarak da. Ama şimdi o seni sürükleyici adamın uzun adam olunca, yani Wembanyama'dan bahsediyorum, uzun adam olunca ve üst üste hemen akabinde bir gün dinlenip hemen ertesi gün tekrardan aynı fiziksel mücadeleye çok fazla girebileceğini açıkçası zannetmiyorum. Şu anda San Antonio tarafından cephesinden baktığımız zaman bu karşılaşmaya, biz ilk maçı final Batı Konferans finalinde çaldık mı? Çaldık. Çok iyi oynadık mı? Çok da iyi ve çok mücadeleci bir şekilde çaldık. Bunu kendi sahamızda da yapabilir miyiz? Fazlasıyla yapabiliriz. Ama şu an yapabilir miyiz? İşte şu an Wembanyama'nın ellerine bakıyor. O da ilk maçı kaybetmenin agresifliğiyle Oklahoma'nın ben hem sert oynayacağını hem de tempoyu daha da yukarıya çekmeye çalışacaklarını düşünüyorum. Bu gece bence San Antonio'nun işi kolay olmayacaktır. İlk maçı kazandıkları için kafalar rahat olacak mı? Rahat olacaktır. Bu yüzden de bu rahatlık farklı bir mağlubiyete de dönebilir belki.
1: Yani biraz aslında San Antonio cephesinde hani görev tamam gözüyle bakabiliriz aslında. Yani deplasmanda bir maç çaldılar. Ev sahibi avantajını eline geçirdiler. Artık kendi evlerindeki maçları kazandıkları takdirde NBA finaline çıkabilirler. Biraz hani onların önünde böyle bir senaryo söz konusu. O yüzden belki dediğin gibi bu maçta böyle bir ihtimal olabilir. Ama bir yandan da yani Victor Wembanyama'nın biraz Chet Holmgren'le olan rekabetinden bahsettin ki onların gençliğinden beri gelen bir rekabet var. Bir de şey Gilgeous Alexander, yani bu sezonun da MVP'si oldu. İki sezon üst üste MVP seçildi. MVP ödülünü konferans finali ilk maçında Wembanyama'nın önünde aldı. Sonrasında da Wembanyama gitti ve 41 sayı 24 reboundla oynadı. Biraz 99 yılındaki David Robinson Hakeem Olajuwon eşleşmesine bunu benzetenler oldu. Yani sen de hani,
22: biliyorsun belki Olajuwon'dan da eğitim aldı. Şey Wembanyama.
1: Aynen öyle, yani onun da yanında eğitim almıştı. Bize sanki biraz benzer bir tarihsel kuplede verdi gibi gözüküyor Wembanyama performansıyla.
22: Ya keşke ve keşke bugünkü karşılaşma da daha bile tepesine çıkabilse, o eşleşmenin ilk maçtaki eşleşmenin daha bile yukarılarına çıkabilse. Ama dediğim gibi yani hani liderin uzun olan takımlarda böyle vura vura gitmek hakikaten kolay bir şeydi. Yani bunu Duncan zamanından da hatırlarsın, Nowitzki zamanından da hatırlarsın. Ne olursa olsun o top o Wembanyama ile buluştuğu sürece biraz olsun bugün yıpranmışlığı hissedeceklerdir diye düşünüyorum ben.
1: Ya kesinlikle, bir yandan da hani şimdi mesela uzun var uzun var, yani 2.30'luk bir oyuncu yani Victor Wembanyama, hani uzunların dünyasında da çok uzun bir oyuncu. Yeri geldiğinde normal sezonda da örneğin biz hani onun ne kadar korunduğunu da gördük San Antonio tarafından. Bugün o yüzden süreleri de benim ilgimi çekiyor olacak. Burada sana şunu da sormak istiyorum. Ben Gilgeous Alexander ilk maçta görece zayıf kaldı kendi standardına nazaran. Bugün sen ondan bir patlama bekler misin performans olarak?
22: Kesinlikle sahne alması gerekiyor. Zaten takım halinde de kötü yüzdeyle özellikle 3 sayı çizgisinin arkasından hücum ettiler ki Oklahoma'dan bunu
1: çok Caruso hariç Caruso 8 üçlük attı.
22: O daha da vahim bir vahim bir durum. Yani takım o kadar kötü hücum etti ki yani bu kadar agresif ve istekli bir San Antonio'yu belki de beklemiyorlardı. Ama San Antonio'da Oklahoma'ya en ters gelen takım, buna hazırlıklı olmaları gerekiyordu. Caruso çok acayip bir maç geçirdi. Senin yani onu unutuyordum. Hakikaten unutsam ayıp ederdim. Yani o biraz boşluktan da faydalanmış oldu. Kötü takımda sivrilen isim oldu ama Caruso'nun sivrildiği bir karşılaşmayı zaten kazanma ihtimalini bir soru işareti haline gelmesi gerekiyor. Özellikle de Oklahoma gibi bench katkısı dahil çok ciddi skor katkısı verebilecek bir takım gelse gel. Atıyorum mesela Dort bu sezon geçen sezona göre bence çok daha aşağılarda ama böyle sıkıntılı anlarda Caruso'nun yerine onun gibi bir isim devreye girmesi gerekiyor normal şartlarda.
1: Yani evet, Cason Wallace olsun, Dort olsun, AJ Mitchell olsun, işte takas saldıkları Jared McCain olsun, hiç oynatmadıkları keskin şutör Isaiah Joe olsun. Yani Oklahoma'da sayınca var oğlu var ama bence bu gece birazcık star oyuncuların, yani tırnak içinde babaların biraz Oklahoma adına da öne çıkması lazım. Bu yüzden Gilgeous Alexander artı 29 sayı 1.64 oran, Chet Holmgren artı 14 sayı 1.64 oran bence düşünülebilir tipte bahisler veya Chet Holmgren'in isabetli üçlükleri de bence yine burada bakılabilir diye ben düşünüyorum. Bu karşılaşma için son olarak eklemek istediğim şey var mıydı abi?
22: Ben de Oklahoma handikap tarafını tavsiye edeyim o zaman. Sen madem bu taraflara geldin gene, ben de Oklahoma handikap tarafında olurum.
1: Ya kesinlikle bu gece karşılaşmayı merakla bekliyor olacağız. Yani ilk maç unutulmaz bir maçtı bana soracak olursan. Hani hayatımda izlediğim en iyi 10 basket maç arasına kesinlikle benim girdi.
22: Bu serinin devamı da zaten bu şekilde gidecektir.
1: Yani herhalde böyle devam edecek, evet.
22: Olması gereken de budur zaten. Bu kadar genç ki dinamik takımı Batı Konferansı'nda finalde yakalamışsın. Bunun keyfini alman gerekiyor. Yani, NBA'in ilerlemesi ve tanıtımı açısından da çok çok değerli bir eşleşme bu.
1: Ya kesinlikle öyle. Ya basketbolu sevmek için, basketbol sever olmak için çok güzel günlerdeyiz. Senin de söylediğin
22: yani
1: gibi.
22: Yani şu anda bak dünya genelinde belki ben biraz yaş almaya başladığım için de olabilir ama hem futbolda hem basketbolda yıldız eksikliği yavaş yavaş göze çarpmaya başlıyor. Veya insanlar ilgisini kaybetmeye başlıyor. NBA bu konuda çok fazla canı yanıyor. Yani hala ön plana çıkartmaya çalıştığı adam şu anda 41 yaşına gelmiş durumda. Diğer bahsettiği sivrilitmeye çalıştığı Doncic'ler falan hepsi sakatlanmış
1: artık,
22: durumda.
1: Artık Wembanyama yani, burayı taşır.
22: Evet, yani Shai ile Wembanyama'yı çok ciddi bir şekilde parlatmaları gerekiyor. Parlatırken de sevdirmeleri gerekiyor. Bu yüzden de bu seri en NBA'in herhalde sezon başında bir senaryo çizse en fazla çizmek isteyeceği seri şu anda başına gelmiş durumda. O yüzden bu da umarım serinin geri kalanı da aynı şekilde keyifli geçer ve NBA'de kendini toparlar. Çok ciddi bir izleyici kitlesi kaybetmeye başladılar çünkü.
1: Kesinlikle, ama bugünden konuşacaksak basketbol sevmek için güzel günlerdeyiz efendim. Yiğit abi, kesinlikle. Sen de zaman ayırdın, bu maçı benimle beraber değerlendirdin. Teşekkür ederim.
22: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar size.
1: Teşekkür ederim. Yiğit Giray bizlerle birlikteydi. Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs playoff eşleşmesini değerlendirdik ve böylelikle Nesine Saatlerinde bana ayrılan sürenin artık sonuna geliyoruz. Mutlu günler.
0: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
23: Kazancım Net, Sigortam Net.
24: Radyo Spor.
25: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
26: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
27: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
28: Ay yıldızı dünyanın dört bir yanına taşımanın gururuyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu gökyüzüne taşıyoruz. Türk Hava Yolları ile yurt içi tek yön biletini 19-20 Mayıs tarihlerinde alanlar 14 Eylül-25 Ekim tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçuyor. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
29: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
30: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
31: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
32: Neova Sigorta.
33: Kupon başı 50.000 TL. Her gün tüm altılılarda ek kazanç fırsatı bir tarihte. Alt limit yok, üst limit yok, bir tarihte fırsat çok. Sen de hemen bir tarihe gel, 50.000 TL'lik fırsatı kaçırma. Detaylar bitarih.com'da.
34: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
35: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
36: Opel Mokka GS Hybrid, Mayıs ayına özel avantajlı fiyat ve bayram öncesi teslimat avantajıyla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak, E5 üzeri Topkapı'da.
37: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
38: Radyo Spor. Reklam.
39: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
0: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
1: Merhabalar tüm dinleyicilerimize, iyi akşamlar diliyorum. Ben Emrecan Demirci. Çarşamba günü bülteninden seçtiğim karşılaşmalarla sizlerle birlikteyim. Çoğu ligde artık sona gelmiş bulunuyoruz. Dünya Kupası için geri sayım başladı. Bazı liglerde henüz organizasyonlar tamamlanmadı ama dün akşam Premier Lig'de olduğu gibi şampiyon belli oldu. Arsenal çok uzun bir aradan sonra tekrar Premier Lig'de mutlu sona ulaşmayı başardı. Bugünse kupa finalleri olsun, baraj maçları olsun, yine çok sayıda kilit mücadele bizleri bekliyor. Ama tabii ki bunların en başında ülkemizin ev sahipliği yapacağı Avrupa Ligi finali var. Saat 22'de Dolmabahçe'de, Beşiktaş Park'ta Freiburg'la Aston Villa Kupa 2'de şampiyonluk için kozlarını paylaşacaklar. İlk olarak Aston Villa ile başlamak istiyorum. Taraftar için bu dönem belki de tarihin en unutulmaz süreçlerinden birisi olacak. Çünkü 2019'da tekrar Premier Lig'e geri dönme sevinci yaşamış bir Aston Villa söz konusuydu. Şimdi ise Birmingham ekibi 1982'den bu yana ilk Avrupa Kupası'nı kazanmak için sahada olacak. Zaten ligdeki pozisyonları gereği önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeleri de garanti. Bu dönüşümde şüphesiz son birkaç sezonda takımı adeta çağ atlatan en önemli pay sahibi, aynı zamanda bu turnuvadaki müthiş başarısıyla tanıdığımız teknik direktör Unai Emery. İspanyol çalıştırıcı bu turnuvayı Sevilla ile 3, Villarreal ile ise bir kez kazanmıştı. Daha önce Arsenal'ın başındayken Chelsea'ye kaybettikleri bir finalde vardı. Diğer bir ifadeyle burada tam 5 kez bulunmuş ve bunların 4'ünde istediğini almış bir tecrübeden söz ediyoruz. Şu anki kadroya baktığımızda da Aston Villa'nın çok iyi durumda olduğunu söylemek bence yanlış olmayacaktır. Yarı final maçını hatırlayacak olursak, eşleşmesini hatırlayacak olursak, ilk maçta Nottingham'da 1-0 kaybetmişlerdi. Buna rağmen rövanşta ilk dakikadan itibaren inanılmaz baskılı ve güçlü bir futbol ortaya koydular. Açıkçası daha ilk dakikalarda maç golsüz devam ederken bile Forest buradan turu vermez ya da daha avantajlı olan taraf demek bana göre oldukça zordu. Aston Villa adeta ilk dakikalardan turu tayin etmiş gibi bir özgüven ve istekle rakibini adeta sahadan silerek farklı kazanmış ve adını buraya yazdırmıştı. Diğer tarafta Freiburg bana göre çok daha güçlü ekiplerin arasından sıyrılarak önemli bir sürprize imza attı. Tabii ki Aston Villa'dan daha güçlü demiyorum. Olası rakip havuzu içerisinde güçlü rakiplerden sıyrıldıklarını söylemek istiyorum. Bu maçın sonucundan bağımsız olarak onlar da tarihi bir sezon geçirdiler ve tabii ki takdiri hak ediyorlar. Ama en azından kağıt üstünde bu eşleşmenin ben biraz dengesiz kaldığını düşünüyorum. Çünkü lig etabından sonra sırasıyla Genk, Celta Vigo ve Braga'yı elediler. Bu süreçte baktığımız zaman Roma olsun, Bologna olsun, Porto olsun, Celta ile aynı ligden La Liga temsilcisi Betis olsun, daha tecrübeli ve dişli takımlar vardı. Freiburg onların hepsinden kaçınmayı bir şekilde başarmış oldu. Zaten yarı final rövanşında da Braga'nın çok erken gördüğü kırmızı kart işlerini büyük oranda kolaylaştırdı. İç saha performansları çok özel ama bunu deplasmanlara yansıtamıyorlar. Bu kadar kaliteli ve tecrübeli bir takıma karşı bu final atmosferinde İstanbul'da da ben açıkçası işlerinin zor olacağı kanaatindeyim. Tabii ki finallerin havası her zaman farklıdır. Bunun da ötesinde her şeyden önce bir futbol sever olarak ben de sürprizi, çekişmesi bol bir final izlemek isterim. Ama görüşüm Aston Villa'nın çok ağır bastığı ve tahminim de buna müsaade etmeyeceği şeklinde. Ben bu yüzden finalde klasik bir tercihe giderek öncelikli olarak doğrudan İngiliz ekibinin galibiyetini önermek istiyorum. Erken gelebilecek bir gol karşılaşmayı ciddi anlamda açabilir ki işin içinde Freiburg olduğu zaman zaten gollü maç beklentisi de biraz daha yüksek ihtimal haline geliyor. Bundan dolayı maç sonu 2'nin yanına burada toplam golde 1.5 veya 2.5 gol üstü tercihleri de almak istediğiniz risk düzeyine göre eklenebilir diye düşünüyorum. Kupa finalinde beklentim Aston Villa galibiyeti olacak. İkinci karşılaşma için İtalya'ya gidelim. İtalya'da Serie B'de yükselme playofflarında yarı final heyecanı yaşanıyor. Saat 21'de Palermo Catanzaro'yu rövanş mücadelesinde konuk edecek. Normal sezonda Palermo 72 puanla 4. bitirmişti. Catanzaro ise rakibinin 13 puan gerisinde 59 puanla 5. olmuştu. Fakat format gereği Catanzaro 5. olduğu için önce bir çeyrek final eşleşmesi oynadı. Avellino'yu tek maç üzerinden oynanan o eşleşmede 3-0'la yenerek adlarını yarı finale yazdırdılar. Yarı final ise 2 maç üzerinden oynanıyor ve bu eşleşmenin ilk maçında Güney ekibi kendi evinde 3-0 kazanıp çok büyük bir avantaj yakaladı. Karşılaşmaya adeta golle başladılar. Yemello'nun 2 gol 1 asistlik performansıyla 3-0 kazandılar. Peki finalisti belirlemek için ne gerekecek? İlk karşılaşmada Catanzaro 3-0 kazandığı için burada Palermo'nun 3 gol bulması şart. Format gereği toplam skor eşitliğinde uzatmalar ya da penaltı atışları yok. Normal sezonu daha üst sırada bitiren takım yükseliyor. Bu takım da Palermo, ama az önce de ifade ettiğim gibi burada en başta toplam gol sayısını eşitlemeleri gerekecek ve onun için de hiç yemeseler dahi 3 gol atmaları şart. Taraflar yakın zamanda 1 Mayıs'ta bu statta yine ligde karşı karşıya gelmişti. Palermo o mücadeleyi 3-2 kazanmıştı. Zaten lig genelinde de daha güçlü, daha üst sırada bitiren bir Palermo gördük. Renzo Barbera'da müthiş atmosferde Sicilya ekibi ilk düdükten itibaren ciddi baskı kurmak isteyecektir. Ve açıkçası bu karşılaşmayı da kazanacak güçleri olduğuna inanıyorum. Fakat Catanzaro sadece bu eşleşmenin ilk maçı ya da bir önceki Avellino eşleşmesi değil, sezonun son bölümünde hücumda gerçekten seviye atlamış durumda. Gerçekten gole çok rahat gidebilen, çok formda ayaklara sahip bir takım görüntüsündeler şu an. Dolayısıyla riskler alacak Palermo'ya karşı yanıt vermeleri de bence büyük sürpriz olmayacaktır. Özellikle ilk golü bulmaları halinde ev sahibini maçtan düşürme ihtimalleri de söz konusu. Bu anlamda ilk 45'in hızlı bir başlangıçla, tempolu bir oyunla geçilebileceğini düşünüyorum. Öncelikli tercihim ilk yarı için 1.5 üstü seçeneği olacak. Açılırsa burada kartlar açısından da güzel bahisler olabilir diye düşünüyorum. Çünkü her ne kadar derbi sayılmasa da bir Sicilya ekibiyle bir Güney İtalya ekibinin karşılaşması olacak. Bölgesel anlamda bir rekabetten bahsedebiliriz. Tabii ki çok çok da hassas, çok kritik bir eşleşme. Serie B playoff finalinde Monza'nın rakibini belirleyecek bir karşılaşma. Bu anlamda açılması halinde kartlar da mantıklı bir tercih olabilir diye düşünüyorum. Yüksek kart sayıları görebiliriz. Son karşılaşma için Rusya'ya gidelim. Orada da Türkiye saatiyle 19.30'da Rotor Volgograd Akron Tolyatti ile karşılaşacak. Bu eşleşmede önümüzdeki sezon hangi takımın Premier Lig'de oynayacağını belirleyecek baraj eşleşmesi olacak. Rotor Volgograd Rusya 1. Liginde sezonu 4. bitirmişti. Akron Tolyatti ise Rusya Premier Ligi'nde 13. olup playout hattında sezonu noktalamış oldu. Ev sahibi Rotor Volgograd sezonun ilk yarısını vasat sayılabilecek bir performansla geçmişti. Ama kış arasında Dimitri Parfionov'la anlaştılar ve Dimitri Parfionov liderliğinde ikinci yarıda gerçekten çok güçlü bir performansa imza attılar. 13 maçta 26 puanla maç başına 2 puan ortalamasını tutturdular ki zaten ligin son bölümünde yerleri de nispeten rahattı. Bu sebeple bu karşılaşma öncesinde rotasyon yapma ve as oyuncularının bazılarında dinlendirme fırsatı buldular. Bu eşleşmeye oldukça moralli ve formda geleceklerini ve fiziksel anlamda da hazır geldiklerini söylemek yanlış olmayacaktır. Konuk ekip Akron ise Rusya Premier Ligi'nde tam rotorun aksine ikinci yarıyı çok zor geçirdi. Nitekim son hafta kazansalar maçlarını Rusya Premier Ligi'ne doğrudan tutunacaklardı. Fakat Krylya Sovetova 4-1 kaybettiler ve bu skorla playout hattında kaldılar. Deneyimli golcü Zuba'nın durumu belirsiz. İleri uçta santrforluk becerisinin yanında tecrübe olarak da olası eksikliği diyelim hissedilebilecek bir isim. Ligden sonra teknik direktör Zaur Tedeyev'i de gönderdiklerinin altını çizmek istiyorum. Bana göre çok geç kalınmış bir karar. Zaur Tedeyev Akron'un başına geldiğinde çok ciddi bir ivme yakalamıştı. Bence açıkçası kredi de verilmesi gereken, sabredilmesi gereken bir isimdi. Ama sezonun son bölümünde kendini adeta kaybetmiş bir takım vardı. Bu anlamda bu değişikliğin şu an gelmiş olması da bence oldukça olumsuz bir işaret. Yani bunu birkaç hafta önceden yapmak daha mantıklı olabilirdi diye düşünüyorum. Ya da hiç yapmamak belki daha bile iyi olabilirdi. Bu mücadelede onun yardımcısı Murat İskakov'un takımın başında olması bekleniyor. Bu tür eşleşmeleri ben aslında format olarak da genelde biraz acımasız buluyorum. Almanya'da da hatta son zamanlarda, son yıllarda Fransa'da da uygulanmaya başladı. Böyle bir baraj eşleşmesi formatı, geleneği oluşmuş durumda. Buralarda bir takım bütün sezonu, bütün planlamasını bir üst lige göre yapmış oluyor. Dolayısıyla bu tür eşleşmelerde ben genellikle üst lig takımının çok daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Fakat bu eşleşme benim için bir istisna niteliğinde, çünkü Akron gerçekten hem çok formsuz hem teknik direktörleri değişmiş durumda, oldukça özgüvensiz ve savunmada bilhassa çok çok dağınık bir görüntüye sahipler. Açıkçası burada daha çok baskı hisseden, hem mental anlamda hem de fizik oyun anlamında rakibinin baskısını hisseden taraf Akron Tolyatti olabilir diye düşünüyorum. Rotor ise son yıllarda buraları oynamaya biraz daha alışık bir takım. Yakın zamanda Rusya Premier Ligi tecrübeleri de zaten vardı ve Volgograd'da iç sahada müthiş bir taraftar desteğiyle oynuyorlar gerçekten. Ben bu anlamda en azından ilk maçta Rotor'un avantajlı olduğunu düşünüyorum. Bununla beraber eşleşmenin iki maç üzerinden oynanacağını da ayrıca belirtmiş olayım. Bu karşılaşmada, ilk düelloda tercihim Rotor galibiyeti olacak. Kuponlarınızda bol şanslar diliyorum. Yarın Perşembe günü karşılaşmalarıyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri sona erdi. Nesine, başka bir seviye.
2: Reklam.
3: Radyo Spor.
5: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da.
6: Büyük rahatlık PTR.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Sıradaki şarkı Happy'cinden pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
10: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
11: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
12: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
13: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
14: Canım karım.
13: Ulan senin ne işin var burada?
14: Ulan Asus, senin ne işin var burada?
13: araba almaya geldim.
2: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
13: Ne acele, kılçık hocam.
14: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
15: Ben QNB'ye geçiyorum.
16: Radyo Spor. Reklam.
17: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleriyle bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sunar.

0: Tarık Biberovic. Şimdi THT.
1: Basketbolun kalbi Atina'da atıyor.
0: Payne'ın orta takı.
1: Euroleague'de Final Four heyecanı nefes kesen maçlarla Esport ekranlarında başlıyor. Sezon boyunca süren rekabetin ardından Avrupa'nın en güçlü 4 takımı şampiyonluk için parkeye çıkıyor. İlk yarı finalde son şampiyon unvanıyla sahne alan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, normal sezon lideri Olympiakos'la final bileti için cuma akşamı 18'de karşı karşıya geliyor. Diğer dev randevudaysa Hapoel'i geride bırakan İspanyol ekolü Real Madrid, 5 maçlık unutulmaz serinin ardından Panathinaikos'u eleyen Valencia'yla saat 21'de kozlarını paylaşıyor.
2: Hadi başlayalım. Hadi başlayalım.
1: 2026 Final Four heyecanı Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
3: Happy Sigorta, Ayhan Şen.

Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Bugün 20 Mayıs Çarşamba, saatler 18.30'u gösteriyor. 2 saat boyunca sporun gündemini birlikte değerlendireceğiz, yorumlayacağız değerli dinleyenler. İstanbul bu akşam Avrupa'da kulüpler düzeyindeki kupanın, yani Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci kupasına sahibinin belli olacağı maça ev sahipliği yapacak. Saat 22'de Aston Villa ile Freiburg UEFA Avrupa Ligi finalinde karşı karşıya gelecek. Bu maça dair program içerisinde takımların bu sezonki performansları üzerinden değerlendirmeler yapacağız. Bağlantılarımız olacak. Ancak bugün İstanbul'da sanırım aslında bu maç 2 yıl öncesinden belliydi, finalin buraya verildiği, ama valilik ve belediye vatandaşları tam anlamıyla bilgilendirememiş ki İstanbul'un birçok noktasında bugün sıkıntı vardı. İşte Beşiktaş Meydanı'nda erken saatlerde trafik, yollar trafiğe kapanmıştı. Vatandaşlar da çok dertliydi ve onu da başlangıçta paylaşayım dedim. Türkiye'ye dönecek olursak, Beşiktaş'ta beklenen anlaşma bugün açıklandı. Beşiktaş'ta futbol direktörlüğüne Önder Özen getirildi. Geçen sene de aslında Eylül ayında gündeme gelmişti bu, yani Önder Özen ismi, ama sonrasında sanırım Sergen Yalçın'la Önder Özen'in anlaşamama ihtimali üzerine Sayın Başkan Serkan Reçber de karar kılmıştı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da göreve geleli 18 ay oldu, ama 18 ayda 3. futbol aklını göreve getirdi. Serdal Adalı'nın bu kararını ve Beşiktaş'ta bundan sonra teknik direktörlük konusunda kimlerin öne çıktığını da birazdan bir bağlantıyla konuşacağız değerli dinleyenler. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Ernest Muçi'nin sözleşmesindeki opsiyonu kullandıklarını açıkladı. Ernest Muçi önümüzdeki sezon Trabzonspor'da kariyerine devam edecek ve 8,5 milyon euro bonservis bedeli de 5 taksitle Beşiktaş'a ödenecek değerli dinleyenler. Ertuğrul Bey'in yine açıklamaları var transfere dair, planlamaya dair, yabancı kuralına dair. Program içerisinde hepsini değerlendireceğiz, konuşacağız. Trabzonspor'la Konyaspor'da 2 gün sonra Cuma akşamı oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline odaklanmış durumda. Takımlar antrenmanlarını yarın yapacağı son antrenmanı tamamlayacak ve artık maç için, final için Antalya'ya gidecekler. Yarın akşam da iki teknik direktörün ve takım kaptanlarının basın toplantısı olacak final öncesi. Galatasaray'da Mauro Icardi ile Başkan Dursun Özbek arasındaki görüşme, daha doğrusu menajeriyle yapılan görüşme yavaş yavaş neticeye kavuşuyor gibi. Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek hafta sonu kongreye tek aday olarak girecek. Önümüzde

0: Aziz Yıldırım da dün akşam yine önemli açıklamalar yaptı. Aziz Bey de Türkiye'yi dolaşmaya devam ediyor. Bir siyasi parti lideri gibi etkinliklere devam ediyor. Aziz Bey'in Fenerbahçe'de şu an mevcut yönetimde yer alan Ertan Torunoğlu ile yaptığı bir görüşme var. Ertan Torunoğulları Aziz Yıldırım'a şu anki yönetimin transfer konusundaki çalışmaları hakkında bilgi vermiş. Hatta iki başkan adayı onaylarsa bazı isimlerin seçim tarihi beklenmeden ön anlaşma yapılması da gündemde Fenerbahçe'de. Şu an uyumlu bir çalışma var mevcut yönetim başkan adayları arasında. Sayın Saadettin Saran da dün müydü hafta başıydı sanırım yaptığı açıklamada hangi başkan adayı seçilirse seçilsin biz desteğimize devam edeceğiz diye de net bir tavır sergilemişti. Şöyle gündemde öne çıkanlara baktığımda Panathinaikos'ta Ergin Ataman'la yolların ayrılacağını yazıyor Yunan basını. Orada da bir gerginlik var kulüp yönetimiyle Ergin Ataman konusunda. Biliyorsunuz 2 gün sonra EuroLeague'de Final Four heyecanı yaşanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe Cuma akşamı saat 18'de Radyo Spor'dan da yayınlayacağımız maçta Olympiakos'la karşılaşacak. Diğer maç 22'de Real Madrid ile Valencia arasında. Panathinaikos'un ev sahipliğindeydi. Yani Oaka'da yapılacaktı bu yıl Final Four. Panathinaikos da çok motive bir şekilde buraya kadar gelmişti. Hatta Valencia karşısında seriyi 2-0, seride 2-0 öne geçmeyi başarmıştı. Sonra peş peşe gelen 3 mağlubiyet Ergin Ataman'ın da sonunu hazırlayacak gibi. Yurt içinden, yurt dışından birçok konuda farklı alanlarda haberlerimiz var. İngiltere Premier Lig'de Arsenal dün akşam Manchester City'nin Bournemouth deplasmanında beraberlik dayılmasının ardından şampiyonluğu bitime bir hafta kala garantiledi ve Arsenal'da 22 yıl sonra Premier Lig'de şampiyonluk sevinci yaşadı. Artık şimdiki hedefleri 30 Mayıs'taki Şampiyonlar Ligi finali. Şöyle gündemi bir özetledim değerli dinleyenler. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Sizler de gerek gündeme dair gerek gündem dışı soru ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Yeni Şafak gazetesinde yazıları, TRT Spor'da yorumlarıyla Beşiktaş'ı yakından takip eden, değerlendiren bir gazeteci arkadaşımız sevgili Ergin Aslan telefon attığında. Ergin merhaba.
1: Merhaba Ayhan, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Bugün Beşiktaş'ta beklenen imza atıldı. Önder Özen ikinci kez. Başkan Serdal Adalı da son 18 ayda göreve geldikten bugüne 3. futbol aklını takımın başına getirmiş oldu. Öncelikle bu tercihle başlamak istiyorum. Nasıl değerlendirirsin bu tercihi?
1: Yani şöyle, teknik direktörler geliyor gidiyor ama sonuçta buna karar veren isimlerin de futbolun içinden geliyor olması lazım. Niye? Şimdi Serdar Adalı göreve geldiğinden beri iki teknik direktör tercihi yaptı 1,5 senede. Solskjaer ve Sergen Yalçın. İki girişimde başarısız oldu. Şimdi Beşiktaş'ın elinde bir kadro var Ayhan. Yani bir oyuncu özellikleri, belirgin oyuncu özellikleri olan bir kadro var. Şimdi yönetim neye göre seçecek? Hangi kriterlere göre seçecek teknik adamını? Dolayısıyla yani Beşiktaş yönetiminin içerisinde de şeye haiz olan, yani bir teknik direktör seçebilecek futbol geçmişine sahip olan bir şey de yok. Yetkinlik de yok. O yüzden Önder Özen en azından bu konuda sahanın içerisinden gelen, uzun süredir çalışmaması umarım kendisi için handikap olmaz ama en azından sahanın içerisinden gelen, uzun yıl üst düzey profesyonel çalışmış bir isim. Hayırlı olsun Beşiktaş'a.
0: Önder Özen tercihi sonrası yabancı mı olacak, yerli mi olacak yeni teknik direktör? Bu konudaki hem düşüncelerin hem bir bilgin var mı diye sormak isterim.
1: Yani net bir bilgim yok ama aldığım izlenim yabancı teknik adamdan yana olacak tercih. Çünkü yerli tercihler de kısıtlı zaten. Hani Şenol Güneş kapısını Başkan Serdar Adalı kapattı. Onun dışında yani Arda Turan'ın kendi hikayesi var Avrupa'da yazmak istediği. Nuri Şahin, bilmiyorum, Beşiktaş camiasının genel olarak hemen kabullendirmek çok kolay bir şey değil. İki Başakşehir'in sözleşmeli hocası zaten. Alternatifler bu manada kısıtlı olduğu için yabancı hoca tercihinin daha güçlü olduğunu düşünüyorum.

0: hadisleri arasında. Zaten geçen sene yazın Önder Özen'le Serdar Adalı söz kesmişti. El sıkışmışlardı. Önder Özen göreve başlayacaktı. Sergen Yalçın tercihinden sonra yani Solskjaer gitti, Sergen Yalçın geldi. Orada o iş bozuldu. Yani başkan bu mahallede Önder Hoca'yla erteledi diyelim. O zamandan beri Önder Özen bir çalışmalar yapıyor. Yani takip ediyor, çalışma yapıyor. Bu manada kafasında da bir teknik adam da transferlerde vardır diye düşünüyorum.
1: Bu arada bugün Beşiktaş için birçok hoca yazıldı. Onlardan biri Felipe Luis'di, Dino Topmöller, Postekoğlu gibi, Razvan Lucescu var, Oliver Glasner var. Hani tabii burada yeni futbol aklı Önder Özen'le başkan istişare edecektir ama şu anki Beşiktaş'ın mevcut kadrosu üzerinden de bakacak olursak, hem Beşiktaş'ın sosyolojisi, psikolojisi üzerinden bakacak olursak, bu isimlerden hangisi daha mantıklı olabilir Beşiktaş için?
0: Yani Beşiktaş'a aslında şöyle tarihsel olarak kafasında canlandırıp Beşiktaş ne oynarla birlikte elindeki oyuncu grubunun, hücuma yönelik oyuncu grubunun özellikleriyle, bunlar yoksa da yazın, yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın tarihsel gerçekliğine uygun hücum modeliyle bir takım kuracaksınız. Yani burada genelde teknik direktöre takımlar uydurulmaya çalışılıyor. Düşünsene, yani bir kadroya bir Santos geliyor, bambaşka bir oyun. Şenol Güneş geliyor, bambaşka bir oyun. Sergen Yalçın bambaşka bir oyun ama kadro aynı. Şimdi bu olmaz. Yani bu yüzden zaten başarı gelmiyor. Dolayısıyla teknik direktöre takım uydurmak değil, takımın oyuncu özelliği, takımın tarihsel özelliği, şampiyonluk yarışı veren takımın ne oynar zihniyetine uygun bir hoca bulmak gerekiyor. Yani bu hocalar içerisinde de hücum oynatan oyuncu hocalar var. Hani Felipe Luis tabii çok kolay değil. Flamengo'da bütün kupalara ambargo koymuş bir adam genç yaşında. Valverde'nin bu manada CV'si çok güçlü, iyi yerlerde çalıştı. Yani bir tercih yapacaksa Beşiktaş, daha böyle rakip yarı alanda oyun ağırlığı koyabilecek. Zaten şampiyonluklarına baktığınız zaman da hepsi böyle gelmiştir Beşiktaş'ın aşağı yukarı. Bu tarz bir modelin daha doğru olacağını düşünüyorum.
1: Son olarak da şunu sorayım. Bir dinleyicimiz de sormuş. Yani Beşiktaş bir projenin arkasından diyor sürekli hani değiştirmek yerine biraz sabır kısmında daha bir radikal bir yöne evrilmesi gerektiği yönünde bir soru var dinleyicimizden de. Yani Beşiktaş şimdi yeni gelecek sportif direktör Önder Özen'le ve yeni hocayla bir süre istemesi gerekir mi taraftardan, başkan Serdar Dalı ve ekibinin, yani camiadan biraz daha sabır konusunda? O hakkı var mı?
0: Beşiktaş'ta en son duymak istediği kelimelerden bir tanesi aslında sabır. Çünkü niye? Yönetimsel hatalardan dolayı. Ama sabrı niye gösterir insanlar? Bir ışık görürsünüz. Bir takım geliyor. Büyüyerek bir takım geliyor. Diye gösterirseniz, sahada emarelerini verirseniz, ilk döneminde Önder Özen'e birlikte 2 yıl verdikleri gibi o desteği verirler tabii ki. Onun sonu da iyi bitmişti. Ama şimdi burada kararlı olmanız lazım. Hem çok yüksek bütçeli transferler yapıyorsunuz, hem de işte proje diyorsunuz. Bir yandan aynı anda şampiyon olmamız, bu sezonu kurtarmamız lazım minvalinde harcamalar yapıyorsunuz. Bir yandan da diyorsunuz ki sabır. Yani bu ikisi olmuyor. İkisinden birine karar vermek lazım. Üçüncü bir yol yok zaten Ayhan. Ya uluslararası bir menajerle anlaşıyorsunuz, çok ciddi yatırımlarla, harcamalarla şampiyonluk yarışı veriyorsunuz. Ya da az önce senin sorduğun gibi, daha ayakları yere sağlam basan 2-3 yılın sonunda meyve verebilecek, ama o geçiş sürecini Türkiye'de geçmek çok kolay değil. Doğru iletişim yaparsa, ki Önder Hoca daha önce bunu yapmıştı, Beşiktaş bunu daha önce yapmıştı Fikret Orman döneminde. Doğru iletişim yaparsa, doğru dili kullanırsa sahada yani o mücadeleyi gören, ışığı gören bir taraftar grubu olursa, bu en kolay Beşiktaş'ta kabullenilir. Ama tutarlı olmak lazım tabii. Yani 3 ay sonra, 2 ay sonra işler kötü gittiğinde yine böyle hadi bize de 40 milyon euroluk adam, hadi ben böyle taraftarın da biraz şeyini alayım, kızgınlığını alayım diye rotayı saparsanız o başka bir şey. Kararlı olmak lazım. Kararlı ve samimi olursanız tribün taraftarı da, camia da, sosyal medya taraftarı da bunu anlar, görür ve desteği verir zaten.
1: Konuğumuz Ergin Aslan. Ergin, çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar.
1: Evet, Beşiktaş'taki gelişmeleri Beşiktaş'ı yakından takip eden, yazan, yorumlayan bir gazeteci Ergin Aslan'la konuştuk, değerlendirdik. Önder Hocan, Önder Özen Hoca, hocalık geçmişi de olduğu için hoca diyoruz. Geldi, göreve başladı. Artık yeni dönemde teknik direktör kim olacak? O isimleri bir kez daha paylaşayım. Bugün spor basınında birçok meslektaşımız farklı farklı isimler yazmıştı. Ernesto Valverde, Dino Topmöller, Postekoğlu, Razvan Lucescu, Oliver Glasner gibi isimler gündeme geldi. Arda Turan'la Başkan Sayın Serdar Adalı'nın bir telefon görüşmesi olmuş ama Arda Turan da bu teklifi kabul etmemiş. Şu anki düşüncesinin farklı olduğunu dile getirmiş. Bunu da Sercan Dikme bugün haberleştirmişti. Onu da sizlere paylaşmış olalım. Filipe Luis ismi şu an Beşiktaş'ta. Yine Ernesto Valverde ve Filipe Luis ismi biraz daha diğer adaylardan önde. Burada Önder Özen'in biraz böyle tanıyor. Artık 20 yıldır Türk futbolunda hem yorumcu hem Fenerbahçe'de hem Beşiktaş'ta görev yapmış bir isim. Hoca Brezilyalılarla geçmişte böyle iyi iletişimler kurmuştu. Acaba Brezilyalı bir hoca tercih eder mi kısmında bir düşünce asıl oldu bende. Ernesto Valverde ismine pek sıcak bakmıyorum. Neden diye soracak olursanız böyle İspanyol teknik adamların Türk futboluna uyum konusunda buraya pek etkedemediler. İspanya'dan gelen kariyerleri İspanya'da geçmiş olan farklı ülkelerdeki hocalar da burada o etkiyi pek gösteremedi. Biraz oyun anlayışı düşünce pek uyuşmuyor burayla. Dino Topmöller tamam genç bir hoca. O da şu ana kadar rüştünü ispatlamış bir hoca. Alman ekolü kısa sürede böyle çözüm üretir mi diye soracak olursanız belli bir süreye ihtiyacı olur. Yani ilk sezonunda böyle direkt etki etmesini çok mümkün görmüyorum. Oliver Glasner şu an boşa çıkıyor. Oliver Glasner biraz daha böyle sonuca yakın bir hocadır. Yani gelir gelmez kısa sürede o etkiyi gösterir. İyi bir sezon başı kampıyla istediği transferler yapılırsa sistemini de oyunculara çabuk kabul ettirebilecek bir hoca. Lider ruhlu da bir hoca. Sakin de bir yapısı var. Önder Özen'le de iyi anlaşabilirler diye düşünüyorum. Tabii şu an tamamen isimler üzerinden değerlendirme yapıyoruz. Felipe Luis de yine Önder Özen'in düşündüğü isimlerden biri olabilir. O da kısa sürede Brezilya'da çok iyi işlere imza attı. Flamengo'da Copa Libertadores, Brezilya Kupası birçok başarı elde etti. Hatta adı bir ara Atletico Madrid'de de geçmişti Felipe Luis'in. Beşiktaş yönetimi de çok fazla zaman kaybetmeden bir hafta içinde hatta en geç ay sonuna kadar teknik direktörü belirlemeye çalışacak ve artık ondan sonra da transfere yoğunlaşacak. Tabii Ernest Muçi'nin Trabzonspor tarafından bonservisinin alınması da Beşiktaş için artı oldu. Zaten Muçi Beşiktaş'ta düşünülmeyen bir oyuncuydu. 8,5 milyon euroluk bir gelir sağlamış olacak oradan. O parayı da Beşiktaş yönetimi yapılacak yeni transferler için kullanmış olacak. Bir Galatasaray taraftar olarak Beşiktaş'ın yazın tüm kadroyu değiştirmesi lazım demiş. 2015-2016 gibi bir kadro kurması lazım diyor dinleyicimiz. Yani şu an Beşiktaş'ın elinde mevcutta çok iyi oyuncular da var. Bu kadar keskin bir değişikliğe bence gerek yok. Yani Murillo iyi bir sağ bek. Agbadu iyi bir stoper. Sol bekle sol stoperde yani Rıdvan'ın yedek kalacağı, 11'i zorlayacağı Rıdvan'ın biraz daha önünde bir sol beke ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Sol stoper konusunda da yani takım iyi gitmediği için orada çok sakatlık da cezalı da olduğunda çok değişiklik oldu. Bir istikrar yakalayamadı. Emirhan'la da devam edebilir ama oraya da bir arayış vardı. Sergin Hoca bir sol stoper de istiyordu. Orta alanda Endidi, Orkun, Olay Tan var. Belki bir takviye daha yapılabilir ama Beşiktaş'ın mutlak iki tane kanat oyuncusu alması lazım. Yani olmazsa olmazı oyunu ön alana yıktığında zaten onu da pek yapamıyor Beşiktaş. Orada işte çift taneli gol asist hayal ettiren ve biraz da böyle hani tabiri caizse yıldız, yani işin rengini değiştiren, takım sıkıştığında işte araya bir top bırakacak, uzaktan bir şut atacak, skoru açan, yani skoru da takım öne geçirip takımı rahatlatan, o baskıyı kıran oyunculara ihtiyacı var saha içinde. Bunu bu sezon kanat oyuncularından pek alamadı Beşiktaş. Zaten de Sergen Yalçın döneminde de bu planlama yapılmıştı. Artık Haziran ayının başından itibaren de Beşiktaş'ta yine hocanın belirlenmesiyle o transferleri de görmüş oluruz değerli dinleyenler. Çok kısa bir aramız var, ardından devam edeceğiz.
2: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Happy Sigorta. Happy Sigorta'nın sunduğu sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sunar.
3: Mutlu akşamlar Radyo Spor dinleyenleri. Yolların durumunu aktarmaya devam ediyoruz ama bugün İstanbul'a devam edelim. Biraz kırmızı alarm var diyebiliriz. Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Ligi finali maçı var Dolmabahçe'de, Tüpraş Stadyumunda. Şöyle özetleyelim, yani Karaköy, Beşiktaş, Barbaros Bulvarı, bu taraflar araç trafiğine kapatıldı bugün ve İstanbul'da tabiri caizse kaos yaşanıyor. İkinci köprü Anadolu Avrupa geçiş yoğunluğu Ümraniye'nin de gerisinden başlıyor. Avrupa yakasında 5. Levent'e kadar sürecek. Avrupa Anadolu geçiş yoğunluğuysa yine 5. Levent civarlarından başlıyor ve Samandıra Kavşağı geçilene kadar Ankara yönünde etkili. Birinci köprü Anadolu Avrupa geçiş yoğunluğu Kartal'dan başlıyor diyebiliriz ve Ok Meydanı'na kadar sürecek. Kısa açılma sonrası Edirne Kapı civarlarında başlayacak. Trafik yoğunluğu Büyükçekmece'ye kadar sürüyor. Avrupa Anadolu geçiş yoğunluğuysa yine geride kısa kısa açılmalar var ama burada da Avcılar tarafından yoğunluğun Ok Meydanı'na etkili olduğunu söyleyelim. Kısa bir açılma var Çağlayan'dan da. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Avrupa Anadolu geçiş yoğunluğu var. Avrasya Tüneli şu sıralarda Avrupa Anadolu geçişi tek gişe tüneli içindeki yoğunluk sebebiyle ve Yedikule'nin neredeyse gerisinden başlıyor yoğunluk. Anadolu Avrupa yönünde tünel girişinde bir kalabalık var Avrasya Tüneli'nde. Daha gerisinde ama dediğimiz gibi bu da Kartal'dan Uzunçayır'a yoğunluk etkili. Üçüncü köprü rahat durumda. Kuzey Çevre Otoyolu'nda Paşamandıra'da köprü yönünde bir kaza vardı. Ona da müdahalede ileri bir aşamaya gelinmiş. Bunlar özet gelişmeler ve hepsi ve daha fazlasına radyo trafik yolunda navigasyondan ulaşabilirsiniz. İyi akşamlar, dikkatli sürüşler.
2: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sundu. Reklam.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
5: Kredi. Radyo Spor.
6: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: UEFA Avrupa Ligi'nin şampiyonu İstanbul'da belli oluyor. Dev final maçının coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu gece 10'daki Freiburg Aston Villa maçı için Bilyoner'e gel. Heyecanı zirvede yaşa.
9: Sporda eğlendiğin ilk adres Bilyoner.
10: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
11: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
12: Hem arsa hem ev, Arsa ve...
8: UEFA Avrupa Ligi'nin şampiyonu İstanbul'da belli oluyor. Dev final maçının coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu gece 10'daki Freiburg Aston Villa maçı için Bilyoner'e gel. Heyecanı zirvede yaşa.
9: Sporda eğlendiğin ilk adresi Bilyoner.
6: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
10: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
12: Reklam.
13: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor. Happy Sigorta.
1: Happy Sigorta'nın sunduğu Derin Pas devam ediyor. Saatler 18.56 oldu. İzmir'den Ayhan Bey yazmış. Uşan Olimpiyeviç tarzında agresif, ateşli, kaosla beslenen ve sağ kenarında adeta savaşan bir hoca istiyorum. Adayım Diego Simeone. Yani aday dedim ama hayalim diyor. Yani tarz olarak tarzı anlatmış İzmir'den Ayhan Bey. Uşan Olimpiyeviç tarzında bir hoca da futbol takımının başına istiyor. Beşiktaş kirasını Beşiktaş ödedi. 8.5'a sattı. Bir de gol attı. Kirasını bir de biz mesaj cümle biraz düşük olmuş. Seattle'daki dinleyicimiz yazmış mesaj ama şöyle bir özetini çıkartayım. Sergen Hoca bence yarardan ziyade zarar verdi. Rafa, Muçi, Abraham, Mert, Necip buna morali bozulan Serni'yi de ekleyebiliriz demiş. Yani mevcut oyuncuların tam verim alamaması üzerine. Aslında işte anlatmaya çalıştığım da o. Şimdi Vaslav Serni bu sezon çok böyle yani beklentiyi karşıladı desek olmaz. Doğru olmaz. Bir derbi maçı var. Fenerbahçe'de Türkiye Kupası maçı. Birkaç lig maçı dikkat çekiciydi. Trabzon deplasmanında iyiydi Vaslav Serni. Ama Vaslav Serni özünde kötü bir futbolcu değil bence. Yani Sergen Yalçın ondan verim alacak bir düzen kuramadı. Belki yeni hocayla işte ben şu an iki kanat diyorum ama iki kanat alsa bile Beşiktaş yönetimi transfer yapsa Vaslav Serni oynayacak. Türkiye'de biraz şey de var işte hocalar hep böyle eldeki oyuncuları belli bir seviyeye onlara uygun bir oyun planı formatı hazırlamak yerine ya bu oyuncu olmuyor bana transfer lazım bu takımın iyi olması için bana transfer lazımla ilerliyorlar. İşte Olimpiyeviç tarzı bir hoca olursa maksimum verim alır her oyuncudan. Osman Bey yazmış Fenerbahçe her sene teknik direktöre tazminat vermek zorunda mı demiş. Gönderdiğiniz zaman vermek zorundasınız zaten bir sözleşme var ortada. Beşiktaş'ın tartışmaya kapalı 4 transfere ihtiyacı var. Kaleci, stoper, santrofor ve sol kanat forvet, orta sahaya 6-8 pozisyonu ve 5 olmadı mı sol bek seni yedek bırakacak düzeyde sağ kanat mevkileri burada çok fazla. Yani 4 transfere ihtiyaç var demişsiniz ama 6. tane isim yazmışsınız. Her şeyi denedin ama olmadıysa olmayanı dene gör demiş. Çare Yılmaz Vural. Hala Yılmaz Vural'dan umudunu kesmemiş futbol severler var. Helal olsun. Yılmaz Hoca bile kendinden umudu kesmiş gibi artık pek girmiyor bu toplara. Şimdi Beşiktaş'la alakalı bugün dikkatimi çeken bir haber vardı. Beşiktaş'ın genç oyuncusu. Burada genç yıldızı denilmiş ama Mustafa Erhan Hekimoğlu 163 kilometre hız yaparken radara yakalanmış. Ehliyetine 30 gün el konulmuş ve 20.000 TL'de para cezası almış. Aspor'un haberine göre gittiği Bingöl'den Elazığ'a giderken hız limitini aşmış 163 kilometre. Ya bildiğim kadarıyla o yolda öyle bir hız yok. Maksimumda 130 yani o civarlarda. Genç bir oyuncu tabii, gençler bu tip hataları çok fazla yapıyorlar. Mustafa Hekimoğlu da polise savunmasında şey diyor, hastaneye yetiştirmek için hız yaptığını ifade etmiş. Ama bir sporcunun, hatta sporcu olmasına gerek yok, normal bir vatandaşın da kendi canının yanı sıra etrafının da böyle zor durumda bırakacak bir hamlede, girişimde bulunmaması lazım. Sonuçta trafikte tek başınıza gitmiyorsunuz. Bir sürü insan var etrafınızda. Herkesten sorumlusunuz. Mustafa Hekimoğlu'na da bunu yakıştıramadım. Umarım Beşiktaş kulübündeki yetkililer de bu konuda oyuncuyu uyarırlar. Bence Beşiktaş İsmail Kartal'a gitmeli. Hatta İsmail Kartal'a 200 sene sabretmeli. Fenerbahçe'den önce şampiyon olabilir. Bir Fenerbahçeli olarak söylüyorum demiş dinleyicimiz. Yani İsmail Kartal, Önder Özen beraber çalışabilirler ama İsmail Hoca da yani aslında çok değerli işler yaptı. Ama kamuoyunun da böyle bir kabul göremedi hoca. Çünkü çok efendi, sakin bir insan. Bizim Türk toplumunun kabul göreceği bir insan değil yani İsmail Kartal. Çünkü iyi insan yani. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Beşiktaş'ın hoca tercihi en üst düzey Avrupa'nın majör liglerinde şampiyonluk, kupa kazanmış veya Türkiye ligini tanıyan Thomas Reis gibi hocalar olmalı demiş. Thomas Reis gündeme gelmedi ama Alman hocalar var listede. Glasner'de Thomas Reis'lerin daha üst seviyesi. Dolayısıyla Oliver Glasner listede yer alıyor. Dino Topmöller de var. Alman teknik adama her zaman sıcak bakıyorum. Bu ligde iş yapıyorlar bir şekilde. Sahada bir oyun gösteriyorlar. Bakalım Beşiktaş yönetimi ne yönde karar verecek. Şimdi Beşiktaş kısmını tamamlayalım. Trabzonspor'a geçelim. Trabzonspor'da da Başkan Ertuğrul Doğan bugün HT Spor'da bir yayına katıldı. Ve burada önemli açıklamalar yaptı. Öncelikle Fatih, bu arada hakem de belli oldu. Az önce karşıma da düştü, söylemeyi unuttum. Zira Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, Konyaspor finalini Halil Umut Meler yönetecek. Maç Cuma akşamı Antalya'da. Fatih Tekke ve ekibine teşekkür ederim diyor Sayın Başkan. Güzel bir sezonu geride bırakmak üzereyiz. Belli bütçelerle yapılanma sürecinde ortaya önemli bir performans koyduk. Trabzonspor ve Fatih Tekke için başarı tabii ki şampiyonluktur ama tüm bu şartlara rağmen çok başarılılar. Kupa almadan futbolda başarılı sayılma şansın yok. Ben de taraftar olduğum dönemde böyle bakıyordum. Dolayısıyla taraftar eleştirilerde haklı, taraftarımıza karşı mahcubum ve Cuma günü bu mahcubiyetimizi gidereceğimizi düşünüyorum. Fatih Tekke ve ekibine güveniyorum diye bu bölümü tamamlamış. Scout olarak Avrupa'da bile %50 başarılı sayılıyor. Biz bu oranın daha üzerindeyiz. Yaptığımız transferlerde çok eleştirildik ama 7-8 oyuncumuz önemli teklifler alıyor. Trabzonspor tarihinin en çok para harcadığı sene. Bilinmeyen oyuncular 5-6 milyon euro verdik ama şimdi harcadığımız parayı bir oyuncudan geri alacağız. Böyle bir tablo yarattık. Bunu açık açık söylüyorum. Transfer görüşmeleri yapılıyor. Aşama kat edilen yerli oyuncular var. Belki de hepsini aynı anda açıklayacağız. Çok ciddi görüşmeler yapıyoruz demiş. Trabzonspor bu Antalya'da finalin oynanmasına bir tepki vardı. Trabzonlular maçın başka bir yer alınmasını istedi Trabzonspor yönetimi. Konyaspor sıcak bakmadı. Bu konu hakkında bir soru gelmiş Sayın Başkan'a. Diyor ki Trabzonspor Mars'a bile gidip oynar. Biz orada başka bir şey söyledik. Biz yanlış anlaşıldık demiş. Devam edeceğiz. Çok kısa bir aramız var. Ardından buradayız.
2: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Happy Sigorta.
12: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
14: Adım adım kulvarına yaklaştırılıyor. Kulvarına oldukça yakın. 9 numaralı bir çiçek. Dokuz 9 numaralı Günçiçek de kulvarındaki yerini aldı. Start verildi ve Elazığ'da günün ikinci koşusu başladı değerli yarışseverler. Rakiplerinin 4-5 boy kadar gerisinde kaldı 2 numaralı Avus Mazen. İlk metrelerle birlikte yarışın liderliğini dıştan yüklenen 3 numaralı İnan 37 aldı. Farkı da 1,5 boya kadar çıkardı orta kulvarda. 5 numaralı Mertens, bariyer dibinde ise 6 numaralı Necat. Bu safkanların da yaklaşık 2 boy kadar gerisinde 9 numaralı Günçiçek sırasıyla son 600'e doğru ilerliyor safkanlar. Yarışın liderliğini 3 numaralı İnan 37 sürdürüyor. Fark yaklaşık 1 boy kadar. İkincilikte bariyer dibinde 6 numaralı Necat yarım boy kadar gerisinde orta kulvarda. 5 numaralı Mertens bu safkanın da 2 boy kadar gerisinde önlere doğru gelmeye çalışan 9 numaralı Günçiçek. Onun da 2 boy kadar gerisinde önlere doğru hamle yapan 13 numaralı Trian sırasıyla yarışın son 400 metresine doğru ilerliyor safkanlar. 3 numaralı İnan 37 yarışın liderliğini sürdürüyor. Fark 1,5 boy kadar. İkincilikte 6 numaralı Necat var. Bu safkanın da 1,5 boy kadar gerisinde bariyer dibinde 13 numaralı Trian. Daha gerilerden de 5 numaralı Mertens'in ataklarıyla yarışın son 300 metresine doğru ilerliyor safkanlar. 3 numaralı İnan 37 yarışın liderliğini sürdürüyor. Dıştan yüklenen 6 numaralı Necat şimdi farkı kapatmaya başladı. Bariyer dibinden de 13 numaralı Trian'ın atakları var. Yarışın son 100 metresine doğru ilerlerken 3 numaralı İnan 37 yarışın liderliğini sürdürüyor. 6 numaralı Necat geldi ve yarışın liderliğini aldı. Farkı 1,5 puan kadar çıkardı. 3 numaralı İnan 37 ikincilikte yarışın son metreleri 6 numaralı Necat yarışın liderliğini sürdürüyor ve koşuyu kazanan safkan oluyor. 3 numaralı İnan 37 koşudan ikinci. 2 numaralı Avus Mazen. 3. 5 numaralı Mertens ve 7 numaralı Ali Ana. 4.lük için aynı yakın geçen safkanlar oldu. Elazığ'da ikinci koşuyu 6 numaralı Necat Mehmet Ali Aktürk de kazandı.
12: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bitali sundu.
15: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
16: TZK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
15: Reklam.
17: Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Continental takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: UEFA Avrupa Ligi'nin şampiyonu İstanbul'da belli oluyor. Dev final maçının coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu gece 10'daki Freiburg Aston Villa maçı için Bilyoner'e gel. Heyecanı zirvede yaşa. Sporda eğlenmenin ilk adresi
1: Bilyoner. Ay Yıldız'ı dünyanın dört bir yanına taşımanın gururuyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu gökyüzüne taşıyoruz. Türk Hava Yolları ile yurt içi tek yön biletini 19-20 Mayıs tarihlerinde alanlar 14 Eylül-25 Ekim tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçuyor. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
0: UEFA Avrupa Ligi'nin şampiyonu İstanbul'da belli oluyor. Dev final maçının coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu gece 10'daki Freiburg Aston Villa maçı için Bilyoner'e gel. Heyecanı zirvede yaşa. Sporda eğlenmenin ilk adresi Bilyoner.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
4: Radyo Spor.
5: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
6: Radyo Spor. Reklam.
7: Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
8: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor. Happy

0: Radyo Spor'da saatleri 19.11 yaptık. Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Bu arada Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarını birazdan devam edeceğim ama Nevzat Dindar telefonu attığında. Nevzat abi, iyi akşamlar.
1: Ayhan merhabalar, iyi akşamlar.
0: Çok teşekkürler abi, vakit ayırdığın için. Bir dinleyicimizin sorusuyla başlayayım. Bernardo Silva konusunda bir gelişme var mı? Başkan Dursun Özbek'in transfer etmeyi çok istediği ve seçim müjdesi olarak sunacağı yönünde haberler var demiş dinleyicimiz. Böyle başlayalım.
1: Şu an bu konuyla ilgili somut bir gelişme yok. Yani Galatasaray'ın radarındaki oyunculardan bir tanesi ama Bernardo Silva ile ilgilenen sadece Galatasaray değil. Barcelona da ilgileniyor, Juventus da ilgileniyor. Dolayısıyla Bernardo Silva cephesindeki kararın netleşmesi öncelikle gerekiyor. Sezon sonu zaten serbest kalacak. Ama kitap hükümeti soracak olursan Galatasaray Bernardo Silva transferinde çok mesafe kat etmedi. İlgilenilen oyunculardan bir tanesi ama Galatasaray'ın şu anki önceliği Bernardo Silva'dan ziyade yeni formasyona göre eksiklerini gidermek, eli kolu bağlı biraz da.
0: Ya bu yeni formasyon konusunda hafta başında bir haber de yapmıştım. 12 kulüp 12 artı 2'nin devam etmesini istiyor. O kulüplerden biri de Galatasaray. Trabzonspor'la bazı kulüpler ise 3-4 kulüpte şeyden yana tavır almışlar. Yani mevcut kural, şu an değişen kural 10 artı 4'ten yana. Bu konuda bir değişiklik bekliyor musun? Yakın zamanda federasyondan da bir beklenti var gibi sanki.
1: Ya şimdi Galatasaray'ın beklentisi var. Hatta artı 4 kontenjanla alakalı olarak da 2003 sonrası doğumlular için ayrılan bir kontenjan var. Onun bile esnetilmesi, yani en azından 2 tanesinin, o 4 kişilik kontenjandan 2 tanesinin 2000 sonrasına çekilmesi şeklinde Galatasaray ve diğer kulüplerin bir isteği var. Ama federasyon sonuçta kararı verecek. Ya kısa fikrim şudur. Evet, Galatasaray'ın aleyhine ve diğer isteyen kulüplerden de aleyhine olan muhtemelen büyük takımların aleyhine gibi gözüküyor ama Galatasaray'ın içeride, yurt içinde aleyhine olacak bir formasyon değil. Hali hazırda zaten Türkiye'deki en azından yerli oyunculardan faydalanma bakımından Galatasaray'ın diğer kulüplere göre bir adım önde olduğunu görüyoruz. Yani bugün Uğurcan olsun, Yunus olsun, Barış olsun, oynayan yerli Eren olsun, oynayan yerli oyuncuları var Galatasaray. Yani Galatasaray bu konuda sıkıntı yaşıyor gibi gözüküyor. Doğrudur, bir sistemi var, Galatasaray'ın bir beklentisi var. Ama Galatasaray'ın içeride, Türkiye'de elini kolunu bağlayacak bir formasyon olmayacak bu. Hatta Galatasaray'a belki avantaj da sağlayacak. Galatasaray'ın buradaki tepkisi yurt dışında. Yani biz Avrupa'da başarı istiyorsak bu bütçelere geldik. İşte ne bileyim 75 milyon euro Osimhen alıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldık. Buralarda devam etmek için onlarla aynı şartlarda bize mücadele etmemiz gerekiyor. Ki Galatasaray'ın ekonomisi yani takım değeri anlamında baktığımızda geride bıraktığımız sezon 350 milyon euro bandında bir takım değeri vardı. Şimdi bunun 500 milyon euro seviyesinde olması planlanıyor. İzli tabii. Şimdi öncelikle kararın netleşmesi lazım. Galatasaray'ın Icardi'nin kadroda olduğu, tutulduğu düşünürsek, ona da belki birazdan değiniriz. Bir düzende elindeki yabancı oyuncu sayısı zaten 10. Ha, tabii ki elinizde çeşitli seçenekler var. Sonuçta Galatasaray'ın satabileceği yabancı oyuncular var. Niyakovs olsun, Sara olsun, Sallay olsun. Bu tarz oyuncuları belki değerlendirebilirsiniz. O zaman kontenjan açarsınız. En azından 2003'ten önce doğanlar için de Galatasaray'ın hareket alanı olacak. Ama her sene bu kuralın değişmesi kulüplerin de uzun vadeli plan yapmasını engelliyor. Yani baktığımız vakit Galatasaray Teknik Direktörü Okan Hoca da Kasımpaşa maçı sonrasında şöyle bir ifade kullanmıştı. Yani tamam 2003, yani genç oyuncuları alalım getirelim ama onları da ikna etmek, kaliteli genç oyuncuları onların kariyer planlamasında daha çok işte Premier Lig ya da üst düzey ligler tercih ediliyor. Onları getirmek de kolay değil. Bu sadece Galatasaray için değil, diğer kulüpler için de bir handikap olacak ama genel olarak Galatasaray'da bir kadro mühendisi yapılıyor. Öncelikle bu kuralın netleşmesi lazım. Eğer 10+4 olarak devam edecekse Galatasaray muhtemelen yerli oyuncularla ilgili ekstra bir çalışma içerisine girecektir. Yerli futbolcu piyasası hareketlenecek. Bu sadece Galatasaray değil diğer kulüpler açısından da bir handikap yaratabilir. Bunu görmek lazım ama her sene kural değişmez. Hakikaten daha yani bastığımız vakit artık ekonomilerin bu kadar abartılı.
0: 20 yılda 15 kez kural değişmiş Nevzat abi.
1: Yani sürekli kural değişiyor. Yani adını bir kere koyarsanız 3 sene, 5 sene, 10 sene neyse ona göre kulüpler çalışmalarını yaparlar. Uzun vadeli plan yaparlar en azından ama seneye dahi ne olacağını bilmiyoruz. Federasyonda olası bir değişiklik durumunda dahi ne olacağını kestiremiyoruz. Ya da 12 kulüp bu kadar tepkili ve istekliyken federasyon buna karşı değişim mi diyecek yoksa geçen dönem uygulanan kuralın devam etmesini mi isteyecek? Bunu da görmek lazım. Ama netice itibariyle yani işin haber kısmını da söyledim. Galatasaray'ın böyle bir beklentisi var. Hatta hiçbiri olmuyorsa en azından o 4 kişilik artı 4 kişilik kontenjandan 2003 sonrası doğumlular için ayrılan kontenjandan 2 tanesinin en azından 2000 sonrası olması için bir beklenti var. Bir istek var, talep var. Bununla ilgili federasyon değerlendirmesini yapacak. Netice itibariyle Galatasaray öncelikle bunun çözülmesini, bunun netleşmesini bekliyor. Ondan sonra ancak hamlelerde bulunabilir. Yani bugün baktığımızda Galatasaray'ın hali hazırda zaten 10 yabancı var. Niagara'yı da sayarsak zaman zaten 10 yabancı Icardi'nin de kalacağını varsayarsak ki.
0: Icardi kalıyor mu peki?
1: Bir daha alabilir miyim?
0: Icardi kalıyor mu? Sanki gidişat kalacak gibi. O öyle ilerliyor gibi görüşme.
1: Ben açık söyleyeyim %49 kalıyor, %51 gidiyor derim. Niye böyle bir yüzde verdim? Çünkü bugün kalıyor diyen de bence net bir ifade kullanmıyordur. Gidiyor diyen de. Çünkü ortada bir süreç var. Ve Başkan Dursun Özbek yeniden tabii seçime girecek, seçilecek, tek aday olarak girdi. Mazbatasını alacak ve yeni yönetimin ekibinin vereceği bir karar. Ondan önce de muhtemelen bence bu anlaşmayı yapmayacaktır. Yani o usulüyle böyle bir yola başvuracaktır. Tabii ki ön görüşmeler yapıldı. Mauro Icardi'nin ne kadar sevildiğini herhalde anlatmaya gerek yok. Şampiyonluk kutlamalarında ki iki sezon, geçen sezon hiç yok sakatlığından dolayı. Bu sezon oynadığı maçların hepsini Galatasaray kaybetmiş. 11 başladığı maçları. Eski performansından uzak. Buna rağmen taraftarın gözünde onun yeri bambaşka. Yani o oyuncuyla Mauro Icardi ile yollar ayırmak bu kadar kolay bir şey değil. En azından bunu şampiyonluk kutlamalarındaki sevinç gösterilerinden de anlayabiliriz, çıkarabiliriz. Dolayısıyla sezonun geneline baktığımızda sanki bir ayrılık havası vardı. Bütün oklar ayrılığı gösteriyordu. Ancak şampiyonluk kutlamalarından sonra hem Icardi'nin hem yönetimin düşüncesi değişti. Biraz daha kalma yönünde bir eğilim baş gösterdi. Ama maddi olarak eski şartlarda asla olmayacak. Zaten onun yarısı teklif edildi. 3+2 milyon euroluk bir teklif yapıldı kendisine. İlerleyen yaşı ve performansı bunda etkili oldu. Burada Icardi'nin problem ettiği konu ise para değil. Tamamen süre almakla alakalı. Icardi'nin istekleri ise şu anki Galatasaray'ın hedefleriyle pek örtüşmüyor. Yani Galatasaray'ın oynamak istediği oyunla da pek örtüşmüyor. Dolayısıyla orta yol nasıl bulunur? Okan Hoca bu konuda bir garanti vereceğini pek sanmıyorum. Biraz daha atletik, biraz daha Şampiyonlar Ligi'ne uygun bir takım yapılmaya çalışılıyor. Mauro Icardi'nin de Osimhen'in yokluğunda o yükü kaldıramadığını sağ sonuçlarından ve performansından gördük. Dolayısıyla Galatasaray farklı en azından Osimhen'i yedekleyebilecek hamleler yapacaktır. Ama Icardi'den de kolay vazgeçilmiyor. Yani sonuçta Galatasaray taraftarının sevgilisi, çocukların sevgilisi. Acaba hani bu konuda taraflar biraz işte geri adım atabilir mi? Sonuçta Mauro Icardi gibi bir ikon varsa, bir efsane varsa herhalde onu tutmaya çalışırsınız. Yani bunun parayla yapamayacağınız reklama Mauro Icardi'yi ben yapıyorsun. Bence bu kriterler de, faktörler de göz önünde bulundurulacaktır. Ama Icardi'nin ikna olması lazım. Şöyle bir ifade kullanabilirim. Yani Galatasaray gelinen noktada Mauro Icardi'yi yollamaz. giderse Icardi gider. İbre sanki oraya doğru gidiyor. Icardi tüm bunları değerlendirecek. Alacağı süreleri öngörecek, hesaplayacak. Dolayısıyla fazla talepkar olursa o zaman problem çıkabilir. Burada da Mario Icardi'nin vereceği karar artık belirleyici olacak diyebilirim.
0: Nevzat abi, bugün Aston Villalı yetkililerin Galatasaray Başkanı yönetimiyle Abdullah Bey'le bir görüşme yapacağı Gabriel Sara transferi konusunda sende böyle bir bilgi var mı?
1: Gabriel Sara Aston Villa'nın radarındaki oyunculardan bir tanesi. Bu İngiliz basında da daha önce yer almış ama bugün yapılır mı o görüşme? Bende böyle bir bilgi yok.
0: Malum Aston Villa final için İstanbul'da.
1: Evet, Galatasaray'ın şu an odaklandığı konu seçim. Seçim öncesi böyle bir çalışma içerisine girilir mi? Yani gelmişken görüşmeleri gayet normal bu arada. Arsenal de daha önce geldi. Başka kulüpler de geliyor. Galatasaray'la hem oyuncu hem iş birliği anlamında temaslar yapılıyor. Ama Gabriel Sara'nın Aston Villa'nın radarında olduğu bilgisi doğru. Gelmişken de görüşmeleri şey değil. Çok bir durum değil. Gayet de normal. Galatasaray'ın zaten eğer Icardi kalacaksa ya da işte 10+4'e geçilecekse oyuncu satışı yapması gerekiyor zaten. Yani burada biraz da işte Gabriel Sara'yı iyi bir rakama satabilirse ki 30-40 bandında bir rakam beklenti söz konusu. Bunun dışında Sallay ve Jakobs yine Galatasaray'ın satabileceği oyuncular. Ama şu an bu sıcak bilgiyi en azından ben veremiyorum ama muhtemelen bir şey olur. Yani Galatasaray işte Sportif Ayşe Başkan Vekili Abdullah Kabukçu da maçı izleyecektir diye tahmin ediyorum. Orada en azından bir görüşme, öncesinde bir görüşme olacaktır.
0: Jakobs'un satılma durumu olursa sol bekte Kazım'la Eren'le mi devam eder Galatasaray, yoksa oraya bir arayışta olur mu?
1: Orada problem hem kontenjan hem işte istikrarsızlık anlamında Jakobs'un soru işaretleri barındırması. Ve senin de söylediğin gibi iki tane yerli oyuncunun olması. Kazım Can'ın fena bir performans sergilememesi.
0: Bence de çok rahat güvenebileceği bir oyuncu Galatasaray'ın.
1: Ama yine de burada bir değerlendirme yapacak. Belki oraya girip 3-6 kontenjanı en azından oraya o pozisyona bir yabancı futbolcu transferi gündeme gelebilir. Ya ciddi mühendislik gerekiyor. Yani olay sadece şey değil. Oyuncunun performansıyla da alakalı değil. Elinizdeki imkanlar, hangi pozisyonlara işte oyuncu transferi yapacaksanız ona alan açmak ya da önceliğiniz olacaksa baktığımız vakit sol bek pozisyonunda Jakobs evet formda olduğu zaman çok özel bir oyuncu ama istikrar problemi yaşıyor. Elinizde de Kazım Can Eren var. Oraya bir tane genç oyuncu da alırsanız en azından Jakobs'un yokluğunu aramazsınız. Böyle de düşünebilir, değerlendirilebilir. Ama bütün bunların tabii öncelikle federasyonun 10+4 ile ilgili net bir kararın verilmesinden sonra netleşeceğini belirtelim. Yani sonuçta Galatasaray belli pozisyonlara oyuncu bakıyor. Şimdi yerli oyuncuların değerinin artacağından bahsettim. Ama şimdi Osimhen'i yedeklemek için yabancı bir forvet alacaksınız.
0: Orada da Vedat Muriç ismi konuşuluyor Nevzat abi. Bugün birçok gazeteci arkadaşımız da yazmış. Okan Buruk'un çok istediği yönünde. Vedat Muriç Galatasaray'ın gündeminde mi şu an?
1: Ya şu an için net bir ifade kullanamıyorum Ayhan. Sadece bunlar yakıştırma. Böyle bir beklenti var. Şu an 150 tane isim yazıldı bile. Ama Vedat Muriç yani o profil midir? Baktığımız vakit elbette işte Osimhen olmadığında agresifliğiyle, hücum presiyle

0: o oyuna uygun bir oyuncu gibi gözüküyor. Şartlara bakmak lazım. Yani Vedat Muriç için takımının küme düşüyor oldu. Şu tabii Galatasaray için bir şans olacaktır. Vedat da gelmek ister. Türkiye'ye gelmek ister. Galatasaray gibi Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak takımda oynamak ister. Bildiğiniz bir oyuncu. En azından kültürel olarak da size yabancı değil. Adaptasyon problemi yaşamayacak. Yani orada bir kumar oynamaktansa Vedat Muriç alıp orayı yedeklemek son derece mantıklı bir hamle. Ama bununla ilgili Galatasaray şu an bir çalışma başlatmadı. Ama bu tarz beklentiler ve yakıştırmalar var. Oyuncu menajeri de belki bu haberlerin çıkmasında etkili olmuş olabilir. Ben kişisel olarak mesela Vedat Muriç'e hayır demem. Çünkü son derece diri, fiziksel olarak da Osimhen'in yükünü hafifletebilecek bir oyuncu. Ve Galatasaray ön alan baskısı için de çok uygun gibi gözüküyor. Aynı zamanda Türkiye'den işte Giresun, Rize'si, Fenerbahçe'si oynamış bir oyuncu. Kosova milli takımında da milli takımıza karşı oynadı. Orada da milli takım oyuncularımızla olan diyaloğunu gördük. Son derece iyi ilişki içerisinde. Yani şey olmaz. Olursa da sürpriz olmaz. Yani Galatasaray Vedat Nurcu transfer ederse de çok şaşırmayız. Çünkü yani Okan Hoca'nın eski öğrencisi. Buraya da yabancı değil. Şartlar da uygun. Neticede dünyada zaten ön alan oyuncusu problemi varken Vedat Muriç gibi fırsat varsa transfer edersiniz. Ben de kişisel olarak mantıklı buluyorum.
1: Konuğumuz Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar'dı. Nevzat abi çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.
0: Rica ederim. İyi akşamlar.
1: Evet, Galatasaray'ın gündemini de konuştuk. Tabii birçok isim yazılıyor, çiziliyor. Az önce de Nevzat Dindar'a da sordum. Bugün Aston Villalı yetkililerin İstanbul'da Galatasaray'la, yani Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukçu Bey'le bir görüşme yapması bekleniyor. Gabriel Sara transferi konusunda. Akşam da UEFA Avrupa Ligi finali var. Galatasaray'da gördüğüm kadarıyla Gabriel Sara'yı satmaya sıcak bakıyor. Çünkü oraya farklı profilde bir oyuncu arayışı var. Bakalım bu satış gerçekleşecek mi? Takipçisi olacağız. Sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Yani bugün tabii hafta başından itibaren o şampiyonluk kutlamasının ardından birçok gazeteci arkadaşımız yazdı. Mauro Icardi konusunda işte kalma ihtimalinin yüksek olduğundan paylaşanlar da oldu ama ben Icardi tarafında bir ayrılık bekliyorum. Yani Okan Hoca'nın kriterlerini karşılayan bir oyuncu değil şu an. Sırf taraftar seviyor. 4 yıl burada işte iyi işler yaptı. Çocuklar Icardi sayesinde Galatasaraylı oldu. Icardi kalırsa şimdiki çocuklar da Galatasaray'dan soğur Icardi sayesinde. Yani gidişat onu gösteriyor. Her şeyi tadında bırakmak lazım. Galatasaray sözleşme uzatırsa yanlış yapmış olur, hata etmiş olur. Farklı bir profilde işte Vedat Muriç bu tanıma uyan bir oyuncu. Mali anlamda şartları nedir bilemiyoruz tabii ama Osimhen'le hem rekabet edecek hem Osimhen olmadığında onun yokluğunu Mauro Icardi kadar aratmayacak. O Galatasaray'ın mevcut oyun planı içerisinde yeri geldiğinde Osimhen'le çift forvetle oynayabilecek bir golcüye ihtiyaç var. Galatasaray işte sırf Mauro Icardi'ye hani vefa gösterisinden sözleşme uzatırsa bence takım içerisindeki o dengeyi de bozmuş olur diye düşünüyorum. Fikrimi de soranlara söylemiş olayım. Birkaç mesajla devam edeceğim. Beşiktaş'ın kadrosu kötü değil. Doğru bir strateji ve oyuncular alınırsa neden olmasın? Aklı Selim'e ihtiyaç var diyor. Az önce Gabriel Sara kısmını soranlara yanıt vermiş olduk. Keza Vedat Muriç ile ilgili soruları da yanıtlamış olduk. Bakalım Galatasaray'da önümüzdeki günlerde transferde nasıl bir yol izleyecek ama satacağı oyuncular da çok önemli. Galatasaray'ın burada bir şey de yaratması lazım, ekonomi yaratması lazım. Satmadan direkt oyuncu alarak geçen sene zaten ciddi bir maliyetin altına girmişti. Yani gelir artmasına rağmen Galatasaray'ın borcu da 4 milyar artmış bir yılda. Bu kriteri de göz önünde bulunduracağını düşünüyorum Galatasaray'ın. Vedat Muriç'in yerli oyuncu statüsünde oynayacağını evet hepimiz biliyoruz. Onu hatırlatmadım özellikle. Yarış öncesi Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan açıklamalarında bir bölüm yarım kalmıştı. Oyuncu sorulmuş. Andre Onana konusu sorulmuş. Onana genç oyuncu

Teknik direktör Aykut Kocaman olacak. Artık bunu çok daha net söyleyebiliyoruz. Bugün birçok kişiye sordum bunu. Çünkü işte Hakan Safi Bey'in çalışmalarında baktığımızda birçok teknik direktör adayı ön plana çıkıyor. Başta da Antonio Conte var o isimlerden. Ama Aziz Yıldırım'la alakalı pek teknik direktör ismi gündeme gelmiyordu. Nuri Şahin de hiçbir şekilde Fenerbahçe'nin gündemine gelmemiş. Onun altını çizeyim bir kez daha. Yani iki başkan adayının da gündeminde yok Nuri Şahin. Bunu da çok net bir şekilde söyleyebilirim. Bazen dinleyicilerimiz de sorularıyla merak ediyorlar bu konuyu. Yerli de çok fazla böyle alternatif yok gibi zaten. Şu an için Aziz Yıldırım başkan seçilirse teknik direktör Aykut Kocaman olacak diyebiliyoruz. Tabii son anda bu konuda farklı bir yol izler mi onu bilemiyorum Aziz Bey, ama onun çevresindeki insanlardan aldığımız bilgi bu yönde. Sayın Hakan Safi'nin de işte İtalyan teknik direktör Antonio Conte'ye çok yakın olduğunu biliyoruz. Hatta bu konuda Paolo Maldini'den de destek aldığını söyleyebilirim. Aziz Bey, Cuma günü düzenleyeceği basın toplantısında birçok konuya açıklık getirecekmiş. Bu projeler, kulübün mali durumu ve bu mali durumu nasıl yöneteceğine dair. İşte sponsorluk anlaşmaları, kulübün gündemindeki diğer projelerle alakalı ve şimdi sportif boyutuna dair birçok konuda kamuoyunu, taraftarı bilgilendirecek Cuma günü 14'te bir basın toplantısı. Hakan Bey de önümüzdeki pazartesi günü bir basın toplantısı yapacak diye, daha tam netleşmedi ama o da yine bugün de dün de ülkenin birçok farklı noktasında İstanbul'da tek tek dernekleri dolaşıyor. Bu akşam da saat 20'de 15 dakika sonra İstanbul Kayış Dağı'nda bir etkinliğe katılacak. Burada basına da çıkmış etkinlik. Gazetecilerin de Hakan Bey'e illaki soruları olacaktır. Yani seçim çalışmaları da bu şekilde devam ediyor Fenerbahçe'de. Programın başında gündeme aktarırken Ertan Torunoğulları'yla işte hem Hakan Safi cephesi hem de Aziz Yıldırım cephesinin yaptığı görüşmeden bahsetmiştim. Fenerbahçe'nin mevcut yönetimi de önümüzdeki yaz için kalmaları halinde hangi oyunculara temasa geçmişler, hangi oyuncuların menajerle görüşme halindeler, hangi transferleri bitirme aşamasına getirmişler. Bu konuda iki başkan adayına bir briefing verilmiş, bilgilendirme yapılmış. Yani bu bizim gündemimizdeki oyunculardan siz de transfer etmek isterseniz biz belli bir aşamaya getirdik diye bilgilendirme yapılmış. Fenerbahçe'de mevcut başkan Sayın Saadettin Saran'da zaten kim seçilirse seçilsin biz desteklemeye devam edeceğiz diye de net bir tavır ortaya koymuştu. Şöyle haberlere bakacak olursak Sergi Girassi ismi, Andre Robertson'ın da sözleşmesi bitiyor Liverpool'la ve değerli bir sol bek. Bakalım Fenerbahçe'de yeni yönetim, ki geçmiş yönetim, yani şu geçmiş yönetim demeyeyim, hala şu an mevcut da Sayın Saadettin Saran ve ekibi var ve Saadettin Bey ve ekibinin Robertson'la bir temas kurduğunu biliyoruz. Takımdan ayrılacağını açıkladığı günden itibaren Robertson'ı Fenerbahçe transfer etmek istiyor. Transfer listesindeki oyunculardan biri. Sergi Girassi yine mevcut yönetimin listesindeki oyunculardan biriydi. Sayın Aziz Yıldırım'ın da beğendiği oyunculardan biriymiş. Sergi Girassi önümüzdeki günlerde Fenerbahçe için çok net bir şekilde konuşulacak oyunculardan biri olacağını söylemek mümkün. Fred ile ilgili bir haber paylaşacağım. Fred Belo Horizonte'de yeni bir ev yaptırmış ve bu yazda ülkesine dönmek istiyormuş. Brezilya basınının haberi bu. Brezilyalı gazeteci Everton Guimarães'in haberine göre Atletico Mineiro'ya transfer olmak için ileri düzeyde görüşmelerde bulunuyor. Taraflar arasındaki görüşmelerin oldukça olumlu geçtiğini aktarmış gazeteci. Fenerbahçe'de zaten Ocak ayında ayrılması gündeme gelmişti. Fred konusunda bir ayrılık bekliyorum ben. Yani Fenerbahçe

0: Fenerbahçe'de yönetim değiştikten sonra da hani çok şey olacağını zannetmiyorum. Oyuncunun kalmasına yönelik bir girişimde olacağını zannetmiyorum. Zaten yabancı kontenjanında da bir rahatlamaya ihtiyacı var. Birçok kulübün olduğu gibi Fenerbahçe'nin de durum bu şekilde değerli dinleyenler. Aykut Kocaman nasıl bir teknik direktör ki Aziz Yıldırım onun oy kaybettireceğini düşündüğü için açık açık söyleyemiyor demiş. Emrah Bey'in mesajı bu şekilde. Cuma günü Aziz Bey'i sıkıştıracaklardır. Bakalım Aziz Bey'in tepkisi ne olacak? Cuma 14'te basın toplantısı var. Eminim spor kuruluşları da medya kuruluşları yayınlayacaktır. Benim de basın toplantısına gideceğim. Akredite oldum. Aziz Bey'e eğer fırsat gelirse sormak istediğim sorular var. Saha dışını yenemedikten sonra hangi teknik direktör gelirse gelsin başarı gelmez demiş. Bunu ifade etmek istiyorum diyor Volkan Bey'in mesajı. Bakıyorum şöyle başka mesajlar var mı? Fenerbahçe'ye dair de gelişmeler bu şekilde. Bu arada Fenerbahçe'de farklı bir heyecan daha var. Cuma günü Fenerbahçe Beko EuroLeague'de Final Four maçına çıkacak Olympiakos'la. Sayın Saadettin Saran da bugün oyuncuları takımı uğurladı Atina'ya. Fenerbahçe yönetimi de Cuma günü maçı tribünde takip etmek için Atina'ya gidecek. Temsilcimiz geçen sene EuroLeague'de şampiyonluğa ulaşmıştı ve bu sezonda turnuvanın adayları arasında yani şampiyonluk adaylarından biri. Yarın akşamdan itibaren artık daha fazla süre ayıracağız EuroLeague'de Final Four'a, Fenerbahçe Beko'ya. Oyuncularla da bugün bir uğurlama töreni düzenlendi Fenerbahçe'de. Şimdi Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile alakalı bir haber paylaşacağım. Hatırlayacaksınız Southampton kulübündeki casusluk iddiasının netleşmesiyle İngiltere Futbol Federasyonu finale kalan Southampton'ın yerine Middlesbrough'u yani yarı final maçını kaybeden Middlesbrough'u finale çıkarmıştı. Durum sorulmuş Acun Ilıcalı'ya. Bugünlük bir gelişme yok. Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Bizi denk geldi herhalde. 120 yılın kaosu olan tek senesi bu sene oldu demiş. Bilmeyenler için çok kısa özetlemem gerekirse Southampton teknik ekibi oynadığı rakiplerle ilgili gidip antrenmanları gizlice izleyerek kayıt yaptırdı ve bu ortaya çıktı. Tabii ki İngiltere'de çok büyüdü olay diyor Acun Bey. Öncelikle rakip takım şikayette bulundu. Biz izlendik diyerek fotoğrafı verdiler ve sonradan bunun bir teknik ekipten biri olduğu ortaya çıktı. Hocanın önemli elemanlarından biri olduğu anlaşılınca iş daha da büyüdü. Başka takımlara da gidildi mi diye araştırıldı. Salı günü karar verildi diyor Acun Ilıcalı. Bu konu hakkında da İngiltere Futbol Federasyonu'nda bugün bir madde var. O maddeyi sizlerle paylaşacağım. Madde çok açık değerli dinleyenler. Onu da notlarım arasına aldım. İngiltere Premier Lig yönetmeliği 127. madde. Herhangi bir kulübün iki kulüp arasındaki planlanan bir maçtan 72 saat önce başka bir kulübün antrenman seansını gözlemlemesi veya gözlemlemeye teşebbüs etmesi yasaktır diye çok açık bir madde. Ve İngiltere Futbol Federasyonu da hiç düşünmeden bunu maddeyi öne sürerek Southampton'ı ihraç etti ve kabul eden yani yarı finalde elenen Middlesbrough'u finale çıkardı. Eski Premier Lig kalecisi Paul Robinson ise oyunun bütünlüğünü koruduğunu düşündüğü bir cezaya uğradığı için İngiltere Premier Lig yönetimini övmüş. Yani oyunda sahtekarlığa yer verilmemesi lazım diyor Paul Robinson. Bir yasa varsa o uygulanması lazım diyor. Bu arada Southampton yönetimini de kutlamak lazım. Southampton yönetimi özür diledi çıkıp yaptığımız yanlıştı diye tüm futbol kamuoyundan, taraftarlardan, herkesten özür diledi. İngiltere Premier Lig'de İngiltere Futbol Federasyonu, Premier Lig yönetimi daha doğrusu Premier Lig'e çıkan takıma 110 milyon sterlinlik bir bütçe veriyor ki Premier Lig'de diğer takımlarla rahat bir şekilde yarışabilsin diye. Southampton çok ciddi bir gelirden de oldu. Hatta bugün İngiliz basınına baktığında totalde işte Premier Lig'e çıktıktan sonra kombine biletleri, sponsorluk anlaşmaları, yayın geliri, Premier Lig yönetiminin ödeyeceği para totalde 200 milyon euroluk, 200 milyon sterlin gibi bir rakamdan olduğunu ve bir hatanın neye mal olduğunu aktarmış. Burada da şu çok değerli. İşte bizim ülkemizde de 62-22 sayılı bir spor yasası var. Taslağı var ama yani yasa ne kadar olsa bile uygulamadıktan sonra bir anlamı yok. İngiltere'de kurallar çok net çizilmiş. Bu Southampton'mış, Leeds'miş, işte Burnley'miş bakmıyorlar. Biri yanlış yaptıysa bedelini ödüyor. Hem de 200 milyon euroluk bir kayıba sebebiyet verecekse dahi bunun bedelini çok rahat ödeyebiliyor. Bunu da çok değerli bulduğumu söylemek isterim. Yani siz her ne kadar yasaları koysanız da madde madde uygulamadıktan sonra işte bir anlamı yok. Burada Türkiye'de son 2-3 gündür şeyi tartışıyoruz. Kayserispor küme düşme kaldırılsın. İşte Eyüpspor'la Kasımpaşa üzerinden bir tepki var. Burada Kayserispor'u yönetimini haklı bulanlar da var. İşte Eyüpspor başkanı tutuklandı, as başkanı tutuklandı, Kasımpaşa kayyumu atandı, kara para iddialarından el değiştirme durumu söz konusu. Kural varsa işte orada yönetmelikte ne yazıyorsa bu uygulansın ama Türkiye'de bu böyle olmuyor. Yani başkanının şikeden tutuklandığı bir gün o kulübün küme düşürülmesi lazım zaten. Southampton üzerinden buraya geldim. Ama hani aslında birbirleriyle çok bağlantılı olaylar. Bir yanlış yaptıysa biri o kulübün bir parçasıyken işte bak Southampton'da teknik ekipte yer alan bir antrenör işte yardımcı antrenörüm artık hocanın ekibindeki biri gitmiş orada görüntü çekiyor ve o görüntü çekerken tespit edilmiş Middlesbrough antrenmanında Southampton'ın bir sezonunu ziyan etti. Bir sezon heba etti. Yani milyonlarca hatta 200 milyon euroluk bir zarara sebebiyet verdi. İşte bir hata yaptın mı bedeli bu şekilde ödenmeli. O bedel ödenmeyince o yanlışı pardon hata demeyeyim yanlış yapılınca bedeli bu şekilde ödenmeli ki kimse bir daha o konuda yanlış yapmaya yeltenemesin. Çok açık ve net bu işte İngiltere'de bunun bir örneğini gördük. Şöyle bakıyorum WhatsApp'tan gelen mesajlarınızda. Dinleyicimiz diyor ki Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım döneminde ceza aldı mı küme düşürülmedi onu da söylesene demiş bana. Bir de böyle hani halk tabiriyle gider yapmış dinli. Ama yani orada da sonrasında devlet tarafından onun kumpas davası olduğu anlaşıldı. Böyle bir şu an Türkiye Cumhuriyeti'nde bu bir kumpas davası olarak karşımıza çıkıyor. Onun da altını çizelim. Sorunu hala saha dışında yapıda başka yerde arayan Fenerbahçeleri gördükçe biz Galatasaraylılar geleceğe daha umutla bakıyor demiş dinleyicimiz. Bu akşam böyle bir konuşmadık ama ben bu akşam Selim Bey'in mesajını tam anlayamadım. Bu akşam bu konulara pek girmemiştik. Bu bölümü de kapatacağım değerli dinleyenler yavaş yavaş. Trabzonspor'la ilgili bir isim ortaya çıktı. Abdullah Doumbia ismi gündeme geldi. 18 yaşındaki fil dişi sahilli oyuncu. Trabzonspor geçen sezon yine bir başka fil dişi sahilli oyuncu. Cristolai'yi sezon başında 5,5 milyon euroya Fransa'dan kadrosuna katmıştı. Abdullah Doumbia ise Trabzonspor'un scout ekibinin keşfettiği yeni oyunculardan biri. İsveç'in Haken takımında forma giyiyor. 18 yaşında Trabzonspor bu oyuncunun menajeriyle, kulübüyle temasa geçmiş. Bakalım ilerleyen günlerde bir netice sağlayabilecek mi?
1: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Happy Sigorta. Reklam. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için... Kazancım net, sigortam net.
2: Radyo Spor. Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yönetim.
3: tatil yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada.
5: İnternette donuyoruz.
3: Benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Fiber hızında
6: hep edin, havada karada çekerim. Yüksel abi, üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Fiber hızında
7: hep edin, havada karada çekerim. Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
3: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
8: UEFA Avrupa Ligi'nin şampiyonu İstanbul'da belli oluyor. Dev final maçının coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu gece 10'daki Freiburg Aston Villa maçı için Bilyoner'e gel. Heyecanı zirvede yaşa. Sporda eğlencenin ilk adresi
9: Bilyoner. Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa Web'e gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın. Hem arsa hem ev,
10: Arsa Web. Mobilere özel masrafsız transfer avantajı Halkbank Mobil ve Halkbank İnternet Şubesi'nde. 3 ay boyunca 10 adet faz, 10 adet EFT ve sınırsız havale işlemi Mobilerimiz için masrafsız. Ayrıntılı bilgi Halkbank.com.tr ve kurumsal diyalogda. Önce Halk, sonra bankayız Halkbank.
11: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
12: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor. Happy Sigorta.
0: Happy Sigorta'nın sunduğu Derin Pas devam ediyor. Saatler 19.59 oldu. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. UEFA Başkanı Alexander Ceferin de Avrupa Ligi finali için İstanbul'da 2019 yılından bu yana İstanbul'un 3. UEFA finaline ev sahipliği yapmasının Türkiye'nin büyük UEFA organizasyonlarını başarıyla gerçekleştirebileceğinin kanıtı olduğunu söylemiş Ceferin. Aradaki fark bazen algının gerçeklerin gerisinde kalmış olmasıdır. Buraya geldiğinizde statları, kulüpleri, taraftarları, medyanın ilgisini, hükümetin ve federasyonun kararlılığını görüyorsunuz. Yani doğru olan tüm bileşenler mevcut. Ancak her şeyden öte o gerçek futbol ateşini hissediyorsunuz. Türkiye'de futbol sadece maç günlerinde değil, her gün önemlidir. Bu sizin en büyük gücünüz ama aynı zamanda da çok büyük bir sorumluluğunuz demiş Ceferin. 2019'da Süper Kupa finali oynanmıştı İstanbul'da Chelsea ile Liverpool arasında. 2023 Şampiyonlar Ligi, 2026 Avrupa Ligi finali bu akşam oynanacak. Stadyumları övmüş, Türkiye'nin tesisleşme alanındaki gelişimine dikkat çekmiş Alexander Ceferin. Bence bu çok açık, federasyona ve şehre güvenmeseydik tekrar buraya dönmezdik. 2019 Süper Kupa, 2020 Şampiyonlar Ligi ve şimdi de Beşiktaş Park'taki Avrupa Ligi finali. Türkiye'nin büyük UEFA organizasyonlarını başarıyla yaptığını altını çizmiş. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye ile İtalya'nın ortak düzenleyeceğini aktarmış. Bu konuda birkaç bilgi daha paylaşacağım ama bir yarışa gidelim.
12: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Happy Sigorta.
13: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
14: Bunların da yaklaşık 3 boy kadar gerisinde 5 numaralı Cabiroğlu, bu safkanın da 4 boy kadar gerisinde bariyer dibinde 8 numaralı Fısıltıkaya, 1,5 boy kadar gerisinde 4 numaralı Kılıçbağı sırasıyla 1200 metre start yerine doğru ilerliyor safkanlar. Yarışın liderliğini 10 numaralı Mohitay sürdürüyor. Fark 1,5 boy kadar. İkincilikte içeride 3 numaralı Eski Kaleli, bu safkanın da hemen dışından önlere doğru gelmeye çalışan 6 numaralı Cenge Bey. Cenge Bey'in de yaklaşık 1,5 boy kadar gerisinde 11 numaralı Bitirim Seda sırasıyla yarışın son 800 metresine doğru ilerliyor safkanlar. 10 numaralı Mohitay yarışın liderliğini sürdürüyor fark 1 boy kadar. 3 numaralı Eski Kaleli ikincilikte bu safkanın da yarım boy kadar gerisinde. İçeride 6 numaralı Cengi Bey, dışında 1 numaralı Farhat Kardeş, onun da yaklaşık 2 boy kadar gerisinde. 7 numaralı Taştepe, Taştepe'nin de yaklaşık 3 boy kadar gerisinde. 5 numaralı Cabiroğlu, onun da 2 boy kadar gerisinde. 4 numaralı Kılıçbağ, Kılıçbağ'ın da yaklaşık 5-6 boy kadar gerisinde. 8 numaralı Fısıltı Kaya sırasıyla yarışın son 600 metresine doğru ilerliyor safkanlar. Son 600 metresine doğru ilerlerken de yarışın liderliğini 10 numaralı Mohitay sürdürüyor. Farklar azalmaya başladı. 3 numaralı Eski Kaleli ikincilikte şimdi önlere doğru hamle yaptı. Bu safkanın da 2 boy kadar gerisinde. Üçüncülükte 6 numaralı Cengi Bey, Cengi Bey'in de yaklaşık 2 boy kadar gerisinde. 4 numaralı Kılıçbağ, Kılıçbağ'ın da yaklaşık 5-6 boy kadar gerisinde. 7 numaralı Taştepe yarım boy kadar gerisinde. 5 numaralı Cabiroğlu sırasıyla yarışın son düzlüğüne doğru ilerliyor safkanlar. Yarışın liderliğini 3 numaralı Eski Kaleli aldı. Düzlüğe de yaklaşık 4 boy kadar önde çıkıyor. İkincilikte 4 numaralı Kılıçbağ, içeriden de 6 numaralı Cengi Bey'in ataklarıyla yarışın son 300 metresine doğru ilerliyor safkanlar. 3 numaralı Eski Kaleli yarışın son 200 metresine yaklaşılırken de yarışın liderliğini sürdürüyor. 4 numaralı Kılıçbağ ikincilikte, içeriden de 6 numaralı Cengi Bey'in ataklarıyla son 100 metresine doğru ilerliyor safkanlar. 3 numaralı Eski Kaleli farkı yaklaşık 7-8 boya kadar çıkardı. 4 numaralı Kılıçbağ ikincilikte yarışın son metreleri, 3 numaralı Eski Kaleli rahat bir tempo ile ilerliyor ve Elazığ'daki dördüncü koşuyu kazanan safkan oluyor. 4 numaralı Kılıçbağ ve 5 numaralı Cabiroğlu ikincilik için aynaya yakın geçen safkanlar oldu. 6 numaralı Cengi Bey koşudan dördüncü olarak ayrıldı. 8 numaralı Fısıltı Kaya koşudan 5. olarak ayrıldı. Elazığ'da dördüncü koşuyu 3 numaralı Eski Kaleli İsa Akyavuz'la kazandı.
13: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
15: TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
16: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor. Happy Sigorta.
0: Radyo Spor'da saatleri 20.04 yaptık. Cefer'in açıklamalarında kalmıştık yarış öncesi. Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası'na dair katılmasından dünya futboluna, Dünya Kupası'na ayrı bir renk katacağını paylaşıyor. Ve özellikle 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na dair yaptığı açıklama önemli. Çünkü İtalya'nın bu konuda birçok eksiği var. İtalyan hükümetinden de UEFA bu konuda tam bir garanti alamadı. Acaba turnuva sadece Türkiye'de mi düzenlenecek? Bu da son dönemde çok konuşulmaya başlamıştı. Cefer'in bu konuda şöyle demiş. Bunu sadece kibarlık olsun diye söylemiyorum. Avrupa'daki pek çok ülke 20 yıldır yeni statlardan bahsediyor ve sonra hiçbir şey yapmıyorlar. Türkiye ise sadece konuşmakta kalmadı. Harekete geçip mükemmel tesisler inşa etti. Çok büyük bir fark yaratıyor. Bir Avrupa şampiyonası organize etmek için sadece statlar yeterli değildir. Ancak statları olmadan da böyle bir turnuvayı organize edemezsiniz. Ülkeniz bunu fark etti ve birçok Avrupa ülkesine karşı çok ciddi avantaj elde etti diye biraz İtalya'ya da göndermede bulunmuş Alexander Ceferin. Arda Güler, Kenan Yıldız gibi üst düzey yıldızlardan da bahsetmiş. Türkiye sadece hani tesisleşme anlamında değil, dünya futbolunda önemli yıldızlar da sunan bir ülkeye dönüştüğünü vurgu yapmış. Hakan Çalınoğlu ise takıma otorite ve tecrübe katıyor. Yine de ben sizin asıl gücünüzün kendi aranızdaki birlik, yoğunluk ve güvenden kaynaklandığına inanıyorum diye eklemiş. Cefer'in çok geniş kapsamlı bir açıklama. Galatasaray'ın Avrupa'nın o büyük spot ışıklarının altına geri dönmesi önemli bir sinyal. Şampiyonlar Ligi dahil olmak üzere her yıl UEFA turnuvalarının baş aktörlerinden biri olmalılar. Galatasaray bu hırsı gösterdi. Üst üste dördüncü kez Süper Lig şampiyonluğunu kazandılar. Avrupa'da da sonun altıya kaldılar. Sadece Galatasaray değil, aynı zamanda Fenerbahçe uzun soluklu yürüyüşlerine, Beşiktaş, Başakşehir ve Sivas Spor'un eleme turlarındaki varlıklarına da kredi verilmeli diye tüm takımların ne yaptığına dair bir rapor vermiş, adeta sunum yapmış. Hacı Osmanoğlu ile de aralarının çok iyi olduğunu söylemiş. Şimdi bir dinleyicimiz Türkiye'deki gelişmeleri UEFA FIFA takip etmiyor mu? Bu tescil konusunu özellikle gündeme getirmiş. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da X'te yaptığı açıklamada, Twitter'da yaptığı açıklamada UEFA'yı işte FIFA'yı menşinlemiş. Burada bir şikayet gibi de onu göndermiş dinleyicimiz. FIFA ve UEFA Türkiye Futbol Federasyonu'nun Türkiye'deki bu bahis ve şike soruşturmasının başladığı günden itibaren çok şeffaf bir şekilde kendilerine bilgilendirme yapıldığını söylüyor. Yani şu ana kadar UEFA ve FIFA nezdinde geride kalan bahis şike operasyonlarında bir sorun yaşayacağımızı zannetmiyorum ama şu anda da bekletilen bir dosyadan bahsediliyor. Ne o dosya? İşte kulüp başkanı, yöneticiler, eski kulüp başkanları, kulüp sahipleri, böyle birçok futbolun yönetici makamında oturan kişilerle alakalı vahim iddialar var. Oradan yani bir kulüp başkanı ya da bir kulüp yöneticisi görev yaptığı sırada bahis oynadığı tespit edilirse kendi takımına, rakibe karşı, yani rakibin kazanmasına yönelik bahisler oynadıysa bu çok büyük sorun teşkil eder, başımıza da iş çıkartır. Antalya Spor'la alakalı böyle bir iddia var. Antalya Spor'da eskiden yöneticilik yapmış biri, yöneticilik yaptığı dönemde kendi takımının ve kendi takımının rakibine bahis oynadığı yönünde iddialar mevcut. Tabii bunların altını çizeyim, hepsi bir iddia. İlerleyen günlerde de o liste kamuoyuyla paylaşılacak. Kim nerede hangi suça bulaşmış. Bundan sonra da tabii atılacak adımlar, yapılan işlemler, hukuki süreç UEFA ve FIFA'ya sağlıklı bir şekilde bilgilendirilirse bir sorun yaşanacağını zannetmiyorum. Yani gördüğüm kadarıyla mevcut federasyonunda hem FIFA ile hem UEFA ile iyi ilişkiler içinde olduğunu söylemek mümkün değerli dinleyenler. Şimdi çok kısa bir aramız var, ardından Avrupa Ligi finali ve Avrupa futboluna dair gelişmeleri konuğumla konuşacağım.
16: Hippie Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
4: Reklam.
17: Kampiyonla son düzlükte kazanır.
18: Kalmıyoruz 5'te. 6'lı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
17: Şampiyonla son düzlükte.
19: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
20: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
9: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
21: Hem arsa hem ev, Arsa ve ev.
4: Reklam.
22: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Radyo Spor.
16: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor. Happy Sigorta.

0: Happy Sigorta'nın sunduğu Derin Pas devam ediyor. Avrupalılar, İtalyanlar bizim gibi ayranı yok içmeye, tahterevalli falan demiş dinleyicimiz. Vatandaşlarına stat yapın ne olacak? Boş hepsi diyor. Yani İtalyanlar stat yapmadığı için İtalyanları eleştirmiş burada. Ceferin de bizi çözmüş diyor dinleyicimiz. İtalya, evet, son yıllara baktığımızda pek öyle spora yatırım yapmadılar. Birçok stadyum, işte Juventus'un stadyumu yeni, Roma Olimpiyat Stadı olsun, Inter Milan'ın oynadığı San Siro Giuseppe Meazza olsun, çok eski stadyumlar. Bakalım İtalya bu 6 yıllık süreçte nasıl bir yol izleyecek? Türkiye'nin yanı sıra belki farklı bir ülkeye de verebilirler. Yani Türkiye Yunanistan'da olabilir. Bakalım, göreceğiz. Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. E-Sport spikeri sevgili Cem Odabaşı telefon attığında hem Avrupa futbolundaki gelişmeleri hem de bu akşamki Aston Villa Freiburg finalini konuşacağız. Cem merhaba.
1: Merhaba, iyi yayınlar, nasılsınız?
0: Çok teşekkürler. Senin keyifler nasıl?
1: İyi, benim de.
0: Sezon bitiyor artık, biraz rahatlama olur herhalde.
1: Yani olacak da çok kısa olacak, sonra hemen Dünya Kupası tempo. Editoryal işler olacak, spikerlik olmasa da. Devam yani.
0: Bu akşam da İstanbul'da Avrupa Futbolu'nun 2 numaralı kupası sahibini bulacak. Freiburg hakikaten sürpriz oldu bizim için. Benim için öyle oldu. Yani çok da zor bir yoldan geldiler. Büyük bir işe imza attılar. Orada da Schuster Hoca kısa sürede 2 yıllık periyotta takıma bir oyun kimliği kattı. Hatta bugün İngiliz basınında BBC'di sanırım, Freiburg hakkında şöyle bir ifade kullanmış. Notlarım arasına aldım. Çok da hoşuma gitti sevgili Cem. Taşra'nın Atletico Madrid'i diye bir ifade kullanmış. Diğer tarafta evet. İse Unai Emery ki bu kupayı zaten daha önce 4 kez kaldırmış. O da 4 yıldır Aston Villa'da güçlü bir takım yarattı. Geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde Paris'e elenmişlerdi. Bu yılda sezona başlarken Avrupa Ligi'nin en büyük favorileri arasındaydı ve nihayetinde de kupaya şu an bir adım uzaklıkta. Nasıl bir final öngörüyorsun sen bu akşam?
1: Bu arada Emery'den bahsetmişken şöyle çok enteresan bir bilgi görmüştüm, paylaşmak istiyorum. Acaba hani dinleyenlerimiz görmüş müdür, ama Emery 3 farklı İçinde Villa geçen takımla kazanmış olacak bugün kazanırsa kupayı. Villarreal, Sevilla, Aston Villa.
0: Tesadüf. Enteresan. Güzel tesadüf.
1: Enteresan bir tesadüf. Yani ben bu finalin aslında turnuva ağacına baktığımızda olabilecek en dengeli, en keyifli eşleşme olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani ağacın bir tarafında Roma, Bologna, Stuttgart, Porto, Aston Villa, Lille, Nottingham Forest, yani inanılmaz takımlar var. Diğer taraf biraz daha zayıf kalmıştı. Oradan da baktığımızda Ferencvaros vardı, Braga, Panathinaikos, Real Betis, Genk, Celta Vigo, Lyon diye görüyoruz. Buradan bu takımların arasından öbür taraftaki takımlara en fazla sıkıntı verebilecek takım bence Freiburg'tu ve onlar da bir şekilde gelmeyi başardı. Özellikle Celta Vigo eşleşmesi benim çok dikkatimi çekti Freiburg tarafında. Çok rahat geçtiler. Yani Celta Vigo aslında iyi bir şekilde gelmişti oraya kadar, ama toplam skorda 6-1 kazanarak geldi Freiburg. Yarı finalde Braga karşısında zorlandılar. Ama yine de bir şekilde Almanya'da güçlü bir performansla turu geçtiler. Finale geldiler. Kağıt üstüne bakınca elbette, yani kadro kalitesi olarak, ligdeki durumu olarak baktığımızda Aston Villa favori gibi gözüküyor elbette. Yine teknik direktör faktörü, buradaki tecrübesi, daha önce kazandığı kupalar Aston Villa'yı favori gösteriyor. Ama sistem olarak o Atletico Madrid ifadesi de çok doğruymuş. Yani duran toplarda çok başarılı bir takım Freiburg mesela. Bu
0: Matthias Ginter faktörü var burada. Hakikaten Ginter duran toplarda çok ciddi bir tehdit oluşturuyor. Evet, işte evet. Vincenzo Grifo gibi teknik kaliteye ve tecrübeli oyunculara. Ayrıca Mazzabi ve Igor Matanovic bu sene çok ön plana çıktı. Genç yetenekler. Streich'ın bıraktığı takımı belli bir seviyeye üzerine çıkarmayı başardı Schuster. Topa sahip olmada hala %50'nin altında olarak dikkat çekti. Avrupa Ligi'nde bu sezon boyunca da genelde topu rakibe bırakan, ama senin de bahsettiğin gibi o fizikle, işte sert savunmayla rakipler karşısında sonuca giden, duran toplardan da gol arayan bir takım. Bu akşam böyle çok seyir zevki yüksek bir maç beklemiyorum ben Cem. Sen ne öngörüyorsun?
1: Yani aslında ilk yarıda ben de bekliyorum ama ikinci yarıda biraz daha tempolu, daha açık bir oyun görebiliriz. Aston Villa'nın bulacağı bir golle ikinci yarıda. İlk yarı 0-0 bitebilir gibi geliyor bana. İkinci yarıda Aston Villa bir gol bulursa Freiburg'un da aslında hani duran toplarda etkili diyoruz, sağlam bir takım diyoruz ama hücum varyasyonları da bence zengin. Yani ben çok anlattım bu sezon. Özellikle ben bir oyuncunun altını da çizmek istiyorum. Tabii şimdi Grifo var, Günter var, Ginter var. Daha önce uzun süredir Streich döneminden gelen oyuncular var. Ki Grifo en golcüsü Freiburg tarihinin. Günter en fazla maça çıkanı ve hala oynuyorlar arka arkaya sol kanatta.
0: 387 maça mı çıkmış yanlış hatırlamıyorsam? Ben de onu da gördüm bir yerde bugün.
1: Sesinizi alamadım.
0: 387 maça çıkmış galiba Freiburg tarihinde. Evet. Çok ciddi bir rakam.
1: Evet evet. Grifo da daha yeni en golcüsü oldu tarihin. Yani bu oyuncular şu anda yaşayan efsane Freiburg adına diyebiliriz. Ama ben Şerant'ın altını çizmek istiyorum. Deri Şerant diye bir kanat oyuncusu var Freiburg'da. Çok fazla 11 oynayan futbolcu değil. Bugün de muhtemel 11'de gözükmüyor ama oyuna sonradan girip hızıyla, driplingleriyle çok etkili olabileceğini ve Freiburg için X faktör olabileceğini düşünüyorum bu maçta.
0: Aston Villa'nın da tabii uzun süredir aynı teknik direktörle çalışması, oyuncu kalitesi açısından, yıldız oyuncu açısından daha zengin olması. Hani birkaç yıl önce, 3 yıl oldu mu? 3 müydü? 2 yıl önce bir Atalanta Bayer Leverkusen finali izlemiştik. 3-0 bitmişti.
1: Evet, evet.
0: Hani ben oyun kalitesi olarak çok yüksek bir kalite beklemiyorum dedim ama bu akşam Aston Villa 3-0 kazansa da şaşırmam. Yani öyle bir final olacak. Öyle bir durum da var maç öncesi baktığımızda.
1: Ya tabii Aston Villa erken açarsa kilidi, koparma şansı bence de var. Söylediğiniz gibi yıldızlarla, kadro kalitesiyle, ama Freiburg'un çok kolay açılacağını düşünmüyorum ben. Şöyle bir sorun var Freiburg'da aynı zamanda. Bundesliga'da anlatırken istatistik dikkatimi çekmişti. En fazla duran top golü atan takım Bundesliga'da. Ama en fazla duran top golü yiyen takım aynı zamanda. O çok ilginç. Yani duran top savunmasında da problemleri var.
0: İngiltere'de dün akşam şampiyon belli oldu. Arsenal 22 yıl sonra zafere ulaştı. Şimdi tabii taraftar şampiyonluğu kutlarken diğer tarafta da 30 Mayıs'ı bekliyor. Şampiyonlar Ligi finalini bekliyor. İngiltere'de de son 10 yıla baktığımızda Liverpool, Manchester City arasında geçen bir yarış. Ama onun da kırıldığını görüyoruz. Şimdi Guardiola ayrılığa hazırlanıyor. Zaten Jurgen Klopp bırakmıştı. Jurgen Klopp'un bırakmasının ardından da Liverpool biraz oyun olarak geriye gittiğini gördük. Bu Arsenal'ı şampiyonluğu ve Guardiola'nın ayrılığı Premier Lig'de önümüzdeki sezon dengeleri nasıl etkiler diye de sormak isterim sana.
1: Yani yeni bir devir yarım olarak başlamıştı Klopp ayrılınca. Zaten Pep Klopp era, Pep Klopp devri olarak biliniyor. Şimdi artık tamamen yeni bir başlangıç olacak gibi. Arteta şampiyonluğu kazandı. Yani uzun süredir aslında biraz alay konusu da olmuştu Arteta ve Arsenal ikincilik konusunda ama onu kırdılar ve ben bu arada Şampiyonlar Ligi'nde yeri gelmişken finalde de Paris Saint Germain'e karşı şansları olduğunu düşünüyorum ciddi anlamda. Yani genel kanaat bu yönde değil. Öyle görüyorum insanlarda, futbol severlerde, ama bence Arsenal biraz küçümseniyor sonuca gitme becerisi açısından. Evet, Paris Saint Germain çok daha iyi futbol oynuyor. Bu konuda herkesin fikri ama Arsenal'ın sonuca gitme becerisi finalde fark yaratabilir. O parantezi de açayım. Premier Lig'e gelince de Pep Guardiola'nın yerine Enzo Maresca gelecek deniyor. Yani o karardan çok emin olamadım. Evet, oyun tarzı olarak Pep'in bıraktığı mirası sürdürmeye yakın bir isim ama isim olarak, ağırlık olarak çok emin olamadım açıkçası. Mesela Chelsea'nin Xabi Alonso'yu getirmesi harika bir durum Chelsea adına. Xabi Alonso için ne kadar çok iyi olmasa da Chelsea için güzel bir durum. Bence bu yüzden City'nin biraz gerileme devrine girdiğini görebiliriz. Hatta Ferguson sonrası David Moyes'un gelmesine de benzetilmiş Guardiola Maresca değişikliği. Bana da öyle bir etki yaratacak gibi geliyor. Bu yüzden sanki gelecek birkaç yılda Arteta-Xabi Alonso kapışması, Arsenal-Chelsea kapışması izleyebiliriz gibi geliyor bana.
0: Liverpool bu denklemin dışında mı kalır?
1: Yani Arne Slot inadı sürdüğü sürece ben bunun böyle gideceğini düşünüyorum ki Xabi Alonso'yu da kaptırdılar artık Chelsea'ye. Yani Liverpool için en doğal adaydı, en de doğru adaydı bence. Beklediler, beklediler. Bence çok fazla sabrettiler ve Chelsea kaptı Alonso'yu. Slot da devam edecek gibi duruyor ve O olduğu sürece ben Liverpool'dan çok bir şey beklemiyorum açıkçası.
0: Göreve geldikten sonra 2.26 puan ortalaması yakalayan bir Michael Carrick var. Carrick de United'da devam edecek. Manchester United tekrar o denklemin içine girebilir mi?
1: Yani United'ın kesinlikle ilk 4 içinde yer alacağını düşünüyorum ben Carrick'le önümüzdeki sezonda, ama çok birikmiş hatalar var Manchester United'da. Çok kolay toparlanabileceğini sanmıyorum, o yüzden daha uzun bir süre gerekiyor bana göre. O yüzden yani düşündüğümde Tottenham'ın durumu zaten belli, top alt takımları içinde. Yani hala düşme ihtimalleri var son hafta. Arsenal ve Chelsea'den başka aday kalmıyor yani şampiyonluk için. Tabii ki Liverpool'da kadro kalitesi, harcanan paralar her zaman etkili olabilir, ama dediğim gibi slot olduğu sürece ben başarılı olsa da şaşırmam kadro sebebiyle, ama beklediğim bir şey değil.
0: Konuğumuz e-sport spikeri Cem Odabaşı'ydı. Cem, çok teşekkürler, iyi akşamlar diliyorum.
1: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
0: Evet değerli dinleyenler, Avrupa futboluna dair gelişmeleri de Cem Odabaşı ile değerlendirdik. Aston Villa Freiburg finaline de artık son 1,5 saat kaldı. Bu akşam İstanbul'da Dolmabahçe'de Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı kupası sahibini bulacak. Bugün de İstanbul'da finalin coşkusu çok net bir şekilde hissediliyordu. Ben Üsküdar'dan Beşiktaş'a da vapurla geçtim öyle 14 gibi. Hakikaten her taraf böyle İngilizlerle, Almanlarla doluydu. İstanbul'a da bu finalin bir ekonomik getirisi oldu. Oteller, işte mekanlar, restoranlar 2 gün boyunca biraz daha gelirlerini arttırmış oldu. Tabii İstanbul'un o güzelliğini gören taraftarların bol bol fotoğraf çekip paylaşması. Sosyal medyada tabii bu final şu an dünyada birçok ülkede canlı yayınlanıyor. Diğer farklı ülkelerden gelen insanların yayınlar yapması ülkemize de ciddi bir katkı sağladı bu final. Bir iki haberle gündemi toparlayıp günü kapatacağım. Göztepe Süper Lig'in değerli takımlarından Brezilyalı stoper Heriton ile yolları ayırdı. Bir de teşekkür mesajı yayınladı. 30 yaşındaki savunmacıyla vedalaşmış İzmir ekibi. Bu forma altında verdiğin mücadele, sahaya koyduğun karakter ve armamız için gösterdiğin savaşçı ruh daima hatırlanacak. Birlikte yaşadığımız her anı, her mücadele, her zafer için teşekkür ederiz. Yolun açık olsun diye de yazmış. Göztepe Kulübü çok güzel bir şekilde uğurlamış. Yayının başında gündemi aktarırken bahsetmiştim. Ergin Ataman'ın Panathinaikos dönemi sona eriyor gibi bugün Yunan basınının geçtiği haber bu şekilde. Haber şu şekilde: Panathinaikos'un bugünkü antrenmanı iptal edildi. Bu Ergin Ataman ile yolların ayrılacağı ifade ediliyor diyor haberin devamında. Ergin Ataman'la resmi açıklamanın an meselesi olduğu ve çözülmesi gereken tek bir sorun varmış. Türk hocanın bir yıl daha kontratı var Panathinaikos'ta ve tazminat konusunu görüştüğü aktarılmış. Bu yani tazminat konusu netleştikten sonra da Panathinaikos yönetimi Ergin Ataman'ın görevine son verecek diye haber geçilmiş. Herhalde bu akşam yarın resmi açıklamalarda gelir değerli dinleyenler. Şöyle notlarıma bakıyorum. Sizi de birçok, yani yayın öncesi birçok not alıyorum ki hani hepsini program içerisinde konuşurum, sizlerle paylaşırım diye. Hemen hemen de konuşmadığımız bir şey kalmadı gibi. Bu akşam da Radyo Spor'da bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Derin pası noktalıyoruz değerli dinleyenler. Yarın akşam saat 18.30'da görüşmek dileğiyle herkese güzel bir akşam diliyorum.
2: Hep İyi Sigorta, Ayhan Şensoy'la Derin Pası sundu. Hep İyi Sigorta.
3: Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
4: Şimdi kemerleri bağla. Vitalih tüm oyunlarda kazandırmaya tam gaz devam ediyor. Vitalih'e hemen üye ol. İlk oyun gününde at yarışından şans oyunlarına. Dilediğin oyunu toplam 1000 TL'lik oyna, 1000 TL bonus kazan. Sen de hemen Vitalih'e gel. Hoş geldin fırsatını kaçırma.
5: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
6: Hem arsa hem ev, arsa ve...
7: Reklam.

0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
1: Rakiplerinin yaklaşık 2,5-3 boy kadar gerisinde başlayabildi. Çıkışla birlikte liderliği 5 numaralı Çevik Prenses aldı. Farkı da yaklaşık 1,5-2 boya kadar çıkardı ikinciliğe dıştan. 7 numaralı Tamiko geldi bu safkanın da 1,5 boy kadar gerisinde. Orta kulvarda 6 numaralı National Hero dışında 1 numaralı Van Kalesi bu safkanın da 1,5 boy kadar gerisinde. 3 numaralı Çevik Devran'ı. Çevik Devran'ın da yaklaşık 2,5-3 boy kadar gerisinde. 2 numaralı King Ancestor. King Ancestor'ın da dışında 4 numaralı Bosco bu safkanların da yaklaşık 4 boy kadar gerisinde. 10 numaralı Kızım Nazer'in de yaklaşık 1,5 boy kadar gerisinde. 8 numaralı Black River yaklaşık 10-12 boy kadar gerisinde. Grubun son sırasında 9 numaralı Karen Ross var. Bu şekilde yarışın son 800 metresine doğru ilerliyor safkanlar. Yarışın liderliğini 5 numaralı Çevik Prenses sürdürüyor. Fark yaklaşık 2 boy kadar. İkincilikte 7 numaralı Tamiko var. Bu safkanın da 4 boy kadar gerisinde. İçeride 6 numaralı National Hero. Dışında 1 numaralı Van Kalesi. Bu safkanın da 2 boy kadar gerisinde. İçeride 2 numaralı King Ancestor. Dışında 4 numaralı Bosco. Bosco'nun da yaklaşık 2 boy kadar gerisinde. 3 numaralı Çevik Devran'ı. Onun da 4 boy kadar gerisinde. 8 numaralı Black River. Black River'ın da 2 boy kadar gerisinde. 10 numaralı Kızım Nazer'in sırasıyla yarışın son 600 metresine doğru ilerliyor safkanlar. 5 numaralı Çevik Prenses yarışın liderliğini sürdürüyor. Fark yaklaşık 4 boy kadar. İkinciliğe 6 numaralı National Hero geldi. Bu safkanın da 1,5 boy kadar gerisinde. Dışta 1 numaralı Van Kalesi. İçeride 2 numaralı King Ancestor sırasıyla yarışın son 400 metresine doğru ilerliyor safkanlar. Düzce'de ilk çıkan isim 5 numaralı Çevik Prenses oldu. Fark yaklaşık 1,5 boy kadar. 1 numaralı Van Kalesi ikinciliğe geldi. Bu safkanın da 3 boy kadar gerisinde. Orta kulvarda 6 numaralı National Hero. Dışında 2 numaralı King Ancestor sırasıyla yarışın son 200 metresine doğru ilerliyor safkanlar. Şimdi dıştan yüklenen 1 numaralı Van Kalesi yarışın liderliğini aldı. Farkı da yaklaşık 2,5-3 boya kadar çıkardı. İkincilikte 6 numaralı National Hero dışında 2 numaralı King Ancestor yarışın son metreleri 1 numaralı Van Kalesi yarışın liderliğini sürdürüyor ve Elazığ'daki 5. koşuyu 1 numaralı Van Kalesi kazanıyor. 2 numaralı King Ancestor ve 6 numaralı National Hero ikincilik için aynı yakın geçen safkanlar oldu. 3 numaralı Çevik Devran'ı koşulan 4. 5 numaralı Çevik Prenses ise 5. olarak ayrıldı. Elazığ'da 5. koşuyu 1 numaralı Van Kalesi Yusuf Cengiz'le kazandı.
0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: TZK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
4: Bahse gireriz başlıyor.
5: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Ben Caner Aydaş. Saatler 22.30'a kadar sizlerle birlikteyim. Herkese güzel bir hafta temenni ediyorum. Yaklaşık 2 günlük bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Umarım iyisinizdir. İyi olanlar yazsın 0538-052-1487'ye. Mesajlarını gönderebilir. Dediğim gibi umarım iyisinizdir. Sizler de mesajlarınıza katılabilirsiniz sohbete. Evet, bugün UEFA Avrupa Ligi'nde final var. Final heyecanı var. Avrupa Ligi finali Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Saat 22'de bu maçın biraz historisinden, biraz tarihçesinden bahsedeceğiz. Takımlar nasıl buraya kadar geldiler? Kim favori bana göre ya da size göre kimler favori? Kaç bitebilir maç? İşte alt mı olur, üst mü olur bilmiyorum. Üzerine konuşuruz ama kadroları da gördükten sonra biraz daha belki net bir şekilde fikrimizi söyleyebiliriz yine. Portekiz'de Playoff Ligi Playout mücadelesi var. Torrense Casapia mücadelesi var. O maçta başladı ve 2-0'lık beraberlik var. Onu da söyleyelim. Hollanda'da William Volendam mücadelesinde Volendam'ın 2-0 üstünlüğü var. Yanlış hatırlamıyorsam ilk maç 0-0 sona ermişti ya da ben öyle hatırlıyorum. Yanlışım varsa düzeltin lütfen. Ve ikinci maç oynanıyor. Finlandiya'da bugün İki mücadele vardı. Inter Turku deplasmanda İlves'i 3-1 mağlup etmeyi başardı ve Kups Kupio'da Yaro karşısında 2-0 mücadeleyi önde götürüyor. Dakika 72'yi gösterirken Norveç'te Start 1 Bodo 2 dakikalar 72'yi gösteriyor. Bodo ilk yarı 2-1 önde kapattı. Start 10 kişi kaldı ama yine de Bodo farkı artıramadı ve 2-1'lik üstünlüğü devam ediyor. Bakalım Bodo bu maçı kazanabilecek mi ki kazanması gerekiyor mutlak surette. Neden? Çünkü yukarıda Viking kazanmaya devam ediyor ve puanını 24'e yükseltti biliyorsunuz. Viking takımı sadece bir mağlubiyeti var. Tromsø'nün 23, Lillestrøm'ün 19, Bodø'nun 19 maçı var. Eksik maçlarını kazanması gerekiyor Bodø'nun. Böylelikle ki hani bu galibiyete rağmen yine de Viking'de puan farkını ancak 5'e indirecek eğer maç böyle biterse. Yine bugün Lillestrøm Kristiansund karşısında saat 20.30'da oynayacak. O maçı da birazdan yorumlarız ve Alesund da Brann'la yine mücadele edecek saat 21'de. Bu mücadeleyi de üzerine biraz konuşuruz. İsveç'te bugün Gais Hammarby mücadelesi var. Hammarby ligde ikinci sırada, geçen hafta yanlış hatırlamıyorsam Malmö karşısında gol olup yağmışlardı ve 4-1'lik bir üstünlükleri vardı. Yani farklı bir galibiyet almayı başardılar Malmö'ye de. Neler oluyor bilmiyorum ama bir şeyler oluyor Malmö'ye. Şu anda 10 puanda, eğer yani bu haftada birkaç hafta kaybederse şampiyonluk yarışından tamamen uzaklaşmış olacak Malmö. Aynı Hammarby bugün deplasmanda Gais karşısında 1-0 geride. Gais'in de lige iyi başlamadığını söyleyelim. Yani vasat bir görüntüsü var. Hammarby geçen haftaki Malmö galibiyetine eğer bir galibiyet de eklerse puanını 20'ye yükseltecek ve Sirius'un hemen arkasında ikinci sıraya çıkmış olacak. Evet, mesajlarınızı gönderebilirsiniz dedik. Hemen ilk mesaj geldi. Yayınlar kardeş demiş, ağzına yüreğine sağlık demiş. Hemen şöyle bir bakalım. Çok büyük bir yoğun bir kupon yapmış. Hemen bakalım. Palermo Catanzaro maç sonucu 1 ve 4.5 alt. Yanlış görmüyorsam böyle bir. Freiburg Aston Villa maç sonucu 2 handikaplı. Maç sonucu Aston Villa gol yemeden kazanır ya da 2 farklı kazanır demiş. Alesund Brann maç sonucu 3.5 gol alt. Doğru mu söylüyorum? Yani maç sonucu 2 mi? Maç sonucu ve 3.5 gol altı. Sanırım 2 ve 3.5 gol altı oynamış dinleyicimiz. Çok anlayamadım. Lillestrøm ya da buradan anlaşılmıyor. Yine maç sonucu ve 3.5 gol alt. Herhalde öyle gözüküyor. Ural Dinamo maçına da yine benzer bir bahsi var. İlves, daha doğrusu İlves Temperen Inter Turku maçına 2 ve karşılıklı gol var. Oynamış. Gais Hammarby maçına 2 ve karşılıklı gol var. Böyle bir sistemli kupon oynamış. Hadi bakalım, bol şanslar sevgili dinleyicimiz Tekin Bey. Ona da selamlar, sevgiler olsun. Bodo'dan bir gol bekliyorum. Son maçım Aston Villa kalmış olacak. Villa galibiyeti ikinci kuponum. Peki, bol şanslar dilerim Tekin Bey. İyi akşamlar Caner Beyciğim. Değil mi? Caner Bey hoş geldin. Nasıl geçti Ankara seyahati? Umarım iyidir. Vallahi Ankara seyahati gayet iyiydi. Hızlı trenle gittik. 5 saate tam böyle hani kalkış ve iniş saatimiz böyle dakikası dakikasına güzel bir seyahatti. Güzel, trenle gitmek hani çok çoluk da çocuk da gitmek zor oluyor. Trenle gitmek ayrı bir keyif. Gayet konforluydu. Güzeldi yani, bir günlük bir seyahatti zaten. Gittik aynı akşam, nişan vardı zaten. Gece eve gelmek, uyumak vesaire derken gece 3-4 sabah kalk. Aynı günün devamında da işte dün saat 17'de 17.25'te bindik. 10.25'te indik, sonra da eve gittik, uyuduk çünkü artık yorgunluktan. Hani böyle ne diyeyim? Ya halimiz kalmadı. Çocuklar çok yoruldu. Sadece biz değildik tabii, aileden başka bireyler de vardı. Ablalarım vardı, onların çocukları vardı ama güzeldi. Ankara güzel. İlk gün bayağı soğuktu. İkinci gün biraz daha iyiydi. Yani hiçbir yere çıkamadık ki kuzenim çağırdı. Buradan dedem kebap 74'e de selamlar, sevgiler olsun. Yine birçok dinleyicimiz sağ olsun yazdılar, çizdiler. Ama gitme şansım yoktu. Zaten dediğim gibi hani 24 saat bile kalamadım. Ve geri dönmek zorunda kaldık. Umarım başka bir zaman daha geniş bir aralıkta Ankara'ya gideriz. Orada birçok dostumuz var. Az önce Cemalettin Bey yazmış. Kıymetli bir dinleyicimiz. Ve uzun yıllardır tanışıyoruz. Keşke gelip bir misafirim olsaydın, yemeğimi yeseydin demiş. Yine başka dinleyicilerimiz var ama maalesef gidemedik. Dediğim gibi daha yaşımız genç. Gençliğimiz var. Bir gün gideriz diye umut ediyorum. Caner kardeşim, acil Bodø maçından 2 gol lazım demiş. Freiburg maçı en az 3 gol olur. Bodø maçına hemen şöyle bir bakalım. Bu arada ben ciddi bir enerji ortaya koyuyorum. Umarım sizler de benzer bir enerjiye sahipsinizdir. Aslında bugün tabii Malatya'da, Adıyaman'da hani bu illerimizde deprem de oldu ama çok şükür hani can kaybı en azından ben duymadım. Yani olmasa daha iyi tabii ki ama maalesef işte bu da hayatın gerçekleri. Hani böyle çok da inanılmaz mutlu bir günüm değil ama yine de tabii ki işimizin, bu bizim işimiz. İşimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Enerjimizi maksimum düzeyde tutmaya çalışıyoruz ki

Monza Calcio maçında maç sonucu 1 ve Palermo Catanzaro maçına maç sonucu 1. Yine Freiburg Aston Villa maçına maç sonucu 2 demiş. Bu iki maç sadece kalmış değil mi? Öyle görüyorum sevgili Osman Bey. Eğer öyleyse bu maçlar gelebilir. Yine Aston Villa, Freiburg Aston Villa mücadelesini 2 ve 2,5 gol üstü oynamış. Bence bu gelir ya. Bunun gelmesini bekliyorum. Yani bu kuponun gelme ihtimalini yüksek görüyorum. Aston Villa'nın kazanması bence sürpriz olmayacak. Bir dakika, Bodo maçından 2-1 hala. Başka bir gol daha beklemiyor muydunuz Tekin Bey? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Değil mi? Bir gol daha bekliyordunuz. Herhalde siz ikinci golü bekliyordunuz. Evet, ne demiş sevgili Selim, peki Selim'e de selamlar sevgiler. Sparta'dan sonra dünyanın en güzel ikinci şehri Antalya'dan selamlar. Sparta mı? Allah Allah. Sevgili Selim şaşırmış herhalde. Bugüne kadar yaklaşık 7 yıldır dünyanın en güzel şehri Antalya'dan selamlar diyor. Bugün ilginçtir. Sparta'dan sonra en güzel şehir diyor Antalya. Bu bana geçmedi sevgili Selim. Şu anda beni trollüyorsun farkındayım ama. Olsun yine de hani senin dediğin olsun. Evet, tabii gelişmeler var. Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'la yollar ayrıldı. Bildiğiniz üzere karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı ve yeni teknik direktör bekleniyor. Bugün Önder Özen yine sportif direktör olarak göreve başladı. Serkan Reçber'den boşalan ki o da istifa etmişti biliyorsunuz. Ve Önder Özen daha önce de Beşiktaş'ta görev yapmıştı. O da göreve geldi. Bence doğru bir karar bu arada. Ama tabii teknik direktörü de görmek lazım. Bir yabancı teknik direktöre gidecek siyah beyazlar. Gündemde olan teknik direktörler var. Saat 9'dan sonra biraz konuşuruz Avrupa Ligi ile beraber. Bu teknik direktörlerden sizce hangisi gelirse Beşiktaş'ta başarılı olur? Bunların üzerine bir konuşuruz. Çünkü birçok teknik direktörün adı yazılıp çiziliyor. Bunların üzerine bir konuşuruz ama Beşiktaş'ta yaz transfer dönemi belli ki çok hareketli geçecek. Çünkü eminim yeni gelecek hocanın da istemeyeceği ya da oyun sistemine uygun olmayan oyuncular var. Yine çok ciddi bir borçla uğraşacak Beşiktaş. Belki transferle uğraşacak. Yerli oyunculara çok ciddi bir yatırım yapacağını düşünüyorum. 10 artı 4 kuralının hani bu senede devreye gireceğini düşünürsek. Endiki hani yabancı oyunculardan ziyade aset yerli oyunculara da gidebilirler. Yani potansiyelli yerli oyunculara da gidebilirler ki gideceklerdir Önder Hoca'nın gelişiyle beraber diyelim. Hemen şöyle bakıyorum. İzmir'den Müjdat Bey. Ne demiş? Sofya'dan Müjdat. Nereden? SSK Sofya'dan. CSK Sofya'dan. Evet. CSK Sofya'dan galibiyet ve galibiyet golü bekliyorum. Lütfen attırır mısınız demiş. Tabii hemen CSK'ya bir gol attıralım. Bir dakika, o maçı bir seçelim. Sevgili kıymetli dinleyicimiz, sizi mi kıracağız lütfen? Hemen şöyle bir bakalım. CSKA Sofya. Ne zaman? Nerede bu maç? Bir dakika. Bulacağız elbet. Devam ediyorum. Hala bulamadım bu arada. Bulacağım. Umut ediyorum. CSKA Sofya. CSKA Sofya. Evet, şurada 1-1-87. Ooo, Lokomotiv Plovdiv ile oynuyor. Çok da kolay bir maç değil. Kupa final mücadelesi. Nereden buluyorsunuz bu maçı ya? Ya Bulgaristan'a oynanır mı ya? Neyse. Hadi oynamışsınız bakalım. Ben de şu anda işaretledim. Sevgili Müjdat Bey. Umarım şans sizinle olur. Size şans getiririz. Hadi öyle diyelim. Ben de bir taraftan bakıyorum. Genelde iyidir şansım. Burada dinleyicilerimiz söylediği zaman da evet, bir şekilde maçlarda goller geliyor ama bu maç biraz sanki geç oldu ya. Böyle bir 60'ta falan söyleseydiniz bana bir uğraşırdık ama. Evet, bu arada Bodo 3. golü atmış, doğru. Şu anda ben de izliyorum maçı. Az önce dinleyicimiz dedi ama biz de itimat ettik, baktık, bulamadık ama sonrasında bulduk. Doğru 3 olmuş. Sevgili Serdar, Serdar Kantık, daha önce gitmiştim ben Anıtkabir'e çocuklarımla beraber, Temmuz'a götürmüştüm ama aşırı kalabalıktı, bir deneyelim dedik ama yani aşağıdaki yerden başlıyordu kuyruk,
Kızım çok

küçük. Başka bir zamanda inşallah gideceğiz. Çünkü hani normal şartlarda gitmeden dönmem ama aşırı kalabalıktı. Başka bir zaman inşallah sırf bunun için gideceğiz. Atamızın huzuruna Anıtkabir'e mutlaka gideceğiz ama herhalde yazın bu planlama yapacağız. Yani şu 19 Mayıs'ta gitmek imkansıza yakın bir şeydi. Aşırı kalabalıktı ve bizim de çok vaktimiz yoktu. Ama bir dahaki sefere inşallah gideceğiz. Freiburg'u destekliyorum. İstanbul'un %1 nüfusu var ama evet İstanbul'un %1 nüfusu kadarlar ama finaldeler. Ama orada çok ciddi özel bir yapılanma var. 2011'den 2022'ye kadar ya da 23'e kadar aynı teknik direktörle geldiler. Ve sürekli üzerine koyarak geldiler ki bu sene de biliyorsunuz yine Avrupa'ya katılacaklar. 7. oldular. Ya Almanya'da bunlara tahammül ediliyor biliyorsunuz. Bu arada Arsenal de şampiyon oldu. Evet, Vedat Parlak'a da buradan iddiamızı bir hatırlatalım. Cuma günü, gerçi Cuma günü de yayınımız yok değil mi? Maç var vesaire ama Arsenal'de hayır iddiadan falan vazgeçmedik. Şimdi geçelim bu işi. Sene başından beri hayır lütfen öyle bir şey yok. Yukarıda hatta beni şey gördü. Kimdi? Bizim kıymetli bir arkadaşımız vardı. O da gördü. Abi iddia geçerli değil mi? Tabii ki dedim yani biz. Ya ölmek var Arsenal'in yolundan dönmek yok dedim ve ve dün bu arada ben evet kazanını dün hızlı trenden indim abi yeğenim geldi işte almaya dedi ki dayı dedi Arsenal şampiyon olmuş ben dedim herhalde T'yi alıyor beni ya dedim bırak şimdi bu işte vallahi dedi dayı şampiyon nasıl dedim ya maç mı vardı evet dedi dayı City şampiyon yaptı berabere kaldı hay Allah'ım dedim onu da mı City Evet biz iddiaya girmiştik sevgili Vedat Parlak ve buradaki bazı arkadaşlarla beraber. Biliyorsunuz bir Arsenal taraftarı değilim aslında. Çok sevmem Arsenal'i ama Burak Alaca için kulakları çınlasın. Sırf o mutlu olsun diye bundan yaklaşık 7-8 ay önce iddiaya girdik ve onu destekleyeceğimi söyledim. Sonra burada beni gaza getiren, galeyana getiren kıymetli yayın ortağım. Yani birlikte yayın yapıyoruz sevgili Vedat Parlak ve yine yukarıda. Bizim rejiden bir arkadaş yine futbolu çok iyi bilen ya bu Arsenal şampiyon falan olamaz dedi. Beni gaza getirdi. Yani iddianın adını koymadık önemli değil ama hani bir kahve de olsa olur çok öyle mi? Problem değil. Ama neyse Arsenal'e gönül verenleri tebrik ediyorum. Gerçekten şampiyon olmuşlar ya. evet tabii öyle oluyor zaten yani genelde öyle oluyor işte. Genelde bir sebep oluyor ki başka takımlar şampiyon oluyor. Zaten biliyorsun dünyada hep böyle oluyor biliyorsun. Bak bu konu şurası da önemli. Mesela Jose Mourinho'nun Real Madrid'e gitme ihtimali ortaya atıldığı anda Benfica 3. oldu mesela. ya da işte bak başka yerlerde. Doğru bu arada katılıyorum sana ama Arsenal'i tebrik ediyorum. Bu arada Bodo 4 oldu Aygün abi. Senin maç geldi. Sana hayırlı olsun. Şimdi CSKA Moskova'ya bir gol attıralım. Ama attırmadan birazdan arada biz reklam arasına gidecek. CSKA Sofya'ya. Ama şu anda yok. Gelirse haberim olacak. Ne demiş? Selamlar iyi yayınlar. Önder Özen Beşiktaş kararı için ne düşünüyorsunuz? Sizce Önder Özen ne vaat ediyor? Bence çok şey vaat ediyor. Önder Hoca, Önder Bey çok vizyoner bir... Zaten spor insanı biliyorsunuz daha önce de Beşiktaş'ta görev yapmıştı. Ben beğeniyorum kendisini. Konuşmalarını, tarzını, tavrını ve futbol bilgisini seviyorum. Beğeniyorum da hani meslektaşız aynı zamanda tabii ki. O da dijital bir mecrada yayın yapıyor. Neredeyse her yayını dinlerim. Hani olumlu olumsuz hangi takımla ilgili konuşursa konuşsun. Kesinlikle belli bir seviyede, belli bir kalitede. O kaliteyi hiçbir zaman dışına çıkmayan, o seviyenin dışına çıkmayan, takımları, taraftarları belki rencide etmeyecek açıklamalar yapan yıllardır bir spor adamı. Futbol bilgisini de daha önce Beşiktaş'ta test ettik. Yani öyle bakmak lazım. Yani gördük, baktık. O yüzden ben Beşiktaş adına önemli bir hamle olduğunu düşünüyorum. Ama bu sacın sadece bir ayağı sevgili kıymetli dinleyicimiz, sevgili Serdar Bey. Bununla beraber diğer ayaklarının da doğru hazırlanması gerekiyor. Yani iyi bir teknik direktör bu yetiştirici olur, yarışmacı olur bilemem ama Beşiktaş'ın genlerini iyi bilen, büyük takımda daha önce çalışmış veya büyük takımın gereksinimlerini çok iyi bilen, o taraftarın neyi istediğini bilen, olumsuz 2-3 maç, 4 maç ya da birkaç maç sonra homurdanmaların başlayacağını bilen, oynattığı oyun sistemi büyük takım kimliğine uygun bir teknik direktör bulması gerekiyor siyah beyazların. Burada Önder Hoca'nın da ciddi bir katkısı olacak

0: olacaktır. Sayın Adalı'nın da yine çok ciddi katkısı olacaktır ama doğru isimlere yönelmek zorunda. İkincisi hazır evet Bodo 4 oldu. Aygün abinin kuponu tuttu. Hazır buraya girmişken yani sorularınız üzerinden söylüyorum. Çok iyi takviyeler yapması gerekiyor siyah beyazların. Yani şu anda ben bir elin parmakları belki ikinci elden iki tane oyuncu alırım. Yani 6-7 oyuncu haricinde Beşiktaş'ın yerli yabancı çok iyi bir yapılanmaya ihtiyacı var. Gerek bu seneye hedef alabilir, gerek bir sonraki seneye hedef alabilir bilemem ama dediğim gibi yarışmacı mı olacak yoksa hani bu sene altyapı hazırlanıp bir sonraki sene mi çok daha iyi olacak? Buna oradaki profesyoneller karar verecek ama şu anda lokalde baktığınız zaman hani ülke futbolunda iyi bilen bir isim olduğu için Önder Hoca'nın doğru isim olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir araya gidelim. Dönüşte hem sorularınızı yanıtlayacağım çünkü çok soru geldi sevgili Serdar Bey. Sizin yine sorularınızın da devamını okuyacağım.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Reklam.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
4: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
5: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
6: Her ürün ucuz.com ben Erkan nasıl yardımcı olabilirim?
4: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış. Sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
6: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
4: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
6: Şimdi tekrar kontrol edin.
4: Yine 399 lira oldu.
6: Ama hanımefendi bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
4: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
7: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
6: Cezada indirim olur mu acaba ya?
7: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
8: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
2: Radyo Spor. Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
9: Arpi Berović. Şimdi THD.
10: Basketbolun kalbi Atina'da atıyor.
9: Kane'in orta takı.
10: Euroleague'de Final Four heyecanı nefes kesen maçlarla Esport ekranlarında başlıyor. Sezon boyunca süren rekabetin ardından Avrupa'nın en güçlü 4 takımı şampiyonluk için parkeye çıkıyor. İlk yarı finalde son şampiyon unvanıyla sahne alan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, normal sezon lideri Olympiakos'la final bileti için cuma akşamı 18'de karşı karşıya geliyor. Diğer dev randevudaysa Hapoel'i geride bırakan İspanyol ekolü Real Madrid, 5 maçlık unutulmaz serinin ardından Panathinaikos'u eleyen Valencia'yla saat 21'de kozlarını paylaşıyor.
11: Hadi başlayalım. Hadi başlayalım.
10: 2026 Final Four heyecanı Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
11: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
12: Radyo Spor.
11: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
1: Severler, toplu sayılabilecek bir çıkış olduğu ilk metrelerle birlikte yarışın liderliğini 6 numaralı Şubat Bey aldı. Farkı da 2 boy kadar çıkardı. İkinciliğe 11 numaralı Nergis Sultan geldi. Bu safkanın da yarım boy kadar gerisinde dışta 13 numaralı Son Kraliçe, onun da dışından 9 numaralı Can Hücer'in atakları var. Bu ikilinin de yaklaşık 1 boy kadar gerisinde 7 numaralı Kalbin, onun da dışında önlere doğru gelmeye çalışan 12 numaralı Seyran Abla. Seyran Abla'nın da yaklaşık 1,5 boy kadar gerisinde 3 numaralı Karlova Bey'i sırasıyla yarışın son 600 metresine doğru ilerliyor safkanlar. Yarışın liderliğini 6 numaralı Şubat Bey sürdürüyor. Fark yaklaşık 1.

0: dışından 9 numaralı Can Hücer'in atakları var. Bu ikilinin de yaklaşık bir boy kadar gerisinde 7 numaralı Kalbin. Onun da dışında önlere doğru gelmeye çalışan 12 numaralı Seyran Abla. Seyran Abla'nın da yaklaşık 1,5 boy kadar gerisinde 3 numaralı Karlova Bey sırasıyla yarışın son 600 metresine doğru ilerliyor safkanlar. Yarışın liderliğini 6 numaralı Şubat Bey sürdürüyor. Fark yaklaşık 1,5, 2 boy kadar. İkincilikte 11 numaralı Nergis Sultan. Bu safkanın da 1,5 boy kadar gerisinde 7 numaralı Kalbin. Kalbinin de 2 boy kadar gerisinde içeride 3 numaralı Karlova Bey. Dışında 13 numaralı Son Kraliçe sırasıyla yarışın son düzlüğüne çıkıldı. Düzlüğe de 6 numaralı Şubat Bey yaklaşık 2 boy kadar önde çıktı. 11 numaralı Nergis Sultan ikincilikte bariyer dibinden de 7 numaralı Kalbin'in atakları var. Bu sırayla yarışın son 200 metresine doğru ilerliyor Taylar. Yarışın liderliğini 6 numaralı Şubat Bey sürdürüyor. 7 numaralı Kalbin İkinciliğe geldi. Bu safkanın da 1,5 boy kadar gerisinde 11 numaralı Nergis Güzel Bilge 4. 3 numaralı Karlova Bey'i koşudan 5. olarak ayrıldı. Elazığ'da 6. koşuyu 6 numaralı Şubat Bey Hasan Altundağ'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
3: Bahse gireriz devam ediyor.
4: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bahse gireriz. Devam ediyor. Ben Caner Aydaş Saatler. 22.30'a kadar sizlerle birlikteyim. Mesajlarınızı 0538-052-1487'ye gönderebilirsiniz. Beşiktaş'a Tekin Traktör önerin. Hadi bakalım. Kimi önereceksiniz? Merak ediyorum. Mesela güzel bir öneri gelmiş. Bilmiyorum yani güzel derken neye göre, kime göre güzel? Birazdan konuşacağız. Ama varsa mesela şu olsa daha iyi olur dediğiniz kimler var? Kişisel görüşüm Felipe Luiz ya da o ayarda taraftarı heyecanlandıracak Slaven Bilic tarzı bir hocayı takımın başına getireceği yönünde. En çok merak ettiğim ise transferde önceliği hangi mevkilere verip nasıl oyuncu tercih edeceği yönünde. Birincisi sevgili Serdar Bey bir kaleci alacak Beşiktaş. Bir sol stoper alacak etti 2. Bir sol bek alacak etti 3. Bir sol ön alacak etti 4. Bir ön libero alacak etti 5. En az bir santrafor almak zorunda 6. Zaten 6 tane ben bir çırpıda saydım. Bu arada benim düşüncem. Eminim sizler de aynı fikirdesiniz. Yani bu herhangi bir Tekin Traktör'e göre değil. Beşiktaş'ın şu anda ihtiyacı olan mevkiler. Ha, Tekin Traktör gelir ya bu 6 değil de 8 olur. Bu başka bir konu. Ama en az 6 oyuncu almak zorunda zaten Beşiktaş. Bu bölgelerde eksiklik var. Bence Berk Özer ve özellikle Merih Demiral Beşiktaş'ın önceliği olmadı demiş yine Serdar Bey. Mutlaka yerli transferine ağırlık verecek siyah beyaz takım. Vermek zorunda çünkü 10+4 var. Yerli kalitesini yükseltmek zorunda. Şu andaki yerliler evet elinde yerli oyuncular var ama yeterli mi kısmı çok emin değilim. Evet bu arada... Benim de birkaç tane önerim olacak birazdan size. Önerim değil de daha doğrusu gündemde olan isimleri sizlere önereceğim. Sizler de üzerine fikirlerinizi yazarsınız. Abi Kütük Isparta Antalya'yı öveceğiz diye akrabaları da küstürmemek lazım. O zaman sevgili Selim 7 yıldır yazdığın tüm mesajların hepsini şu anda çöpe attım. Yani 7 yıldır Isparta'yı es geçiyorsun ve Antalya dünyanın en güzel şehri diyorsun. Akrabaları küstürmek pahasına bunu söyledin. Şimdi herhalde küsenler falan var. Sparta dünyanın en güzel şehri diyorsun. Geçeceksin bunları. Aston Villa ne demiş? Caner Bey Aston Villa maçında kafa ile gol olarak kupon içeride. Sence olur mu? Bence olabilir. Watkins'e uzaktı. Yine belli olmaz. Diğer 3 maç tamam. Son maçım beklemediğim sevgili Levent abi Anadolu İşleri'nden yazmış. Kafa ile gol olur demiş. Aston Villa maçında olabilir. Yani bir İngiliz takıma neden olmasın. Bodo 4 olmuştu zaten. Hani Bodo ile alakalı şeyimiz kalmadı artık. Peki. Final Four tek maç usulü değil mi? Bir Anadolu Efes'i olarak başarı temennini alırız. Bir de Fenerbahçe'nin şansını nasıl görüyorsun? Şöyle hani ben evet bir Anadolu Efes taraftarıyım ama tabii

0: Avrupa'da hangi takımımız oynarsa oynasın kesinlikle o takımı desteklerim. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ya da ne bileyim işte fark etmez. Bahçeşehir, Karşıyaka, Tofaş önemli değil. Basketbolda ya da futbolda da fark etmez. Avrupa'da kim oynarsa olsun oynasın ben kesinlikle o takımımızı desteklerim. Yani bilmiyorum hepinizden farklı düşünebilirim. Ya da biz en azından benim işim gereği herkese eşit mesafede olmalıyım. Avrupa'da da bu benim tercihimdir, bu benim kişisel düşüncemdir. Veya duygularımı kontrol ediş biçimimdir. O yüzden de Fenerbahçe'yi inşallah Olympiakos karşısında kazanacak. Ben Fenerbahçe'nin şansını yüksek görüyorum. Yani Fenerbahçe'nin Olympiakos kadar şansının olduğunu düşünüyorum. Sadece oradaki önemli olan şey oradaki atmosfere atmosferin verdiği psikolojik baskıyı kaldırabilmek. Bir, ikincisi hakemlerin adil maç yönetmesi. Başka hiçbir şey istemiyorum. Fenerbahçe'nin Olympiakos'ta rekabet edecek gücü kesinlikle olduğunu düşünüyorum. Evet, sezonun büyük bir kısmını lider olarak götürdü. Düştü ama sonrasında tekrar ayağa kalkmayı bildi. Tekrar toparlamayı başardı. Bu önemli çünkü düşerek oraya gitmiyor. Toparlayarak oraya gidiyor. O yüzden umarım Fenerbahçe başarılı olur. Ve dediğim gibi finali oynar. Finali oynarsa da kazanacağını düşünüyorum. Ben oynayacağını düşünüyorum bu arada. Fenerbahçe'nin Cuma günü 18'de oynanacak biliyorsunuz. Olympiakos Fenerbahçe mücadelesi. Temsilcimizin Yunanistan'da Atina'da mağlup edeceğini düşünüyorum Olympiakos'u. Ben öyle düşünüyorum. Bunun için de yeterince kendi adıma argümanlarım var. Geçerli argümanlarım var. Hatta biz buçuktan sonra yine belki bir bağlantımız olabilir. Bu maçı biraz konuşuruz. Caner abi iyi akşamlar. Özür diliyorum. Caner iyi akşamlar. Ankara'dan selamlar. Arsenal'in şampiyonluğu iyi oldu. Ben unutmadım. Bekliyorum. Caner Aydaş imzalı formamı. Tamam. Sevgili Ali abi. Ben o iş bende. Yazın halledeceğim. Merak etme. En kısa sürede halledeceğim. Ankara'ya gelmişken bir görüşmek isterdim Ali abi ama dediğim gibi fırsatım olmadı maalesef. Olsaydı kesinlikle görüşeceğiz. Vedat Bey'e selamlar demiş. Peki aleyküm selam. Evet Vedat Bey burada ama bugün benimle beraber birazdan mesaisi bitecek. Onlar biraz daha erken geliyor tabii. Çünkü teknik masada da çalışıyorlar. Yayın da yapıyorlar bazı günler. Ama burada selamınızı ilettim Vedat Bey'e. Kardeşim demiş Aydın abi. Amorim boşta. Beşiktaş'a yakışır. Evet bir Amorim geldi. Bilmiyorum yakıştıran var mı? Yani Amorim Beşiktaş'ta başarılı olur mu? Beşiktaş Amorim'i getirebilir mi? Bu konuda düşüncenizi yazın. Bak mesela Vedat Parlak diyor ki bence çok iyi bir teklif. Birazdan çok çok önemli tekliflerim var sevgili Vedat Parlak. Onları da teknik masadan değerlendirmeni isteyeceğim. Selamlar. Yani Amorim kim ki ya diyeceğim şimdi ama yani haksızlık olacak. Yok yok Amorim'e şey lafımız yok tabii ki Amorim'e saygımız var ama Amorim'den daha kariyerli en azından bir ismi söyleyeceğim birazdan. Aldığım duyumlar bu yönde birazdan. Selamlar Abdullah Eken ben demiş Beşiktaş diyeyim. Mancini olabilir yerli de İlhan Palut olabilir. Peki biz önce bir Mancini'ye selam söyleyelim. Önce bir reklam arasına gidelim sonra birlikteyiz.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Reklam.
3: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
4: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
3: Şampiyonla son düzlükte.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.
0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bu arada Fenerbahçe Başkan Adayı Sayın Aziz Yıldırım Cuma günü basın toplantısı düzenleyecek. Onu da söyleyelim. Yönetim listesini tanıtacak. Futbol yapılanmasını yine açıklayacak Sayın Aziz Yıldırım. Bakalım Fenerbahçe camiası da taraftarı da yakinen takip ediyor bu süreçleri. Bakalım neler olacak. Evet sevgili Abdullah Bey, Abdullah Eken Bey demiş ki Beşiktaş değil Mancini olabilir ya da yerli İlhan Palut. Şimdi sevgili Abdullah Bey sizin nezdinizde tüm Beşiktaşlı dostlara söyleyelim. Öncelikle önleriniz varsa yazın kimler olabilir. Mancini konuşulan isimlerden bir tanesi. Önemli bir kariyer Mancini. Diğer taraftan Razvan Lucescu yine PAOK'ta 3-4 yıldır gayet rekabetçi bir futbol oynatıyor PAOK'u. Hem şampiyon yaptı hem Yunanistan'da böyle hatırı sayılır bir seviyeye getirdi. Avrupa'da yine iyi skorlar aldı PAOK. Razvan Lucescu döneminde. Yerli olur mu bilmiyorum ama bence olursa yerliler içinde yine başka bir takımın teknik direktör. Ama sadece şu anda basında tartışılan isimlerden birisi olduğu için söylüyorum. Nuri Şahin'in ismi yine çok konuşulan isimlerden bir tanesi. Nuri Hoca ile beraber ki o da Başakşehir'de. Kesinlikle rüştünü ispatladı bana sorarsanız. Ve hani Dortmund sonrası Başakşehir'de iyi işlere imza atıyor. Evet bize Guardiola boşa çıkıyor falan diyenler var. Ya şimdi şey var tabii hani Guardiola hani ülkemize birincisi gelmez. İkincisi gelirse de seyahate gelir ya tatile gelir. Bana sorarsanız yani bunu Beşiktaş'ı küçümsemek için söylemiyorum. Asla öyle bir şey yapmam. Herhangi bir takımımız ama... Hani City sonrasında sanırım bir süre dinlenir sonra da İspanya milli takımını belki hedefleyebilir. Öyle bir düşüncem var. Yani belki bir süre kulüp çalıştırmaya ara verebilir. Çünkü yorulduğunu düşünüyorum ben Guardiola'nın. Hem alevi problemler yaşadı hem başka problemler. Evet şimdi bir selam söyleyeyim. Hemen selam yollayalım. Sonrasında devam edelim. Kime selam söyleyelim? Sevgili Niyazi Eğilik bilir. Kıymetli bir dinleyicimiz, kıymetli bir dostum. Uzun süredir de görüşemedik. Bir süredir de beni dinlemiyormuş. Sağ olsun. Niye dinlemiyor bilmiyorum ama çok yoğun bu arada. Çok önemli bir şirketim. Üst düzey yöneticisi ve haliyle bazen fırsat bulamıyor. Ama şu anda dinliyormuş. Ona da selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Ne demiş? İlk yarı 1.5 gol üst, 2.5 gol üst veya deplasman 2.5 gol üst Aston Villa mücadelesine. Yani ben o kadar şey yapmam. Sonuçta bir final. Ama Aston Villa'nın kazanmasını bekliyorum ve en az 2 gol bulmasını bekliyorum. Bu arada çok önemli kuponları var sevgili Niyazi'nin. Gerçekten güzel kuponlar yapıyor. Özellikle canlı bahiste önemli oranlar tutturuyor. Ona da selamlar, sevgiler. Umarım bayram sonrası, umarım demeyeyim. Bayram sonrası bir gün yayına gelmeden bir gün inşallah yemek yeriz. Sevgili Niyazi Eğilik bilir. Kıymetli dostum ve kıymetli bir dinleyicimiz kendisi. Selamlar sevgiler ailesine de. Evet Niyazi'nin mesajını da okuduk ama çok mesajınız var. Amorim üçlü defans oynatıyor. Oynatsın ne olacak ki? Hakan Dinç yazmış. Ya artık buralara çok takılmamak lazım. Şöyle Hakan Bey, yani Amorim 3'te oynatabilir, başkası 5'te oynatabilir. Yeter ki doğru uygulayın. Göztepe'de son 2 yıldır Stoylov yönetiminde üçlü savunmayla oynuyor. Gayet de başarılı oynuyor gördüğünüz gibi. Yani üçlü savunmanın çok ciddi artıları var. Doğru oyuncularla oynarsanız aslında hücumda daha fazla çeşitliliği sağlayan bir sistem bana sorarsanız ama bunu doğru oyuncularla oynuyor olmanız gerekiyor. Yani siz sol bek oyuncusundan bir sol kenar oyuncusu yaratıyorsanız o zaman olmuyor ama sol kenar oyuncusuyla üçlü savunmayı oynarsanız ya da işte sağ kenar oyuncusuyla yani buraları daha önce bu sistemde oynamış oyunculardan kadronuzu kurarsanız en azından büyük bir kısmını kurarsanız hem orta sağ zenginliği hem hücumda daha fazla zenginlik demek üçlü savunma. Çünkü hücumdan aslında feragat ediyorsunuz. Evet savunurken belki 5'te oluyorsunuz ama hücuma çıkarken de bir anda daha fazla oyuncuyla hücum ediyorsunuz. Bu da bu işin başka bir konusu. Ama Amorim'i şahsen ben kendi adıma söylüyorum, ben istemem. Yani Manchester'daki başarısız döneminden sonra Amorim'i almak ya da Amorim'e gitmek bence doğru değil. Ha, genç bir teknik direktör, yatırım yapılabilir mi? Yapılabilir. Sabır gerekir mi? Ya artık şu Portekizlerden biraz uzak duralım mı dersiniz? Ne dersiniz? Yani mümkünse başka bir teknik direktör gelsin. Bana sorarsınız. Hani bir süre şöyle bir iki sene bir ara verelim ya. Portekiz teknik direktörü ne dersiniz? Beşiktaş iki defans oyuncusu bulamıyor. Üç tanesini nasıl bulacak diye. Evet, bak bu da güzel bir espri. Hakan Bey yapmış. Doğru. Ya Hakan Bey, şimdi sizi tenzih ederek söylüyorum. Tabii siz şaka yapmışsınız ama Beşiktaş 3-4 yıldır bir sol ön oyuncusu bulamıyor. Yani yanlış duymadınız. Sol ön oyuncusu bulamıyor. Sol ön olarak aldığı oyuncuyu da oynatmıyorlar. Yani böyle bir durum var. Ama hani önce oradan bir başlamak lazım. Hani maç kazanmak için gol atmanız gerekiyor ya. Gol atmak için de işte iyi hücumcu oyuncularınızın, hücum oyuncularınızın olması gerekiyor. Beşiktaş'ta hani bir sol ön oyuncusu görünmüyor. İşte Bilal Ture geçiyor. Jota mesela niye geldi, niye gönderildi? Ya bu çocuk niye gönderildi mesela? Her oynadığı maçta katkı sağlamaya çalıştı. Ama bir türlü oynatılmadı. Ne oldu, ne gün açtı tırnak içinde söylüyorum, anlamıyorum ama bir türlü. Yani Premier Lig'de oynayan bir oyuncuyu biz oynatamadık mesela. Kadroya alamadık. Ya da işte Sergen Hoca oynatmadı bir türlü. Şunu söylüyorum. Hani 3 savunma oyuncusunu bulur Beşiktaş oyuncusu ama 3'lü hücum oynadığını düşünürsek ya da işte 2, hani 3'lü oynadığınız zaman 3-5-2, 3-6-1 dizilişinde sizin kenar forvetlerinizin çakı gibi olması gerekiyor. Gayet iyi bir ifadeyle. Buraları nasıl bulacak Beşiktaş onu bilmiyorum. Hani Amorim olmazsa bence iyi olur. Simeone boşa çıktı. Hoca kim olursa olsun, Muçi gitti ya. Öyle mutlu oldum, inanamazsın demiş. Sevgili Mesut Bey, neden mutlu oldunuz? Muçi'yi beğenmiyor muydunuz? Yani Muçi Beşiktaş'ta faydalı olamaz mıydı? Yani Muçi Beşiktaş'ta doğru yere, doğru yerde oynatıldı mı? Ben çok emin değilim. Sürekli bir birilerinin gölgesinde kaldı. Sürekli bir sol tarafta, sağ tarafta, farklı bölgelerde oynatıldı. Ya da gerçekten hani bir baskı altında kaldı. Trabzon'da kendini buldu gerçekten. Ya bazen bazı oyuncular bazı kulüplerde başarılı olamayabilir. Hani Muçi'de dünyanın en özel oyuncularından birisi değildi. Şimdi böyle bakmak lazım. Tabii ki iyi oyuncu. Trabzonspor'a hayırlı uğurlu olsun. Trabzonspor'da çok başarılı oldu. Kesinlikle kötü oyuncu değil. Çok iyi bir oyuncu. Ama Beşiktaş'ta olmadı. Yani böyle bakmak lazım. Yani gidenin arkasından da kötü şeyler söylememek lazım. Yani bu herhangi bir takım taraftarına da yakışmaz. Nihayetinde hizmet etmeye çalıştı. Yaptığı hizmet doğru ya da yanlış, iyi ya da kötü değerlendirilebilir. Ben çok faydalı olduğunu düşünmüyorum Beşiktaş'a. Zaman zaman iyi maçlar oldu ama hani böyle takımın en önemli oyuncularından birisi miydi diye sorarsanız hiçbir zaman olamadı. O seviyeye hiç çıkamadı. Hani kendisine yapılan o yatırımın hakkını hiçbir şekilde veremedi ama Trabzonspor'a sonrasında 8,5 milyon euro karşılığında gitti. Hani Beşiktaş'ın zarar etmediği bir transfer. Böyle bakmak lazım. Ekonomik anlamda. Genelde biliyorsunuz son yıllarda siyah beyazlar hangi oyuncuyu aldıysa bir şekilde zarar etti. Gönderirken, işte kiralarken ya da satarken çok ciddi zararlar etti. Son 4-5 yıldır zaten inanılmaz derecede zarar etti siyah beyaz takım. En azından Muçi'de bu zarar etmedi. Bu anlamda değerli. Trabzonspor'a da hayırlı olsun. Guardiola boşa çıkıyor. Sezon sonu onu alsınlar diyorum demiş Levent abi. Evet, şaka yapmış belli ki Levent abi. Çünkü Guardiola gelmez. Ha, bu sezon sonu da ayrılır mı bilmiyorum. Oturup konuşacaklarmış kulüp başkanıyla. Sonrasında kararını verecekmiş. Yani sezon önümüzdeki sene sözleşmesi bitiyor ama bu sezonda ayrılabilir. Öyle bir sanki şeyi vardı. Guardiola'nın Maresca'ya bırakacak. Eski yardımcısı. Eski Chelsea. Chelsea'nin eski teknik direktörü. Maresca'ya yerini bırakacak. Öyle gözüküyor. Ya da öyle bir anlaşma var gibi gözüküyor. Bakalım bu seneyi mi bırakacak, seneyi mi bırakacak hep beraber göreceğiz ama Ya Guardiola Hoca biraz ara versin bence, iyi olur. Biraz dinlensin. Selamlar Guardiola. Türkiye'de şu andaki şartlarda Fenerbahçe'ye de Galatasaray'a gelir. İstanbul'dan Görkem demiş. Ya olabilir, Galatasaray veya Fenerbahçe'ye de gelebilir. Sonuçta daha iyi bütçeleri var şu ana kadar. Daha iyi kadroları, kurdukları kadrolar daha rekabetçi. Ama belli olmaz. Sonuçta hani bu hocalar biraz parayı da seven hocalar. İyi bir projeyle giderseniz, hani şunu söylemeye çalışıyorum. City'ye gitmeyebilirdi Guardiola. Değil mi? Kendisi Bayern Münih'ten sonra kırmızıya gidebilirdi. Yani United'a, başka takımlara gidebilirdi ama City'yi seçti. Yani henüz Premier Lig'de çok hani büyük takım olarak anılmayan ya da o seviyelere ulaşmayan bir takımı tercih etti ve o takımı 8-9 sene içinde, hatta 10 sene içinde İngiltere'nin bir numaralı kulübü yaptı. O yüzden de belli olmaz. Ha, Guardiola gelir mi derseniz, yani ben Guardiola olsam gelmem Türkiye'ye. Ne işim var Türkiye'de yani? Şu anda City'den ayrıldığım anda ben çalışmak istiyorum, tekliflere açığım dediği anda zaten dünya kadar teklif gelir. Bu arada Liverpool'un 20 şampiyonluğu var biliyorsunuz Premier Lig'de. United'ın 20, Arsenal dünkü şampiyonlukla beraber 14. şampiyonluğunu kazanmış oldu. City'de 10 kez şampiyon oldu. Bu 10 şampiyonluğunun, yanlış hatırlamıyorsam, değil mi, yanlış mı hatırlıyorum, 6'sı, evet 6'sı Guardiola zamanında. Yani önemli başarılara imza attı Guardiola City'de. Şu anda İngiltere'nin en fazla şampiyon olan 4. takımı. Geçen sene değil, bir önceki sene şampiyonluğuyla beraber Everton'ı geçmeyi başarmışlardı. Everton'da hani şaka maka İngiltere'nin aslında baktığın zaman en fazla şampiyon olan şu anda 5. takımı konumda. Sonra da Aston Villa geliyor zaten. Chelsea'nin falan esamesi çok fazla okunmuyor. En azından şu andaki görüntüde. Leicester'ın falan var, Nottingham Forest'ın var birer şampiyonluklar ama evet, Guardiola'da Alex Ferguson'dan sonra en fazla şampiyon olan ikinci teknik direktör. Yine Bob Paisley ile, değil mi, yanlış, Paisley ile, evet onunla beraber 6 kez şampiyon olmuştu. Matt Busby'nin yine 5 şampiyonluğu var. Tam Watson'ın 5 şampiyonluğu var. En çok şampiyon olan ikinci teknik direktör İngiltere Premier Lig'de Guardiola. Giderse önümüzdeki sene hani City'yi göreceğiz. Hangi seviyelerde olacağını göreceğiz. Yani Guardiola'nın City futbolu üzerinde, City'nin şu ana kadar geldiği nokta üzerinde çok ciddi etkisi olduğunu düşünüyorum sevgili Görkem. İstanbul'a gelir mi? Bence pek mümkün gözükmüyor. Guardiola 3 büyükte takım, 3 büyükte de takımı şampiyon yaptı. Bence bundan sonraki rotası ya İtalya olur ya da Fransa. Valla Fransa'ya gitmese iyi olur ama bir İtalya yapsa iyi olur. Yani mesela Guardiola'yı İtalya'da, örneğin Milan'ın başında görmek isterim ben. Ya da hadi Milan olmasa da bir Juventus, Juventus'un başına geçmesini isterdim. Kendi ülkesinde, hani kendisi bir Katalan biliyorsun. O yüzden de hani gidip Girona'yı İspanyol'u çalıştırmayacağına göre gideceği zaten kaç takım var? Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid. Atletico'ya gitmez. Madrid'e de gitmez bence. Hani Valencia falan da çalıştırmaz. Vedat abi diyor ki neden kendi ülkesine dönmesin diyor Guardiola. Yani kendi ülkesinde şu anda onu oralara getirecek, yani ona o paraları verecek, çok ciddi bütçeler verecek bir takım göremiyorum ben. Sadece Real Madrid olabilir. İspanya milli takımı olur ama İspanya milli takımı da şu andaki bu teknik direktörü göndermek için şey olmak lazım. İşte Dünya Kupası sonrası olabilir. Ben de yayına başlarken onu söylemiştim. Hani Dünya Kupası sonrasında eğer hoca şampiyon yapamazsa İspanya'yı gönderebilirler. Onun da biraz şey böyle, yani altyapılardan beri İspanya milli takımının teknik direktörü biliyorsunuz. Ve önemli başarıları var aslında. Bence gitmez abi Suudi Arabistan'a ya. Yani ben olsam Mümkün değil abi. Guardiola zaten City'den 10 sene boyunca zaten yılda 25-30 milyon euro para kazandı. Yani adamın 7 sülalesinin 7 sülalesine zaten o para yeter. Sadece şeyi söylüyorum. Belki bir İtalya'da şampiyon olup hani rekorlara gidebilir. İspanya, Almanya işte İngiltere ve İtalya'da işte şampiyon olan belki teknik direktör Ancelotti'den sonra belki de bir teknik direktör olmak ister. Olabilir. Ben öyle görüyorum yani. Eğer ben olsaydım öyle yapardım. Bu arada Luis Delafuente milli takım teknik direktörü. Onun da hani ilginçtir. Hani eleştiriliyor aslında İspanya milli takımında çok başarılı. Ama tabii bir şampiyonluk bekliyorlar biliyorsunuz. Eğer şampiyon olamazsa kendisini gönderebilirler. 2.51 maç başına puan ortalaması var. Şu ana kadar 39 maça çıktı İspanya milli takımında ve 2.51 puan ortalamasına sahip. Daha önce de İspanya U21 milli takımında yine 2.52 puan ortalamasına sahipti. Gerçekten inanılmaz bir performans gösteriyor aslında ama dediğim gibi yani böyle ilginçtir. Hocanın tarzı tavrı genelde eleştiriliyor. Yanlış hatırlamıyorsam daha önce kimdi teknik direktörlük yaptı takımlarda da hani çok böyle evet başka da bir şey yok teknik direktörlüğü yok. Bilbao da var teknik direktör evet 1.21 76 maç Alaves'de yine ama bu arada bu yıllar 2011'ler falan 1.45 ortalaması var 11 maç. Bilbao da 4 maç 4'ünde de kaybetmiş. Ya da işte beraberlik almış. Özer'de teknik direktör. Özer'e benzer bir İspanya'da bir takım ama Özer'e benziyor ismi. Orada 0.50 puan ortalaması 2000 yılı. Yani İspanya milli takımında başarılı oldu. Onun haricinde kulüp takımlarında çok başarılı olamayan bir teknik direktör. 2028 31 Temmuz'una kadar İspanya milli takımıyla sözleşmesi var. Eğer burada başarılı olamazsa gidebilir, gönderebilirler. Belli olmaz. İspanya bu. Hani dediğim gibi başarıyı çok fazla önemseyen ülkelerden birisi özellikle milli takımda. Ama ben Guardiola'nın yerinde olsam bence Milan'a gidip. Yani Milan'ın biliyorsunuz İtalya'nın en büyük takımlarından birisi. Juventus'un işte Spalletti 2028'e kadar uzattı. Hani Allegri gibi saçma sapan bir futbol oynatacağına İtalya Ligi'nde gidip orada bir devrim yaratabilir. Birçok belki yine hani İngiltere'de mesela farklı bir bence devrim yarattı. Almanya'da zaten vardı bir futbol anlayışı Bayern Münih'in ama onu biraz daha geliştirdi. Barcelona'da yine tiki-taka futbolunu yıllarca bize sevdiren adamdı. Şimdi bir Milan yapsa hiç fena olmaz. Çok da yakışır Milan'a. Bir de orada görelim kendisini. Hani şu söyleniyor ya işte Guardiola zaten çok iyi takımlara gidip başarılı oluyor. Bir bakalım belki de Milan'da da. Hani şu anda çok iyi bir takımı yok Milan. Evet yani o eski Milan'ı bir görelim istiyorum. Peki bir yarışa gidelim devam edelim.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Reklam.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
7: Radyo Spor.
8: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
9: 1 numaralı Kiki Ferro var. O 3. ligde ilerliyor. Kiki Ferro'nun hemen içinde. 5 numaralı Green Göl'e döndü. Ön gruba doğru yaklaştı. 1 bu kadar gerilerinde 6 numaralı El Sanstar var. El Sanstar'dan da 1.5 bu kadar geride 9 numaralı Baldur. Baldur'un da 5-6 boy kadar gerisinde. 11 numaralı Halloween. Halloween hemen içinde. 4 numaralı Batı Mert. Ondan da 2 boy kadar geride 15 numaralı Hamid'in. 4-5 boy kadar geride 8 numaralı Trader. Grubun oldukça gerisinde kaldı 13 numaralı Derko. Bu şekilde safkanlar son 600 metreye doğru ilerliyor. 2 numaralı You Are Just Fine liderliğini koruyor. 1 boy kadar geride. 3 numaralı Zephyr Fest ikincilikte. Ondan da 1 boy kadar geride. 5 numaralı Green Girl'e dön gruba doğru yaklaşan bir diğer isim. Onlardan da 5-6 boy kadar geride de Baldur'u izliyorum bu şekilde. Safkanlar virajı dönmek üzere. 5 numaralı Green Göl'e virajı 4-5 boy kadar önde döndü. 3 numaralı Zephyr Fest ikincilikte 5-6 boy kadar geride. 2 numaralı You Are Just Fine. Daha sonra Batı Mert'in atakları var. Koşun artık son 200 metresi. 5 numaralı Green Göl'e 2,5 boy farklar liderliğini koruyor. 3 numaralı Zephyr Fest ikincilikte daha gelen Hollowman atakları var. Liderlik 5 numaralı Green Göl'e de en dıştan 11 numaralı Hollowman geliyor. 11 numaralı Hollowman içeriden Batı Mert'in atakları var. Dıştaki 11 numaralı Hollowman koptu geldi ve koşuyu kazandı değerli yarış severler. 4 numaralı Batı Mert'e 5 numaralı Green Göl'e ikincilik için aynı yakın geçen isimler oldu. 3 numaralı Zephyr West 4. olurken 8 numaralı Trader da koşuyu 5. olarak tamamladı. En dıştaki isim 11 numaralı Hollowman koşunun son metrelerinde rakiplerinden kopup gelip koşuyu kazandı değerli yarış severler. İsa Akyavuz'la start almıştı. 11 numaralı Hollowman.
8: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TCK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org.
7: Radyo Spor.
10: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde. Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
11: Her ürün ucuz.com ben Erkan nasıl yardımcı olabilirim?
10: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
11: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
10: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
11: Şimdi tekrar kontrol edin.
10: Yine 399 lira oldu.
11: Ama hanımefendi bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
10: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
12: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
11: Cezada indirim olur mu acaba ya?
12: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
13: Reklam.
14: Bahse gireriz devam ediyor.
0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bahse gireriz. Bu arada UEFA Avrupa Ligi maçı da birazdan başlayacak. Yani yaklaşık bir yarım saat hatta 25 dakika sonra başlayacak. Evet, bir Aston Villa'nın kadrosuna bakalım neler var. Watkins oynuyor. Buendia, yine Rodgers, McKean, Tielemans, Lindelöf, Torres, Konsa, Keş, Mati Keş, Martinez. Evet, önemli oyuncular var. Matanovic yine Freiburg'da santrafor bölgesinde besti. Muzambi ve Grifo ön bölgede gol arayacak oyuncular. Kübler, iyi bir sağ bek. Lucas Kübler benim beğendiğim oyunculardan birisi. 33 yaşında ama yaşlı biraz ama yine de görevini yapan oyunculardan bir tanesi. Yan Niklas Beste de hani yaşı var, başı var ama o da ayaklarına hakim bir oyuncu. Vincenzo Grifo, bir İtalyan biliyorsunuz. Bu sene özellikle iyi işleri imza attı. 7 gol, 4 asisti var. Sezonda da 14 gol, 9 asist oynuyor sevgili dinleyiciler. Freiburg tarihinde ilk kez Avrupa'da final oynuyor. Onu da söyleyelim. Yani kulüp tarihi içinde çok çok önemli bir başarı bence. Bakalım devamını getirebilecekler mi? Gruplarda biliyorsunuz lig aşamasında Freiburg sadece bir mağlubiyet aldı. Lille deplasmanında 1-0 kaybetti. Onun haricinde sırasıyla Maccabi Tel Aviv 1-0, Salzburg'u 1-0 yine kendi sahasında Victoria Pilsen'le 0-0 deplasmanda ve Nice deplasmanda 3-1 mağlup etmeyi başarmışlardı. İçeride Utrecht'i 2-0 mağlup etmeyi başardılar. Deplasmanda Bologna beraberlikleri vardı ve Basel'i de yine 2-1 mağlup etmeyi başarmışlardı. Lig aşamasını önemli bir şekilde, yani iyi bir yerde bitirdiler. Onu söyleyeyim, 7. sırada 17 puanla bitirdiler. Lyon 21 puanla, Aston Villa yine 21 puanla bitirmişti. Freiburg sonrasında Genk'le eşleştiler. Ve Genk'in daha doğrusu ilk maç deplasmandaydı ve Genk'e 1-0 mağlup oldu Freiburg. O maçta iyi oynamamışlardı, onu söyleyeyim. Sonrasında içeride bir Belçika takımına kendi sahasında 5-1'lik gibi ağır bir hezimet yaşattılar. Ve son 6 turundan çeyrek finale yükseldiler. Çeyrek finalde rakip bu defa İspanya'nın çıkışta olan takımlarından birisi. Bu sezon belki biraz iyiler. Önceki sezonlar biraz daha zaman zaman düşme potasına yakın oynuyorlardı. Ve içeride, değil mi? İlk maçı içeride oynadılar. 3-0 kazandılar. Acaba Celta Vigo ikinci maçta bir şeyler yapabilir mi diye beklerken, bu defa İspanya'da sahayı Celta Vigo'ya dar eden bir Freiburg vardı. Bilmiyorum izlediniz mi maçı ama takip etme şansı buldum. Gerçekten inanılmaz bir futbol oynadılar. 3 gol attılar ama bir çarpı, daha doğrusu artı 3 de çok net kaçırdılar. Yani 6-1, 7-1 kazanacakları bir mücadeleyi. 2 maçta da 6 gol atarak Celta Vigo'yu sağdan sildiler. Ve yarı finaldeki rakibi Portekiz'in baş altı takımlarından, hani 3 büyükten sonra gelen takımı, Braga'ydı. Deplasmanda 2-1 mağlup oldular. Yine o maçta da yani bence yenilecek kadar kötü oynadıklarını düşünmüyorum ama tabii ki ev sahibi avantajıyla Braga daha fazla topa sahip olup maçı da kazanmayı başardı. İkinci maçta bu kez Braga'nın da 10 kişi kalmasını fırsat bilip, ki gollerden önce hemen maçın başında 10 kişi kalmıştı. Mario Dorgales kırmızı kart görmüştü ve sonrasında 3-1'lik bir galibiyet vardı Braga. Bence Braga 10 kişi kalmasaydı bence Braga'yı eleyemeyebilirlerdi. Çünkü 10 kişi olmasına rağmen 1 gol attı. Braga 2 birçok pozisyona da girdi. Yani maçın başında Mario Dorgales bence bu oyuncuyu kadro dışı bırakabilir Braga. En azından satabilir, öyle söyleyeyim. Hani belki de finalden etti. Öyle düşünüyorum. Burada da az önce bahsettiğim Lucas Kübler, hani iyi bir sağ bek, önemli bir sağ bek, yaşı var ama gerçekten kaliteli bir oyuncu demiştim. Ve o bu mücadelede 2 gol atmayı başardı ve takımını da finale taşımayı başardı. Freiburg'un hikayesi böyle sevgili dinleyiciler. Teknik direktör Julian Schuster 142.100 milyon euro değerinde bir takımdan bahsediyoruz. 1904 yılında kuruldu ve kulüp tarihinin dediğim gibi en önemli başarısı şu anda final. Eğer kazanırlarsa bu başarıyı biraz daha yukarı çıkaracaklar. Evet, Beşiktaş'ın teknik direktör adayları Oliver Glasner, Razvan Lucescu, Postecoğlu, yine Ange Postecoğlu, Roberto Mancini ve Arda Turan'la Nuri Şahin'in de ismi geçiyor. Siyah beyazlı takımın teknik direktör adayları, basında yazılan adaylar bunlar. Ama tabii kim gelecek bunu bilemiyoruz. Hep beraber bekleyip göreceğiz. Evet, Aston Villa'nın da bir hikayesine bakalım. Biliyorsunuz Unai Emery, yani bir diğer deyişte Kupa Bey'i. Kendisi bir Kupa Bey'i. UEFA Avrupa Ligi'ni en fazla kazanan teknik direktör. 4 kez UEFA Avrupa Ligi'ni kazandı. 3 kez üst üste Sevilla, sonrasında da Villarreal'le yine kazanmıştı biliyorsunuz.

Hemen onların da bir, yani Aston Villa'nın başında öncelikle bir Kupa Bey teknik direktörü var. Aston Villa da bu sene aslında sene başında iyi başlamadı. Sonrasında çok ciddi bir ligde özellikle çok ciddi bir ivme yakaladı. Ama ligin ortalarından sonra gerçekten kötü bir performans ortaya koyan bir Aston Villa vardı. Sanki kadro derinliği yeterli olmadı. Onlar da gruplarda ligi Lyon'la beraber lig aşamasını ikinci sırada bitirdiler. Ve şöyle başlarsak Bologna galibiyetiyle başladılar 1-0. Sonrasında Feyenoord deplasmanında 2-0'lık galibiyetleri vardı. İlginçtir. Yine Hollanda'ya gittiler. Bu defa Go Ahead Eagles karşısında, yani kendilerinden fersah fersah güçsüz bir takıma karşı, belki de lig aşamasının en güçsüz takımlarından birisine karşı, ya da vasat takımlarından, güçsüz demeyeyim, Go Ahead Eagles karşısında 2-1'lik mağlubiyetleri vardı ki ben çok şaşırmıştım. Sonrasında içeride Maccabi Tel Aviv 2-0 ve Young Boys'u yine 2-1'le geçmeyi başardılar. Deplasmanda Basel galibiyeti vardı hemen akabinde 2-1 ve yine temsilcimiz Fenerbahçe'yi Saraçoğlu'nda 1-0 mağlup etmeyi başardılar. Son mücadelede de kendi sahalarında Avusturya'nın güçlü temsilcisi Salzburg'u 3-2 mağlup ettiler ve grubu, lig aşamasını daha doğrusu, 21 puanlı averajda ikinci sırada tamamladılar. Bu eşleşmenin tabi avantajı, haliyle orada bitirmenin avantajı, daha güçsüz bir takımla eşleşmesi beklenirken Fransa'nın Lille takımıyla eşleştiler. İki maçı da kazanarak üst tura çıktılar. İlk olarak deplasmanda oynadılar, biliyorsunuz yukarıda bitirmenin böyle bir avantajı var, üst sıralarda bitirmenin. Sanırım ilk 4 olması gerekiyor. Kendi evinde oynuyorsunuz ikinci maçı. Deplasmanda Lille'i 1-0 mağlup etmeyi başardılar. Sonrasında kendi sahasında oynanan maçta da 2-0'lık bir galibiyet vardı Aston Villa lehine. Bu aslında Aston Villa'nın burayı biraz daha önemsediği günlerden birisiydi. Çünkü şu sıralarda ligde biraz daha sallıyorlardı. Yani sallantıda idiler. Kaybediyorlardı. Beraberlikleri vardı. Devamında Bologna ile eşleştiler. Yine grupta da böyle bir eşleşmeleri vardı biliyorsunuz. Ve Bologna'yı iki maçta da yenmeyi başardılar. Önce deplasmanda 3-1'lik bir galibiyetleri var. Sonrasında kendi sahasında, ki orada Bologna aslında 3-1 mağlup olmayı hak etmemişti ama yapacak çok fazla bir şey yok. İkinci maçta Bologna'yı 4-0'la geçtiler ve finale, daha doğrusu yarı finale yükselmeyi başardı Aston Villa. Yarı finalde de tanıdık bir takım vardı, Nottingham Forest. Nottingham Forest da bir önceki turda Fenerbahçe'yi, temsilcimiz Fenerbahçe'yi elemişti. Önce Nottingham Forest deplasmanında 1-0'lık bir mağlubiyet vardı. Bu arada bu ne güzel bir durum değil mi? Yani ilk 4'te bitirirseniz bütün maçların ikinci maçlarını eşleşmelerde hep kendi sahanızda oynuyorsunuz. Bu da güzel bir tarafı. Yani burayı ne kadar önemsediklerini bir kez daha görüyoruz. Takımların yukarıda bitirip sonrasında bütün avantajlarını cebine koyuyorlar. Aslında lig aşamasından sonra ya da lig başladıktan sonraki ikinci mağlubiyetiydi Aston Villa'nın ve Nottingham Forest'a kaybettiler. Bu arada Nottingham Forest'ın Aston Villa'nın lig aşamasında ve sonraki herhangi bir turda beraberliği yok sevgili dinleyiciler. Yani 8, 10, 12, 14 mücadelede 12 galibiyet, 2 beraberliği var, bunu ifade edeyim. 1-0'lık maçın rövanşında da içeride Nottingham Forest'a 4 gol attılar, gol yağdırdılar. Ve finale yükselmeyi başardı. Aslında iki takımın da hikayesi birazcık böyle. Aston Villa'da ligde de bu arada yine rekabetçi bir performans ortaya koydular. Ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde ettiler. Unai Emery ile beraber gerçekten çıkışta olan bir Aston Villa var. Kulübün genlerinde tabii büyük bir takım Aston Villa. Aslında Emery geldiği zaman belki alt ligden çıkmışlardı. Tamamen sıradan bir görüntüye kavuşmuşlardı. Tekrar o eski şampiyon oldukları zamanki günlerine geri dönmek istiyorlar. Ama çok da kolay değil tabii. Çünkü çok geçmişte olmuş Aston Villa şampiyonluklarını. Hani yakın zamanda, modern zamanda Aston Villa şampiyonluğu en azından ben hatırlamıyorum. Bilmiyorum hatırlayan var mı ama. Evet, en son şöyle bakıyorum.

0: 1899, 1899, yine 1896, 1895. Bakın yani inanılmaz. Modern zamanda en son ne zaman olmuşlar? 1909, 1910'da şampiyonlukları var ve sonrasında herhangi bir şampiyonlukları, evet, 80-81'de, yani ben daha yani yeni dünyaya geldiğim zaman Ron Saunders'da bir şampiyonluk yaşamışlar. Başka da yok. Yani 80 yılından beri, 1980 yılından beri Aston Villa şampiyon olamıyor. Şunu söylüyorum, yani o Aston Villa'yı aldı, zaten küme düşme hattındaydı ve sonrasında gerçekten inanılmaz bir seviyeye kadar çıkardı Aston Villa'yı. Hani şu anda da kupa kazanırsa gerçekten Emery'nin heykelini falan bir yerlere dikmek lazım. Yani bilmiyorum İspanya'da var mıdır seviyede, ama hani Aston Villa şehrinde olabilir, öyle tahmin ediyorum. Bak, sevgili Selim demiş ki, birazdan reklam arasına gideceğim. Abi bence Guardiola Milan'a gidip gençliğimizin efsane Milan'ı geri getirmeli. Avrupa arenasında kırmızı siyahlı formalı korkutucu bir takım fena olmaz mı demiş. Vallahi fena olmaz. Kesinlikle katılıyorum. Bir Milan yapmalı yani Guardiola. Mümkünse yani Milan'ın o 90'lı yıllarda dosta neydi, düşmana korku salan, dosta işte ne bileyim sevgi besleyen, öyle bir atasözüm vardı, özlü sözüm vardı. Yani öyle bir, o eski hallerini tekrar bir Milan dönmeli yani. Birçoğumuzun, değil mi? Gullit'ti, Milan, Seedorf'lu, sonrasında Van Basten, yani o dönemlerini tekrar bir izlemek ne kadar güzel olur. Merhaba İstanbul'dan taksici Onur ben. Aston Villa galibiyeti var. Galibiyet olur mu? Aston Villa'nın kazanmasını bekliyorum. Birazdan başlayacak bu mücadele. Ben Emery'nin kazanmasını istiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Yani buraya kadar getirmişken bir Emery Bey dedirtmek lazım. Kendisi çok başarılı bir teknik direktör. Zaman zaman çok eleştirilse de oynattığı oyun. Evet, zaten Aston Villa galibiyetine 1.46 oran verilmiş. Hani iddia risk merkezi de Aston Villa'nın kazanmasını bekliyor. Görüntü bu. Ben de kazanmasını bekliyorum. Yani Aston Villa kendi sahasında hata yapmaz, öyle düşünüyorum. Yani kendi sahasında demiyorum, pardon. Tüpraş stadyumunda hata yapmaz. Şöyle ki, hani az önce bahsettiğim gibi, burada tabii teknik direktörün çok ciddi bir avantajı var. Yani bir taraftan hani daha yeni rüştünü ispatlamaya çalışan bir teknik direktör. Diğer tarafta yıllardır bu kupada olan, oynayan, 5 kez final oynayan, 4'ünü kazanan bir teknik direktör. Tabi normal şartlarda hani Emery'nin, Aston Villa'nın hani bu maçı daha iyi oynamasını beklemek herhalde kain olmak, yani bunun için kain olmak gerekmiyor. Bu kadar tecrübeyi bu maçta, ya da bu kadar tecrübeyi bu maçta yansıtmak isteyecektir. Ahmet Bey ne yazmış? Buradayız, dinliyoruz sessizce seni demiş. Dosta güven, düşmana korku. Evet abim, Yavuz Baysal. Evet, ne bileyim ya, unuttum işte. Evet, dosta güven, düşmana sevgi olsun. Hadi korku olsun. Hadi biz bir reklama gidelim. Birazdan maç başlıyor. Bu arada maç öncesi çok da güzel gösteriler var. UEFA'yı da tebrik ediyorum. Bugün Ceferin Bey de buradaydı. Türk futbolunu övdü maşallah. Evet, güzel. Türk futbolunu da övdü. Demek ki Beşiktaş Başkanı ile görüştü Sayın Serdar Adalı ile. Kendisine bir Ceferin forması hediye edildi. Onun övdüğü kadar aslında güzel bir ülkeyiz. Futbol anlamında da, ama birazcık gençlerimize yatırım yapmak lazım. Peki, bir araya gidelim. Saat başında buradayız.
1: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Kaybet. ettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
4: Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
6: Happy Sigorta sunar. Happy Sigorta.
7: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
8: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'e telefon attığımızda. Şansal abi merhaba. Merhaba.
9: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz. Merhabalar, merhabalar abi.
8: Yağız Saboncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
7: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
8: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
7: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Tarık Biberovic. Şimdi THD.
1: Basketbolun kalbi Atina'da atıyor.
0: Payne'ın orta takı.
1: Euroleague'de Final Four heyecanı nefes kesen maçlarla Esport ekranlarında başlıyor. Sezon boyunca süren rekabetin ardından Avrupa'nın en güçlü dört takımı şampiyonluk için parkeye çıkıyor. İlk yarı finalde son şampiyon unvanıyla sahne alan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, normal sezon lideri Olympiakos'la final bileti için cuma akşamı 18'de karşı karşıya geliyor. Diğer dev randevudaysa Hapoel'i geride bırakan İspanyol ekolü Real Madrid, 5 maçlık unutulmaz serinin ardından Panathinaikos'u eleyen Valencia'yla saat 21'de kozlarını paylaşıyor.
2: Haydi başlayız. Haydi başlayız.
1: 2026 Final Four heyecanı Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
3: Bahse gireriz devam ediyor.
4: Devam ediyoruz. Avrupa Şampiyonası, daha doğrusu UEFA Avrupa Ligi finali başladı. Avrupa Şampiyonası nereden çıktık? İki takıma da başarılar dilerim ama tabii gönlüm Aston Villa'nın kazanmasına yana. Bakalım, Freiburg'da şu ana kadar iyi başladı. Bir tarafta ofansif oynamaya çalışan bir Freiburg, diğer tarafta iyi savunma yapan bir Aston Villa. Bakalım, bu arada Freiburg ilk atakta da etkili olabilirdi ama son anda bir müdahale geldi ve şimdi Aston Villa sağ taraftan geliyor. Ceza sahasına sert bir vuruş kaleci. Sert bir vuruş ama kaleci başarılı. Yalnız gol olabilirdi. Gerçekten güzel bir. Evet, Francis Etekse maçın hakemi. İyi bir hakem bu arada Fransız. Gerçekten çok beğendiğim hakemlerden birisi. Maçın önüne hiç geçmiyor. Oynatmaya çalışan bir hakem. Mehdi Rahmani ve Cyril Mugne yine yardımcı hakemler. Bu arada Aston Villa şimdi tekrar kaleciyle karşı karşıya. Watkins bir penaltı bekledi ama öncesi de offside. Yalnız ne oluyor? Neler oluyor? Aston Villa bir anda 2 dakikada 2 gol pozisyonu yakaladı ama sonuç alamadı bu pozisyonlardan. Norveç'te Kristiansund Lillestrøm karşısında 2-1 önde. Alesson Brand karşısında 1-0 önde. Bodo'da 4-1 kazandı deplasmanda. Bekleyenler için söyleyeyim. Sonuçlar bu şekilde. Evet, Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Ligi finali başladı. Üstad demiş. New Jersey'den sevgili Zafer Bey yazmış. Dünya Kupası biletleri indirime girdi. Gelmiyor musunuz? Bize vize vermiyorlar sevgili Zafer Beyciğim. Biraz gecikmeli veriyorlar. Çok fazla talep var. Geçen bu arada şikayetler vardı. Gerçekten çok fazla başvuru var. O yüzden birazcık zor vize almak. Fenerbahçe Beşiktaş sence artık kariyerli, kendini kanıtlamış bir antrenör gelir mi Fenerbahçe ve Beşiktaş'a? Mourinho'nun açıklamaları ortada. Beşiktaş desen bir sezonda 4 hocaya birden maaş veriyor. Bence bu iki takım özüne dönmeli. Altyapıdan oyuncu ve hocaya kendine emanet etmeli. Bu ligi Galatasaray ambargo koydu. Uzun yıllar kimseye şampiyonluk kaptırmaz. Benim düşüncem bu yönde. Şimdi şöyle sevgili Ali abi. Şimdi sizin ya da senin bu bakış açına göre Galatasaray'ın hani uzun yıllar şampiyon olur. Diğer büyük takımlar da Galatasaray'ın bu şampiyonluğunu izlesinler. Uzun yıllar diyorsun. Altyapıdan oyuncu getirsinler, teknik direktör getirsinler. Değil mi? Hani direkt bunu söylüyorsun. Açık açık bunu söylüyorsun. Herhalde hiçbir büyük takım taraftarı da bunu istemez. Böyle bir sabrının olduğunu da düşünmüyorum. Hadi Beşiktaş'ı anlayabiliyorum. 5-6 yıldır şampiyon olamıyor. Fenerbahçe uzun yıllardır. Bu sezon 13. Evet, bu arada maçın ilk sarı kartı geldi. Freiburg'dan bir sarı kart. Metke'ye yapılan bir faul. Metke'ye yapılan bir faul var. Yani oyuncu bayağı güreşte böyle belden alıp kavrama gibi bir harekette bulunmuş. Mekin alıp dönüp gitmeye çalışıyor ama bayağı beline sarılıp sonrasında da yıkıyor kendisini. Abi gelir mi sence demiş. Ne oynamışsın bakalım. İlk yarı 1.5 gol üst. 2.55 oranından bir gole bakar sevgili Özgür. Sevgili Özgür Can Aydın yazmış. Ona da sevgilerimi iletiyorum. Kıymetli bir dinleyicimiz. Evet, bu arada Aston Villa etkili geldi. Cizas aslında bir orta yerde kalan bir oyuncu var. Ola Watkins'in faul yaptığını işaret etti hakem bu pozisyonda. Evet. Az önce bir yayıncı kuruluş yanlış yazdı bu arada. Schuster'e sarı kart yazdı ama Schuster mi sarı kart gördü? Sanmıyorum ya. Yanlışlık var. Evet. Değil mi? Evet. Schuster değil. Treo sarı kart gören oyuncu ama Schuster'e yazdılar sarı kartı. Yanlış oldu. Dakikalar 7 ve mücadelede 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Aston Villa'nın biraz daha ikinci bölgenin ortalarında yoğun bir pres yaptığı bir karşılaşma şu ana kadar. Uzun toplarla çıkabilirler. Freiburg iyi paslarla çıkarlarsa etkili olabilirler. Bu arada faul yapmadım diyor. Uzun bir top attı. Ama gördüğüm kadarıyla Freiburglu oyuncu sadece topa bakmıyor. Sadece rakibini ekarte etmek için, düşürmek için rakibine bakarak geliyor ve ona çarpıp onun dengesini bozuyor. Sonrasında da faul yapmadım diyor ama net bir faul. Ayakkabısında bağ çözüldü. Daha maçın hemen başında nasıl bağladıysa artık herhalde heyecandan bağlamadan çıktı. Evet, Treo şimdi yazlar doğru kartı. Maçın hemen başında 4. dakikada sarı kart gördü. Çok da iyi bir şey değil çünkü Matt Cash de var o bölgede. Orayı işlerler. Hem Cash hem de değil mi? Bu arada şimdi Watkins'in yine faul yaptığını işaret etti. Hem de McKean o bölgede

0: Giysi atrafı etkili kullanıyor ve ikisi de çok rahatlıkla rakibine sarı kart göstertebilecek tecrübeye sahipler. Yani bunu bilinçli olarak yapabilirler. Üzerine oynayabilirler. Treo'nun ki onlardan birisi yine McKean kaptı sonrasında. Merkeze şimdi sağ tarafta McKean var, orayı şimdi gördüler. Metkeş'ten bir bindirme var ama atamadılar ona pası. Birazcık set hücumuna döndüler. Şimdi sola dönecekler. Aston Villa çok ağır basıyor ya gerçekten. Gördüğüm kadarıyla. Tabi bu maçı kazanacaklar anlamına gelmesin. Böyle bir şey söylemiyorum. Ama hani böyle sahada sanki bir tarafta çok tecrübeli bir takım, bir tarafta çok acemi bir acemi topluluk. Daha futbolu yeni öğrenen sanki bir topluluk varmış gibi. Freiburg şu ana kadar sadece uzun toplarla çıkmaya çalıştı. Aston Villa şimdi bol bol pas yapıyor. Ve ilk uyutacaklar bir süre. Eğer pas hatası yapmazlarsa çıkarken. Evet şimdi mesela yoğun bir prese uyguladılar ve kalecinin topu taca atmasına neden oldular. Evet Emery büyük hoca. Gerçekten büyük hoca. Kendisini takdir etmek lazım. 721 milyon euro değerinde bir takım. İlk 11'in kadro değeri de 328 milyon euro sevgili dinleyiciler. Freiburg'da benzer bir durum yok. 68 milyon euroluk bir ilk 11 değeri var. Bu arada Aston Villa atamadı. Gerçekten müthiş bir şut. Kimden? Tabii ki Morgan Rogers'tan. Çok iyi bir oyuncu. Bir anda aldı, döndü ve döner dönmez köşeye doğru müthiş bir plase ama kalecinin bakışları arasında top kalenin yanından avuta gitti ama çok tehlikeli bir pozisyondu. Bu maçın şifresi gol. Eğer gol gelmezse sıkıcı bir maç olur. Tek taraflı bir maç olur. Gol gelirse Freiburg biraz daha açılabilir ama dediğim gibi maçın şifresi gol. İlk yarı eve 1.75'ten kart almıştım. Radyoyu açtım. Kartı hemen getirdiniz. Teşekkürler demiş Mustafa Bey. Vallahi ne demek Mustafa Beyciğim? Yani Mustafa Evci. Bu iş bizim işimiz yani. Siz yeter ki şu olsun, bu olur mu diye sorun. Hemen anında gerekeni yaparız. Bahisleri okuyup üflüyoruz yani gelmesi için. Ben size teşekkür ederim. Girip yazma nezaketinde bulunmuşsunuz teşekkür için. Genelde biliyorsunuz ülkemiz eleştirel bir ülke. Milletimiz de öyle. Genelde bir kusur bulup hemen yazmaya çalışırız. Kimse teşekkür etmek için, iyi bir şey için genelde yazmaz. Aman bir kusur yakalayalım da bak bir laf söyleyelim. Değil mi? Genelde tarzımız o ya. Sizi tenzih ederek söylüyorum ama bazen bizler de yapıyoruz. Aman bir laf söyleyeyim de. Halbuki aslında iyi bir şeyler olduğu zaman da zaman zaman belki bir teşekkür de etmeliyiz. Bu bizden bir şey kaybettirmez ama karşıdaki insana bundan sonraki belki yapacağı işlerde çok ciddi bir özgüven getirir. İşini doğru yaptığı zaman insanlar tarafından takdir edildiği hissiyatı getirir. Yaptığı işin değerli olduğunu düşünür ve daha iyisini yapmaya çalışır. O yüzden size ben teşekkür ederim. Herhangi bir kaleci sarı kart görür oynadım. O güzelmiş. Kim? Ama niye sildiniz? Keşke silmeseydiniz. Herhangi bir kaleci sarı kart görür. Zaman geçirmeye yönelik hareketler olabilir. Olana ne zaman olur? Bir takım öne geçer, diğer takım zaman geçirir falan böyle maçın sonlarında olur ama güzelmiş. Hani bu da güzel, gayet olabilecek bir bahis. Ben bugün çok fazla bakamadım diyeyim. Ama olabilir tabii. Mesela bu güzel bir bahismiş. Bu arada oranda bir gariplik vardı. Yani öyle bir oran yoktur. Öyle tahmin ediyorum. 6,5 oran falan olabilir ama bahsettiğiniz oran falan olmaz. Tahmin etmiyorum. Evet, dakikalar 12'yi gösteriyor ve finalde 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Şimdi savunmanın arkası atılan bir top. Morgan Rogers topla buluştu. Olava Watkins değiştir. Düzeltiyorum. Şimdi ceza sahasında bir orta. O da alnına hemen kaşının üstüne bir bandaj yapıldı ama herhalde bu bandaj Brandon diyorum. Olav Watkins'in birazcık sıkıntı yaşamasına neden olmuş belli ki. Neden? Çünkü ön bölgeye koşu yapan iki arkadaşı var. Penaltı noktasına yaptı. Herhangi bir arkadaşı yok. Aston Villa'nın ilk yarı gol atması lazım. Ben Ankara'dan Murat. Peki, Murat Bey için Aston Villa'nın ilk yarı gol atması lazım. Hadi bakalım. Sayın Emery Bey. Evet, 6.30 oranlı. Tamam, doğru. Maçın herhangi bir dakikasında değil mi? Bu kart, yani Kalecin herhangi bir dakikada sarı kart görmesi yeterli. Sadece ilk yarı falan değil yani. Doğru değil mi? Öyleyse daha güzel. Evet, dakikalar 13'ü gösteriyor. Mücadelede 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, finalde şu ana kadar Aston Villa'nın kısmen daha iyi, daha etkili olduğunu söyleyelim. Daha fazla topa sahip oldu. İki şutu var. Biri isabetli. Başarılı pas sayısı daha yüksek. %89 pas isabetiyle oynuyor. Henüz köşe vuruşu kullanmadı iki takım. Ve şu ana kadar da 6 kez hakemin faul düdüğü çaldığını iletelim. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Devam edeceğiz.
1: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.
0: Devam ediyoruz. Evet, Buendia sarı kart gördü Aston Villa'da. Hani biz hakem oynatıyor dedik, nazar değdirdik finalde ve şimdi serbest vuruş kullanacak Freiburg. Dakikalar 16'yı gösterirken oyuncu değişikliği mi var? Yerde kalan bir oyuncu mu vardı? Ne oldu? Evet, sağlık ekibi oyuna girdi. Oyuncu tedavisini gördü. Normalde tedavi sonrası dışarı çıkması gerekmiyor mu? Öyle biliyorum. Genelde de öyle yapıyorlar. Bakalım. Evet, yüze aldığı bir darbe varmış. Ve sağ kenarına da çıkmadı. Sevgili Burak bir kupon yollamış. 13 korner ve 7 sarı kart olur. 7 sarı kart olabilirdi. 13 korner biraz muamma henüz, çünkü oralara gelemediler. Gelseler olabilir. Freiburg şimdi kullanan serbest vuruşu, savunmadan dönen vuruş, bir korner bekliyor. Savunmaya çarptı dedi ama hakemin kararı out. Yalnız tehlikeli bir pozisyondu. Savunmadan dönen topu sert bir vuruş geldi. Burayı iyi savunamadı Aston Villa. Martinez'in de aslında uçtuğunu söyleyelim ama kurtaramazmış. Kaleyi bulsaydı muhtemelen golü olacaktı. Kolay gelsin kardeşim. Aslında Türkiye'de hiçbir takım ligleri Hamburg'a koyamaz demiş. Türkiye'de adaletli bir futbol anlayışı olsun. Stuttgart'tan selamlar. Sevgili Yaşar abi, Yaşar Aydın, Trabzonspor taraftarı. Adaletli bir futbol olsun demiş. Türkiye'de hiçbir takım ligi ambargo koyamaz. Böyle bir yaklaşıma, böyle bir bakış açısı var. Dünya Kupası kadrolarını görünce ve biraz daha birkaç yıl geçmişe bakınca keşke bu kadroda olsaydı dediğimiz 5 yıl öncesini Wonderkid'dir bu kadroda olamayan yıldız oyuncular kimler? Benim için kesinlikle Abdülkadir Ömür ve Enes Ünal. Yani Abdülkadir Ömür maalesef doğru bir kariyer planlaması yapamadı. Enes Ünal gittiği takımlarda bir türlü yani sakatlıklar yakasını bırakmadı. Bir şey diyemiyorum. Abdülkadir Ömür de gerçekten şanssız bir o kadar. Ben Cengiz Ünder'i de aslında buraya ekliyorum. Çünkü o da yıllarca milli takımın en önemli oyuncularından birisiydi. Yine Emre Mor'u buraya eklemek istiyorum. Milli takımdan bahsediyorum Wonderkid olarak. Değil mi? Çıkışı vesaire sonrasında transferleri ama yani hakikaten çok büyük bir hayal kırıklığı Emre Mor bana sorarsanız. Belki de Türk futbol tarihinin en büyük hayal kırıklıklarından birisi. Abdülkadir Ömür'le beraber bence Emre Mor. Hani bu kadar Avrupa'da önemli kulüplerin yatırım yaptığı ve ki Türkiye'de de iki büyük takım yatırım yaptı ve bu yatırımların karşılığını alamadığı bir futbolcu. Hani yetenek derseniz inanılmaz yetenekli bir oyuncu ama hiç mi futbolu düşünmez ve ne zaman düşünmeye başlar bilmiyorum ama hani bence çok büyük bir kayıp. Dünya futbolu için bile çok büyük bir kayıp Emre Mor. Gerçekten üzüldüğüm oyunculardan birisi. Enes Ünal. Evet, City'ye transfer oldu. Sonraki hani baktığımız zaman önemli transferleri yine var ama işte çok sakatlandı. Sakatlanınca da istikrar sağlayamadı. Oynayamadı, süre bulamadı. Yoksa aslında yetenekli bir oyuncu Enes Ünal. Ha bundan sonra ne olur bilmiyorum. Kariyeri nereye gider bilmiyorum. Ha şunu söyleyeyim. Yani Enes Ünal bu sezon, bu benim düşüncemdir, Premier Lig'de 17 gol atıp 16 asist yapsaydı zaten hocanın yani çağırsa da çok da oynatmayacağı bir oyuncu. Yani neden? Çünkü zaten hocanın böyle bir hani santrafor oynatma gibi bir düşüncesi yok zaten. Hani kim olursa olsun. O yüzden geçiniz. Hani şimdi bunu polemik konusu olsun diye söylemiyorum. Artık alıştığımız için, aylarca yıllarca eleştirdiğimiz için. Ha evet, Türkiye'de santrafor da doğru düzgün yok. Olanı da almıyor zaten hoca. Çok da üzerine konuşmaya gerek yok. Yani şu anda söylüyorum mesela. Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün. Son milli takımımızın geniş kadrosuna bakıyorum. Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Kenan Yıldız. Şimdi Porto takımında biliyorsun şampiyon oldu Porto. Bu sezon süre buldu Deniz Gül. Ama şimdi bizim milli takımımızda süre bulur mu? Ben çok sanmıyorum. Yani hocanın kendi oyun tarzını, stilini, milli takımımızın daha doğrusu oynatmayı düşündüğü o tarzı değiştireceğini düşünmüyorum. Eğer bir Lewandowski'nin gençliğini bulamıyorsak, ki bulsak bile bence yine hocanın çok şeyinde olmayabilir. Oyun sistemi de yeri olmayabilir. O yüzden hani Enes iyi de olsa çok da bir şey olmayacaktır. Sarı kartta uğurlu geldiniz. İyi kazandık. Şimdi de eve ilk yarı bir korner aldım. Hadi bunu da getirelim. Yani ev Freiburg mu oluyor? Az önce aslında vardı sanki böyle bir şey. Hadi bakalım, o da olursa bugünü full geçmiş olursunuz. Ben birkaç dakika sonra bitireceğim çünkü yayını. 2022'de Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde Ajax deplasmanında stoperde Serdar Saatçi ve Berkay Vardar'la çıkmıştı ilk 11'de. Ama şu anda ikisinin de nerede olduğunu bilmiyoruz. Böyle işte, yani böyle bakmak lazım. Siz aslında şifreyi verdiniz. Maalesef çok kolay kayboluyor oyuncularımız. Emirhan Topçu Çağlar'dan daha mı kötü, daha mı formsuz milli takıma çağrılmıyor demiş sevgili Sertan Eroğlu. Yo, ben daha formsuz, daha kötü olduğunu düşünmüyorum. Ama hocanın tercihi bu şekilde. Hoca böyle uygun görmüş. Bakıyorum, Abdülkerim Bardakçı sol stoper. Çağlar sol stoper değil. Mert Müldür değil. Ferdi değil. Merih değil. Samet Akaydın değil. Yusuf'u çağırmış burada. El Hilal'den Yusuf'u çağırmış sol stoper olarak. tamam, itiraz etmiyorum. Yani buraya sonuçta bir Samet Akaydın'ı çağırıyor zaten sürekli. Hani o varken de işte Çağlar mı, Emirhan mı, onlardan birisi arasında kalmıştır. Sağ stoper almıştır. Evet, Freiburg biraz daha oyunda dengeyi kurdu. Dakikalar 24'ü gösterirken 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Bu arada milli takımımızın da geniş kadrosuna bir bakalım. Kalede Altay, daha doğrusu kaleciler Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok. Bu değil herhalde ya. Şöyle yanlış var. Bir dakika, bir hemen şey yapalım. Geniş kadro. Bence bu değil. Evet. Şöyle bakalım. Yanlış olmasın. Tabii şimdi olacak. Aston Villa'nın atakları var ama zorlanıyor. Altay Bayındır, Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır, Uğurcan, Altay Bayındır ve bence Mert Günok kalır. Ersin ve Muhammed Şengezer geniş kadroda ama onlar elenir, söyleyeyim size. Abdülkerim Bardakçı, Ahmetcan Kaplan, Çağlar Söğüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür yine geniş kadroda. Bakalım. Mustafa Eskiellaç, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik. Tamam. Orta sahada Atakan Karazor, hani oynatmıyor zaten. Demir Ege Tıknaz bence elenir. Kendi kişisel düşüncemi söylüyorum bu arada. Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan. Forvet'te de Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün, Yusuf Sarı. Evet, geniş kadromuz bu şekilde. Herkesi çağırmış ama bir kısmını eleyecektir. Abi yayınlar Antalya'da, yayına tamam baktırırız şimdi. Kolay gelsin demiş dinleyicimiz Çanakkale'den. Selamlar Borayhan. Çanakkale'ye de selamlar, sevgiler olsun sevgili Bora Bey. İnşallah bir gün yolumuz düşerse Çanakkale'ye gideriz. Çanakkale'yi seviyoruz. Çanakkale'leri seviyoruz. Sevgili Bora Bey, orada güzel yıllarım geçti üniversitede. Selamlar, Balotelli'yi oynatan Montella değil miydi Adana Demirspor'da? Elinde santrafor vardı, oynatmıyor mu sanki? Biraz insaf demiş Tamer Seyrek. Yapmayın Tamer Bey. Balotelli'yi de çok oynatmadı yani. Orada ondan sonra Hasan Bolanga vardı. Başka santraforlar da vardı. Emre Akbaba'yı da oynatan kendisiydi. Milli takımımızda da var işte, Deniz var vesaire. Can Uzun var, oynatabilir. Ama çok fazla tercih etmedi. İnsaf derken hani insafsızlık yapmıyoruz. Sonuçta bu bir tercih nedeni. Hocanın biz de şu ana kadar o tercihini zaman zaman eleştirdik ama Dünya Kupası sonuna kadar eleştirmeyeceğim hocamızı. Sadece şu ana kadar yaptıkları üzerine bir yorum yaptım diyelim. Bunun insafla falan alakası yok. Benim düşüncem bu şekilde. Siz aynı şeyi düşünmeyebilirsiniz. Yoksa iyi oyuncularımız var. Santrofor'da da oynatabilir. Peki, ben artık gidiyorum yavaş yavaş. Dinleyen, mesaj yollayan herkese teşekkürler. Sürçülisan olduysa affola, herkese ailesiyle birlikte güzel, mutlu bir hafta temenni ediyorum. Hoşçakalın.
1: Bahse gireriz devam edecek.
4: Mark Liberovic. Şimdi THT.
1: Basketbolun kalbi Atina'da atıyor.
4: Taylor Norton. Takır!
1: EuroLeague'de Final Four heyecanı nefes kesen maçlarla Esport ekranlarında başlıyor. Sezon boyunca süren rekabetin ardından Avrupa'nın en güçlü 4 takımı şampiyonluk için parkeye çıkıyor. İlk yarı finalde
5: son şampiyon unvanıyla sahne alan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, normal sezon lideri Olympiakos'la final bileti için cuma akşamı 18'de karşı karşıya geliyor. Diğer dev randevudaysa Hapoel'i geride bırakan İspanyol ekolü Real Madrid, 5 maçlık unutulmaz serinin ardından Panathinaikos'u eleyen Valencia'yla saat 21'de kozlarını paylaşıyor.
6: Haydi başlayınız! Haydi başlayınız!
5: 2026 Final Four heyecanı Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
7: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
8: Radyo Spor
7: 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
8: Radyo Spor.
7: Bahse gireriz devam ediyor.

Radyo Spor'dan herkese mutlu akşamlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatler 24'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Freiburg Aston Villa mücadelesi dikkatimizi çekiyor. Belki de herkesin yakından takip ettiği bir mücadele şu an dakikalarda 30'u göstermekte. 0-0'lık bir eşitlik söz konusu. Bu final mücadelesinde öncelikle hangi takımın şampiyon olmasını istiyorsunuz? Bu kupayı kimin kazanmasını istiyorsunuz? Böyle bir soruyla başlamak istedim. Sosyal medya hesabımda da bir anket paylaşmıştım. Yine dinleyicilerim oradan adımı soyadımı yazıp Görkem Tezer yazdıkları takdirde hikaye bölümünde sizler de görebilirsiniz. Bir anket paylaştım. Ya Freiburg'u destekleyen yok mu acaba? Ben kendimi çok yalnız hissediyorum. Herkes Aston Villa yanıtını verdi. Ben Aston Villa'nın bu kupayı kazanacağını düşünüyorum. Evet, öyle bir iddialı cümle de kurmuş olayım. Freiburg Aston Villa'yı bence mağlup edecek ve kupanın sahibi olacak diye düşünüyorum. Temennim bu yönde. Almanların kazandığı, mutlaka sonunda Almanların kazandığı bir oyundur futbol. Biliyorsunuz ben bu görüşe sahibim. Bir Alman takımı varsa final mücadelesinde kupayı da o takım kazanır diye öngörüyorum. Bakalım neler olacak. Karşılaşmanın da 31. dakikasının ilk saniyeleri oynanmakta. Golsüz eşitlik devam ediyor mücadelede. Tempo zaman zaman tabii ki yüksek diyebilirim. Artan bir tempo söz konusu. Aston Villa özellikle hızlı hücum etmeye çalışıyor. Kanatları çok etkili kullanmaya çalışıyor. Ama şöyle de bir durum söz konusu. Freiburg oyunu dengelemeyi başardı. Son 10 dakika, hatta biraz daha geriye gidersek evet bir 15 dakikadır diyebilirim üstü kapalı bir şekilde. Futbolu aslında bize neden çok sevdiğimizi anlatan bir oyun da görmeye başladık Freiburg takımından. Top bir o kalede bir bu kalede. Rakibim benden daha iyi oyunculara sahip deyip de kendi yarı alanına çekilmeyen bir Freiburg'u görüyoruz. Şu an dengeli bir karşılaşma oluyor. Şu an itibariyle 32. dakikası oynanan mücadele dengeli geçiyor. Freiburg son 5-6 dakikadır daha fazla topa sahip olan takım. Aston Villa daha hızlı ataklara çıkan ve daha tehlikeli pozisyonlar yakalayan takım konumunda yer alıyor. Her an her şey olabilir. Sertlik seviyesi evet final mücadelesine göre biraz yüksek diyebilirim. Sarı kartlar çıktı maçın başlangıcında. Hem Aston Villa oyuncusu hem de Freiburg oyuncusu sarı kartla cezalandırıldı maçın hakemi tarafından. Kırmızı kart seçeneği de burada aslında ideal bir seçim gibi gözüküyor. Onu da ifade etmiş olayım sizlere.

oyumu kullandım demiş dinleyicimiz. Peki teşekkür ediyorum. Ya Freiburg seçeneğine tıklarsanız çok mutlu olurum. Sadece Freiburg'u destekleyenler değil, bu maçı kazanacağını düşünenler değil. Tabii Aston Villa kazanır diyen dinleyicilerim de varsa şu an, onlar da katılımını sağlasın. Tek ricam budur. Bir anket paylaştım sosyal medya hesabımda, Instagram'da. Görkem Tezer yazdığınızda ulaşabilirsiniz. Hikaye bölümünde sadece 10 saniyenizi alacak. Herkes Aston Villa yanıtını veriyor. Ben Freiburg'un kazanacağını düşünüyorum diyorsanız sizler de ankete katılabilirsiniz. Peki ilerleyen dakikalarda sonuçları da paylaşmış olacağım. Dediğim gibi ben Freiburg'un bu kupayı kazanacağını düşünüyorum. Sevgili futbol severler. Dakikalarda 33'ü göstermekte. Peki günün öne çıkan yine diğer maçlarında neler oluyor derseniz de. Lillestrøm mücadelesi ilginç bir karşılaşma. 86 dakika geride kaldı. 9 kişi mücadelesine devam ediyor. Lillestrøm takımı kendi evinde 2-1 mağlup durumda. 9 kişi mücadele etmek. Yani tabii ki bu da geride olan bir takım için oldukça zorlayıcı bir durum gibi gözüküyor. Kalan 4 dakikalık bölümde, hadi uzatmada bir 4 dakika gelse ilave ve süre 8-9 dakika içerisinde golü bulabilmesi zor bir ihtimal gibi geliyor bana. Alesund Brann mücadelesinde 73 dakika tamamlandı. Burada da bir birlik bir eşitlik söz konusu. Bu arada Aston Villa etkili bir atak geliştiriyor. Şimdi ceza sahası içerisinde bir şut denemesi ama savunmaya çarptı ve top kornere mi çıktı? İtirazlar var Aston Villalı oyunculardan. Hayır. McGinn şutu çeken isimdi. Aston Villa takımında deneyimli oyuncusu Aston Villa'nın. Güzel de bir vuruştu ama top savunmaya çarptı. Sonrasında da bir Aston Villalı oyuncuya çarpıyor herhalde. Yayıncı kuruluş ekrana bir kez daha getirirse daha net sizlere ifade etmiş olacağım. Evet, bir de Aston Villalı oyuncunun müdahalesi vardı. Top doğrudan avuta çıkmış oldu. Karşılaşmanın da artık 34. dakikasından çıkmak üzereyiz. 0-0'lık bir eşitlik söz konusu diyelim. Şöyle bir mesajlarımıza döneceğiz. Tabii ki sizlerden mesajlar gelmeye devam ediyor. Katılımlarınız yine başladı. Teşekkür ediyorum dinleyicilerime. Soru var mı diye sorular da var böyle. Abi soru soracak mısın bu akşam diyen dinleyicilerim. Tabii ki bir tane soru soracağım. UEFA Avrupa Ligi'ne özel bir soru olacak. Hatta bu soruyu şu dakikalarda bir ileteyim sizlere. Ben de canlı skorları aktarayım sizler yazana kadar. UEFA Avrupa Ligi'ni, bakın önemli, burası çok önemli, dikkat edin lütfen. Bir yanıltmaca söz konusu olabilir, baştan uyarayım. UEFA Avrupa Ligi'ni ilk kazanan takımı soruyorum. Kolay bir soru tabii, kolay bir soru ama yanılmamanız lazım. UEFA Avrupa Ligi'ni ilk kazanan takım, tekrardan hatırlatmış olayım. O takımın adını bana yazabilir dinleyicilerim. Futbol gurmeleri özellikle, futbol bilgisine, tarihe güvenen dinleyicilerim varsa, futbol tarihine yakından ilgisi olan dinleyicilerim hemen doğru cevabı vereceklerdir diye düşünüyorum. UEFA Avrupa Ligi'ni ilk kazanan takım kimdir? Hadi bakalım cevaplar gelsin. Serie B'de yükselme playoff yarı final mücadelesi. İlk karşılaşmayı 3-0 Catanzaro kazanmıştı kendi sahasında. Şimdi rövanş mücadelesinde Palermo 1-0 önde olan taraf Catanzaro karşısında en az 2 gol daha bulması gerekiyor. Maçı uzatmaya götürebilmesi için Palermo takımının işler artık tabii ki oldukça zor bir seviyeye geldi. Maçın başlangıcında 4. dakikada golü bulan bir Palermo vardı. Devamını getiremedi. Önemli gol pozisyonları yakaladı ev sahibi Palermo. İlk yarıdan ikinci golü de bulabilirdi. Özellikle Johnsen, Deniz Johnsen'in yakaladığı bir pozisyon vardı. Şöyle notlarıma bakıyorum. 6 pas içerisinden topu avuta attığı bir pozisyon maçın ilk yarısında. 25. dakika olması gerekiyordu. Evet, yani o dakika içerisindeydi. 25 ya da 26 tam hatırlayamadım. Maçı izledim çünkü ilk yarısını takip etmeye çalıştım. Yüksek tempolu bir karşılaşma. Ev sahibi çok etkili ataklar gerçekleştirdi. Filippo Ranaccio yine onlardan biri. Benim futbol tarzını beğendiğim isimlerden biriydi. Deniz Johnsen yine onlardan biri. Ki 6 pas içerisinden kaçırdığı gol pozisyonu bence maçın kırılma anlarından biriydi. O dakika aralığında ikinci golü bulsaydı şu an skor da değişik olabilirdi. En azından Palermo daha istekli bir görüntü bizlere yansıtabilirdi. Dakikalar 73'ü gösteriyor. 1-0'lık Palermo'nun üstünlüğü devam ediyor. Ben Palermo'dan bir gol bekliyorum.
Yani totemlerimi öncelikli olarak Palermo cephesine yapacağım bu karşılaşmada. Bakalım başarılı olacak mıyız? Sizlerin de totem ihtiyacı varsa yine gol beklediğiniz karşılaşmalar bana WhatsApp üzerinden iletebilirsiniz sevgili Radyospor dinleyicileri. Diyorum ve şöyle maçlarıma tekrardan dönüyorum. Aalesund 1, Brann 1, Norveç Ligi mücadelesi dakikalar 76'yı göstermekte. Burada da bir gol çıkabilir, onu hatırlatayım. Diğer maçlarımıza şöyle bir bakalım. Gollü geçen karşılaşmalara, evet, İtalya Serie C yükselme playoff 4. tur karşılaşmaları. Catania 2, Lecce 2, dakikalar 48'i gösteriyor. Ascoli 0, Potenza 0, burada da 79. dakikadan çıkmak üzereyiz ki ben Ascoli'nin bu maçı kazanabileceğini düşünüyorum. Gol bekleyen dinleyicilerimiz varsa Ascoli'nin golü gelebilir. Son dakikalarda özellikle çok gol bulan bir takım. Yani 81 ila 90. dakikalar arasında gol bulmayı çok seven takımlardan biri Ascoli. Zaten İtalya'nın alt liglerini Serie C'yi takip eden dostlarımız da ne demek istediğimi anlamışlardır. Burada bir sürpriz gol tercihinde bulunabilir bahis anlamında, onu da ifade edeyim. Catania 2, Lecce 2 demiştik. Brescia 0, Casarano yine 0 ilk maçı Brescia 3-0'lık skorla kazanmıştı. Ascoli mücadelesinin ilk karşılaşması yine 0-0 sonuçlandı. Şu anda burada da yine gol sesi çıkmadı. 80 dakika geride kalmış bu karşılaşmada. Diğer maçlarımızda henüz gol sesi yok. Goller geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğim. El Ahli Jeddah 4. golü buldu an itibariyle. Rakibi El Kaleş karşısında farkı 3'e çıkarmayı başardı. El Kaleş 1, El Ahli Jeddah 4 oldu. 77. dakikada gelmiş oldu Suudi Arabistan Pro Ligi mücadelesi. El Najma 1, yine El Şabab Riyad 0. Burada da 75. dakika oynanıyor. El Najma 1-0'lık üstünlükle son 15 dakikaya girdiğini söyleyebilirim. Ve sizlerden gelen mesajlara şöyle bir bakalım neler gelmiş. Güzel bir soru sorduk. Zor bir soru olduğunu ben düşünmüyorum. Her zaman ifade ettiğim gibi. Kolay sorulardan biriydi. UEFA Avrupa Ligi'ni ilk kazanan takımı soruyorum. İlk sorumuz bu olsun bu akşam. Şöyle bir bakalım. Bir 15 dakikam var. Yeni saate girmeden önce doğru cevapları bana iletebilir dinleyicilerim. Freiburg ne demiş dinleyicimiz? Bir korner getirir misin demiş. İlk yarıdan bir korner getirebilir misin demiş Freiburg'a. Tabii elimizden geleni yapmaya çalışırız tabii bu karşılaşma üzerinde. Ama pek duran top organizasyonunu göremedik ya da kanatları pek iki takımın da kullandığını söyleyemem. Biraz zor gibi gözüküyor. Ha tabii ki maçın ilk yarısı bitmedi. Daha uzun bir süre olduğunu ben düşünüyorum. Olabilir. Son 5 dakika, hani 2 dakikada bir uzatma gelse 7 dakikalık bir süre var önümüzde. Freiburg'un bir kornerini bekliyorsunuz. Elimden geleni yapmaya çalışacağım. En azından bunu ifade edeyim peki. Aston Villa'nın köşe vuruşu geldi. O sayılmaz mı an itibariyle? Totemler ters işledi herhalde ya şu an. Sol çaprazdan ceza sahası içerisine girdi Aston Villa takımı. Ceza sahası içerisinde bir orta denemesi ama savunma topu kornere gönderdi. Son anda o müdahale gerçekleşmeseydi belki de şu an Aston Villa'nın golünü sizlere aktarıyor olacaktım. Bomboş iki tane Aston Villalı oyuncu ceza sahası içerisinde bekliyordu. Son anda savunmanın müdahalesi ve bir köşe vuruşu kazandı Aston Villa takımı. Duran toplar tehlikeli tabii ki. Bu maçtaki kilidi açabilecek aslında önemli noktalardan biri duran toplar diye düşünüyorum. Bu arada Aston Villa 1-0 öne geçmeyi başardı. Gelişine öyle güzel bir gol geldi ki Aston Villa duran top organizasyonunda 1-0 öne geçmeyi başardı. Saniyeler öncesinde söylediğim gibi bu maçtaki kilidi duran toplar açabilir. Freiburg takımı Bundesliga'da şu ana kadar sezon genelinde en fazla duran toptan gol bulan takım konumunda. Ki ilginçtir, en fazla kalesinde gördüğü gollere bakalım yine duran top organizasyonlarından. Onlardan birini an itibariyle yaşadık. Aston Villa 1-0 öne geçmeyi başardı. Organize bir köşe vuruşu atağa gerçekleşti. Paslaşılarak kullanıldı bu köşe vuruşu. Devamında ceza sahası içerisine güzel bir orta geldi. Gelişine Yuri. Yanılmıyorsam evet, Yuri öyle güzel vurdu ki yarım vole diye nitelendirebileceğim bir vuruşla topu ağlara göndermiş oldu. Aston Villa
41. dakikada 1-0 öne geçen taraf oldu ve ilk isabetli şutu Aston Villa takımının 41. dakikada ve bu da golle sonuçlanıyor. İlginç tabii ki, ilginç.

Notlar da gelmeye devam ediyor. Merhaba Onur ben. İstanbul'dan taksiciyim. Geçmiş tecrübeme göre senin verdiğin tahminden şu an korktum demiş dinleyicimiz. Evet, geçmişte öyle başarılı tahminlerim çok oldu. İlginç bir şekilde değil mi? 1-20'lik oranları olan takımlar kaybedecek demiştim. Hepsi başarıyla sonuçlandı. Her şeyin bir ilki var. Ya bugün tam tersi olmasın. Freiburg bu kupayı kazansın diye ümit ediyorum. Ne demiş dinleyicimiz mesajın devamında şöyle bir bakalım. Şu an korktum. Ben Aston Villa'ya oynamıştım. Ben senin Paris Saint-Germain maçını bildiğini, Galatasaray-Liverpool maçını bildiğini biliyorum ve o maçlar sürprizdi. İspanya-Türkiye maçında da Türkiye'nin kaybetmeyeceğini söylemiştim. Deplasmanda oynuyordu milli takımımız. Kazanmaya yakınız ve kaybetmeyeceğiz o maçı demiştim. Çok iddialı bir açıklama yapmıştım sevgili Onur Bey. Onu da atlamayalım. Onu da atlamayalım. Ve bugün de Freiburg kazanacak diyorum. Ha, banko bir sürpriz. Banko değil bu arada. Banko gibi bir sürpriz. İlginç bir tabir kullanacaktım az kalsın. Düzeltelim onu. Banko bir karşılaşma değil. Ama sürpriz bazında değerlendirebileceğimiz ilk karşılaşma bu olur diye düşünüyorum. Freiburg hala kupayı kazanacak diyorum. 1-0 geride olmasına rağmen ben burada kupayı kazanmaya oldukça yakın görüyorum. Bu arada bir dinleyicimiz köşe vuruşu bekliyordu. Hatırlar mısınız? Az önce yazmıştı bana. Ve bir köşe vuruşu kazandı şu an Freiburg takımı. Güzel. Totem işe yaradı. Dinleyicimiz hala dinlemeye devam ediyorsa mesajını gönderebilir. Bir penaltı itirazı var ama yok, göğsüne çarpıyor. Burada Aston Villa'lı savunma oyuncusunun göğsüne çarpan bir top. Top kornere çıktı. Penaltı itirazı geldi. 2-3 tane oyuncudan bu itiraz geldi Freiburg cephesinde ama yok, temiz pozisyon. Maçın hakemi de oyunu başlattı. Şimdi ceza sahası içerisinde bir orta çıktı. Kaleci topun kontrolünü sağladı. Eşitlik golüne az önce çok yaklaştı Freiburg takımı ama bundan sonuç alamadı. Şimdi Aston Villa hızlı geldi rakip yarı alana. Hatta ceza sahası içerisine kadar geldi. Ceza sahası içerisinde gönderilen bir orta bir şut ama bir korner daha yine savunma müdahalede bulundu. Aston Villa bir köşe vuruşu daha kullanacak sevgili futbol severler. Temponun son bölümde arttığını ifade edebilirim. Top bir o kalede bir bu kalede. İki takım da göze hoş gelen futbol oynamaya çalışıyor ki ikinci yarı daha tempolu geçecektir diye tahmin ediyorum. Freiburg takımı risk alacaktır. 1-0 geride olan taraf çünkü Freiburg takımı risk alan taraf yine olacaktır ve bu da bize daha fazla pozisyon anlamına geliyor. Freiburg 2-1 kazanır. Çanakkale'den selamlar, iyi yayınlar. Hem dinliyorum Radyospor'u hem de maçı seyrediyorum demiş dinleyicimiz. Peki, teşekkür ediyorum. Akıllar iki yerde birden değil mi? Hem maçı izliyorsunuz hem de beni takip ediyorsunuz. Peki güzel, güzel. Ankete katılım sağladım abi diyen bir dinleyicimiz. Peki teşekkür ediyorum. Tabii zorla katılım gerçekleştirmeyin. Yani zorlamıyorum kimseyi. Sadece yani sizlerin görüşünü almaya çalışıyorum. Şundan dolayı gün içerisinde Instagram üzerinden bir anket paylaştım. Freiburg mu kazanır, kupayı kazanır daha doğrusu, yoksa Aston Villa mı müzesine götürür diye bir soru açtım. Anket sordum. İki tane de şıkkımız var. Bir tanesini seçin dedim. Bir baktım herkes Aston Villa kazanır. Yani %90'ları gördük artık. Yani 50 kişi katılım sağladıysa 48'i Aston Villa kupayı kazanır dedi. Ben Freiburg'un kazanacağını düşündüğüm için de gün içerisinde yayında biraz bundan bahsetmek istedim. Freiburg kazanır diyen dinleyicilerimiz hala beni dinliyorsa Görkem Tezer yazsınlar lütfen Instagram arama kısmına ve hikaye bölümünden ankete katılım sağlasınlar. Yayından sonra da anket sonuçlarını paylaşmış olacağım. Şu an Aston Villa net olarak önde. Yani farkı bayağı bir açtı. Aston Villa kazanır diyen birçok futbol sever mevcut. Bu farkın kapanmasını istiyorum. Freiburgluların biraz yüklenmesi gerekiyor. Şöyle bir bakalım ne demiş dinleyicimiz. Abi iyi yayınlar. Peki teşekkür ediyorum dinleyicime. Tabii mesajın devamını okuyamadım. Olsun. Olabilir böyle şeyler. Hiç dert etmeyin.

demiş dinleyicimiz. UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan ilk takımı soruyorum sizlere. Bununla alakalı cevaplar geliyor. Güzel cevaplar da geliyor. Bakalım kaç dinleyicimiz bilecek. Ha, yanlış cevapların sayısı oldukça fazla. Böyle kolay bir soruda da yanlış cevap vermeniz, bilemiyorum. Ben yorum yapmak istemiyorum bu konuda. Çok basit. Avrupa Ligi'ni ilk kazanan takım dünyada hangi takımdı? Cevaplarınızı göndermeye devam edin. Bu arada Aston Villa farkı ikiye çıkardı. Ben ve benim gibi düşünen Freiburg severler diyelim. Umutları artık biraz daha mucizelere kaldı gibi gözüküyor. İlk yarı tamamlanırken farkı ikiye çıkarttı Aston Villa. Belki de santrası olmayacak bu golün. Artı 3 işareti gelmişti ve artı 3'te yine Buendia topu ağlara gönderdi. Çok da şık, güzel bir vuruşla ceza sahası içerisine girmeye çalıştı Emi Buendia ve sol çaprazdan tam köşeye çok güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi. İlk 45 dakikada Freiburg 0, Aston Villa 2. İkinci yarı yine gollere gebe bir mücadele olacaktır. 3,5 gol üstü denenebilir sevgili Radyospor dinleyicileri. Görkem Bey, buna ne lazım? Sen biliyorsun konuyu demiş. Şöyle bir bakalım dinleyicimizin sevgili Burak Damatoğlu'nun mesajına. Freiburg Aston Villa. Özel bir bahis aldım diyor. 13 korner ve 7 kart olur mu? Yani kart olabilir. 13 korner, yine son 5 dakika içerisinde arka arkaya köşe vuruşlarını gördük karşılaşmada. Olabilir. Yani gergin bir mücadele olabilir ikinci yarı. Şundan dolayı 2-0 oldu skor ve Freiburg biraz daha ön alanda baskı kurmaya çalışacaktır. Tabii rakibini çıkartmamaya çalışacaktır ön alanda. Biraz daha fazla faul sayısını görebiliriz karşılaşmanın ikinci yarısında. Köşe vuruşu sayılarında da 4'e 1'lik yine Aston Villa'nın önde olduğunu söyleyebiliriz. Totalde 5 köşe vuruşunu izledik ilk 45 dakikada. Hani güzel, güzel bir seçim. Gelme olasılığını ben yüksek görüyorum, en azından öyle söyleyeyim dinleyicime. Bol şanslar, bol şanslar sevgili Burak Damatoğlu. Bu mesajı gönderen dinleyicimiz, teşekkür ederim. Manchester United kazandı Avrupa Ligi'ni ilk abi demiş dinleyicimiz. Sevgili Göksel Bey mesajını iletmiş. Onun dışında bakalım yine mesajlar gelmeye devam ediyor. Harun Bey demiş ki abi iyi yayınlar. Freiburg kazanacak. Seviliyorsun peki. Şu dakikadan sonra Freiburg kazanır diyemiyorum. Ha, maç öncesi ben Freiburg kazanır diyordum. Şu an iş biraz zora girdi. Ne yalan söyleyeyim maalesef.

0: Palermo'nun bir golü lazım abi. Lütfen elinden geleni yap. Yapmaya çalışıyorum. Ben de gol bekliyorum. Palermo'nun ikinci golünü bekliyorum. 15 şutu var ev sahibi Palermo'nun. Bunlardan 4'ü isabetli. Bir tanesi golle sonuçlandı. Yani kaçan netlere baktığımızda direkten dönen bir top vardı ilk yarıda. İstatistiklere yazıldı mı bilmiyorum. Savunmadan çarpan bir top direğe de çarptı aynı zamanda. Yani çok net pozisyonlar yakaladı Palermo takımı. Ben de ikinci golü bekliyorum. Ama dakikalarda 87'yi gösteriyor artık. İşimiz bir hayli zor. Mucize lazım. Mucize lazım öyle söyleyeyim. Catanzaro iyi savunma yapan takımlardan biri. Adını finale yazdıracak büyük bir mucize yaşanmazsa. Bir gol de yetmiyor çünkü Palermo'ya kalan bölümde. 2-0 galip gelse bile yine Catanzaro adını finale yazdırmış olacak. İlk karşılaşmayı Catanzaro kendi sahasında 3-0'lık net bir galibiyetle taçlandırmıştı bu skoru diyelim. Şöyle mesajlara bakalım, bir araya gideceğim çünkü bir dakika içerisinde mesajlar birikti. Abi iyi yayınlar, Manchester United kazandı ilk UEFA Avrupa Ligi'ni demiş dinleyicimiz. Peki doğru ya da cevap söylemeyeceğim, birazdan açıklayacağım. Doğru mu yanlış mı? Sizler göndermeye devam edebilirsiniz. Atletico Madrid kazandı abi diyen bir dinleyicimiz. Peki teşekkür ediyorum dinleyicime, sevgili Murat Ergüler. Peki Murat Ergüler'e de selamlarımızı iletmiş olalım. Sevilla diyen bir dinleyicimiz, UEFA Avrupa Ligi'ni en fazla kazanan takım Sevilla demiş de bu konuda haklısınız. Evet, en fazla kazanan takım Sevilla. Doğru cevap. Ama şöyle bir soru değildi. Yani en fazla UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan takım hangi takımdı diye sormadım. Bizim sorumuz farklıydı. Yine katılım için teşekkür ederim. UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan ilk takımı soruyorum. Bakın yanıltıcı bir soru olabilir. UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan ilk takım hangi takımdı? Sevilla değil. Sevilla değil. Hani onu net olarak ifade edeyim. Bakalım cevaplara. Tottenham kazandı demiş dinleyicimiz. Peki olabilir. Neden olmasın? Birazdan açıklarız. Doğru mu yanlış mı? Ahmet Bilaloğlu, ben Ankara'dan yazıyorum. Ne demiş? Atletico Madrid kazandı demiş. Fulham'ı yendi isim değişikliğinden sonra. Ve Atletico Madrid ilk kupayı kazanan takımdır diye de eklemiş peki. Selam abi, kolay gelsin. Senin bu akşam bu tahminin hiç tutmayacak. Freiburg daha çok gol yiyecek. Freiburg bana çok yakın. Tutman lazım ama tutmuyorum demiş dinleyicimiz. Stuttgart'tan selamlar, Yaşar Aydın. Belki bir mucize olur. Neden olmasın? İstanbul'un büyüsü. Hatırlayın Olimpiyat Stadyumu, Atatürk Olimpiyat Stadyumu. 3-0'dan ikinci yarıda 3 gol ve maçı kazanan takımı da hatırlıyorsunuz. Belki öyle bir geri dönüş olur ki ilk yarıdaki oyuna baktığımızda Freiburg bu özgüveni yansıtmadı sahaya. Bana o güveni de vermedi. Yani iki gol değil, iki tane isabetli şut çekebilecek bir düzeyde futbol da oynamadı Freiburg takımı. Ama futbol bir işte, bu yüzden seviyoruz. Neden olmasın? 50. dakikada bir gol. Panik yapar Aston Villa. Bir bakarsınız bir duran top organizasyonu 2-2. Sonrasında da her şey olabilir. Yani umudumu ben halen kaybetmiyorum. Freiburg'un gol ve goller atabileceğini düşünüyorum. Düşünmeye devam ediyorum en azından. Peki. Selamlar Görkem. İyi yayınlar diliyorum. Dünkü kupon başarından dolayı seni tebrik ederim. Bugünkü tahminlerini de bekliyorum. Tekrardan iyi yayınlar. İsmim Levent demiş dinleyicimiz. Gece seansı maçımızda tabii ki başarılı olduk. Sizlere sunduğum seçimler başarılı oldu. Onu da ifade etmiş olayım ve Palermo'nun son dakikada golü geldi. Yine totemlerimiz işe yaradı. 90. dakikada Palermo ikinci golü buldu. Sevgili futbol severler, sizler de katılım sağlamaya devam edebilirsiniz. Radyosunu yeni açan dinleyicilerime bir kez daha hatırlatmış olayım. UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan ilk takımı soruyorum. Bakın en fazla kazanan takım değil. UEFA Avrupa Ligi'ni ilk kazanan takım sizce hangi takımdı? Sadece futbol gurmelerinin bilebileceği bir soru. Evet, sizden bahsediyorum. Şu an yayında değilim, sizden bahsediyorum. Doğru ben miyim diye sormayın ya da bir düşünmeyin. Aynen sizden bahsediyorum. Yani duyma içgüdüsüne de sahibim. Duyuyorum şu an. Hissediyorum sizi ya. Hissediyorum. Ben miyim diyorsunuz ve yanınızda bulunan arkadaşa. Evet sizden bahsediyorum. Hemen doğru cevabı lütfen gönderin WhatsApp üzerinden. Araya gitmeden önce bunu da hatırlatayım. Gerçi skor 2-0'a geldi ama artık işler bir hayli zor. Yine de soralım. Instagram hesabımda bir anket paylaştım. Gün içerisinde kupayı Freiburg mu kazanır yoksa Aston Villa mı kazanır diye sorduk. Sizler de hikayeme tıklayıp yine oyunuzu kullanabilirsiniz. Ya Freiburg kazanır diyen ben dinleyicilerimi merak ediyorum, öyle söyleyeyim. Ya Freiburg'u destekliyorum. 2-0 geride diye satacak halim de yok. Desteklemeye devam ediyorum. Ha, kazanması artık çok güç. Ama Freiburg kazanır diyen dinleyicilerim lütfen Instagram'da hikaye bölümünde Görkem Tezer yazdığında direkt olarak hikayemden görebilir anketi. Oraya da bir katılım sağlayabilirsiniz. Freiburgçuları görmek istiyorum. Hani hep Aston Villa kazanır diyenler var. Biraz da Freiburg severleri görmek istiyorum. Hadi bakalım, sizler mesajlarınızı göndermeye devam edin. Ben çok kısa bir araya gidiyorum. Çayımı alıp birazdan tekrardan karşınızda olacağım. Sizler de bu süre içerisinde tabii ki bana cevaplarınızı göndermeye devam edebilirsiniz. İhtiyaç duyduğunuz bir maç varsa, gol beklediğiniz bir karşılaşma varsa onu da yazabilirsiniz. Elimden gelen totemi yapmaya çalışacağım. Sevgili Radyo Spor dinleyicileri diyorum ve çok kısa bir araya gidiyorum.
1: Bahse gireriz devam edecek.

0: Mark Liberovic. Şimdi THD.
1: Basketbolun kalbi Atina'da atıyor.
0: Payne'ın orta takı.
1: Euroleague'de Final Four heyecanı nefes kesen maçlarla Esport ekranlarında başlıyor. Sezon boyunca süren rekabetin ardından Avrupa'nın en güçlü 4 takımı şampiyonluk için parkeye çıkıyor. İlk yarı finalde son şampiyon unvanıyla sahne alan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, normal sezon lideri Olympiakos'la final bileti için cuma akşamı 18'de karşı karşıya geliyor. Diğer dev randevudaysa Hapoel'i geride bırakan İspanyol ekolü Real Madrid, 5 maçlık unutulmaz serinin ardından Panathinaikos'u eleyen Valencia'yla saat 21'de kozlarını paylaşıyor.
2: Maç başlamış.
1: 2026 Final Four heyecanı Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
3: Bahse gireriz devam ediyor.

Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle bir mesajlarıma geçeceğim. Evet, birçok mesaj birlikten itibariyle. Instagram'dan yazmayın. Takip etmek istiyorsanız da Radyo Spor'u lütfen takip edin. Hani beni takip etmenize gerek yok. Onu ifade edeyim baştan. Tüm gelişmeleri sizler de an ve an takip etmek istiyorsanız tabii ki Radyo Spor uygulamasını telefonunuza indirebilirsiniz. Onun dışında da Radyo Spor'u sosyal medya hesaplarından takip edebilir. Yine dinleyicilerim, bu hatırlatmayı yapalım. Sonrasında skorlarımıza döneceğiz. Freiburg maçının skorunu vermek istemiyorum ama vereceğiz tabii, yapacak bir şey yok. Kötü bir skor vardı. 2-0 Aston Villa önde olan taraf ilk 45 dakikada iki tane güzel gol. Yani şimdi hakkını yemeyelim. Aston Villa'nın attığı iki gol de gerçekten muhteşem ötesi diyebileceğim gollerdi. Onun dışında Torrens'e Casapia mücadelesi 0-0 sonuçlandı. Buradan gol bekleyen dinleyicilerimiz varsa üzücü bir haber paylaşmış olduk. Portekiz Premier Ligi playout tabii ki ilk karşılaşma, küme düşme potansiyeli olan iki takım. İkisinden biri küme düşecek. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak ikinci karşılaşmada. Onun dışında diğer maçlarımıza da şöyle bir bakalım. Canlı karşılaşmalarımıza goller geliyor mu ki? Gol bekleyen birçok dinleyicimiz var. Catania 3, Lecce 2 oldu. Enteresan bir şekilde 72 dakikada tam 5 gol çıkan bir maç. İlk maçı hatırlıyorsunuz değil mi? 0-0 bitmişti. Ya bir gol bile çıkmamıştı ilk karşılaşmada. Şu anki senaryoya baktığımızda Catania 3, Lecce 2 dakikalarda 72'yi göstermekte. Ravenna yine 0, Salernitana burada 1, deplasmanda konuk ekip Salernitana takımı 1-0'lık avantajı yakaladı ki ilk karşılaşmayı da 2-0'lık skorla rakibini geçmeyi başarmıştı. Konuk ekip Salernitana takımı diyelim. Diğer maçlarımızda başlayan canlı maçlar var. Ya ister misiniz bilmiyorum, canlıdan bir maç önerisi bekleyen dinleyicim varsa verebilirim. Benim için hava hoş, sıkıntı yok. Güzel bir maçım var, güzel bir maçım var. Gece seansındaki başarılarım gerçekten çok iyi. Yani çok iyi analiz ettiğimi düşünüyorum karşılaşmaları. Ha, zaman zaman kayıplar yaşanıyor mu? Tabii ki yaşanıyor. Ama genel tabloya bakacak olursak da başarılı olduğumu söyleyebilirim. Bu konuda yani kendimi normalde övmeyi sevmem ama kupon başarısı anlamında evet güzel işlere imza atıyorum ki sosyal medya hesabımdan da bu kuponları paylaşıyorum. Benim dinleyicilerim genelde beni takip ettikleri için Instagram'da, onlar da görüyorlar başarılı kuponlarımı. Sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz sevgili futbol severler. Şöyle bir bakalım. Tucumán deplasmanda 1-0 öne geçti. Arjantin Kupası son 32 turu karşılaşması. Talleres Cordoba 0, Atletico Tucumán 1. Karşılaşmanın 5. dakikasında çok erken bir dakikada gol geldi. Freiburg Aston Villa maçının da ikinci yarısı az önce başladı. 46. dakikası oynanıyor şu an ve 2-0'lık Aston Villa'nın üstünlüğüyle devam ediyor bu mücadele. Diyelim ve sizlerden gelen mesajlara şöyle bir dönelim. UEFA Avrupa Ligi'ni ilk kazanan takımı sormuştum. Doğru cevapları bakalım hangi dinleyicilerimiz yanıtlamış oldu, merak ediyorum ben de. Totem'inde Freiburg'un bir golüne de yer verebilir misin demiş. Zaten Freiburg'un golü gelecek. Yani hiç merak etmeyin. KG var bekliyorsanız, çok iddialı konuşuyorum şu an. Çok iddialı konuşuyorum. Yok. Yok saçımı sıfıra kazıtacağım Freiburg'un golü gelmezse gibi böyle iddialarda bulunmayacağım bu sefer. Saçlarımı seviyorum. Durduk yere sıfıra kazıtmayalım. Öyle bir tablo yaşanmasın. Ama Freiburg'un bir golü gelecektir diye düşünüyorum. Ben eminim. Yani geleceğinden eminim. Yine de siz oynarken kendi mantık süzgecinden de şöyle bir geçirin bu karşılaşmayı. Ha, benim fikrimi soruyorsanız da ben Freiburg'un gol atacağını düşünüyorum. En azından bir gol bulacağını düşünüyorum. Bu hatırlatmayı yapalım. Tottenham kazandı ilk defa demiş dinleyicimiz ve moralim bozuldu 2-0 olunca. Evet, benim de biraz moralim bozuldu. Ama yapacak bir şey yok. Daha uzun bir süre var. Moralleri bozmayalım. Moralleri bozmayalım. Sevilla kazandı demiş dinleyicimiz. Peki en fazla kazanan takım Sevilla.
UEFA Avrupa Ligi'ni ilk kazanan takım Sevilla değil, onu da söyleyeyim. Görkem abi Aston Villa demiş yine sevgili Murat Bey. Şöyle bakalım diğer cevaplara. İyi yayınlar Ankara'dan Murat. Tottenham olarak hatırlıyorum demiş yine dinleyicimiz. Ankara'ya da başkentimize de selamlarımı iletmiş olayım. İyi yayınlar Denizli'den. Selamlar, ismim Musa. Sevilla Kupa Canavarı. Ya soruyu yanlış mı sordum ben acaba? En fazla kazanan takım değil. UEFA Avrupa Ligi'ni ilk kazanan takımı soruyorum. Bu arada Freiburg gole çok yaklaştı. Kalkanda bir bayrak var. Evet, bir offside kararı da çıktı. Arkaya çok güzel bir koşu ve çok da iyi gördüler. Çok iyi bir pas oldu. Kaleciyle karşı karşıya kalacaktı burada Freiburg'da oyuncu ama maçın hakemi de offside'ı işaret etti. Ya bu bölümde bir gol gelse umutlanacağız. Değil mi? Freiburglu dostlarım ses versin. Umutlanacağız ya bir gol gelse. Şu an 2-0 tabii umutlarımız her geçen dakika azalıyor. Ne yazık ki diyelim. Taraf tutuyorum şu an. Yani resmen taraf tutuyorum. Hayatımda ilk defa. Freiburg'un kazanmasını istiyorum. Ben ne diyebilirim ki? Ne diyebilirim peki? Avrupa Ligi'ni ilk kazanan takım kim bilmiyorum ama Türkiye'de tek kazanan takım Galatasaray demiş. Eren Gönüllü bu mesajı göndermiş bizlere. Muçi'nin Beşiktaş'a geri döneceği doğru mu diye soru gelmiş. İsmi neymiş dinleyicimizin bakalım. Sevgili Müjdat Bey. Ya Trabzonspor zaten bir açıklama yayınladı. Bonservisini ödeyeceklerini açıkladı ve Trabzonspor forması giyecek Muçi. Ya Beşiktaş'a dönmüyor. Onu hatırlatayım. Resmi bir haberdir. Trabzonspor sosyal medya hesabından da zaten paylaştı. Onu da hatırlatmış olayım dinleyicime. Peki teşekkür ediyorum. Manchester United kazandı UEFA Avrupa Ligi'ni. İlk kez demiş dinleyicimiz. Yani doğru cevap mı? Dakikalar içerisinde söylemiş olacağım. Hiç merak etmeyin. Onun dışında şöyle bir bakalım. Liverpool kazandı diyen dinleyicimiz. Arsenal kazandı diyen dinleyicimiz. Palermo'nun ikinci golü için teşekkür ederim diyen dinleyicimiz Yılmaz Er mesela bu mesajı gönderen dinleyicilerimizden biri. Onun dışında gece seansındaki maçı paylaşabilir misin abi rica etsem demiş dinleyicimiz. Tabii canlıdan ama yani canlı karşılaşma Fortaleza mücadelesi Kolombiya Kupa mücadelesi birinci tur Grup C karşılaşması. Ha güveniyorsanız ben ilk yarı Fortaleza takımının bir gol atacağını düşünüyorum. Kendi evinde istikrarlı sonuçlar alan bir takım. Ya zaten kadro seviyesi rakibine göre daha iyi durumda. Kadrosuna baktınız mı bilmiyorum. Takip ediyor musunuz Fortaleza takımını? Yani Salas gibi çok önemli bir oyuncuları bulunuyor. Yine Christian Santander gibi belki de birçok futbolcunun futbol severin daha doğrusu takip ettiği oyunculardan biridir. Daha öncesinde Barranquilla forması giymişti. Kariyerine de bu takımda başlamıştı. 2025 yılında da Fortaleza takımına transferi gerçekleşti. Ben keyif alıyorum bu futbolcudan. Gerçekten izlerken bana keyif veriyor. Yani çalım atabilen bir oyuncudan bahsediyoruz. Çünkü Güney Amerika liglerinde bunları pek göremiyoruz maalesef. Santander, Christian Santander bu anlamda benim takdirimi kazanan futbolculardan biri. Ev sahibi Fortaleza'nın da ilk yarıda bir gol atacağını düşünüyorum. Şu an 8. dakika 0-0'lık bir eşitlik söz konusu. Canlıdan şansınızı deneyebilirsiniz sevgili Radyo Spor dinleyicileri diyelim. Katanya maçından bir gol lazım diyen yine bir başka dostumuz. Burada da 3-2'lik Katanya'nın üstünlüğü devam ediyor. Mücadelenin 78. dakikası oynanıyor. 3-2'lik üstünlük. Yani çok sıkıntılı bir 10 dakikaya giriyoruz yavaş yavaş. Neden diye soracak olursanız. Leggio bir gol attığında maçı uzatmaya götürebilir. Yani öyle bir karşılaşmadan bahsediyoruz. İlk maç berabere bitmişti çünkü. Burada 3-2 Catania önde. Bir gole bakar. Bir gole bakar. Son dakikada olsa ben bir takımdan bir gol gelecek. Ha Catania'dan mı gelir? Yoksa Leggio'dan mı gelir? Bir yorum yapamıyorum. Ama iki takımın da burada pozisyon bulduğunu ifade etmek isterim sizlere. Takip edeceğim. Etmeye çalışacağım daha doğrusu. Umarım beklediğiniz golün haberini ben vermiş olurum. Kuponum yattı. 3 gol dedim 5 gol oldu demiş dinleyicimiz. Bakalım hemen kuponuna. Göremiyorum tabii ki. Flaşı mı açtınız acaba bu fotoğrafı çekerken? Palermo mücadelesi başarılı. El Ahli mücadelesi yanılmıyorsam Saudi. Burada da 2-3 gol. Alesund Buran mücadelesinde de 2-3 gol demiş dinleyicimiz. 5 gol oldu demiş peki.
Oluyor tabii ki 3 maçlık kombinlerde genelde böyle bir maçtan kaybedebiliyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun diyelim ya. Sağlık olsun. Umarım bir sonraki kuponlarınız başarılı olur. Dinleyicime bunu söyleyeyim. Musa Bey'e de selamlarımızı iletmiş olalım. Ravenna Salernitana mücadelesinden gol çıkar mı demiş dinleyicimiz. Yani konuk ekip zaten 2-0'lık bir avantajı yakaladı. Ha ilk yarıda golü de bulabilirdi Salernitana takımı. İlk karşılaşmayı 2-0'lık skorla kazandığı için de rakibi Ravenna çok açık vermeye başladı maçın son bölümünde özellikle. Yani 80'e kadar bir gol çıkar ki yüksek ihtimalle az önce de söylediğim gibi Salernitana takımından bu gol gelebilir yüksek ihtimalle diyelim.

Doğru cevabı açıklayacağım. Ama çok yanlış cevaplar geldi. Onu da ifade edeyim. UEFA Avrupa Ligi'ni ilk kazanan takımı sorduk ya bu akşam. Yani çok yanlış cevaplar geldi. Yani bilebilir, herkes bilebilir aslında. Biraz düşünseniz, yani biraz düşünün, şöyle bir 10 saniye düşünseniz çok başarılı cevaplar vereceğinize inanıyorum ben. Ben sizlere inanıyorum. Ve 2 dakika içerisinde de doğru cevabı açıklamış olacağım. UEFA Avrupa Ligi'ni İlk olarak hangi takım müzesine götürdü? Yani çok basit sorulardan biri. Bak Sevilla demiş yine sevgili İlker Bey. Sevilla değil. Yanlış cevap işte. Sevilla değil. Onun dışında Galatasaray kazanmıştı abi ama ilk değildi. Hatırlatayım yine de demiş dinleyicimiz. Peki onu da ifade etmek istiyormuş kendisi. Bir göndermede mi bulunuyor acaba? Anlayamadım.

Ajax diyen dinleyicim. Teşekkür ediyorum. Ajax demiş ama yanlış cevap. Onu ifade edelim. Son bir dakika, bir dakika sonra doğru cevabı sizlere aktaracağım. Tottenham diyen Berkay Bey. Teşekkür ederim ama yanlış cevap vermişsiniz. Onun dışında şöyle bakalım. Avusturya Wien cevabı. Daha önce hiç kimse böyle bir cevap vermedi. Avusturya Wien. Yanlış cevap. Yanlış cevap. Şansınızı denemişsiniz gibime geldi. Yani önünüzde bir soru var. Dört tane şık bulunuyor. Bir tanesini sallamışsınız tabiri caizse gibi düşünüyorum. Değil çünkü. Yani öyle bir ihtimal dahi yok. Onu söyleyeyim. Valencia olabilir abi diyen dinleyicimiz. Hayır. Porto kazandı diyen dinleyicilerimiz var. 2, 3, 4 tane arka arkaya Porto cevabını vermişler. Yanlış cevaplardan biri. İlk olarak Göteborg kazandı demiş dinleyicimiz. Çok emin kendinden ama değil. Onu da söyleyelim. Ne demiş? Ben Espanyol diye hatırlıyorum diyen dinleyicim. O da yanlış cevap. Yani doğru cevabı bilen çok kısıtlı dinleyicim var şu an. Açıklıyorum doğru cevabı. Açıklıyorum. Hazır mıyız? Açıklıyorum.

Tabii ki Aston Villa değil ama Atletico Madrid diyen dinleyicilerimiz kazandı. Çünkü şöyle mesajlarda Aston Villa kazandı diyen kişilerin de sayısı oldukça fazlaydı. Değil, Atletico Madrid kazandı. Tottenham cevabı hala gelmeye devam ediyor. Hayır, Tottenham da değil. Ya, doğru cevabı verdim. Shakhtar Donetsk diyen dinleyicimiz, yanlış cevap. Değil, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan ilk takım Atletico Madrid. Hatta Fulham'ı 2-1'lik skorla mağlup etmişti 2010 yılında ve Avrupa Ligi'ni müzesine götüren ilk takım olmuştu Atletico Madrid takımı.

bir sorum daha olacak. Ama herkesin bilmesini istiyorum ya bu soruların cevabını. Herkesin doğru cevap vermesini istiyorum daha doğrusu. Çok da kolay bir soru soruyorum ama şöyle bir bakalım. Yine futbolcuyla alakalı bir soru sorayım. Hani Messi-Ronaldo tartışması var ya, herkesin konuştuğu. Messi ile alakalı bir soru sorayım. Ya bunu da yanılmıyorsam bilirsiniz herhalde ya. Çok kolay, gerçekten çok kolay sorulardan biri. Şöyle bir bakalım. Messi tüm profesyonel kariyerini neredeyse Barcelona'da geçirdi biliyorsunuz ama ilk oynadığı takımı soruyorum. Lionel Messi'nin profesyonel düzeyde ilk futbola başladığı takımı soruyorum. Cevapları bana gönderebilirsiniz. Yine kolay bir soru oldu. Bunda da rekor bir doğru katılım bekliyorum herkesten. Mesajlarda bir rekor kırmanızı bekliyorum. Doğru cevap bazında tabii ki. Yanlış cevaplar gelmesin. Tek ricam bu olacaktır. Lionel Messi'nin Barcelona öncesinde oynadığı ilk takım, yani kariyerine ilk adım attığı yıllarda hangi takımın formasını giyiyordu? Çok kolay, çok basit sorulardan biri. Yani ilkokul 4. sınıf seviyesinde bir soru. Gerçekten futbol gurmelerinin tamamına yakını ben bu soruya doğru cevap vereceğini düşünüyorum. Sizler de cevaplarınızı göndermeye devam edebilirsiniz. Ben de şöyle bir skorlarımı hatırlatayım. Freiburg 0, Aston Villa 2. Karşılaşmada 56. dakika oynanmakta. Artık ben Freiburg'dan yana pek bir beklentim yok. Evet, onu ifade edeyim. Yani Freiburg'dan yana bir beklentim yok. 2-0'lık üstünlük. Bu arada ceza sahası içerisine gelen bir top ve topağalarda 3. golü buldu Aston Villa takımı. Aston Villa artık kupayı müzesine götürmeye çok ama çok yakın diyebilirim. Çok rahat galibiyete adım adım gidiyor İngiliz temsilcisi. Yine sol kanattan gelişen bir organize atak ve top ağlarda. Savunma kurgusu bence hatalı Freiburg takımında. Yani bu topa nasıl dokunamazsın mesela? Maçı izliyorsunuz ya bir yandan, öyle diyen dostlarımız var. Yani ceza sahası içerisinde iki tane oyuncu var Freiburg'dan ama geliyor Aston Villalı bir oyuncu, yani hiç vuramayacağı bir noktadan kayarak topa dokunuyor ve topa ağlara gidiyor. Kaleci kalesinde dursa, hiç topa hareketlenmese bile kaleci çok rahat bu topu kurtarabilir ama hata, işte hatalar oyunu diyoruz ya. Bir hata daha geldi. Aston Villa farkı 3'e çıkardı. Tabii ki tribünlerde de renkli görüntüler zaman zaman yayıncı kuruluş tarafından ekrana yansıyor. Bundan da bahsedeyim. İstanbul'da Beşiktaş Stadyumu'nda aslında diyebiliriz. Çok renkli görüntüler var tribünlerde. Peki şöyle bakalım mesajlara. Messi'nin ilk başladığı, futbola ilk başladığı takımı sorduk. Cevaplar gelmeye de başladı. Barcelona B takımı demiş dinleyicimiz. Peki teşekkür ediyorum. Onun dışında ne demiş? Abi hep Barcelona'da oynadı diye biliyorum ben. Barça'nın dışına çıkmadı. Çıktı diyen varsa da lütfen yazsın demiş dinleyicimiz. Peki çok enteresan mesajlardan biri olmuş. Emery yine kupa kazandı abi. Adam yapıyor bu işleri demiş dinleyicimiz. Tabii yapıyor yani, iyi bir antrenör. İyi bir antrenör olduğunu ben düşünüyorum şahsen. Üç farklı Villa takımında kupa kazanmayı başardı. Üç Villa takımı nedir biliyorsunuz? Villarreal, onun dışında Aston Villa. Üçüncü kimdi? Bak, üçüncüyü unuttum şimdi ama üç tane Villa takımında kupa kazanan antrenör oldu. O takımı hatırlayan biri yazabilir mi? Çok acil olarak rica ediyorum dinleyicilerimizden. Dilimin ucunda. Şimdi bunu düşünerek yayın yapmak istemiyorum. Evet, aklıma takılır çünkü bu. Yayına girmeden önce daha ben bunu araştırmıştım. Üç tane Villa takımında. Ha, Villa'dan kastım Villarreal, Aston Villa. Bir takım daha vardı ama o takımın adını hatırlayamadım. Lütfen dinleyicilerimiz beni aydınlatsınlar. Kendilerine teşekkür ediyorum şimdiden. 3 oyuncu değişikliği birden gelecek. Yanılmıyorsam Freiburg cephesinde bir hareketlilik var yedek kulübesinde. Bir oyuncu geri gitti. 2 oyuncu birden geliyor. Peki 2 oyuncu değişikliği gelecek Freiburg takımında ki artık dakikalarda 61'i gösteriyor. 3-0'lık bir mağlubiyetin ardından da tabii nasıl bir açıklama gelecek Freiburg teknik adamından çok merak ediyorum. Maç öncesi çok iddialı sözlerde bulundu. Finale geldiysek biz bu kupayı kazanabiliriz. Aston Villa'dan çekinmiyoruz. Çok iyi hazırlandık şeklinde açıklamaları vardı. Bakıyoruz, hiç de iyi hazırlandıklarını ben düşünmüyorum. Ben şu an hiç düşünmüyorum.

Sevilla cevabı gelmiş. Peki teşekkür ederim dinleyicimize. Onun dışında skorlarımızda bir hareketlilik var mı? Fortaleza mücadelesinde 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Dakikalar 20'yi gösteriyor. Bu karşılaşmada da ilk yarıda ben ev sahibi Fortaleza takımının bir gol atacağını düşünüyorum. Gece seansı değil tabii ki ama akşam seansından değerlendirebileceğiniz bir karşılaşma. İlk yarı ev sahibi 0,5 gol üstüne ben güveniyorum. Dakikalar 21'i dahi gösterse bile öyle bir karşılaşma. Tempolu başladı. Ev sahibi daha istekli bir görüntü şu an veriyor bizlere. Katanya-Leggio mücadelesinde o bir gol sesi çıktı. Burada bir gol bekleyen dinleyicimiz vardı. Yine söylediğimiz gibi 3-3'e geldi. Karşılaşmanın da 90. dakikası oynanıyor. Ravenna 0 yine Salernitana 2 olmuş. Artık turu geçen taraf konuk ekip Salernitana takımı oldu diyebiliriz. İlk karşılaşmayı da 2-0'lık skorla kazanmıştı. Konuk ekip adını artık bir üst tura yazdırma başarısı da gösterdi diye düşünüyorum. Büyük bir futbol mucizesi gerçekleşmezse, ki gerçekleşmez. Öyle futbol mucizelerine pek inanan bir futbol sever değilim. Zor bir ihtimal. Onun dışında bakalım. Keşke Emery Fener'e gelse süper olur demiş dinleyicimiz. Yani hangi takıma gelirse gelsin muhteşem işlere imza atar. Fenerbahçe'ye gelir mi? Tabii ki bir yapılanma söz konusu olabilir. Ama Aston Villa'yı bırakıp da ya da Aston Villa'da bu başarıyı yakaladıktan sonra Avrupa'daki bir takım da kendisine iyi bir teklif götürebilir. Yani şu seviyelerde biraz zor gibi gözükse de tabii ki sizin de söylemek istediğinizi ben çok iyi anladım. Yani keşke bir takıma gelse Süper Lig'den. Ha bu Fenerbahçe olur ya da Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor benim için fark etmiyor. Ama Süper Lig'de gerçekten müthiş işlere imza atabilir.

Belki Avrupa'dan o kupayı bile getirebilecek düzeyde bir antrenör kendisi. İlerleyen yıllarda belki, neden olmasın, belki. Senin sorduğun soruları sana başkası sorsa çoğunu bilemezsin. Sana basit geliyor ama sen de bilmiyorsun bak demiş dinleyicimiz. Freiburg kalır, alır dedin kupayı. 3-0 oldu. Hatta 4 de gelecek, 5 de gelecek. 3. karta selamlar Yaşar ben demiş. Yani zaten ben kesin kazanır demiyorum. Zor bir ihtimaldi Freiburg takımı. Ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Kesin olacak diye de bir iddiam hiçbir zaman olmadı. Ki zaten benim ağzımdan çıkan bir şey kesin olacakmış gibi siz bir tercihte bulunuyorsanız bence tercihlerinizi gözden geçirin. Öyle söyleyeyim. Yani benim ağzımdan çıkan ya da bir başkasının ağzından çıkan bir tahmin kesin gelecek diye düşünüyorsanız bilemedim. Yorum yapamıyorum yani. Ben öngörümü söyledim. Ya ben inanıyorum dedim. Freiburg'u destekliyorum sadece. Biraz duygusal yaklaştım. Çünkü çok iyi sonuçlar aldı UEFA Avrupa Ligi'nde. Lig aşamasında da kimsenin şans vermediği takımlardan biriydi. Ha, buraya kadar gelmiş. Tamam, Aston Villa favori. Kazanmaya çok yakın. Oranlarda da bunu görüyoruz zaten maç öncesi. Maçın net olarak favorisi ama gönlümden geçen takım Freiburg'tu. Ha, ben Freiburg'un kazanacağını düşünüyorum dedim. Olmadı. Şu an 65 dakika geride kaldı. 3-0 Aston Villa önde olan taraf ki artık kupayı da kazandı diye düşünüyorum. Yani şu dakikadan sonra Freiburglu oyuncuların da vücut hareketlerine, vücut dillerine baktıkça tabii ki bunu daha net sizlere aktarabiliyorum. Zor. Şu dakikadan sonra oldukça zor. Gol bulması bile zorlaştı. Ben golüne güveniyorum demiştim ikinci yarı öncesi. O bile aslında tehlikeye girdi biraz. O bile tehlikeye girdi.

Arjantin'den bir takımda oynadı demiş dinleyicimiz. Lionel Messi'nin kariyeri hangi takımda başladı? Bununla alakalı güzel cevaplar geliyor. Arjantin'de abi ama hatırlamıyorum takımın adına. Zaten dilim dönmez o takımı söylemeye demiş dinleyicim. Peki Arjantin'den mi acaba? Yoksa başka bir takımda mı başladı futbol kariyerine Lionel Messi? Herkes Barcelona olarak hatırlıyor tabii ki bu soruyu sorduğumda dinleyicilerimiz özelinde. Ama başka bir isim daha var. Bakalım neler olacak. Teşekkür ediyorum dinleyicime. Sevgili Ahmet Hilal mesajı gönderen dinleyicimiz. Okudum mesajınızı peki. Akşam tahminin neydi abi demiş. Fortaleza mücadelesi dakikalar 25'i gösteriyor. Ben burada ev sahibi Fortaleza'nın ilk yarıdan bir gol bulacağını düşünüyorum dedim. Ha, düşünüyorum dediğim için de kesin gelecek anlamı taşımıyor. Ha, gelmeye de bilir. Benim öngörüm bu. Sadece takımları izlemeyi seviyorum. Bu tarz maçları takip etmeyi seviyorum. İzliyorum daha önceki maçlarını. Ve buna göre yorumlarda bulunuyorum. Ha, sadece bir tahminde bulunuyorum. Kesin gelecek diye bir şey söz konusu. Yok yani böyle bir şey olamaz zaten yani sağda solda görürsünüz sosyal medyada kesin maçlar ya da gelecek olan maçlar gibi iddiada bulunan insanları görünce bence pek dikkate almayın. Çünkü hiçbir karşılaşmada kesin gelecek diye bir durum söz konusu dahi olamaz bunu da ifade edelim. Sesi ver yayına demiş sevgili Bora Ayhan bir video göndermiş de yok veremem yayına ses veremem onu da söyleyelim kendisine. Bora Ayhan ne gönderdiniz bilmiyorum yayından sonra bakabilirim ancak videoya ama teşekkür ederim ilgi ve alakanız için. Barcelona takımında oynadı abi ilk olarak demiş bir başka sevgili Mustafa Yılmaz mesajı gönderen dinleyicim. Yanlış cevap. Barcelona'da değil. Başka bir takımda başladı futbol kariyeri aslında Lionel Messi'nin. Ha, çok kolay bir soru. Araştırma yapmadan dahi birçoğunuzun bilebileceği sorulardan biri. Ama yanılma payı da var tabii bırakıyorum. Hani yanılan dinleyicilerimize de ya böyle bir soruyu da nasıl bilemiyorsunuz gibi tepkide bulunmuyorum. Ha tabii kağıt üzerinde biraz zor sorulardan sayılabilir. Ben abartıyorum biraz. Çok kolay diyorum da. Bu arada Aston Villa 4. gol için geliyor ama savunma son anda araya girdi ve topu kornere gönderdi. Köşe vuruşu bekleyen dinleyicilerimiz için yine güzel bir haber paylaşmış olalım. Aston Villa bir duran top, bir köşe vuruşu daha kazandı karşılaşmanın da 68. dakikası oynanırken ceza sahası içerisinde ya son anda bu müdahale gelmeseydi kaleciyle karşı karşıya kalacaktı Aston Villa belki de 4. golü bulacaktı sevgili futbol severler.

Doğru cevabı vereyim o zaman. Bu soruda evet birçok dinleyicimiz yanlış cevap veriyor. Belki de hata bende. Belki de hata bende. Çok zor bir soru seçmiş de olabilirim. Barcelona cevapları çok geliyor. Yani en çok gelen cevaplardan biri Barcelona cevabı. İlker Bey onlardan birini yine bana göndermiş. Peki şöyle bir bakayım. İlyas Bey yine Barcelona demiş. B takımıydı abi yanlış hatırlamıyorsam diyen bir başka dinleyicim. Hızlı hızlı geçelim mesajları. Değil. Hayır yanlış cevap. Abi Paris Saint Germain olabilir demiş. Şaka yaptığınızı düşünüyorum. Şaka değil mi? Şaka. Peki sevgili Ayhan Bey size de selamlarımı ileteyim. İstanbul'da taksi şoförüymüş kendisi aynı zamanda. Kafamız hayır olsun diyorum. Ben böyle sorularda, böyle cevaplarda aynı zamanda kafamız hayır olsun diyorum. Dinleyicimizin kafası biraz karışık gibi hissettim. Paris Saint Germain'de futbola başladı. Lionel Messi demişsiniz. Yanlış. Hayır değil. Newell's Boys olacaktı. Evet Arjantin'de Newell's Boys cevabını veren dinleyicilerimiz kazandı ki cevaplar geliyor sevgili Volkan Bey. Doğru. Newell's Boys olabilir mi abi? Bir de bir şey soracağım. Daimi dinleyiciler olarak her mesaja isim yazalım mı? Adımızı okumuyorsun. Yazmaya gerek var mı demiş dinleyicimiz. Yazarsanız daha iyi olur. Ha zorlamıyorum. Bazı dinleyicilerimiz gizli gizli takip ediyor. Ya mesaj gönderemem. Mesaj gönderemem. Şu an benim Radyo Spor'u dinlediğimi bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Şu an ben çalışıyorum. Kulaklıktan takip ediyorum. Hayır adımı söyleme. Belki de müdürüm, şefim, patronum dinliyordur o esnada. Bir yerde denk gelir. Adımı söyleme diyen dinleyicilerimiz de var. Yok değil. Ya şaka gibi geliyor değil mi size bu söylediğim? Ya gerçekten böyle cevaplar alıyorum. Hayır adımı okuma abi. Sen benim başımı yaktın. Adımı soyadımı okudun bir de. Ya yaptığım işi de söyledin. Yazmışsın. Ne yapayım şimdi? Adını soyadını yazmış dinleyicim. Ne iş yaptığını söylemiş. Ya firmasına kadar yazmış. Öyle söyleyeyim. Firmasını okumadım Allah'tan. Sonra diyor... Abi sen benim başımı yakacaksın herhalde. Adımı soyadımı firmayı her şeyi verdin abi. Yani yazarsanız veririm tabii ki. O zaman yazmayın. Ama yazmak istiyorsanız tabii benim için daha iyi olur. Ben isterim mesajlara adınızı da eklemeyi. Abi iyi yayınlar. Messi futbola Arjantin'de ne demiş dinleyicimiz? Rosario Grondoli'de başlamış. Sonra da Newell's Boys'a geçmiş. Ama profesyonellik düzeyinde Newell's Boys. Yanlış cevap, onu söyleyelim. Yunus Gülay, İzmir derseniz sevinirim demiş dinleyicimiz. Peki Yunus Bey'e de selamlarımı ileteyim. Kendisi de bizi İzmir'den dinliyormuş. Arabadan mı dinliyor acaba, evden mi? Onu da soralım kendisine peki. Selamlarımızı iletmiş olalım. Abi selam gönderir misin diyen bir başka dinleyicimiz. Yani selam yayınına dönmesin ama. Almanya'daki kuzenlerime buradan selamlarımı iletmek istiyorum. Ya buna dönmesin konu, rica ediyorum. Yine de söyleyelim hadi. Söyleyeyim bunu acaba. Ya, emin olamadım ya. Gerçekten emin olamadım. Sevgili Murat Bey. Ne demiş? Şu an bana kulak veren yanımdaki kız arkadaşıma selamlarımı iletiyorum demiş. Oo, çok güzel. Çok güzel. Sizin sonunuz evliliğe kadar gider. Niye diye soracak olursanız. Yolda yolculuk ediyorsunuz. Güzel. İstanbul çok sıcak bu aralar ya da ben terliyorum bilmiyorum. Arabada beraber sohbet etmek varken ya da romantik müzikler dinlemek varken Radyo Spor'da beni dinliyorsunuz. Ha bunu her kadın kabul etmez. Şanslı olduğunuzu düşünüyorum. Şanslı olduğunuzu düşünüyorum ama hemen tırnak içerisinde de şunu ekleyeyim. Şımarmayın lütfen ilerleyen dakikalarda yanınızdaki bayan arkadaşa karşı bak neler söylüyor gibi böyle cevaplar vermeyin. Vermeyin. Tecrübe konuşuyor burada. Alttan alın. Böyle alttan almaya devam edin. Onu da ifade edelim. Hadi bakalım. İlişki uzmanı gibi konuştum ya. İlişki uzmanı gibi konuştum. Bekarım bu arada. Yani benden alacağınız bilgiler ya da yorumlar pek sağlıklı olmayabilir. Ya ben kendi ilişkilerimi idare edemeyen bir insanım. Öyle söyleyeyim. Ya işkolik biriyim. O yüzden dolayı anlaşamıyorum. Ya arkadaş çevremle bile pek fazla görüşemiyorum. Sonra da trip deniyor değil mi ona? Trip atıyorlar. Hiçbir zaman gelmiyorsun. Ya maç izliyorum evde. Tamam yayına akşam gidiyorum da. Ya gün içerisinde maç izliyorum. Ya da 3'e kadar uyuyorum belki. Evet uyuduğum oluyor. 9'da kalkıyorum. Tekrar uyumak istiyorum. Kahvaltımı yapıp bir gözümü kapatmak istiyorum. Çünkü sabah 05'te yatıyorum. Ya da 06'da uyuyorum ben. Maçları izliyorum. Gece seansındaki size aktarıyorum ya şu maçta şöyle gol olur diye. Kamboçya Ligi'nden örnek vermeyelim. Kolombiya Ligi ya da Arjantin Brezilya Seri B. Ya ben o maçları izliyorum gece. Takip etmeye çalışıyorum. Notları kendim alıyorum. Öyle internette kaynak bilgilere bakarak yorumlamıyorum.
Değerli bir iş yaptığımı düşündüğüm için de emek vermeye çalışıyorum. Ha kötü yapıyorumdur belki. Seçimler kötüdür. Ona bir yorum yapamam. Ama ciddi bir emek verdiğimi söylemek isterim herkese. Konu neydi? Konuya gelelim. Buluşmuyorum, buluşamıyorum insanlarla. Ya da tabii ki evlilik yolunda bir insanla tanıştığımda da hep bir ilgi beklentisi oluyor. Ya da kahvaltıya gidelim. Akşam yayından sonra gidelim şurada bir gezelim. Yok. Benim öyle bir hayatım yok. Sevmiyorum da öyle bir hayatı. Eskiden de benim sosyal yaşantım. Pandemiden sonra bıraktım. Bilmiyorum, iğnelerden sonra bana bir şey oldu tabii. Bıraktım, sosyal yaşantıyı bıraktım. Ha kendim gezmeyi daha çok seviyorum. Bu akşam Taksim'e gidebilirim mesela yayından sonra kafama eserse. Bir çorba içip gelirim, oradan da eve giderim. Ama kendim vakit geçirmeyi daha fazla seviyorum. Kendimin patronuyum, kendi hayatımın patronuyum. O yüzden dolayı nereye gideceğimize ortak karar vermektense ya canım ne istiyorsa o an onu yapmayı tercih ediyorum. Kendi hayatımla ilgili bu bilgiyi de neden paylaştım bilmiyorum. Bak dinleyicim beni gaza getirdi. Dinleyicim beni şu an gaza getirdi. Teessüflerimi iletiyorum kendisine. Peki selamlar olsun, şaka bir yana. Abi şu sorduğun sorular, soruları demiş dinleyicimiz. Kolay duyuyorsan, kolay görüyorsan vay be. Arjantin'de şu takımı kim bilsin? Messi ya, zaten araştırın diye soruyorum ya. Ya bu soruyu sormamdaki amaç ödüllü bir soru değil. Siz konuyu anlamamışsınız bir kere. Yaşar Bey, konuyu anlamamışsınız. Bu soruları sormamdaki amaç, ki herkesin ortak noktası bu. Dinleyicilerimiz en azından %90'ı diyelim, ortak noktası bu. Bilmediğiniz bir soru. Evet, bilmediğiniz bir soru olacak ama araştırırken bulabileceğiniz çok kolay bir soru aynı zamanda. 6 ay sonrasında mesela Messi'nin şimdi hangi takımda futbola başladığını hatırlarsınız. Ama şu ana kadar bilmiyorsanız da bir futbol sohbetinde kendinizi bulursanız 3 ay, 4 ay, 5 ay her neyse süresi, o önemli değil. Arkadaş çevresinde aklınıza gelecek. Ha ben bunu Radyo Spor'da duymuştum ya, şu takımda oynamıştı gibi bir genel kültür bilgisi aşılamaya çalışıyorum. Soruları sormamdaki amaç bu. Hem de interaktif bir yayın oluyor. Araştırıp aklınızda kalması açısından sorduğum sorular. Yoksa tabii ki herkesin tak diye cevap verebileceği sorular değil. Bana sorsanız belki ben de birçoğunda takılırım. Bunu da söyleyeyim. Hayır, ben hepsini bilirim. Ben bütün soruların cevaplarını doğru yanıtlarım gibi bir iddiam söz konusu değil. Sizlerden üstün olduğumu düşünmüyorum. Onu da söyleyeyim bir kez daha. Belki aramızda benden çok daha iyi futboldan anlayan insan vardır. Ha biraz zor olabilir o. Ben futbolu çok yakından takip etmeye çalışıyorum. Bu konuda yine kendimi övmek durumunda kalacağım. Ama benden iyi olan insanlar vardır. Ya yok değildir, ben en iyisiyim. Ben şu an yayındayım. Ben en iyisini bilirim gibi bir egom ya da iddiam söz konusu olamaz. Hayatım boyunca da olmadı. Onu da söyleyelim. Peki son bir soru daha sorayım mı? Yine kolay sorulardan biri. Herkesin bilebileceği sorulardan biri. Böyle diyerek tabii soruları soruyorum ya. Ortam biraz gerginleşiyor. Çok kolay diyorum. Çok zor bir soru çıkıyor ortaya. Desteklediğiniz takımda şu an bir oyuncu ile alakalı istatistiksel bir soru soracağım ama bu sefer de tabii herkesin katılım sağlaması zorlaşacak. Yoksa var, hoşunuza gidebilecek sorularım da var. Şöyle 70-80 tane soru hazırladım. Ya bugün 15 tane soru çıkardım, internetten araştırdım. Tarihi şöyle bir yokladım. Tarih kitaplarından, evet tarih kitaplarından bazı soruları çıkardım cevaplarıyla birlikte. Ben istediğim tarzda bir soru değil mesela. Oyuncu istatistikleriyle alakalı bir soru sormak. Öyle bir istek gelmiş dinleyicimizden de yok. Öyle bir soru sormuyorum. Size göre şu an, hatta şu anda demeyeyim ya, şu anda demeyeyim. Geçmişe de beni götürebilir dinleyicilerim. Genel kültür anlamında da kendime bir şey katma konusunda sizlerden de yardım almış olurum. Tabii ki bilmediğim cevaplar gelebilir. Benim hatırlamadığım isimler gelebilir. Futbol tarihinde teknik direktör olarak size göre en iyisi kimdi? Gelmiş geçmiş. Ama sizin de izlediğiniz, yani 60 yıllardan bir örnek verip de hiç izlemedim demeyin. Yani sizin canlı canlı izlediğiniz dünyada antrenörlük yapan en iyi teknik direktör. Yani şu takımda şöyle bir teknik direktör vardı. Bizim takımda olsaydı, Türkiye'de olsaydı biz her kupayı kazanırdık diyebileceğiniz o teknik direktör isimlerini bana WhatsApp üzerinden gönderebilirsiniz. Yani soru da değil aslında, bir yorum katabileceğiniz sorulardan biri diye düşünüyorum. Peki cevapları gönderebilirsiniz.
Şöyle bir mesajlara bakalım. Freiburg bir gol attır abi, tek golde kaldım demiş. Yani ben attırmaya çalışıyorum da Freiburg'un atmaya niyeti yok. Dördüncü golü görecek karesinde. Az kaldı, onu söyleyeyim. Az kaldı.

3,5 gol üstü olmaz mı be abi? Son bir gol demiş dinleyicim. Sevgili Oğuz Bey bu mesajı gönderdi bizlere. Yani Freiburg çıkamıyor. Çıkamıyor. Rakip yarı alana pek gidemiyor. Ama şöyle de bir durum var. Aston Villa etkili ataklar gerçekleştiriyor. Yani Aston Villa'nın bir golü daha gelebilir. Ki onlar da hani 3-0 öndeyim. Ya dördüncü gol için yükleneyim mantığında hareket etmiyorlar. Gerçi ön alanda bir baskı oluşturuyorlar zaman zaman. Ön alan baskısını yapmaya çalışıyor. Freiburglu oyuncuların çıkmasını engelliyorlar da. Yani son vuruşlarda ya da kaleye gittiklerinde o vuruşlar gelmiyor. Geriye oynamaya başladı Aston Villa takımı. Ayağa pas yapmayı tercih ediyor ki gayet normal bir durum. Yani 3,5 gol üstü olabilir mi? Ya bir gol çıkabilir mi? Tabii çıkabilir bu karşılaşmada. Ha ben banko olarak göremeyeceğim artık. Şu dakikadan sonra en azından kupayı kazanan takım belli oldu. Aston Villa UEFA Avrupa Ligi'ni kazandı diyebilirim. 80. dakikanın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. 3-0 Aston Villa önde olan taraf. Ne demiş dinleyicimiz? Mourinho bence dünyanın en iyi antrenörü. Bir Fenerbahçeli olarak benim düşüncem bu. Süper Lig'e adapte olamadı. Real Madrid'de şimdi her kupayı kazanınca herkes anlayacak ne demek istediğimi demiş dinleyicim. Adını paylaşmamış. Peki teşekkür ediyorum kendisine. Onun dışında abi 35 yıldır iyi bir futbol Fenerbahçe takipçisiyim. Soruyu yine de senin tabirinle gurme olarak görmüyorum ama gerçekten soruyu araştırmadan tak diye hatırladım. Hafızamda kalmış demiş dinleyicimiz. Peki teşekkür ediyorum. Tabii böyle olduğu zaman ben daha mutlu oluyorum. Yani hiç araştırma yapmadan net olarak cevap geldiğinde daha çok hoşuma gidiyor. Onu da ifade etmiş olayım. Rijkaard benim canlı canlı izlediğim en iyi antrenörlerden biriydi abi. Barcelona'yı Barcelona yapan isimlerden biriydi. Sonrasında kayboldu. Yazık oldu bence demiş dinleyicimiz. Peki sizin de canlı olarak izlediğiniz, televizyondan da olur bu, stadyumdan bahsetmiyorum. Canlı olarak izlediğiniz takımını seyrettiğiniz ve bence en iyisi şuydu dediğiniz o teknik adamın ismini istiyorum. Cevaplar geliyor. Rijkaard ismi geliyor enteresan bir şekilde. Evet beni de gençliğime götürdü. Doğru. Ya Messi'nin belki de Messi olmasını sağlayan isimlerden biriydi Frank Rijkaard, Hollandalı. Messi'ye çok güvendi. Daha ilk karşılaşmalarını Rijkaard sayesinde ulaşmıştı hatırlayın. Barcelona takımında oyuna sonradan girdiği maçlar vardı. 70'ten sonra oyuna dahil olduğu birçok karşılaşma vardı Lionel Messi'nin. Devamında da yeteneklerini zaten herkese gösterdi. İlk 11'deki formayı da kapmış oldu. Ama öncelikli olarak Frank Rijkaard sayesinde oldu. Yani onu da atlamayalım.

Sadece selam vermiş bir dinleyicim. Peki teşekkür ediyorum Suat Bey. Ankara'dan yazıyorum abi. Taksi şoförüyüm. Sadece selam göndermek istedim. Benim teknik adamım da Aykut Kocaman'dır. En iyi izlediğim demiş. Peki Aykut Kocaman. Ya, katılır mı Fenerbahçe taraftarları acaba? Bir yandan onunla alakalı da görüşleri bana aktarabilirsiniz. Beşiktaş'ın teknik direktörü kim olsun? Ya, kimi istersiniz Beşiktaş'ta? Beşiktaşlı taraftarlar katılım gösterebilir. Ya da Fenerbahçeli arkadaşlarımız. Fenerbahçe'nin yeni teknik adamı kim olsun? Kimi görmek istersiniz? Bununla alakalı cevaplar tabii ki bana gönderebilir futbol severler. Hiç sorun değil. Galatasaraylı dinleyicilerim, Okan Buruk'un ardından hangi ismi takımın başında görmek istiyor? Yine bunun da cevabını bekliyorum. Tüm futbol severlerden Trabzonsporlu dinleyicilerim de Fatih Tekke'nin performansından memnun mu? Olası bir Konyaspor mağlubiyeti Türkiye Kupası'nı kaybetmesi anlamına geliyor ve mağlubiyetin ardından da Fatih Tekke ile yolların ayrılması

bir refleks. Freiburg gole çok ama çok yaklaştı. Karşılaşmanın 84. dakikasında ilk saniyeleri oynanırken Freiburg'un golünü bekleyen dinleyicilerimiz adına üzüldüm bu pozisyon için. Onu da söyleyelim peki. Şöyle bakalım mesajlarımıza. Bir dinleyicimiz sadece selam demiş herhalde. El işareti göndermiş de. Selam anlamına geliyor diye tahmin ediyorum. İlkay Bey, taksicisiniz yanılmıyorsam. Peki, teşekkür ediyorum size de mesajınızdan dolayı. Onun dışında şöyle bir bakalım. Ne demiş? Abi şu an Paraguay'da bir karşılaşma var. İlk yarı 0.5 gol üstü yaptırır mısın demiş. 43. dakika. Sol de Amerika maçı yanılmıyorsam değil mi? Doğru. Novembre ile karşılaşıyor. 0-0 evet, baktım şu an 0-0 devam eden bir karşılaşma. Dakikalarda 43 hatta 44'e gireceğiz. Ya zor. Bir dakika kala da totem yap demeyin. Rica edeyim sizlerden. Bir dakika kala da lütfen totem isteğinde bulunmayın. Zorlanıyorum. Zorlanıyorum. Bir dakika kala ben golü nasıl şimdi attırayım bu takıma. Gerçi bunların sağa solu belli olmaz. Solda Amerika. Ne zaman ne gol atacağı, hangi dakikada atacağı hiç belli olmuyor. Paraguay Ligi'ni takip ediyor musunuz bilmiyorum. Geçtiğimiz haftalarda yine 80'den sonra 2 gol bulduğu bir karşılaşma var. 90. dakikada yanılmıyorsam Paraguay'ın en fazla gol bulan takımlarından biri. Yani son dakikaların takımı Solda Amerika. Novembre mücadelesinde ilk yarıdan gol bekliyormuş dinleyicimiz. Dakikalarda 44'ü gösteriyor. 0-0 devam ediyor bu karşılaşma. Herkes tepki gösterecek bana ama Volkan Demirel ile Emre Belezoğlu'nu ben Fenerbahçe'nin başında görmek isterdim. Canlı canlı izlediğim belki en iyileri değildi ama gelecek vadeden olarak da ilk sıraya yazacağım. Fenerbahçe'nin ruhunu tekrardan bizlere yansıtacağı iki teknik adam bu iki isimdir. İyi yayınlar demiş sevgili. Şöyle bir bakalım Mert Bey mesajı gönderen dinleyicimiz. Peki teşekkür ediyorum kendisine. Yine bir Fenerbahçeli dinleyicimin mesajı Aykut Kocaman gelsin. Fenerbahçe tekrardan Avrupa'da gümbür gümbür ilerlesin demiş dinleyicimiz, böyle bir mesaj gönderdi. Beşiktaş taraftarı olarak ben Şenol Güneş'ten yanayım ama başkanımızın açıklamalarına katılmıyorum demiş dinleyicimiz. Peki, adını paylaşmamış bu dinleyicim. Orkun Bey diyor ki Fenerbahçe'de kim gelirse gelsin öncelikli olarak iki tane çok sağlam forvet almamız gerekiyor. Önceliğimiz transfer abi, iyi yayınlar seviliyorsun demiş taksici Ömer Bey. Bu mesajı yine bizlere ulaştırdı. Şöyle bakalım mesajları eritelim, artık son bölümdeyiz, az bir süremiz kaldı. Ne demiş dinleyicimiz? Galatasaray taraftarıyım. Okan Buruk'un zaten yeni sezonda olmaması gerekiyor. Kim gelirse gelsin ama Okan Buruk'la yolların ayrılması gerekiyor demiş dinleyicimiz. Hani Okan Buruk başarılı bir antrenör ya. Ben mi yanılıyorum? Neden Okan Buruk gönderilsin deniyor? Ya bir Galatasaray taraftarı neden bunu yazıyor? Hani anlayamıyorum. Gerçekten anlayamıyorum. Anlayan bir Galatasaraylı dostumuz varsa şu an bana kulak veren. Ya şundan dolayı diye yazsın. Ya 4 sene seni üst üste şampiyon yapan bir antrenör. Ya başarılıdır abi. Başarılıdır yani, bu tartışmaya kapalı bir konu. Nasıl başarısız takımdan gönderilsin deniyor. Ha, bir sene şampiyon olmasa kesin gönderilecek. Ama 4 sene. 4 seneden bahsediyorum. 4 sene seni şampiyon yapan bir teknik adam. Kredisi sonsuz olması gerekiyor diye düşünüyorum. Hangi takım olursa olsun. Sadece Galatasaray özelinde söylemiyorum bunu. Ama 4 yıllık bir arka arkaya gelen şampiyonlukta teknik adamlık görevinde bulunan bir isim Okan Buruk. Yani nasıl takımdan gönderilsin diyebiliyor Galatasaraylı arkadaşlarım. Var, çevremde de var çünkü, ama anlayamıyorum. Anlayan bir Galatasaraylı dinleyicim varsa lütfen beni aydınlatsın.

Arda Turan gelmesi gerekiyor. Okan Buruk tamam başarılı olabilir ama ne demiş dinleyicimiz? Arda Turan bu takımı Avrupa'da daha iyi yerlere getirebilir diye düşünüyorum. Sevgiler saygılar demiş. Peki dinleyicimizin mesajı bu. Sevgili Kaan Öztürk mesajı göndermiş bizlere. Şöyle bakalım neler geliyor. Abi iyi yayınlar. Daum tarzında bir antrenör lazım. Alman olması gerekiyor. Fenerbahçemizi tekrardan en üst sıralara taşıyacaktır. Ama öncelikli olarak Alman antrenörlere yönelmemiz lazım demiş.

peki? Öyle bir tabir vardır. Evet, herkesin futbol dilinde aslında konuştuğu bir konudur. Hani Alman antrenör olsun, Alman hoca disiplin demektir. Disiplin olduğu zaman da başarı gelir. Mantığıyla tabii ki bu cümleler kullanılıyor. Ha, ben katılmıyorum. Ben katılmıyorum. Yani İspanyol bir teknik adamın da başarılı olabileceğini ya da bambaşka bir ülkenin vatandaşı olan teknik adamın da başarılı olabileceğini düşünüyorum. Ki Süper Ligimizde düşünmüyorum ama. Dünyanın en iyi antrenörünü getir şu an. Hangi takımın başına getirirsen getir. Bu sadece Fenerbahçe ya da Beşiktaş için değil söylediğim. Galatasaray'ın teknik adamı yabancı olsun. Şampiyon olamaz. Şampiyon olamaz. En azından çok zor bir ihtimal dahilinde diye düşünüyorum. Son yıllara bakın. Süper Lig'de şampiyonluk kazanan teknik adamların şöyle bir listesine bakın. Yabancı antrenörler derbi havasını taşıyamıyorlar. Anlamıyorlar çünkü. Bir Fenerbahçe Beşiktaş ya da Fenerbahçe Galatasaray derbisinin ne anlama geldiğini anlayamıyorlar. Anladıklarında da iş işten geçmiş oluyor. Yerli bir antrenör her zaman derbilerde daha iyi performans gösterir o hocanın takımı. Bu bir gerçek. Bu bir gerçek. Futbol sadece iyi oyunculardan kurulu. Çok iyi oyuncularımız var. Hadi çıkarız biz kazanırız değil. Onları çok iyi motive etmen gerekiyor. İşte Galatasaray'da bu yerli rotasyonu bence şampiyonluğu belirledi yıllardır. Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün gibi önemli oyuncular var. Ya bunlar formasını terleten isimler. Ki yabancılar da buna dahil oldu. Osimhen keza aynı şekilde. Torreira aynı şekilde. Davinson Sanchez, Abdülkerim'i sayabiliriz. Eren Elmalı, Uğurcan Çakır. Yani yerli rotasyonuna bakar mısınız? Bence yerli rotasyonundaki Galatasaray'ı sahiplenen oyuncuların başarısıyla Galatasaray şampiyon oluyor. Ya bunu sağlaması gerekiyor. Tüm takımlarımız için söylüyorum. Öncelikli olarak teknik adamın yerli olacak. Ha, bu A ismi olur, B ismi. O ayrı bir konu. Ama çok da iyi böyle formasını terleten oyuncular olacak. Yerli rotasyonunda verim alabileceğin isimlerden kurulu olacak takımın. Yıldız isimlerle şampiyonluk tabii ki olabilir. Yüksek ihtimaldir. Ama derbilerde yerli oyunculardan yana ben şansımı kullanırım. Bunu her zaman söyledim. Derbi maçları öncesinde de bu yorumlarda bulundum. Bu arada mücadele sonuçlandı. Bizi üzen bir sonuçtu tabii ki bu. UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Aston Villa oldu. Beni üzen bir sonuç. Ben Freiburg'un buraya kadar gelmesinden dolayı, müthiş bir performans göstermesinden dolayı Freiburg tarafındaydım maç öncesinde. Olmadı, tecrübe kazandı. Yıldız oyuncuları daha fazla olan takım sahadan galibiyetle ayrıldı ve Dolmabahçe'de oynanan finalde de Freiburg'u 3-0 mağlup eden Aston Villa kupanın sahibi oldu. Şimdi Aston Villa taraftarı direkt olarak bu akşam maçın ardından ülkelerine döner mi diye düşünüyorum. Çünkü toplanma yerleri Freiburglu taraftarlar Kadıköy'de genelde Anadolu yakasında toplanıyor. Aston Villalı taraftarlar da Taksim Meydanı'nda toplanıyor. Şimdi ben bir Taksim'e gideyim, bir tur atayım, şöyle bir aşağı yukarı gideyim diye düşündüm ya. Bunu size de aktardım. Şimdi kalabalık olur mu acaba? Aston Villalı taraftarlar gelir mi oraya? Bir kargaşa yaşanır mı? O yüzden dolayı gitsem mi gitmesem mi diye de düşündüm. Evet, düşündüm. Başkentimizden selamlar. Fenerbahçeli değilim ama İsmail Kartal gelmesi gerekiyor. Ne demiş dinleyicimiz? Gerçi Sayın Aziz Yıldırım da yabancı bir antrenör istiyormuş dedi. Ya bununla alakalı çok iddialar söz konusu. Aykut Kocaman ismini de düşüneceğiz şeklinde bir açıklaması vardı yine gün içerisinde. Onu da hatırlatayım. Bir başkanlık seçimi gerçekleşsin. Hani kim kazanacak başkanlığı? Kazanan adayın tabii ki burada teknik adamı da bellidir diye düşünüyorum. Ama bir seçim olsun. Az kaldı artık seçime de. Seçim gerçekleşsin. Sonrasına bakarız diye düşünüyorum. Yani şu an afaki konuşmayı sevmiyorum. Aykut Kocaman gelirse Fenerbahçe çok başarılı olur. Ya da şu isim gelirse çok başarılı olur gibi yorumlarda bulunamıyorum. Çünkü bu isimlerin hepsi afaki oluyor.

Peki artık yayını noktalayacağım. Son saniyeler içerisindeyiz. Mesaj gönderen bir dinleyicimiz var. Yazıyor diyor ama henüz göndermedi. Hani metin mi yazıyorsunuz acaba? Ne yazıyorsunuz merak ettim. Çok uzun bir mesaj olacak diye düşünüyorum. Onu bekliyorum aslında. Mesajınızı gönderdiğiniz takdirde yayını noktalayacağım. Saatlerimiz de 23.55'i gösteriyor. Son mesajlarınızı alıyorum. Katılım göstermeyip ama katılmak istiyorsanız, numarayı bulamadıysanız, yeni numaraya ulaştıysanız da katılımınızı sağlayabilirsiniz. Sevgili Radyo Spor dinleyicileri, şöyle bir skorlarımıza bakalım. Değişen bir skor var mı diye bakıyorum. Talleres Cordoba 0, Atletico Tucumán 1. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı. Arjantin kupa mücadelesi son 32 turu karşılaşmasıydı. Devamında ne demiş dinleyicimiz? MLS mücadelesinde ben 2,5 gol üstü bekliyorum abi. Yayından sonra da totemini bekliyorum demiş. Peki Ekvador kupa mücadelesi bu karşılaşma son 32 turu Emelek 0-0 devam eden bir karşılaşma aynı zamanda. Basketbolda da bir maçı sormuş dinleyicimiz. Abi bakabilir misin demiş. Maç berabere bitti. Uzatmaları izleyemiyorum demiş. İspanya ikinci lig karşılaşması mı? Hemen verin ismi. Ya da ben bulayım bir saniye. Bugün Tenerife'nin bir maçı vardı, basketbol maçı. Ondan bahsediyorsunuz diye düşünüyorum. Sayfamı yenileyim. Şöyle bir açalım bir kez daha. Basketbol sekmesine tıklayalım. Buldum. Tenerife 96, yine Badalona 92. Uzatma bölümü, evet, uzatmanın içerisindeyiz. 4 dakikalık da bir süre var mücadelenin tamamlanmasına. Tenerife 96, Badalona 92. 4 sayılık bir üstünlüğü bulunuyor ev sahibi Tenerife takımının. İspanya Ligi mücadelesi uzatma bölümündeyiz ve son 4 dakika kaldı. Bu hatırlatmayı da yapmış olalım sizlere diyorum ve aranızdan ayrılıyorum. Instagram'da kendi hesabımda ankete katılan dinleyicilerime sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Ankette Freiburg mu kupayı kazanır yoksa Aston Villa mı kazanır diye sormuştuk. Görkem Tezer hesabında ve birçok katılım gerçekleşti. Teşekkür ediyorum verdiğiniz oylar için. Aston Villa rahat bir galibiyete uzandı ve kupanın sahibi oldu. Ben ise aranızdan ayrılıyorum. Evet, biraz moralim bozuldu Freiburg'dan dolayı ama yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Peki yarına kadar toparlarım diye düşünüyorum kendimi. Yarın saatler 22.30'u gösterdiğinde tekrardan görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Mark Liberovic. Şimdi THD.
1: Basketbolun kalbi Atina'da atıyor.
0: Payne'ın ortu. Tucker!
1: Euroleague'de Final Four heyecanı nefes kesen maçlarla Esport ekranlarında başlıyor. Sezon boyunca süren rekabetin ardından Avrupa'nın en güçlü 4 takımı şampiyonluk için parkeye çıkıyor. İlk yarı finalde son şampiyon unvanıyla sahne alan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, normal sezon lideri Olympiakos'la final bileti için cuma akşamı 18'de karşı karşıya geliyor. Diğer dev randevudaysa Hapoel'i geride bırakan İspanyol ekolü Real Madrid, 5 maçlık unutulmaz serinin ardından Panathinaikos'u eleyen Valencia'yla saat 21'de kozlarını paylaşıyor.
2: Başlayabiliriz.
1: 2026 Final Four heyecanı Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
3: Radyo Spor!
4: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
5: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu başlıyor.

Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 20 Mayıs 2026 Çarşamba günündeyiz. Saatlerimizde 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Güne Arsenal'ın Premier Lig şampiyonluğuyla başlayacağız. Dün Premier Lig'de iki karşılaşma vardı. Saat 21.30'da lig ikincisi Manchester City Bournemouth deplasmanındaydı. City'nin bu maçı kazanamaması halinde Arsenal bitime bir maç kala Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşacaktı. Ve nitekim öyle de oldu. Bournemouth 16 maçtır kaybetmeyerek bu karşılaşmaya çıktı. Lig'deki aktif en uzun seri Bournemouth'taydı. Onların da ligi ilk 5'te bitirme hedefleri var. İlk 5 demek Şampiyonlar Ligi demek. Bunun içinde iddialılardı. Karşılaşmanın ilk yarısında Krupi'nin golüyle öne de geçmeyi başardı Bournemouth. Hatta golden önce de çok net bir gol pozisyonundan Evanilson'da yararlanamamıştı Bournemouth ama sonra öne geçmeyi başardı. İkinci yarıda uzun bir süre aslında üstünlüğünü korudu. 90+5'te Erling Haaland'ın golü geldi. Maç beraberliğe geldi ama City'nin iddiasını sürdürmesi için yeterli olmadı bu gol ve Arsenal 22 yıl aranın ardından Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Tarihi bir akşam oldu Kuzey Londra ekibi için. Bugün Ali abi için zor bir program olacak büyük ihtimalle. Henüz kendisi teşrif etmedi. Bakalım gelecek mi Arsenal'ın şampiyonluğunu kutlayıp övgüler mi dizecek yoksa gelmeyecek mi? Bakalım onu hep birlikte birazdan öğreneceğiz. Günün diğer maçı Chelsea ile Tottenham arasındaydı. Bir başka Kuzey Londra ekibi Tottenham'da bu karşılaşmada en azından bir beraberlik alarak Premier Lig'de kalmayı büyük ölçüde garantilemek istiyor.

istiyordu. Averaj hesabı olarak hala West Ham'ın şansı olacaktı beraberlikte ama mucizelere kalacaktı. Zaten Tottenham kazansa ligde kalmayı kesin olarak başarmış olacaktı ama olmadı. Chelsea mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başardı. Onlar da uzun zamandır biliyorsunuz galibiyeti hasret ettikte üst üste 6 maç kaybettikten sonra Liverpool'la deplasmanda 1-1 berabere kalmışlardı. Ve o seri Tottenham galibiyetiyle birlikte sona ermiş oldu. Tottenham da artık işini son haftaya bıraktı. Son haftaya küme düşme hattının West Ham'ın 2 puan önünde girecek Tottenham. Hala tabii ki çok büyük bir avantajı var. Bir beraberlik yetecek Tottenham'a. Ama işte futbol bu. Neler olacak hep birlikte göreceğiz. Tottenham son hafta kendi evinde Everton'ı konuk edecek. Everton'ın ligdeki sıralaması 12. lig. Ama ligde öyle bir hedefi artık kalmış değil. West Ham rakibi de Leeds United olacak. Leeds de keza benzer bir durumda. West Ham'da yine kendi evinde oynayacak. Bakalım Premier Lig'de son haftanın en çok merak edilecek noktalarından biri bu olacak. Lig 5.liği için de dün eğer Bournemouth City'yi mağlup edebilseydi 5. Liverpool'da son haftaya 1 puanlık farkla girecekti. Son haftada büyük bir heyecan olabilirdi ama dün son dakika gelen Haaland golüyle birlikte Liverpool'la Bournemouth arasındaki puan farkı 3 oldu. Averaj olarak da Liverpool'un artı 6'lık bir üstünlüğü var. Yani son hafta Liverpool hem farklı kaybedecek hem Bournemouth farklı kazanacak ki Bournemouth averajda da Liverpool'u geçebilsin ve lig 5.liğini alabilsin. Çok kolay bir ihtimal değil ama bakalım onu da bekleyip görmek lazım. Dün Belçika'da Konferans Ligi playoff grubu maçları vardı. Orada da enteresan Westerlo'da forma giyen Doğucan Haspolat çok acayip bir frikik golü atmış. İzlemeyen varsa, önüne düşmeyen varsa kesinlikle tavsiye ederim. Bir ara milli takım havuzundaydı Doğucan Haspolat ama sonra çağrılmadı. O da efsanevi bir gol kaydetmiş. Onu da tebrik edelim. Bugün İstanbul'da Beşiktaş'ın stadyumunda Avrupa Ligi final karşılaşması oynanacak saat 22'de. Freiburg'la Aston Villa karşı karşıya gelecekler. Freiburg için tabii önemli bir gece. Onların tarihlerindeki ilk Avrupa Kupası final karşılaşması olacak. Aston Villa'nın geçmişte böyle bir tecrübesi var. Unai Emery zaten bu kupanın gediklisi adeta 4 kez kariyerinde 2 farklı takımla Avrupa Ligi'ni kazanmıştı. Bir de finalde kaybetmişti Arsenal'la. Şimdi Aston Villa ile tekrar kupa şampiyonluğunu kazanmak isteyecek. Tabii ki favori olarak çıkıyor Aston Villa. Bu maçtaki detayları da yine program içerisinde konuşacağımızı söyleyelim. Kulüp gündemlerine döndüğümüzde tabii en sıcak gündemler şu dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe'de var. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi ve Serkan Reçber dönemi sona erdi biliyorsunuz ve orada da yeni dönemde hangi isimler olacak? İlk isim Önder Özen gibi gözüküyor. Dün yapılan haberlerde artık taraflar arasında anlaşmanın büyük ölçüde sağlandığı, bugün içerisinde resmi açıklamanın yapılacağı söyleniyor. Futbol Önder Özen'e emanet edilecek Beşiktaş'ta ve onun göreve gelmesiyle birlikte de teknik direktör görüşmelerinin hız kazanacağı söyleniyor. Yerli olarak şu anda Arda Turan ve Nuri Şahin isimleri gündemdeymiş. Onu söylemek lazım. Yabancı adaylar da tabii ki varmış ama onlarla ilgili dün birkaç isim paylaşmıştım. Yine herhangi bir isim görmedim ama bu konu bir süre herhalde Beşiktaş gündemini meşgul edecek hoca belli olana kadar. Diğer tarafta Fenerbahçe'de de seçim heyecanı ve başkan adayları Aziz Yıldırım'la Hakan Safi'nin açıklamaları hep ön planda. Onların dün de yine belli taraftar dernekleriyle bir araya geldiler. Oralarda konuşmalar yapıyorlar. Konuşmalar da tabii ki servis ediliyor. Orada iki tarafında dikkat çeken açıklamaları oldu. Onlara da program içerisinde bakacağız. Galatasaray cephesinde ise Mauro Icardi'nin durumu en çok merak edilen konu. Takımda kalacak mı, kalmayacak mı, görüşmeler menajerleri ne aşamada? Çünkü menajeri de Galatasaray'la görüşmek için İstanbul'a geldi. Orada Başkan Dursun Özbey

0: Icardi'nin kalması taraftarı olduğu, dün haberlere göre Okan Buruk'un da pek taraftarı olmadığı söylendi. Hatta Okan Buruk'un, işte Burhan Can Terzi'nin bir haberi var. Osimhen'in alternatif olarak Vedat Muriç'i takımda düşündüğü, Icardi'nin kalmasında da pek işte ısrarcı olmadığı söyleniyor. Ama yönetim cephesi de kalmasını istiyor. Fakat işte Icardi cephesinin bir oynama garantisi istediği söyleniyor. İşte yönetimin Okan Buruk'a bunu aktardı. Okan Buruk'un sıcak bakmadığı gibi gibi böyle haberler var Galatasaray cephesinde de. Bu Icardi konusu belli ki kısa sürede çözülmeyecek gibi. Bir süre daha bu haberleri göreceğiz. Bununla birlikte Galatasaray'da transfer hedefleri de netleşiyor. İşte Bernardo Silva en çok konuşulan isimlerden biriydi. Dün bir de Camavinga ismi ortaya atıldı. Real Madrid'in Fransız orta saha oyuncusu. O da bu sezon biraz aslında performans olarak geriye gitti. Ama sonuçta önemli bir oyuncu. Henüz genç diyebileceğimiz bir yaşta, 24. Galatasaray'ın da Camavinga ile ilgilendiği söyleniyor. Tabii bu haberler yapılıyor ama yabancı sınırı konusu da Galatasaray'ın transfer planlamasını etkileyecek. Bununla ilgili de Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Teknik Direktör Okan Buruk'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yapılan o görüşmede bu konuyu aktardıkları söylendi muhabirler tarafından. Bakalım orada bir değişiklik görecek miyiz? Onu da zaman gösterecek. Trabzonspor Kupa finali hazırlıkları devam ediyor. Orada Batagov harici diğer sakat oyunculardan iyi haberler var. Haftanın sonuna doğru tabii Trabzonspor'u daha yakından konuşuruz. Ve son olarak da dün Kayserispor'un açıklamasından bahsetmiştik. Dün bir de Hatayspor, bir alt ligde küme düşen ekiplerden. Onlar da Kayserispor gibi bir açıklama yaptı. Kayseri cephesi de özellikle işin milletvekili tarafında, MHP milletvekili Baki Ersoy tarafında bayağı bir yoğun temasları, açıklamaları var. Liglerin tescil edilmemesiyle ilgili. Fakat tüm bu gündeme rağmen dün de Türkiye Futbol Federasyonu Süper Ligi ve İkinci Lig, Üçüncü Ligi resmen tescil etti. Bununla ilgili de bir tartışma döndü. Ne bu acele dendi, işte acele değil geçen sezon da böyleydi dendi. Enteresan bir gündem oluştu orada da hiç yoktan. Bakalım yine program içerisinde değiniriz diyelim.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.20 saatlerimiz sabah sporunda ilk bölümde Arsenal'ın Premier Lig şampiyonluğunu konuşacağız. Bunu çok bekleyen, çok isteyen bir konuğumuz da şu anda stüdyoda hazır bulunuyor. Geldi, az önce dinleyicimiz de yazmış. Kapı sesi geldi galiba, geldi Ali abi diye. Ben dedim gelir mi gelmez mi emin değilim. Ama geldi, kanlı canlı.
1: Sürece
0: burada.
1: Güvendiniz, mutlu musunuz sonunda?
0: Yani ben biliyorsunuz öyle çok mutlu değilim. Biliyorsun Arsenal'a karşı gittikçe sempatim azalmıştı. Ama dün City'yi de gördükten sonra Bournemouth karşısında ben ilk yarı izledim. İlk yarıda da Bournemouth iyiydi ya, Bournemouth.
1: Gol çok iyi değil miydi?
0: Gol çok iyi hazırlanış itibariyle. Gol geriden paslarla örüp kaleye kadar son vuruş hepsi olağanüstü. Gol sevinci de çok enteresan taklayla yaptı. Kurupi çok da genç. Alt ligden gelmiş oyuncu. Fransa Lig 2'den gelip biraz Ulayi tarzı herhalde şey olarak, etki olarak pozisyonu biraz daha hücumcu. Bournemouth'un oyunu da hoşuma gitti. O yüzden genel olarak mutluyum yine ya. Şey değilim. Nötr değilim.
1: Evet, hayırlı uğurlu olsun. Arsenal'ın çok uzun süredir beklenen lig şampiyonluğu. Dün City Bournemouth'la birbiri berabere kalınca son hafta karşılaşmalarını artık formaliteye çevirdi o skor. Ve Arsenal 22 yıl sonra ligde şampiyonluğunu ilan etti. Az önce de söyledik, çok beklenen bir şampiyonluktu. Bu sürece güvenin sözünü 2020 yılında söylemiş Arteta. Hı hı. O zamandan beri de işte tabii önce bir karşılığı vardı. Sonra biraz mizahi öğeye dönüşmeye başlamıştı sürece güvenin. Ama Arsenal bu sezon hak ettiği şekilde şampiyonluğu aldı. Arsenal tabii çok iyi bir futbol takımı. Onu söylemek gerekiyor. Ama izlemesi çok keyifli olan bir futbol takımı değil.

0: Çok sağlam bir takım. İşte defans ikilisi, iki stoperi, uyumu, kalitesi, sertlikleri, hava toplarındaki üstünlükleri, skora katkı vermeleri. Onlar çok büyük fark yarattı. Kalecileri Raya bu sezon yine çok büyük bir fark
1: Üst
0: yarattı.
1: üste 3. sezon galiba yılın kalecisi olmuş ve en çok hani kalesini gole kapatan, o clean sheet
0: Aynen.
1: alan isim bu sezon galiba.
0: Aynen öyle. Onun yanında Declan Rice bu sezon aslında o da bayağı bir iş yaptı. Çünkü Arsenal'ın merkezinde sakatlıklar oldu. Dolayısıyla omurgası çok sağlam. Savunma kurgusu çok sağlam. Ne yaptığını bilen çok iyi bir futbol takımı Arsenal. Dediğim gibi hani izlerken böyle vay aman of ne oynuyorlar dedirtmiyor ama o güveni açıkçası izleyene de veriyor. Yani izlerken herhalde bu sene Arsenal'ın maçlarını izlerken ya bu takım kolay kolay ya da bu maçı kaybetmez dedirtiyor. Yani kazanır mı ayrı hikaye ama kaybetmez dedirtti. Herhalde birçok karşılaşma vardır. Hatta buna 2-1 yenildikleri City maçını bile ekleyebilirsin. Yani izlerken Arsenal savunmada dururken City büyük baskı yaparken dahi o takımın ne kadar artık olgun hale geldiğini sana gösteriyordu. Ondan sonra gol yedikten sonra mesela oynamaya başlamışlardı o karşılaşmada. Ama öyle bir özel bir takım oldu ortada. Şimdi bu sene bir de Şampiyonlar Ligi finalisti oldular. Şampiyonlar Ligi'ni de Arsenal kazanabilirse PSG önünde tarihi bir kadro olacak bu kadro. Şimdiden tarihe geçti. Onu söylemek lazım. Ama Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu tabii yanına ekleyebilirlerse o hani Thierry Henry'nin, Arsène Wenger'in Arsenal'ı gibi Arsenal tarihinde çok özel yere sahip bir takım olacak. Lig kupası finalini kaybettiler Manchester City'ye. Hani bayağı da kupa kazandıkları ya da kazanabilecekleri bir sezon olacaktı. Şimdi
1: FA
0: ben de
1: Cup'ta da zayıf bir rakibe elendiler değil mi? Çeyrek finalde alt
0: Efe
1: ligden. Southampton'a mı
0: FA Cup'ta Southampton galiba 2-1 Southampton olması lazım öyle
1: elendiler? Chelsea ile
0: hatırlıyorum ben
1: City
0: de.
1: orada işte finale çıktı.
0: Bunun yanında BBC'ye bakıyorum tabii onlar da doğal olarak işte şampiyonluk hikayesini yazmışlar. Çok da güzel bir analiz var BBC'de. İsteyenler hemen açıp okuyabilir. Neden böyle söylüyorum? Artık tabii şeyler sayesinde çeviriler sayesinde böyle yazılar da okunabiliyor. Biraz uzun bir yazı tabii. Okumak kolay değil ama hani Premier Lig sevenler, Arsenal sevenler bu yazıyı takip edebilir. Mesela orada dikkatimi bir şey çekti. Geçen ay Arsenal üst üste kötü sonuçlar alınca Arteta takımı sahanın ortasında toparlıyor. Antrenman sahasının ortasında toparlıyor. Orada da ufak bir ateş var. Diyor ki olumsuz düşüncelerinizi bu ateşe atın. Öyle şeyler de yapıyor. Hani takımı mental olarak ayağa kaldırabilmek için. Belki hatırlarsın City'ye kaybettikten sonra Declan Rice yerde üzgünken bu iş bitmedi, bu iş bitmedi diyordu. Yani birçok tabii şampiyonluğun detayı oluyor. Öyle güzel bir yazı yazmışlar. Öyle birkaç şey dikkatimi çekti. Tebrik ediyoruz Arsenal'ı destekleyen taraftarları da. City açısından da dün Bournemouth karşılaşmasını ben de takip ettim. City tabii çok iyi değildi. Ama her şeye rağmen özür dilerim. Gol çok geç geldi. Beraberlik golü. Beraberlik golü geldikten sonra belki izleyenler vardır. Artık 90 artı 6 mıydı? 90 artı 7 miydi? Neydi? Savinho sol tarafta iki kişi geçti. Bayağı bir aktı böyle bir ceza sahasına doğru. Önü de boştu. Ondan sonra yerden kaleye paralel bir top çıkardı. Penaltının oralara, penaltı noktasının oralara. İki tane stili oyuncu anlaşamadı, vuramadı topa. İstedikleri gibi. Belki ona vursalar
1: Son
0: hani
1: haftaya
0: o
1: taşıyabilir.
0: kötü oynadıkları maçı bile çevirme ihtimali vardı stilin. Ama site açısından da hani sezonun gene son bölümü iyi oynandı ama başta kaybedilen puanlarla bu kez Arsenal'ı yakalayamadılar. Yani Arsenal bir iki maçta hata yapsa da ondan sonra çabuk toparlandı ve dediğim gibi hak ettikleri bence bir şampiyonluk geldi.
1: Şimdi City Arsenal'ı mağlup etti ligin 33. haftasında. Averajda liderlik koltuğuna oturdu. Bitime 5 maç kala. Ama sonrasında oynadığı

0: maçlarda 2 puan kaybı yaşadı işte Everton.
1: Everton
0: bir tanesi. Geldi. Bir de 3-3. Bu karşılaşma ve o karşılaşmadan sonra da Arsenal puan kaybetmedi. Hmm. Üst üste galibiyetler. Bu sezon Fenerbahçe'nin mesela hangi maçtı? Trabzonspor'u mağlup ettikten sonra kötü gidişi vardı. Trabzon Galatasaray'ı yendi. Trabzon
1: kötü gitti.
0: Kötü gitti. City onlar kadar kötü gitmedi tabii ki ama ligi kaybetmiş oldu. O kritik galibiyetten sonraki lig karşılaşmalarında o puanları kaybedince ligi de bitime bir hafta kalak. O da enteresan. 33. haftada lidersin. Averajla 37'de ikinciliğin kesinleşiyor. Şampiyon olamıyorsun.
1: Doğru fakat City'nin fikstürü Arsenal'a göre net şekilde daha zordu. Onu da kabul etmek gerekiyor. Yani Bournemouth deplasmanı Everton'ı yenmiş olsa hava olarak daha farklı geçerdi kesin. Fakat her halükarda zor deplasman olacaktı. Yani işte Bournemouth gene kaybetmedi. Belki kazanabilseler Şampiyonlar Ligi konuşulacak onlar için. Ama asıl darbe Everton deplasmanı oldu. Dün de konuştuk. Yani normalde şampiyonla oynayan bir takım deplasmanda 3 gol attığı bir maçı kazanması lazım. Onu yapamadılar.
0: Orada da Gehin'in geri pas hatasıyla başladı her şey değil mi? 1-0 öndelerken.
1: Tabii 1-0 öndelerdi ilk yarıda. Ben o maçı izledim. Ben izindeydim. O maçı izledim. Yani ilk yarıda full City oynuyordu. Ondan sonra dokuyla ilk yarının sonuna doğru gol buldular. İkinci yarıda bir anda 3-1'e gitti maç yani. Hani ne olduğunu anlamadan 3-1 oldu. Ondan sonra geri geldi ama o da yetmedi. O maç tabii City için yaralayıcı oldu. İşte şimdi sen de takip etmişsindir, dinleyenler de takip etmiştir. Guardiola'nın artık ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor ve yerine de Maresca gelecek. O kadar güçlü olabilir mi City Guardiola olmadan? O şeyi devam ettirebilir mi? Onu bilemiyorum, emin değilim. Yani gelecek sene Arsenal tabii bu yapıyı da bozmayacaktır. Zaten çok para harcayan bir kulüp. O yüzden seneye şimdiden hani Arsenal daha avantajlı başlayacak gibi gözüküyor. Guardiola olsa farklı bir hikaye. Hı-hı. Ama Guardiola'nın olmadığı bir City biraz daha dağılıp gitme ihtimali olan bir şu an kulüp. Dağılıp gitme derken hani eskisi kadar güçlü gözükmeyebilir City. Liverpool zaten çok sıkıntılı bir sezon geçirdi. Onların da hemen böyle ayağa kalkması, bir anda o kimliği tekrar yakalaması çok kolay değil. O yüzden hani belki Arsenal gelecek sene de en avantajlı takım olabilir şimdiden.
0: Guardiola dün maç sonu ayrıldığına dair net bir şey yine söylemedi. Sezon sonu oturup konuşacağız, sonra bir karara varacağız demekle yetindi. Haberleri doğrulamadı. Guardiola açısından da kariyerinde ilk kez üst üste iki lig sezonda da şampiyon olamamış.
1: Evet,
0: bu
1: evet,
0: da
1: söyledi, aynen.
0: İlginç bir durum. Guardiola'nın da artık o tabii hala çok iyi bir teknik direktör ama ışığı biraz sönüyor gibi. Belki bu sezonda bir ara verecek bir yıl kadar. Sonra tekrar geri dönebilir ya da Klopp gibi keyfini de çıkarabilir ama onun da bir ilki oldu dün. Sen az önce Declan Rice'tan bahsettin. O City maçındaki görüntü, evet, dün şampiyonluktan sonra bayağı paylaşıldı. İşte İngilizce olarak it's not done diyordu orada. Declan Rice işte hiçbir şey bitmedi. Dün de takım arkadaşıyla bir sevinç fotoğrafı paylaşıyor. Orada da I told you all it's done demiş. Size söylemiştim, başardık diyor. Declan Rice için de tarihi bir şampiyonluk oradaki görüntüsü. Sezonun görüntülerinden biri oldu. Ben de Opta'nın bir analiz yazısını gördüm sabah. 10 maddede onlar tabii istatistik üzerinden tabii okuyorlar. Sezonu özetlemişler. Hepsini okumayacağım ama 68 gol demişler. Gerçi 69 ama 28'i duran toplardan gelmiş. Neredeyse işte yarıya yakını. Ve Premier Lig'in kornerden gol rekorunu kırmışlar. Daha önce 93 yılında 92-93'te Oldham 16 golle rekorun sahibiymiş. Arsenal 18 korner golüyle o rekoru kırmayı başarmış. Ve bence daha da enteresan bir istatistik. 37 maçın 35'inde rakiplerinden daha fazla mesafe kat etmişler. Premier Lig'de de bu anlamda lider Arsenal. Ona en yakın takım 32 ile Leeds United'mış. Bu da bir büyük takımdan genelde görmeye alışık olmadığımız bir istatistik. Rakibinden daha fazla mesafe kat etme. Mesela bununla ilgili Chelsea'yi galiba bir programda söylemiştim. Chelsea'de tam tersi. Bütün maçlarda rakiplerinden
1: koşmuyor diyorsun.
0: Daha az mesafe kat etmişti. Ama Arsenal işin fizik tarafında da işte maç içi hareketlilik, mesafe orada da rakiplerinden çok çok üstün gözüküyor. Bir detay da bu 22 yıl sonra gelen bir şampiyonluk oldu. En son 2004'teki o yenilgisiz geçen sezonun ardından Arsenal Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşmıştı. Onların da tarihinde en uzun şampiyonluk hasreti 18 yılmış. İlk şampiyon oldukları sezondan sonrası için tabii söylüyorum bunu. İki kere 18 yıl boyunca şampiyon olamamışlar. Ve işte 22 yıl sonra en büyük şampiyonluk hasretini de Arsenal dindirmiş oldu. Bu onların tabii Premier Lig öncesini de hesaba katarsak, İngilizler öyle bakıyor bu şampiyonluk hesaplarına da. Arsenal'ın 14. şampiyonluğu oldu. Premier Lig'de en çok şampiyon olan takımlar İngiltere'de ya da diyelim Liverpool ve Manchester United 20'şer şampiyonlukları var. Arsenal'ın 14, Manchester City'nin 10 şampiyonluğu bulunuyor. Arsenal bu 14 şampiyonluğun 5'ini 1930'larda kazanmış. O döneme resmen damga vurmuşlar. 31 yılı, 33, 34, 35 ve 38'de üst üste şampiyonluklar gelmiş Arsenal'dan. Ve en sonunda Arsene Wenger'le 2004'te o unutulmaz sezonda onların tabiriyle Invincibles yenilmezler. Thierry Henry de geçen bir programda hani biz Invincible'dık, siz de The Unforgettable'sınız. Hani unutulmazlar olarak anlayacaksınız diyordu. Gerçekten de herhalde bu takım Thierry Henry'nin dediği gibi bu şekilde hatırlanacak. Hele bir de bu Premier Lig şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla da taçlandırabilirlerse tarihlerinin en iyi sezonu olacak. Arsenal'ın Şampiyonlar Ligi'nde finali vardı. 2006'daydı. Kaybetmişlerdi. Lig şampiyonu 2004'tü. Aynı sezona sığdıramamışlardı o iki başarıyı. Şimdi Arsenal aynı sezonda hem ligi aldı hem finale çıktı. Bir de işte dediğim gibi kazanırsa da olağanüstü bir başarı olacak onlar açısından. Arteta yine o da tarihe geçmiş. Premier Ligi bu 92'den itibaren düşünün. Teknik direktör olarak kazanan ilk eski Premier Lig oyuncusu olmuş. Bu da enteresan. Daha önce Premier Lig'de oynamış hiçbir futbolcu teknik direktör olarak bu şampiyonluğu, lig şampiyonluğunu kazanamamış. Arteta orada da tarihe geçmeyi başarıyor. O da 2019'un Aralık ayında göreve geliyor. İlk yılları pek iyi değil ama son yıllarda bundan önceki 3 sezonda ikincilik alıyor Arsenal'da. Bu sezonda şampiyonluk geldi. Şampiyonlar Ligi yarı finali var daha öncesinde. Bir İngiltere Lig Kupası şampiyonu var. İki İngiltere Süper Kupası onların Community Shield'ı. Ve kariyerine bir Premier Lig şampiyonluğu da eklemeyi başardı. Premier Lig'i kazanan da en genç 3. teknik direktör olmuş İspanyol çalıştırıcı. Son dönemde tabii İspanyol çalıştırıcılar da şampiyonluklarda işte Guardiola'yla birlikte dikkat çekiyorlar.
1: Yani burada tabii yazıda, şimdi yazıya da arada bakıyorum, dediğim gibi uzun bir yazı. Biraz da şeyi de anlatmışlar. Hani şampiyonluk gelirken olay sadece hani bu sene özelinde değil, yıllar süren bir yapılanmanın sonucu gibi düşünmek lazım. O şekilde anlatmışlar ki biz de biraz buna değiniyoruz. Yani bir kulüp doğru işleri yapmaya başladığında mutlaka başarı geliyor. Belki biraz sabredilse o doğru işler yapan ekibe, ondan sonra kulüpler gerçekten daha sağlam, nasıl söyleyeyim, başarılara, daha uzun süreli, daha istikrarlı başarılara sahip olabilecekler. Şimdi mesela Edu'yu hatırlarsın. Hı hı. Edu Arsenal'ın eski sportif direktörü. Şu anki sportif direktörü Andrea Berta. Bu sezon Arsenal'da en fazla forma giyen 15 oyuncunun 10'u mesela Edu döneminde gelmiş. Ondan sonra 2021 yılında bir CEO değişikliğine gitmişler. Richard Garlick diye bir kişi gelmiş. O da mesela kulübün yeniden yapılanmasında ciddi anlamda katkısı olduğu söyleniyor. Mesela bahsettiği tarih 2021. Yani 2021'den bugüne kadar yaşanan bir süreç. O şekilde bakmışlar. İşte bu Josh Kroenke, biliyorsun bunlar Amerikalı sahipler. Onlar bu sezon çok daha fazla gelmiş. Hatta takımın işte antrenman tesislerinde çok daha fazla gözükmüşler. Hepsini

0: Yani tabii böyle şampiyonluk hikayeleri çıkmış ama genel olarak hani yazıda bunun bir süreç olduğu, aynı Arteta'nın dediği gibi bir süreç sonucunda buraya geldiği ortaya çıkıyor. Yani doğru teknik adam, doğru sportif direktörler, işte ilgilenen kulüp başkanları ve o yapıyı bozmadığın sürece eğer işler doğru yapılıyorsa işte böyle bir noktaya gelebiliyorsun.
1: Sen doğru teknik direktör mü diyorsun şu an
0: Bu
1: Arteta'ya?
0: Arsenal için doğru teknik direktör demek. Yani benim için doğru ya da yanlış olması bir şey fark etmiyor. Onlar için doğru teknik direktör demek ki. Ona da inanıyorlar. Üst üste gelen ikincilikler. Ondan sonra da işte bir şampiyonluk. Tabii hani Premier Lig'de rekabetin gücü, işte takımların gücü düşünüldüğünde bu şampiyonluklar gerçekten değerli. Çok çok iyi takımları, çok çok iyi oyuncuları geçmeniz gerekiyor ve rakibiniz 1-2 değil yani. İşte sen diyorsun ki City Arsenal'ı yendi. Ondan sonra şampiyonluk gitti. 33. haftada diyorsun. Adamlar liderdi. 37. haftada lig bitti diyorsun. Neden oluyor? Ligin gücüyle alakalı. İşte iki tane deplasmanda berabere kalıyorsun. O 4 puan seni şampiyonlukta ne diyor? Gerçekten çok kolay işler değil.
1: Bir de tabii rakiple okunabilecek bir iş bu Arsenal'ın şampiyonluğu. Şimdi tabii bakmak lazım ama Premier Lig'de şampiyon yapan puanlar, puan baremleri kaçtı acaba bundan önce? Mesela Arsenal'ın şu anki 82 puanı eminim birçok zaman Premier Lig şampiyonluğu için yetmeyecektir diye düşünüyorum. Hatta bakayım geçen sezon 84 puan. Gerçi bir maç eksik Arsenal hala o geçen sezonda şampiyon olabilir. Bir onda önce mesela 89 puanla Arsenal ikinci olmuş. Manchester City 91 puan kazanmış. Ondan önce 89 puan City almış. Arsenal 84'te kalmış, yine şampiyon olamamış. Bizde de bu çünkü es geçiliyor. Özellikle İsmail Kartal döneminde benim en çok vurgulamaya çalıştığım şey buydu. Yani Fenerbahçe tarihi bir sezon geçirdi. O sezon harici hangi sezon olursa olsun Fenerbahçe şampiyon oluyordu. Ama işte çok iyi bir Galatasaray'a denk geldiği için olamamıştı. Bunlar genelde es geçiliyor. Daha önceki sezona gittim, 93 puanlı bir City şampiyonluğu görüyorum. Yani öyle bir dönem olsa yine Arsenal şampiyonluktan uzak kalacaktı. Arsenal öyle uçup kaçmadı bu sezon. Ama rakibi eskisi kadar iyi değil. Diğerleri zaten Liverpool, United, Chelsea yaklaşamadılar bile. Biraz da şartlar Arsenal'ı burada şampiyon da yaptı. Onu da es geçmemek lazım diyelim. Biraz uzattık. 7.40 araya gidelim. Aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.44 saatlerimiz Arsenal'ın Premier Lig şampiyonluğunu konuşuyorduk. Birkaç mesaj geldi, onları hemen okuyayım. Günaydın demiş dinleyicimiz. FA Cup'tan da elenmezlerdi de Southampton Arsenal idmanına ajan yollayıp izletmiş demiş, gülmüş dinleyicimiz. Gündeme de bir gönderme yapmış. Bilmeyenler için dün İngiltere'de Southampton'ın işte ne oluyor? Playoff final karşılaşmasında olmayacağı ceza aldı. Onun yerine Middlesbrough'un yarı finalde mağlup ettikleri Middlesbrough'un finalde oynayacağı açıklandı. Çünkü Southampton'ın Middlesbrough antrenmanına bir işte ajan mı diye çevirdi?
1: Ajan olur tabii, ajan olur.
0: Gözlemci, ajan böyle gizlice o antrenmanı kayda almış bir kişi. Fotoğrafı da var. O yüzden de böyle bir ceza geldi. Bunu Arsenal maçı öncesi de yapmış olabilirler tabii ki. Ona bir şey diyemem. Ama Arsenal'da evet kupa dışına itmişlerdi. Radyoyu yeni açtım demiş Turgay Bey. Mert Elam'ın sesini duymadım. Yine mi tatile gitti demiş. Nasıl duymadı, girişte 10 dakika ben konuştum zaten sadece. Hala bir yoktu. Bir karıştırıyor belki de, bilmiyorum. Son dönemde sen daha sıkı tatile gittiğin için belki sen de...
1: Vay. Biz tatile gitmiyoruz.
0: Hani yine mi derken...
1: Biz izin yapıyoruz.
0: Sen yeni... Hani artık izin, tatil, neyse. Sen yeni gittin. Acaba sen de mi karıştırdı? Bizi hala karıştıran var mı acaba?
2: Vardır.
0: Mehmet Ünlü Premier Ligi kazanan en son İngiliz antrenör kim diye sormuş. Bunun cevabı bu ara ara soruluyor. Ben hiçbir zaman da aklımda tutmuyorum ama sen hatırlıyor musun mesela kimdir, nedir, ne zamandır İngiliz en son Premier Ligi İngiltere'yi
1: kazanan? Zico 2007-2008.
0: 2006-2007.
1: 2006-2007 bilmiyorum valla, çok da önemli değil.
0: İngilizlerde de 92

0: en son bir İngiliz
1: Bobby Robson mu?
0: kazanmış. Howard Wilkinson.
1: Howard
0: Leeds United'la 92'de şampiyon olmuş. Ondan sonra herhangi bir İngiliz Premier Lig'de şampiyon olamamış. Acayip uzun bir seri. 34 yıl olmuş. İngiliz getirmek riskli yani şu anda Premier Lig'de. Ve United'da yeni sezonda Michael Carrick'le değil mi devam edecek?
1: Ne
0: O
1: diyecek?
0: açıklanmadı ama karar verildiği söyleniyor. Carrick de bir İngiliz ama işte doğru adam mı tartışılır. Mehmet Ünlü şunu da yazmış. Gelecek sezon belki tekrar bir Arsenal-Manchester United rekabeti izler miyiz acaba diye. Sonuçta United bu sezon Carrick'te gerçekten eski günlere dönüş sinyalleri verdi. Ama bu tarz durumlarda da böyle geçici hocaların kalıcı olduktan sonraki performanslarıyla ilgili bilmiyorum. Benim aklımda hep böyle iyi şeyler kalmadı. Genelde kötü şeyler kaldı. Aynı başarı sanki gelmiyor gibi. Bu biraz şey gibi de. Hani yedekten girip çok iyi performans veren oyuncuları 11'e aldığında aynı şeyi veremiyor ya mesela işte Semih Şentürk örneği. Bilmiyorum genelleme ama Kerik'le de ilgili böyle bir endişem mevcut. Ama bu sezonki performansı devam ederse United gelecek sezon hani City'nin de Maresca'yla devam edeceği düşünülürse. Arsenal da çok iyi Arsenal diyoruz. Son 10 yılda bu puanla büyük oranda şampiyon olamıyorlar. Çoğunda 99'lar, 95'ler falan var yani. O yüzden United'ın da şansı hiç az olmaz. Ama bu performansla bir devam
1: Evet,
0: ettirmeleri
1: istikrarlı bir
0: gerek.
1: şekilde devam etmeleri gerekiyor. Yine Arsenal severler için BBC'de sezonun kırılma noktalarını yazmışlar. Madde madde olarak demişler ki yaz aylarında kadro derinliğini genişletmeleri, Martinelli'nin City karşılaşmasında beraberliği bulduğu gol son anlarda, ondan sonra Gabriel'in Newcastle maçında artık o maçı hatırlamıyorum ne oldu. Önce beraberliği yakalamış Arsenal 84'te Merino'yla, sonra 96'da Gabriel'le Arsenal Newcastle'ı yenmiş. Ondan sonra işte Eze'nin hat-trick yaparak Tottenham maçında Arsenal'ın 6 puan öne geçmesi. Gabriel'in Haaland'a o kafa attığı pozisyonda kırmızı karttan kurtulması ve senin söylediğin Gay'nin Everton maçında yaptığı hata. İşte Raya'nın kurtarışı ve VAR'daki tartışma,
0: West Ham maçı
1: West Ham
0: kesinlikle yani
1: maçı.
0: Raya'nın 0-0'daki kurtarışı.
1: Onlar da böyle yazılmış. Klasik şampiyonluk hikayeleri. Yalnız bu Southampton olayı beni çok şaşırttı. Ne diyorsun? Yani genel olarak mesela çok ağır bir ceza mı? Normal mi? Nasıl karşılamak lazım? Ben duyduğumda çok şaşırdım.
0: Bana ağır
1: Ve hani
0: geldi. Ağır geldi bana da.
1: bilmiyorum, dinleyiciler de yazsın ne düşündüklerini. Mesela ben genel olarak olay benim pek ilgimi çekmemişti. Açık konuşayım. Hani işte haberim var böyle casus göndermiş falan okuyorum böyle ama hani ya ne olacak diyorum içimden de bir taraftan. Para cezası alırlar. Konu kapanır diye düşünürken dün pat diye bir mesaj geldi. Hull City rakibi değişti diye. Çok şaşırdım ben. Hiç beklemediğim bir şeydi. Hani rakibin antrenmanını gizlice takip etmek ağır bir suç mu? Evet, ağır bir suç. Çünkü hani detayları öğreniyorsun karşılaşmadan önce. Ciddi bir avantaj elde ediyorsun. Ama bir taraftan da hani adamlar pat diye seni playoff finalinden, Premier Lig şansından alıkoydular. Bilemiyorum ya, yani çok arada derede kaldım. Bir taraftan anlayabiliyorum gibi düşünüyorum. Bir taraftan da çok ağır geliyor. Kararsız kaldım.
0: Bana da ağır geldi ama düşündüm. Şimdi böyle bir olayın önüne geçmek için de bundan sonrası için caydırıcı da bir ceza
1: Tabii
0: vermek
1: canım, istersen yap şimdi yani.
0: lazım bir taraftan. Ama diğer taraftan da bunun için bu çok terazide çok şey
1: Değil
0: gelmiyor
1: mi?
0: bana. Adil de gelmiyor. Ben de aradayım. Mesela ligde olsaydı bu ne ceza vereceklerdi? Normal bir lig maçı. 32. haftada
1: Demek ki puan silme vereceklerdi
0: o
1: ya da
0: maç hükmen mağlubiyet mi
1: hükmen, evet
0: olacaktı?
1: hükmen vereceklerdi anladığımız kadarıyla.
0: Böyle bir talihsizlik oldu. Bir de şeyi hatırlattı tabii bu yakın zamanda biliyorsun Domenica Tedesco Samandıra ile ilgili bizim tesislerimiz çok açık. Bir daire kiralayıp çok rahatlıkla bizim antrenmanı izleyebilirler. Bundan da şüpheleniyorum dedi. Hani rakiplerin çok hazırlıklı geldiklerini söyledi ama hani elimde de bir kanıt yok. Kimseyi de suçlamıyorum ama hissiyatım o demişti. Ama bizde herhangi bir tabii kanıt ortaya çıkmadı ama mesela bizde böyle bir şey çıksa acaba nasıl bir ceza çıkar? Bunun bir de yönetmeliklerde şeyi var mı? Mesela Premier Lig ya da o EFL galiba yönetimi nasıl, neye dayandırarak bu cezayı verdi acaba? Çünkü böyle bir madde
1: Yok tabii
0: olacağını
1: canım, öyle bir şey yok.
0: zannetmiyorum. Hani casuslukla ilgili karşılığı şudur: hükmen mağlubiyet. Zaten öyle olsa en baştan itibaren bu çıkardı, değil mi? Sen şaşırmazdın çünkü hani böyle bir ihtimal olduğu hep konuşuldu. İhtimal konuşuldu. Hani bu işin karşılığı hükmen mağlubiyettir diye kimse bas bas bağırmadı. Böyle bir ihtimal olabilir diye konuşuldu. Demek ki tam yeri de yok. Bizde de bilmiyorum, koyulması lazım mı şimdiden tartışmaların önüne geçmek için böyle bir şey denk gelirse. Çünkü bizde de yönetmeliklerde olmayan şeyler üzerinden konuşulduğunda tartışmalar da büyüyor. Ama işte yurt dışından belki bir ders çıkarıp, sonuçta bunu Barış abi de sen de zaman zaman dile getiriyorsun, hani hep kendi başımıza gelenler üzerinden değil, başkalarının başına gelenler üzerinden de dersler çıkarmak gerek. Hayat o kadar uzun değil. O yüzden belki biz de böyle bir madde olarak bunun cezası, işte hükmen mağlubiyet mi? Hükmen mağlubiyet. Para cezası mı? Para cezası. Neyse, onu yazın. Bizde de çünkü olabilir yani, hiç olmayacak iş değil. Zaman zaman bu basketbolda da oluyor. Hatta basketbolda yakın zamanda Euroleague'de mi olmuştu bu, ya da Eurocup'ta mı olmuştu? Böyle bir takım, bizden bir takım da olabilir, birinin salonunu kullanmak istememişti. Basketbolda olması lazım. Hatırlıyor musun öyle bir şey?
1: Yok.
0: İzlendiğini düşündükleri için salonda. Çünkü basketbolda da hani gidiyorsun deplasmana, o salonda antrenman yapıyorsun ama işte çekiliyor mu çekilmiyor mu, gizli kamera var mı yok mu, öyle bir endişe var. Zaman zaman işte antrenman yapmayan hocalar falan, bu işte futbolda, sporda konuşulan bir şey. Bu mahremiyet tabii ki önemli. Bunların kesinlikle rakipler tarafından görülmüyor olması lazım. Bunun kesinlikle bir cezası olması lazım. Orada zaten hemfikiriz ama işte ceza böyle bir şey olduğu için belki bize ağır geliyor. Aslında hani hükmen mağlubiyet olarak bakarsan normal, ama işte playoff, yarı final karşılaşmaları olduğu için, bir de bu takım çıkmıştı Southampton. Çıkmışken tekrar işte elendikleri için o garip geldi. Middlesbrough da tabii bu cezanın gelebileceğinin farkındaydı. Onlar da sezonu kapatmamışlardı. Ve şimdi Cuma günü herhalde orada da bir playoff final karşılaşması olacak. Eğer oradan da Middlesbrough Premier Lig bileti alırsa çok başka bir hikaye yine olacak. Diyelim birkaç mesaj okuyayım. Ankara'dan İntikam: bence gayet normal demiş. Olması gereken de o. Bizde bir cezası olmaz. Burası Türkiye demiş. Böyle yaklaşmış. Bu casusluk fotoğrafı neden maçtan önce servis etmemişler peki diyor. Maçtan önce etmiş olabilirler.
1: O ne
0: Yani
1: demek ya? Maçtan önce servis etmeler ne demek?
0: işte maçlar oynandıktan sonra mı servis edildi diyor. Maçtan önce olmuş olması lazım ya da iki maç arası olabilir. Tam bilmiyorum ama maçlar bittikten sonra servis edilmedi. Onu söyleyebilirim. Bence böyle bir ceza olmaması gerekir diyor İsa Otan. Bazı futbolcular kendini yere atarak başka takımın alın terini çalıyor. Bir örnek vermiş de onu görsem söylemezdim. Örneğe girmeyeyim. Bence bu daha ağır demiş. Çok ağır ceza diyor yine dinleyicimiz Mutlu Bey. Daha kötüsü masa başında skor ve lig kaderi değişti diyor. Sportif ceza vermek çok yanlış. İdari bir para cezası olabilirdi.
1: Bu arada
0: O da
1: sadece
0: çok büyük olabilir
1: Middlesbrough
0: diyor.
1: değil, biliyorsunuz değil mi? Şimdi bakıyorum ben de haberlere. Sezon boyunca 3 kulübü gözlediklerini itiraf etmişler. 3 kulüp. Sadece Middlesbrough değil. Oxford United ve Ipswich maçlarını da yine takip etmişler. Gelecek sezon senin dediğin gibi 4 maçlık bir şey oluyor.
0: 4 puan silme cezası
1: 4
0: olması
1: puan silme cezası oluyor. Ve İşin ilginç tarafı, o iki maçı kazanamamışlar, biliyor musunuz?
0: Evet, o dün yazıldı.
1: Hatta
0: Middlesbrough
1: 3 maçı da kazanamamışlar.
0: maçı da ilk maç berabere bitti.
1: Evet, 3 maçı da Oxford'a 2-1 kaybetmişler. Ipswich'le iç sahada 2-2 berabere kalmışlar. Ve Boro ile deplasmanda 0-0 berabere kalmışlar. Yani casusluğu yapan kimse yeteri kadar yapamıyor demektir burada. Hani Pari yaptım, maçları kazan o da yok yani gariplerde. 3 maçı da kazanamam.

Konuyla ilgili hem gündem göndermeli hem yani normal mesajlarınız var. Onları bir hızlı hızlı okuyayım. Adaşım Mert demiş ki Göztepe ile Southampton'ın sahibi aynı şirket değil mi? Demiş. Evet. Aynı şirket. Ama Göztepe tabii böyle bir şey yapmış mıdır? Bu kulüp politikası mı yoksa teknik direktörün kendi inisiyatifiyle yaptığı bir şey mi? Onu galiba henüz bilmiyoruz. Sonuçta bu rakibin taktiğini öğrenmekse mevzubayız. Bu hocadan çıkmış olmalı. Hani yönetim hocaya, hoca rakibi bir analiz et, bir bak, bir casus gönder dememiştir diye düşünüyorum. Hocadan çıkmıştır diye düşünüyorum. Ya da hocanın ekibinden bir isim yapmıştır. Ama sonuçta o da hocaya yazar. Sonuçta o ismin de sorumlusu antrenör. O yüzden teknik direktörle ilgili bakalım nasıl bir karar alınacak? Böyle bir şey alınacak mı? Gönderilecek mi? O da merak konusu. Southampton'da da çok genç bir teknik direktör varmış. Ben de bilmiyordum. 33 yaşında bir Alman, Tonda Eckert. Şu anda Southampton'ın teknik direktörü olarak gözüküyor. Kariyerinde Bayern, Leipzig gibi takımların, Salzburg'un altyapı teknik direktörlüğü, yardımcı antrenörlüğü, hatta teknik direktör değil, yardımcı antrenörlüğü var. Ve 2025'te geçici olarak göreve geliyor. Aralık'ta ve sonrasında da kalıcı olarak takımın başına getiriliyor. Onda da çok iyi bir seri yakalıyor aslında Southampton, ama gelinen noktada Premier Lig hayali de kalmamış oldu. Sabah gelirken ya da geldikten sonra diyeyim, gelirken okumadım da, geldikten sonra bir haber gördüm. Southampton'ın oyuncular da kulübü dava edebilir denmiş. Sonuçta onlar da hani Premier Lig'e çıkma hayali kuruyorlar. Belki ekstra bir sözleşmelerini de iyileştirme olacaktı. Fakat bundan mahrum kalıyor oyuncular. Sonuçta onların da bilgisi dışında gelişen bir şey bu casusluk konusu. Ama onlar etkilendi. Onların da dava edebileceğine dair haberler gördüm açıkçası. O da bakalım süreçte nasıl sonuçlanacak. Ufuk Sonel güldüren bir mesaj attı beni. Southampton milletvekilinden itiraz bekliyorum demiş. Valla bu gündeme de güzel göndermeler yapıyorsunuz. Şu anda da gündemde tabii Kayserispor'un yaptığı itiraz, Türkiye Futbol Federasyonu'na talebi konuşuluyor ve MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da canla başla açıkçası Kayserispor'un dikte kalması için mücadele ediyor gördüğüm kadarıyla. Twitter hesabında çok aktif kullanıyor. Ondan da haberler vereceğiz programda eğer vaktimiz kalırsa. Diğer bir mesaj Alper. Abi hak etmişler diyor bu cezayı. Biz Türkiye'de alışmışız en ağır hakaretlere, hareketlere bile hiç ceza verilmemesine. O yüzden kabullenemiyoruz demiş. O da bu pencereden bakmış. Evet, yani belki de olması gereken cezaydı Southampton için, ama alışmak kolay olmadı. Bakalım süreç neler gösterecek. Nazilli'den Selim mesela, o da tersi düşünüyor. Bence ceza bile olmamalı diyor. Kulüpler önlemini almalı. Hatta şöyle demiş. Çalınan değerli eşyalardan sorumlu değiliz mantığı. Evet, böyle gittiğimiz yerlerde oluyor. Yazıyorlar, uyarıyorlar. Biz sorumlu değiliz diye. Evet yani. Ama yok, cezasız da olmazdı ya. Hiç ceza almamak bence mümkün değildi. Bir para cezası, çok ağır bir para cezası. Sonuçta Premier Lig'e çıkacak. Belki ona uygun bir ceza olabilirdi diye düşünüyorum. Beşiktaş'la ilgili bir mesaj gelmiş. Beşiktaş'a da geçeceğiz. Bakıyorum. İzmir'den Özcan, Arsenal 20 yıl sonra şampiyon olmuş. Bu kadar kısa mı konuşma yaptınız demiş. Vallahi kaç saat oldu biz Arsenal'ı konuştuk. Hatta bir dinleyicimiz de sıkılmış. İngiliz medyası bile sizin kadar Premier Lig'i konuşmuyordur demiş. O yüzden bence bugün yeteri kadar konuştuk. Bursa'dan Yağız Bey, o da hadi bu konuya geçelim. Playoff finali oynanmadan Türkiye Futbol Federasyonu'nun tescil açıklamalarını nasıl yorumluyorsunuz demiş. Evet, dün valla ülkede artık hani şaşırdığıma şaşırıyorum da, böyle gündemler o kadar farklı şekilde önümüze geliyor ki hiç yani hayal edemeyeceğim şeyler başımıza geliyor. Bu hani ligde Kayserispor'un bu açıklamasını ya da işte Hatayspor'un dün yaptığı açıklamayı, inanın hiç düşünmedim böyle bir açıklama gelebileceğini, tahmin etmiyordum. Geldi.

0: Hadi tamam, biraz şaşırdık, sonra alıştık. Sonra bu işin işte tescil boyutu, liglerin tescil edilmemesiyle ilgili çağrılar yapılıyor. İşte az önce kendisini de andım. MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da yaptı bu çağrıyı dün gün içerisinde mesela TFF'ye. Ama TFF'de hemen birkaç saat içinde Süper Lig'in, 2. Lig'in ve 3. Lig'in tescil edildiğini duyurdu. Ve haliyle de şimdi şöyle bir tartışma doğdu. Kayserispor'un böyle bir talebi varken işte henüz yöneticilerle ilgili sevkler yapılmamışken sizin ne aceleniz vardı da Süper Lig'i bittikten 2 gün sonra tescil ettiniz. Mesela Tahir Kum bir haber yaptı bu tescilin üzerine. O da geçtiğimiz yıllara gitmiş. Süper Lig hangi tarihlerde tescil edilmiş diye. Şimdi oradaki tarihlere bakınca geçen sezon 3 Haziran. Ondan önceki sezon 3 Haziran. Ondan önceki sezon 13 Haziran. Ondan önceki sezon 3 Haziran. Bu sezon 19 Mayıs. Hani geçmişe doğru bakınca bu sezon sanki çok hızlı tescil edilmiş gibi, böyle hani tabiri caizse yangından bal kaçırır gibi. Heh, işte zaten oraya geleceğim. Bu işin bir boyutu. Buraya bakarsan bu sezon gerçekten çok hızlıca tescil edilmiş. Ama geçen sezon yine aslında aynı yönetim, İbrahim Hacı Osman'ın da yönetimi 3 Haziran'da tescil ederken sezon Süper Lig'de 1 Haziran'da bitiyor. Yani lig maçları bittikten 2 gün sonra, tıpkı bu sezon olduğu gibi 2 gün sonra bu sezonda Süper Lig tescil ediliyor. Yalnız hep bu işin kademe kademe boyutları farklılaşıyor. Peki geçen sezon 3 Haziran'da biterken, tescil edilirken diğer liglerde de her şey belli olmuş ve aynı anda bütün ligler ve kupa tescil edilmiş. Yani Süper Lig. Şimdi Tahir Kum onun görsellerini de atmış haberde. 2024-25, 23-24, 22-23, 21-22 sezonları. Süper Lig, birincilik, ikincilik, üçüncülük ile ZTK tescil edildi diyor. Yani hepsinin bitmesini bekliyor Türkiye Futbol Federasyonu. Ondan önceki sezon yine aynı. Hepsi bitiyor. Öyle tescil ediliyor. Tek açıklama. Ondan önceki sezon biraz farklı olmuş. Süper Lig, birincilik ve Türkiye Kupası tescil edilmiş. İkinci ve üçüncü ligler edilmemiş. O dönem bir şey vardı bilmiyorum. Deprem dönemi. 6, 2022-23, 6 Şubat 2023, Kahramanmaraş depremleri. O sezonun sonu oluyor bu. Onunla alakalı olabilir diye şimdi fikir yürütüyorum. 2021-22'de de yine profesyonel ligler tescil edildi diye genel bir açıklama yapılmış. Şimdi dün birincilik tescil edilmedi çünkü zaten lig bitmedi henüz. Playoff finali var. Türkiye Kupası tescil edilmedi çünkü Türkiye Kupası'nda da final var. Niye bunların bitmesi beklenmedi de hemen Süper Lig'de bu haliyle tescil edildi. Şimdi bu pencereden bakınca da burada da bir gariplik var. İnsan, hani ben Kayserisporlu biri olsam üzerime alınırdım bunu. Hani biz böyle bir çıkış yaptık. Hani kamuoyunda karşılık bulur bulmaz. Genelde de çok bulduğunu düşünmüyorum. Hatayspor'un da keza öyle. O ayrı, ben de keşke daha önce bu çıkışları yapsalardı diye düşünen taraftayım. Ama yaptım artık. Geç yani. Er veya geç bir şekilde yaptığı o çıkışı Kayserispor. Ve onun üzerine hemen alelacele gözüken bir şekilde tescil edersen, dediğim gibi üzerine alınırsın. Kayserispor'da tahminen bu durumu işte üzerine alınmıştır. Buradan geri dönüş olur mu açıkçası bilmiyorum. Sonuçta artık disk tescil edildi. Bu saatten sonra çok değişen bir şey olmayacak. Ama işte geçmiş uygulamaya baktığında bu farklılığı federasyon nasıl açıklıyor? Mesela orada da şöyle yorumlar yapılmış. Dünya Kupası sezonundayız. Tartışmalar büyümesin. TFF işte bir an önce Süper Lig'i tescil etti denmiş. Bilmiyorum. Doğru mu? Mantıklı mı? Değil mi? Ama böyle bir tartışma varken siz hemen böyle tescil edince de farklı bir yine tartışma boyutu da açmış oluyorsunuz.
1: Peki ne zaman tescil etmesi gerektiğini?
0: İşte geçen yıllara bakınca birinci playoff finali bittiğinde ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu belli olduğunda. Hepsi bittiğinde. Geçen yıllardaki gibi.
2: Yani gelecek hafta.
0: Mesela.
2: Yani olabilir. Olabilir. Çok şey yapmayayım, hani itiraz etmeyeyim, olabilir.
0: Öylesi daha, o da tartışma olurdu yine bu arada. Hani o zaman tescil etse Kayserispor cephesi şey mi yapacaktı, yine kabul mü edecekti? Hayır. O zaman da yine tescil ile ilgili bir yangın olacaktı, ama
2: Ama
0: burada en
2: peki
0: azından
2: yani
0: bir koz verilmiş oldu.
2: birinci ligin playoff finaliyle Süper Lig'in ne alakası var? Tescil etme şeyi olarak alakası gözünüzde yok. Ya da Türkiye Kupası'nın.
0: Yok yok, hiçbir alakası yok. Sadece uygulama olarak geçen yıllar o zaman niye hepsini birlikte tescil ettiniz ya da ondan önceki yıllarda? Bu sezon onları beklemedi diyorsun. Ne aceleniz var? Yani tescil için mesela, tescil gelecek haftaya kadar olmasa çok büyük problem mi Süper Lig için? Hani ne olacak yani mesela?
2: İşte senin bu, söylediğin gibi tartışmalar devam edebilir.
0: Böyle daha mı iyi oldu? Hı? Tescil ederek daha mı iyi oldu?
2: Daha iyi oldu demiyorum işte. İşte ne olabilir diye.
0: Her türlü tartışma olacak zaten. Böyle bir şey verildi işte. Kayseri Spor cephesine ya da işte kim itiraz ediyorsa Hatay Spor. Gerçi Hatay Spor'un daha tescil edilmedi birincilik ama Kayseri Spor cephesine böyle bir şey, koz verilmiş oldu. Ki bence sürece bakarsam geçmişteki örneklere haklılık payı da var diye düşünüyorum. Bir de bu işin hani o yönetici kısmı, Kayseri cephesi de benim takip ettiğim kadarıyla oraya hep atıfta bulunuyor. Yöneticiler henüz sevk edilmedi, isimler daha gelmedi. Daha onlar gelecek, onlarla ilgili kararlar alınacak. Zaten alınana kadar lig tescil edilmiş olacak ve geçmiş olsun. Hani bu saatten sonra herhangi bir değişiklik olmayacak Süper Lig bazında. Hani bir puan silme cezası mesela bir kulüp başkanı ile ilgili. Şimdi MHP milletvekili çok ciddi iddialarda bulunuyor. Rakam veriyor ne kadarlık bahis oynadığına dair. İsim vermiyor ama belli ki, bilmiyorum, milletvekillerde bu bilgiye ulaşmış. İddialı konuşuyor yani. Ve kümede kalan takımları kastediyor haliyle. Şimdi böyle bir şey ortaya çıkarsa bu başkanla ilgili mesela nasıl bir ceza? Para cezası mı verilecek sadece? Hani kulübü etkileyen bir ceza olmayacak mı? Kulübe puan silme mi? Küme düşürme mi direkt? Puan silmeyi geçtim. Hani böyle bir lig tescil edildikten sonra olursa bu sezona dair ceza nasıl bir şey olacak mesela? Sonuçta lig tescil edilmiş yani, olacak. Hani şey, bunlar gerçekten zor. Çok şey süreçler. Hassas da süreçler. Hukuki detaylar var bizim de çok hakim olmadığımız ama bu da işin bir boyutu. Mesela MHP milletvekili diyor ki futbolcular açıklandı, gözlemciler açıklandı, hakemler açıklandı, olabilecek hani bütün paydaşlar, doktorlar ya kulüp çalışanları, sağlık çalışanları açıklandı kulüplerin. Yöneticiler nerede? Bunlar neden uzun zamandır bu bilgiler gelmiyor, gelemiyor? Niye ligin bitmesi bekleniyor? Şimdi bence bunlar haklı itirazlar. Yani niye? Bunlar aslında önemli, bunlar da önemli. Yani kulüp çalışanından, sağlık sorumlusundan bence de bir kulüp başkanının şeyi daha önemli burada. Yani bu soruluyor. Bence haklı bir soru. Cevabı ne bilmiyorum. Neden bu kadar gecikti bu süreç? Sonuçta başkan yönetici sayısı mı daha fazladır? Futbolcu sayısı mı daha fazladır?
2: Tabii ki belli.
0: Futbolcu sayısı. Hani başkan o kadar da değil yani. O yüzden böyle bir cephe yine açılmış oldu. Farklı bir tartışma açıldı. Dün Hatay Spor işte buna eklendi. Kayseri Spor'a. Siyaset işte bahsediyorum MHP milletvekilinden. O var. Devlet Bahçeli üzerinden bazı haberler de dönüyor. Fakat dün ben de okudum. Gazeteci bir büyüğümüz söylemişti. Sinan Bey'di sanıyorum. Ama Devlet Bahçeli'nin kendi ağzından henüz bir açıklama olmadığını da ekleyeyim. Hani ona atıfta bulunuluyor. Dün Hatay Spor da mesela atıfta bulunmuş ama ben görmedim, baktım. Dün Devlet Bahçeli'nin kendi ağzından yaptığı bir açıklama yok konuyla ilgili. Ama MHP milletvekili Baki Ersoy'un konuyu kendisine ilettiği ve görüşmeler yapılabileceği de söyleniyor.
2: Tabii bunun yanında mesela soruşturmanın böyle futbol paydaşlarını ayırarak yapılması da biraz garipti. Yani önce futbolcular.
0: İşte hakemler mi?
2: Hakemler. Futbolcular. Kulüp çalışanları.
0: Antrenörler.
2: Antrenörler. Yok. Hani o şekilde ayırmak da biraz garipti. Zaten orada da işler biraz karıştı. Ondan sonra işte hani Dünya Kupası geliyor, lig bitiyor. Biraz erteledik şeyi de, hani adaletin ertelenmesi de. Orası da garipti. Bu da garip. Yani federasyon var. Bir tarafta federasyon ayağı var. Bir tarafta savcılık ayağı var.
0: Tabii.
2: Orada da kafalar karıştı. Yani gene çok fazla bence beklenti karşılanmadı bu konuda. Hı-hı. Bu konuyla alakalı olarak.
0: Kamuoyunun vicdanı tam tatmin olmadı değil mi? Demeye ben öyle çalıştığın. Düşünüyorum. Tabii yani süreç çok sağlıklı, şeffaf, ilerlemiyor gibi. Yani şeffaf olmaya çalış.

0: konuşuluyor ama süreçte aksamalar işte yönetici kısmı mesela bir soru işareti. Neden bu kadar gecikti diye. İşin o Dünya Kupası sonrasına atıfta bulunması akıllarda soru işareti yaratıyor. Şimdi hani söylenen milli takımda oyuncular mı var bahis oynayan? Valla bunu çok net söyleyenler var. Örnek bile veriyorlar. Hangi maçta ne yaptıklarını da söylüyorlar bu arada. Yani o derece konuşulan bir şey. Şimdi bu oyuncular mesela Dünya Kupası bitince mi ceza alacak? Öyle olunca daha mı iyi olacak mesela?
1: İşte daha iyi olmayacak. Zaten bunu neden yaptıklarını da çok
0: Öyle
1: anlayamıyorsun.
0: olacaksa eğer
1: Yani
0: tabii.
1: eğer öyleyse ve Dünya Kupası sonrasına bırakılırsa kötü bir şey. Bizim için kötü bir şey. Yani az önce 10 dakika önce İngiltere'de Premier Lig'e çıkma ihtimali olan bir takımın o hakkının elinden alınmasından bahsediyorduk. Şimdi sence bu konuştuklarımız mı daha riskli futbol spor açısından, adalet açısından yoksa gidip bir rakibin antrenmanını takip etmek mi daha riskli? Şimdi oradaki cezaya ben diyorum ki pek inanamadım yani hani beklemiyordum böyle bir şey diye giriyorum. Çoğu kişi de aynı şeyi söylüyor. Hani ağır olmuş diyen var, o diyen var, bu diyen var. Biraz kafası karışan var. Şimdi bu konuştuklarımız mı tekrar söylüyorum daha riskli? Tekrar soruyorum. Yoksa diğeri mi? Hangisinin daha riskli spor açısından, ahlak açısından olduğu belli. Ama işte yani böyle iyi niyetle başlayan bir şey bizde bilmiyorum ne oluyor böyle bir sürece girdiğinde o istenilen sonuç bir türlü elde edilmiyor. Yani şu an mesela böyle bir operasyon yapıldı. Futbol üzerindeki kamburdan kurtuldu diye düşünen var mıdır? Bence yoktur. Bence yoktur. Hatta birçok kişi de bence hak etmediğinden daha ağır cezalar aldı. Mesela belki hak edenler o cezaları almadı. Ben öyle düşünüyorum kendi adıma. Daha ağır suç işleyenler belki o cezaları almadı. Ama hani böyle biraz da Türkiye Futbol Federasyonu hani güçsüz gözüken acemi hakemler üzerinde bir güç gösterisi yaptı. Vay sen bundan 7 sene önce Almanya 3. liginde bir maç oynamışsın. O zaman geçmiş olsun hakemliğin bitti. Bu biraz güç gösterisi oldu. Ama ona çok gerek var mıydı? Ona çok ihtiyacımız var mıydı? Emin değilim. Yani orada evet bir ceza olabilirdi. Bir yaptırım olabilirdi. Olması da gerekir. Ama hakemleri hani o meslekten men edecek kadar bir ceza çok ağır olurdu. Ama işte diğer tarafta senin söylediğin gibi iddialar var. Yani kulüp başkanları var, kulüp yöneticileri var. Eğer onlar kendi kulüplerinin ya da başka takımların maçlarına oynadıysa esas problem orada olması lazım.
0: Tabii işte o konu iddia edilen de o yani.
1: İşte o işi kafaları karıştırıyor. Dediğim gibi yani şimdi bu kadar büyük operasyonlar geçirildi, oldu. İnsanlar işlerini kaybetti, insanlar hapis yattı. Ama şu an hani Türk futbolu eskisinden daha iyi durumda diyebilir misin? Bence pek diyemezsin.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.23 saatlerimiz. İzmir'den Ayhan Bey demiş ki Kayseri'li bir vatandaşım. Peki demiş milletvekilimiz, neden şimdi böyle bir açıklama yapıyor? Kayseri Spor Küme düşmeseydi yine bu şekilde konuşacak mıydı? Pandemide oluyor itiraz eden Kayseri Spor, düşme kalkıyor. Deprem oluyor itiraz eden Kayseri Spor. Depremde galiba Kayseri Spor'luk bir şey yok benim. Geçen gün baktım. Kayseri Spor Lard Lig'de kalmış. Orada da üzerine yapıştı ama orada yok Kayseri Spor. Ama bu olaylarla birlikte herkes onu da işin içine katmış. Ama pandemi dönemi doğru. Şimdi yine Kayseri Spor. Kayseri Spor'da bana samimi gelmiyor demiş. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Zaten bu en büyük problem şu anda Kayseri Spor'un. Belki daha önce konuşmaya başlasa, süreç devam ederken, lig devam ederken daha samimi gelecekti. İş işten geçtikten sonra, küme düştükten sonra konuşmalar başlayınca, daha önce bu konu konuşulmayınca Kayseri Spor'da kimseye samimi gelmiyor. Şu an bunun ceremesini çekiyor. Belki özünde, ki ben özünde bu itirazı yapmalarının normal olduğunu düşünüyorum. Yapmaları da lazım. Sonuçta bir kulübü yönetiyorsan ya da Türkiye'de milletvekilleri de öyle, bir şehri temsil ediyorlar. O şehrin takımı için yapılıyor. Yani Türkiye'de bu çok doğal. Aksi zaten hiçbir şey yapmayanlar eleştiriliyor milletvekili olarak. Bunların yapılması normal karşılıyorum ama işte o süreç, o ilk düğme çok doğru iliklenmediği için Kayseri Spor'da şu an birçok kişiye antipatik geliyor. Geçmişteki örneklerde hatırlatılınca çok samimi gelmiyor. Burası da net. Yani bu da değişmeyecek bu saatten sonra. Bakalım neler göreceğiz. Şimdi o zaman bu konudan çıkalım yavaştan. Beşiktaş'a geçiş yapalım. Beşiktaş'ta bugün içerisinde artık Önder Özen'in resmi olarak kulüpte göreve gelmesi, getirilmesi bekleniyor. Dün de görüşmeler yapılmış taraflar arasında ve prensipte anlaşmaya varılmış. Bir artık titr olarak Beşiktaş'ta bir değişik şeyler kullanıyor. Dün Ali abiye uzman sorusu olarak sordum. Serkan Reçber'in ve Graf'ın titreli neydi diye. Önder Özen'de kim bilir ne olacak ama kulüpte artık futboldan sorumlu profesyonel isim olacak Önder Özen. Öyle söyleyelim. Bir futbol direktörü, bir sportif direktör olarak çalışacak. Gün içinde resmi açıklama yapılacak. Ve tabii ki resmi açıklama yapıldıktan sonra da hoca gündemi, Beşiktaş'ın bir numaralı gündemi olacak. Hoca belli olduktan sonra da herhalde transferle ilgili çalışmalara hız verecek Beşiktaş yönetimi. Bir taraftan tabii transferi yine çalışır. Ama belki hocayı bekleyip nihayet erdir o süreçleri. Şu an hoca konusunda da dün yerli isimler de yazılmaya başlandı. Arda Turan bunlardan bir tanesi. Diğeri de Nuri Şahin. Ertan Süzgün yazdı bu iki isim. Ön plan çıkan iki aday demiş yerli olarak. Ama tabii Arda Turan'ın kısa vadede Türkiye'ye dönmeyi düşünmediği söyleniyor. Shakhtar'la çok iyi bir sezon geçirdi ve gelecek sezonda Şampiyonlar Ligi'nde direkt lig aşamasından başlayacak Shakhtar. Hadi orayı bıraktı. Zaten Avrupa'da başka bir takıma gitme hayali olduğu söyleniyor Arda Turan'ın. O yüzden zor. Nuri Şahin'le de ilgili dün Göksel Gümüş'ten bir ifadesinden bahsettik. O da gelecek sezon bizimle demiş Nuri Şahin için. Ama Arda Turan'a göre olma ihtimalini ben daha yüksek görüyorum. Yabancı olarak da bakalım. İşte Glasner konuşuldu, Top Möller konuşuldu, Lucescu konuşuldu, Kurban Kurbanov yine yazılmış gördüm. O da gerçi lig şampiyonu bu sezon kaybetti. Azerbaycan'da Sabah FC'ye. Böyle bir gündemi var şu anda Beşiktaş'ın.
1: Ben sana bir soru sorayım. Beşiktaş Sergen Yalçın'ın yolları ne zaman ayırdı?
0: Ne zaman ayırdı? 3 gün önce mi?
1: Pazartesi günü değil mi?
0: Bugün de çarşamba işte. Pazartesi 2 gün olmuş.
1: Pazartesi günü. Hı-hı. Siz gence öğle yayındaydınız.
0: Tabii öğlen yayındaydım.
1: Ben de dinliyordum. Haberler çıktı. Ondan sonra açıklama geldi. Serkan Reçber'le ne zaman ayırdı?
0: Aslında fiil olarak o saatlerde ayrılmıştı ama gece Serkan Reçber'den resmi açıklama geldi pazartesi gecesi.
1: Önder Özen'le sadece dün mü konuşuldu yani? Mesela.
0: Önder Özen'le pazartesi günü Önder Özen'in voleydeki programını gördüm, kesiti. Hı. Arsenal maçı için televizyonun başına oturduğunda bir mesaj gelmiş. Hı. Oradan sonra bir telefonla görüşme yapılmış. Ama ondan önce herhangi bir şey yoktu diyor.
1: Ben çok inanmıyorum. Yani Serdar Adalan'ın işte ben bilmiyordum Sergen Yalçın'ın gideceğini haberim yoktu falan filan. Yani Önder Özen ismi zaten bir süreden beri konuşuluyordu kulislerde.
0: Ama Önder Özen ismi mesela Konya Spor mağlubiyetinden önce galiba konuşulmaya başlanmıştı. Hani Sergen Yalçın'la yani. Şeyden bağımsız. Yani Sergen Yalçın'ın gideceği mesela kupa final önce belli miydi? O tarihi de bulayım.
1: Serdar Adalan'ın zaten Önder Özen'de çalışmak istediği konuşuluyordu daha önceden.
0: Tamam.
1: İlk geldiğinde de yani. İlk geldiğinde de niyetin ne olduğu konuşuluyordu. Ama hani bu kadar kısa sürede ben olacağını zannetmiyorum. Hani daha önceden mutlaka bence bir temas vardır o şeyde. O konuyla alakalı olarak. Bir kere onu söyleyeyim. İkinci senin anlattığın konu neydi? Ha, yerli teknik direktörler. Yerli teknik direktörleri arasında da mesela Nuri Şahin için Beşiktaş çok erken. Yani Nuri Şahin'in güzel bir imajı var. İyi bir imajı var. Ama ligde henüz yeterli tecrübeye ve başarıya sahip değil. Yani Antalya Spor bir uzun yenilmezlik serisi. Başarısız bir Dortmund ve Başakşehir. O kadar. Başakşehir'in elindeki kadro da zaten yani ligde ya 5. ya 6. olur en kötü. Yani 7. olmaz Başakşehir'in elindeki kadro. O yüzden Nurşen için çok erken. Nurşen Beşiktaş'a gelirse problem yaşar. Beşiktaş da problem yaşar, Nurşen de problem yaşar. Yani Süper Lig seviyesinde yerli bir teknik direktör geldiği noktada ne yazık ki diyeyim bir şeyleri başarmış olması gerekiyor. Elle tutulur bir şeyler olması gerekiyor. Onun dışında işleri çok zor oluyor teknik adamların. O yüzden de Nuri Şahin hani tekrar söylüyorum hani güzel bir imajı olsa da sağlam bir imajı olsa da Beşiktaş'ta çok uğraşır. Çok zorlanır.
0: Peki başka yerli düşündüğün olabilecek bir isim var mı? Arda Turan mesela gelebilse uygun bir isim mi sence? Yaş olarak da yakınlar. Biri 88'li, biri 87'li.
1: Şimdi Arda Turan farklı olarak işte yurt dışında çalıştı. Ve yurt dışında da başarılı oldu. Shakhtar'da. O onu bir adım ön plana çıkartıyor ama Arda Turan'la alakalı olarak da işte sen de söyledin. Bir de büyük ihtimalle hani Galatasaray, Okan Buruk sonrası Arda Turan da çalışacak eğer yerli bir teknik direktör tercih ederse. Arda Turan'ı da ben henüz olacağını zannetmiyorum. Hı hı. Şu aşamada.
0: Peki yerli o zaman hani İlhan Palut konuşuluyor mesela. Yakıştırılıyor diyeyim. Dün yazılmadı ama yakıştırılan isimler.
1: Yani İlhan Palut Hoca da öyle. Şimdi İlhan Palut Hoca bu sezon neredeydi?
0: Rize'deydi.
1: Rize'deydi. Rize'de sürekli protesto edildi. İlhan Palut. Ondan sonra Konyaspor iyi işler yapınca tekrar İlhan Palut gündeme geldi. Aslında Rize'de de İlhan Palut belli bir seviyede takımı oynatıyordu, tutuyordu. Ama sonuçlar pek gelmiyordu. Ya İlhan Palut'un artısı ne olabilir? Şimdi bir kupa finali oynayacak. Kupa kazanan bir teknik direktör olma ihtimali var İlhan Palut'un. İlhan Palut'un da daha önceden de dile getirdik en büyük dezavantajı bir büyük takım geçmişi olmaması. O etkiliyor. Yoksa İlhan Palut çoktan gündeme gelirdi. Hani herhangi bir büyük takımda oynasa o takım için de gündeme gelirdi. Diğer ekipler için de gündeme gelirdi. Ama İlhan Palut'un öyle bir şanssızlığı var. O yüzden İlhan Palut biraz daha zor ve uzun yoldan gidiyor. Yani İlhan Palut Türkiye Kupası'nı alırsa tekrar bir şey yapacak. Ciddi bir kredi kazanacak. Ama biraz daha herhalde bekleyecek gibi gözüküyor İlhan Palut.
0: İşte ben dün Abdullah Avcı dedim ama o tazminat konusundan kaynaklı zaten kimse sıcak bakmıyor. Şenol Güneş dendiğinde ona da sıcak değilsin tahminim. Zaten konuştuk. Şenol Güneş de öyle. Bir dinleyicimiz üçüncüye yazıyorum diyor Murat Hayat. Üçüncüde hadi okuyalım. İsmail Kartal ilaç olmaz mı Beşiktaş'a demiş.
1: Ya olmaz tabii. Bunları ediyorum. Artık çok da böyle şey yapmaya gerek yok. Hani işte kimya espri olarak da yazıyor Yılmaz Vural. Değil mi? Sürekli olarak gene hala yazılıyor böyle şeyler. İsmail Kartal Beşiktaş olmaz yani.
0: Neden?
1: Fenerbahçeli çünkü. Fenerbahçe dışında da başarılı bir teknik direktör değil.
0: Şenol Güneş Trabzonlu.
1: Ya Beşiktaş da başarılı oldu ama. Şenol Güneş.
0: İşte ilk gelişinde başarılı mıydı abi?
1: Milli takımda direktörüydü aynı zamanda. Onu da unutma.
0: Tamam.
1: Milli takımda dünya üçüncülüğü var Şenol Güneş'in.
0: Fatih Terim'in de milli takımda var. Galatasaray kimliğinden daha mı şey milli takım hocalığı? Yani burada İsmail Kartal bence olsa olur Ali abi ya. Ne olacak İsmail Kartal hem hani büyük takımsa büyük takım çalıştırmış. Hı. Kupası yok dezavantajı İsmail Kartal'ın o ama çok iyi de bir sezonu var. Süper Lig tarihine geçen bir sezonu var. Hani yerler arasında olacak olsa bence de listede üst sıralarda olabilecek bir isim. Tabii İsmail Kartal sıcak bakar mı? Ben Fenerbahçe'den başka takım çalıştırmam da diyebilir tabii. O onu bilemem. Ama profil olarak hani diğer adayları çünkü hani Nuri Şahin'in sıkıntılarından bahsediyorsun. Arda Turan, İlhan Palut. İsmail Kartal bu isimlere göre çok daha tecrübeli bir isim.
1: Olmaz.
0: Senin için o zaman yerli hiç opsiyon yok benim anladığım. Başka da çünkü kalmadı yerli artık.
1: Yani şu an öyle. Şimdi Beşiktaş neyi arıyor? Bence önce orada ortak bir noktada buluşalım.
0: Sen ne arıyorsun önce?
1: Bak, Beşiktaş ne arıyor? Ben ne arıyor değilim. Beşiktaş ne arıyor? Beşiktaş artık bir hoca istikrarı arıyor. Doğru mu?
0: Şampiyon oynatacak bir hoca arıyor bence. İstikrar arıyor mu bilmiyorum da istikrar ikinci planda kalır ya. Şampiyonluğa oynatacak bir hoca aramıyor mu?
1: Şampiyonlar Türk hoca zaten doğal olarak istikrarlı oluyor.
0: İşte o yüzden
1: yani ilk 8-10 haftayı aşması gerekiyor hocanın.
0: Aynen.

0: Anlatabildim mi? Şimdi senin bütün bu söylediğin hocalar 10 haftada gider. Hepsi gider. Bir kişi bile kalamaz.
1: Kalacak hoca kim?
0: İşte kalacak hoca şu an yok.
1: O
0: Şu
1: zaman
0: an
1: biri gelecek ama boşta da kalmayacak.
0: konuştuğumuz isimler arasında
1: Yok,
0: kalacak bir
1: yabancı
0: hoca
1: için
0: yok.
1: de aynısını diyorum.
0: Yabancı hoca ayrı.
1: O 10 hafta
0: Yabancı
1: başarı olamazsa kalacak mı?
0: hoca en azından işte o su bu su şu su olmadığı için eğer bir şeyde oynatabilirse, bir futbolda oynatabilirse bu konuştuğumuz hocalardan biraz daha uzun ömürlü olur. Ben sezonu tamamlar, şampiyon olur demiyorum. Bir tık daha ileri gidebilir. Bir tık daha sonrasını görebilir. Ama bu konuştuğumuz her hoca Beşiktaş'ın bu sabırsızlığında ligdeki rekabetin yüksekliğinde ilk 10 haftayı atlatamazlar. İşte ilk 10 haftayı atlatamazlarsa bu hocalar o zaman Beşiktaş zaten gene aynı sarmalın içine girmiş olacak. Yani şu an Beşiktaş taraftarının bir bölümü Sergen Yalçın gitti diye mutlu. Yeni teknik direktör gelecek. İşte yeni transferler. Bu olay unutulacak. Ama asıl Beşiktaş'ın dikkat etmesi gereken nokta ben kimi seçersem seçeyim ilk 10 hafta kötü gidersem bu teknik adamla devam eder miyim sorusu. Yani taraftarın da bunu kendine sorması gerekiyor. Taraftar da bunu kendini buna hazırlaması gerekiyor. Asıl problem budur Beşiktaş için. Yoksa Nuri Şahin'i getirdiniz. Tamam çok güzel. Getirin. Ama Nuri Şahin'e eğer siz zaman vermezseniz ki vermeyeceksiniz. Benim söylemek istediğim o. O zaman boşuna bir hamle olacak. Aynı şey İsmail Kartal için de geçerli. Eğer getirirseniz. Olmaz ya. Farz edin geldi. Yani ilk 10 hafta Beşiktaş yine 7-8 puan geride kalsın. Bakın bakalım ne olacak. Onu artık Beşiktaş'ın anlaması gerekiyor. Ona göre bir tercih yapması gerekiyor ve bunun anlatılması gerekiyor. Yani şimdi Serdar Adalı geldi. Dedi ki Beşiktaş benim dönemimde öyle geçmişte olduğu gibi Kasım ayında şampiyonluktan kopmayacak dedi. Değil mi? Bunu iddialı bir şekilde söyledi. Ne oldu?
1: Ekim'de mi koptu?
0: Ne oldu? Daha ikinci hafta teknik adam gönderdi. Aynı Serdar Adalı işte ben ilk hafta teknik direktör gönderen başkan yapacaksınız beni. Bunu yapmayacağım falan gibi bir şey söylemişti gene. Basın toplantısında. Ne oldu yani? İşte Beşiktaş eğer buralarda tekrar aynı hataları yaparsa gelecek sezonu da kaybedecek. Daha ilk Eylül'de, Ekim'de kaybedecek yani. Ve hani Beşiktaş futbol takımı ya da herhangi bir takım yani lige 8'de 8 ile başlamak zorunda değilsin ki. Yani böyle bir dünya yok. Anladın mı? Hani bu şeymiş gibi, bir zorunlulukmuş gibi böyle dayatılıyor. Yani ilk 7 hafta, 8 hafta ya 5 puan da geride olabilirsin, 6 puan da geride olabilirsin. Bu son derece doğal. Hep söylüyorum yani sen takımı toparladıktan sonra lig sana zaten o fırsatı veriyor. Ya Trabzonspor bu sene şampiyonluk adayı oldu. Benden başka kimse söylemiyordu. Trabzonspor bu sene Galatasaray maçını kazandığı noktada şampiyonluk adayı oldu. Nasıl oldu? Çünkü lig o fırsatı verdi. Trabzonspor istikrarlı gittiği için, istikrarlı sonuçlar aldığı için. Bu diğer takımlar için de geçerli. Bu aynı şeyler şu an Fenerbahçe'nin de sorunu. Fenerbahçe de aynı şeyle yüzleşiyor. Hatta aşamıyor yıllardan beri. Yani ilk sezon başlıyor. 5-6 puan geride kalıyor. Yandık, bittik, öldük. Bu sene de olmayacak. İşte şöyle oldu, böyle oldu. O gitsin, bu kalsın. Başkan gitsin. Teknik direktör gitsin. O oyuncu gitsin. Bu yetersiz. Onu ıslıkla. Yani Fenerbahçe de buralarda dağılıp gidiyor. Yani hiçbir büyük kulüp ilk 8-10 haftalık performansıyla eğer ortada hani böyle örnek veriyorum 8 haftada bir galibiyet, iki galibiyet gibi böyle anormal bir durum yoksa ortalama ya da ortalamanın biraz üstü bir performans varsa devam etmesi gerekir teknik direktörüyle. Hele yeni bir teknik direktörse. Sen seçmişsin adamı. Anlaşmışsın. Transferleri ona göre yapmışsın. Yaz kampını ona göre yapmışsın. Planlamanı ona göre yapmışsın. 8. haftada 6 puan geride kaldık. 7 puan geride kaldık. Bir de derbiyi kaybettik. Bu olmayacak. Hadi sen git. Yani dünyanın en saçma işi olmaya başladı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yaptığı. Hatta şimdi gelecek sene Trabzonspor için de böyle bir şey var. Tehlike var. Hatta kısmen Galatasaray için de var. Hepsi oraya doğru sürükleniyor. Benim de söylemek istediğim bu hocaları getirirsiniz. Hiç problem değil getirin. Ama atlatamazlar. O şeyi atlatamazlar. O fırtınayı atlatamazlar. Anlatmak istediğim o benim sadece.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.44 saatlerimiz Beşiktaş'taki teknik direktör gündemini konuşuyorduk. Biz konuşurken çok sayıda da mesaj gelmiş bir taraftan, onlara baktık reklam arasında. Herkesin bir teknik direktör önerisi var. Thomas Reis çok yazıldı gördüğüm kadarıyla. Yakirovic, Halstin'in hocası, Kayserispor'da da iyi işler yapmıştı. O yazılmış. Stoylov'u Mustafa Dürüst yazmış da, Stoylov'un oynattığı oyunu düşününce Göztepe'de Beşiktaş'a önermek çok mantıklı gelmedi. Fatih Terim diyen iki dinleyicimiz gördüm ki yerli olarak açıkçası düşünmedim, ben de aklıma gelmedi ama bilmiyorum, bir nabız yoklanır mı? Serdar Adalı görüşü mü, Fatih Terim kabul eder mi? Doğru mu olur, yanlış mı olur bilemiyorum ama yazılmış, böyle bekleyenler var. Tabii yabancı olarak o zaman o krediyi sağlayacak isimin yabancı olmasını düşünüyorsun Ali abi sen. Yabancılardan paylaşılan isimlere baktığında orada ya bu hoca o ilk 10 haftayı da atlatır. En azından oynattığı oyunla taraftarı avucunun içine alır. Skoru da alma ihtimali diğerlerine göre daha yüksek dediğin bir isim oldu mu mesela?
1: Conte olabilir mesela.
0: Conte. Tabii Conte bu arada. Adaylardan biri olarak ben görmedim.
1: Ya şaka yapıyorum. Şimdi
0: Fenerbahçe yazılıyor da.
1: Beşiktaş yani hocadan ziyade kulüp olarak buna karar vermeli. Gelecek seneyle alakalı olarak. Yani gelecek sene Beşiktaş yönetimi işler istediği gibi olmazsa panik yapacak mı, yapmayacak mı? Bence bütün olay onunla alakalı. Tabii ki iyi bir teknik direktör getirmeye çalışacak. Büyük ihtimalle getirecek de. Fakat teknik direktörü getirmekle o iş bitmeyecek. Benim anlatmaya, altını çizmeye çalıştığım nokta bu. Asıl konu Beşiktaş'ta başkanın, yönetimin bu süreci iyi idare etmesi. Hatta buna artık Önder Özen'i de ekleyebiliriz. Yani Beşiktaş madem Önder Özen'le sportif direktör olarak çalışıyor, o zaman Önder Özen'den de mümkün olduğu kadar faydalanıp Önder Özen'in de yeni teknik direktörün işini kolaylaştıracağı bir düzene geçmesi gerekiyor. Bu teknik direktörlük teknik direktörün işine karışma anlamında değil ama eğer daha önce burada tecrübesi olmayan yabancı bir teknik adam gelecekse Önder Özen de bazı şeyleri çok kısa sürede yabancı teknik adamı anlatıp onun işini kolaylaştırmalı. Bence çok böyle ismi medyada geçmeyen, Türkiye'de daha önce çalışmamış bir teknik direktör bulabilirse Beşiktaş, potansiyelli de olabilir bu teknik direktör. Almanya'da biliyorsun bir sürü genç teknik adam var. O tarz bir teknik direktörle Beşiktaş biraz daha uyum yakalayabilir diye düşünüyorum. Fakat buradaki işte temel durum şu. Yani Beşiktaş o seçtiği teknik direktöre artık güvensin. Bütün olay bence onunla alakalı. Hatta bunu takıma bile anlatmak gerekebilir. Yani takımın süresi olduğunu, teknik direktörün süresi olduğunu, bazı işlerin aceleye gelmeyeceğini Beşiktaş oyuncu grubu da belki bilmeli. Çünkü bu oyuncu grubu değişti, değiştirilmeye çalışıldı ama kulübün bir gerçeği var. Son yıllarda sürekli olarak çok kısa sürelerde 20 maçla 15 maçla sürekli teknik direktör değiştiren bir kulüp oldu Beşiktaş. Artık oyuncuların da belli bir istikrarla gidileceğini bilmesi gerekir. Ondan sonra zaten dediğim gibi işleri düzgün yaptığınızda eldeki kadro zaten ligde işte bakıyorsun en kötü dördüncü oldu işte. Ne olacak yani? Yani en kötü dediğiniz, işte beğenmediğiniz, olmaz dediğiniz kadrolar o oldu, bu oldu, o kadar para harcandı. En kötü dördüncü oluyor işte. O yüzden de biraz Beşiktaş'ın bence buraya kafayı yorması lazım. Yoksa tek bir teknik direktörün kulüpte her şeyi değiştireceğini düşünmek büyük bir hata. Yani bir kişi gelecek ve her şeyi değiştirecek. Hayır, öyle bir dünya yok. Yani

0: bu işin yönetim tarafı var, futbolcu tarafı var, sportif direktör tarafı var, taraftar bölümü var, kamuoyunu yönlendirme işi var, algıyı ona göre ayarlama işi var. Bunların hepsi kulübün başarısını belirleyen faktörler. Yoksa bir kurtarıcı gelsin, bizi alsın, buradan çıkarsın, kurtarsın. Yani o kurtarıcının o zaman olağanüstü bir teknik adam olması gerekir ki işte sezon başlangıcını az önce söylediğimiz o şeye kaptırmasın. Kolunu bacağını kaptırmasın. Yani öyle bir teknik direktör gelecek ki sezona işte 10 maçta 8 galibiyetle, 9 galibiyetle başlayacaksınız. Herkes Türkiye'de bir anda sizi deli gibi övecek. Ancak öyle olabiliyor Türkiye'de. Öyle olmadığı için de genelde oralarda sezonları kaybettiğine göre Beşiktaş, bir değil, iki değil, üç değil, dört yani. Her sene aynı şeyi mi yaşar bir kulüp? Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Yani Beşiktaş şu ana kadar yaptıklarını, Hasan Arat dönemi, Serdar Adalı dönemi, Ahmet Nur Çebi dönemi farklı olmadı. Hep aynı yerlerde Beşiktaş sezonu kaybetti. Yani Şenol Güneş'i 6. 7. haftada gönderdi Beşiktaş. Sezonu tamamlattı. Şenol Güneş'i ondan sonraki sezonu 6. 7. haftada gönderdi. Neden? Giden adam Şenol Güneş yani. Olmadı, yapamadılar o işi. O yüzden de diyorum ki isimlere çok takılmayın. Yani Beşiktaş'ın problemi teknik direktör isimleri değil. Tabii ki iyi, doğru teknik direktörü seçsin. Altını kalın kalın da çiziyorum bunun. Hani zayıf bir teknik direktör getirmesin Beşiktaş. Zaten getirmez de. Hani orayla ilgili çok bir şüphem yok.
1: Ama sen az önce daha böyle Alman genç piyasada ismi olmayan bir isim getirsin dedin.
0: İşte hiç Türkiye'de olmayan bir isim getirebilir bence. Yani çalışmamış. O işte çok fazla böyle şey yapılmayacak. Onun şusu vardı, busu vardı falan filan tarzı bir şey değil. Öyle bir teknik direktör olabilir diye düşünüyorum Beşiktaş'ta.
1: O peki sence 10 maçlık kredisi olacak bir teknik direktör mü? Valen İsmail gibi birini getirdin. Örnek veriyorum, isim olduğu için Beşiktaş'a da geldiği için ya da işte Tudor gibi birini getirdin Galatasaray'a. O ismin bu yerlilerden daha çok kredisi olacağının
0: İşte hiç şey olmadığı için, tanınmadığı, bilinmediği için bir tık daha fazla olduğunu düşünüyorum ben. Az önce gene onu söyledim. Bir tık daha ileri götürür. Hani 10 hafta değil, ona da 15 hafta dayanırsın. 16 hafta dayanırsın bu şeyde, futbol ikliminde. Bir şeyleri farklı yapmazsan. O da ambalajı yeni olduğu için. Hani ötekilerden daha iyi ya da daha kötü teknik direktör olduğu için söylemiyorum bunu.
1: Ama mesela orada da şöyle bir dezavantaj olmuyor mu Ali abi? Sen şimdi senin pencerenden hani Nuri Şahin, İlhan Palut henüz hazır değil. Yerler. Hani onları kolay. Ama mesela onlara çok teveccüh gösteren de taraftar yok mu? Mesela o gelecek isimsiz yabancıyı mesela çoğu kişi büyük ihtimal tanımayacak ama İlhan Palut'u biliyor, adam seni elemiş. Ne bileyim, Nuri Şahin'i en azından biliyor burada. Olumlu düşünen de çok daha fazla isim olacak. Mesela o
0: Şu an
1: bir
0: olumlu
1: avantaj
0: düşünüyorlar.
1: sağlamaz mı?
0: İki maç sonra da zaten biz söylemiştik diyorlar. Yani taraftar kadar duygusu çabuk değişen bir grup yok. Kimse kusura bakmasın.
1: O ayrı, sonuç gelmezse yabancıda da aynısı olacak.
0: Tamam. Ama hani şu an işte onu destekleyenler işler kötü gittiğinde desteklemiyor. Ya da işler biraz kötü gittiğinde de desteklemiyor. İlk onlar bağırıyorlar. Kusura bakmasınlar yani. Öyle bir dünya yok Türkiye'de. Yani şu an mesela İlhan Palut diyenler, İlhan Palut Beşiktaş'ın başına gelsin, 3 maç kaybetsin. Ben zaten İlhan Palut'u istememiştim diyor.
1: Üç maç kaybederse zaten sıkıntı.
0: İşte defalarca gördük bunu. Öyle bir dünya yok bence. O yüzden işte ben ambalajı yeni bir teknik direktörüm. Biraz daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Ama konu, tekrar söylüyorum yani, aslen ilk olarak sorun teknik direktör sorunu olmadı Beşiktaş'ta.
1: Peki sen
0: Hiçbir zaman.
1: Serdal Adalı'nın da bu Sergen Yalçın'la yol ayrımında yeteri kadar ona destek vermediğini düşünenlerdensin. Bu medyadaki hikayenin, hani yönetim devam etmek istiyordu da Sergen Hoca bıraktı hikayesine de inanmayan taraftasın değil mi?
0: Çok
1: O yüzden
0: inanmıyorum,
1: de
0: evet.
1: güvenmiyorsun yeni sezonda olası bir kötü başlangıçta yönetimin hocanın arkasında durabileceğine. Buna da ilgili dün Nihat Kahveci'nin bir şeyi önüme düştü. O da şöyle diyor. Yani yönetim daha Sergen Alçan'a ne kadar güvenecekti ki diyor. Şey için söylüyor bunu. Son dönem için değil ama işte senin için bir Serkan Reçber getirdi. Devre arasında hani senin istediğin tarz bütün oyuncular transfer edildi. Çok da para harcadı Beşiktaş. Hani Sergen Hoca bir basın toplantısında biz öyle para harcamadık falan diyor. Hani hatırlıyorsun o basın toplantısını. Ama gerçekten çok da iyi paralar harcandı Sergen Alçın için. Hani bir anlamda birçok kişiye belki verilmeyen kredi de Sergen Alçın'a verildi. Ve son dönemde tabii perde arkasında yaşandı yine bilmiyoruz. O hissiyat. Sen yeteri kadar desteklenme düşünüyorsun ama belli bir destek de hocaya aslında belli bir kredi de bu yönetim tarafından verilmişti. Yani aslında devam etmemesi için de ben dışarıdan çok bir gerekçe var mıydı? Ben bu hikayeye biraz daha inanan taraftayım. Sergi Hoca'nın bunu kaldıramadığını düşünen taraftayım. O yüzden belki yeni sezonda daha dirayetli olabilir bu şeyi sürdürebilirse eğer bakış açısında yönetim.
0: Vallahi,
1: ama işte o da sana geçmediği için sen endişen var.
0: İşte Sergen Yalçın'dan ne bekliyorlardı? Mesela Beşiktaş Sergen Yalçın'ı göreve getirdiğinde hedef olarak bir Türkiye Kupası'nı koymuştu. Değil mi?
1: Ne olursa olsun Avrupa'ya gideceğizi söyledi
0: evet,
1: başkan.
0: Hani ligde başka ne hedefi vardı Beşiktaş'ın? Mesela biri bana söylesin. Ligdeki hedefi neydi? İkinci olmak mıydı? Mesela Beşiktaş.
1: Avrupa'ydı.
0: Tam Avrupa'ydı. Ama ikinci olmak değildi.
1: Avrupa'ydı.
0: Beşiktaş'ın yani.
1: Hedefi Avrupa'ydı bu sezon ha, için.
0: O bile zorlanabilirdi bu arada, onu söyleyeyim. Hani bazı karşılaşmalarda Beşiktaş'ın şansı yanında olsaydı, bazı kritik 3 puanlar alınsaydı, bazı kritik 3 puanlar verilmeseydi. Çok SSA var farkındayım ama büyük takımlarda odaklanabilmek için, konsantrasyon yüksek olabilmesi için işte hep söylüyorum ben, yani son bölüme şeyle girmek gerekiyor, o konsantrasyonla girmek gerekiyor. Biraz böyle büyük takımlar bizde ne hikmetse sallandı mı ondan sonra dağılıp gidiyorlar. Çok SSA var ama Beşiktaş daha iyisini yapabilir miydi? Evet, yapabilirdi. Fakat asıl hedef Türkiye Kupası'ydı. Şimdi Türkiye Kupası'nda Konya maçında maç 0-0 iken Beşiktaş'ın iki topu direkten döndü. Ben de diyorum ki işte o direkten dönen top mu belirliyor sizin tercihinizi? Yani o iki top şey olsa, gol olsa ya da bir tanesi gol olsa büyük ihtimalle Beşiktaş maçı kazanacak. Cuma günü Trabzonspor'la finale oynayacaktı. O zaman mı Sergen Yalçın iyi teknik direktör, gelecek sene devam edilecek teknik direktör olacaktı? Bu kadar basit mi diyorum? Taraftar için de soruyorum bu soruyu. Yönetim için de soruyorum. Şimdi Beşiktaş vurdu. Direğe çarptı. Olay tanata yaptı. Penaltı oldu. Beşiktaş golü yedi. Elendi. Sergen Yalçın istifa. Yönetimde zaten Sergen Yalçın da çok çalışmak istemiyor. İşte bu tepkilerde yapacak bir şey de yok. Beklemiyorduk ama güle güle Sergen Yalçın. Şimdi bu kadar basite indirgediğiniz zaman teknik direktörle olan ilişkinizi, ben diyorum ki kulüp olarak başarılı olma şansınız yok. Ve bunu zaten yıllardan beri yapıyorsun diyorum. Hani Beşiktaş bunu ilk kez yapan bir kulüp olsa, yeni yapan bir kulüp olsa hadi diyelim. Anladın mı? Hadi diyelim de hep aynı şey oldu yani. Getiriyorsun 5 maç, 10 maç, 15 maç teknik direktörünü. Ben de diyorum ki hangi teknik direktör sende nasıl başarılı olacak? Neye göre başarı kıstasını koyuyorsun? Başarı kıstasın ne? Yani teknik direktörünü değerlendirirken.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: Yeni saatteyiz. Beşiktaş'ta gelişmeler var. Onları konuştuk. Son olarak aklımda bir şey kaldı. Önder Özen yeni sportif direktör olacak. O da en son 2016'da bir teknik direktörlük deneyimi var. O tarihten bu yana. Bilmiyorum tabii aralıksız mı ama televizyonda ya da işte dijital platformlarda yorumculuk yapan bir isim. Acaba onun tabii yorumları Sergen Yalçın'a göre çok daha farklı, tarzı çok daha farklı. Hı hı. Acaba onun önüne de sürekli yorumculuk döneminden yaptığı şeyler düşecek mi? Mesela Beşiktaşlı futbolcularla ilgili neler dedi. Bizde bunlar biliyorsun çok merak ediliyor. Bir arşivde var, herkes de zaman zaman ortaya çıkıyor. Acaba öyle bir sıkıntı olacak mı diye düşünüyorum. Tekrar ediyorum, tabii ki Sergen Yalçın gibi bir tarzı yok Önder Özen. Önder Özen çok daha makul konuşuyor Sergen Yalçın'a göre, ama yine de oradan şeyler görme ihtimalimiz olduğunu düşünüyorum.
1: Olabilir, çıkabilir.
0: Kesin bir şeyler demiştir hani.
1: Çıkabilir. Ama çok çok olacak. Büyük bir sorun yaşayacağını zannetmiyorum Önder Özen'in yaptığı yorumlarla alakalı olarak. Ya da Beşiktaş için bir yol var Mert. Çok marka bir isme gidecek teknik direktör olarak.
0: Mourinho'ya gitmişti.
1: İşte o tarz yani. Yani çok
0: Hüseyin Yücel mi görüşmüştü Mourinho'yla? Hatırla, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği dönemde.
1: Galiba öyleydi. Olmamıştı. Öyle bir isme gidecek Beşiktaş. Çok büyük bir teknik direktöre gidecek. Çok marka bir teknik direktöre gidecek, ama işte şu an mevcut şartlarda o marka teknik direktörleri ikna etmek için çok uygun değil.
0: Aynen. Yani konferans liginden başlama ihtimalim var. Avrupa Ligi de olabilir ama ikinci eleme turu. Son dönemdeki istikrarsızlık düşününce zor. Conte şu anda tabii boşa düşecek. Napoli ile sözleşmesi biteceği, sonlandırılacağı için. Ama Conte harici konuşulan hocalara bakıyorum, işte Tedesco yazan çok dinleyicimiz var. Glasner çok konuşuluyor. Postecoglou yine konuşulan bir diğer isim, ama bunlar da o senin bahsettiğin tam marka isimler de değil herhalde. O seviyenin bir tık, belki iki tık altı yani bahsettiğin seviye Conte olunca. O seviyeye yakın, boşta uygun bir teknik direktör bulmakta kolay bir şey değil. Şimdi Guardiola boşa düşecek. Ama tabii o da mümkün değil. O da çok zor ihtimal. Yani onu Beşiktaş'ın o tarz bir teknik direktörü ikna edip getirmesi de kolay değil. Gerçi işte para var Beşiktaş'ta. Para veriyor. Parası yok değil. Ama işte kulüp olarak ikna edebilecek mi? Çünkü Conte mesela şu anda Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğunu anlıyorum. Fenerbahçe'de Hakan Safi'nin görüştüğü söylendi dün. Belki Aziz Yıldırım cephesi de görüşecek. Gerçi o Aykut Kocaman üzerinden gidiyor galiba, ama Fenerbahçe'nin de ciddi bir adayı olur. Eğer Aziz Yıldırım seçilirse Fenerbahçe devreden çıkabilir Conte için. Beşiktaş'ın da önü açılabilir. Diyelim ve Beşiktaş'ı artık kapatalım. Hala mesaj gelmeye devam ediyor bir tarafta, ama artık bayağı konuştuk Beşiktaş'ı. Ben buradan Fenerbahçe'ye geçmek istiyorum. Fenerbahçe'de de iki başkan adayı seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyorlar. Etkinliklere katılıyorlar. İşte yüzlerce üye toplanıyor. Desteklerini gösteriyorlar adaylara. Oradaki tabii kişi sayısının çokluğu da seçim için gösterge olarak söylenebilir. Yani ne kadar kalabalıksa ortam, hani o kadar büyük teveccüh var gibi düşünüyor. Bu siyasette de böyle mitinglerin ne kadar dolu olduğu da etkili. Dolu salonlarda toplantılara katılıyor başka adayları. Dün Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin eski başkanlarından, o da Cuma günü bu arada bir basın toplantısı düzenleyecek ve o basın toplantısında yönetim kurulunu tanıtacak. Hem de futbol AŞ'de düşündüğü isimleri de tanıtacak Aziz Yıldırım. Onun bilgisini verelim. Futbol aklı olarak eski futbolculardan kurulu bir danışma heyeti düşündüğünü yine dile getirdi. Bu kurulla birlikte transfer planlaması yaptığı söyleniyor. İki santrfor transferi yapacağından bahsediyor Aziz Yıldırım, ki yakın zamanda bunları da açıklayabiliriz dedi. Teknik direktör konusunda da az önce bahsettim. Muhabirlerden gelen bilgiler tabii genel olarak Aykut Kocaman'ın orada düşünüldüğü. Dün Alper Yemeniciler hatta Aykut Kocaman'ın ekibiyle ilgili bilgiler verdi. Mesela Volkan Demirel'in o ekipte olması planlandığı, Selçuk Şahin'in ve Webo'nun gördüğüm kadarıyla ekipte olacağı söyleniyor. Dick Kuyt'ın yine konuşulan bir diğer yardımcı antrenör olduğu söylenmiş. Böyle yani daha çok Fenerbahçe geçmişi olan kulübün bazı efsane ya da önemli isim diyebileceğimiz isimlerinin olduğu bir teknik heyet oluşturma çabası var Aziz Yıldırım cephesinin. Bununla beraber Aziz Yıldırım diyor ki söyleyeceğim en önemli şey şampiyon olacağız ve hep beraber kutlayacağız. Fenerbahçe ihtiyaç duyduğu için aday oldum. Biz beraber olursak başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Parasal konuları çözeceğiz. Benim başkanlığımda hiçbir zaman para konuşmadık. Kaynakları oluşturuyorduk. Yine oluşturacağız. Sponsorların daha çok destek verdiği, daha çok maddi kaynak oluşturduğu projeleri hayata geçireceğiz diyor kendisi. Güçlü bir yönetim kurulu kuracağından bahsediyor. 1998 yılından sonra o yönetimlerdeki isimlerden kulüp başkanları, federasyon başkanı ve divan başkanı yetişti. Yeni yönetim kurulumuz da önümüzdeki 10 seneye damgasını vuracak. Önemli isimlerin yer aldığı maddi açıdan güçlü bir yönetim kuracağız. Futbol aklımız Fenerbahçe'yi bilen sporculardan oluşacak. Onlarla birlikte çalışacağız. Başarı için mücadele ederken diğer yandan iktisadi projeleri de hayata geçireceğiz diyor ve bu adayların en çok önem verdiği konulardan biri de stadyum projesi. Stadyumun kapasitesinin artmasıyla ilgili hem Aziz Yıldırım hem Hakan Safi açıklamalarda bulunuyor. 60-65 bin gibi bir kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz diyor Aziz Yıldırım. Statta ilgili olarak benim önümdeki notlar bunlar. Aziz Yıldırım'la ilgili Ali abi bir şey demek ister misin?
1: Dün Engin Çetin'le program yaptık. Engin Çetin diyor ki hani Aziz Yıldırım şu an transferlerini ve teknik direktörünü açıklamasa da Hakan Safi tarafı açıklayacak gibi gözüküyor diyor seçimden önce. O zaman Aziz Yıldırım da mecbur kalabilir diyor. Ben de katılıyorum bu duruma. Dün Engin Çetin güzel şeyler söyledi. Fenerbahçe kongresi öncesi hani genel fotoğrafla alakalı olarak şu an diyor hani Aziz Yıldırım tabii ki önde ama Hakan Safi cephesi bunu bildiği için işte teknik direktör, iyi bir teknik direktör, marka bir teknik direktör, belki marka bir sportif direktör ve belki bir iki ön anlaşmayla beraber o hani işi biraz daha Aziz Yıldırım Hakan Safi'den ziyade İşte benim teknik direktörüm Conte, senin teknik direktörün kim? Şeyine çevirmek isteyebilirler. Bence de hani Hakan Safi cephesi için seçim öncesi doğru strateji olur. Çünkü Aziz Yıldırım'ı hani sadece işte normal bir seçim öncesi kampanyasıyla mağlup etmek çok kolay değil Fenerbahçe'de. O yüzden yapılacaklar daha önceden belki açıklanırsa Fenerbahçe'de dengeler değişebilir ki hani bunun benzerini Aziz Yıldırım seçime girmeden önce kendi de yapmıştı. Mourinho ismini açıklayarak Fenerbahçe'nin gidişatını değiştirmişti. Şimdi yine öyle bir şey görebiliriz diye düşünüyorum ben. Aziz Yıldırım hani belki Aykut Kocaman'ı düşünüyor ama diğer taraf çok daha işte dünya çapında bilinen popüler bir teknik direktör açıklarsa belki Aziz Yıldırım da farklı bir isme gitmek zorunda kalabilir. Büyük ihtimalle Aziz Yıldırım cephesi bekleyecektir. Önce Hakan Safi'nin hamlesini, ondan sonra da o hamleyi yapacaktır ama Hakan Safi cephesi bence o hamleyi mutlaka yapar. Katılıyorum ben de Engin Çetin bu görüşüne.
0: Sercan Hamzoğlu diyor ki futbol aklı olarak Paolo Maldini ile anlaşan Hakan Safi teknik direktörlük pozisyonu içinde Antonio Conte ile resmi görüşmelere başladı. İlk temasların oldukça olumlu geçtiği öğrenirken Safi cephesi görüşmelerden olumlu sonuç bekliyor denmiş. Maldini de hani tam sportif direktör olarak değil de bir başkan danışmanı sıfatıyla
1: olacak, evet.
0: Göreve getirilecekmiş. Milan'ın efsane ismi, zaten bahsetmeye gerek yok. Conte de bir İtalyan, Maldini'nin vatandaşı. Aynı jenerasyonun oyuncuları da diyebiliriz. Böyle bir ikili düşünülüyor kağıt üzerinde ama tabii Conte'ye eminim daha farklı teklifler gelecektir.
1: Tabii, kesin.
0: Ki başta milli takım için henüz bir şey yok değil mi İtalya'da? Gattuso sonrası. Boşta hala o koltuk. Conte bir aday olabilir oraya. Premier Lig geçmişi olan bir isim. Conte. Serie A içinden bilmiyorum, Juventus Şampiyonlar Ligi dışında kalacak. Orada Spalletti ile yollar. Ayrılmaz.
1: Vallahi
0: ama.
1: Belli olmaz. İtalya'da biliyorsun o sirkülasyon daha çabuk oluyor. İtalya milli takımı keza öyle. Yani Conte zaten ayrılırım dedikten sonra Premier Lig takımları da Conte'nin kapısını çalabilir. O yüzden yani Conte operasyonu çok kolay bir operasyon değil ama çok gittiği anda etki eden bir teknik adam olduğu için bir de çok uzun da kalmıyor takımlarda. Dikkat edersen bir sene iki sene kalıyor. Sonra ayrılıyor.
0: Gerçi Premier Lig dedin de şimdi ben de dedim de Premier Lig'de Arsenal'da Arteta, Guardiola gidiyor, Maresca geliyor. Liverpool'da Slot o biraz seneye sıkıntılı olabilir ama başlar gözüküyor. Alonso'yu getirdi Chelsea. Tottenham Dezerbi'yi getirdi. Ligde kalırsa herhalde Dezerbi ile devam edecek. Büyüklerden saymadığım United zaten Carrick'le devam ediyor. Aslında hani Conte'nin de o top 6'ten gideceği bir takım da kalmıyor.
1: Kapalı diyorsun komple.
0: Eğer Liverpool son hafta mucizeyi başarır, Şampiyonlar Ligi'nin dışına kalmazsa Liverpool için belki gündeme gelebilir slotu gönderirlerse de onun haricinde kapalı değil
1: Yani
0: mi?
1: başka Premier Lig takımları da gidebilir Conte'ye. Conte Premier Lig'e dönmek isterse hani gider
0: İşte ne
1: işte
0: bileyim Bournemouth'a gider mi ya
1: aynen
0: da
1: hani bir
0: Crystal
1: şekilde
0: Palace'a?
1: gidebilir. Belli olmaz mesela. Ancelotti Everton'a gitmişti. Hatırla. Ancelotti gibi bir teknik adam Everton'a gitmişti. Yani demek istediğim anlıyorum senin söylediğin tabii ki doğru.
0: Bu avantaj yani bir
1: Ama
0: Fenerbahçe
1: hani
0: için.
1: Conte için 15-20 takım rahat rahat bir kapı çalar. Bakalım bence o da belirleyici olur Fenerbahçe için. Tabii Fenerbahçe için de Beşiktaş'la alakalı olarak söylediklerimiz Fenerbahçe için işte çarpı 1,5 çarpı 2 gibi. Fenerbahçe'nin de camia olarak hiç sabrı yok. Hiç tahammülü yok. Fenerbahçe'de de çok iyi başlayıp çok iyi gitmek zorundasınız. Fenerbahçe de 3-5 puan geriye düştüğünde

0: yapılanları unutmadım. O yüzden sözleşmemin son kuruşuna kadar alacağım tarzı bir şey söylemiş. İngilizce bir hesapta okudum bunu ben. Mesela böyle problemlerle de yeni yönetim Fenerbahçe'de uğraşacak. Sen geçen gün yabancı kurallarıyla ilgili konuşurken Fenerbahçe'nin sözleşmeli oyuncu sayısından bahsetmiştin.
1: En çok onda var. Dört büyükler arasında.
0: Onun ben çok problem olduğunu düşünmüyorum genel olarak ama çok maliyetli oluyor. Çok maliyetli olması demek sizin sonraki transferlerinizi etkilemesi anlamına geliyor. Yani oyunculardan Fenerbahçe kurtulur. Bir şekilde kurtulur. Hani gönderir, kiraya gönderir, bonservisini verir, işte sözleşmesinin kalanını verir. Yani Fenerbahçe orada kendini hareket alanı sağlayacaktır ama o hareket alanı sağlarken darbe alıyorsunuz. O darbe de ekonomik darbe oluyor. Yani siz transfere 50 milyon euro örnek veriyorum ayıracaksanız bir anda 30 milyon euro ayırmak zorunda kalıyorsunuz diğer oyunculara verdiğiniz parayla beraber göndermek için ya da işte sözleşme feshi için. Bunlar Fenerbahçe için işte yeni sezona işte nasıl başlayacak? İyi başlayabilecek mi? Organize başlayabilecek mi? Çünkü şimdi dikkat edersen teknik direktör olarak aslında teknik direktörün Fenerbahçe için oyun tarzından ziyade adı konuşuluyor. Yani Fenerbahçe'de mesela bu kadroya uygun bir teknik direktör arayışı yok. Bu kadronun oynayabileceği ya da işte yapabileceği yapamayacağına uygun bir teknik direktör bakılmıyor. İsim önemli olan şu an Fenerbahçe'de işte Conte ismi olabilir mi? Mesela biz de olabilir diyoruz. Olabilir mi? Tabii ki olabilir ama yani Conte geldiği zaman bu adam çok rahat bir şekilde yani ben Osterwolde'yi stoper istemiyorum. Archie Brown'u sol bek istemiyorum. Levent Mercan'ı sol bek yedeği istemiyorum. Sağ bekte de Mert'i istemiyorum diyebilir mi Conte?
1: Niye
0: Diyebilir.
1: demesin?
0: Bunu dediği zaman da işte Conte'ye de o hareket alanını sağlamanız gerekiyor. Bu ne olur eğer öyle bir şey olursa Fenerbahçe'de? Tekrar gene bir büyük bir operasyon. Gene işte büyük bir sil baştan.
1: Onu en başta konuşacaksın ama işte.
0: Evet de gene birileri değişecek illaki. Birileri gelecek, birileri gidecek. Mantalite değişecek. Mantalitenin değişeceği zaten kesin. O yüzden de Fenerbahçe ve Beşiktaş sezon başında sakin olması gereken iki kulüp. Ve sakin olamayacak iki kulüp Türkiye'de. Ondan eminim. Yani en sakin olması gereken iki kulüp ama en sakin olamayacak iki kulüp yine Fenerbahçe ve Beşiktaş olacak bence.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.

0: Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC TÜK'te şu anda bir Bitcoin 77.235 dolardan işlem görmekte. Bu 24 saatte de Bitcoin'de çok sert bir hareketlilik yaşanmadı diyebiliriz. TL olarak da 3.522.252'de.
1: BTC TÜK Kripto alternatif piyasaları sundu.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.
0: ...9.22 saatlerimiz iddiada bugün öne çıkan karşılaşma şüphesiz İstanbul'da Beşiktaş'ın stadyumunda oynanacak olan Avrupa Ligi final karşılaşması. Alman ekibi Freiburg ki finale çıkması sürpriz olarak değerlendirebilir. Onların da tarihlerindeki ilk Avrupa Kupası finali olacak. Ve rakibi de İngiliz Aston Villa. Bu iki takımın maçı bu akşam saat 22'de başlayacak. Dediğim gibi İstanbul'da Beşiktaş'ın stadı bu final karşılaşmasına ev sahipliği yapacak. İddiada oranlara baktığımda Aston Villa haliyle çok da sürpriz değil. Maçın favorisi konumunda. 1-53 sadece Aston Villa'nın galibiyet oranı. Beraberlik 3-41. Freiburg galibiyeti de 4-71. 2.5 gol üstü 1.82 iken 2.5 gol altı 1.63. Az gollü bir maç bekleniyor. Aslında bu takımlar Avrupa Ligi'nin en çok gol atan takımları bir taraftan ama final tek 90 dakika. O yüzden az gollü bir maç olması da çok sürpriz geldi.

0: gelmeyecektir. Heyecanlı mısın Ali abi diyeceğim ama ben değilim. Mesela bu karşılaşma için İstanbul'da olsa da ben maçın havasına mesela girmedim. Bugün bir dinleyici yazmış, İstanbul'da final var falan, konuşmuyorsunuz, neler konuşuyorsunuz diye. Ben de hala öyle bir hava gelmedi. Öyle
1: Niye,
0: bir
1: Freiburg olduğu için mi?
0: Freiburg olduğu için. Diğeri de Aston Villa da beni öyle çok cezbeden bir takım değil. Gerçi Avrupa Ligi'nde hangi takım cezbedecek zaten? Şampiyonlar Ligi değil sonuçta. Genel olarak Avrupa Ligi işte. Sende var mı hava? Böyle bir heyecan. Akşam 22'de otururum İstanbul'da Beşiktaş stadında, güzel bir maç izlerim gibi.
1: Yani maça gideceğim.
0: Sen gidecek misin?
1: Gideceğim maça.
0: Söyledin mi bana daha önce? Söylemedin.
1: Söylemedim. Dün belli oldu zaten maça
0: Çünkü daha
1: gideceğim.
0: önce sordum galiba da sen hiç oralı
1: Ha,
0: değildin.
1: yok. Dün belli oldu. Maça gideceğim ben akşam.
0: Tamam, o zaman sen heyecanlısın. Ben gitmeyeceğini düşündüğüm için.
1: Ama Aston Villa'yı da seviyorum. Yani Aston Villa'nın şimdi muhtemel 11'ine baktım. Gerçekten iyi bir kadroları var. Yani Emiliano Martinez kalede
0: Kalede.
1: mesela. Emiliano Martinez'i izlemek bence güzel bir şey. Oli Watkins, Rodgers çok etkili iki hücum oyuncusu. Rodgers'ı ben çok beğeniyorum. McGinn'i seviyorum. Merkez orta sahada ya da kanatta oynadığında. Buendia'yı beğeniyorum ta Norwich döneminden beri. Bakıyorum Tielemans sevdiğim oyunculardan bir tanesi. Bugün Douglas Luiz yazmışlar.
0: Onana'nın durumu belli değildi galiba en son. Orta sahada onun bir sıkıntısı vardı.
1: Luka severim. Hani artık yaşlansa da. İşte Konsa ile Torres yazmışlar. Tamam, onlara da çok fazla bir şey demezsin. Yani kadro çok iyi bir kadro diye düşünüyorum. Mati Keş var bir de.
0: Polonyalı.
1: Aynen. Hocalarını severim. Unai Emery'i. Sonuçta bir final karşılaşması. O yüzden de güzel olur diye düşünüyorum. Yani umarım güzel, keyifli olur. Sonuçta İstanbul Avrupa'nın en güzel şehirlerinden bir tanesi. Aslında en güzel şehri de bakmayın en güzel şehirlerinden biri diyorum. Biraz biz çünkü şehri hırpalıyoruz. Ama
0: Abraham'ı sevmez misin yazmış
1: ne?
0: biri. Aston Villa'da oyuncuları saydın da.
1: Evet,
0: Abraham'ı
1: dün
0: sevmez
1: Abraham'ı da
0: misin
1: gördüm. O da çıkmış. Abraham'ı da severim ama yani bir yere kadar severiz
0: diye.
1: Abraham'ı da hani.
0: Çok sevse sayardı zaten bunu diye.
1: Yok,
0: Ama en muhtemel
1: muhtemel
0: dizeden
1: 11
0: gitti ya.
1: üzerinden baktım ben. Muhtemel 11 üzerinden baktım burada. Mesela şeyde de Freiburg'da da bir ara Türk takımlarının gündemine gelen Beste var.
0: Sol kanat.
1: Aynen o var. Onu da merak ediyorum nasıl oynayacak diye.
0: Beşiktaş ilgilenmişti galiba.
1: Aynen. Beşiktaş ilgilenmişti. Freiburg dediğin gibi biraz daha sürpriz oldu ama sezonun genelinde Bundesliga'da da belli bir istikrarlı oynadılar. Avrupa Ligi'nde iyi işler yaptılar. Kendi sahasında iyi işler yaptılar. Onları da merak ediyorum. Hani sonuçta bir final karşılaşması. Her şey olabilir. O yüzden de hani İstanbul'da böyle finalleri zaten fazlasıyla hak ediyor. Stat güzel. Stadın yeri güzel. Sonuçta bir final karşılaşması. Bir Avrupa finali. Güzel olur diye düşünüyorum ortam. Biraz daha tabii ben de herkes gibi Aston Villa'nın bu finali kazanmasını bekliyorum. Kupon yapacak olsam Aston Villa üzerinden giderdim. Ama gollü de olabileceğini düşünüyorum ben. Hani normalde finaller tabii biraz daha şey olur, kontrollü olur ama
0: Dinleyici de yazmış sen 2-3 golcüsün finallerde hep.
1: yani aynen her final 2-3 gol biter düşünülebilir. Sanki böyle iki takımın da gol attığı ama Aston Villa'nın kazandığı bir karşılaşma olabilir. Böyle 2-1 gibi bir skor var.
0: Yine 2-3 gol aslında.
1: Aklımda evet. 2-1 Aston Villa'nın kazandığı bir karşılaşma olabilir. Dün mesela goller beklemiştik Bournemouth City'de. Biraz zor da olsa geldi. Chelsea'de de 2-3 gol demiştik. Tottenham'da. O da geldi mesela. Chelsea kazandı dün. Tottenham yine ateşe attı.
0: Ben
1: Son
0: dün
1: haftaya kaldı. Bir beraberlik alsalar ligde kalacaklardı.
0: son hafta artık o beraberliği almaya çalışacak Everton'da. Ben dün yayından sonra yazdım. Chelsea ilk golü atar dedim. O geldi. City maçında da ikinci yarı daha çok gol olur dedim. Hani
1: Bizde
0: bir
1: kaldı.
0: yerde 0-0 bitebilir falan, hani City'nin risk alması lazım ikinci yarı.
1: Güzel
0: Aslında
1: tercihler
0: çok
1: yapmış
0: da
1: aslında.
0: ilk yarı 0-0 da bitebilirdi. Sonlara doğru geldi. Hadi 1-0 yine iyi. City'nin bastırması lazım, kazanması lazım. Ama ilk golün, ikinci yarıdaki ilk golün 90+5'te
1: Çok geç
0: gelmesi
1: geldi,
0: beni
1: evet.
0: bozdu, yoksa içime sinmişti aslında yazarken.
1: Güzel güzel tercihler yapmış zaten. Bunun yanında İsveç değil, Norveç liginde de karşılaşmalar var. 3 tane mücadele. Lig
0: Norveç
1: maçı
0: ligi
1: bunlar.
0: nereden buldun yine ya?
1: Norveçli

0: içinde güzel maçlar var bu arada. Onu da söyleyeyim. Mesela Start Bodo maçında Bodo çok rahat bir galibiyet alabilir. Aynı şekilde Aalesund Brann maçında Brann rahat bir galibiyet alabilir. Lillestrøm'de de Lillestrøm kazanabilir yani. Bugün Norveç'te daha net maçlar var.
1: Peki
0: Onları da yazacağım.
1: iddia.com'un öne çıkan maçlarına ben hep bakıyorum burada. Mesela Norveç Ligi yok bugün. Mısır Ligi'nden bir karşılaşma görüyorum. Çin'den bir karşılaşma görüyorum. Üç karşılaşma görüyorum Çin'den. Norveç Ligi yok. Neye göre acaba öne çıkanları seçiyorlar? Norveç mesela Çin'in, Mısır'ın gerisinde mi şey olarak?
0: Yani bence değil tabii de.
1: Bence de değil. O yüzden
0: Bilemiyorum artık
1: ben hep
0: neye göre.
1: Norveç'i es geçiyorum böyle.
0: Norveç'e yapılan bu ayrımcılığı kınıyorum ama.
1: Aynen.
0: Norveç Ligi'ne yapılan bu ayrımcılığı.
1: Bugün 3 maç var yani.
0: Yani Norveç Ligi iyi oldu çünkü işte ben ilk yıllarda takip ederken Norveç'teki yayıncı kuruluşun internet sitesinden özetleri izliyordum. O zaman özet yapmayı dahi beceremiyorlardı. Saçma sapan özetler yapıyorlardı gerçekten. Özetlerin yani izleseniz inanamazdınız. Mesela böyle bazen 6 dakikalık özet yapıyorlardı. 2,5 dakikası falan tek pozisyon. Böyle bir şey anlayacağım diye bakıyordun, oturuyordun maça. Olmuyordu. Şimdi o işi de geliştirdiler. Daha standart hale getirdiler. Tüm karşılaşmaların özetleri YouTube'da bulunabiliyor. Yeteri kadar bilgi de var. O yüzden hani işte biraz da eskiden takip ettiğim için, bildiğim için benim için Norveç Ligi iyi, güzel. Yazında hayat kurtarıyor.
1: Aynen.
0: Açıkçası. Onu söyleyelim. İddia bölümünü kapatırken Lucky Shop'un Dünya Kupası kampanyasını da hatırlatalım. Onlar da biliyorsunuz iddia.com'dan oynarken 300-056 Lucky Shop'u seçin ve 15 Haziran mıydı? 15 Haziran'a kadar olması lazım. En fazla ciro yapan iki kişi Türkiye-Amerika maçına bilet kazanacak. Onu bir kontrol edelim Mert'le. Yanlış bir şey
1: Aynen öyle.
0: söylemeyeyim. 15 Haziran diye aklımda kaldı. Şimdi biz Mert'e göndermiştik
1: Ama
0: onu.
1: siz yine de 300-056 bayi koduna çevirebilirsiniz iddiadaki bayinizi.
0: Evet, zaten
1: Lucky Shop'a.
0: luckyshop.com.tr'de de bütün detaylar var.
1: 15 Haziran'a kadar.
0: Vay be, doğru hatırlamışım şu an.
1: 26 Haziran'daki Türkiye-Amerika maç
0: Evet.
1: biletini elde etme hakkı kazanacak. Bunun için tabii öncelikle tekrar edeyim bayi kodunu güncellemeniz
0: Evet.
1: gerekiyor. Eğer ki
0: Tabii
1: çok
0: hani
1: iyiyse.
0: iddia.com'dan oynayanlar iddiayı bayi değiştirerek bizim sponsorumuza da destek olabilir. 300-056 koduyla bayilerini değiştirebilirler çok basit bir şekilde. Böylece sponsora da destek olabilirler.
1: Aynen öyle. Peki ben tekrar bu bölümü kapatmadan bu finalle ilgili Aston Villa Freiburg, Unai Emery Aston Villa hocası kariyerinde 4 Avrupa Ligi şampiyonu olan bir teknik direktör ki bu anlamda da Avrupa Ligi'nin en çok kazanan teknik direktörü 3'ü Sevilla ile biri de Villarreal ile geldi. Bu espriyi sen de eminim çok görmüşsündür ama içinde Villa geçen 3 farklı takımla Avrupa Ligi'ni kazanmış olacak. Unai Emery,
0: Görmemiştim, senden duyuyorum ilk kez.
1: Sevilla, Villarreal, Aston Villa. 3 takım. Bu da nasıl tesadüf, nasıl denk geldi? Mesela Arsenal da finale çıkıyor Avrupa Ligi'nde. Ama kaybediyor onu Emery. Şimdi kazanırsa tabii ki böyle de bir
0: Şöyle
1: detay
0: bir
1: var.
0: istatistiği gördün mü? Bu final İngiliz ve Alman takımları arasındaki 11. finalmiş Avrupa kupalarında. Daha önceki 10 finalde İngiliz takımları kaç kez kazanmış? Alman takımları kaç kez kazanmış?
1: 6'ya 4 İngilizler diyor.
0: 8'e 2 İngilizler.
1: 8'e 2 daha beter.
0: Bayağı büyük fark atmışlar İngilizler.
1: Burada da favori olarak çıkacak İngilizler. 9'a 2 yapabilirler. Aston Villa'nın peki Avrupa'daki geçmişindeki başarılarını biliyor musun? Bir şampiyonluğu var mı? Sana hadi sorayım uzman sorusu olarak.
0: Var.
1: Var.
0: 1982.
1: Önünde açık. Ya. Bakmadan söylesene
0: Bayern
1: şimdi
0: Münih'i
1: ya.
0: 1-0 yenmişlerdi. Ama tam önümde açık, ne yapayım? Tam senin
1: Evet.
0: sorduğun soru önümde açık.
1: Şampiyonlar Ligi finalinde şampiyon oluyorlar. O zamanlar tabii Şampiyon Kulüpler Kupası. Aston Villa'nın bir şampiyonluğu var. Avrupa Ligi'nde herhangi bir şampiyonlukları yok
0: Yok.
1: tarihlerinde. Ama Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olan
0: Peki
1: bir.
0: bizim kaçıncı finalimiz? İstanbul'da yapılan?
1: 3 galiba.
0: 4.
1: 4 mü? Süper Kupa
0: 2005
1: en son.
0: Şampiyonlar Ligi finali, Milan Liverpool 3-3. 2023 Şampiyonlar Ligi finali, 2009 UEFA Kupası finali. Shakhtar Werder Bremen.
1: Her şey sayılmıyor değil mi? Süper Kupa
0: Süper
1: karşılaşma.
0: Kupayı
1: O
0: sayarsan
1: başka.
0: 4.
1: Tamam.
0: Şey 5.
1: 5 oluyor bu finallere birlikte.
0: Ama sadece finalleri sayarsan.
1: Seneye de Konferans Ligi Beşiktaş'ın stadyumunda. ve Beşiktaş'ın da yolundan Konferans Ligi'nden devam etme ihtimali
0: var tabii. Trabzon durumu, Trabzonspor'un durumuna göre.
1: Hatta Trabzon durumuna göre Avrupa Ligi elemesinden başlayıp konferansa da düşebilir Beşiktaş.
0: Tabii.
1: Hani kupayı Trabzon.
0: Tabii.
1: O da ihtimal yani. Direkt konferanstan da başlayabilir elemeleri. Avrupa'dan başlayıp elenip konferanstan da yoluna devam edebilir. Öyle bir ihtimal de. Böyle bir hikaye de güzel olur. En son Atletik Bilbao da mı olmuştu? Yarı finalde kadar getirip Bilbao geçen sene miydi o? Kendi evindeydi. Hmm. Finalde kırmızı kartlar. United işte geçen sezon tabii Tottenham United final öncesi. Öyle bir hikaye bekleniyordu. Çok da yakındı. Çok da favoriydi aslında oyun olarak Atletik ama olmamıştı. Bu sezonda öyle bir hikaye denk gelmedi. Ev sahibi bir takım yok finallerde. Diyelim 9.34 son aramıza da gidelim.
2: .356 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sundu. Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 9.37 saatlerimiz yayına girmeden ufak bir kaza yaşadım. Elimi sesi açayım kapatayım derken kıstırdım nasıl başardıysam. Neyse biz nereden devam edeceğiz şimdi? Fenerbahçe'den en son bahsediyorduk bu kripto para ve iddia bölümünden önce. Hakan Safi'nin dün de açıklamaları oldu. Onun açıklamalarından benim en çok dikkatimi çeken, tahminimce taraftarın da en çok dikkatini çeken noktayı bir paylaşayım. Saha içinde Fenerbahçeleri heyecanlandıracak, tribünleri ateşleyecek kadroyu kuracağız. Fenerbahçemize bir yıldız yetmez, rakiplerin dizlerini titretecek kadroyu kuracağız. Bugün bir arkadaşım bana iki isim gösterdi. Bu isimler beni kesmez dedim. Benim getireceğim oyuncular dünya yıldızı olacak. Ancak bu da yeterli değil. Taraftarın hakkında stat ve tesis projeleri de var. Eğitim, altyapı ve kurumsallık konusunda da soru işaretleri var. Biz kuracağımız düzenle şanlı kulübümüzün gelecek yıllarına da damga vuracağız. Korkmadık, koşulsuz ve şartsız cesur şekilde yönetime talibiz. Korkaklar evlerinde oturur, bizler buradayız diyor Hakan Safi dün yaptığı açıklamanın bir bölümünde. Şu anda bu yıldız konusunda Az Yıldırım'a kıyasla çok daha iddialı gözüküyor Hakan Safi. Az Yıldırım da para konusunda hani bir sıkıntımız olmaz diyor. O da isimlerden bahsediyor. İki santrfor diyor ama hem hoca adayıyla hem bu söylemleriyle Hakan Safi taraftara eminim çok daha fazla heyecan veriyordur.
1: Evet ama mesela o da çıtayı çok yükseltmiş.
0: Tabii.
1: Fazla yüksek bir şey yani giriş bana sorarsan. Yıldız oyuncular taraftarları tabii her zaman için heyecanlandırıyor. Orası kesin. Yalnız işte yıldız oyuncuyla lig kazanılır görüşü ağır basmaya başladı. Süper Lig'de.
0: İşte haklılık payı da var işte. İşte Icardi'yi getiriyorsun, Osimhen'i getiriyorsun.
1: Evet, ama yani başka yıldızlar da geldi. Sadece Icardi ile Osimhen gelmedi. Türkiye'ye birçok yıldız geldi. Ama orada performans kısmını takım kısmını atlamamak gerekiyor. Yani sadece yıldız getirdim, çok büyük bir isim getirdim, oldu bitti gibi değil. İşte oralarda genelde hep biraz bence değerlendirmeyi yanlış yapıyoruz. Onu unutmamak gerekiyor. Ama seçim dönemi olduğu için biraz da anlaşılabilir buluyorum yani Türkiye'de.
0: Mesela yıldız dediğimizde Ederson mu daha büyük yıldız, Uğurcan Çakır mı daha büyük yıldız desen Ederson çok daha büyük bir yıldız. Ama bu sezon kim ön plana çıktı? Ederson mu, Uğurcan mı? Mesela kaleci de o şeyi tutmadı Fenerbahçe'de. Denkten oturmadı. O yüzden her şey demek değil tabii ki yıldız. Ama yıldızsız da olmuyor bir taraftan. Yani onun da olması lazım. Ya kalitenin yani, olması lazım gibi.
1: Fakat işte mesela hani Fenerbahçe zaten yıldızsız bir takım değil.
0: Fenerbahçe bir de evet yani acayip. Kaleden itibaren Şikrinyar'ı, Gendouzi, Kante, Asensio, Talisca dediğin zaman zaten yıldızlar karması
1: yani
0: gibi.
1: Fenerbahçe'de yıldız da çok yani hani Fenerbahçe taraftar ah böyle bir yıldızımız olsa falan tarzı bir şeye çok takılmıyor.
0: Bir de gidecek olan bir Ederson konuşuyor bu saydığımız oyunculardan. Şikrinyar, Gendouzi, Kante, Asensio, Talisca kalacak.
1: Aynen. Semedo kalacak.
0: Hadi Semedo da Bekin yıldız diyelim doğru.
1: Yani bir sürü oyuncusu var Fenerbahçe'nin iyi bir kadrosu var. İşte hani Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta hep onu anlatmaya çalışıyorum. Yani oluşan yapıyı tamamen değiştirmeye yönelmektense mevcut iyi oluşan ya da oluşmaya başlayan şimdi bir takım kuruldu bir takım işte bir sezon mücadele etti sezon sonunda kupayı alamadığı anda o takım kötü bir takım demek çok büyük haksızlık bizim işte futbol ikliminde yapılan en büyük yanlışlardan biri de o siz eğer o takım belli bir mücadele içine bir yere kadar girebilmişse o mevcut takımın eksiklerini iyi analiz edip ona göre hamleler yapmak sizi zaten kulüp olarak bir tık ileri götürüyor. Oraları atlamaması lazım işte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın bu sezon oluştururken. Yani işte çok önemli yıldızlar getireceğiz. Şimdi çok önemli yıldız getirebilirsiniz ama mesela Fenerbahçe o yıldızı nereye getirecek? Yani mesela Fenerbahçe 10 numara pozisyonunda bir yıldız aramaz umarım.
0: Asensio ve Talisca var.
1: Yani umarım öyle bir şey olmaz. Mesela Fenerbahçe kanada bir yıldız oyuncu alabilir. Mesela sağ kanadına bir yıldız oyuncu alabilir. Çok iyi bir santrafor alabilir. Bunu anlayabilirsin. Ama Fenerbahçe'de Şikrin yanına koyacağın iyi bir stoper de takımın performansını çok ciddi anlamda etkileyebilir. Oralarda umarım hata yapmazlar. O yüzden anlatmaya çalışıyorum işte. Hani teknik direktör istikrarı, oyun istikrarı ve üzerine koyarak gidebilen bir kulüp. Buralarda eğer atlanırsa gene Fenerbahçe ve Beşiktaş biraz daha geriden başlamış olacaklar.
0: Yani Galatasaray gibi ligi 13. bitirmediyseniz böyle sil baştan yapmaya ihtiyacınız
1: Yok.
0: yok.
1: Çoğu
0: Yani
1: takım için yok.
0: bu sezonki Fenerbahçe'de ikinci bitirdi. Belli bir yere kadar götürdü. Kırılma maçını kaybetti. Öyle şampiyonluğu
1: Evet.
0: kaybetti. Yani o yüzden
1: Anlatmak istediğim o.
0: çok büyük bir şeye gerek yok tabii ki. Ama işte seçim dönemi olduğu için biraz söylenler de üst perdeden oluyor. O da artık bir şey, klişe oldu yani bir herkesin uyguladığı bir
1: Her
0: strateji.
1: şeyi mesela bu yaz transfer döneminde çözmeye çalışmak. O da bence yapılan ciddi hatalardan bir tanesi. Yani burada aksamayan en büyük sıkıntıyı doğru şekilde çözmek zaten birçok problemin de kendiliğinden ortadan kalkmasını beraberinde getiriyor. Yani Fenerbahçe bugün bu takıma uyumlu bir santrafor bulabilirse zaten yolun bayağı bir kısmını geçmiş olacak, geride bırakmış olacak. Yani her eksiği de tek transfer dönemiyle tamamlayamazsınız. O yüzden de mesela planlama yaparken en acil ihtiyacım ne ya da en acil ihtiyaçlarım neler? Onları doğru bir şekilde çözeyim. Sezona iyi başlayayım. Zaten yolda kadro derinliği olur. Avrupa'daki gidişata göre kaliteyi yükseltmek ya da rotasyonu genişletmek olabilir. Bunlar düşünülebilir şeyler. Bakalım ben biraz daha böyle işte şey istiyorum. Yani Beşiktaş ve Fenerbahçe için daha akılları, şey ayakları yere basan bir transfer politikası, mevcut takımları geliştirmeye yönelik bir transfer politikasının daha başarılı olacağını, daha az zaman kaybettireceğini düşünüyorum bu kulüplere. Trabzonspor için de benzer şeyler söylenebilir ama hani Trabzonspor böyle çok radikal bir değişime girmediği için hani teknik direktörünü koruyacak sonuçta Trabzonspor. Kadrosunun büyük bölümünü koruyabilir. Trabzonspor için de aynı şey geçerli. Ama zaten Trabzonspor onu yapmaya daha yakın. Fenerbahçe ve Beşiktaş'a göre.
0: Dün Trabzon'la ilgili haber de şuydu. Bu yabancı kurala ilgili değişim talep eder mi etmez mi diye. Etmediği mevcut düzenle biz zaten çalışmalarımızı ona göre hep yürüttük. O yüzden kalsın diyen tarafta zaten Kulüpler Birliği Başkanı olarak da Ertuğrul Doğan bu yönde görüş bildirmiş hep. O yüzden Trabzonspor değişmesini talep etmiyor. Şu an bu konuda sadece Galatasaray'ın sesi çıkıyor. Diğer şeyleri bilmiyoruz. Fenerbahçe Beşiktaş'tan bir açıklama gelmedi henüz. Şimdi programın sonunda Galatasaray'dan haberlerle devam edelim. Galatasaray'da da bir kere Icardi konusu hala sürüncemede kalacak mı gidecek mi? Dün menajeri Pino'nun bir açıklaması olmuş. Yurt dışı kaynakları River Plate'le görüştükleri yöndeki iddiaları yalanlamış. Dursun Özbek'le görüştüğünde doğrulamış. Dursun Özbek'in 1+1 yıllık bir sözleşme önerdiği söyleniyor ki yıllıkta böyle 5 milyon euro civarı bir ücret konuşuluyor. Ama Icardi cephesinin de habere göre, haberlere göre oynama garantisi istediği. Bunun üzerine Dursun Özbek'in Okan Buruk'la görüştüğü, Okan Buruk'un da buna sıcak bakmadığı söylenmiş. Hatta Okan Buruk'un genel olarak Icardi'ye sıcak bakmadığını da dün Burhan Can Terzi söyledi. En büyük isteği aslında Okan Buruk'un Osimhen olmadığında aynı oyunu devam ettirebilecek bir santrfor profili. Icardi ile bu olmuyor. O yüzden Osimhen'e yakın bir profil. Orada da konuşulan isim aslında birebir aynı profil değil ama Vedat Muriç, Okan Buruk. Onu istiyormuş. Rize'den galiba eski öğrencisi bir de. Fenerbahçe'nin de eski oyuncusu. Fenerbahçe'ye de yazıldı devre arasında ama Okan Buruk şu anda Osimhen alternatif olarak olmadığında gözü kapalı kullanabileceği Vedat Muriç'i istiyormuş. Haliyle de Icardi'ye yer kalmıyor burada Muriç transfer edilirse. Bence çok da aslında doğru bir bakış benim görüşümde. Yani Icardi ile devam edilmemesi gerektiğini düşünenler dedim. Vedat Muriç'in de bu ligde ben de çok iş yapacağını düşünüyorum. Çok iyi bir yedek santrfor olur. Yani bu lig için bence biçilmiş kaftan olur Vedat.
1: Yedek santrafor olur mu peki?
0: Ha, kabul eder mi etmez mi bilmiyorum. İkisi aynı anda oynar mı
1: Yani
0: zaman
1: La
0: zaman?
1: Liga'da Mallorca ile küme düşüyor ama neredeyse Mbappe kadar gol attı. Gol krallığında ikinci sırada. Arada bir ya da iki gol olması lazım. Eğer takımı küme düşerse, şimdi bu hafta onlar Girona ile oynayacaklar.
0: Ama öyle sayısallar o kadar fazla ki kalmaları için.
1: Evet, hani bu hafta kazanma şansları yüksek. Diğer karşılaşmaların sonuçlarına göre Belki lige veda edecekler, belki ligde kalacaklar. Fakat hani oldu, Vedat Muriç için kötü senaryo oldu. Takımı küme düştü. La Liga'dan mutlaka talipleri çıkacaktır. Orta ve orta üst sıradaki takımlar bu performanstan sonra Vedat Muriç'in kapısını çalarlar. Mesela çünkü Fenerbahçe Vedat Muriç'i düşünürken ikinci santrafor olarak düşünmüyordu.
0: Öyle mi?
1: Tabii. Yani devre arasında Vedat Muriç gelseydi direkt oynayacaktı.
0: Ya zaten Şerif'in geldiği senaryoda kesin Vedat oynardı da hani Sörloth gibi biri gelse
1: Fenerbahçe'de hani Sörloth artı Vedat Muriç
0: olmazdı.
1: yapmazdın herhalde. Çok pahalı olurdu. Bir tek orada o şey var. O problem var. Tabii ki Osimhen'e göre farklı bir profil. Ama bağlantı oyununu çok iyi oynayabilen. Hava toplarında çok etkili.
0: Fizikselliği de var yani adamın.
1: Fizikselliği var. Özgüveni çok yüksek. Şu an kariyerinin zirvesinde. 31-32 yaşında olmasına rağmen Vedat Muriç. Çok iyi bir opsiyon. Benim tek işte dediğim soru işareti. Hani böyle bir sezonun ardından. Çünkü hani sen Galatasaray'dan teklif aldığına sevinirsin ama baktığında da Osimhen'in arkasında kalacağın garanti.
0: Tabii. Yani beraber oynama ihtimalleri yazanlar da oluyor. Ben de düşündüm ama o ana planı olmaz
1: Düşük,
0: Galatasaray'ın yani.
1: düşük
0: Orada çünkü Bernardo'lar falan konuşulduğu noktada Vedat Muriç anca alternatif olur. Ama Osimhen'in de böyle zaman zaman o ufak çaplı sakatlıkları, milli takımdan dönüşte oynamadığı dönemler oluyor. Forma şansı da gelebilir.
1: Forma şansı zaten geliyor ikinci santraforlara gelmez mi?
0: İşte o açıdan.
1: Oynuyorlar ama neticede ikinci santraforsun. Yani aldığın süre az olmayacak.
0: Tabi burada ne istediğine bağlı. Şampiyonlar Ligi var. Mesela Şampiyonlar Ligi'nde olmak mı yoksa La Liga'da kümede kalmaya oynayan takımda devam etmek mesela. Oynayıp sürekli. Hani burada ne istediğine bağlı. Oynamak istiyorsa sürekli orada kalır. Ama Şampiyonlar Ligi tecrübesi görmek istiyorsa Galatasaray'ın atmosferi de artık Avrupa çapında konuşulan bir şey. Yani dün geçen güne Curtis Jones'un galiba bir açıklaması oldu. Çok gürültülü olduğundan etkilendiğinden bahsetmiş. Herkesin dilinde. Bu atmosferi de yaşamak isteyebilir. Ben hani Vedat Muriç için ne olur bilmiyorum da Galatasaray için doğru profil olduğunu
1: Ne kadar bir
0: düşünüyorum.
1: rakam konuşulmuş?
0: Rakam okumadım hiç.
1: Peki sen mesela genelde yaşa bakarsın.
0: Evet.
1: Çok etkilemedi seni.
0: Beni etkilemedi. Adam çok iyi. Yani o yaşı diğer bölgelerde belki kullanırım. Daha genç potansiyelde. Ben hani Sidiki Şerif tarzı bir oyuncu dedim hep Galatasaray için profil olarak ama Vedat Muriç'e de hayır demem. İlla da santrforum genç olsun diye bir iddiam da yok yani. Takımın belli bir ortalaması olsun. Yeter. Hani orta sahada savunmada belki
1: Tabii
0: olur.
1: Galatasaray yönetiminin şöyle bir zorluğu var. Şimdi Galatasaray'da işte az oynasa da çok tartışılsa da sonuçta Galatasaray'ın ikinci santraforu Icardi'ydi. Acayip bir profil. Yani hani hem imaj olarak acayip bir profil hem de verdiği skor katkısı olarak çok yüksek rakamlar. Şimdi Icardi'yi o denklemden çıkartıp o denkleme ekleyeceğiniz oyuncunun da mutlaka seviyesinin yüksek olması gerekecek. Galatasaray'da. Hani senin söylediğin potansiyelli bir oyuncu gelse de hani biraz potansiyelli nasıl söyleyeyim sana potansiyel çok bariz olan bir oyuncu gelmesi gerekecek Galatasaray'a. Yani Galatasaray taraftarı da biraz tahammülsüz. Galatasaray taraftarı da hemen şey yapabiliyor oyunculara. Protesto yapabiliyor. Yönetime protesto yapabiliyor. Teknik direktörüne protesto yapabiliyor. Şimdi Icardi oradan çıktığı noktada hani oraya getireceğin ve normal sezon akışında da çok süre alacak. Yani az süre almayacak oyuncu. Belki ilk 11'i az olacak ama süre alacak. O yüzden de hani oyuna girdiğinde zaman zaman 11'de başladığında, Şampiyonlar Ligi'nde iş düştüğünde, derbilerde iş düştüğünde o ağırlığı kaldırabilecek bir oyuncu olması lazım. Şimdi genç öyle bir oyuncuya gittiğin zaman rakam yüksek olur. İşte daha böyle iyi sezon geçirmiş, kaliteli bir oyuncuya gittiğin noktada da oyuncu şunu diyebilir ya ben yedek kalmak istemiyorum. Ben 11'de olmak istiyorum. Zor bir denklem. Hani oyuncu oraya böyle oturtmak çok kolay değil. Icardi mi kalsa acaba?
0: Ha, bunlarla uğraşacağını
1: Şaka yapıyorum tabii de. Çok kolay değil ama bak düşünün. Hani birini ikna etmek zor. İyi bir sezon geçiren bir oyuncu gel burada ikinci oyuncu ol, ikinci santrafor ol demek zor. Genelde tek santrafor oynayan bir takım. Genç oyuncuya gittiği zaman da genç oyuncu kabul eder. Ama o genç oyuncu işte az önce saydığım sebepler dolayısıyla maliyeti yüksek bir oyuncu olacak. Hani potansiyel değil de artık yani bariz bu adamdan iyi futbolcu
0: mi?
1: olacak diyeceğin bir isim. Ya da kalite olması gerekecek.
0: İşte orada da Fenerbahçe Şerif'e 20 küsur milyon euro verdi mesela. Evet, yani
1: ama
0: çok da olacağı kesin bir oyuncu değilken.
1: Şerif duvardan duvara vuruldu.
0: Ha işte.
1: Beğenilmedi.
0: Bunda garantisi yok.
1: Yani ben bu mu dendi Fenerbahçe'nin santraforu dendi?
0: Muslera yani. Sonrası için hep tecrübeli bir isimden bahsediyordum Galatasaray'ın kaleci transferi için. Aslında senin dediğinde biraz sanki oraya da geldi. Icardi sonrası daha böyle riske gireceğine, daha garanti performans alabileceğine Vedat Muriç belki daha iyi bir geçiş sağlayabilir orada. Vaktimiz çok kalmadı ama Kamavinga da dün Galatasaray yazıldı. Hmm. Real Madrid'de pek istediğini bulamadı. Milli takıma da
1: seçilmedi.
0: Seçilemedi. Dünya Kupası kadrosunda da yok Kamavinga. Benim de ilk çıktığında Rennes'de çok etkilendiğim ama sonrasında ya bu adam da tam ne var çok da çözemediğim bir oyuncu Kamavinga. Mesela beni öyle çok heyecanlandıran ya Türkiye'ye geliyor Kamavinga dedeten bir oyuncu olmadı ne yalan söyleyeyim. Kısaca böyle yorum yapayım. Senle de bitirelim.
1: Kamavinga'ya hayır demem. Keşke gelse derim. Galatasaray için de çok iyi olur diye düşünürüm. Geldiği zaman Galatasaray gene merkezdeki ağırlığını devam ettirir Kamavinga'yla. Öyle hani şimdi o pozisyonda ne beklediğinle de tabii alakalı. Sonuçta belki mucizeler yaratmıyor ama çok iyi bir oyuncu. Hı hı. O yüzden de keşke gelse Süper Lig'e.
0: Bir de çok sakatlığı olmuş son yıllarda. Benim de hep aklımda Kamavinga'nın sakatlıkları kaldı. Bu sezon 11 maç, geçen sezonda 24 karşılaşma, hatta 34 karşılaşma düzeltiyorum. Kaçırmış uyluk sakatlıkları, diz sakatlıkları, ayak bileği problemleri biraz sıkıntılı. Ama yaşı nispeten iyi. 2002 doğumlu bir oyuncu. Ama bu yeni kurala da adapte olamıyor. 2003'te olması lazım o gençten oynatman için. Galatasaray'ı zorlayacak noktalardan biri de işin bu tarafı. Şimdi Vedat Muriç, Kamavinga konuşuyoruz ama o 10 oyuncudan olacak bu isimler gelirse.
1: Ama asıl orada risk, bana sorarsan hep dile getirdiğim, eğer Real Madrid bir oyuncu bırakıyorsa iki kere üç kere düşünmek lazım. Hı hı.
0: Evet, Casemiro'nun mesela
1: yani gittikten sonra. Real Madrid hep söylüyorum ya, onu zamanlama olarak çok iyi yapan bir kulüp. Oyuncuyu bıraktığı anda yani Real Madrid'den ayrılan bir oyuncunun öyle çok üst düzey bir başarı gösterdiğine pek şahit olmadık. O yüzden hani şimdi 2002 doğumlu bir merkez orta saha oyuncusunu Real Madrid bırakıyorsa o zaman bir düşünmek lazım. Neden bırakıyor acaba diye. Mesela bu senin söylediğin sakatlık konusu önemli olabilir. Onu mutlaka zaten hani araştırması yapılıyor ama hadi sakatlık değil. O zaman neden bırakıyor sorusu yine hani biraz böyle Real Madrid olduğu için beni düşündürürdü açıkçası. Ne Kamavinga mı Real Madrid mi bir dakika derdim. Bir iyi araştıralım derdim.
0: Evet, bu da günün son haberi olsun. Daha konuşulur. Bugün kısa geçtik ama yarın belki daha detaylı konuşuruz. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
4: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
5: Son Düzlüğü sunduğu Foto Finish hafta içi her gün saat 11.30, hafta sonuysa 11'de Radyo Spor'da.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Ters Köşe başlıyor.
6: Günaydınlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, Ters Köşe'ye hoş geldiniz. Ben Burak Alaca, bugün sevgili Aygün İzife'nin yokluğunda sizlerle birlikte olacağım. Saatler 10-11.30 aralığında. Herkese mutlu, keyifli günler diliyorum. Evet, bu programı en son yaptığımda sezonun ve şampiyonluk yarışı hala devam ediyordu. Bugün biraz daha rahat, sular durgun bir günde sizlerle birlikteyim. Artık Dünya Kupası yaklaşıyor. Diğer bölgesel liglerde, lokal liglerde şampiyonlar belli olmaya başladı. Bugün herhalde bol bol transfer konuşuruz diye düşünüyorum. Çok fazla söylenti var. Mesela şu an önümdeki gazete manşetlerinin birinin kapağında, takım ismi vermeyelim ama, Bernardo Silva, Gonçalo Ramos, Sergio Girassi gibi bir sürü oyuncunun ismini görüyoruz. Bayağı heyecanlı bir transfer dönemi olacakmış gibi gözüküyor. Türk futbolu adına rekabet ve transferler her geçen gün seviye atladığı için bu yılda herhalde zannediyorum bir sürü yıldız oyuncuyu ülkemize gelirken görebiliriz. Ya da en azından isimleri yazılacak yaz aylarında. Sizin tuttuğunuz takımlar için şimdiye kadar gördüğünüz transfer haberlerinden dikkatinizi çeken ya da takımınızda görmek istediğiniz oyuncuları burada paylaşabilirsiniz. Eksik gördüğünüz bölgelere nasıl bir hamle yapılabilir yine burada paylaşabilirsiniz. Süremiz yettiğince burada hepsini değerlendirmeye çalışacağız. Ben de transfer gündemini yakından takip ediyorum. Kendi Twitter hesabım üzerinden de bazı çıkan oyuncuları değerlendirme çabası içerisindeyim. Yani tabii ki iyidir kötüdür orasını bilmiyorum ama en azından bir şeyler yapıyoruz diyelim. Bir WhatsApp hattımızı paylaşalım katılmak isteyenler için. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi paylaşabilirsiniz. Burada süremiz yettiğince sizden gelen bütün mesajları da değerlendirmeye gayret göstereceğiz. Dün Premier Lig'de de şampiyon belli oldu. Çok sempati duyduğum bir takım. Radyo Spor'da burada sevgili Caner Aydaş'la birlikte de bu takım üzerine çok çökez tatlı tatlı sürtüşmelere girmişizdir. Arsenal dün Manchester City'nin deplasmanda Bournemouth'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından şampiyonluğunu ilan etti Premier Lig'de. Tam 22 yıl sonra gerçekten ikonik anlara sahne olan bir şampiyonluk oldu. Onu da söylemek lazım. Yani Manchester City'nin bundan 4-5 hafta önce 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Arsenal'ı orada bir Declan Rice'ın görüntüsü vardı. Bugün itibariyle daha çok anlam kazandı ve ikonik bir görüntü oldu. Yani City 2-1 kazandıktan sonra Haaland şarkı söylerken kadroya yansımıştı. Göz kırpan bayağı havalı tavırları vardı. Orada Declan Rice'ın yerde otururken bir söylemi vardı. It's not done yet. Yani işimiz henüz bitmedi. Gelinen noktada Arsenal bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti İngiltere Premier Lig'de. Şimdi Şampiyonlar Ligi finalinde de yer alacaklar biliyorsunuz. Mayıs ayının sonunda Paris Saint-Germain'le karşı karşıya gelecekler. Mikel Arteta'yı tebrik etmek lazım. Yani daha önce Emery'nin çalıştırdığı Arsenal'da da diğer Wenger sonrası dönemde Arsenal'larda da çok iyi kadrolar görmedik. Çok hazır kadrolar görmedik. Burada genç oyuncular etrafında. İşte burada kimlerden bahsediyorum hemen altını çizelim. Gabriel Martinelli, Bukayo Saka gibi isimlerin, o dönem genç olan Ödegaard gibi isimlerin, savunmaya Saint-Étienne'den eklediği o dönem genç olan Saliba'nın, işte Brezilya'dan düzeltiyorum Lille'den transfer edilen Gabriel'in üzerine bir yapı inşa etti ve günün sonunda Arsenal 22 yıl aranın ardından şampiyonluğa uzandı gerçekten. Özel bir sezon oldu topçular için. Buradan tebrik edelim. Avrupa'da da bir sürü takım dediğim gibi Barcelona, Paris Saint-Germain şampiyonluğunu ilan etmişti. Yine Bayern Münih Almanya'da şampiyon oldu. Bir sürü aslında yine büyük takımlar şampiyon olurken sürprizler de gördük. Burada Arsenal bunlardan biri oldu. İtalya'da yine Inter şampiyon oldu. Hollanda'da PSV Eindhoven, Türkiye'de de Galatasaray. Yani aslında majör liglerde çok büyük sürprizler görmedik. Burada Arsenal biraz sürpriz niteliğiyle diğerlerinden ayrıştı. Mesajlara bir bakalım.

0: Aygün Bey, Amsterdam'dan günaydın. Bizler sizler hep TFF MHK'yı eleştiriyoruz ama 16 ay önce çıkmış bir yabancı oyuncu kuralına 16 ay hiç ses çıkartmayıp şampiyonluk kupasıyla federasyonu atlatıp direkt Cumhurbaşkanı'na imdat denmesini de gördük. Ne diyeyim, saygılar demiş. Burada yabancı kuralı ile ilgili totalde kulüp ya da şahıs bazlı yorumlamayayım bir eleştiri var. Gelecek sezonki yabancı kuralının yerli oyuncu piyasasını, yerli oyuncu maaşlarını ve kaşelerini çok ciddi miktarda arttırabileceğini düşünüyorum. Bu açıkçası bence Türk futbolu için bir risk arz ediyor. Devam edelim. Bir önceki programda süre bittikten sonra sevgili Ali abiye gelen bir mesaj varmış. Onu da okumak isterim. Ali Bey, Real Madrid'den ayrıldı ve çok iyi bir performans gösterdi. Hacı var. Burada acaba hangi oyuncudan bahsetti dinleyicimiz? Burada bir anladığım kadarıyla yanlış bir yazım var ama bilmiyorum ya, düzeltmek isterseniz de buradan bakalım. Ankara Taş Ocağı'ndan Ali. Sayın abilerim, liglerin tescili biraz aceleye getirmediler mi sizce de, yoksa normal mi? Devam ediyorum. Ankara Taş Ocağı'ndan Ali. Aygün abi, Dünya Kupası sonrası yapılacağı iddia edilen bahis operasyonunun etkisi şampiyonun el değiştirmesi gibi bir etkisi olabilir miydi? Bunlara girmeyeceğim. Şu an için biraz farazi gözüküyor çünkü yani bir Dünya Kupası sonrası ülkemizde yine bir bahis soruşturma operasyonu olacağı söyleniyor. Olacak da herhalde ama isimler, şampiyonluk tescili vesaire şu an bunun için bir şey söyleyemiyorum. Bu arada bir düzeltme yapmak istiyorum. Dün Manchester City 1-0 değil, 90 artı 4'te Haaland'ın golüyle 1-1 bitirmişti. O da şu an bir yandan telefonumu kaydırırken bir anımsamış oldum. Karşılaşma 1-1 bitmişti. Onu da düzeltelim. Trabzonspor'u 19 takımını yürekten kutluyorum. Valla Trabzonspor'un alt yaşlarında bu bir mesaj bu arada. Hatta dinleyicimizin adında bir paylaşalım. Burhan Seyitoğlu. İnanılmaz gençler var. Geçen sene Avrupa ikincisi olmuştu bu gençler. Şampiyonlar Ligi'nde U19'da. Yani Trabzonspor A takımında da ümit ediyorum. Tez zamanda fazlasıyla bu oyuncuları görürüz. Önemli bir öz kaynağı var Trabzonspor'un. Ki kulüp kültürü de aslında bununla entegrelidir. Yani Trabzonspor kendi yıldızlarını yaratan, kendi yıldızlarını yetiştiren bir camiadır. O yüzden ümit ediyorum o genç kardeşlerimiz ilerleyen yıllarda A takım seviyesinde de başarıyla forma giyerken görürüz. Devam ediyorum. Burak Bey, hoş geldiniz. İyi yayınlar. Beste ben. Arsenal şampiyonunu tebrik ederim. Size de güzel bir hediye vermiş oldular. Sağlıklı yaşlar dilerim. Çok teşekkür ederim buradan. Beste Hanım'a selamlar, sevgiler. Ya aslında Arsenal geçen hafta puan kaybetmiş olsaydı şayet, 18 Mayıs'ta tam doğum günüme gelen günde Arsenal Burnley'i yenerek şampiyonluğunu ilan edecekti ama bir gün Rotary'li oldu. Sağlık olsun buradan Beste Hanım'a da, saygılar sevgiler diyelim.
1: Ters köşe devam ediyor.
0: Evet, ters köşede kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Burak Alaca. Radyosunu yeni açanlar için herkese selamlar sevgiler. Sevgili Aygün Özipek'in yokluğunda bugün saat 10-11.30 aralığında sizlerle birlikte olacağız. Mesajlara bakıyoruz. Dediğim gibi ligler bitti artık. Yani ben zaten daha önce de katıldığım programlarda hep söylemişimdir. Yani hakem konuşmayı sevmiyorum. Hep söylüyorum. Bu arada bu şey değil, politik bir yorum değil. Ben hakemlerin kötü olduğunu düşünüyorum, hakemlerimizin. Hakem konuşmayı sevmiyorum. Federasyon MHK konuşmayı çok sevmiyorum. Burada o yüzden affınıza sığınarak artık ligde bitmişken bu konulara girmek istemiyorum. Avrupa futbolu konuşalım, transfer konuşalım. Hani burada biraz daha gündeme sadık kalalım. Şimdi mesela şey de var, sadece mesaj geldiği için değil, son günlerde çok fazla gördüğüm için de hani bir söylenti var. Bu mutlak bir şey değil. Dünya Kupası'ndan sonra tekrardan bir bahis soruşturması başlayacak. Buna binaen şey de doğdu. Lig tescillenmeli mi, tescillenmemeli mi? Yani bunlara çok girmek istemiyorum açıkçası. Çünkü burada benim yapacağım yorumun, burada şey var ya hani, bahis soruşturmasında çıkacak detayları bilmeden benim böyle bir yorum yapmam ya da herhangi birimizin böyle bir yorum yapması çok doğru olmaz. Orada önce soruşturma olacaksa olması, sonra ne olacağını görmek lazım. Şu an için lig tescil edilmemeli demenin bir şeyi yok. Ne denir ona? Altını ben dolduramam buradan. O yüzden bu konuları bugünlük pas geçmek istiyorum. Bilmiyorum, en azından ben bir yorum yapmayacağım. Mesaj atarsanız saygı duyuyorum, okurum ama üzerine bir değerlendirme yapmayacağım. Dediğim gibi günaydın, Radyo Spor'un en kibar programcılarından biri. Diz sürçmesi oldu herhalde, maç 1-1 bitti. Okan ben Mersin'den. Buradan Okan Bey'e selamlar. Evet, düzeltmiştim. Çok teşekkür ederim güzel sözleriniz için.

Uyarınız için de teşekkür ederim. Orada önüme çıkmasa belki Haaland'ın golü, ki maçı da izledim dün ama yanlış bir bilgi vermemiş olduk. Çok teşekkür ederim desteğiniz için. Merhaba Burak abi, hoş geldin. Uzun zaman sonra seni burada görmek mutlu etti. City uzatmalarda gol attı, 1-1 bitti demiş İstanbul'dan Erdinç. Evet, 90 artı 4'te Haaland çok sert bir vuruşla bir karambol pozisyonda direkten golü attı. Onu da hatırlıyorum, doğru. Dün maçı izledim de artık 90 artıdan sonra biraz da mutluydum. Hani hep söylemişimdir, çocukluğumdan beri Arsenal'ı destekleyen biri olarak ilk kez şampiyonluk gördük. Ya ki Arsenal'ın kutlama videoları falan da çok tüylerimi ürpertti. Güzeldi. Konya'dan Levent Bey selamlar. Merhaba, Arsenal şampiyon olduğuna göre yeni sezonda Fenerbahçe şampiyon diyebilir miyiz demiş bir dinleyicimiz. İsminize bakalım bakalım. Mehmet Alper Özkan. Valla bilmiyorum, sıra Dortmund'a mı gelir, Fenerbahçe'ye mi gelir? Yani Fenerbahçe her zaman şampiyon olabilir. Yani Arsenal'la aynı basiretsizliği taşıdığını düşünmüyorum Fenerbahçe'nin. Çünkü baktığınız zaman İngiltere Ligi'nde şampiyonluğun Türkiye'ye nazaran daha çok paydaşı var. Yani orada Galatasaray şu an lokomotif gibi gözüküyor. Beşiktaş araya giriyor bazı zamanlar. Trabzonspor 2022'de uzun bir aranın ardına girdi. Orada Fenerbahçe'nin doğal ikinci aday konumunda olduğu için Arsenal'la aynı pozisyonda değil. Yani orada City, Arsenal, işte bundan 10 sene önceye kadar United, Chelsea bir sürü aday paydaş var şampiyonluk yarışında. Burak abi hoş geldin. Evet, buradan bir dinleyicimiz selamını yollamış. İsminize bakalım, Mahsun Bey. Selamlar, sevgiler. Mesajınızı okudum, bilginiz olsun. Ben başkanı anlamıyorum. Quaresma neden kulüpte görev almaz? Quaresma ismi birçok yıldız futbolcuyu Beşiktaş takımına getirir. Valla Beşiktaş'ta şu an kimin nerede görev alacağı da büyük bir belirsizlik taşıdığı için, yani teknik direktör belli değil, sportif direktör belli değil. Ya diğer atamalara, yani ne bileyim, Quaresma ya da eski futbolcuların kulüp içerisindeki atamalarına gelene kadar daha ciddi sıkıntılar var. Bunu da soralım. Bazı isimler var işte. Dino Topmöller bunlardan biri. Glazner ismi konuşuluyor ama çok ihtimal vermiyorum. Arda Turan bunlardan biri. Bakıyorum. Domenico Tedesco ismi dahi anılıyor Beşiktaş için. Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında içinize en çok hangisi siniyor? Bunu değerlendireceğim, masaya yatıracağım bu arada. Öncelikle onu söyleyeyim ki tanıdığım da isimler, özellikle Topmöller Frankfurt döneminden tanıdığım bir isim. Burada Eduard Graf'ın yetkilerini tekrar almasıyla birlikte, ki bir paylaşımı vardı Sergen Yalçın ayrıldıktan sonra. Biliyorsunuz Sergen Yalçın yeni geldiği dönemde Eduard Graf'a çok ciddi, artık ithamda mı bulundu denir, tepki göstermişti açıklamalarıyla beraber. Sonrasında Eduard Graf Sergen Yalçın ayrıldıktan sonra karma konseptli bir Instagram stories atmış. Onu da takip etmediğim için görmemiştim ama sosyal medyada, Twitter'da gördüm. Orada da bir huzursuzluk vardı. Yani Eduard Graf geldikten sonra neler olur, nasıl atamalar yapılır bilmiyoruz. Futbol başında şu an Graf olacak. Ya, teknik direktör Alman ekolüne Beşiktaş girerse bence başarılı olabilir. Hadi biraz bundan bahsedelim. Yine tekrardan mesajlara döneriz. Bununla ilgili sizin görüşlerinizi de bekliyorum bu arada. Okuyacağım. Yani Beşiktaş'ın teknik direktörü kim olmalı ya da hangi ekolden, yerli mi yabancı mı olmalı? Mesajlarınızı bekliyorum. Burada dediğim gibi şimdi iki yol ayrımı var. Yerli hocaya gidersen yerli hoca şuna delalet ediyor. Yani en azından kestirme olarak, bir shortcut olarak bakıyorum buna. Süper Lig'e adapte olma, tanıma süresi daha kısa olacağı için şayet herhalde erken bir şampiyonluk hedefine ulaşmak maksadıyla doğru bir hamle olabilir. Ama siz derseniz ki ben bir proje yapacağım, bir yapılanma 2-3 yıllık, işte Samsunspor'un yaptığı gibi mesela, birden fazla hoca değiştirdiler. Az önce bahsettik mesela, Arsenal da burada çok bence faydalı bir model. Yani 2019'dan bu yana Arteta 6. yılında şampiyon oldu ama sabrettiler. Ya bu bir süreç içerisine girdiler. Pahalı transferler de yaptılar ama baktığınız zaman işte Sakalar'ın, Martinelli'lerin, Gabriel'lerin, Saliba'ların, işte yine genç olarak takıma gelen bir sürü isim de var. Yine David Raya'yı mesela uygun bir meblağa almışlardı. Altın Eldiven aldı bu sene. Böyle modeller örnek alınabilir. Neden diye sorarsanız, kulüplerin hem finansal sürdürülebilirliği hem de burada nokta atışı, bir sezonluk yapacağınız transferlerin ikinci senesi, üçüncü senesi soru işareti olduğu için, yaşa binaen bir yapı kurulup onun üzerine bir şeyler inşa edilebilir. Buyurunuz Arsenal şu an sadece Premier Lig şampiyonluğu da değil, Şampiyonlar Ligi'nde de finalde böyle bir modele gidilebilir. Ha, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray gibi kulüplerde buna sabır var mıdır? Yoktur. Buna da bir şey diyemiyorum. Tabii ki Topmöller ismine bakalım. Dino Topmöller daha önce futbolculuk da yapmış, çok başarılı olmasa da 2016'dan beri de bir teknik direktörlük görevi üstleniyor.
Daha önce Leipzig

0: ve Bayern Münih'te yardımcı antrenörlük yaptı. Burada aslında kıymetli isimlerle de çalıştığını söylemek lazım. Bayern Münih'te özellikle çalıştığı isimleri bir söyleyeyim sizlere. Julian Nagelsmann'ın yardımcılığını yaptı hem Leipzig hem Bayern Münih'te. Sonra Almanya milli takımına gitmeyerek Nagelsmann'la birlikte Eintracht Frankfurt'un başına geçti. 2023'ten bu sezon ortasında koltuğu Riera'ya bırakana kadar yani yaklaşık 2,5 yıllık bir Eintracht Frankfurt deneyimi oldu. Dino Topmöller'in yani bu tıpkı Tedesco gibi beyaz yaka hocalar diyoruz ya. İşte daha olay akademik, analitik ve bilimsel bakan hocalar. Nagelsmann da bunlardan biri. Aynı tesisattan çıkan Dino Topmöller de benzeri bir profilde. Yani baktığınız zaman da Süper Lig'de oynanacak 4-2-3-1 4-2-3-1 futboluna da adapte olabilecek bir isim Dino Topmöller. Faydalı olur mu? Zaman tanırsanız evet ama işte Türkiye'ye Almanya'dan hoca getirmenin handikapı nedir biliyor musunuz? Şimdi sadece yerli yabancı olarak da ayırmayacağım. Ligimize benzerlik olarak La Liga ve Serie A biraz benzerlik taşıyor. Biraz daha yakın. Ya bunu şeyden demiyorum. Bizim ligimiz o kadar iyi mi? Hayır değil. Evet ama oyun anlayışı olarak söylüyorum. Düşük tempolu, iyi olan üst klasman takımların rakip yarı sahaya yerleşerek oynadığı, topu domine ettiği bir futbol anlayışı var. Tempo da düşük. O topun oyunda kalma süreleri de az. Dediğim gibi bu anlamda Serie A ve La Liga biraz benzeşiyor. Ama Bundesliga ve Premier Lig'de tempo çok yüksek. Fiziksellik, düdük toleransı çok yüksek. Topun oyunda kalma süresi yüksek. Bu anlamda Alman ekolünü Türkiye'ye getirmek, ya diyorum ya burada adaptasyon süresi. Hocanın bu ligin futboluna adapte olması ya da kendi kafasındaki futbolu buraya en makul şekilde adapte edebilmesi biraz zaman alacaktır. Öncelikle bunu bir söylemek lazım. Yine bakıyoruz. Oyun formasyonu olarak da biliyorsunuz Türkiye'de bir 4-2-3-1 saplantısı var. Hoca bunu aslında çok uzak bir hoca değil ama işte 4-1-4-1 kullandığını çok fazla görüyoruz. 4-3-2-1 kullandığını görüyoruz. Farklı formasyonlarda deniyor. Üçlü savunma da deneyen bir hoca bu arada Rudi Topmöller. Yani daha önce işte şeylerde görmüştük. Valerian İsmail istediği yapılmadı. Van Bronckhorst istediği yapılmadı. Fenerbahçe tarafında Mourinho'nun bir üçlüye dönme arzusu vardı. Yapılmadı. Bakalım Türkiye'de nasıl eğer Topmöller gelirse üçlü uygulanacak. Yani genel oyun planında dediğim gibi dörtlü futbola da adapte olabilecek, dörtlü futbolda uygulayan bir hoca olmasına karşın ana tercihinin üçlü olduğunu söylemek lazım. Zaman zaman 4-2-3-1'ini de gördük. Mesela bu sene oynanan bir Augsburg maçı vardı. 1-0 kazanmışlardı. Onu izlemiştim. Orada 4-2-3-1 görmüştük ama üçlü savunma yaptığını da görüyoruz Dino Topmöller'in. Burada bakalım dediğim gibi Almanya'dan bir hoca getiriyorsanız biraz zaman tanımanız lazım. Bu ligin futbol dinamikleri çok farklı. Ha bu da şu burada da şöyle bir şey var. Buradaki ağır hantal futbola Almanya'nın tempolu futboluna entegre ettiğinde bir avantaj devşirebilir misin? Bir ihtimal devşirebilirsin ama orada da tabii şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Dediğim gibi orada işte rakibin de tempolu oynadığı için burada otobüsü park etme, full topyekün savunmanın işine karşı bunu ne kadar kırıcı uygulayabilirsin, ne kadar fark yaratacak düzeyde uygulayabilirsin onu da yaşayıp görmek lazım. Bakalım Topmöller ismi için bunları söyleyebilirim. Arda Turan ismi yine konuşuluyor. Arda Turan bizi çok gururla temsil etti. Shakhtar Donetsk'te 11 puan farkla şampiyon oldu. Konferans Ligi'nde yarı final yaptı. Yani Eyüpspor'dan sonra Shakhtar Donetsk dönemi de Arda Turan için iyi geçti. Bilmiyorum onun hayalini Galatasaray ya da Atletico Madrid Avrupa olduğunu zannediyorum. Bu söylediğim bu arada şey açıkça söyleyeyim. Bir tahmin. Kesin bir ifade kullanamayız ama Arda Turan bir Galatasaray efsanesi, bir Atletico Madrid efsanesi. O yüzden Avrupa'ya hedeflemesinde de çok yanlış bir şey görmüyorum. Ama Beşiktaş'a gelirse fark yaratır mı? Hem Türk futbolunun dinamiklerini iyi bilmesi, hem takıma transfer edeceğiniz oyuncular özelinde söylüyorum. Avrupa futbolunda çok genel geçer bir isim olması. Yani Arda Turan'ı tanımayan biri yoktur herhalde futbol camiasında. Bunu global özelinde de söylüyorum. Yani Atletico Madrid, Barcelona gibi takımlarda uzun yıllar oynamış bir isimden bahsediyoruz. Böyle Avrupa'da kartvizitinin geçerliği olan da bir hoca. Yani olsa ben isterim açıkçası Arda Turan ama çok kolay görmüyorum. Dediğim gibi hocanın artık bir teknik direktör olarak da Shakhtar'da başardıklarıyla CV'si var. Onun için artık hedef herhalde Avrupa olacaktır diye düşünüyorum. Tedesco ismine bakacak olursak Fenerbahçe'de iyi dönemleri de oldu. İşte Fenerbahçe bu sezonu sadece 2 mağlubiyetle tamamladı ama çok eleştirilir yanları da vardı. Yani burada bilmiyorum, belki Santrfor oyundan kaynaklı olarak 3. bölgede çok tehlike yaratamadı Fenerbahçe. Orada biraz kilit açıcı oyuncuların çok ayağına baktı bir plandan ziyade. Talisca'nın özellikle çok ayağına baktı Fenerbahçe ama burada dediğim gibi Santrfor yokluğunun bir efekti mi vardı? Tedesco'nun kendi futbolu bu mudur? Yani Leipzig'teyken Werner'i vesaire çok iyi kullandığını biliyoruz. Bunu da görmek lazım. Ya Tedesco Süper Lig deneyimi de artık edindiği için, burayı biraz daha kavramış bir hoca olduğu için bence yine o da fena bir seçenek değil ama bekleyip görmek lazım. Bu vesileyle Beşiktaş'ın hoca adaylarını da bir değerlendirmiş olduk. Bilmem başka önerebileceğiniz ya da aklınızda bir isim var mı? İlk sorum bu olsun. İkinci sorum, Sergen Yalçın'ın ayrılığını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani ben en azından naçizane şöyle bir yorum yapayım. Beşiktaş'ın zaman zaman mesela bir Göztepe maçı var 4-0'lık, herhalde hepinizin hala hafızasındadır diye düşünüyorum. Zaman zaman iyi futbol oynadığını düşünüyorum ama sezon geneline yayılan bir iyi futbol olmadı. Özellikle yeni hoca döneminde geçmişten performans çok yükselen oyuncu olmadı. Rotasyon tercihleri bence çok sıkıntılıydı. Yani aylarca Raşit Say'ı kenarda gördük. Çerni'nin olmadığı denklemlerde Cengiz Ünder'i izledik. Cengiz Ünder'in bir Samsunspor maçı var. Beşiktaş'ın kaybettiği 2-0'lık Samsunspor maçı. 70 dakika oyunda kaldı. Kilit pas yok, isabetli şut yok, şut denemesi yok. Başarılı ikili mücadele sayısı çok az, şut denemesi çok az. Yani hocanın böyle takıntıları vardı. Almanya 6 yaş milli takımında oynayan Taylan Bulut hiç oynamadı ilk yarıda neredeyse. Gökhan Saz daha oynadı ki yani ilk yarıda Beşiktaş'ın sağ tarafta çok aksamasına neden oldu Gökhan Saz daha da orada yeterli değildi. Fenerbahçe maçında mesela yine Murillo'dan sonra Gökhan Saz daha oyuna girdi. 11 top kaybı yaptı yaklaşık 30 dakikada. Yani hocanın rotasyonda bazı takıntıları vardı. Calo'yu çok fazla değerlendirmedi mesela. Ya bunları gördük. O yüzden ben genel itibariyle tazminatını da bırakmış bu arada Sergen Hoca. O yüzden de yine bir aslında Beşiktaş taraftarının bu anlamda en azından takdir etmesi gerekiyor ama ben genel itibariyle iyi bir sezon geçirdiğini düşünmüyorum. Tabii televizyon yorumculuğunda yaptığı çok keskin, çok özgüvenli yorumlarında birçoğunun maalesef bu dönemde altında kaldı. Onu da söylemek lazım. Yani iki taraf için de hayırlı olsun. Ne diyelim başka? Devam edelim. Bir haber paylaşayım. Bu muazzam bir haber öncelikle. Ferdi Kadıoğlu biliyorsunuz Brighton'da çok iyi bir sezon geçirdi bu sene. Yani sene sonu için adı Manchester United'la konuşuluyor. 60 milyon eurolar yine zikrediliyor. Fenerbahçe biliyorsunuz 30 artı 5'e satmıştı Ferdi Kadıoğlu'nu. Brighton of Albion'da sezonun oyuncusu seçildi Ferdi Kadıoğlu. Bu bence nefis bir haber. Yani milli takımda hep bahsediyoruz ya. Real Madrid'de düzenli oynayan bir oyuncumuz var. Juventus'ta düzenli oynayan bir oyuncumuz var. İşte Brighton'da Ferdi Kadıoğlu'nu buna dahil edebiliriz ki Brighton Konferans Ligi'ne gidecek muhtemelen. Eğer Arsenal Şampiyonlar Ligi'ni alamazsa, alırsa UEFA Avrupa Ligi'ne katılım sağlayacak. Yani şunu söyleyebilir seni, Manchester United'da oynayan bir sol bekimiz var diyebiliriz. Ya Dünya Kupası'na giderken bu gelişme mesela beni çok mutlu etti. Ya diyorum ya ben 2001 doğumluyum. 2002 Dünya Kupası'nı çok fazla hatırlayan biri değilim takdir ederseniz ki. Bakıyorum Arda Turan'lı, Nihat Kahveci'li, Hamit Altıntoplu, Burak Yılmaz'lı ayrı ayrı dönemlerden bahsediyorum. Milli takımlar gördük. Selçuk İnanlı çok özel milli takımlar gördük ama beni en çok heyecanlandıran jenerasyon bu oldu. Yani bir golcü sıkıntımız var diye bir durum söz konusuydu ama mesela Porto tarafında da şampiyon olurken Deniz Gül sezonu iyi bitirdi. Orada Farioli sezonun son bölümünde ciddi şanslar verdi Deniz Gül'e. Bakıyorum Real Madrid'de bu sezon 35-40 maç oynayan bir oyuncumuz var. Juventus'ta kaptanlardan biri. Yine sezonun Juventus adına en kilit isimlerinden Şampiyonlar Ligi'ne eğer gidebilirlerse yolun sonu geldiğinde. Yine takımın en önemli ismi belki de Kenan Yıldız var. Ferdi Kadıoğlu Premier Lig'de sezonu ilk 7'de bitiren bir takımın bir takımda yılın oyuncusu seçildi. Büyük takımlarla adı anılıyor milli takımımızda. Hakan Çalhanoğlu Inter'in kaptanlarından biri. İtalya'da ikinci şampiyonluğunu aldı var. Orkun Kökçü var. Yani Abdülkerim Bardakçı, Merih Demiral mesela çok güven veren bir stoper tandemi var. Barış Alper Yılmaz'a bakıyorum. Kerem Aktürkoğlu'na bakıyorum. Yine Roma'da bu sene belki Avrupa'ya da Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Kasperini'nin değişmezi olan. Sene sonu Juventus'la anlaştığı söylenen Zeki Çelik var. Hakikaten inanılmaz bir milli takım jenerasyonu var. Heyecanlanmamak elde değil. Frankfurt'ta çok iyi bir sezon geçiren Milan'la adı anılan Can Uzun var. Ya, dediğim gibi Ferdi Kadıoğlu'nun bu ödülü alması beni çok mutlu etti. Daha da ümitlendirdi yaklaşan Dünya Kupası öncesi diyelim. WhatsApp hattımızı hatırlatalım. Mesajlar yağmur gibi bu arada. Teşekkür ederim. 0538 052 14 87. Tekrar ediyorum. 0538 052 14 87 olur. Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyoruz.
1: Ters köşe devam ediyor.
0: Evet, ters köşede kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Ne yapalım, biraz

şekilde değerlendirelim. İyi oyuncu mu, takıma uyar mı, ne kadar katkı sağlar, bunları masaya yatıralım. Yani genelde basketbolda yapıyordum ama X üzerinden son zamanlarda bu dikkatimi çeken transfer söylentilerini analiz yazıyorum. Burak Alaca X hesabını takip edebilirsiniz. Yani son birkaç gündür işte Zamboangisa, Cirasi ve Davidaşvili isimleri için biraz küçük gözlemlerimi, naçizane notlarımı paylaştım. Yine önümüzdeki haftalarda bir Burak Alaca YouTube kanalı açtım. Futbol üzerine yine oyuncu analizleri, işte takım analizleri, maç analizleri, yine bununla alakalı bir YouTube kanalı açtım. Burak Alaca YouTube kanalına da abone olursanız beni mutlu edersiniz. Desteklerinizi görmek beni mutlu eder. İlk video önümüzdeki hafta yayına girecek. Logoda bu arada profil fotoğrafım yok. Zaten profil fotoğrafında benim kendi fotoğrafım yok. Mavi temalı BA logolu bir YouTube kanalı. Arayanlar için de onu söyleyeyim. Zaten en üste çıkıyor Burak Alaca yazınca. İlk çıkan YouTube kanalına abone olarak bana destek olabilirsiniz. Dediğim gibi orada da futbol içeriklerimiz gelecek. Burak Alaca YouTube kanalı diyelim. Devam edelim. Jirasi ismiyle başlayalım. Fenerbahçe yönetiminin bir sonraki yönetimlere Jirasi anlaşmasını sunduğu iddia edildi. Serhou Jirasi, Borussia Dortmund'un santraforu, Gineli bir oyuncu. Burada Saadettin Saran ve yönetimi gitmeden aslında bence çok büyük bir iş başarmış oldu Sayın Saadettin Saran ve yönetimi. Neden diye sorarsanız, yani Bundesliga'nın en iyi golcülerinden biri, belki hatta Harry Kane'den sonra en iyi golcüsü. Şu an Avrupa piyasasında da, burada tabii yaşı bir faktör, 30 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Belki daha genç olsa alamazsın ama yani bugün şartlarında Türkiye'ye gelebilecek, işte Sörloth gibi isimlerin mesela Türkiye'yi düşünmediğini biliyoruz ya. Bugünün şartlarında Türkiye'ye gelebilecek en iyi santrforlardan biri olduğunu düşünüyorum. Jirasi ne kadara biter? Öncelikle bunda bir kafa patlatmak lazım. 30 yaşında bir oyuncu, 40 milyon euroluk bir piyasa değeri var. Ya Dortmund biliyorsunuz çok fazla oyuncular, eğer Alman oyuncu değilse, ya bayrak oyuncu değilse, ya da en azından 35'e 40'a kadar tutmaz. O yüzden şu an nakde çevirmek isteyeceklerdir Serhou Girassi'yi. Zannediyorum burada Borussia Dortmund 30 milyon euro bandına kapıyı açabilir. Çok başarılı bir oyuncu. Bu arada bu sene 45 maçta 21 gol, 6 asistlik bir performans var. Yani şey pozisyonunda da değil. Düşüş sezonu geçiriyor da Dortmund gözden çıkarıyor diye bir yorum yapmak da pek mümkün değil. Şampiyonlar Ligi'nde de yine bu sezon goller attı. 30 milyon bandına dediğim gibi bu transfer bitebilir. Bekleyip görmek lazım. Oyuncunun özelliklerinden bahsetmekte fayda var. Bu arada oyuncuyu ikna etmek için yine ciddi bir maaşla çıkacaktır. Yani burada 10 milyon euro dolaylarında yine bir Cirasi maaşı görebiliriz ama şimdi ligdeki mevcut kaşeleri görünce oyuncuya da burada bir şey diyemem. Cirasi nedir? 1,87 boyunda bir santrafor öncelikle. Sağlak bir oyuncu. Cirasi'nin artı özellikleri şunlar. Sırtı dönük topu muhafaza edebilir. Ceza sahası içerisinde yüzü dönük bulduğu toplarda bitiriciliği yüksek, gol sezgisi de yüksek bir oyuncu. Yani doğru pozisyon alabiliyor. Burada bu bir golcü için çok önemlidir. Yani topu önüne alıp doğru vurabilmen yetmez. Bazen doğru yerde de olman lazımdır. Cirasi gol sezgisi yüksek bir oyuncu. First touch'ı zayıftır. Genelde şeyi görmezsiniz, yani çok net bir pozisyon değilse Cirasi'nin tek vuruş yaptığını görmezsiniz. Bitiricilik anlamında da bence hiç fena bir oyuncu değil. Burada Fenerbahçe için en büyük avantajı bu arada oyuncunun skor nosyonlarından ziyade biraz da ceza sahasında. Fenerbahçe bu sezon en çok neyin eksikliğini çekti santrfor anlamında? Sırtı dönük oyun oynamasıyla birlikte Fenerbahçe 3. bölgede daha çok top tutabilecek. Bu bence çok kıymetli bir detay Fenerbahçe'nin oyununun gelişmesi anlamında. Çünkü orada bir istasyon eksikliği vardı Fenerbahçe'de her daim. Yani yaya kadar çok etkili olan 3. bölgeye yerleştiğinde santrfor eksikliğini, ceza sahası çevresinde topu tutma eksikliğini yaşayan bir Fenerbahçe görüyorduk. Bu anlamda rahatlatacaktır. Ceza sahasında rakiplerle fiziksel olarak çok fazla mücadele etmesi, ceza sahasında çok yer kaplaması ve aslında ceza sahası içerisi için yine hareketli olması, burada Fenerbahçe'de kanat forvetlerin, Kerem Aktürkoğlu'nun, Nene'nin, Dorgeles Nene'nin skor katkısını da arttıracaktır. Yani Fenerbahçe'de sadece gol atmak haricinde hücumdaki diğer problemleri de bypass edebilecek bir oyuncu. Ben çok net söylüyorum, bugün 20 Mayıs 2026, hani olursa bu transfer seneye zannetmiyorum hatırlayacağınız bu ifadeyi ama en az 20 gol yazarım ben Serhou Girassi'ye. Temaslı da bitirebilen bir oyuncu. Yani Süper Lig'de aslında fiziksel de bir lig olduğunu düşünecek olursak ve hani hep söylüyorum, rakipler ceza sahası içerisinde genelde bu gibi büyük takımlarını kalabalık karşılıyor. Temaslı bitirebilen bir oyuncu. Yani burada bu da çok önemli bir nosyon. Yani Süper Lig'de çalınan penaltı kararlarına hep itiraz ediyoruz ya. Kendini kolay bıraktı, işte pozisyonunu kaybetti vesaire vesaire diye. Serhou Girassi temaslı pozisyonlarda da net bir bitirici. Burada fiziksel olarak ne kadar kuvvetli olduğunu da çıkarım.

yapabiliriz. Tek dediğim gibi eksik noktası first touch bazen sakarlıklarını da görebiliyoruz ama Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan fizikselliği, Fenerbahçe'nin 3. alanda topu muhafaza etmesini mutlak suretle getirebilecek bir oyuncu. Gol katkısı da dediğim gibi yüksek olacaktır. Yani gelirse Süper Lig'in Osimhen'den sonra belki en iyi golcüsü olur. Hani Onuachu da burada çok iyi kalırsa o da tartışmanın içerisinde olur ama Cirasi bence çok özel bir oyuncu. Yani Avrupa'da da mesela geçen yaz Juventus'un Milan'ın çok ciddi bir ilgisi vardı. Dortmund tutmayı tercih etmişti. Burada bir her ne kadar ortaya konacak meblağlar cüzi gözükmese de Cirasi fırsat transfer olur. Avrupa'da da geçerliliği olan çok aslında birçoğu takımın isteyebileceği bir oyuncu. Ben Sergio Cirasi'nin Fenerbahçe'ye bu gibi sebeplerden faydalı olabileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi fiziksellik, sırtı dönük oyun ve bitiricilik. Fenerbahçe için 3 kilit nokta. Burada dediğim gibi sadece Cirasi gelir şu kadar gol atar demiyorum. Fenerbahçe'deki diğer oyuncuların da performansını arttırabilir. Orada Cirasi'nin varlığı diyelim. Şöyle bir şey yapalım. Çok fazla transfer söylentisi var. Sizin ilginizi çeken, merak ettiğiniz ya da konuşmak istediğiniz oyuncular varsa 0538 052 1487. Tekrar ediyorum 0538 052 1487 olur. Radyospor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyoruz. Yani burada farklı liglerden de oyuncular olabilir. Bildiğimiz isimler varsa illaki. Ben mesela önümüzdeki haftalarda bu bahsettiğim mevzubahis geçen YouTube kanalına bir video içeriği üreteceğim. Burada konu başlığı şu: düşük maliyete Süper Lig'de 3 büyüklere, 4 büyüklere katkı sağlayabilecek isimler. Ha mesela burada Beşiktaş için çok enteresan bir sağ kanat önerim var. Bu arada hani çok Amerika'yı keşfetmek gibi değil. Nispeten bilinen bir oyuncu. Çok iyi bir sezon geçirmedi ama ben oynanabilir bir kumar olduğunu düşünüyorum mesela bu transferin. Bundan da bahsedeceğiz. Dediğim gibi Burak Alaca YouTube kanalına abone olarak hem videoları takip edebilir hem de bana destek olabilirsiniz. Daha yeni başladığım için normalde pek fazla sosyal medya hesapları vesaire yönlendirme yapmam ama burada desteklerinizi rica edeyim sizden. Yani YouTube'a Burak Alaca yazdığınızda zaten en üste çıkan mavi logolu kanal. Buradan bir çağrıda bulunmuş olalım. Tekrardan mesajlara biraz daha bakalım. Sonrasında devam edeceğiz. Transfer gündemiyle. İyi günler İstanbul'dan Murat. Bir haftadır özellikle Galatasaray başta olmak üzere büyük takımların 10 artı 4 yabancı kuralı hakkında eleştirilerini dinliyoruz ancak yıllardır adalet isteyen bu büyük takımlar eşitlik olmadan adalet olmayacağını anlamalılar. Bu nedenle 10 artı 4 yabancı kuralında ısrar edilmelidir. Çünkü büyük takımların niyeti biz futbolu burada bir kelime hatası var galiba bunu geçelim. Bize göre kuralları düzenleyin baskısı yaratmaktadır demiş. Yani evet burada bütün takımların çıkarını güttüğünü düşünmüyorum ben de. Burada sportif bir ortak çıkar amacıyla takımların hareket ettiğini düşünmüyorum. Herkes biraz kendine yontuyor. Sevgili Alaca selamlar. İyi bir Beşiktaşlı olduğunu herkes biliyor. Tek bir tercih hakkın olsa Beşiktaş'a getireceğin yerli teknik adam kim olurdu? Burada öncelikle şunu söyleyeyim yani zaten sakladığım bir şey değil Beşiktaşlı olduğum ama herhalde objektifliğimden şüphe eden pek kimse de yoktur. Yani burada Beşiktaş'ı da eleştiririm. Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi de iyi oynadığında çok fazla överim. Ya burada yani hiçbir zaman çok fanatizmim olmadı. Beşiktaş maçlarını izlerken tabii heyecanlanırım, daha duygusal bakarım ama yorumlarken hiçbir zaman eleştiriden kaçınmam ama bu kimliğimin de artık ortaya çıkmış olmasına bir yandan da seviniyorum. Dediğim gibi burada şeyi çok gördüm. Bilhassa bu programı yaptığım zamanlarda sevgili Aygün abinin yokluğunda şu dönemde Beşiktaşlı olmak biraz daha safe, biraz daha güvenli bir bölge gibi geliyor bana. Neden diye sorarsanız yani şampiyonluk yarışı ve iki takımın sürtüşmesine ötürü son yıllarda o kadar ortalık kızıştı ki mesela Galatasaray'la ilgili bir eleştiri getirdiğimde Galatasaraylılar sen Fenerbahçe'nin avukatısın git Fenerbahçe TV'ye dedi bana mesela burada. Ya da Beşiktaş'la alakalı düzeltiyorum Fenerbahçe ile alakalı bir şey söylediğimde de Galatasaray fanatizmi yapıyorsun dediler. Ya o yüzden şu dönemde özellikle Beşiktaşlı olduğumu çok saklamamayı tercih ediyorum yanlış anlaşılmamak adına. Zaten bütün bu söylediklerime binaen de herhalde biraz daha objektif olduğum anlaşılır diye düşünüyorum. Tek yerli teknik direktör getirme hakkım olsa kim olurdu? Çok zor soru yani bugün ismi geçenlerden Şenol Güneş ismi bana biraz güven veriyor. Neden diye sorarsanız burada çok farklı bir yerden olayı ele alacağım öncelikle. Futbol içinden bahsetmiyorum. Sergen Yalçın bence mevcut yönetime daha önce televizyonculuk döneminde yaptığı açıklamalarla, tavrıyla, tarzıyla, aslında genel bir çoğunluğun çok sempati duymamasıyla ve teknik direktörlük kariyerinin aslında çok uzun soluklu olmamasıyla birlikte bence bir kalkan görevi görüyordu. Yani
Burada Beşiktaş kötü sonuçlar aldığında yönetime bir eleştiri gidiyorsa teknik direktöre 5 gidiyordu. Ama Şenol Güneş'in genel itibariyle Türk futbolundaki itibarı, Beşiktaş'taki itibarı nedeniyle bundan sonra yönetimin yapabileceği olumsuz hamleler ya da eksik kalan şeyler varsa şayet burada kötü sonuçlar gittiğinde fatura Şenol Güneş'e değil sadece yönetime de çıkacak. Yani bir kalkan görevi görecek biri değil Şenol Güneş itibarı yüksek olduğu için. Ben yönetimin şimdiye kadarki görev süresinde bunu futbol üzerinde söylüyorum, basketbolda çok takdir ediyorum, hep söylemişimdir. Futbol üzerinde çok doğru hamleler yaptığını düşünmüyorum. Bu devre arasını iyi geçirdiler vesaire ama şimdiye kadar çok Beşiktaş'ı tekrardan yarışa sokacak hamleler gelmedi. O yüzden yönetimin elinde kalkan değil, orada sağlam duran birine ihtiyacı var. Ben dediğim gibi burada yönetimin hataları varsa da en azından burada tepki odağı, tepki alabileceği, başkalarının üzerine kalmadan tepkiyi yönetime gidebileceği bir teknik direktör olması gerektiğini düşünüyorum. Şenol Güneş bir kalkan görevi görmez bence itibarıyla. Ya burada da yönetimin doğru hamleleri yapması artık elzem bir hal alır ya da kredileri realiteye paralel şekilde artar ya da azalır. O yüzden ben Şenol Güneş derdim. Ha derseniz ki Arda Turan mesela ismi geçenlerden onu da isterim, yalan yok. Ya burada adayları görmek lazım. Çünkü şu anda şu yüzden bir şey söylemiyorum. Hani bu bir sezon içi hamlesi olmayacak ya. İşte Şenol Güneş bu kadroyla yapamaz, Arda Turan bu kadroyla yapamaz diyemiyorum. Yeni gelecek teknik direktöre göre biraz da kadro ve yapılanma şekil alacak. O yüzden bir teknik direktör adaylarını görmek lazım. Bakalım. İyi yayınlar, iyi nöbetler Burak kardeşim demiş Yusuf Bey. Selamlar, sevgiler size de. Bu arada bayağı bir mesajımız var. Çok teşekkür ederim. Yani bu saat diliminde ne zaman yayın yapma fırsatı bulsam bir sürü dinleyiciyle, bir yeni tanıştığımız bir sürü dinleyicimiz de oluyor. Yani 6. adama buradan bayağı bir dinleyici devşirmişliğim de var. Aygün abiye de buradan sevgiler, teşekkür ederim. Kusurumuza bakmasın. Hepinize selamlar, sevgiler. Sizlerle bir şekilde temas halinde olabilmek, sohbet edebilmek benim için de büyük keyif. Burak, ben Üsküdar'dan, Selami Ülgensoy. Doğum günün kutlu olsun. Rabbim size sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yaşam nasip etsin. Fenerbahçe'nin Euroleague'de şansı için ne dersin demiş. Öncelikle teşekkür ederim güzel dilekleriniz için. 2 gün önce doğum günümdü. Bir şekilde güzel de bir gün oldu. Sevdiklerimle birlikte güzel bir gün geçirdim. Buradan Radyo Spor'dan beni tanıyan, takip eden onlarca insandan da mesaj aldım. O da beni çok mutlu etti. Yani bir çoğuyla gerçekte henüz bir tanışıklığımız yok ama düşünüp yazmaları beni çok sevindirdi. Çok teşekkür ederim buradan. Size de ayrıca teşekkür ederim mesajlarınız için. Fenerbahçe'nin Euroleague'de şansı. Fenerbahçe Olympiakos eşleşmesinin galibi bence şampiyon olur. Şu an en iyi takım Olympiakos. Tek maç olduğu için Fenerbahçe'nin de ciddi bir şansı olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi benim düşüncem Fenerbahçe Olympiakos eşleşmesinin galibi şampiyon olur. Fenerbahçe'nin eşleşmede şansını %49 olarak görüyorum. Şampiyonluk için diğer 4 takımı da dahil ettiğimizde Panathinaikos, düzeltiyorum, Olympiakos %40, Fenerbahçe %30, Real Madrid %20, Valencia %10 olarak da bir dağılım yaparım. Matematiğim çok iyi değildir. Siz bir toplayıp çıkarırsanız doğru mu yanlış mı, bir yanlışlık olmasın, bir revize mesajı beklerim bir terslik varsa. İyi yayınlar Burak kardeşim. Geçmiş doğum günün kutlu olsun. Seni de diğer değerli yorumcular olduğu gibi keyifle dinliyoruz. Başarılı bir kariyer sahibi olacağına eminim. Sağlıcakla demiş bir dinleyicimiz. İsminizi hemen kontrol edelim. Turgay Ayhan, çok teşekkür ederim güzel dilekleriniz için. Sağ olun, var olun. Günaydın, ben Erkan. Bu yaz beklediğiniz en sansasyonel transfer hangi oyuncu olur, hangi takım alabilir? Mesela çok ismi döndüğü için Bernardo Silva ismi bence biraz sansasyon yaratabilir. Hala nispeten genç bir oyuncu. Julian Brandt ismi konuşuluyor, Girassi ismi konuşuluyor, bir sürü isim konuşuluyor. Daha çok erken, yani daha transfer dönemi bile başlamadı. Lig yeni bitti. O kazanda çok kaynar, çok enteresan isimler görebiliriz. Yani burada biliyorsunuz senelerce Ronaldinho geldi, Shevchenko çok istedi gelemedi dendi. Eto geliyor geliyor dendi geldi. Ya burada çok değişik şeyler görebiliyoruz. Orada da benden en büyük gönül yarası şeydir bu arada. Hani Beşiktaş'a bir dönem çok yazıldığı için Diego Forlan'ı ben çok görmek isterdim. Manchester ve Villarreal dönemlerinden ziyade biraz Atletico Madrid döneminde çok büyük hayranı olduğum bir futbolcuydu ama nasip olmadı. Bu yaz da bakalım bizde nasıl ukdeler bırakacaklar içimizde, nasıl hayal kırıklıkları bırakacaklar basın. Ha, bu arada böyle söylediğime bakmayın. Ben de bir basın mensubuyum. Ajans Spor'da da çalışıyorum. Habercilik yapıyoruz. Ya, tabii çok transfer haberine girmiyorum futbolda. Neden diye sorarsanız, yorumlamakta bir beis görmüyorum ama burada ben şöyle bakıyorum, o bambaşka bir network istiyor. Çok o toplara girmemekten yanayım ama dediğim gibi takımların yeni transferlerin hepsini YouTube kanalında da yazın değerlendireceğim. Dediğim gibi birçoğu zaten genelde takip ettiğim oyuncular oluyor. Şu an ismi geçenlerden en sansasyonel vesaire, velhasıl soruyu toparlayıp bir yanıtlamak gerekirse Bernardo Silva diyebiliriz.
Merhaba, Arsenal'ın Saliba olsun, Gabriel olsun bir süreç sonucu bu yapıyı inşa ettiğini söylüyorsunuz, savunuyorsunuz. 10 artı 4'e göre inşa edilen kadrolar